0: sense hamile kalıyor. Ama bunu kendi içinde parçalara böldüğümüzde, genç yaş grubu iyi embriyo, temiz rahim zarı. Oran %58-60'lara çıkıyor. İleri yaş grubu zayıf embriyo, kötü rahim zarı. Oran %10'lara, %5'lere düşüyor.
1: O yüzden ortalama 1/3.
0: Evet, ortalama
1: gibi söylüyoruz. Genç yaşta bu oran daha yüksek. Şimdi öyle enteresan bir şey ki embriyonun, yani şeyin, hücrelerin anne rahiminde önce bir gömülme dönemi var. Ondan sonra tekrar dışarıya çıkıyorlar. Ve o eğer kaliteli değilse rahim içindeki zar, dolayısıyla orada tutunmalarına imkan yok.
0: Doğru, rahim zarı çok özel bir doku. Yani vücutta eşi benzeri olmayan bir doku. Her ay adetle beraber dökülüyor. Her ay yeni bir gebeliğe hazırlık yapıyor. Ve çok farklı özellikleri var. Adetin bir kadının menstrüel döngüsü içerisinde her farklı gün farklı bir karaktere bürünüyor. Yumurtlamadan sonra 6 ila 10. günlerde de alıcı dediğimiz, reseptif dediğimiz bir karaktere bürünüyor. Bu günlerdeki rahim zarı içine yerleşecek kaliteli embriyoyu seçer ve alır. Yani sadece rahim zarı pasif bir şekilde her gelen embriyoyu alan bir doku değil. Aynı zamanda iyi embriyoyu seçen bir sensör görevi görüyor.
1: Yani aslında hamile kalmıyorsa bu sensörler açısından da belki o embriyo kaliteli olmadığı için mi,
0: evet,
1: hamilelik gerçekleşiyor?
0: Embriyo ve rahim zarı arasındaki İngilizce tabirle cross talk diyoruz. Karşılıklı diyalogla gerçekleşiyor. Başarılı bir gömülme.
1: Aynı şey sperm ve yumurta hücresi arasında da var denir. Yani yumurta hücresinde sperm hücresini seçtiği ifade edilir.
0: Zaten orada biraz önce bahsettiğim gibi yüksek asit ortamdan geçiş, yukarıya doğru ileri hareketlilik, yüzeyindeki glikoproteinlerden kurtuluş, hareketin artırılması, yumurtanın dışındaki iki çeper tabakayı aşması zaten bir seçilim sağlıyor. Bunu yapan sperm zaten en hızlı sperm oluyor, en kaliteli sperm oluyor. Ve doğal olarak yumurtaya eriştiğinde şansı yükseliyor. Orada da bitmiyor iş tabii. Sperm DNA'sıyla, yani hücre çekirdeğini aktardı yumurtanın içine. Yumurtanın DNA'sı birleşirken de eğer hatalar varsa yine eleniyor.
1: O noktada da eleme var.
0: O noktada da eleme.
1: Ama artık ondan sonra bir daha herhalde başka bir sperme geçiş şansı
0: yok,
1: söz konusu
0: yok,
1: bitiyor artık.
0: Bitiyor,
1: o,
0: evet.
1: O süreç bitiyor. Bir sonraki
0: evet. Amaç en sağlıklı bireyin insan ırkının devamında var olmasını sağlamak.
1: Ne kadar enteresan bir koddan bahsediyoruz aslında, değil mi? Yani dediniz ki biraz önce vücuttaki en küçük hücreden bahsediyoruz aslında, ama hani hakikaten belki de kendi içinde en büyük işi yapıyor. İnsanlık,
0: evet,
1: için en büyük işi yapıyor.
0: Doğru, en büyük görev onun omuzlarında.
1: Evet.
0: Sistem böyle dizayn edilmiş. Biyolojiye baktığımızda kadın üreme sistemi ve erkek üreme sisteminin üreme dışında hiçbir anlamı olmadığı gibi bir sonuca varıyorsunuz. Bu konuda biraz derinleşip okuduğunuzda. Yani rahim, yumurtalıklar ve sperm üretimi, testis baktığımız zaman bunların temel görevi çocuk sahibi olmamıza yardımcı olmak. Bunun için varlar. Vücutta bunun için varlar. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak istiyoruz ama olamıyorsak mutlaka bir sorun var demektir. Çünkü sistem zaten buna göre dizayn edilmiş. Bu dizaynda bir hata olmalı veya son üründe bir hata olmalı. Yumurtada, spermde veya bunların buluştuğu yerlerde problem olmalı. Rahim zarında problem olmalı. Bu problemi çözmek lazım. Zamanı kaybetmemek lazım.
1: Peki çok detaya kadar problemin ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Yani çift geldi size, biraz önce söyledik işte, tamam, rahim filmi bakıldı ya da muayenede rahimde bir sorun olduğu ortaya çıktı ya da sperm kalitesiyle ilgili bir sorun ortaya çıktı. Bunlar kolay çözülenler. Ama biraz önce söylediğiniz işte, yani eğer DNA'da bir sorun varsa, eğer gömülmede bir sorun varsa, rahim zarında bir sorun varsa, bütün bunları tek tek detay detay, hani böyle bir yapılması gerekenler listesinden tik atarak mı ilerliyorsunuz?
0: Evet, tam olarak böyle. Çok güzel bir soru. Şimdi bazen çiftlerin tedavisi, hani kervan yolda dizilir diye bir laf var. Tedavi süreci içerisinde şekillenir. Biz bir çifte tedavi aldık ve başarısızlık yaşadık. O dosyayı bir açarız. Laboratuvarda çalışan embriyolog arkadaş, biz bazen genetik uzmanımızı katarak, tıpkı bir bu masanın etrafında olduğumuz gibi toplanırız. Süreçte elimizdeki ürünler bize ne söylüyor? Yumurta nasıldı? Sperm nasıldı? Bu işlemler yapılırken transfer sırasında rahim zarı kalınlığı nasıldı? Rahim nasıldı? Başka bir ek faktör var mıydı? Tüm bunları bir değerlendiririz. Sonra buna göre bir çözüm sistemi oluştururuz. Örneğin sperm iyi değilse sperm seçim yöntemlerini kullanırız. Yumurta kalitesi iyi değilse yeni bir tedavi döngüsü planlarız. Rahim zarı kötüyse rahim zarına yönelik işlemler planlarız. Rahim zarının alıcı günüyle iyi embriyoyu buluşturamadıysak bunu buluşturacak özel testler kullanırız. Rahim zarının alıcı olduğu günleri saptayan özel testler var. ERA test dediğimiz. Bu testleri kullanarak sonuç olarak problem yaşadığımızı düşündüğümüz noktaya özel çözümler üretiriz.
1: Bu tabii bütün bunlar başarı şansını artırıyor. Hastanın tekrar sayısını, yani tüp bebek ya da işte aşılama vesaire neyse, tekrar sayısını da azaltıyor.
0: Evet, yani doğru değerlendirme çok önemlidir. Dediğim gibi her kapıdan girene aynı tedavi yapılmaz. Çünkü her çiftin yaşadığı sorunlar birbirinden farklı.
1: Peki tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı anne. Süreci normal bir hamilelik süreci gibi midir? Ona başka ekstradan önerileriniz olur mu?
0: Kesinlikle değildir. Tüp bebek hamilelikleri eşittir riskli hamileliklerdir. Zaten bu yüzden de hani kendi kliniğimizden örnek vereyim. Bizim çalışma alanlarımızdan bir tanesi tüp bebek ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin tedavisi. Diğeri de riskli gebeliklerin yönetimi. Bu ikisi kol kola. Hatta buna üçüncü bir zincir eklersek polip miyom gibi yapılarında endoskopik yolla, yani histeroskopi, laparoskopi ile tedavisi. Bunların üçünün de tek merkez üzerinden yapılması başarı şansını yükseltir. Sağlıklı çocuk sahibi olma şansını. Hamile kaldınız tüp bebekle ve gebeliğiniz devam ediyor. O andan itibaren riskli hamileliksiniz. Neden? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki tüp bebekle elde edilmiş gebeliklerde, doğal yolla elde edilmiş gebeliklere göre erken gebelikte kanama düşük, erken doğum, bebekte özel bazı anomaliler, genital bölgeyle ilgili anomaliler, yemek borusuyla ilgili problemler, fiziksel problemler görülme ihtimali artıyor. Bu yüzden de o hamileliklerin takibinin de yine riskli gebelik konusunda uzmanlaşmış kliniklerce yönetilmesinde fayda var.
1: Tabii bu saydığınız anomalileri erken tespit etmek mümkün belki ama...
0: Bir kısmını evet ama buradan şunu demek istiyorum. Yani doğal yolla elde edilmiş hamilelikte yaşamadığımız bazı sapmalar yaşıyoruz tüp bebek hamileliklerinde. Hasta kanıyor. 8 haftalık gebe kanaması var, 10 haftalık gebe kanaması var. Doğal hamilelikte pek görmeyiz bu kadar uzun süreli lekelenmeler, kanamalar. Ya da erken doğum yaşıyor veya çoğul gebelik, zaten onlarda erken doğum, erken su gelmesi riski artıyor. Sonuç olarak o hamileliklerin de kucağımıza bebeği sağlıklı alana kadar iyi yönetilmesi için perinatoloji konusunda da çalışan bir klinikte yönetilmesinde fayda var.
1: Bu hastanın günlük hayatını devam ettiremeyeceği anlamına mı geliyor?
0: Yok, hayır. Kanamalı olmadıkça günlük hayattan kopmasına gerek yok. Hı hı. Tüp bebek hamilelerinin elbette ki işlerini yapacak, elbette ki günlük yaşantısını sürdürecek. Ancak tehlike işaretlerini daha erken fark etmesi lazım. Daha kanama, fazla, su belki. Gelmesi, şiddetli ağrılar, bunları önemseyip doktoruyla temasa geçmesi lazım.
1: Daha fazla
0: lazım.
1: Mı kontrole ihtiyacı var? Yani daha fazla gidip gelmeye mi ihtiyacı var?
0: Hayır, kendini iyi dinlemesi lazım. Problemler yaşadığında, her gün alışık olduğundan farklı şeyler gördüğünde mutlaka doktoruyla iletişim kurması lazım.
1: Bu süreçte herkes için 9 ay 10 gün ama eğer böyle bir riskli gebelik yaşıyorsanız, sadece tüp bebek, bebekte değil riskli bir gebelik yaşıyorsanız süreç daha uzun gibi geliyor galiba insana.
0: Evet, doğru. Doktorla hasta çok görüştüğü için herhalde bu. Bazen hastanede yatışlar olduğu için. Ama çoğunlukla da elde edilmiş hamileliklerin çoğu da sağlıkla doğuma ulaşır. Onu da söylemek isterim.
1: Peki burada doğum yöntemi olarak sezaryen, normal doğum bir şey var mıdır? Ya da herhangi bir sorun yoksa normal mi doğurur anne?
0: Çoğul gebelikler sezaryen. Tekil gebeliklerde de genellikle bir kaygı yüksekliği oluyor tabii. Aman bir şey olmasın kaygısıyla planlı bir sezaryen hepimizin kolayına geliyor. Yani hastanın da doktorun da daha kendimizi güvende hissediyoruz. Gecenin bir yarısı işte kanaması veya suyu gelmesiyle hastaneye gidip gece şartlarında belki doktoruna erişememe ihtimaliyle, yeni doğan ekibinin gündüz olduğu kadar güçlü olmaması nedeniyle sorunlar yaşayacağını düşünerek çoğu hasta planlı bir sezaryanı tercih eder.
1: Tüp bebekte. Peki. Her şeyle hemen biz konunun tekrar başına dönersek, bilmemiz gereken bir şey var. Önümüzdeki yıllarda bunu daha çok konuşacağız. Normal yolla gebe kalma oranı ya da anne baba olma, üreme oranları giderek düşüyor. Bu rakamlar doğru. Korkutucu şekilde önümüzdeki yıllarda düşecek.
0: Doğru.
1: Türkiye için de geçerli. Hareketli yaşayalım, kilo almayalım, evlilik yaşını çok ötelemeyelim, çocuk sahibi olma yaşını çok ötelemeyelim, özellikle ilk çocuk için böyle biraz daha temiz yaşamaya çalışalım. Daha az elektromanyetik alan, daha az cep telefonu, daha az katkılı gıda. Yani en azından biz vücudumuzu çevresel faktörlerden mümkün olduğunca temizleyelim ki sizin işiniz kolaylaşsın.
0: Çok doğru. Bize ihtiyaç kalmaz o zaman. Büyük oranda kalmaz.
1: Koruyucu hekimlik anlamında özellikle şimdi mesela çocuk yetiştiriyoruz. Bakıyorsunuz bütün çocukların elinde cipsler, kolalar, şekerler, şekerlemeler, katkı maddeli ürünler. O zaman aslında kendi torunlarımız için de hayata bir yatırım yapmak gerekiyor gibi geliyor bana. Çocuklarımızın beslenmesini ona göre düzenlemeliyiz.
0: Bence de.
1: Ne zaman ki sevemeyeceğiz galiba.
0: Yani ne zaman ki avcı toplayıcı yaşam tarzından, yani öğünümüzü elde etmek için kilometrelerce koştuğumuz atalarımızın yaşadığı bu dönemden yerleşik yaşama ve tarım toplumu olmaya geçti insanlık. O dönemden beri şeker, obezite, yüksek tansiyon, inme, kalp krizi ve bununla ilişkili olarak doğurganlığın da düşüşü şeklinde hastalıklarda baş gösterdi. Yeniden hiç olmazsa, o düzeyde olmasa da hareketli dediğiniz gibi ve sağlıklı beslenmeyle olan bir yaşam tarzına dönüş her açıdan faydalı.
1: Evet, en uzaktaki markete gidip en sağlıklı gıdayı almak.
0: Evet, doğru, çok doğru.
1: En azından avcı toplayıcı olamasak da hiç değilse bir parça yürüyüş yapmayı tercih edebiliriz.
0: Evet.
1: Biz yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz neler vardır TGRT FM dinleyicilerine ve Benimle Mutluyum takipçilerine?
0: Ben öncelikle bu güzel yaz sabahında beni programınıza konuk ettiğiniz için Hülya Hanım size çok teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimize de anne baba olmak isteyenler varsa işlerinde muratlarına bir an önce ermelerini dilerim.
1: İnşallah en yakın zamanda biz de güzel haberlerini buradan paylaşalım. Keşke böyle bir şey olsa. Çok teşekkür ediyorum. Efendim tekrar görüşmek üzere. Şimdilik izninizi istiyoruz. Hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Yavuz Şimşek bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bebeğimle mutluyum.

0: Çekerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse Allah-u Teala'nın katında sevgili olan bazı kullar var. Tabii bizim bildiğimiz, işte büyüklerimizin naklettiği, onlardan gelen bilgiler ışığında meşhur olan bazı bilgiler, mesela Silsili Aliye büyükleri falan diyoruz ya, orada 35-36 tane velinin ismi var. Nübüvvet yolundakiler hatta. Şimdi İstanbul'da da var yine büyük zatlar. Biz onların, şunun için söylüyorum bunları, bütün bu bildiklerimiz, ne kadar biliyorsak, bu mübarek zatların hatırı hürmetine, Allah-u Teala'nın katında sevgili ya bunlar, dua edebilir miyiz? Bir şey isteyebilir miyiz? Allah-u Teala'ya arz edebilir miyiz?
1: Şimdi Usta Bey, siz bunu sorarken birden hatırıma şey geldi. Yom Semre Rahmetullahi Teala Aleyh. Hocası Tapduk Emre Kudüs'ü, onun dergahında senelerdir hizmet ediyor. Kendi kendine işte onun da bir imtihanı. Diyor ki ben hiç istifade edemedim.
0: Hocamdan.
1: Ben de bir şey olmadı. Terk ediyor dergahı. Dağlara vuruyor bunu. Onun gibi aynı şekilde iki tane de derviş dağda yaşıyorlar. Onlarla karşılaşmış. Böyle şey yapınca, gel diyor sen de bizimle beraber. Acıktıkları zaman dervişin birisi elini açıyor, dua ediyor. Sofra geliyor. Onu yiyorlar. Sonra öbürüsü, üçüncü gün sıra buna geliyor. Diyor ki derviş, sıra sende. Ben diyor bilmem. Aa diyor, bizim diyor bu yolumuzun esası. Bugün de sen dua edeceksin. Sen dua edeceksin falan. Utana sıkıla Yunus Emre elini açıyor. Ya Rabbi diyor. Bu arkadaşların kimin hatırına hürmetine istediyse diyor. Kimin hatırına hürmetine istediyse beni mahcup etme. İki tane sofra.
0: Ben de onun hatırına hürmetine istiyorum.
1: İki tane geliyor falan. Dervişler bakıyor. Diyorlar ki derviş, hani sen dua etme sevmiyor da sen nasıl dua ettin? Siz nasıl dua ettiniz diyor. Önce diyor sen söyle diyor bunu. Yok diyor siz söyleyin. Biz diyor Tapduk Emre'nin dergahında hizmet eden Yunus Emre'nin hürmetine diye dua ediyoruz. Senin adın ne diyorlar? Şaşkın Yunus diye. Benim adım Şaşkın Yunus. Onu görünce geri dönüyor. İşte hocası Tapduk Emre rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki kalfız ne bilsin olgunlaştın onu bahçıvan verir diye. Sen nerede anlayacaksın onu? Sen nereden anlayacaksın? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarına, ama önce inanmak gerekir ona. Önce inanmak gerekir. Yaratır mı? Yaratır. Hani bazıları efendim olur.

0: öyle değil. Öğreten Peygamber Efendimiz var. Ben edeyim demediler. Söyledi. O zat abdest alıp gözlerin açılması için böyle dua etti. Hemen gözleri açıldı. Ve kitaplarda buna benzer çok şeyler anlatıyor. Ebul Abbas Ahmet Hazretleri talebelerine Allah-u Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman İmam Muhammed Gazali Hazretleri'nin hürmeti için isteyiniz buyururdu o dönem. İmam Rabbani Hazretleri'nin hürmetine, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hürmetine, ne bileyim ben, aynı şekilde siz de ifade ettiniz ya, İstanbul'dakiler mesela, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri var, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var, Yahya Efendi var,
1: Eyüp Sultan Hazretleri var,
0: Eyüp Sultan Hazretleri, Sahab-ı Kiram'dan mevcut, diğer yerlerde Bursa'da Emir Sultan Hazretleri var, Konya'da Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri var, Sadreddin Konevi Hazretleri var. Yani Anadolu bakımından çok zengin. Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri, ondan sonra Bağlum'da Seyyid Abdülhakim Arbaası Hazretleri var. Dolayısıyla efendim işte onu, eğer oraya mı gideceğiz yok gitmeyeceğiz. Bir Fatiha üç ile sokuyup, üç de salavat-ı şerife, onların ruhlarına hediye ediyorsun. On sana ya Rabbi bunların hatır ve hürmetine. Hatırı hürmetine. Benim böyle bir işim var. Bunlar hürmetine ya Rabbi. Hakkında hayırlıysa bunu sen ihsan etmesini bu zatların hatır hürmetine. Şimdi onların sevgili ortadan açığa çıkmış. Onların sevgili ortadan açığa çıkmış. Hani bir sohbette de vardı. Kendisini bilmeyen evliya var. Hayırlı. Bilmeyen var. Mesela ondan hatır hürmetine de istenebilir. Onun için de Peygamberimiz Allahümme inni eselike bi hakkı sahilin aleyh. Ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum. Hani bir gün şeyde, Tegeret Efendi İslam ve toplumda da birisi sormuştu. Çok kıymetli dua diye de bizim de hatırımıza o zaman böyle çok kıymetli bir dua gelmişti. Belki izleyiciler de şey yaparlar falan. Şimdi Müslümanlar tarafından bir düşman kalesi kuşatılmış ama kale bir türlü düşmüyor. Zayiat da veriliyor falan. Nihayet işte ara komutanlardan bir tanesi başkomutana geliyor, diyor ki efendim diyor, askerin arasında mübarek bir zat var. Ona bir rica etse, dua etseniz. Dua etseniz falan. Hemen gidiyor oraya. Diyor ki efendim diyor, kuşattık diyor, bak zayiat da veriyoruz, bir türlü düşmüyor. Bir dua himmet etseniz falan. Dua, çok kıymetli dua. Elini açıyor. Ya Rabbi diyor. Öyle veya ikindiye kadar bu kale kapılar açıldı açıldı. Açılmazsa diyor. Senin merhametini bir söylerim diyor. Sana ibadetçi kimse kalmaz.
1: O değişik bir makamdaymış demek ki.
0: Ya. Kale komutanı kapıları kapatın diyor. Aşağıdakiler açılan. İlk gidenlerin arasında uzakta şehit düşüyor. Çünkü sırrı fahiş olmuş. Sırrı fahiş olmuş. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın böyle sevgili kullar var mı? Evet, Allah-u Teala'nın böyle sevgili kullar var. Yardım ederler mi? Elbette. Çünkü Allah-u Teala Mü'min suresinin 60. ayet kelimesi, dua ediniz, kabul ederim, isteğiniz veririm buyuruyor. Duanın kabul olması için bazı şartlar var. Dua edenin Müslüman ve itikadın düzgün olması, haram işlememesi, haram yemekten, içmekten sakınması, farzları yapması, beş vakit namazı kılması, Ramazan'ı tutması, zekat vermesi lazım. Günahlarına pişman olup tövbe etmeli, sadaka vermeli, duanın kabul olacağına inanmalı. Önce hamd ve selavat okumalı, duayı üçten fazla söylemeli, kabul olmadı diyerek ümidi kesmemeli, kabul oluncaya kadar uzun zaman tekrar etmeli. Allah-u Teala'dan istediği şeyin sebebini öğrenip bunu araması da lazımdır buyuruyor. Şimdi bekar bir kadın, bekar evli olmayan bir kadın, evli olmayan bir erkek oturmuş. Ya Rabbi bana ayıncak da evlat ver. Olmaz yani. Yani kadınsa bir erkek daha incekle evlenmesi, erkekse bir kadınla evlenmesi lazım. Yani bunun sebebine yapışması lazım. Peki bizi izleyen medeni Allah-u Teala yaratamaz mı? Yaratır. Adem Aleyhisselam'ın annesi yok, babası yok. Hazreti Havva validemizin de yok. İsa Aleyhisselam'ın babası yok. Yani Cenab-ı Hak murad ettikten sonra niye yaratması? Yaratır tabii ki. Ama adeti ilahiyesi öyle değil. Adeti ilahiyesi öyle değil. Şimdi diğerlerinde de mesela kuşlarda da, ondan sonra ne bileyim koyun keçi gibi hayvanlarda da yarattığı mahlukatın hepsinde, işte nebatatta bile, yani erkek ve dişi birleşmesi neticesinde aynı şekilde nesli devam ediyor. Böyle takdir etmiş. Peki bunlar olmadan Cenab-ı Hak her tarafta aynı şekilde ne bileyim ben üzüm, kayısı, şeftali bir anda, hem de bir anda büyütebilir mi? Büyütebilir. Olmamış mı? Olmuş. Olmamış mı? Olmuş. Hani Selman Farisi Hazretleri işte efendisiyle köle olarak dedi, anlaşıyor falan.

0: diyor bir sene içerisinde hurma verecek. Peygamber Efendimiz aynı şekilde ashab-ı kirama söylüyor. Hurma fidanlarını dikiyorlar, dua ediyorlar. Bir sene içinde büyüyor ve
1: mümkün olmayan bir şey.
0: Meyvede veriyor.
1: Normal evet, şartlarda. Size,
0: normal şartlarda olmaz. Ama Allah-u Teala dilerse bu yarattığı sebepleri kaldırır. Sebepsiz de bunları meydana getirir, getirir. Ve duada da sebep yaratmış. Hani biraz önce naklettiklerimiz sende olacak. Ondan sonra da çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ya Rabbi işte Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri dua edin de Cenab-ı Hak benim her duamı kabul etsin. Peygamber Efendimiz diyor ki ya Sa'd buraya dikkat et. Girene çıkana. Çıkana. Giren belli. Yediğin içti. Peki çıkan ne? Yalan söylüyorsun. Gıybet ediyorsun. Suizan.
1: Çıkan da söz.
0: Sözler. Sözler. Sayıyorsun. Dolayısıyla girene de çıkana da dikkat et buyuruyorlar.
1: Yani bunlar temiz olacak, helal olacak.
0: Ha, temiz olacak, ağzında temiz olacak. Dolayısıyla eğer öyle olursa, bu şartlara riayet edilirse, hatta bir hadis-i şerifte var, öyle kullar var ki buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hangi kapıya gitse, ya onlar peşmede görür, hangi kapılar kapatırlar üzerine. Ama onlar dese ki, ya Rabbi diye ellerini atsa, Allah-u Teala lebeyk kulum. Ne istiyorsun kulum? Ne istiyorsun diye. Yani ondan ihtiyaçtan hep de giderim buyuruyor. Şimdi öyle şeyler olmuştur ki Allah-u Teala her şeyin sahibi olduğu için camın molekülü var, demirin molekülü var, her şeyin bir molekülü var. Anında o moleküller, o atomlar patır patır patır patır değişebiliyor mu? Değişebiliyor. Cam altın olabiliyor mu? Olabiliyor. Altın cama dönüşebiliyor mu? Dönüşebiliyor. Çünkü sahibi Cenab-ı Hak atomlarını bir anda değiştirebilir. Evet değiştirebilir. Dolayısıyla dua ederken de Allah-u Teala'nın sevdikleri, Allah-u Teala'nın razı olduğu, beğendiği güzel işler için o sevdiklerin hatır ve hürmeti için hem şartlarına sebepten yapışmalı hem de o sevdiklerini araya koyma suretiyle onları vesile ederek dua etmeli. O zaman kabul olma ihtimali yüksektir. Ha şey anlaşılmasın dinleyicilerimiz. Efendim böyle söyleyince muhakkak kabul olur. Böyle demiyoruz. Hiçbir kitapta da öyle bir şey geçmiyor yani. Öyle bir ifade de geçmiyor.
1: Kabul olma ümidi artar.
0: Ümidi artar, ihtimali artar.
1: İhtimali artar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sırf rızayı ilahi için toplanıp Allahü Teala'yı ananlara göklerden bir münadi, Allahü Teala günahlarınızı sevaba çevirdi, yerinizden mağfiret edilmiş olarak kalkın diye seslenir. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ebu Muhammed Ceriri Taberi, rahmetullahi aleyh, şöyle nakletmiştir. Emirül Mü'minin Ömer radıyallahu anh, iman etmekle şereflenince, Müslümanlar kuvvetlendi. İslam dini açıktan yayılmaya başladı. Ebu Cehil bu durumu görünce müşriklere, Muhammed büyücüdür, her kim yanına varsa onu sihirle kendine bağlıyor, dedi. Fırsat kollayıp onu yalnız bir yerde bulunca hemen öldürelim, dedi. Müşrikler bu şekilde anlaşıp karar verdiler. Bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına bir dağa doğru gidiyordu. Ebu Cehil 5-10 kişiyle arkasından gitti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerine hücum ettiler. Öldürmek istediler. Fakat yapamadılar. Zira peygamberlere aleyhisselam 40 erkek kuvveti verilmiştir. Bizim peygamberimize ise 40 peygamber kuvveti verilmiştir. Hücum edenler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını 4 yerinden yaralamışlardı. Eshab-ı kiram bu durumu haber alınca hemen oraya koştular. Müşrikler onları görünce kaçtılar. Bu hadisenin olduğu sırada Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza daha Müslüman olmamıştı. O gün avdaydı. Karşısına bir geyik çıktı. Bir ok çıkarıp geyiği vurmak istedi. O sırada geyik dile gelip, "Ey Hamza, benden ne istersin? Evine git, sana mühim bir iş düştü, dedi. Hayret etti. Avlanmayı bırakıp evine döndü. Kameriye adlı bir cariyesi vardı. Bu cariye yemeğini getirip önüne koydu. Fakat bir taraftan da ağlıyordu. Hazreti Hamza, cariyesine niçin ağlıyorsun, dedi. Muhammed aleyhisselam için ağlarım. Evinde yaralı yatıyor. Ebu Cehil 5-10 kişiyle üzerine hücum edip yaralamışlardır. Hazreti Hamza bunu duyar duymaz hiddetle yerinden kalktı. Yayını eline aldı ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem öcünü almadıkça bu yemeği yemem, dedi. Hemen Ebu Cehil'in evine doğru yürüdü. Ebu Cehil evinin önünde müşriklerle birlikte oturuyordu. Hazreti Hamza'yı uzaktan kızgın bir halde görünce dağılıp kaçmaya başladılar. Ebu Cehil de kaçıyordu. Fakat Hazreti Hamza yetişip onu yakaladı. Elindeki yayla başına vurmaya başladı. Yay paramparça oldu. Ebu Cehil'in başında 7 tane derin yara açıldı. Hazreti Hamza'nın karşısına çıkmaya kimsenin cesareti yoktu. Halk araya girip sulh yaptırdılar. Hazreti Hamza oradan hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitti. Yatıyordu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanından öcünü aldım. Ebu Cehil'in başını 7 yerden yardım. Araya girenler olmasaydı öldürürdüm, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey amca, bu işin bana faydası yoktur. Eğer iman edersen, o zaman memnun olurum, buyurdu. Hazreti Hamza, eğer ben iman edersem, senin gönlün hoş olur mu, dedi. Evet, buyurunca hemen iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çabuk iyileşip kalktı. Süfyan Hüzeli, radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Bir kervanla Şam yolunda gidiyorduk. Bir gece sabaha karşı bir yerde uyumak için konakladık. Aniden havada duran bir atlı gördük. Ey uyuyanlar, kalkınız, uyku zamanı değildir. Çünkü Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti ve cinnilerin tamamı kovuldu, diyordu. Biz cesur kimseler olduğumuz halde korktuk. Evlerimize döndüğümüzde Mekke'de bir ihtilaf ortaya çıktığını, Abdülmuttalip oğullarından birinin peygamber olduğunun bildirildiğini ve isminin Ahmet aleyhisselam olduğunu işittik.

0: İman ve itikat. Bir insanın Müslüman olabilmesi için iman, itikat sahibi olması, yani Müslümanlığın kanunlarına ve emirlerine inanması şarttır. Hatta yalnız inanması kâfi değildir. Bu emirleri beğenmesi ve sevmesi de lazımdır. Bu da bir bilgi işidir. İnanma, iman çok mühimdir. İman ufak bir şüpheyi götürmez. Şüphesi olan din alimlerinden şüphesini sorarak ve öğrenerek gidermelidir. Aksi takdirde iman nimeti elden gider. İmansız insan dünyanın en bahtsız insanıdır. Çünkü ebediyen cehennem azabında yanmaya mahkumdur. Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak doğru değildir. İman tam olmalıdır. İman sahibi olmak için 6 şart vardır. 1. Allahü Teala'ya inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere aleyhisselam inanmak. 5. Ahirete, öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak. 6. Kaza ve kaderin Allahü Teala'dan geldiğine inanmak. Bunların birisine inanmayan imansızdır. Bu haliyle ölürse Allahü Teala cümlemizi muhafaza buyursun, ebediyen cehennemdedir. İnsana yoksulluk 24 şeyden gelir. 1. Zaruret olmadan ayakta bevletmek. 2. Cünüp olarak taam yemek. 3. Ekmek ufağını hor görüp basmak. 4. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak. 5. Büyüklerin önünde yürümek. 6. Babasını ve anasını adıyla çağırmak. 7. Ağaç ve süpürge çöpüyle dişini karıştırmak. 8. Elini balçıkla yıkamak. 9. Eşik üzerine oturmak. 10. Bevlettiği yerde abdest almak. 11. Çanağı ve çömleği yıkamadan taam koymak. 12. Esvabını üstünde dikmek. 13. Aç iken soğan yemek. 14. Yüzünü eteğiyle silmek. 15. Evinde örümcek bırakmak. 16. Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak. 17. Pazara erken gidip geç dönmek. 18. Yoksul kimseden ekmek satın almak. 19. Babaya ve anaya kötü duada bulunmak. 20. Çıplak yatmak. 21. Kapkacağı örtüsüz bırakmak. 22. Çırağı, mumu üfleyerek söndürmek. 23. Her şeyi bismillah demeden işlemek. 24. Şalvarını ayakta giymek.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gümüşhacıköy'den sesleniyoruz. Bu programımızda sizlere bir lülesi bol çeşmeyi göstereceğiz, suları akarak. Şimdi şurada leblebi kavanozdan önündeyim. Leblebicilik sanatıyla ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Bu demek değildir ki Türkiye'de leblebicilikte en önde bir numara Gümüşhacıköy manasına değil. Ama madem ki ekonomiye katkısı var ve bu meslek burada icra ediliyor, biz vatandaşlarımızın geçimine faydası olan şeyleri, sanatları böyle ara ara orijinal gördüklerimizi sizlere bildirmek istiyoruz. Herkes diyor ki işte leblebi bizim memleketimizde olur, bizim memleketimizde olur. Burası da diyor ki biz yıllar önce, neredeyse 100 yıla yakın zamandır, burası bir maden mıntıkası da olduğu için, ekonomisi kuvvetli bir yer olduğu için ve tarlalarda çok verimli olduğundan, dağların tam ortasında çanakta olduğundan, efendim suyu da bol, ziraata elverişli Kıraç yerlerinde de nohut yetiştirirlermiş. Bu nohutları yazın yetiştirirler, sonbaharda hasadı ettikten sonra kışı böyle tembellikte boş oturarak geçirmezlermiş köylü. Bunları tabii bütün köy halkının hepsinin evinde kurulu düzen değilmiş ama civardaki köylerde ve bilhassa Gümüş Hacı Köyü denilen ikamet merkezinde insanlar mafrak tabir ettikleri alttan ısıtmak suretiyle hafif de nemlendirerek tarladan gelen nohutu böyle sanki ağaç oklavaya benzer tipte, yani böyle sizin gözünüzü hayal edebilirsiniz diye söylüyorum. Böyle oklavamsı, merdanemsi şeylerle ovalamak suretiyle nohutun üzerindeki ilk kabuğu alırlar. Ondan sonra kabuksuz bir hale gelirmiş. Kabuksuz hale gelen de burada var, kara kepek diyorlar efendim ona. Şimdi bakınız, işte bu bileblebi. Tamam. Bu kara kepek dedikleri hale gelmiş. Yani kabuğu alınmış, hafif de sıcakla tavlanmış. Yarı pişmiş, yarı pişmemiş gibi ama çiğ nohut tadı da vermiyor. Bunu tutuyoruz. Efendim fırınlarda kavurduktan sonra şu hale geliyor. Bunun bir safhaları var. Şimdi kavurmayı da sizlere bir göstermek istiyoruz burada. Efendim leblebiyi. Ve gerçekten biz de baktık tadına, nefis bir leblebisi var. Tabii burada hangi firmadır, hangi dükkandır zaten biz onlarla uğraşmıyoruz. Biz bir reklam şirketi değiliz. Bir kültürel hizmet vermeye çalışıyoruz. Türk tarihiyle ilgili. Bu leblebici de şimdi kavurma yerinde gördükten sonra, ki bunları siz sokaklarda da bazen ayaküstü kavurma görüyorsunuz. Onlar tazeleme kavurması. Leblebiyi pişirme değil de hani biraz koksun. Hani kestaneciler sokakta şöyle bir kestane kabuğuna ateşi atıyorlar da herkes kestane kokusuna doğru koşup geliyor. Aa, burada kestaneci var diye. O biraz reklamasyon şeydi. Burada ise içeride kavurma fırınları var. O kavurma fırında size şöyle bir basitçe fazla vaktinizi almadan gösterip buradan daha başka bir el sanatını inşallah görmeye gideceğiz. Şimdi geçelim içeriye efendim. Leblebi burada kavruluyor. Kavruldukça da gayet güzel, ısıtması da odunla ısınıyor efendim. Yakmayacak şekilde olması lazım. İşte burada kavrulan leblebiler çuvala doluyor. Gayet temiz, bak el değmeden doldurulmuş oluyor efendim. İşte bitti. Bir çuval leblebiyi bir dakikada kavurduk gördüğünüz gibi. Evet, leblebi ile ilgili vereceğimiz bilgileri burada kesiyoruz. Buradan sonra inşallah bugün daha başka bir yerde bu programımızda anlatacağız size efendim. Efendim şimdi Gümüş Hacı Köy'de yine devam etmekte olan bir el sanatını, ya el veya ayak sanatını sizlere anlatmak istiyorum. Leblebicilikten sonra bir kalaycı dükkanına geldik. Kalaycı satılmış usta. Şimdi bize kalayın safhalarını yaparak gösterecek. Malum kalay bakır kapların iç kısmına bakır oksidin oluşmasını önlemek için sıvanan, bir manada kaplama yapılan bir maddedir, bir metaldir. Kalay, Sn rumuzuyla gösterilir. Bu nişadırla falan filan da yapışması daha kolaylaştı. Yani kir tabakalarını aradan çeker, yağ tabakalarını. Bugün tabii evler çelik eşya dolunca bakır kaplara ihtiyacımız fazla olmadı. Burnumuzu kıvırıyoruz şimdi. Öyle 3-5 tane bağ kazanı. Şimdi de işte bağ kazanlarından, leğenlerinden, pekmez leğenlerinden getirmişler, satılmış ustaya. O da mevsimi başlatmış. Buyurun efendim, şimdi bir nasıl temizliyorsunuz? Bir yapın bakalım, bir yapın.
2: Önce efendim, güzel de bunu kuma atıyoruz.
1: Kum atıyorsunuz.
2: Evet.
1: Zımparası oluyor onun.
2: Zımparası oluyor ve zımparası da tekrar yine de var.
1: Tamam. Bir yap bakalım. Tabii eski kalayı da silmiş oluyor şimdi. İçindeki kiri pası da silmiş oluyor. Tamam. İkisini de iyice bakırını ortaya çıkartıyor ki yeni vuracağı kalay güzel intibak etsin diye.
2: Bunu güzel temizlemezse kalay tutmaz.
1: Tutmaz, doğru. Anlaşıldı. Şimdi bu oldu demek ki. Siz oldu diyorsunuz.
2: Evet.
1: Geçelim ocağın başına. Şimdi gördüğünüz gibi kalaycı ustası Satılmış Efendi ocağın üzerinde kazanı arka tarafından, kalayı vurulacak yüzünden değil, ters tarafından ısıtmak suretiyle iyice kızdırıyor ama akkor hale getirerek değil. Bakırın böyle kalayı kabul edeceği bir sıcaklık var efendim. O da kalayın ergime derecesidir. O dereceye kadar getiriyor ve eli de yakmasın diye pamukla bu ektiği de tuz değil efendim, nişadır. Evet. Kalayın güzel intibak etmesini sağlıyor. Bu ateşte kim olsa ısınır efendim, şu hale bakın. Bayağı bir kuvvetli ateş.

Bu kalaycılıkta önemli olan böyle bol kalay kullanmak değil, az kalayı çok ince tabaka halinde buraya intibak ettirmektir. Çünkü ötekinde kalın olursa kalaylar tabaka tabaka dökülür. Kısa zamanda elden çıkar. Ustalı da bunun burada.

Evet efendim, gördüğünüz gibi kalay böylece yapılıyor ve şimdi bitmek üzere kenarları. Biz size bitmişini göstereceğiz şimdi efendim. Bitmişine bakalım. Efendim gördüğünüz gibi şu anda kocaman bir leğen çok kısa bir sürede kalaylanmış oldu. Bitmiş hale geldi. Usta tamam. Bittiğini biz gördük. Odun ateşi kullanılıyor. Bunu bazı yerlerde kok kömürü de kullanabiliyorlar ama bu herhalde çok daha sağlıklı oluyor. Bakırı yayılmış vaziyette, alevi çok çıktığı için ısıtabiliyor. Evet. Ve bakınız pırıl pırıl. Şöyle bir aydınlığa getirir misin onu ustam? Aydınlığa getir. Biz de şöyle kalayın parıltısını bir görelim canım. Gözlerimiz bir parıltı görsün. Buyurun efendim. Bunu da şimdi pekmez kaynatılır. Evin böyle toplu işleri yapılır. Sonbaharlık işleri. Kıymetli seyircilerim, Gümüşhacı köyden el sanatlarıyla ilgili çekimlerimizi bugün daha bitirmedik. Ama bugünkü zamanı bitirdik. Daha ip üretimini size verecektik. Kalayı da vermesek şimdi gördük. Kalaycı böyle güzel de çalışıyor. Mesleğinin de erbabı. Çok kimse de görmemiştir. Hele gençlerimiz hiç görmemiştir kalaylamayı. Ancak mahalle aralarında ufak tefek seyyar kalaycılar vardır ki onlar da tabii bu mesleğin fazla erbabı insanlar değil. Böyle esnaf olan birisini şansınız varmış, şansımız varmış bulduk. Bugünkü programın sonuna gelmiş bulunuyoruz.

0: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallâk-u Rahîm oldur, Razzâk-u Kerîm oldur, Faâl-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kâdî-i hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir mümin kardeşini sevindirirse, Hak Teala o kimsenin kalbini kıyamet gününde ferahlandırır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ruhsatlardan faydalanmak. Değerli dinleyenler, ruhsatlardan faydalanmayı teşvik etmek caizdir ve çok iyidir. Dinimizde bir hususta iki kavil varsa, gerektiğinde kolay olanını tercih etmek de dinin emrine uymak olur. İmam-ı Şarani Hazretleri, ihtiyaç halinde ruhsatla amel etmeli buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri de gerektiğinde en kolay fetvaya uymalı. Allahü Teala insanlara güç gelen şeyleri değil, kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insan zayıf, dayanıksız yaratıldı buyuruyor. Bir ayet-i kerime meali. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allah'ın rahmetinden ümit kestirip, dinden nefret ettirene lanet olsun. Ruhsatlardan faydalanmayan, Arafat dağı kadar günah işlemiş olur. İki ayrı kavilden bazıları. 1. Fakir, kurban bayramında kurban keserse, adak olur, etinden yiyemez. Başka bir kabilde ise, fakir, kurban bayramında kurban keserse, kestiği hayvan nafile olur, etinden yer. Şimdi bu fakire, sen onun etinden yiyemezsin, keseceğin adak olacağı için büyükbaş hayvana da ortak olamazsın diye ısrar etmek, öteki kavli hiçe saymak olur, zorluk çıkarmak olur. 2. Kurban kesmede iki kavil vardır. Evin, dükkanın, atölyenin, kamyonun bir yıllık kirası, ne kadar çok olursa olsun bir yıllık ev ihtiyacını veya aylık geliri ve aldığı maaş ve ücret aylık ihtiyacını ve borçlarını karşılamayan kimse, İmam-ı Azam'la İmam-ı Ebu Yusuf'a göre zengin sayılır. Kurban kesmesi gerekir. Ama İmam-ı Muhammed'e göre fakirdir. Kurban kesmesi gerekmez. İkinci kavli tercih ederek kurban kesmeyen günaha girmez. 3. İmam-ı Azam'a göre karı koca birbirine zekat veremez. İmameyn'e göre ise fakir kocaya hanımı zekat verebilir. İlla öteki kavli ileri sürmek uygun olmaz. 4. Oyuncak bebek ve oyuncak hayvanlar alimlerin çoğuna göre caiz değildir. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre caizdir. Bu kavilden istifade ederek oyuncak bebek ve hayvan alıp satmak, oynamak caiz olur. İlla öteki alimlere uymayı istemekte diretmek doğru değildir. 5. Kolonya, parfüm, tentürdiyot gibi alkol karışımları necistir. Başka bir kavilde ise affedildi. Yani necis değildir. Yarasına tentürdiyot sürüp namaz kılana namazın sahih değil denmez. 6. Maliki'de necaset namaza mani değildir. Unutup günlerce necis elbiseyle namaz kılan, sonra bunu görüp bu namazları Maliki'ye göre kıldım dese sahih olur. İdrar veya yer kaçırmak gibi bir özrü olan Maliki'yi taklit ederse özrü abdestini bozmaz. Bunun gibi kendi mezhebine göre caiz olmayan ama başka bir mezhepte caiz olan şeyi ihtiyaç halinde taklit caiz olur. 7. Süt kardeşle evlenmek haramdır. Evlendiği kızın yıllar sonra süt kardeş olduğu meydana çıksa, fakat bir iki kere emdiği tespit edilse, Şafii mezhebi taklit edilerek evliliklerine devam edebilirler. İlla ayrılmaları gerekmez. Nikahta ve talakta da aynı durumlar çok görülüyor. Şafii bir genç, sevdiği kızı babası vermediği için kaçırıyor. Bu gençlerin Hanefi'yi taklit ederek evlenmeleri caiz olur. Bilahare çocukları olunca oğlan bu kızı boşasa, sonra pişman olsa Şafii'yi taklit ederek evlenebilirler. Böyle ruhsatlara karşı çıkmak taassuptan başka şey değildir. Şafii mezhebini taklit etmekteyken daha kolay diye Şafii mezhebini taklit etmeyi bırakıp Maliki mezhebini taklit etmeye başlamak bir ruhsattır. Çok iyi olur. O kimselerin bu ruhsata haram demeleri ilmi değildir, indiğidir ve tamamen taassuba dayanmaktadır. Çünkü ruhsata karşı çıkmak günahtır. 3. Hadis-i şerif meali.
Allahü Teala emrettiği şeyleri yapmanızı sevdiği gibi ruhsat, izin verdiği şeyleri yapmanızı da sever. Allahü Teala'nın size verdiği kolaylık ve ruhsatlardan faydalanın. Ruhsatlardan faydalanmayan Arafat Dağı kadar günah işlemiş olur. Telfik kendi mezhebinde caiz değilken bir ihtiyaç, bir haraç olmadan ve şartlarına riayet etmeden başka mezhepte caiz olan hükümlerle amel etmek demektir. Telfik haramdır, söz birliğiyle batıldır. Demek ki telfik bir ihtiyaç yokken başka bir mezhebin o konudaki şartlarını gözetmeden o mezhepteki kolay hükümlerle amel etmesi demektir. Şafii mezhebini taklit ederken Maliki'yi taklide başlayan, Maliki'nin bildirdiği bütün şartlara uymakta ve bir ihtiyaç için o mezhebi taklit etmektedir. Bunun telfikle zerre kadar ilgisi yoktur. Din kitaplarımızda şöyle bildiriliyor. 1. Kolaylıkları yapmak istemeyenin nefsine muhalefet için azimetleri bırakıp ruhsatla amel etmesi iyi olur. Ama bu ruhsatları araştırmaya yol açmamalıdır. 2. Allahü Teala'nın sevdiği ruhsat, emirleri yaparken sıkıntıya düşenler için bildirilmiş olan kolaylıkları yapmaktır. 3. Şeytan ruhsatları yaptırmak istemez. Mesela mest üzerine mesh ettirmez. Ruhsatla amel etmelidir. 4. Gerektiğinde en kolay fetvaya uymalıdır. Allahü Teala kolay olanların yapılmasını istiyor. Çünkü insanın zayıf yaratıldığını bildiriyor ve Allah size kolaylık ister, zorluk, güçlük istemez buyuruyor. 5. Din adamlarının cemaatin anlayamayacakları şeyleri söylemeleri fitne olur. Herkese anlayabileceği kadar söylemeli. Yapamayacakları ibadetleri emretmemeli. Zayıf kavil olsa bile yapabileceklerini söylemelidir. 6. İbni Abidin Hazretleri suyla toprak karıştırılınca bu ikisinden biri temizse meydana gelen çamur temiz olur. Fetva da böyledir. Bu fetvaya zayıf diyenler varsa da haraç olduğu zaman zayıf kaville amel edilir buyurdu. Bir ihtiyacı karşılamak için hazırlanan kolonya, ispirtolu ilaçlar ve boyalar, alkolle karıştırılan maddeleri temizse karışımları da temiz olur. Bunun için tentürdiyot ve kolonya Hanefi'de temizdir. 7. Başka mezhepteki bir imama uymanın sahih olması için uyanın mezhebine göre namazı bozan bir şeyin imamda bulunmaması gerekir. Esas kavil budur. İkinci kavle göre imamın kendi mezhebine göre namazı sahih olursa uyanın mezhebine göre sahih olmasa da buna uyması sahih olur. Bu ikinci kavil her ne kadar zayıfsa da haraç olunca zayıf kavle uymak gerekir. Bu hükümlere rağmen ruhsata veya zayıf kavle uymayı günah veya tembellik gibi göstermemelidir. İhtiyaç olunca günümüzde zayıf kaville amel etmek, kuvvetli kaville amel etmek gibi sahih hatta lazım olur. Saadet-i Ebediyye'den bir örnek verelim. Dolgusu olmayan Hanefi'nin, dolgusu olan imama uymasının sahih olup olmaması üzerinde iki ayrı kavil vardır. Birinci kavle göre dolgusu olmayan Hanefi'nin kaplaması, dolgusu olan imama uyması sahih olmaz. Çünkü bu imamın namazı Hanefi mezhebine göre sahih değildir. İkinci kavle göre bu imam Maliki mezhebini taklit ediyorsa dolgusu olmayan Hanefi'nin buna uyması sahih olur. İmam-ı Hinduvani böyle içtihad etmiştir. Dolgusu olan salih bir imamın Maliki mezhebini taklit etmediği bilinmedikçe dolgusu olmayan Hanefiler de bu imama uymalıdır. Bu ikinci kavil her ne kadar zayıfsa da haraç olduğu zaman zayıf kaville amel etmek lazımdır. Fitneye mani olmak için de zayıf kaville amel edileceği hadikada yazılıdır.

Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyorlar ki, gariplere merhamet etmek Resulullah'ın sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Behaeddin Zekeriya. Rahmetullahi aleyh. Dinin temeli takvadır. Bu zat buyuruyor ki, haramları terk etmek her mümin üzerine farzdır ki mühimdir pek. Nitekim bu hususta Kur'an'da Cenab-ı Hak, Allahü Teala'dan korkunuz buyurarak, yasaklardan kaçmanın emirleri yapmaktan çok mühim olduğunu ediyor bize beyan. Zira Allah'tan korkmak, günah işlememektir. Yani vera ve takva, dinde temel demektir. İslam'da en kıymetli, üstün şey, takva oldu. Dininizin temeli takvadır, buyuruldu. Haramlardan kaçmaya böyle çok ehemmiyet verilmesinde ise şudur ki asıl hikmet, sakınacak şeylerin daha çok olmasıdır. Faidesinin dahi fazla olmasındandır. Bir işte nefse uymak ne kadar az olursa, faydası da o kadar fazla olur hülasa. Hem de günah işlemek nimete nankörlüktür. Bu da Allah indinde pek fena ve kötüdür. Bir günde buyurdu ki, öldükten sonra dahi hiç unutulmamayı istiyorsan eğer ki, sakın Rabbine karşı eyleme günah isyan. Günah işlememekle yükselir çünkü insan. Ve onun bu işini Rabbimiz beğenerek, o kul için hususi yaratır ki bir melek, o melek mahşer günü o kimsenin elinden tutup cennet içine götürür ebediyen. Kim Allah korkusundan ağlarsa gözyaşıyla, o göz yanmayacaktır cehennem ateşiyle. Gözlerden bir damla yaş düşerse Allah için, Allah çok günahını affeder o kişinin. Ey Allah'a ihlasla iman eden insanlar! Gafletten uyanın ki şiddetlidir azaplar. Hem de insanlar için yanıyorken cehennem, siz nasıl rahat rahat uyursunuz böyle hem? Cehennem şimdi vardır, bekler günahkarları. Öyleyse ateş bilin haram ve günahları. Bir gence buyurdu ki, oğlum, senin maksadın sadece yemek içmek olmasın, aman sakın. Dünyada bir günahı terk ederse bir insan, cennette onun aslı edilir ona ihsan. Oğlum, şöyle düşün ki, ölürsün bir gün artık. Bu düşünce içinde yap ölüme hazırlık. Allah'ı sevdiğini söylüyorsun ey insan. Peki nasıl yaparsın ona günah ve isyan? Ölüm ve ahireti düşün ki ey evladım. Ecelin yaklaşıyor ardından adım adım. Henüz ecel gelmeden kendine gel ki artık. Zira öldükten sonra fayda etmez pişmanlık.

Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, işin esası üç şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resulullah'a tabi olmak, her işi yalnız Allah-u Teala'nın rızası için yapmak. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhaba sevgili izleyiciler, Sağlıklı Türkiye programı ile karşınızdayız. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden doçent doktor Hanefi Çakır'la birlikteyiz. Kendisi göz hastalıkları uzmanı. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Keratokonus ve tedavisini konuşacağız kendisiyle. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
9: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
8: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam keratokonusu konuşacağız dedik. Zaman kalırsa da presbiyopiyi konuşalım. Yakın görme sorunu. Bu tabii ki
9: dünyanın en büyük sorunu şu
8: en
9: anda.
8: En büyük sorunu.
9: Yani bu işte o kadar araştırma var ki bu presbiyopisi konusunda. Herhalde bu çözümü bulan bilgesinden daha zengin olacak diye düşünüyoruz.
8: Bakalım.
9: Çünkü 7 milyar insanın aşağı yukarı 3 milyarı şu anda yaşlı.
8: Çünkü 40 yaşından sonra da hemen hemen birçok kişide görülebilecek.
9: Çok değil, her normal insanda. Her normal insanda
8: görülür. Mutlaka olacak.
9: Mutlaka olacak. Tıpkı beyaz saç gibi. Hı hı. Ve genelde biliyorsunuz 40 yaşından sonra ne oluyor? İnsanlar para kazandığı devre oluyor. Onun için o tür insanlar çözüm bulmak için her şeylerini vermeye hazır.
8: Evet.
9: Onun için bulan büyük bir iş yapmış olacak.
8: Programın ikinci bölümünde bu konuyu da enine boyuna konuşalım. Hocam şimdi keratokonusla başlayalım dedik.
9: Evet.
8: Keratokonus çok sık duyulan bir göz rahatsızlığı değil gibi geliyor bana. Hani diğer kırma kusurları ya da işte sizin de söylediğiniz yakını görme problemi kadar ya da katarak değil. Kadar sık değildi.
9: Değil.
8: Şu anda da halen öyle mi? Popülasyonda ne kadar görülüyor?
9: Şimdi popülasyonda genelde aşağı yukarı 2000'de bir görülüyor diye söyleniyor. Eskiden hakikaten az görüyorduk. Ya nüfus, Türkiye'nin nüfusu azdı, biz az görüyorduk. Ama şimdi çok daha fazla görüyoruz. Yani onu tam sebebini izah etmek mümkün değil ama keratokonus genelde hem genetik hem çevresel faktör hem de hormon faktörlere bağlı olarak geliştiğinden dolayı muhtemelen bizim çevresel faktörler dediğimiz işte hastalardaki alerjik hastalıklar, işte egzama, astım gibi ve bunu tetikleyen çevresel faktörler, kimyasaller herhalde bu hastalığın daha sık görülmesine sebep oluyorlar ki veya ben bu işte çok uğraşıyorum diye bana çok geliyor diyorum. Hakikaten ben çok görüyorum bu hastaları, bana çok geliyorlar.
8: Siz günde 10 tane hasta denk
9: geliyorsunuz. Yani aşağı yukarı ama ben şöyle bizim klinikte daha çok keratokonusla uğraştığım için diğer kliniklerden olsun hekim arkadaşlar buldukları vakaları bize gönderdikleri için günde 10 tane görüyorum ama bu 10 tane çok manasında değil.
8: Hocam nasıl bir hastalıktır? Şimdi tabii
9: aslında
8: gözün...
9: maketle beraber gelecektik ama maketi unuttuk. Gözün en ön tabakası olan kornea, saydam tabakanın normal bir kavisi var. Yani ben hep şöyle hastalara tarif ederken şöyle bir kavisi var. Yani bu kavisin şu hale gelmesi ve incelmesi. Yani korneanın yani, dikleşmesi,
8: sivrileşmesi
9: ve incelmesine keratokonus diyoruz.
8: Evet.
9: Sivrileşmesi ve incelmesine keratokonus diyoruz. Ve kendisini klinikte daha çok bir kuruma kusuruyla ve özellikle miyop ve astigmatla ve bilhassa da astigmatla gösterir. Hı hı. Ve hastalar başlangıçta işte bulanık görmekten, çabuk yorulmaktan, ışık kırılmalardan ve kitap okurken çabuk yorulmadan bahseder. Ve bu hastalar kendini bilmeden göz doktoruna giden muayene olurlar. Muayenede ona göz doktoru bir gözlük verir. Hasta iki ay sonra yine ben mutlu değilim. Yine kendi doktora gider.
8: Gözlük
9: veya bir başka
8: yeterli
9: doktor.
8: Gelmez yani.
9: Hiçbir zaman ne yeterli gelir ve ne de hastanın şikayetlerini giderir. Hmm. Sık, eğer bir hasta sık gözlük değiştiriyorsa acaba altında keratokonus olmasın diye mutlaka ileri tetkik olmasını biz öneririz. Çünkü bize gelen hastanın çoğu işte falan doktora da gittim, falan da gittim. O bunu verdi de hemen şüpheleneceksin. Bunun altında şu çıkabilir. Çünkü o doktorlar onu yanlış muayene etmemiştir. Hastanın her şart ve duruma göre refraksiyonu değişiyor, astigmatı değişiyor. Şu anda hasta bu iyi diyor, gidiyor bir gün sonra bu iyi değil diyor.
8: Hmm.
9: En büyük şey. Kornea incelmiş olduğu için stabilitesi yok. Yani düzgün durmuyor. Hastanın pozisyonuna göre, gözünü kırpmasına göre vizyonu değişebiliyor, görmesi değişebiliyor. Hatta bu tür hastalar genelde astigmat hastaları da aynı şey yapıyorlar. Doktor bey şöyle yapıyorum, işte iyi görüyorum der. İşte o astigmat.

0: atmasına sebep olabiliyor.
1: Hızlı ilerler mi?
0: Hızlı ilerlemesine sebep olabiliyor. Ha şunu önce de şunu söyleyeyim. Keratokonus nasıl bir hastalıktır? Hı hı. Keratokonus genelde kabaca konuşalım. 15-30 yaş arasında başlayan, yani 15 yaşında başlayan 30 yaşına kadar hızlı ilerleyen bir hastalıktır. Bu genel bir popülasyon ama bırakın 7-8 yaşında bile çıkan bile var. Hmm. Demek ki genelde 15 yaş diyoruz ama 7 yaşında 8 yaşında çıkmayacak diye bir şey yok. Yine çıkabiliyor. Hmm. Veya hasta 15 yaşında değil de 18 yaşında 20 yaşında çıkabiliyor. Ve genelde 15-30 yaş arasında hızlı ilerliyor. Yani hızlı bozuluyor. Hmm. Bunu unutmamak lazım.
1: 30'dan sonra peki
0: böyle 30'dan sonra yavaşlıyor. Hmm. 40'tan sonra da duruyor deriz. Hmm. Genel kaide böyledir. Popülasyonun %80-90'ı böyledir ama o %10 öyle değildir. Dediğim gibi 8 yaşında 10 yaşında da olabiliyor. 30'dan sonra 40'tan 40 yaşından sonra bile olabiliyor. Hmm. Yani demek ki ama en büyük yoğunluğun olduğu yer 15-30 yaş arası.
1: Şimdi siz dediniz ki hani son zamanlarda bir artış var. İşte çeşitli alerjilere bağlı olabilir.
0: Mesela en büyük bahar nezlesi. Mesela bahar nezlesi. Bizim merdan keratokonjüktivit dediğimiz olaylarda kuvvetli çocuklarda, insanlarda kaşınma hissi oluyor. Ve bu kaşınma hissi yani işlemiyle keratokonus artıyor. Hı. Ve bir sürü böyle bahar nezlesinden sonra gelişmiş keratokonus olgularımız var.
1: Mesela gözü biz zaman zaman bilinçsizce ovalarız böyle. Bu keratokonusa neden olur mu?
0: Şimdi eğer zemini bozuksa, yani zemini varsa o hastada evet olur. Eğer o hastada korneasında bizim bilmediğimiz hormonal ve genetik bir zayıflık varsa onu hızlandırır, evet. Onun için özellikle bahar nezlesi olan insanlara deriz ki biz aman elin gözüne gitmesin. İlacını kullan, kaşınma zaman zaman göz doktoruna git deriz.
1: Evet, çünkü bu hastalarda hani siz arada konuşurken söylediniz, bu göz kaşıma alışkanlığı vardır. Çünkü hani çok yüzeyel kaşıma da onlara yeterli gelmez, bastırarak kaşır.
0: Şimdi ben hep öyle tarif ederim. Mesela biz normal insanlar şöyle kaşırlar, bunlar genelde şöyle kaşırlar. Yani enteresandır. Hı-hı. Hatta kitaplara bile girmiştir diye dirsek yaparak kaşırlar. Onun için bu tür hastalara söylemek derim. Yani genelde gözü böyle çok tahriş etmek doğru değil.
1: Siz başta söylediniz ama hocam belirtilerini biraz daha detaylandırabilir miyiz?
0: Şimdi en basit bir kere hasta bulanık görür. Hı hı. İki, görmesi azalır. Çarpık ve kırık görür. Bunu yapan astigmatı. Buna bağlı ışık kırılmaları olur. Işıktan rahatsızlığı olur. Zaman zaman gözünde kızarmalar olur, yanmalar olur, kuruma olur. Çünkü niçin? Normal korneamız demin de tarif ettiğim gibi şöyle bir kavisiyken onun önünde gözyaşı normal durur ama dikleşmiş korneada gözyaşı rahat durmaz. Hı hı. Durmayacağı için bu hastada sık sık gözyaşı yetersizliği olur. Gözyaşı yetersizliği beraberinde kızarıklığı getirir, bulanık görmeyi getirir. Efendim ışık kırılmalarını getirir, baş ağrısını getirir. Dediğim gibi demek ki ışık kırılmaları, yansımaları, güneşte ışıkta rahatsızlık, bulanık görme, çabuk yorulma, tam görememe gibi baş ağrısı gibi şikayetler olur hastaların.
1: Bazı mesela araba kullananlar şu şikayetten bahsediyorlar. Sonradan mesela keratokonus teşhisi konmuş olabiliyor. İşte gözümün önüne çeşitli görüntüler geliyor. Bu da gerçekten belirtilerinden bir tanesi.
0: Değil, hayır. O farklı. Görüntülerin gelmesi farklı bir olay ama bu o değil. Ama diyelim ki bu doktor bey araba kullanıyorum ama özellikle akşamdan sonra büyük ışık kırılmaları olur der hasta. Işıkların böyle saçılarak gözümün içine girdiğini diyor. Ona düşünmek lazım. O da mesela diyelim bunu sana söyleyen hasta 20-25 yaşlarında isen farklı bir şey düşüneceksin. Evet, altında keratokonus olabilir. İşte aberasyonlar olabilir. Ama yaş hastanın 40'tan sonrasıysa onda tam tersi 40 yaşından sonra biz pek keratokonusu beklemeyiz. Çok nadirdir. Onda da lensteki yaşlanmaya bağlı, lenste gözün merceğindeki yaşlanmaya bağlı aberasyonlara bağlı bir olaydır. Demek ki her hasta kendi içinde değerlendirilir. Her şikayet aynı hastalığı şey ettirmez, çağrıştırmaz.
1: İşaret etmez. Peki şimdi siz dediniz ki keratokonusla birlikte çeşitli kırma kusurları da eşlik ediyor. Evet. İşte astigmattan bahsettiniz.
0: Evet. Şimdi en çok astigmat. En çok astigmat, beraberinde miyop. En çok buna refakat eden şeydir. Ama bunun dışında bazı keratokonuslarda miks astigmat da olabiliyor. Hatta bazı keratokonuslarda hipermetrop bile oluyor. Ama vakaların %90'ında miyop astigmat ile ama düzensiz bir astigmat ile karşımıza gelirler. Düzensiz bir astigmat. Ama bu da bu keratokonus da safa safadır. Yani aşağı yukarı bir gizli olduğu safa vardır. Biz buna förme fürüste keratokonus deriz. Ya da İngilizce tabiri latent, yani gizli keratokonus deriz. Hı hı. Bu tür hastalarda sadece şikayetler vardır. Görmesi gayet iyidir ama çabuk yorulur. Çabuk yorulur. Gözlüğe adaptasyon zorluğu falan vardır. Bunlar gizli keratokonus. Ama bunun dışında dünyanın kabul ettiği bir sınıflandırma var. Keratokonus 4'e ayrılıyor. Hı hı. İşte 1. safa, 2. safa, 3. safa, 4. safa. Her safanın da kendine göre şikayetleri, vizyonun azlığı,

0: Korneanın dikliği, korneanın kalınlığı farklı farklıdır. Her safhanın kendine göre tedavisi ve hareket tarzı vardır.
1: Evet. Peki hocam nasıl tanı konulur? Siz mesela hastayı geldiğinde işte çeşitli belirtiler ve şikayetler tabii ki göz önünde bulunduruluyor.
0: Çok güzel tanı nasıl konulur? Evet. Çok güzel bir soru. Evet.
1: Bununla ilgili tetkik mekanizması
0: tabii
1: mı var?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere o gizli keratokonus dediğimiz yani latent keratokonus veya diğer adı deformasyonist keratokonusu herkesin normal doğal ortamda teşhis etmesi zordur. Bizim onlara da ileri tetkik dediğimiz işte topografi, kornea topografisi, video keratografi, işte pakimetri gibi tetiklerle ayırt etmek mümkün o gizli olanı. Ama çok çok deneyimli bir ekip bir skiyaskopi yaparak dahi bunda şüpheli bir tablo var deyip yine onu yönlendirebilir. Ama açık hale gelmiş keratokonusta hastanın normal klinik muayenesi yapılırken normal bir göz hekimi onun teşhisini koyar. Niye koyar? Bir kere keratometri değerleri yükselmiştir. Biz ona K değeri diyoruz. K değerleri işte 47'nin üzerine 48'in üzerine çıkmışsa bu keratokonus olabilir diye şeydir. Artı astigmatı yüksektir. Artı o astigmatı hasta hepsini almıyordur. Yani adamın 5 numara astigmatı var. Bakıyorsun 3 numarasını alıyor ve hiçbir zaman da vizyonun tam çıkmıyordur. Demek ki keratokonusun 1, 2, 3, 4. safhaları zaten normal klinisyen anında koyar. Sadece şüpheli olan vakalarda bile ileri tetkiklerle gizli kalmış vakaları ayırt etmek mümkün. Ya bugünkü ortamda keratokonusu atlamak normal bir şey olduğunu kabul etmiyorum. Mutlaka yakalanması lazım hekimin.
1: Peki şimdi dediniz ki yine konuşmanızın başında çok hızlı ilerleyen bir rahatsızlık. Yine burada da diğer göz bozuklukları ya da diğer hastalıklar gibi erken teşhisin önemi nedir?
0: Çok önemli. Yani inanılmaz önemli. Şimdi dediğim gibi demin söylediğim gibi 15-30 yaşında maalesef hızlı ilerliyor bu hastalık. Onun için 30 yaşından önce yani 30 yaşında değil bu tür hastalarda bu tür şikayetler olduğu zaman hekimin kafasında hemen bir soru işareti olup bunu ileri tetkik yapması lazım. Şimdi demin de söylediğim gibi bunun tedavisi yok bu hastalığı. Telafisi var. Peki hasta ne kadar erken gelirse bilin o kadar sonuç o kadar yüz güldürücü oluyor.
1: Evet.
0: Onun için erken devrede hasta geldiği zaman biz ona sadece gerçi biraz sonra başlayacağım tedavilerinden bir crosslinkte hastayı olduğu gibi olduğu yerde durdurmak mümkün. Ama grade 3-4 safhasına gelmişse bakıyorsunuz onun tek çaresi işte kornea nakli. Ne gidebiliyor? Onun için erken teşhis çok önemli. Hele 20 yaşın altında olan vakalarda eğer keratokonus yakalanmışsa bunun artma riski olduğundan dolayı biz özellikle bu hastalığı durduran tek ameliyat var. Bu hastalığı durduran. Tedavi demiyorum. Tek şey var crosslink dediğimiz tedavi.
1: O da hangi aşama için geçerli hocam?
0: O her aşamada kullanıyoruz onu biz. Evet. Yani eğer hastanın işte grade 1, grade 2, grade 3'te de kullanıyoruz. Grade 4'te pek yeri yok. Tabi onun da bir sürü kriterleri var. İşte bunu işte korneanın pakimetre dediğimiz kalınlığının yeterli olması lazım. K değerinin 60'ın altında olması lazım. Belli bir vizyonu olması lazım. Ama diyelim ki hasta size geliyor. Keratometrik değerleri 60'ın üzerine çıkmış. Kornea kalınlığı 300'ün altına düşmüş. Hastanın vizyonu görmesi 2 metre. Hiçbir cam almıyor. Zaten o kornea nakiline gelmiş. O zaman bana crosslink yeri yok.
1: Başka crosslink uygulaması var.
0: Tedavisine evet. Geçmiş. Yani şöyle önce aslında bu hastalığı şunu da söyleyeyim de surat tedavisine geçelim. Demin de söylediğimiz gibi çevresel faktörler nedir? Kimyasal ortamlarda bulunanlar efendim hani işte bazı kozmetikleri çok kullananlar işte makyajlara girmeyelim ama işte gözüne çok bu malzemede bulaşıp sonra gözünü kaşıyanlar da görüyor. Ne diyeyim? Çevresel faktörler. Bir de hormonal faktörler var. İnsanın büyüme faktörleri olsun. Bir de genetik faktörler var. Bir de bu keratokonus bazı hastalıklara da eşlik edebiliyor vücutta. Mesela bir Down sendromu var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Buna çok eşlik eder bu hastalık.
1: Onun
0: Marfan sendromu var. Ona eşlik edebilir. Bazı konnektif doku hastalıkları var. Ehlers-Danlos sendromu gibi. Demek ki bu keratokonus tek başına görülen bir hastalık değil. Bazı hastalıklarla birlikte de görülebiliyor. Genetik olarak. Onun için uyanık olmak lazım. Eğer hastada genetik bir bozukluk varsa bunun gözünde de bu olmasın diye ileri tetkik gerekiyor. Hastalığın teşhisini koyduk. Seviyesini belirledik. Doktor bey buna neler yapılabilir? Çok şey yapılabilir. Önce şunu söylemek lazım. Keratokonus çok ciddi bir hastalıktır. Gerçekten zor bir hastalıktır. Ama hiçbir zaman körlük yapmaz.
1: Öyle mi? Şimdi kornea nakline kadar geldiyse iş acaba körlük de yapar
0: değil
1: mı diye düşünüyordum.
0: Yani ben 30 senedir bu işim. Keratokonustan eğer bir insan kör olmuşsa bilin ki o çok şanssız bir hasta. Niçin? Hı-hı. Efendim zamanda nakil olmamış. Efendim işte koronasında hidrops olmuş. Ondan sonra açık yara olmuş, enfekte olmuş, perfor olmuş falan filan. Öyle düşünmek lazım. Demek ki kerato konusunda körlük yok. Niçin yok? Çünkü göz sağlam. Camı kırık. Yani önümüzdeki en öndeki tabaka kırık. Hı-hı. Onu değiştireceksiniz. Ve o değiştirmeyi de çok sıhhatli bir ortamda o nakli yaparsanız bu hasta görmeyecek diye bir şey yok. Benim öyle hastalarım var ki yarım metre görüyor. Biz ona birkaç işlem yaparak hastayı görür hale getiriyoruz. Nakil yapmadan bile.
1: Peki bu işlemler kolay mı hocam? İsterseniz
0: yok, tedavi zor.
1: Seçeneklerini
0: şöyle söyleyelim. Demek ki şimdi kerato konusunda iki türlü bir yaklaşım var. Bir, hastalığı durdurmak. Bunun tek yöntemi var. Crossing. Koronal crossing dediğimiz şey demek ki hastalığı durdurmak içindir. Tek şey. O görmeyi artırmak için değil veya kusurunu azaltmak için değil. Bu tür hastalarda bakıyorsunuz geliyor bize ileri safhada. Bakıyorsunuz işte 15 numara miyop, işte 10 numara astigmat. Hasta 1 metre görüyor. Şimdi bu hastada yapılacak belki 2-3 tane ameliyat oluyor. Yani biz bir hastanın bir gözünü 3 tane ameliyat yapabiliyoruz.
1: Aynı anda yapılabiliyor mu?
0: Yok. Önce biri, sonra biri, sonra biri. Ve bu tür hastalarda hakikaten iyi bir planlamayla hastanın görmesini %100'e bile çıkarmak mümkün. Yeter ki hasta erken gelsin. Nedir? Hasta geliyor size, 1 metre görmesi var. Bakıyorsunuz 15 numara miyopu, 10 numara astigmatı var.
1: Evet.
0: Bu sefer biz ne yapıyoruz? Ona halka takıyoruz önce. Biz buna İngilizce tabirle yaygın olarak ring diyoruz. Hı hı. Demek ki korneasına halka takıyoruz. Halkayı niçin takıyoruz? Sivrilmiş olan korneaya halkayı taktığımız zaman şu korneanın yapısı normal pozisyonuna geliyor.
1: Evet. O bombeleşmeyi
0: düzeltiyorsunuz. Dedim işte maketi getirmekte hata et. Sivrilmiş olan bombayı şu hale getiriyoruz. Demek ki astigmatı düşürüyoruz. Hı. Bir bakıyoruz astigmatı diyor. Hastanın görmesi pat diye %10'a %20'ye çıkıyor. Ama yine bakıyorsunuz ki hasta 10 numara bir şey istiyor. Sen söyle gözlük istiyor. Ya ben o gözlüğü de mutlu değil. O zaman diyoruz ki hastaya ya bunun üzerine kontakt lens takacaksınız veya da biz siz takamayacaksınız ki hakikaten köylü kızlar geliyor, şey böyle işte inşaatta çalışan işçiler geliyor. Ve de diyoruz ki biz bu lensin fonksiyonunu yapacak iş merceği gözünün içine takalım diyoruz. Biz ona fakir köyle diyoruz. Demek ki hastaya ring takıyoruz. Sonra bir de fakir köyle takıyoruz. Eğer korne kalınlığı müsaitse bir de crossing yapıyoruz. Hastalığı demek ki bir göze 3 ameliyat yaparak %100'e çıkarttığımız hastalar var. Hmm. Yapısı uygunsa.
1: Peki bu ameliyatların arasındaki süre ne?
0: Süre nedir? Olacak? Süre şöyle mesela bir ring ile Fakiköy'le arasında bir 3 ay geçiyor. Hı-hı. Veya hastaya ben crossing yapmışsam onun en azından bir 6 ay bekliyorum. Sebebi şu, crossing dediğimiz yapılan işlem durdurma ameliyatının müspet sonucunu almak için bir 6 ay beklemek gerekiyor. Hı-hı. Ama mesela hastaya biz diyelim ki bugün halka taktık. Ve ringe crossing'e uygun. Bir gün sonra, üç gün sonra, bir hafta sonra ona crossing yapabiliyoruz. Yani o aralarındaki ameliyatların tipine göre bir geçiş süresi oluyor.
1: Peki hasta bu ameliyatları oldu. Hemen akabinde kendisinde bir fark görebiliyor mu?
0: Tabii. İyileşti hemen mi oluyor? Halkada bir gün sonra görüyor. Yani hı-hı, bugün halkayı tak, hasta ertesi gün geliyor, çok iyi görüyorum der size halkada. Fakirköy'de de öyle. Yani hı-hı, göz için merceğinde de öyle. Hemen 2-3 gün içinde inanılmaz bir sonuç elde edersiniz. Crossing de öyle değil. Crossing de hasta çok enteresan. Ameliyat olur, bir hafta sonra gelir der ki doktor bey ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey değişmedi bende. Zaten değişmeyecek diyoruz.
1: Ne kadar süre sonra?
0: Hayır, değişmeyecek diyoruz. Bak ne dedik? Hiçbir şey değişmeyecek. Crossing sadece hastalığı dondurmak içindir.
1: Ha.
0: Çok enteresan, ben bu için bir...
1: Mevcut durumu koruyor yani.
0: Tabii. Ben Azerbaycan'a gittim bu oradaki arkadaşlara eğitim için. Oradaki biz de abi biz buna dedi betonlama diyoruz. Ha, evet. Betonlaştırıyoruz yani, setleştiriyoruz. Ben daha değişik anlatıyorum. Diyorum ki korneaya şöyle zayıflamış. Crossing şu hareketi yapıyor. Sıkılaştırıyor.
1: Sıkılaştırıyor.
0: Yani hadise bu. Korneayı sertleştiriyor. Hı. Ve daha fazla bombeleşmesini, dikleşmesini geliyor. Onun için crossing'de hasta der ki ya doktor bey bu işi anlamadım. Senin anlaman değil benim anlamam önemli diyorum. Sebebi hı hı, şu, biz onu o işi yaptıktan sonra 6 ay sonra bakıyoruz ki o K değerleri yani diktikte 1-1,5 numara bir düzelme bekliyoruz. Hakikaten onu elde edince tamam, sende düzelme var diyoruz. Ve yıllar içinde bakıyoruz ki hakikaten hiç dikleşme yok. Ve crossing'de başarı şansı aşağı yukarı %90'ların üstünde.
1: Hocam normalde mi bu hastalık bu tedaviler sonrasında ilerlemez, donar? Yoksa kişinin bu operasyonlar sonrasında artık biraz da hayatına ya da alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekir mi? Etmezse
0: zaten etsin.
1: Yoksa ilerleme
0: gözlemleri... Şimdi şu var, sadece bu hiç hasta yüzünü ne dedik işte kaşımayan büyük faktörlerden biri. Travma yani.
1: Evet.
0: Travma küçük büyük. Ama hiç kaşınmayan insanda bile kerato konusu gelişimi. Ne demiştik? Genetik faktörler. Yani hereditar intikal bakıyorsun, babasında var, kardeşinde var, kendisinde var. Yani hiç kaşınmasa bile bu çıkacak zaten. Ama bunu hızlandıran, arttıran travma nedir? İşte kaşıma. Uç hastaya diyor mesela, bana hastalar geliyor. Doktor bey şimdi okula gidiyor. Tamam diyorum, bir ay süreyle eli gözünü hiç görmesin diyorum. Yani eli buraya gelmesin.
1: Evet.
0: Hiç gelmemek şartla gidin, bir ay sonra gelin. Tamam, bunu kabul ediyoruz. Onun için yani hastalara biz genç yaşta beklemesini istemiyoruz. Yaşlanınca nasıl ki cildimiz buruşuyorsa, çok enteresan, 40 yaşından sonra keratokonus artmıyor. %90, ama o da %100 değil. 40 yaşından sonra hastalık duruyor spontan kendiliğinden. Daha artmıyor. Bir şartımız var. Yine travma olmayacak. Yine kaşıma olmayacak. Çünkü ben bunu da yaşadım. 55 yaşında bir hastam geldi. Doktor bey ben bir ay önce çok iyiydim. Bu bir ay içinde bozuldu. Sen çok gözün kaşıyor musun? Evet. Yani demek ki bir travmayla birden yine artabiliyor. Onun için 40 yaşından sonra genelde artmıyor kerata konusu. Bir de diyabetliler de pek artmıyor. Çok enteresan.
1: Aa, çok ilginç.
0: Yani evet, o diyabetteki bu iyileşme faktörleri şeyler kerata konusunun artmasını engelliyor.
1: Halbuki diyabette göz bozukluğu bir
0: çok
1: paralel seyreder.
0: Çok ayrı ama. Retinada yani inanılmaz bir harabiyet yaparken korneada enteresan bir şekilde korneanın şeyin artmasını engelliyor. Kerata konusunun artması.
1: Hocam şimdi kornea nakline de geleceğiz ama bir soru var. İsterseniz o soruyla devam edelim. İzleyicimiz göndermiş. Demiş ki kerata konus hastalığı gözlerimde mevcut. Her yıl Haziran ayında kornea topografisi çektiriyorum. Hastalık ilerlemiyor. Mesleğim grafik tasarım üzerine. Günde 6 saat bilgisayar başındayım diyor. Ne yapmam gerek? Acaba mesleğimi bırakır mı demiş Selahattin Akkuş.
0: Diyor, niye demesini bıraksın? Biz, yani biz hastalar bazen diyor ki doktor bey işte ben ameliyat oldum, hiçbir iş yapmayacağım, olur mu? Yani böyle robot gibi kalacak hali yok. Biz sizin ameliyatınızı yapıyoruz, biz sizi takip ediyoruz ki her işinizi yapasınız diye. Yani tatilinizi de yapasınız, denize de giresiniz diye. Bu arkadaşa da söyleyeceğim, artmıyorsa takip. Sürekli artmıyorsa takip. Yaşı da 30'u geçmişse yine aynı şey diyeceğim, takip. İşini yapmasın diye bir şey yok. Biz bunlara şunu diyoruz. Evet, siz işte grafikersiniz, bilgisayar sürdürsünüz, çabuk yorulursunuz. Onun için çalışın çalışın. Yoruldunuz, bir 10 dakika dinlenin. Sağa sola bakın. Tekrar çalışın. Yani o engel değil. Çalışmak bu hastalığı arttırmıyor. Bir alakası yok yani.
1: Çeşitli travmalar ve bir takım alışkanlıklar arttırıyor diyelim.
0: Evet.
1: Peki hocam, şimdi kornea nakillerine de gelecek olursak, bu artık en son evrede şimdi, olan bir tedavi seçeneği mi?
0: Onu söylediniz. Şimdi biz demin demiştim ki bu hastalığın tedavisi yok, telafisi var. Hatta nakil de yapsanız, yani kornea nakli yaptınız, o nakilde bile çıkabiliyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Çünkü
0: kökü onda çünkü.
1: Evet.
0: Kökü onda kendisinde. Yani demek ki nakil olan hastalarda bile bakıyorsun, nakletin kornada bunu çıkıp diyor. Ama o da biraz tartışmalı. Acaba hastanın kendi genetiği mi bunu devam etti, diyorsa naklettiğiniz kornanın zemininde bir şeyler var mıydı diye tartışmalı. Ama hayır, biz evet nakilde bile keratokonus çıkabiliyor. Demin söylediğim gibi keratokonus çok ciddi bir hastalık. Durduran tek şey var, crossing işlemi. Erken devrede. Onun için 20 yaşın altında keratokonus tanısı koyulmuş hastalarda crossing yeri kesin tartışılmaz. Yani mutlaka yapmak lazım. 20 yaşından sonra eğer hasta baktınız keratokonus ama hiç artmıyorsa takip edebilirsiniz eğer vizyonları iyiyse. Şimdi
1: mesela bu izleyicimiz takip
0: edilebilir. Evet. Eğer korneası uygunsa, bu işi de çok iyi bilen bir arkadaşın kontrolündeyse hiçbir problem yok. Peki ne yapıyoruz tedavi şey için, hastaların görmesini artırmak için? Demin söyledim, tedavisi yok, telafisi var. Yani rehabilitasyonu var. Peki rehabilitasyonda neler var? Bir, eskiden gözü çizerdik, biz ona RK diyoruz. İnanılmaz sonuçlar iyiydi. RK, radyal keratotomi. İki, halka takıyoruz. Üç, kondüktif keratoplasti dediğimiz bir korneada bir işlem yapabiliyoruz. Lazerle yine, radyo dalgalarıyla. Veya hastanın gözünün içine fakikyöle dediğimiz bir mercek takabiliyoruz. O fakikyölelerin astigmatını da takabiliyoruz. Ve hastanın yaşı çok ileriyse, diyelim ki hasta geldi bize 40 yaşında, 45 yaşında ve numarası çok yüksek. Biz ona katarak ameliyatı yapar gibi bir ameliyat yapıyoruz ve onlara torik lens takıyoruz. Yani astigmatlı lens takıyoruz ve hastanın görmesini artırıyoruz. Demek ki bir sürü yöntem var.
1: İlaç tedavisi var mı peki hocam?
0: Hayır, dedik ya.
1: Ona paralel.
0: Zaten o crossing bir nevi ilaç tedavisi. Yani ilaç artı ışın tedavisi. Crossing'de korneanın en ön tabakasını, onu da kısaca bahsedelim, epitel tabakasını kaldırıyoruz. Sonra oraya yarım saat bir riboflavin dediğimiz ve altı vitamini emdiriyoruz. Sonra aşağı yukarı ortalama konuşuyorum işte 5 dakika, 10 dakika, 30 dakika değişen cihazlara göre parametreleri var. Ultraviyole ışığıyla korneayı setecek. Yani demek ki ilaç tedavisi crossing.
1: Evet.
0: Demek ki crossing'de bir ne var? Riboflavin dediğimiz bir vitamin var, artı ultraviyole ışığı var. Bunun dışında bir ilaç tedavisi söz konusu değil. Diğerleri hep cerrahi işlem. Nedir? İşte ring cerrahi işlem, astigmatik keratotomi cerrahi işlem, konjüktif keratoplasti, radyo surgery dalgada yapılan bir cerrahi işlem, fakiküle, torik fakiküle cerrahi işlem, lensektomi dediğimiz olan cerrahi işlem.
1: Peki hocam, en son şimdi bir nokta koyalım isterseniz. Çünkü tam siz ringden bahsederken bir soru daha geldi. Ringle ilgili Tuncay Yaraş göndermiş. Diyor ki 16 sene önce halka takılmıştı. Şu an kontakt lens de kullanıyorum. Bu halkayı çıkarmamın bir sakıncası var mı? Diyor. Yani ömrü ne kadar acaba bu halkaların?
0: Bu halkaların ömrü 100 yıl. Yani şöyle söyleyeyim. Halka bizim polimetil metakrilat dediğimiz bir maddeden yapılmış. Bir ring. Şimdi bunun hikayesi şu: İkinci Dünya Savaşı'nda bu uçak pilotlarının gözünde camlar parçalanarak o plexiglass dediğimiz o camlar, polimetil metakrilattan yapılan camlar, bunlar insanların gözüne girmiş ve yıllarca orada inert, yani reaksiyonsuz kaldığından dolayı Ridley dediğimiz büyük bir İngiliz doktor, ya bu maddeden yapılmış merceği gözünün içine koyabiliriz diye bunu geliştirmiş. Demek ki bu mercekte, bu halkalarda polimetil metakrilattan yapılmış ve burada 100 sene kalabilir. Ama bir şartımız var. Bu bir yabancı madde ve korneler çok ince. Bazı hastalarda biz takıyoruz. Benim de 10 sene önce taktığım hastalar var. Takıyoruz. Bakıyoruz ki işte 5 sene, 6 sene, 7 sene duruyor. 7 sene sonra da bir alerji yapabiliyor. Hiç önemli değil. Çıkarıyorsunuz. Halkanın göze zararı sıfır. Baktınız, hesabınıza gelmedi. Artık etkisiz. Çıkarabilirsiniz.
1: Dıştan işte anlaşılabiliyor mu takıldığı hocam?
0: Yok. Takıldığını. Siz göremezsiniz. Onu ilk gün görülüyor da ikinci günde ancak biz mikroskopta görüyoruz onu. Anlaşılmıyor. Yok.
1: Yani hiç
0: problem
1: merak
0: etmesin,
1: etmesin
0: eğer inaktifse. Yani o takılan halka, evet bilmiyorum, 14 sene önce takılan halkalar, onu da söyleyeyim. Yani bunları söylemekte gerek yok. Intax dediğimiz bir halkadır. 7 milimetrelik optik zona takılan halkalardı. Onlar gözde çok iyi dururlar fakat etkileri azdır. Şimdi arkadaşımın kontakt lens taktığına göre muhtemelen etkisi az. Çünkü genelde biz ring taktığımız hastaları, derdimiz şu bizim. Yani ring niye takıyoruz hastaya? Şimdi eğer hasta, ya crosslink yaptınız ve hasta çok rahat lens takabiliyorsa, buna başka bir şey yapmamak lazım. Yani crosslink yaptınız, hastalığı durdurdunuz. Hasta kontakt lensi çok rahat takıyor ve vizyonu çok iyi. Hiç başka bir işlem yapmayın. Biraz muhafazakar olalım. Hastanın vizyonu çok iyi, çok rahat lens takıyor. O hastaya bulaşmayın. Ama hasta geliyor size ki, bakıyorsunuz ki 10 numara miyop, 15 numara astigmatı var. O hasta lens takamıyor. Ringin hedefi tek. Bir, hastanın görmesini artırmak. Artı, numarasını küçültmek. Bizim derdimiz keratokonusta hastanın gözünü sıfır yapmak, şöyle yapmak, böyle yapma değil. Hasta görsün de neyle görürse görsün. Hedef o keratokonusta. Hasta görsün, neyle görürse görsün. Eğer biz onu lensle iyi görür hale getirebiliyorsak lens takmasını isteriz. Takamıyorsa halka takarız. Yetmiyorsa gözün içine mercek takarız.
1: Peki hocam, o zaman şimdi isterseniz kısa bir araya gidelim, aranın ardından devam edelim. Çünkü Tuncay Bey'in sorusuna ilave bir sorum olacak. Onunla ilgili bir soru. Programın ikinci bölümünde bu konuyu da konuşalım. Sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir aranın ardından tekrar burada olacağız. İzleyiciler, Sağlıklı Türkiye programı devam ediyor. Hekimimizle burada kerato konusu konuşuyorduk. Az önce Tuncay Bey'in bir sorusu vardı hocam. İsterseniz o soruya ben bir şey ilave edeceğim. Siz dediniz ki 16 sene önce halka takılmış. O zamanlarda işte hani tabii teknoloji bu kadar iyi değil. Her geçen gün biraz daha ilerliyor. Dolayısıyla hani görmede bir problem olduğu için lens kullanıyor olabilir dediniz. Şimdi ben Tuncay Bey adına size sorayım. Tekrar bir halka operasyonu geçirebilir mi? Geçirdikten sonra artık bu lense gerek kalmayabilir mi bundan sonrası için?
0: Tabii ki, yani şöyle söyleyeyim, bu hastada 16 sene önce demin de söylediğim gibi muhtemelen intax dediğimiz bir ring vardı. Onlar hakikaten gözle çok uyumlu ama etkileri azdı. Şimdi genelde o ringleri artık pek kullanmıyoruz. Daha çok 5 milimetrelik optik zonda olan ringleri kullanıyoruz. Sonuçları daha iyi. Bu hastanın yapacağı şey şu: hekimine müracaat edecek. Bu ringler devam etsin. Eğer mesela diyelim ki Tuncay Bey sadece yumuşak lensle çok iyi görüyorsa, hiç rengi de çıkarmasına gerek yok, yumuşak lensle devam edebilir. Ama yok, sert lensle onu takamıyorsa tabii ki yeniden topografileri çekilip işte eski topografileri kıyaslayıp o renkler çıkarılıp başka renk koyulabilir veya fakir köyde kullanılabilir.
1: Bir soru daha var hocam, Bekir Bey göndermiş, Bekir Çalışkan. Siz gerçi söylediniz genetik faktör var diye ama diyor ki ben de var, 41 yaşındayım, 8 yıl önce de halka takıldı diyor. Çocuklarımda da bu hastalığın oluşması yüksek bir ihtimal mi demiş?
0: Yüksek değil ama olabilir, mutlaka tetkik olsunlar. Mutlaka gözlerinde kaşınmasınlar, olabilir çünkü bir sürü hastalarımız var, babada var, kızında var, kardeşinde var, amca çocuklarında geliyor, yani bakıyorsun amca çocuğunda var, yani enteresan bir şey. Onun için herkeste olacak diye bir şey yok, bazılarında genetik faktör çok sık görülüyor, bazılarında hiç görülmeyebiliyor.
1: Peki şimdi artık kornea nakline geçebiliriz. Siz evet. Aslında hani hiç geçilmesin diyorsunuz bu hastalıkta.
0: Bizim zaten ilk derdimiz aşamalarda şu, niçin bunları yapıyorsunuz?
1: Durduralım ya da halka yöntemiyle işte bertaraf edelim diyorsunuz ama artık yani iş kornea nakline kadar gelince
0: kaçınırız. Şimdi derdimiz bizim niye biliyor musunuz bunları yapıyoruz? Şimdi derdimiz hastanın korneası kendisine kalsın. Çünkü en iyi kornea, en güzel kornea insanın kendi korneasıdır. Niçin? Uyum problemi yoktur. Ret riski yoktur. Enfeksiyon riski yoktur. Onun için benim söylediğim bir cümle var. Her toplantılarda böyle bilimsel toplantılarda söylerim. Derim ki eğer korneanızda bir opasite yani bir beyazlık, bir hidrops lekesi veya bir uzun süre kontaktlı bir leke gelişmemişse o korneadan çok iş çıkar. Yani o korneayı hemen nakile göndermeyin. Kornea nakline göndermeyin. Bizim yaptığımız o demin saydığım işlerin hepsindeki hedef şu. Hasta kornea nakline gitmesin. Peki niye bu kadar kornea naklinden korkuyorsunuz diyeceksiniz. Kornea naklinin bugünkü çok gelişmiş ortamlara rağmen garantisi yok. Yani siz nakil yaptınız, bu kornea bu göz reddedecek mi, etmeyecek mi? Enfeksiyon olacak mı, olmayacak mı? Ne kadar miyop olacak, ne kadar astigmat olacak? Yani bir artı iyileşme süresi de çok fazla. Aşağı yukarı en az bir yıl. Bir yıl hasta bulanık görüyor. Çünkü niye? Siz onu dikiyorsunuz oraya. Diktiğiniz zaman astigmat gelişebiliyor. Orada biletler olabiliyor. Yüksek astigmat olabiliyor. Onun için bu tür vakalarda bizim derdimiz şu. Nakil ne kadar geç o kadar iyi. Nakli ileri yıllara atmak. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir nakil yaptınız 15 yaşındaki çocuğa. Bunda ret riski %30 civarında. Ama hastaya 40 yaşında nakil yaptığınız zaman ret riski %10'a düşüyor. Demek ki gençlerde ret riski yüksek, yaşlarda düşük. O yüzden demek ki bu işlemleri niçin yapıyorsunuz keratokonusta? Kornea naklini ötelemek. Mümkünse hiç oraya gitmesini engellemek.
1: Peki kornea naklinden de bahsetmenizi rica edeceğim. Ancak onun öncesinde hemen şu soruyu da sorayım. Reddetti diyelim ki.
0: Bir daha nakil.
1: Tekrar olabiliyor mu?
0: Olabiliyor tabii.
1: Peki hocam bu nakil işleminden de bahsedecek olursak kornea bankaları var. Evet. Bu bankalardan alınıyor. Öncesinde bir tetkikten geçiriliyor mu?
0: Şimdi şöyle.
1: Hastaya uygun kornea nasıl belirleniyor? Nasıl
0: tabii
1: bu operasyonlar gerçekleşiyor?
0: Tabii ki yani şunu söyleyeyim. Genelde bu kornea bankalarının görevi. Şimdi Türkiye'de onun için de bir yönetmelik hazırlandı. Belediyede kornea bankaları var. Siz o kornea bankalarına hastalarınızı bildiriyorsunuz. İşte benim işte 30 yaşında işte şöyle bir hastam var. Sadece tabii nakil kerato konusunda yapılmıyor işte keratitlerde korneanın bozulduğu ve hatta travmaya bağlı yırtıldığı olgularda hastanızı bildiriyorsunuz, yaşını bildiriyorsunuz, genel durumunu bildiriyorsunuz, onlar da ona uygun korneayı veriyor. Mesela genelde genç hastalara daha genç kornea, yani yaşlı hastalara daha her kornea olabiliyor. Bu göz bankaları bir korneayı aldığı zaman tabii ki o ölen hastanın genel sağlık durumu, neden öldüğü, niçin öldüğü, nasıl öldüğü, travma olup olmadığı alındıktan sonra ve herhangi bir enfeksiyöz bir olayın olup olmadığı, AIDS, hepatit gibi dokusal intikal olan hastalıkların olmaması, bunların hepsi tetkikleri yapılıyor. Korneanın yapısı yine tetkik ediliyor, endotelleri sayılıyor. Eğer her şey normalse o kornea alınıyor, efendim uygun solüsyonlara yerleştiriliyor, sonra uygun hastaya naklediliyor.
1: İyileşme süreci biraz bir yıl sürüyor dediniz.
0: Sürüyor tabii ki. Şimdi o kornea nakillerinin de bir sürü tipleri var. Şimdi onun için eskiden penetran keratoplasti yani tam kat keratoplasti yapıldı. Şimdi ona da değişti. İşte derin anterior lameller keratoplasti, işte derin stromal endoteliyal keratoplasti gibi çeşitli nakiller yapılabiliyor. Tabii onların da her hastaya olmuyor. Mesela diyelim ki keratokonusta dalk dediğimiz derin anterior lameller keratoplasti olabiliyor ama bir katarak ameliyatı sonrası gelişen bir kornea bozukluğunda olmuyor. Onda da endotelial keratoplasti olabiliyor. Demek ki her hastaya göre naklin şekli ve yapısı değişebiliyor.
1: Peki. Şimdi bir soru daha var. Önder Çelik göndermiş. Biraz uzun bir soru hocam. 5 seneden fazla bir zaman önce göz çizdirme ameliyatı oldum. Miyot ve astigmatım vardı. İlk zamanlar görmem çok iyiydi diyor.
0: Evet.
1: Ameliyattan sonra gözün ütülenmesi gerektiği, fakat ütülenmediği için tekrar bozulduğu söylendi diyor. Gözlük de görmemi düzeltmiyor. Normal lens ve cam lens verdiler diyor. Onda da gözlerim kan çanağına döndü diyor. Takamadım. Sonrasında kornea nakli olman gerek dendi diyor. Nedir benim durumum diye sormuş. Tabii,
0: güzel bir soru. Hı-hı. Şimdi biz demin anlatmadık. Bu keratokonus genel bir tabir. Korneanın 4-5 türlü dikleşmesi var. Yani dedim ya, şöyle bir kavisi var. Şu, hı-hı, hale gelmesi, dikleşme. Biz ona ektazi diyoruz. Ektazi. Keratokonus da bir ektazidir. İşte pellucid marginal dejenerasyon dediğimiz bir hastalık var. O da bir ektazidir. Veya işte keratokulobus dediğimiz bir olay var. O da bir ektazi tipidir. Teriyen marginal dejenerasyon dediğimiz bir olgu var, bir hastalık var. O da bir ektazidir. Ektazi demek ki korneanın dikleşmesi. Bir de daha önce genellikle refraktif cerrahi geçirmiş hastalarda, refraktif cerrahi, yani bir kusurunu düzeltmek için, özellikle de lazik, özellikle de, hı-hı, keratoma bağlı, yani mekanik keratoma bağlı vakalarda bir dikleşme oluyor. Biz buna keratektazi diyoruz. Yani bu ne olmuş oluyor? Bir nevi edinsel, yani sonradan kazanılmış bir ektazi. Bir nevi demin söylemiştim, hani travmaya bağlı, evet, oluyor. Evet. O da bir travma. Hı-hı. Yani sizin yaptığınız lazik tedavisinde bir travma olmuş oluyor. Ve o hastada zemini müsaitse, korneası zayıfsa, yani biz ona biyomekanik güç diyoruz. Yani hakikaten hastanın biyomekanik gücünü bilmiyorsun ne olacağını, nasıl seyredeceğini bilmiyorsun. Biz refraktif cerrahi yapan bir insan olarak söyleyeyim. Hastalara şunu söylüyorum. Ben hastaları 5 saat muayene ediyorum. Şaka değil. 5 saat muayene ediyorum. Ameliyatını 5 dakikada yapıyorum. Hı-hı. Niçin 5 saat? Bir şey atlamamak için. En ufak bir riski bile ekarte etmek için. Her türlü tetkikinizi yapacaksınız. Eğer hastada en ufak bir risk varsa o ameliyatı yapmayacaksınız. Şimdi arkadaşımın söylediği muhtemelen tabii ki çeşitli faktörlere bağlı, enfeksiyon olmuş olabilir, evet ütülenmemiş olabilir, İşte kendi biyomekanik direnci zayıf olmuş olabilir ki bunu biz de yaşadık yani hastalarımızda. Hastada hiçbir şey yok, her şey gayet iyi, kornea kanalı mükemmel ama bakıyorsun 5 sene sonra evet ektaz gelişebiliyor. Erken yakalanırsa onun tedavisi var, endişe etmesin. Mutlaka o arkadaş kornea nakli olsun demiyorum, değişik yerlerden görüş alsın, değişik kliniklerden. Çünkü eğer korneasının merkezi bozulmamışsa halka takılarak o düzeltilebilir.
1: Fakir henüz göre bir şansı olabilir yani.
0: Tabii tabii tabii. Yani ben söylediğim şu cümleyi tekrar edeceğim. Korneanın merkezi saydamsa hemen apar topar nakle gitmesinler. Hı-hı. Çok şeyler çıkabiliyor ondan. Çok şeyler ulaşmak mümkün.
1: Hocam peki bu konuya ilave edeceğiniz şeyler var mı, yoksa presbiyopiye geçelim mi?
0: Yani şöyle söyleyeyim o zaman, birazcık daha biz insanları bilgilendirmek lazım. Bu tür olgularda demek ki hastalarıma söyleyeceğim şey şu. Lütfen doktorlarına erken gitsinler. Adını erken koydursunlar. İhmal etmesinler. Mesela benim geçen gün bir hastam geldi böyle. Çok enteresan. Çok az görüyor. Çevresi demiş yani, merak etme, kataraktır, gider ameliyat olursun. Hı hı. Yok öyle bir şey. Yani bunu merak etme katarsın. Sen ne biliyorsun kadın? Bırak onu göz doktoru söylesin. Onun için problem varsa doktora erken gitsinler. Tedbirlerini erken alsınlar. Çünkü erken yapılan sonuçta, yani şeylerde, işlemlerde sonuç, şaka demiyorum, %100'e bile çıkabiliyor.
1: Peki, bu uyarıda da bulunmuş olalım. Şimdi isterseniz okuma gözlüğünden kurtulmaya geçelim. O artık hani çok önemli bir sorun hocam. Programın başında da konuşacağımızı belirtmiştik. Yani hani çoğu zaman görüyoruz artık belli bir yaşın, evet, üstündeki hastalar
0: işte ben.
1: İki tane gözlük takabiliyor. İşte birini çıkarıyor, birini okurken takıyor. Onları nerede unuttuğunu bilmiyor. Bir gözlük arama derdine düşüyor.
0: Benim bir hastam vardı, evet, onu söyleyeyim, çok enteresan. Doktor bey, ben dedi, tam 13 tane gözlüğüm var dedi. Niye? Her odaya koyuyorum bir tane.
1: Doğru hocam, çünkü hakikaten evet, o hani, evet, özellikle bir de yakın görme problemi varsa bu çift gözlük kullanma olayı, evet, insanları bayağı mağdur ediyor.
0: Yaş 40'ı geçince nasıl ki saçımız beyazlıyorsa, nasıl ki futbolcular çok koşamıyorsa, hı hı, yani bir adalenin yetmezliği oluyorsa, gözün içinde de bir uyum yapan, yani zoom yapan, yakını gösteren bir adalet sistemimiz var. Ve o adalet sisteminin bağlı olduğu bir merceğimiz var. yaşa bağlı mercekte sertleşme oluyor. Hı hı. Adalilerde de güç azalması oluyor. Çok enteresan. Yani o kasılmayı yapamıyor. İki faktöre bağlı olarak. Ve hasta uyum yapamıyor. Uyum yapamayınca yakına uyum yapamıyor ve göremiyor. Bana hastalar geliyor. Bu hastalık değil diyorum. Bu yaşa bağlı bir olay. Ve bana diyorlar ki doktor bey biz sana tedavi olmaya geldik. Sen de gözlük takıyorsun. Diyorum ki saçlarım ele veriyor yani bu. Aha. Saklayamıyorum. Demek ki yaşa bağlı yakın gözlük takıyoruz. Yaşa bağlı yakın gözlüğe biz şeyde Latince'de presbiyopi deniyor. Yani yaşlılık hipermetropisi. Hı hı. Bir kusur değil.
1: Bunun ama için... çok kötü hissettiren bir durum hocam.
0: Yok,
1: artık yani
0: hayır.
1: Yaşlandım
0: böyle,
1: diye
0: her yaşın kendine göre güzellikleri var. Kötü hissettirmeyin. Ben bunu kabul etmiyorum. Hı hı. Kabullenmek önemli. Sen kabulleniyorsan hiçbir problem yok. Kabullenmiyorsan ha bile saçlarını boyatıyorsan siyaha, evet bunu da bunun içinde bir çözüm düşüneceksin, doğru.
1: Evet.
0: Bunun içinde bir sürü şeyler var, bir sürü şeyler yapılıyor. Zaten dünyada bu konuda inanılmaz araştırmalar var. Ama hakikaten çok büyük paralar yatırıyorlar bu iş, bu araştırmalara, bu geliştirmelere. Kornea'da yapılan lazerler var. Kornea'nın içinde halkalar koyulması, kornea'nın içinde inlay dediğimiz pinhole etkisi eden mercekler koyulması var. Gözün içine mercek koyulması var. Multifokal mercek dediğimiz olay var. Biz de bunu yani bunun için şu anda halen büyük çalışmalar devam ediyor. Daha zaten 15 gün önce Amerika'daydım. Şu var yalnız. Presbiyopi yani hı hı. yaşlılığa bağlı hipermetropi statik bir şey değil. Yani bugün bu sürekli yaşlanıyorsun. Yaşlanınca numara artıyor.
1: Evet.
0: Yani bir insan bakıyorsun 45 yaşında. Misal örnek veriyorum. Artı bir ihtiyacı hı hı. varken bakıyorsun 60 yaşında artı üç. O arada merceğindeki skleroza bağlı hipermetrop gidiyorsun bakıyorsun 4-5 diye gidiyor.
1: Hı hı.
0: Normalde normal insanda hiç merceğinde bozulma yoksa 3-3,5'la beraber yakını görürken o skleroza bağlı olayda bu kusur çok daha artıyor. Onun için yani sana bir numara düzelteyim senin yakını düzeltecek lazerle cümlesi doğru değil.
1: He.
0: Cümlesi doğru değil. Demek ki bugün ben sizi lazer yapsam bir sene sonra 2 sene sonra yine bozulacak.
1: Bunun önüne geçmek mümkün değil o zaman.
0: Yaşlılığın önüne yani. Geçebiliyorsanız bunun önüne geçersiniz.
1: Ne öneriyorsunuz mesela?
0: Ne öneriyoruz? Şimdi biz böyle erken devrede gelen insanlarla bunu çok kafaya takmışsa biz bazı hastalara monovizyon dediğimiz bir şey var. Lazerle yapıyoruz yine onu. Hastanın bir gözünü bir numara miyopa kaydırıyoruz.
1: Hı.
0: Ve hasta bakıyorsun yani bir gözü uzağa bir gözü de yakını görüyor ve bir 10 sene kazanıyor. Monovizyon.
1: Evet.
0: Ve hastalık geliyor bize yaşı 43-44 işte artı bir kusuru var. Ha biz ona yine lazer yapabiliyoruz ama diyoruz evet bu seni 3-4 sene rahatlatacak.
1: Hı hı.
0: Ama sonra yine bozulacak haberin olsun. Çünkü yaşlanmaya devam ediyorsun durmuyor dünya. Dünya dönüyor habire.
1: Evet.
0: Dönmesi demek günler geçiyor demek. Onun için presbiyopide korneada çözüme çok sıcak bakmıyoruz. Ama hastamız geliyor bize bakıyoruz yaşı 50. Uzak için 3 numara yakın için 5 numara kullanıyor. O zaman diyoruz ki biz size multifokal mercek takalım diyoruz.
1: Hı hı.
0: Biz ona presbi prelex cerrahi diyoruz. Yani presbiyopik lens exchange dediğimiz gözün merceğinde, gözün içindeki merceğindeki bir modifikasyonla hasta uzak yakını %90 hallediyoruz.
1: Yani hem aynı anda hem uzak hem yakın sorunu
0: düzeltebiliyoruz. Ama unutmayın tekrar söyleyeyim. Eğer hastada kusur varsa yani bir hem uzak hem yakın varsa hasta 5 numara takıyorsa benim gibi 2 numara takıyorsa buna sen bu ameliyatı ol demek doğru değil.
1: Hı-hı.
0: O zaman biraz sanki ticari düşünüyor gibi oluruz. O zaman ona sıcak bakmıyoruz ve önemliyoruz ve tavsiye de etmiyoruz.
1: O sorular geliyor zaten hani konuşulduğu zaman. Tamam doktor bey söylüyor işte lazer ameliyatı var işte şu çözümler var ama kendisi gözlük takıyor.
0: Aynen
1: neden
0: öyle
1: takıyor?
0: Onun için ben diyorum. Evet. Ama bir de onu da söyleyeyim. Yani ben şimdi 1993'ün başından beri lazer yapan insanım. Önce şunu söyleyeyim benim hiç kusurum yok.
1: Hı-hı.
0: Sadece yaşımdan dolayı yakın gözlüğüm var. Bana göre doktor bey sen de gözlük takıyorsun ben size lazer oldum demedim ki tavsiye de etmedim. Olabilirsiniz diyorum.
1: Hı.
0: Şart mı? Hayır değil. Sizin mesela benim böyle bir hastam vardı. O tür hastaları da ben hemen ameliyat ediyorum zaten. Bir bayan hastam geldi. Bir şey enteresan onda bir yeğeni göz doktoruymuş. Geldi muayene ettim. Gözlüklerine de baktım. Her şey gayet iyi. Dedim gözlükleri değiştirmeye yok. İşte sana uygun bunları kullanabilirsiniz dedim. Adam ya kadıncağız böyle şey iş kadınıydı. Kötülü bir hanım. Geldi dedim, karşıma oturdu. Doktor bey bana hiçbir şey anlatmayın dedi. Ben bunları kullanmak istemiyorum. Ne gerekiyorsa onu yap. Hiç daha bir şey anlatmadım kendisine. Çünkü o hazır gelmiş. Beyninde hazır gelmiş.
1: Hı hı.
0: Evet onu hak ediyordu o. Niçin? Kadıncağızın 3 numara uzağı vardı. 5 numara yakını vardı. Onda onun yeri var. Ama bir insanın gözlükle problemi yoksa niye onu ben ameliyat edeyim ki? Hı hı. Yani adam bak diyor ki ya bu gözlük benim kişiliğim, ben zaten takmak istiyorum. O zaman niye geldin diyoruz.
1: Peki hocam kaç derecelere kadar müdahale edilebiliyor bu tür durumlarda?
0: Şimdi şöyle, her dereceye müdahale edebiliyor. Mesela diyelim ki bana hasta geliyor. Yaşı 20, 2 numara miyopisi var. Hı hı. Tamam, lazer olabilirsin. Ol, tavsiye ederim çünkü gözlüğü atıyorsun. Bana hasta geliyor, yaşı 45, 2 numara miyopisi var. Ben olsam olmam diyorum. Bak demek ki yaşa göre, yaşa göre, kusura göre
1: ve mesleğe göre,
0: göre değişiyor, evet. Tabii ki. Hı-hı. Mesela yine öyle bir hastam Almanya'dan çıktı, geldi bana doktor bey, geldi bana işte 2,5 numara kusuru vardı uzak için, böyle oturdu karşıma, muayene ettim, ben lazer olmak istiyorum. Bak, yaşı da o zaman tam lazer, öyle zannediyorum ki 50 civarındaydı. Niçin olacaksın dedim, işte dedi bu gözlüğü atmak istiyorum. Tamam dedim, bunu atarsın da çerçeveyi atamayacaksın. Niye? Hocamı atacağım, oraya başka bir cam koyacağım. Hı-hı. Yani sen gözlükleri atacaksın, uzakları çok iyi göreceksin ama yaşından dolayı da 2 numara kullanacaksın. Onun için doğru diye yapmak. Dedince böyle ne iş yapıyorsun? Dedi ki ben matbaada çalışıyorum, tahsis yapıyorum. Yani adamın işi gücü yakınla zaten. Onu dedim gözlüksüz yapıyorsun değil mi? Daha ne istiyorsun? Demek ki gözlük sende bir sabah lazım. Evden çıkıyorsun, araba kullanıyorsun, işe kadar, bir de akşam. Doğru mu? Doğru. Bana çok enteresan bir cümle söyledi. Doktor bey zaten Almanya'dan ben bunun için geldim ki siz beni param için ameliyat etmezsiniz diye. Evet, biz onun parasını ameliyat etmedik ve önermedik.
1: Peki hocam bu ameliyatlar tekrarlanabiliyor mu? Siz dediniz ya hani yaşa bağlı, artık bunun ilerlemesinin önüne geçmek mümkün değil. O operasyon yapıldı küçük de ufak derecelerde. Bir süre
0: tabii,
1: sonra tekrar.
0: Yeter ki gözle bir zarar vermesinler, hepsinin çözümü var. Yani diyelim ki hastaya lazer yapılmış, işte bir numara kusuru düzeltilmiş. Hastalığa gelmiş, eğer biz ona bir şey yapmak istiyorsak onu yapabiliyoruz, tekrar düzeltebiliyoruz. Veya dediğim gibi işte hani kusuru fazlaysa biz ona multifokal preleksiya rayisi dediğimiz presbiyopik, yani yaşa bağlı lens değiştirme ameliyatı yapabiliyoruz. Bir sürü öyle hastamız var. Şu anda en yaygın yaptığımız da o. Hı-hı. Yani hastanın yaşı 50'yi geçmişse hem uzak hem yakın gözlük takıyorsa evet onlara daha uygun aday. Ben aday değilim, benim hiç kusurum yok, onu söyleyeyim.
1: Hocam siz zaten yani hani neyse, yok hiç bu. Gayet dinamiksiniz.
0: Evet, dinamik diye bakmıyor bu iş. Daha çok gencim, evet. Yani işin şakası. Ama şu anda onu da söyleyelim. Çok enteresan, bunun için inanılmaz çalışmalar devam ediyor. Şimdi Amerika'dan geldim. Orada bu iş için acaba bunu ilaçla halledebilir miyiz? İşte göze bir damla damlatalım. O damla işte gözün içerideki o akomodasyonunu rahatlasın. Evet, öyle bir damla. Daha şu anda çalışmalar devam ediyor. Belki bir bomba patlar.
1: İnşallah müjdesini buradan veririz.
0: Tabii çünkü şimdi dediğimiz şey şu, başta da söyledim değil mi? Şimdi hani Microsoft'u bulan, işte bilgisayar bulan dünyanın en zengini biliyorsunuz, Bill Gates.
1: Evet.
0: Niye? İşte bir bilişim ortamında bilgisayar. Şurası kesin. Bu işe çözüm bulan dünyanın en büyük zengini olacak. Bundan daha zengin olacak. Çünkü 3,5 milyarı yaşlı.
1: Peki, çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Programımızın sonuna geldik.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, böylece programımızın sonuna geldik. Bizden ayrılmayın.
2: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu, çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 10, Sure, Tevbe Suresi 1-31. Ayetler, sayfa 186-190.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mevlana Hasan-ı Berki rahmetullahi aleyh. Namaz hayattır. Bu zat buyuruyor ki, hiçbir özrü olmadan bir namazı terk etmek büyük günahtır, aman. Kazasını acele hemen kılmak lazımdır. Hemen kılınmaz ise o da büyük günahtır. Kaza edecek kadar geçtikçe boş zamanlar, kazaya bırakmanın günahı kat kat artar. 4 rekatlık bir farzı kaza etmek faraza, onun 5 dakikalık bir zamanını alsa, her 5'er dakikalık boş zaman dilimleri geçtikçe katlanarak artar bu günah dahi. İşte İslamiyet'te bir vakit

ki 70.000 sene hem de. Bu bir vakit namazı kılmamak cezasıdır. Yıllarca kılmayanın hali acep nasıldır? İşte bu hakikati düşünen bir Müslüman, yiyemez, uyuyamaz, dünyası olur zindan. Bugün verilmeyince namaza ehemmiyet, azaldı hep rızıklar, kalmadı bet bereket. Nitekim Hak Teâlâ buyurdu, ey kullarım! Beni unutursanız, rızkınızı kısarım. İman, sıhhat ve gıda, insanlık ve merhamet, daha nice rızıklar azaldı bugün gayet. Haşa, hiç zulmeder mi kullarına hüdası? Her insanın çektiği elbet kendi cezası. İslam'ı yaşamayan bugün birçok hanede, kadınlı ve erkekli çalıştıkları halde, yine bir ailenin rahat hayat sürecek bir gelir temininden acizdirler. Bu gerçek. Önceki müminlerin imanları kaviydi. Cehennem azabından korkudaydı her biri. İşte bu yüzdendir ki hiçbir özrü olmadan bir namazı kılmamak düşünülmezdi o an. Ancak bir özür ile geçerdi namaz belki. O da büyük üzüntü olurdu elbette ki. Nefes almak gibidir aslında namaz kılmak. Bir mümin hayattaysa kılacaktır muhakkak.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat edene itaat edilir. İtaat, söz dinlemek, boyun eğmek, emre göre hareket etmek demektir. İnsan, oyun eğlence, yiyip içmek, gezmek, yatmak, keyif sürmek için yaratılmadı. Kulluk vazifelerini yapmak, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliğini, ihtiyacını göstermek, ona sığınmak ve yalvarmak için yaratıldı. İbadet yapmaktan maksat da her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itaate tazimdir. Halbuki insanın nefsi Allahü Teala'ya isyan, can düşmanı olan şeytana itaat dilemektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği ibadetlerin hepsi insanlara faydalı şeylerdir. İnsanlara yaradığı için emredilmiştir. Yoksa hiçbir ibadetin Allahü Teala'ya faydası yoktur. Nisa suresinin 69. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala'ya ve onun peygamberine itaat edenler ahirette peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır buyurulmuştur. Allahü Teala'nın yarattığı bütün canlılar iman ve itaat etse ona hiçbir faydası olmaz. Bütün alem inkar etse, azgın olsa, taşkın olsa Allahü Teala'ya hiçbir zararı olmaz. Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki: her izzet ve her nimet Allahü Teala'ya itaat ve ibadet etmekten, her kötülük ve sıkıntı da masiyetten hasıl olur. Herkese dert ve bela günah yolundan gelir, rahat ve huzurda itaat yolundan gelmektedir. İtaat edene itaat edilir. Fuday bin İyad Hazretleri sohbetlerinde Allahü Teala'ya itaat etmenin lüzumunu anlatır ve kendinden misal vererek ben Allahü Teala'ya karşı itaatsizlik ettiğimi merkebimin ve hizmetçimin huyundan ve bana itaatsizlik etmesinden anlarım buyururdu. Allahü Teala'ya itaat edene mahluklar itaat eder. Çünkü her şeyin amiri, yaratanı, sahibi Allahü Teala'dır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyor ki: herkesi kötüleyici ve suçlayıcı olma. İnsanların dilinden kurtulursun. Şefkatli ve merhametli ol. Herkes seni sever. Allahü Teala'nın yaptığı taksime razı olup rızkından memnun olursan gönlü zenginlerden olursun. Allahü Teala'ya tevekkül et, kuvvetli olursun. Dünya ehliyle onların dünya menfaatleri üzerinde münakaşa etme, o zaman seni Allahü Teala ve insanlar sever. Mütevazı, alçak gönüllü ol, salih amelleri tamamlamış olursun. Acırsan her şey sana acır. Seyl bin Abdullah Tüsteri Hazretleri buyuruyor ki, son peygamber Muhammed Aleyhisselam gönderildiği zaman dünyada şu 7 sınıf insan vardı: krallar, ziraatle uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, ticaretle meşgul olanlar, sanatla meşgul olanlar, işçiler, yoksullar. Allahü Teala'nın elçisi sevgili peygamberimiz bu sınıflardan hiçbirini başka bir sınıfa geçmeye zorlamadı. Onları Allahü Teala'ya itaate, takvaya, ilme çağırdı. İnsanlara şöyle buyurdu: Allah bütün bu varlığı insan için, insanı da Allahü Teala'yı bilmek için yaratmıştır. Dünya nimetlerini Allahü Teala'ya itaat için kullanan hem dünyayı hem ahireti kazanır. Bunun tersini yapan kimse ise hem ahireti hem de dünyayı kaybedecektir. Allahü Teala'ya itaat eden, onun emirlerini yerine getiren dünyada da ahirette de ve ölürken de rahat eder. İmam-ı Gazali Hazretleri, iyi amel işleyen Allahü Teala'ya itaat eden kullar Azrail Aleyhisselam'ı en güzel bir şekilde görürler. Onun güzel yüzüne bakmaktan başka rahatlık bilmezler buyurmuştur. Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman ben de sizin gibi bir insanım. İnsansa yanılır. Yanılınca bana doğruyu gösterin. Ben Allahü Teala'ya itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat edin. Ben itaatten çıkarsam siz de bana itaat etmeyin buyurmuştur. Netice olarak
Allahü Teala'yı sevdiğimiz kadar herkes bizi sever ve ondan korktuğumuz kadar herkes bizden korkar. Allahü Teala'ya itaat ettiğimiz nispette her şey bize itaat eder. Allahü Teala'ya hizmet ettiğimiz kadar herkes bize hizmet eder. Yahya bin Muaz Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'yı sevdiğin kadar herkes seni sever. Allahü Teala'dan korktuğun kadar herkes senden korkar. Allahü Teala'ya kulluk ettiğin miktarda herkes sana yardımcı olur.

0: Hayatım Roman. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo İslam Gemici.
1: Devenin canımızın ve ayının ikinci olduğunu herkes bilir. Peki Sansar denilen o küçücük hayvanın da ikinci olduğunu biliyor muydunuz? Doğrusu 10 yaşıma kadar ben de bilmiyordum. Ah sahi. Benim adım Seyfettin Ateş. Sizlere yaşadığım ilginç bir hatıramı anlatmak istiyorum. Harman zamanıydı. Babamla birlikte ben de harmana gitmiştim. Öküzleri dinlenmeye alıp yemlerini verdikten sonra biz de öğle yemeğimizi yemek üzere harmanın hemen kenarında bir yere sofra açmıştık.

0: Ne oldu oğlum?
1: Aa, derenin kenarına bak baba.
0: Ne olmuş?
1: Ne olmuş var mı baba? Baksana sansar var orada. Şimdi aklarım ben onu.
0: Dur sakın yapma.
1: Aa baba hayır ya, onu öldüreceğim.
0: Sana ne zararı var be oğlum? Hadi taş atıp durma hadi. Günah değil mi?
1: İşte al bakalım bunu da. Yaraladım onu baba.
0: Yaptığına bak şunun. Atma oğlum atma. Hadi kalk da harmana devam edelim.
1: Ya
0: hadi
1: kalk diyorum,
0: kalk. Hadi

0: Akşama doğru çiftimizi, çubuğumuzu toplayıp tarlaya yakın olan köyümüze döndük. Fakat bu arada arkamızdan ikide bir de enteresan bir ses geliyordu. Geri dönüp baktığımızda ise hiçbir şey göremiyorduk. Ve ertesi sabah yumurta almak için kümese giren annem çığlık çığlığa eve geldi.
1: Tavukların hepsi öldürülmüş bey, hepsi.
2: Ne diyorsun sen hanım?
1: Hepsi boğularak öldürülmüş bey.
2: Gördün mü başımıza geleni? Dün senin taş attığın Sansar'ın işi bu.
1: Seyfettin, yoksa Sansar'a taş mı attın sen?
3: Evet anne, ama nereden bileyim böyle olacağını?
2: Gel de çık işin içinden. Artık o Sansar bize düşman oldu.
3: Özür dilerim baba.
1: Şimdi ne yapacağız bey? Bu hayvan bize rahat vermez artık.
2: O Sansar'la dost oluncaya kadar eve tavuk almayacağız. Evde de sakın kapıyı bacayı açık tutmayın, tamam mı?
1: Olur.
2: Hadi bakalım, tarlaya gitme zamanı Seyfettin. Hazırlan.
3: Ben hazırım baba.
1: Aman dikkatli ol.
2: Merak etme hanım. Hadi hoşça kal.

0: Baba, ben acıktım, biraz ara versek mi?
1: Olur oğlum, olur. Şu ağaca astığımız yoğurt bakracını getir de yiyelim.
0: Hemen getiriyorum baba. Baba! Baba!
2: Ne oldu?
0: Baba, yine o sansar yoğurda kusuyor.
2: Ne?
0: İzin ver de öldüreyim şu hayvanı baba, öldürelim de kurtulalım şundan.
2: Sakın ha, hemen yanıma gel oğlum.
0: Neden?
2: Hemen yanıma gel dedim Seyfettin.
0: Neden izin vermedin baba, kurtulurduk ondan.
1: O sansarı öldürecek olursak onun eşleri de bize olmadık zararlar açarlar oğlum. Bırak yoğurt orada kalsın. Sansarın uzaklaşmasını bekleyeceğiz.
0: Ha baba bak gidiyor.
1: Gördüm gördüm. Şimdi gidip o yoğurdu dökeceğim. Bakalım başka neler yapacak.
3: Derken o günü aç geçirdik. Fakat hepimiz huzursuz olmuştuk. Sansar her an bir şey yapacak gibi geliyordu. Ertesi gün tarlaya giderken annem yanımıza katmer yapıp verdi. Babam o katmerlerden birini bir gün önce yoğurdu astığımız yere bir torba içinde astı. Öğleye doğru sansar gelip çörekten biraz yiyerek uzaklaştı. Birkaç gün aynı ağaca, aynı yere sansar için çörek astık. Sansar her defasında gelip asılı duran çöreği yiyerek oradan uzaklaşıyordu. Ve bir gün babam ağaca çörek asmadı. Neden diye sordum.
0: Baba, bugün neden çörek asmadık? Ya geldiğinde çörek bulamadığı için bize saldırırsa?
1: Önce gelmesini bekleyelim Seyfettin. Bakalım ne yapacak?
0: Aa baba bak geldi işte.
1: Şşt, sakın bağırma. Bakalım ne yapacak?
0: Baba, çörek olmadığını anladı. Bize bakıyor bak.
1: Bak bak, uzaklaşıyor.
0: Oh şükürler olsun. Bir an bize saldıracak zannettim baba.
1: Şimdi bizimle barışıp barışmadığını anlayacağız.
0: Nasıl?
1: Kümese tavuk alacağız. Eğer tavukları boğarsa hala bize kızgın demektir. Yok tavukları boğmazsa bizimle barıştığını gösterir bu.
3: O gün kümese 3-4 tavuk kapatıp heyecanla sabaha bekledik. Hava henüz ağarmadan annem ve babamla birlikte ben de kalktım. Hemen kümesin yanına gittik.
0: Baba, sansar kümesin üzerinde duruyor bak.
4: İnşallah tavuklara zarar vermemiştir.
1: Susun, bizi fark etti.
4: Bakın, gidiyor.
1: Gelin kümese bakalım. Tamam işte, tavukların hepsi de sağlam.
4: Ah şükürler olsun, sansarın düşmanlığı geçti.
1: Artık tarlaya yoğurt da götürebiliriz. Kümeste tavuk da besleyebiliriz, her şeyi yapabiliriz. Ancak sen ol, bundan sonra suçu olmadığı halde hiçbir hayvana saldırma oğlum. Tamam
0: mı? Bir daha mı? Asla baba, asla.

Babamın bu nasihatı belki beni pek etkilemezdi. Fakat korku içinde geçirdiğim o günler, geceler aklıma geldikçe bir daha ne sansara ne de başka bir hayvana asla dokunmadım.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki bir tanıdıkları oğluna yeni araba almış. Hani güzel günlerde kullanması için, ne bileyim işte kazasız belasız kullanması için bu duayla, bu niyetle diyor, sadaka olarak koyun kesip onu diyor dağıtabilir mi fakirlere?
1: Hem kazayı belayı def için kesilen hayvan afil olur zaten, ama kesildikten sonra eti otomatik olarak adak hükmündedir. Fakirlere verir, zenginlere veremez. Tabi dağıtabilir, yapabilir. Herhangi mahsuru yok.
0: Kendileri yiyemez. Fakir olsalar da.
1: Fakir olsalar da yiyemezler. Adet kim kesiyorsa bunu, onun annesi, babası, dedeleri, nineleri, onun çocukları, torunları yiyemez. Ama kesenin kardeşleri, halası, teyzesi, amcası, eniştesi, ablası varsa, abisi, bunlar dinen fakirse bunları yiyebilir.
0: Bir başka dinleyicimiz komşusunun sorusunu bize göndermiş. Diyor ki yeni doğmuş bir bebeğin bir yaşına geldiğinde saçlarının kesilmesi dinen zorunlu mudur? Bir yaşına geldiğinde. Bir de bildiğimiz kadarıyla kesilen saç tartılarak parası verilirmiş. Saçın kesilmesini istemiyorlar diyor komşuları. Kesmeden diyor bunun ücretini verseler olur mu?
1: Bilgi, doğru bilgi de var, içerisinde yanlışı karıştırmışlar. Halbuki bir yaşı değil o. Çocuk dünyaya gelir gelmez ilk bir hafta içerisinde saç kesilir. Ağırlığınca gümüş sadaka vermek, akika kesmek müstahaptır, sünnettir diye geçiyor. Yoksa bir yaşına gelen çocuğun saçını niye kesecekler ki?
0: O da saçı varsa zaten.
1: Zaten saçı varsa, bir yaşında çocuğun saçı varsa öyle bir hüküm yok. O ilk doğduğu zaman, ki bazı çocuklar hakikaten öyle gür saçlı doğuyor. Varsa, yoksa yine bir sadaka verilir. Onun bir mahsuru söz konusu değil. Saçının kesilmesi mecburiyeti yok. O bir yaşı da öyle bir durum yok. Bir yaşında değil. İlk bir hafta doğar doğmaz.
0: Doğduğu zaman. Hı-hı. Evet. Bir başka dinleyicimiz ne diyor ki Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını okuyoruz ama bir hanım var burada tanıdığımız. Hem soru hem cevap olarak deftere yazdırarak çalıştırıyor. 100-200 soru çıkarıyorlar. 20 sayfadan, yaklaşık 20 sayfadan. Şimdi diyor bizim de diyor ayrıca bir sohbete gelen grubumuz var diyor. Bu hanım gibi diyor biz de yapsak olur mu? Bazıları da dediler ki böyle yapmayın, uygun olmaz dediler. Nasıl yapalım diyor, soru cevap şeklinde mi, yazarak mı çalışalım?
1: O kendilerine nasıl kolay geliyorsa, nasıl anlayabiliyorlarsa, yazarak, okuyarak, sual sorarak, hangileri anlaşılması kolay geliyorsa bu bir metottur. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Önemli olan o kitaptaki bilgilerin öğrenilmesidir. Eğer bu daha kolaylarına geliyor ve böyle daha iyi anlıyorlarsa, mesela bir sayfayı her bir hükmünü ayrı ayrı sual şekline getirip onları, ondan sonra cevabı budur, suali budur şeklinde de olur. Onun bir mahsuru olmaz. Yani yazarak da, çünkü insan bir dinleyerek, bir yazarak, bir söyleyerek tekrar ettiği zaman hafızada kalıcı olur. Onun için boşuna denmemiş. Tekraru ahsen. Velev kâne 180.
0: 180.
1: Tekraru ahsen. Şeylerde eskiden ne diyorlardı? Çocukların yatılı okullarda
0: neydi? Leyli Meccani
1: de müzakere salonları olurdu onların. Ona bir tabir daha kullanılır da şu anda hatırıma gelmedi. Yani şimdi çocuklar başka bir kelime kullanıyorlar. Mesela hafta sonları falan giriyorlar. Bizim etüdümüz var diyorlar. Ha. O zaman müzakere değil de başka bir isim kullanılıyordu. Şu anda benim de hatırıma gelmedi o isim. Dolayısıyla o tip yerlerde mesela çocuklar alınıyor. Dersler tekrarlanıyor. Tekrarlandıkça hafızada kalması artıyor. Hatta yapılan araştırmalarda bir kimse bir konuyu okusa işte yüzdelik, yüzde oranlarını belirlemişler. İşte yüzde bilmem şu kadar az miktarı kalıcı olurmuş. Bu kimse okudu fakat anlatırsa o bilgilerin hafızada kalma oranı artarmış. Soru sorup da bu oradan cevap vermeye kalktığı zaman konunun tamamına yakınına hakim oluyor. Niye? Cevap verecek. Cevap verebilmesi için onu iyi anlayacak. Önce çok iyi anlıyor. Okuyor. Mesela sorular geldi. Dikkatli bir okuyor bu sefer. Ondan sonra konuya hakim oluyor. Sonra bir de bunu anlatıyor. Ne kadar çok tekrar ederse o kadar çok
0: öğrenmiş
1: olur. Hani hikaye olarak anlatırlar ya, Einstein'ın bir şoförü varmış. Bir gün demiş ya, Demiş ben de anlatırım demiş bu senin anlattıklarını. Demiş yapma ya. İyi o zaman demiş. Nasıl o zaman gazete yok, televizyon yok, kimse bilmiyor falan. Bir yere gitmişler falan. Konferansı bu vermiş. Ezberlemiş adam, hafızası kuvvetliymiş. Soru sorunca demiş şoförüme sorun.
0: Bilmediği yerden çıkmış demek.
1: Tabii.
0: Çalışmadığı yerde.
1: Konuları ezberlemiş, tamam ezberliyor. Anlatıyor ama soru sorunca o konuyu bilmediği için işinden çıkamayacak. Ama pratik bir zekası varmış. Hemen demiş şoförüm biliyor onları, şoförüm.
0: Ona böyle sorun. Basit şeyleri şoförüme sorun. Tabii bildiği konuyu da insan ya da yarım yamalak bildiğini de anlatmaması gerekiyor. Mesela evet. Şimdi başka bir konu var, soru var. Kitaplarda bahsediliyor, siz de zaman zaman bahsediyorsunuz. Cuma günü yapılacaklarla ilgili sünnet olan şeyler var mesela. Tıraş olmak gibi işte.
1: Tırnak kesmek gibi,
0: gusül abdesti almak gibi falan. Bir hanım da demiş ki kadınların da hiç olmazsa cuma günleri sabah namazından sonra 3-5 tel saç kesmeleri gerekir.
1: Hiçbir kitapta yazmadı bu. Öbürlerini okuyup kendi kafasına göre hüküm çıkarmak denir buna. Konuyu anlamamış. Olur mu öyle şey ya? Kadınların aynı şekilde saçlarının kesilmesi meselesiyle alakalı değil ki. Ancak kadınların saçlarının kesilmesi meselesi ayrı bir konuda. Yani tesettürde yani muhafaza edemiyor, örtemiyor, koruyamıyor. Bu sebepten dolayı fazla uzundur, uçlarını alıyordur. Veya başında bir rahatsızlık olmuştur, hastalık olmuştur. Bu hastalık sebebiyle kesilir. Onun dışında hanımlar cuma günleri tıraş olacaklar diye bir ifade hiçbir fıkıh kitabında yok, hiçbir din kitabında yok, hiçbir İslam aliminde bildirmemiş. O tamamen yanlış anlamış.
0: Orada bildirilenler erkekler için genelde. Yani işte, işte. Tıraş olur diyor, saçını keser işte ne bileyim sakalını bıyığını düzeltir.
1: Tabii. Tırnak kesme herkes de ortaktır.
0: Tırnak kesilir.
1: Evet. Ondan sonra mahrem elleri temizlik, kadın erkek herkes de ortaktır. Tırnak da ortaktır. Bıyıkta saçta değildir, sadece erkeklere mahsustur. Saç da erkeklere mahsustur, kadınların değildir.
0: Kadının bıyığı varsa ayrı konu. Neyse, işimiz espriydi. Başka bir konuya geçiyorum hocam, müsaade ederseniz. Bir dinleyicimiz faks göndermiş, diyor ki zekat hesabını yaparken elektrik doğalgaz depozitelerini düşecek miyiz? Ya da özür dilerim, onları ilave edecek miyiz demesi lazım dinleyicimize. Çünkü evet. Onlar orada bekliyor ya.
1: Efendim biz kullanmıyoruz onları. Kullanmadığımız için onları dahil etmiyoruz.
0: Hadi ver desek de vermezler.
1: Vermezler. Bizim değil, bizimle alakalı değil. Verdik ve çıktı gitti. Ne zekat hesabına dahil ediyoruz ne de düşüyoruz onu. Zaten elimizde yok.
0: Dinleyicimiz yine zekatla ilgili olarak diyor ki orman arazisi almak için bir sene önce avans olarak verdiğim 2000 lirayı nisaba katmadım. Zira tam ilmihale göre nisaba katılacakların tam mülk olması lazım diye okumuştum.
1: Doğru anlamış. Mülkü değil, çıktı. Demin ki dediğiniz durum söz konusu orada. Gitsen desen ki şu avansı geri ver. Ne diyorsun sen derler ya. Senin mülkünden çıktı o. Orada emanet durmuyor o. Benim param değil artık. Karşı tarafa geçti. Mülkiyet benden çıktı. Dinleyicimiz de doğru anlamış.
0: Yani, zekatı günü gelmeden vermenin bir mahsuru var mı?
1: Günü gelmeden de verilebilir. Günü gelince hesap yapacağız. Eksik verdiyse tamamlayacağız. Fazla verdiyse gelecek seneye mahsup edebiliriz.
0: Ocak ayında bir dergi ve gazetenin bir yıllık bedelini peşin olarak yatırdım. Bu miktarları da nisaba katmadım. Doğru mu?
1: Doğru tabii. Niye katacak ki? Niye katsın?
0: Zaten yatırmışsın. Bir zaten şeyin bedeli olarak vermiş.
1: Elinden çıkmış. Elinden çıktığı için iki şekilde de bu girmez. Seni ilgilendirmez artık. Bir, ben bunu onlara verdim. Acaba zekat verirken bunu hesaba katacak mıyım? Nisabıma dahil. Hayır. Senin değil. Mülkiyetinden çıkmış. Ama bir senelik. Adam diyor ki bir senelik peşin. Ev kirası söyle. Bir senelik ver parayı diyor. Ve alıyor. Onun oldu. Benimle alakalı. Borç olarak düşebilecek miyim? Hayır. Ne borç olarak düşebilirim bunu? Ne de aynı şekilde zekat verilecek malların içerisine dahil edebilirim. İkisi de bizden çıktı.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki kiracım var diyor. Bazen diyor birkaç ayın kirasını toptan veriyor. Bunu diyor katacak mıyım zekat nisabına?
1: Şimdi isterse bir senelik versin. Benim zekat verme zamanım ne zaman? Rebiülevvel'in biri.
0: Mesela.
1: Rebiülevvel'in biri. Ama adam getirdi bana 6 aylık ev kiramı, evin kirasını getirdi. Saferin 27'sinde verdi. Ve 29 veya 30 saferde 30 mu çekiyor 29 mu çekiyor bilemiyorum da saferden sonra Rebiülevvel ayı geldiği için o misali veriyorum. 30 saferde veyahut da 29 çekiyor 29 saferde verdi. Ertesi günde bir Rebiülevvel benim zengin olma günüm. Yani o kız, ben elimdeki paraların hepsini hesaplayacağım. Mevcutlarla toplayacağım. Borçlarımı düşeceğim. Zekatımı vereceğim. Kaçta kaç oranda. E bir gün önce bu gelmiş. E hazır onu katıyorum. Ama öyle değil de, şimdi Muharrem ayı geçti. E diyelim ki Muharrem'in birindeydi benim zekat verme günüm. Rebiülevvel ayında 6 aylık ev kirasını getirdi, bana verdi. Ben bunu işte dahil edecek miyim bir Muharrem'e kadar falan? Yok ya, bir Muharrem'e kadar kalırsa, ben biriktiriyorsam zaten kalacak, onların içerisinde duracak. Harcadım, bitti. Bir Muharrem'de baktım, o 6 aylık kira mira hepsi uçmuş gitmiş, harcamışım. Dahil etmeyeceğim o zaman.
0: Bir başka dinleyicimiz, bir firmada muhasebe denetmeni olarak çalışıyorum diyor. Yaklaşık 3 ay önce çok rica minnet üzerine hanımımın tanıdığı bir yakınını yanıma aldırdım. Bu kişi benim altımda çalışıyordu. Daha önce işte bankacı olarak falan da çalışmış. Dolandırıldığını söylemişlerdi bana. Ama asıl dolandırıcının bu adam olduğunu öğrendik diyor sonra da. Ve çok yaramaz işleri ortaya çıktı. Ben diyor tanımadan, sırf hanımımın işte akrabası falan diye bunu aldırmıştım. Çok mahcup durumdayım şu anda diyor, yani patrona karşı. Bunu diyor ben gitsem söylesem diyor patrona. Hani benim hatırımı şey yapma, gözetme. Bunu işten atabilirsin desem diyor, olur mu diyor.
1: Desin. Şu mahsur yok tabii, desin. Bunun durumu bu. Ben sonradan öğrendim, bilmiyordum. Bunun durumu bu. Yani inisiyatif sizin elinizde. Müesseseye zarar veriyorsa gözün yaşına bakma. Benim hatırımı da gözetme. Desin. İleride çünkü bu kendisi zan altına düşer. Bak getirdiğin adamlar hep böyle kopuk, ipini koparmış kimseler. Abuk subuk insanlar diyebilirler. Önüne koyabilirler böyle.
0: Bir başka dinleyicimizin de ilginç bir sorusu var. Hakikat Kitabı Evi'nin kitapları var ya, hani o küçük olanlardan bahsediyorum. Hı hı. Numaralı onlar, hı hı, biliyorsunuz. Birden işte 12-13'e kadar gidiyor. Bunları mutlaka sırasıyla okumak gerekir demiş birisi. Yani bir numaralı kitabı okumadan 2'yi okuyamazsın, 5'i okuyamazsın falan.
1: Hiç alakası yok. Herkes kendisine göre ahkam kesiyor. Oğlum öyle şey. Mesela kalkar diyelim ki Kıyamet Ahiret kitabını okur. Biz de tavsiye ediyoruz ya. Ya da itikadını düzeltmek 3 numaralı kitap. Herkese lazım olan iman kitabını okur. Efendim Şiilik nedir, ne değildir? Nasıl bir şeymiş? Herkese lazım olan kitabında da var da, esas şeyde 2 numaralı kitap Hak Sözü Vesikaları. Abdullah Süveydi Hazretleri'nin ki orada geniş bilgi verilmiştir. Onu alır okur. Yani hangi konu kendisi için elzemse onu okur. Öyle bir sıralaması söz konusu değil.
0: Bir de başka bir şeyden bahsediyor dinleyicimiz burada. Bir tanıdığı var galiba ki İslam Ahlak kitabını okumuş o tanıdığı. Orada da hani işte bir takım insanların cibiliyetlerle alakalı, yaratılışlarla alakalı falan şeylerden bahsediliyor ya. Hı hı. İşte kimisi akrep cibiliyeti, kimi yılan cibiliyeti falan. Onları okuduktan sonra diyor herkese diyor bir cibiliyet belirlemeye başladı diyor. İşte adam, tanıdığı adama işte sen akrep cibiliyetindensin, sen işte fare cibiliyetindensin neyse falan diyor. Bu da diyor insanları kırıyor diyor.
1: Olmaz o. O uygun değil. Öğrendin. Velev ki aynı şekilde perde açıldı, gösterildi sana. O söylenmez o.
0: Kendi cibilliyetiyle ilgilenmesi lazım. Tabii. Sen nesin? Yani onun kendine bakacaksın.
1: Şimdi büyüklerden bir zatın daha işte 7-8 yaşlarında bir oğlu. Bir gün işte çeşitli yerlerden o zatı ziyarete gelenler oluyor. Bir ara hizmetçilerden bir tanesi o zatın kulağına bir şey söylüyor. O zat hemen oradan kalkıyor, dışarı bakıyor. Ayakkabıların çıkarıldığı yerde çocuk ayakkabıları ayırmış. Bunlar sahiplerin, bunlar şakilerin ayakkabıları diye. Demiş ya oğlum, Allah Teala dünyada bunları karışık yarattı. Karıştır bunları demiş. Karıştır.
0: Doğru bile olsa.
1: Doğru bile olsa. Tabi sabi olma sebebiyle ve de kabiliyeti yaratılışta yüksek yaratıldığı için yani görüyor. Ayakkabıdan görüyor. Tutmuş ayakkabıları da ayrı vermiş.
0: İyi ki bizim ayakkabıları görmüyor.
1: Onun için o zatın buyurduğu gibi Allah-u Teala dünyada hepsini karışık yaratmış. Bazen mesela Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam cibiliyeti bozuk olan bir kimseye ayağa kalkmış, hürmet etmiş, göstermiş. Hatta gelirken işaret etmişler kabilesinin en kötüsü diye. O gelince minderin şey yapmış, iltifat etmiş. Hatta Hazreti Ayşe Validemiz, ya Resulallah o değil miydi o? Başka birisi miydi o kötü dediğiniz? Buyurdu buyuruyorlar. Peki niye öyle davrandınız? Bu kabilenin reisidir. Mudara ettik buyuruyorlar. Biz kötü davranırsak oradaki Müslümanlara eziyet eder. Bize bir şey yapamaz ama oradaki Müslümanlara zarar verir buyurmuşlar. Eziyet eder, zulmeder. Biz onun için ona zahiren güler yüz gösterdik buyuruyorlar. Onun için yani varisler olan alim ve evliya da öyle davranır. Burası karışık yerdir. Öyle yapmak uygun olmaz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Aydınlığa doğru.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi insan bir takım mala mülke sahip oluyor. Arabası oluyor diyelim, evi oluyor. İşte veya makam sahibi oluyor. Bu tür şeylere karşı tavrı nasıl olmalıdır bir Müslümanın? Yani onları sevmesinin ona bir zarar olur mu?
2: Mustafa Bey, bilhassa İmam Rabbani Kudüs Sözleri Mektubat isimli kitabında sık sık kullandığı bir ifade var. İmanla küfür nasıl birbirinin zıttı ise ahirette dünyanın zıttıdır buyuruyor. İmanla küfür, inkar nasıl birbirine zıtsa dünya ile ahirette birbirinin zıttıdır. Hatta bir misal daha vermişler de, Behlülana Hazretleri var. Abbasi Halifelerinden Harun Reşit Hazretleri zamanında yaşamış. Mensup bir evliyadır. Meccub evliyadan diye geçiyor. Kitaplarda öyle anlatılıyor. Fakat Harun Reşit Hazretleri bunu çok seviyor, çok itibar ediyor. Zaman zaman bunlardan da, bunun da aynı şekilde nasihatını aynı şekilde böyle dinlenmiş, şey yaparmış. Bazen çağırtırır veya kendisi gelir. Bir gün Behlülana Hazretleri bir yere gidiyor. İşte bir grup çocuk oyun oynuyorlar. O çocukların lider konumundaki olan tanıyor Behlülana Hazretleri'ni. Akıllı bir çocuk geliyor. Diyor ki efendim bize diyor birazcık nasihat eder misiniz? Dönüyor bakıyor, olur diyor. Hemen ileride şöyle bir ağaç varmış. Geçiyor. Hiçbir şey demiyor ama. Ağacın bu ucundan şöyle kaldırıyor. Oluyor diyor. Ağacın bu ucuna geçiyor. Kaldırıyor buradan. Oluyor diyor. Ağacın tam iki elini şöyle koyuyor. Bunu kaldırmaya çalışıyor.
1: Ortasından.
2: Ortasından böyle kaldırmıyor. Olmuyor diyor. Yürüyüp gidiyor. Tabii çocuklar bakıyor bu ne yapıyor diye falan. Yürüyüp giderken koşuyor. Efendim diyor nasihat çektiniz bize. Söz vermiştiniz. Ettim ya buyuruyor. Efendim diyor ağacın bir ucundan kaldırdınız oluyor dediniz. Öbür tarafa geçtiniz oluyor dediniz. Ortasından kaldıramayınca olmuyor dediniz gittiniz. Nasihattı buyuruyor. Anlamadık efendim diyor. Sadece dünya için çalışırsan oluyor. Sadece ahiret için çalışıyorsan oluyor. Ama ikisini beraber olmuyor buyuruyorlar. İkisi beraber olmuyor. İkisi beraber olmuyor. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Ama daha önceki sohbetlerinizde de hani anlatıyorsunuz mal mülk işte hani ilim çok kıymetlidir. Malla desteklenirse buyuruyor. Bunlardan naklediyoruz. Dedi çelişki değil mi şimdi anlatın? Hayır, çelişki değil. Zaten İslam alimleri, Ehl-i Sünnet alimleri üstünü çizerek bir şey buyuruyorlar. Kötülenen mal değil. Mal mülk değil ya. Sevgisi. Hani iman ile küfür birbirine zıttı olduğu gibi ahirette dünyanın birbirine zıttıdır. Dolayısıyla dünyayı seversen ahirette mahrum kalırsın. Sevmek ayrıdır. Ama elde etmek farklıdır. Mal mülk sahibi olursun. Ama seni meşgul etmez. Allah-u Teala'ya aynı şekilde mani olmaz. İşte kötülenen, dinimizin kötülediği Allah-u Teala'ya itaatta, Allah-u Teala'ya imanda, Allah-u Teala'nın emirlerini yapmakta, yasakları sakınmakta. Eğer elimizdeki mal, mülk mani oluyorsa bu dünyadır ve felakettir.
1: Bir araba aldın diyelim. Bütün vaktini alıyor artık araba. Evet, sürekli onu düşünüyorsun.
2: Aynen öyle.
1: Değil mi? Bu kötüleniyor. Ha,
2: kötülenen yani. O. İşte bakınız bunun için de Tevbe suresinin 25. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam onlara de ki eğer sizin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallarınız, kesadından korktuğunuz ticaretiniz ve hoşnut olduğunuz meskenleriniz, evleriniz Allah-u Teala'dan, Resulünden ve onun yoluna cihattan sizlere daha sevgili ise Allah-u Teala'nın hemen ve sonra gelecek olan büyük azabına hazır olunuz buyuruyor. Tehdit var. Daha kıymetli ise yani araba mani oluyorsa ondan sonra ne bileyim ev mani oluyorsa çocukların mani oluyorsa neye? Allah-u Teala'ya itaat et. Dünya oluyor o zamanlar. mani oluyorsa. Şeyde Muhyiddin Arabi Hazretleri bir şey anlatıyor. Mısır'ın İskenderiye şehrine gidiyor. Liman şehri. Yine deniz kenarından bir yolculuk yapıyor. Yol orada, yol güzergahında giderken de bir kasaba var. Deniz kenarında. Orada adamcağızın bir tanesi elinde bu oltası, bir kovası var. Balık tutuyor falan. Bir tane de sazdan kulübesi var. Bunu oradan geçerken görünce diyor ki siz diyor bu kasabanın yabancısınız. Evet diyor, yabancısıyım, yolcuyum ben diyor. Nereye gidiyorsun? İskenderiye. Niçin gidiyorsunuz diyor. İşim var diyor. O zaman dönecek misiniz diyor. Evet diyor, döneceğim. Buradan geçeceksiniz. Evet diyor, buradan geçeceğim. Ya diyor benim bir hocam var diyor İskenderiye'de diyor. Ona selam ve hürmetlerimi arz etti. Bana bir nasihat etsen. Olur diyor, söylerim. Gidiyor İskenderiye Muhyiddin Arabi Hazretleri. Hakikaten işlerini bitiriyor. Döneceği sıra. Aa diyor, o balıkçının da diyor bir şeyi vardı bizde. Emaneti vardı. Hocasını bir göreyim. Tabi ismini falan söylemiş hocasının. Soruyor İskenderiye'de. Tarif ediyorlar ki diyor, bir bakıyor ki bir malikane, bir saray yavrusu, bir ev. İşte hizmetçileri falan var. Ondan sonra diyor ki falan zat burası diyorlar. İçeri giriyor. Atlas hallar, atlas minderler falan. Ondan sonra ihtişamlı. Selam veriyor. Efendim diyor, ben falan yerden geliyorum falan kasabada. Şöyle balıkçı var. İsmi de bu. O zat diyor ki evet, talebimizdir. Efendim diyor, selam hürmetleri var. Ve aleyküm selam diyor. Sizden nasihat istiyor. Oradan tekrar dönecek misin? Evet diyor, döneceğim efendim diyor. Ona söyleyin diyor, dünya muhabbetini çıkarsın kalbinden. Dünyayı kalbinden çıkarsın. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir düşünüyor. Allah Allah, adamın diyor yırtık pırtık elbisesi var diyor. Bir oltası, bir kovası, bir de sazdan kulübesi. Bunun diyor maşallah saray yavrusu, ev, atlas halılar, minderler falan.
1: Nasihat edene bak.
2: Nasihat edene bak. Kendi kendine gel diyor, bana ne diyor. Dönüyor. Oradan geçe balıkçı görüyor tabi uzaktan. O kasabaya gelince koşarak diyor ki hocama gittim, hocama gittim. Gittim gittim diyor hocana. Ne dedi? Selam var. Aleyküm selam diyor. Ne buyurdu? Hocan selam söyledi ve dedi ki söyle ona dünyayı kalbinden çıkarsın. Balıkçı Allah diyor, düşüp bayılıyor. Allah Allah diyor, ne oldu ya? Neyse biraz bekliyor falan, adam ayılınca arkadaş diyor, ben senin hocanı gördüm. Saray yavrusunda oturuyordu. Atlas minderler, atlas halılar, hizmetçiler. Senin diyor aha bir sazdan kulüben var. Bir tane diyor kovan, bir tane de oltan var. Üstündeki elbise de dökülüyor. O mu dünyada, sen mi dünyada? Hanginiz dünyalık diyor. Hanginiz dünyalık? O zaman balıkçının verdiği cevap. Diyor ki bakın. Hocam diyor saray yavrusunda oturuyor, doğru. Atlas minderler, atlas hallar, o da doğru. Ama zerre kadar muhabbeti yok ona diyor. Ha dışarıya çıkarmışsın. Bir otların üzerine oturmuş veyahut da bir çadırda oturmuş. Ha sarayın içinde oturmuş, hiç değişmez. Vallahi diyor şu gördüğün diyor sazdan kulübeyle şu olta, şu kova kalbimden bir türlü çıkmıyor arkadaş diyor ya. Kalbimden bir türlü çıkaramadım. Hani şimdi bazen bizi izleyen ve dinleyenlerin de hatırına gelebilir. Ya neyimiz var ki falan. Vallahi bir tane kalem vardır, o da buraya girmişti çıkmıyordur. O da girmiş çıkmıyordur. Ve şimdi herkes kendisini tartınca ortaya çıkar. Efendim işte şöyle olursa böyle olursa falan filan. Ya şöyle böylesine gerek yok. Sevgisi kötülenmiştir. Yani elindeki malın, siz güzel bir misal verdiniz mesela. Araba aldın. Araba seni 24 saatini meşgul ediyor mu, etmiyor mu arkadaşım? Meşgul ediyorsa namazına mani oluyor mu? İşte yok tekerleğine bir şey yaparlarsa, yok boyasını çizerlerse, yok işte bir şu aksama olursa falan. Püf yapıyorsun. Bakıyorsun ya burada işte şey yapayım, akşam namazı evet sıkıştı ama ben şimdi gidersem birisi gelir çizer falan. Sonra kaza ederim diyorsan o zaman dünyaya muhabbeti
1: araba var. Sana biniyor artık o
2: zaman. Evet, araba sana biniyor. İşte kötülenen budur. Kötülenen budur. Hazreti Osman radıyallahu teala hazretleri şeyde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebuk kazası için herkes diye yardım etsin. Hazreti Osman radıyallahu teala hazretleri ayağa kalkarak ya Resulallah, Allah yolunda 100 deve vermeyi üzerime aldım dedi. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşvikini devam ettirince Hazreti Osman tekrar kaldı. Ya Resulallah, Allah yolunda 100 deve daha. Ya şimdi yani bunu böyle anlatıveriyoruz, naklediveriyoruz da kolay iş değil. 100 deve. Ve o develer de hecin devesi. Neredeyse bir deve bir daire alır. 100 daire birden verdim. Kalkıyor bir daha 100 daire gene verdim. Resulullah Efendimiz minberden inerken bundan sonra yapacağı şeyler Osman'a hesap yoktur. Yapacağı şeylerden Osman'a hesap yoktur buyurdular. Peygamber Efendimiz Eshab-ı Kiram tekrar teşvik edince Hazreti Osman radıyallahu teala ya Resulallah, Allah rızası için 100 deve daha vermeyi üzerime aldım dedi.
1: 300 oldu.
2: Evet 300 oldu. Ve Tebük askerini donatan kişiye cennet var buyurdular. Bunun üzerine Hazreti Osman 1000 altın getirerek Resulullah Efendimizin önlerine koydular. Hazreti Osman'ın bu yardımı üzerine Resulullah Efendimiz, "Ya Rabbi, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol," diye dua ettiler. Böyle vermek için durup dururken Hazreti Osman olunmuyor. Adam oturdu ya da Hazreti Osman'a Allah Teala size dil uzatıyor. Yani dilini koparlar adamın ya. Dilini koparlar. Kaç para verdin İslamiyet için? Ne kadar yardım ettin ki? Şurada 300 deve. 300 daire demektir bu. Bir çırpıda nasıl verirsin ki? Bir çırpıda. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri yaptılar sadece bunlarda değil. Yani onlar Allah için vermeyi hakikaten öyle şey yapmışlar. Sonra mesela 1000 altın diyor ya. Bir altın. Bir çeyrek altın veremiyorum ben. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler, "Ya hoca, sen veremiyorsan ben veriyorum." İyi veriyorsan mübarek olsun. Ama insan kendini düşünmesi lazım. Bu büyüklere dil uzatmamak gerekir. Ha bak, Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri misalini verdik. Kitaplarda anlatırken bu misal verilmiş. Bu dünyalığı çok. Ama bu sadece elinde. Resulullah Efendimiz'in gözünün içine bakıyor. Verdi tak diye bırakıyor hemen. Böyle olmalı buyuruyor. Bu kötülenmemiş. Bu kötülenmemiş. Kötülenen, bunu ben buraya soktuysam kötülenen budur. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdukları bir hadis-i şerif var. "Ey Ademoğlu, benim malım benim malım dersin. O maldan senin olan yiyerek yok ettiğin, giyerek eskittiğin ve Allah için verip de sonsuz yaşattığındır." buyurulmuştur. Onun için dinimizde mal mülk kötülenmemiş. Hatta malı hayırlı şey buyurulmuştur. Kötülenen nedir? Bunlara olan muhabbet ve sevgi. Bunlara olan muhabbet ve sevgi. İşte Tevbe suresinin 25. ayet-i kerimesinde mealen aktardığımız, eğer evlat, ev aşiretin, soyun, sopun neyse, seni Allah-u Teala'ya itaatten, Allah-u Teala'nın dinine yardım etmekten, emr-i maruf yapmaktan men ediyorsa azaba hazır ol buyuruyor. Yani sevgisi kötülenmiştir. Yoksa malını kötülenmemiştir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız bize önemli bir konuda bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Küfürden ve bid'atten başka günahlar ikiye ayrılır. Birinci kısım, Allahü Teala ile kul arasında olan günahlardır. İçki içmek, namaz kılmamak ve bunlar gibi. Bu günahların büyüğünden ve küçüğünden çok sakınmalıdır. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, bir zerrecik bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi Allahü Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Fakat bazısı bazısına göre küçük görünür. Mesela yabancı kadına şehvetle bakmak zina yapmaktan daha küçüktür. Bir küçük günahı yapmamak bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü nafile ibadet yapmak farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise herkese farzdır. Büyük günahlardan kaçınabilmek için başka çare yoksa küçük günahı işlemek caiz olur.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
4: Abdullah-ı Şemdini Hazretleri. 3. Bölüm. Anadolu'da yetişen büyük velilerden, kendilerine Silsile-i Aliye adı verilen büyük alim ve veliler silsilesinin 30.'sudur. Bu diyarda Nakşibendi, Müceddidi, Halidi kolunun önde gelen temsilcisidir. İsmi Abdullah'tır. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 10. torunu ve Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin amcasıdır. Lakabı Siracüddin ve Menbaul Hilm'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şemdinli civarında dünyaya gelmiş, 1813 Hicri 1228 senesinde Şemdinli'nin Nehri kasabasında vefat etmiştir. Kabri orada olup ziyaret edilmekte ve bereketleri hasıl olmaktadır. Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala bir kuluna iki şey vermişse her şeyi vermiştir. Doğru iman, yani ehl-i sünnet itikadı, büyükleri tanımak, mezhep ve itikat imamlarımızı, ehl-i sünnet alimlerini. Allahü Teala bu iki nimeti vermişse bu seçilmiş demektir. Bunu Allahü Teala seçmiş ve sevmiş. Ben seçmiyorum, ben sevmiyorum. Olur mu hiç öyle şey? Dünyada en zor şey bu büyükleri tanımaktır. Her şeye bu büyükleri tanımakla kavuşulur. Mürşid-i Kamil demek, hakkı hak, batılı batıl bilen zat demektir. Onlara kavuşanın ve hatta onların sadık bendelerine, talebelerine kavuşanın en büyük kârı, hakkı hak, batılı batıl bilmesidir. Bu ise erişilmesi en zor noktadır. Dünyada en zor şey, doğruyu bulmaktır. Hakiki Müslümanın üç vasfı vardır. 1- Doğru iman, 2- Sahih ibadet, 3- Ehl-i sünnet itikadını yaymak. Bu üç büyük nimetin devam etmesinin şartı, ihlas ve sabırdır. İmanın düşmanı içimizde, kendi nefsimiz. Bunun da yardımcısı şeytan, meydanı da dünyadır. Allah rızası için yapılan hizmette, vermek vardır, almak yoktur. Bu yolda dünyada almak yoktur, ahirette alınacak. Eğer almak istiyorsanız, dünyada verin. Dünyada almak olmaz, almak ahirette. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'ın dinine hizmet için yaşayalım. Yoksa kendin için, bilmem ne için yaptığın, uğraştığın her şey boştur. Sıfırla uğraşan sıfırdır. Gerçekle uğraşan aziz olur. Gerçek, Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. İman çarşıda satılmaz, miras kalmaz. İyiliğe elverişli olmayan kişi, peygamberi görse de Müslüman olamaz. Allahü Teala seçiyor. Buna verdim diyor. Seni dost edindim diyor Cenab-ı Hak. Müslüman demek Cenab-ı Hakk'ın seçtiği, dost edindiği insan demektir. Ona göre hareket edin. İnsanın eline diken bile batsa bir günah sebebiyledir. Günahın karşılığı dünyada veriliyorsa büyük nimettir. Ahirette verilirse felakettir. Suç varsa ceza vardır. Bir günah işleyen hemen bir iyilik, bir hayır işlemelidir. Sevap gelir, günah gider. Birbirini dengelemelidir. Cömertlik Allahü Teala'nın büyük bir nimetidir. Siz cömert için üzülmeyin. Çünkü o düşerken Allahü Teala elinden tutar, kaldırır onu. Çok şey isteyin. İsteyenin değil, verenin azametine bakın. Namazda şehitlik, evliyalık isteyin. Tarla ve bahçenin hasıl olan nimetin şükrü uşurla verilir. Malın, paranın şükrü zekatıyla olur. Aynı zamanda malı, parayı temizler. Zekatı vermeyen iki suç işlemiş olur. 1- Emre itaatsizlik, 2- Fakirin hakkını gasp. Namazın kabulü için de zekat gereklidir. Namaz imanla gitmeye vesile olur. Herkesi kuyunun dibinde gören kimse, kendisi kuyunun dibindedir. En büyük düşman nefs ve işlediğimiz günahlardır. En yakın dost da tövbe istiğfardır. Bir müminde iman olduğunun alameti onun güler yüzlü olmasıdır. Güler yüzlü olmak

Teala kullarının kötülüğünü istemez. Allahü Teala her şeyi helal etmiştir. Fakat Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla, Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla şu size zararlıdır. Ben sizin zarara uğramanızı istemiyorum. Onun için bunları size yasak ettim. Yemeyin, içmeyin. Bunların size çok büyük zararı vardır buyuruyor. Bu merhamet midir, zulüm müdür? 6 aylık bir bebek düşünün. Sobayı bilmediği için elini ateşin içine sokmaya çalışır. Anne baba ne yapar? Hemen engel olur. İşte Cenab-ı Hakk'ın merhameti böyledir. Bir mübarek zata sormuşlar. Allahü Teala'nın en çok merhametini, şefkatini bildiren ayet hangisidir? O mübarek zat buyurmuş ki, azap ayetleridir. Azap ayetleriyle Allahü Teala, şunları yaparsanız size azap yapacağım. Ezelde böyle karar verdim. Sizin bu azaba uğramanızı istemiyorum. Vazgeçin. Cenab-ı Hak defalarca yapmayın, etmeyin buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin buyuruyor. Bütün bunlar esasen bir annenin, bir babanın merhametinden, şefkatinden binlerce kat fazladır. O Allah'tır. Bir defa bildirse o öyledir. Ama bu insandır. Şaşırabilir diye defalarca bildiriyor. Bunları anlatmak için büyüklerin nefesi tükenmiştir. Bu şefkat değil de nedir? O günkü şartlar altında Alp dağlarını geçip Avrupa'nın ortalarına kadar gelmişlerdir. Onların maksadı memleket almak değildi. Müslümana herkesin ihtiyacı vardır. Eğer faydalı olamıyorsa, sağına soluna zarar veriyorsa, onun çekiciği vardır. İnsan öğrendikten sonra bile bile emirlere isyan ederse, kendi nefsi için kırar dökerse, o cezalandırılır. Onun için ey cemaat, Müslümanız, Müslüman gibi yaşayalım. Müslümanın tarifini Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir olarak tarif etmiştir. Müslümandan karşıdakine yalan gelmez, gıybet gelmez, dedikodu gelmez. Müslümana doyamazsın. Ama siz karışmayalım, kenardan geçelim dediğiniz anda bu çok tehlikelidir. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, içinizde en kötünüz, yanına zor yaklaşılandır buyuruyor. Aman şuradan gözükmeden geçelim, belki onun kalbini kırarız, o da bizim kalbimizi kırar dersek, işte bu çok fena bir durumdur. Halbuki mü'min mü'mini görmek için can atar. Çünkü onu sevdiği anda hocasına olan sevgisi artacaktır. Hocasına olan sevgisi arttıkça daha yukarıya, bu sevgi Peygamber Efendimiz'e, aleyhissalatu vesselama ve müteselsilen Allahü Teala'ya kadar gidecektir. Bu fırsat hiç kaçar mı? İnsanın kendisini hasta kabul etmedikçe, insan kendisini hesaba çekmedikçe, onun başkalarını hesaba çekmeye ne hakkı olabilir ki? Onun için bizim dinimiz diyor ki, insan Allahü Teala'ya yaklaştıkça onun dünya sevgisi azalır, onun dostları artar, düşmanları azalır. Çünkü o kendi nefsine karşı savaş ilan etmiştir. Yani dostu ile düşmanı ayırt edebilmiştir. Dostu ile düşmanı ayırabilen insan dostla dost, düşmanla düşman olur. Ahirette herkes dünyada kiminle beraberse yine onunla beraber olacaktır. Yani Allahü Teala'yı seven elbette ki Allahü Teala ile beraber olacaktır. Nefsinin arzularını seviyorsa, kötü kimseleri seviyorsa elbette ki öldükten sonra da onlarla beraber

0: beraber olacaktır. Yine bir hadis-i şerif var. Yüce Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Öldükten sonra cennete gideceklere acınır mı? Ancak insan olduğumuz için üzülürüz. Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah bin Zübeyir radıyallahu an Hazreti Hüseyin şehit olunca Mekke'de halife oldu. Yezid'in ölümünden sonra da 9 yıl halifelik yaptı. Hilafetini ilan ettiği için Haccac-ı Zalim onu öldürmek istedi. Kâbe'ye giremedi ama mancınıklarla orayı taşa tuttu. Böyle bir zalimdi. Onun bir veziri var. O da ondan beter. Çünkü iyiler iyilerle beraber, kötüler de kötülerle beraber olur. Bir gün bu Haccac-ı Zalim'in veziri, kocaman kaftanıyla saltanat içerisinde, sallana sallana yolda yürüyor. Tam bu sırada bir mübarek zat karşısına çıkmış. Allah'tan kork. Bu kibirli halinle cehennem odunu olursun. Haccac-ı Zalim'in veziri hemen kılıcını çekmiş. Bu kadar cesaretle karşı çıkınca kılıç da sallayamamış. Sen benim kim olduğumu biliyor musun demiş. O zat da biliyorum demiş. Ben sana kim olduğunu anlatayım. Sen annenin karnında bir damla su idin. Dünyaya geldin, bu şekle girdin. Şimdi bir bıçak, bir de kova getireceğim. Karnını yaracağım. Karnından çıkanlara sen dahi bakamayacaksın. Bu kadar pislik içindesin. Bir müddet sonra da öleceksin. Seni mezara koyacaklar. Orada belki 1000 fare, 1000 köstebek seni bekliyor. Vezirin ödü kopmuş. Büyüklerin sözünde Rabbani tesir olduğu için, peki ben şimdi ne yapayım demiş. Şimdi evine git, yıkan, temizlen, üzerindekileri de at ve adam gibi sokağa çık demiş. Onlar söyler. Çünkü ahiretten dünyaya gelmiş gibi yaşıyorlar. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, her an bir kefen içindeki bir meyyit gibi dolaşırdı. Kişi insanların kıymet verdiklerine kıymet verdikçe kendisi kıymetsiz olur. Allahü Teala'nın kıymet verdiklerine kıymet verdikçe kıymeti artar. Allahü Teala kıymeti neticeye koymuştur. O da ahirettir. Dünya servet ve şöhrettir. Servet peşinde koşanlar daima açtır, fakirdir. Allah'tan değil, paradan beklemektedir. Şöhret peşinde koşanlar daima felakettedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, şöhrette afet vardır. O meşhurlara gidin sorun, o şöhretlerinin sebebiyle ne sıkıntılar çekiyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, açlık, riyazet, tefekkür, inzivaya çekilmek mutlaka bir şeyleri parlatır. Ya nefsini parlatır veya kalbini parlatır. Eğer bu durumda olan imanlı değilse veya itikadı bozuksa, onda üstün haller gözükmeye başlar. Tabii mümin bunun rahmani mi, şeytani mi olduğunu anlayamaz. Onun için büyüklerimiz buyuruyorlar ki, dinimizde makbul olmak üstün haller göstermeye bağlı değildir. Eğer riyazeti çeken hakiki bir müminse, bu defa onun kalbi parlar. Kalbi parlayınca onda da üstün haller görülmeye başlar. Bu üstün hallerden bid'at ehli veya kâfirin ki şeytani, müminin ki rahmanidir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama mucize göstermek şarttı. Halifelerine üstün haller göstermek suretiyle İslamiyete davet etmek şarttı. Üstün haller göstermek şeklinde insanları irşad etme bir usul, bir yol değildir. Böyle bir emir, şart emredilmedi. Eshab-ı kiramda keramet yoktu. Cüneyd-i Bağdadi hazretlerinde ancak 5-10 keramet görülmüştür. Bu yolun aslı örnek insan olmaktır. Oturmasıyla, kalkmasıyla, namazıyla, konuşmasıyla, her türlü haliyle örnek olmaktır. İslam alimi demek, kitaptan nakleden demektir. Eğer hakiki İslam alimi değilse, kafadan söyler. Bugün Müslümanların çektiği kafadan konuşanlar yüzündendir. Seyyid Abdullah-ı Şemdini, daha önceki anlaşmalarının gereği bir müddet Bağdat'ta kaldıktan sonra Süleymaniye'ye dönen Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin ziyaretine gitti. Mevlana'nın Hindistan'da elde ettiği marifet ve kemalatı, olgunluğu görünce ona olan muhabbeti daha da arttı. Medrese talebeliğinde arkadaşı olduğunu düşünmeyip o evliyalık güneşinin sohbetlerine devam etmeye başladı. Onun önde gelen talebelerinden oldu. Bazı hasetçi ve inkârcı kimselerin Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin karşısına çıkıp söz ve yazı ile onu kötülemeye, türlü türlü iftiralarla ve düzme yalanlarla ona gönül verenlerin yolunu kesmeye çalıştıkları sırada o hep onun yanında bulundu. Kendisinde bulunan asalet ve yüksek kabiliyet ile Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin talebe yetiştirmek hususundaki maharetinin birleşmesiyle kısa zamanda bütün ilimlerde ve tasavvuf hallerinde yetişerek olgunlaştı. Mevlana Hazretlerinin binlerce talebesi arasında en yükseklerinden oldu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri ona talebe yetiştirmek üzere icazet, diploma verdi. Mevlana Hazretlerinden icazet ve hilafet alanların baştan üçüncüsü olan Seyyid Abdullah-ı Şemdini, kardeşi Seyyid Ahmet Geylani Hazretlerinin oğlu Seyyid Taha-i Hakkari'yi de Mevlana Halid-i Bağdadi'nin sohbetlerine götürerek onun da bu yolda yetişmesine vesile oldu. Seyyid Abdullah-ı Şemdini Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, bilerek pek küfre düşülmez, fakat bilmeyerek küfre düşülebilir. Bunun için, Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söylediysem, bir iş yaptıysam, nadim oldum, pişman oldum, beni affet. Duasını çok okumamız lazım. Nice sarhoşlar vardır ki, yaptığından pişmanlık duyar, tövbe eder, imanla gider. Nice dervişler, müritler vardır ki, kibirlidir, günahları için tövbe etmez, imansız giderler. Nefs, Allah-u Teâlâ'nın düşmanıdır. Peygamber Efendimiz, Allah-u Teâlâ'nın dostudur. Nefsimize uyarsak, Allah-u Teâlâ'nın düşmanına itaat etmiş oluruz. İslam dinine uyarsak, Allah-u Teâlâ'nın dostuna uymuş oluruz. İlaç hasta içindir. İlaç kullanan içindir. Mevcuda şükretmeli, kanaat etmeli. Mevcutla devam etmeli. İsraf, küfran-ı nimet, hep bu bana lazımdır diyerek başlar. Bir kere bu bana lazımdır deyince onun ardı gelir. Bu da lazım, şu da lazım diye devam eder. Lazım dediğine kavuşmak için dinin dışına çıkar da haberi olmaz. Namaz kılmamanın ne büyük bir suç olduğunu anlamak için çok sevdiğinizi, mesela evladınızı kapının dışına çıkarıp ben çağırınca gel deyin. Çağırın, çağırın, gelmesin. Siz defalarca çağıracaksınız da o duyduğu halde gelmeyecek. Ne yaparsınız siz ona? Allahü Teala günde 5 defa kullarını çağırıyor. Üstelik bu davetin faydası bize. Davete icabet edenlere yaptığı ihsanlar da ayrı. Buna rağmen Yüce Rabbimiz ne kadar sabırlı, ne kadar merhametli. Günde 5 defa çağırdığı halde gelmeyen kullarına bir şey yapmıyor, rızkını kesmiyor ve mühlet veriyor. Kılmak isteyene namaz, insanın önüne engel çıkarmaz. Allahü Teala, iki cihan saadeti.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen, Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Bugünkü konumuz, dünya fanidir. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. Dünyada olanlar dine uygun kullanılırsa, ahirette faydalı olurlar. Hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. İyilik, kötülük, malda değildir, malı kullanandadır. O halde mel'un olan, kötü olan dünya, Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Kendini ve Rabbini unutup, lezzetlerine, şehvetlerine düşkün olanlar, yolda hayvanın süsüyle, palanıyla, otuyla uğraşıp, arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup, dünya ziynetlerine aldanır. Ahiret hazırlığı yapmazsa, ebedi felakete sürüklenir. Dünyaya düşkün olmak, ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allah'ı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğuyla batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzak olur. Bir kimse ibadetini yapmaz ve geçiminde kazancında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını gözetmezse dünyaya düşkün olmuş olur. Allahü Teala herkesin kalbini bu kimseden soğutur. Bunu kimse sevmez. İnsanların ahirette cehennemden kurtulması, yalnız kendi zamanlarındaki peygamberlere tabi olmalarına bağlıdır. Dünyada yapılan bütün iyilikler, bütün keşifler, bütün haller ve bütün ilimler, peygamberlerin yolunda bulunmak şartıyla ahirette işe yarar. Yoksa Allahü Teala'nın peygamberlerine tabi olmayanların yaptığı her iyilik dünyada kalır ve ahiretin harap olmasına sebep olur. Şimdi bir kimse senelerce ibadet etse ve ömrünü nefsini temizlemekle geçirse ve güzel huylarıyla yanındakilere ve keşfettiği aletlerle bütün insanlara faydalı olsa, Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadıkça ebedi saadete kavuşamaz. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar zavallıdır. Kardeşin kardeşten, ananın evladından kaçacağı o gün için hazırlanmayanlar, dünyada da ahirette de aldanıyorlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir. Bu kısa zamanda tohum ekerek, yani Allahü Teala'nın beğendiği işi yaparak, ayet-i kerimede bildirilen kat kat fazla meyveleri toplar. Cenab-ı Hak bu kısa zamanda yapılacak hayırlı işlere ve ibadetlere sonsuz nimetler ihsan edecektir. Peygamberlerine tabi olmayan, İslamiyet'i beğenmeyenlere de sonsuz azap yapacaktır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Bu dünya bir köprüdür ki bundan hemen geçesiniz. Yalnız bunun tamiriyle uğraşmayıp yolunuza devam edesiniz. Arzusu ahiret olup ahiret niyetiyle çalışana Allahü Teala dünyayı hizmetçi yapar. Yalnız dünya için çalışana yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur. Hepimiz bu fani dünyada misafiriz. Ahiret yolcusuyuz. Kimse bu dünyada kalmaz. Dünyaya milyarlarca insan gelmiş. Bir müddet yaşamışlar, sonra ölüp gitmişler. Bunların bazıları zenginmiş, bazıları fakir. Kimi güzelmiş, kimi çirkin. Kimi zalimmiş, kimi mazlum. O hallerinin hepsi geçti, unutuldu. Onların bir kısmı inanmış, Müslüman olarak ölmüş, geri kalanları inanmamış olanlardır. Bunların hepsi ya tekrar diriltilmeyecek, yahut hepsi diriltilip hesaba çekilecek. Her iki halde de inanmış olanlara hiç azap, hiç sıkıntı yoktur. Ama ikinci halde inanmayanlar sonsuz ve pek acı azap çekeceklerdir. Görülüyor ki inanmış olanlar şimdi tam rahat ve huzur içindeler. İmansız olanlarsa sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali korkusu içindeler. Ey insan, iyi düşün. Şimdi geçmiş senelerin nasıl bir hayal olduysa, öleceğin zaman da ve bütün ömrün, bütün hayatın, çalışmaların, didinmelerin hep hayal, bir rüya gibi olacak. O zaman sen bu iki kısmın hangisinden olmak istersin? Hiçbirinden olmak istemem diyemezsin. Buna imkan yok. Çaresiz onların arasına gideceksin. Sonsuz ateşte yanmayı, zayıf bir ihtimal bile olsa ister misin? Allah'ın var olduğuna, cennete, cehenneme inanmayı, akıl da, ilim de, fen de reddedemiyor. Böyle şey olamaz diyemiyorlar. İnanmayanlar, İnkar etmelerine akılla, fenle bir vesika gösteremiyorlar. Halbuki inanmak lazım olduğunu gösteren vesikalar sayılamayacak kadar çoktur. Dünya kütüphaneleri bu vesikaları bildiren kitaplarla doludur. Bazıları nefslerine, zevklerine aldanarak inkar ediyorlar. Zevklerinden başka bir şey düşünmüyorlar. Halbuki İslamiyet hiçbir zevki yasak etmemiştir. Zevklenmenin zararlı olmasını yasaklamıştır. O halde aklı olan kimse zevklerini Allahü Teala'nın gösterdiği yoldan temin eder. İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Herkese iyilik eder. Kendisine kötülük edenlere iyilikle karşılık verir. İyilik edemezse hiç olmazsa sabreder. Bölücü olmaz, yapıcı olur. Böylece kendisi de hem zevklerine hem de rahata, huzura kavuşur. Dünyanın tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ancak dinimize uymaya yardımcı oldukları zaman faydalı ve helal olurlar. Dünya kazancı, ahiret kazancıyla birlikte olduğu zaman işe yarar. Ahireti kazanmaya yardımcı olmayan dünya zevkleri, şekerle kaplanmış zehir gibidirler. Dünya zevkleri, bedene, nefse tatlı gelen şeylerdir. Halbuki insan yalnız bunun için yaratılmadı. Ahiretse ruha mahsus olan hakiki zevk ve lezzetlerin de yeridir. Dünya ile ahiret birbirinin zıddı, tersidir. Birini sevindirmek, ötekinin gücenmesine sebep olur. Yani birinde zevk aramak, ötekinde elem çekmeye sebep olur. O halde dünya nimetleri, lezzetleri çok olanlar, bunlara lazım olan şükrü yapmazlarsa, ahirette çok korkacak, çok acı çekecektir. Bunun gibi dünyada tehlikelerden sakındığı, çalıştığı halde çok acı çeken mümin, ahirette çok lezzete kavuşacaktır. Dünyanın ömrü ahiretin sonsuzluğu yanında denize nispetle bir damla kadar bile değildir. Daha doğrusu sonu olan, sonsuz olanla ölçülebilir mi? Bunun için Allahü Teala dostlarına merhamet ederek sonsuz nimetlere kavuşmaları için dünyada birkaç gün sıkıntı çektiriyor. Düşmanlarına hile, istidraç yaparak biraz lezzet verip çok elemlere sürüklüyor. Hadis-i şerifte buyuruldu ki dünyaya düşkün olmak insanın ahiretine zarar verir. Ahiretini seven dünyada haramlardan sakınır. Bu böyle olunca siz bakiyi fani üzerine tercih ediniz. Rabbini unutup nefis yemeklere, latif elbiselere meyledip onlara benzer dünya lezzetlerine aldanan kul, Kâbe yolculuğunda bazı yerlerde eğlenip, bazen bindiği hayvana yem verip, çok hizmetler ve bakımla onu süsleyip, renkli çeşitli palanlarla beziyen, çeşit çeşit otlarla besleyen ve temiz su arayıp sulayan hacı adayına benzer. Nihayet hac kafilesi onu bırakıp gider, oysa haccı ve kafilenin uzaklaşıp gittiğini bile düşünmez. Sahrada yalnız başına kaldığından, hayvanıyla beraber yırtıcı hayvanlara av olacağından gafildir. İşte ahiret yolcusu da yalnız yemek ve içmesini iyi yapmakla zaman harcar, elbise ve ev süslemekle meşgul olursa, niçin yaratıldığını unutup ibadet ve marifetten uzaklaşırsa, o huzur Kâbesinden uzak ve korkulu dünyada kafileyi kaçırmış olup, tabiat karanlığında aldanmış, nefs ve şeytan elinde yenik ve ezik olur. İşte akıllı ve uyanık olan kimse, kendi işinde ve dünyasında hiç üzülmeyen, emellerini kısa tutup sabaha bile çıkamayacağını düşünen, ibadetine kuvvet verecek ve irfan yolunda yürüyecek miktardan fazla geçim derdi olmayandır.

Ali bin Muhammed Hazretleri buyuruyorlar ki, sırf makam sahibi olmak ve biliyor desinler için birkaç mesele öğrenip insanlara fetva vermeye kalkışmak ne kadar ayıptır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Dünya fanidir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor bu dünyanın hakkında: Oğlum, dünya hayatı kısa ve geçicidir. Ahiret azabı ise sonsuz ve şiddetlidir. İleriyi tam gören akıl sahiplerinin

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Hürriyet çantalarda neler var diyor. Ona bakacağız NATO zirvesi için. Delege imzaları mahkeme yolunda diyor. Ve bir gün mutlaka barış sevgilim rahmetli Kadir İnanır. Dün toprağa verildi. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet dileyelim. Akşam soykırımcı usulü gasp başlıyor diyor. 40 derece alarmı da yine bir diğer haber. Ve ekonomi halka az geliriyle ortaklara 10 milyar zorla çalıştırmaya vergi tehdidi. Beyaz ette madalyonun iki yüzü diyor değerli izleyiciler. Evet, gazete manşetleri de böyle. Hepsini sizlere aktaracağız değerli izleyiciler. Kulak verin. Bugün Türkiye Gazetesi'nin önemli bir haber var. İktidarın artık emekli ve sokağın sesine kulak verdiğini söylüyor. Ona da bakacağız. Siz de kulak verin etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Ekranlara getirelim. Başlayalım.
5: Türkiye'nin deniz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil Serdar 7M sahil gözetleme radarı Mavi Vatan'la göreve çıkmaya hazırlanıyor. Az sonra. Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor. Artık ürün içerikleri, alerjen bilgileri, varsa domuz içeriği, etin hangi hayvana ait olduğu menüde yazacak. Az sonra. Türk atçılığının en önemli organizasyonu olan Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı yaşandı. 100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sabancı kampının kapanışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Türkiye siyasetine yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Beraber yürümeye devam edeceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada İsrail'in yaptıklarının mutlaka hesabının sorulacağını söyledi.
6: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.
7: Katledilen masumları hatırlattı. Soykırımın bir kez daha altını çizdi. Türkiye ve AK Parti için umut vurgusu yaptı.
6: Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz.
7: AK Parti'nin Sapanca'da gerçekleştirdiği 33. istişare ve değerlendirme kampı sona erdi.
8: Milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığını yaptığı kampın kapanışında kürsüye çıktı. 25 yıllık iktidarlarında Türk siyasetine yeni bir soluk kazandırdıklarını söyledi.
6: AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
7: Erdoğan iktidarları boyunca ağır bedeller ödediklerini söyledi. Hiçbir zaman vazgeçmediklerinin altını çizdi.
6: Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.
7: Partililere seslenen Cumhurbaşkanı yürümeye devam edeceklerini söyledi. Yorulan varsa kenara gelsin dedi.
6: Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola yürek yüre daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor. İç ve dış politikadan önemli başlıklar masada olacak. Terörsüz Türkiye süreci, Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesi, Amerika-İran gerilimi ve ekonomi gündemi kabinede ele alınacak.
6: Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz.
7: Terörsüz Türkiye süreci, NATO zirvesi, dış politika, ekonomi, tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 30 Haziran'da toplanacak kabinenin gündeminde olacak.
6: Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
7: Kabinenin en sıcak başlığı terörsüz Türkiye süreci. Temmuz ayında meclis tatile girmeden önce çerçeve yasanın çıkması bekleniyor. Süreçte gelinen son durum kabine toplantısında etraflıca değerlendirilecek.
6: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
7: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara NATO'ya ev sahipliği yapacak. Zirve öncesi Türkiye'nin tezleri yeniden gözden geçirilecek. Güvenlik tedbirleri son kez ele alınacak.
1: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğini, baş başa ikili bir görüşmez olacak mı zirve dışında?
9: Büyük ihtimalle olur.
7: ABD ve İran geriliminin Türkiye'ye yansımaları, Gazze ve Lübnan'daki son durumla dış politikadaki gelişmeler de masaya yatırılacak.
6: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
7: 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte gözler, SSK ve Bağkur emeklileriyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına gelecek zamda olacak. Bu kapsamda ekonomi gündemi de kabinede değerlendirilecek.
4: Meclis Genel Kurulu yeni haftada yoğun mesai yapacak. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili kanun teklifi görüşülecek. Ardından 12. yargı paketi genel kurul gündemine gelecek.
7: Önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler peşinden 12. yargı paketine geçilecek. Meclis iki ayrı kanun teklifini ard arda görüşecek. Meclis Genel Kurulu yoğun mesaisine 30 Haziran Salı günü başlayacak. İlk olarak uzman erbaşlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak.
10: Teklifimiz Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi, milli güvenliğimizdeki bu eksikleri gidermek suretiyle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle sözleşmeli erbaş ve erlerimize kamuda istihdam güvencesi sağlıyoruz.
7: Teklifle en az 7 yıl görev yapan ve 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş erlere kamuda istihdam imkanı sağlanacak.
10: İnfaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
7: Teklifte uzman erbaşlık şartları da yeniden düzenleniyor. Askerlikten muaf tutulanlar da belirli koşullarda uzman erbaş olabilecek. Ancak silahlı kuvvetlerden ayrılan subaylar yeniden muvazzaf olarak göreve alınmayacak. Bunun hemen ardından 12. yargı paketine geçilecek.
11: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
7: Teklifle IBAN mağdurları için düzenleme yapılacak. Dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa ceza düşecek.
12: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasının ürünüdür.
7: Ayrıca paketle yargılama süreleri kısalacak. İki duruşma arasındaki süre zorunlu haller dışında 3 ayı aşamayacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Bilirkişilik uygulaması da sınırlandırılacak. Hakim ve savcıların kendi hukuki bilgisiyle çözebileceği konular bilirkişiye havale edilmeyecek. E-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek.
11: E-duruşma imkanıyla SEGBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
7: Düzenleme ile miras kalan aile yadigarı malların yabancılara satışı zorlaştırılıyor. Devlete karşı doğrudan icra takibi başlatma dönemi de sona eriyor.
4: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkacak. Yasa çıksa bile MİT ve TSK tespit, MGK'da silah bırakıldığını teyit ettikten sonra uygulama başlayacak. Taslakta kısmi ya da genel laf anlamına gelen hüküm olmayacak.
9: Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır.
7: MİT ve TSK terör örgütünün silah bıraktığını tespit, MGK ise teyit edecek. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılacak.
9: Bir kere çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. Müstakil amaç ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır.
7: Meclisin resmi takvime göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekiyor. Ancak gündemde önemli başlıklar var. Bu yüzden genel kurul çalışmalarını ay sonuna kadar sürdürecek. Öncelik terörsüz Türkiye için çerçeve yasa olacak. Önce silah bırakma, sonra yasa tartışmasında orta yol bulundu. Buna göre çerçeve yasa Temmuz'da çıkarılacak. Ancak uygulamada örgüt üyelerinin silah bırakması şartı aranacak.
9: Çok önemli bir ödev de silahların hızla, süratle bırakılması noktasında örgüte düşüyor.
7: AK Parti kurmayları yasa çıksa da teyit mekanizması tamam demeden uygulama olmayacağının altını çiziyor. Silahların bırakılmasında en az %80'e ulaşılması kritik eşik olarak görülüyor.
9: Büyük çoğunluğu bitirilmiş, üzerinde prensiplerde anlaşılmış olan bir sürecin süratle tamamlanmasının Türkiye'nin hayrına olduğunu düşünüyoruz.
7: MİT ve TSK sahadan tespit raporu hazırlayıp MGK'ya sunacak. MGK'da PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır şeklinde teyit edecek.
13: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor.
7: Yasa kapsamında Türkiye'ye dönmek isteyen PKK'lılar suç işlememişse ceza almayacak. Suç işleyenlerse haklarındaki terör suçlaması düşeceği için daha az cezayla karşılaşacak. PKK Erebaşı Abdullah Öcalan ve yönetici kadro kapsam dışında tutulacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar düzenlemelerden faydalanamayacak.
9: Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
7: Yasada kısmi ya da genel af anlamına gelecek, toplumun hassasiyetlerini zedeleyecek hiçbir düzenlemeye yer verilemeyecek. Çerçeve yasa FETÖ veya diğer örgüt mensuplarını kapsamayacak.
4: Süresiz nafaka suça sürüklenen çocuklar ve infaz kanun düzenlemesi üçüyle birbirinden önemli ve kamuoyunun beklenti içinde olduğu konular. AK Parti infaz kanununda köklü bir değişiklik hedefliyor. Nafaka ve suça sürüklenen çocuk düzenlemeleri de daha kapsamlı ele alınmak üzere 12. yargı paketinden son dakikada çıkarıldı. Amaç yeni mağduriyetleri önlemek.
7: Nafaka ve suça sürüklenen çocuk düzenlemeleri infaz kanununda kapsamlı değişiklik. Üç konu da birbirinden önemli. Hepsine dair de toplumda büyük beklenti var. Hal böyle olunca AK Parti bu üç konuyu da detaylı çalışma kararı aldı. 12. yargı paketi içinde olması beklenen nafaka ve suça sürüklenen çocuklar düzenlemeleri paketten çıkarıldı.
14: Aslında ilk etapta 12. yargı paketinin içerisine entegre edildi. Ancak tabii çok teferruatlı bir konu. Bunu bir sonraki yargı paketine bırakıp bununla ilgili ayrı bir yasa çıkartılacak.
7: Nafaka düzenlemesi detaylı ve hassas olması nedeniyle kapsam dışı bırakıldı. Ayrı bir yasa çalışmasına konu edilecek.
15: 3 yıl süresi olmalı.
14: Ömür boyu nafaka ödeyen mağdur olan vatandaşlar var. Bununla ilgili de önemli bir düzenleme geliyor. Peki. Bununla ilgili çalışma yapılacak.
7: Nafaka'da kademeli bir sistem öngörülüyor. Yeni mağduriyetlerin oluşmaması için daha fazla çalışma yapılması amaçlanıyor.
16: Kademeli bir sistem öngörülüyor onunla ilgili. Yeni bir mağduriyetin oluşmaması adına
15: denildi ki biraz daha bekleyelim, bir çalışma yapalım.
7: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemede de meclisteki komisyon çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.
15: Denildi ki bir rapor ortaya çıksın, üzerinde biraz daha teferruatlı konuşalım, ondan sonra bir düzenleme getirelim ki yeni bir mağduriyet daha oluşmasın.
7: İnfaz kanununda da köklü bir değişiklik planlanıyor. AK Parti'nin parça parça düzenleme yapmak yerine bütüncül bir çalışma ortaya koymayı hedeflediği belirtiliyor.
15: Geniş kapsamlı olması, müstakil bir infaz kanunun gelmesi çok daha doğru olacaktı. Onun için biraz sabretmek gerekiyor.
16: Peki.
4: NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz Ankara'da olacak. Başkent bu yüzden en sıkı güvenlik önlemlerini hazırlanıyor. Güvenlik birimleri şimdiden kentin giriş ve çıkışlarını denetim altına aldı. O denetimden yansıyan görüntülere bakalım.
17: Bazı yollarda trafik arttı.
18: Devletimiz bir organizasyon yapıyor. Ona yardımcı oluruz biz de elimizden geldiği kadarıyla.
19: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz tarihleri arasında başkent Ankara'da olacak. Onlarca liderin katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik birimleri kentin giriş ve çıkışlarında kuş uçurtmuyor.
7: 2026 NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da hazırlıklar sürüyor. Kent geneli güvenlik birimleri denetimlerini sıkılaştırdı.
19: Kritik noktalarda yoğun denetimler başladı. Otomobillerden kamyonlara, motosikletlerden şüpheli araçlara kadar denetimler gerçekleştiriliyor. Ekipler sürücülere kimlik ve ehliyet kontrolü yapıyor.
20: Yani yoğunluk olacağını düşünüyorum.
7: Zirve yaklaştıkça güvenlik önlemleri daha da artacak.
19: Binlerce polis, özel harekat, bomba imha, terörle mücadele, istihbarat, trafik ve siber suçlarla mücadele ekipleri zirve boyunca görev yapacak.
7: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, zirve merkezi, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresi kırmızı bölge sayılacak. Geniş güvenlik çemberiyle korunacak. Kritik noktalarda bomba arama köpekleri görev alacak. Toplu ulaşımda araç trafiğine tamamen kapatılacak güzergahlar haricinde kısıtlama yapılmayacak. Metro ve Ankaray yolcu taşımaya devam edecek. Ancak Ankaray, Bahçelievler ve Söğütözü metro durağı zirve boyunca iniş ve binişlere kapalı olacak.
21: İşe giderken biraz daha erken çıkmak zorunda kalacağız. Yapacak bir şey yok.
7: Zirve boyunca 70 bin güvenlik personeli görev yapacak. Bunlardan 55 bini polis ve jandarmadan oluşacak.
4: Antalya ve Uşak'taki rüşvet soruşturmalarına yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu eski başkanlar Muhittin Böcek ve Özkan Yalım bir kez daha ek ifade verdi. Böcek, İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini itiraf etti. Yalım da Özgür Özel'in isteklerini sıraladı.
22: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
7: Rüşvet soruşturmasında tutuklanmış, verdiği itiraflar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir ifade daha verdi. Bu kez adaylık için 15 milyon avro istendiğini ileri sürdü. Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösterdi.
22: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
7: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında sular durulmuyor. Daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmuştu. Eski başkan bir kez daha ifade verdi.
22: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
7: Böcek'in daha önceki ifadelerinde 2024 seçimlerinde adaylık için CHP Genel Merkezi ve Özgür Özel'e rüşvet verdiğini ileri sürmüştü. Ek ifadesinde ilk kez Ekrem İmamoğlu'ndan bahsetti. İmamoğlu'nun kurduğu sisteme adaylık karşılığında rüşvet ödediğini itiraf etti.
23: Antalya'nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli görevler üstleneceğini, benim de buna hazırlıklı olmam ve destek vermem gerektiğini söyledi. Benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Taleplerini karşılama sözü verdim.
7: Böcek, 5 milyon avro havala adındaki bir sistemle teslim ettiğini de anlattı.
23: Hatırladığım kadarıyla seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim. Burada Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ait bir odada görüştük. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim. Bu şekilde yanından ayrıldım.
7: Bu arada Uşak'taki rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanı Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım ifadesinde Özgür Özel'in kendisinden istediği rüşvetleri sıraladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın isteğiyle Özgür Özel için helikopter araştırması yaptım. Biri Türkiye'de, biri Dubai'de ve biri Almanya'da olmak üzere 3 farklı helikopter seçeneği belirledim. Bu helikopterlerin fiyatları ise 3 milyon 800 bin dolar, 4 milyon 200 bin dolar ve 10 milyon dolar seviyelerindeydi.
2: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
4: Helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilen dosyanın birkaç ay içerisinde sonuç vereceğini vurguladı. Yeni soruşturma sürecinin sonuçları toplum ile paylaşılacaktır dedi.
16: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
20: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının Ankara'ya gönderilmesiyle ilgili konuştu. Soruşturma sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
16: Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları tüm toplumuyla paylaşılacak. Ya da toplum görecek.
20: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta Alperen Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin sürecin başından bu yana takipçisi olduklarını söyledi.
16: Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın şehadet süreciyle ilgili de başından itibaren biliyorsunuz hiçbir noktayı atlatmadan sürecin takipçisi olduk.
20: Destici soruşturmanın tüm şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde sonuçlanması gerektiğini ifade etti.
16: İnşallah tüm şüpheler ortadan giderilip aydınlatılıp bu işte kusuru ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir.
20: Bir komedyenin gösterisinde Kur'an-ı Kerim'i mizah malzemesi yapmasına da tepki gösterdi.
16: Benim kutsal kitabımla benim peygamberimle ilgili mizah yapamazsın. Onu eğlence haline getiremezsin. Onu hafife alamazsın. Kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya yeltenmesin diyor. Haddini bildiririz.
4: Tamer Tanrıyar'ın son paylaşımı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Şüpheli Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgilerinden yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris üzerinden yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
24: Oğlum benden çekeceğiniz var diyeceğim ama sizin...
7: Sosyal medyada yaptığı paylaşımda darbe çağrısını andıran demokrasi karşıtı o sözleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Hakkında soruşturma başlatıldı. Tanrıyar'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.
24: Öncelikle şu kendilerini aklamak için topladıklarım.
7: Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık bir şekilde suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı belirlenen Tamer Tanrıyar hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
24: Hayırdır? Nerede tanıştınız o mankenle?
7: Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatıldı.
24: Adımı söylemeye neden çekiniyor acaba?
7: Daha önce de şüpheli Tanrıyar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakaret ve iftira suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı.
24: Yok be. Çamur atacak bula bula bunu mu buldun derler adama ama seninkiler alkışlıyor tabii.
7: Hakkında gözaltı kararı verilen Tanrıyar'ın 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut kapısından yurt dışına çıkış yaptığı ortaya çıktı. Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
24: Hiçbir menfaati olmayan...
4: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyayı takip eden Van Barosu çekilme kararı aldı. Baro kararın gerekçesini de açıkladı.
25: Rojin'de intihar etmez etmemiş.
7: Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Aile ısrarla cinayet derken dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyayla ilgilenen baro çekilme kararı aldı.
26: 3. sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
7: Tarihler 27 Eylül 2024'ü gösteriyordu. Van'da üniversite okuyan Rujin Kabayış bir anda ortadan kayboldu. Genç kızı bulmak için kollar sıvandı. Bölgede günlerce çalışma yapıldı, her köşeye bakıldı. Önce başörtüsü, daha sonra da kıyafetleri bulundu. Umutlu bekleyişi sürerken 15 Ekim günü kahreden haber geldi. Kabayış'ın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü'nün Kasım Köyü sahilinde bulundu.
1: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
7: Rujin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı ilk günden beri Van Barosu takip ediyordu. Ancak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Baro dosyadan çekildiğini duyurdu.
23: Rujin Kabayış'ın babası Sayın Nizamettin Kabayış'ın verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve

0: güvenliği sağlıyor. Türkiye'nin kritik deniz altyapısı milli teknolojiyle korunuyor. Sahil gözetleme radarı Serdar 7M şimdi geliştirilmiş sistemiyle sahaya çıkıyor.
1: Yapılan ihbarlar, iletilen istihbari bilgiler ve rutin olarak icra edilen sahil güvenlik görevlerinde elde edilen tespitlerin tamamının sahil gözetleme radar sistemi operatörleriyle paylaşılarak sahanın anlık olarak izlenmesi hedeflenmiş.
0: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Aselsan işbirliğinde geliştirilen yerli yazılımlı Serdar 7M tipi 8 gemi trafik radarından ikisinin fabrika kabul testleri tamamlandı. Üçüncü radarın üretimine geçildi.
1: Sağladığı geniş tarama alanı sayesinde bölgede insan kaçakçılarının kullandıkları rotalar ile karadan denize çıktıkları mevkiler tespit edilerek bu mevkilerde denetim ve dolayısıyla caydırıcılığın arttırılması sağlanmıştır.
0: Yeni nesil Serdar 7M radarları İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin başta olmak üzere Türkiye'nin en yoğun deniz trafiğine sahip bölgelerinde görev yapacak. Boğaz geçişleri, sanayi limanları, enerji tesisleri ve uluslararası ticaret koridorlarında gemi hareketleri anlık olarak takip edilecek. Olası deniz kazaları önlenecek ve seyir güvenliği artırılacak. Sistem deniz yüzeyindeki gemilerin yanı sıra alçak irtifada uçan hava hedeflerinde tespit ve takip edebilecek. Milli radar güvenli ve gizli gözetleme yapılmasına da imkan tanıyacak.
2: Ateşkes anlaşmasına varan Amerika ile İran arasında tırmanan gerilim sürüyor. Amerika ve İran karşılıklı saldırılarla bir kez daha birbirini vurdu. Amerika Başkanı Donald Trump da İran'ı yok etme tehdidinde bulundu.
3: Hürmüz Boğazı'nda bir kez daha silahlar konuştu, karşılıklı saldırılar 60 günlük ateşkesi zora soktu. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'a bağlı jetler İran'ın güney kıyılarında 10 stratejik hedefi bombardımana tuttu. Vurulan noktalar arasında drone depolama alanları, radar siteleri ve askeri üsler de vardı. Tahran'ın saldırılara cevabı gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri tesislerini füze ve İHA'larla hedef aldı. Bahreyn'de gece boyu hava saldırısı sirenleri çaldı. Kuveyt hava savunma sistemlerinin tehditleri imha ettiği açıklandı. Amerikalı yetkililer saldırılarda Amerikan üslerinde herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar meydana gelmediğini duyurdu. İran, barış sürecinin tamamen durabileceği uyarısını yaparken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan adeta savaş tehdidi savurdu.
4: Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul olamayız. Askeri olarak başlattığımız işi bitirmek zorunda kalırız. Eğer bu yaşanırsa İran İslam Cumhuriyeti diye bir yer kalmaz.
3: Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alan haberde Amerika ile İran arasında son günlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların ardından İsviçre'de yapılması planlanan barış görüşmelerinin durdurulduğu iddia edildi. İran basını bu iddiayı doğruladı, İran'ın görüşmelere katılmadığını açıkladı.
2: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın Asi Ruhu, Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı. Türk sinemasına unutulmaz karakterler kazandıran Kadir İnanır 77 yaşında vefat etti. Yeşilçam'ın yakışıklı jönü binlerce seveninin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
5: Asya'm, Al Yazmalım.

0: Benim kahramanım da onu çok özleyeceğiz. Çok özleyeceğiz. O ölmedi zaten, yaşıyor.
1: 40-50 yıllık arkadaşım bir kere. İzler bıraktı. Bizi yalnız bıraktı ama.
2: O Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyası, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası'ydı. Ama en çok da Türkiye'nin Kadir abisiydi.
3: Ciğerimizin köşesiyle kardeşim ben. O da yandı gitti işte.
4: Birçoğumuz için bir doldu. Filmlerle büyüdük.
2: Türk sinemasının efsane ismi, bir bakışa bin anlam sığdıran karizmatik jönü Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
5: Türk milleti Selvi Boylusunu kaybetti.
6: 77 yaşında çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı, usta sanatçı Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde ünlü sanatçılar ve sevenler.

0: biri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor.
1: Usta oyuncu için düzenlenen törene sevenleri, meslektaşları ve dostları akın etti.
2: Birçok filmde beraber oynadık. Birçok anılarımız, hatıralarımız var. Yeri doldurulamaz, mümkün değil.
3: Hepimizin tarihi Yeşilçam. O tarihinde kahramanları var. Sayısı çok az olan kahramanlardan biriydi Kadir abi.
4: Kadir abi sadece bir oyuncu değil, bir duruşu da simgeliyordu. Çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun.
1: Hayat arkadaşı jüride kural tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.
5: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
1: Kadir İnanır'ın naaşı, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
6: Evet değerli izleyiciler, Türk sinemasının en büyük isimlerinden biriydi Kadir İnanır. Cuma günü vefat etti, dün toprağa verildi. 110 binlerce seveni de cenazedeydi. Hakikaten Selvi Boylu, Mal Yazalım, Dila Hanım gibi filmlerle tarihe not düştü. Türk sinemasında derin izler bıraktı ve bu manada ölümsüzleşti değerli izleyiciler. Evet, bu haberle bu saat dilimini bitirdik. Bir araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
7: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
8: Bugünün en iddialı yarışmacılarından bence. Bence yürüyen paket. Kuyruğunda durmuyor. Yakışıklı bir delikanlı geliyor.
1: İsimleri yoktu. Oğlum ya da kızım diyecek bir sahipleri yoktu. Onlar barınakta sahipsiz, terk edilmiş ve unutulmuş canlardı. Ama artık hikayeleri değişti.
9: İsmi ne olacak köpeğinin?
1: Satın alma, sahiplen. Bu anlamlı çağrı adeta bir sevgi seline dönüştü. Büyükçekmece Belediyesi, can dostlarımızı sıcak birer yuvaya kavuşturmak için kalpleri ısıtan renkli bir festivale imza attı.
10: Çok mutluyuz. Ailemize yeni bir üye katıldı. Umarım o da mutlu olur, biz de mutlu oluruz.
1: Festivalin amacı sadece eğlenmek değil, sokaktaki dostlarımıza kalıcı birer yol arkadaşı bulmaktı. Etkinliğe katılan çok sayıda sponsor firmada taşın altına elini koydu. Festivalde köpek sahiplenen vatandaşlara mamadan bakıma kadar pek çok hediyeyi ücretsiz sundu.
9: Ücretlenerek satın almaktansa bu şekilde onun da güzel bir yuvası olsun istedik.
1: Festivalin en yüksek enerjili ve en eğlenceli anları ise köpek güzellik yarışmasında yaşandı. Podyuma çıkan can dostlarımız en sempatik halleriyle jüriden tam not almak için yarıştı.
8: Simsiyah karizması ama bembeyaz patileriyle geliyor. Bence yürüyen paket. Podyumun siyah incisini alkışlayalım.
1: Yıllardır aradıkları dostu bu festivalde bulanların mutluluğuysa görülmeye değerdi.
11: Kırsal alanda başlayan yangın seramik deposunu sardı, alevler milyonluk zarara yol açtı. Olayın adresi Silivri. Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerindeki tarla ve otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, bölgedeki bir seramik deposuna da sıçradı. Yangında seramik malzemeler, ahşap palet,

0: işte bir mangal vesaire aklınıza gelebilecek herhangi bir kıvılcık havanın da sıcak oluşu nedeniyle bu tür yangınlara sebebiyet verebiliyor.
1: Çiniden halı dokumaya, resimden hediyelik eşyaya, el emeği göz nuruyla üretildiler. Bir Şehir Bin Emek adlı sergi ziyarete açıldı.
2: Herkesin emeğine sağlık, çok güzel bir sergi olmuş.
3: Balıkesir halkımızı, civar illerdeki sanatseverleri, Balmek yıl sonu sergimize bekliyoruz.
1: Balıkesir Belediyesi'nin sanat ve meslek edindirme kursları Balmek yıl boyunca 96 branşta eğitim verdi.
4: 177 tane kursta 7000 kursiyerimiz eğitim aldı. Kadınların gidip orada bir emek verip bir gelir elde etmesi, kazanması, sofrasına bereket olması ve aynı zamanda bunların o meslek edinmesi açısından da çok önemli.
1: 1001 emekle üretilen ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.
5: Bayıldım. Her üründe el emeği var. O çok güzel. Yani aşık oldum desem yeridir. Kadınlarımız mükemmel.
6: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır, bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
7: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç

0: kiralayarak yola devam et.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük'le Günaydın Türkiye'ye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. 29 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklara bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sapanca kampının kapanışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı partisinin Türkiye siyasetine yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Beraber yürümeye devam edeceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma da değinen Erdoğan hesabını mutlaka sorulacağını ifade etti. Ve kabinede gündem terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanlığı kabinesi salı günü Beştepe'de toplanacak. İç ve dış politikadan önemli başlıklar masada olacak. Terörsüz Türkiye süreci, Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesi, Amerika-İran gerilim ve ekonomi gündemi kabinede ele alınacak. Ve meclis yoğun mesaisine devam ediyor. Meclis Genel Kurulu yeni haftada yoğun mesai yapacak. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili kanun teklifi görüşülecek. Ardından 12. yargı paketi genel kurul gündemine gelecek. Ve NATO zirvesi öncesi sıkı denetim. NATO liderler zirvesi 7-8 Temmuz Ankara'da olacak. Başkent bu yüzden en sıkı güvenlik önlemlerine hazırlanıyor. Güvenlik birimleri şimdiden kentin giriş ve çıkışlarını denetim altına aldı. Ve sigaraya sıkı denetimde yolda değerli izleyiciler. Sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Açık kapalı alan tanımı netleştirilecek. 18 yaşın altına sigara yasağı, satış yasağı denetimi sıkılaştırılacak. Buna ilişkin kanun taslağı birkaç ay içinde hazır olacak. Açıklama da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Evet, önemli haberlerimiz var. Hepsini sizlere yine aktaracağız değerli izleyiciler. Kulak verin etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Başlayalım.
3: Türkiye'nin deniz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil Serdar 7M sahil gözetleme radarı Mavi Vatan'la göreve çıkmaya hazırlanıyor. Az sonra. Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor. Artık ürün içerikleri, alerjen bilgileri, varsa domuz içeriği, etin hangi hayvana ait olduğu menüde yazacak. Az sonra. Türk atçılığının en önemli organizasyonu olan Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı yaşandı. 100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyi

0: Birini yaptı, Bay Nalçakan kazandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
1: Avrupa tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Rekorlar peş peşe kırılıyor. Sıcak hava dalgası can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.
0: Avrupa aşırı sıcakların pençesinde. Termometreler rekor seviyeleri gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden ise endişe verici uyarı geldi. Sadece bir haftada 1300'den fazla ölüm kaydedildi. Almanya, Avusturya, Çekya ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kavurucu sıcaklar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Artan sağlık riskleri nedeniyle konserler ve birçok kamusal etkinlik peş peşe iptal edildi. Aşırı sıcaklar tarihi rekorları da beraberinde getirdi. Polonya'da 105 yıllık sıcaklık rekoru 40,5 dereceyle tarihe karıştı. Çekya'da ise termometreler 41,1 dereceyi gösterdi. Bu değer ülkede bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayda geçti. Avrupa yetkisi altına alan sıcak hava dalgasına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden yaklaşık 150 milyon kişinin aşırı sıcaklardan etkilendiğini açıkladı. Son bir haftada yaşanan can kayıplarına dikkat çekti.
2: Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana yüksek sıcaklıklara bağlı 1300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Sıcaklık stresi genellikle sessiz katil olarak adlandırılır ve Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar bu sıcaklıklara göre inşa edilmemiştir.
0: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Avrupa ülkelerini sıcaklık sağlığı eylem planlarını uygulamaya teşvik ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Evet, 40 derece alarmı değerli izleyiciler. Avrupa üzerinden gelen yeni dalgayla hava sıcaklıklarının 40 derece yaşayacağını belirten uzmanlar çocuk ve yaşlılar uyardı. Akşam gazetesinden getirelim. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının özellikle Trakya, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. İstanbul'da sıcaklığın yarın 35 dereceye yaklaşacağı öngörülüyor. Bugünlerde özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11-16 saatleri arasında dışarı çıkmamaları istenirken orman yangınları içinde riskin en üst düzeye çıktığı uyarıları geldi. Kripto para piyasasında dalgalanma sürüyor. Bitcoin kritik 60 bin dolar eşiğinin altını test etti. Ancak yeniden toparlandı. Buna rağmen ETF'lerden devam eden milyarlarca dolarlık çıkış ve Fed'in faiz beklentileri piyasalardaki baskıyı artırıyor. Kripto cephesindeki son tabloya bakalım.
3: Kripto para piyasasında kritik eşik yeniden aşıldı. Bitcoin 60 bin doların altını test etti. Ancak bu seviyede tutunamadı. ETF'lerden süren güçlü para çıkışı ve Fed'e ilişkin faiz beklentileri piyasadaki satış baskısını artırdı. Hafta sonu 60 bin doların altına sarkan Bitcoin, pazar günü yeniden kritik seviyenin üzerine çıktı. Ancak bu toparlanma yatırımcıların tedirginliğini gidermeye yetmedi. Piyasalarda temkinli hava korunurken fiyat hareketleri dalgalı seyrini sürdürdü. Kripto para piyasası üst üste ikinci çeyreği de kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Bu süreçte en dikkat çeken gelişme ise spot Bitcoin ETF'lerinden hız kesmeyen para çıkışı oldu. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 7. işlem gününde de yatırımcı çıkışı yaşandı. Sadece cuma günü 445 milyon dolar fonlardan çekildi. Bu düşüşler bazı yatırımcılar için fırsata dönüştü. Balina olarak adlandırılan büyük yatırımcılar fiyat gerilerken alımlarını artırdı. Bazı uzun vadeli yatırımcılarsa zararına satış yaptı. Kripto piyasası üzerindeki baskının bir diğer önemli nedeni ise güçlü dolar oldu. Fed'in faiz indirimlerinde temkinli davranacağı beklentisi doları desteklemeyi sürdürdü. Bu görünüm sadece Bitcoin'i değil diğer yatırım araçlarını da baskıladı. Altcoin cephesinde ise karışık görünüm öne çıktı. Bazı kripto varlıklar değer kaybetti. Bazıları yükseliş kaydederken bazılarında ise yatay seyir devam etti.
1: Halka arz geliriyle ortaklara 10 milyar sermaye piyasası kurulu halka arz onaylarına Mayıs ayı ile birlikte hız verdi. 5 halka arz için şirketler önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacak diyor ekonomiden bir haber. Sermaye piyasası kurulu geçen hafta tarihinde ilk kez 5 halka arzı birden tek bültende onay verdi. SPK verilerine göre 17 şirket halka arzını gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde 5 şirket hisseleri daha halka arz edilecek. Bu yıl yapılan 22 halka arzın sadece ikisinde ortak satış olmazken 20 halka arzdan elde edilen 39.2 milyar liralık gelirin 3'te 1'i olan 10.44 milyar lira şirket ortaklarının kasasına girdi. Toplam halka arzlar 880 milyon dolar büyüklüğüne ulaşırken patronların sağladığı gelir de 228 milyon doları buldu. SPK verilerine göre 142 şirket halka arz için onay sırası bekliyor. Bu şirketler arasında en eski başvuru Ekim 2023 tarihindeyken en yeni başvuru geçen hafta gerçekleştirildi. Onay alan 5 şirket önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacak. Türk atçılığının en önemli organizasyonu olan Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı vardı. 100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı.
4: Start verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk için Asın Derbisi 100. Gazi Koşusu başladı değerli yarışseverler.
3: Start verildi, asırlık yarış başladı. On binlerce kişinin heyecanla takip ettiği 100. Gazi Koşusu'nda zafer Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan'ın oldu.
4: Bay Nalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Bay Nalçakan ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
3: Türk atçılığının en prestijli yarışı 100. Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen bu özel yarış bu yılda büyük heyecana sahne oldu. Veli Efendi Hipodromu tarihi güne ev sahipliği yaptı. ...2400 metre mesafeli çim pist yarışında 22 safkan mücadele etti. 67.200 kişinin takip ettiği dev yarışta gözler son düzlükteydi. Tarihi yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğindeki Bay Nalçakan... ...2 dakika 29 saniye 49 saliselik derecesiyle ipi göğüsledi.
4: Emrah Nalçakan'ın tayı Bay Nalçakan 100. Gazi Koşusu'nu... ...asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler.
3: Bu zaferle Halis Karataş... Gazi Koşusu'nda 7. şampiyonluğunu yaşadı. Bay Nalçakan'ın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 126 milyon 870 bin liralık ödülün sahibi oldu.
4: Bay Nalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Bay Nalçakan ve Haris Karataş için en özel...
1: 100. yıl gururu, 100. Gazi Koşusu değerli izleyiciler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 100. kez yapılan... Gazi Koşusu'nu Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı değerli izleyiciler. Bu arada şıklık yarışı da vardı. Bakın kadınları görüyorsunuz şapkalarla. Herkes Gazi Koşusu için hatta Veli Efendi Hipodromu'na gitti değerli izleyiciler. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım oradaydı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yine oradaydı. Kadınlar da böyle özellikle taktıkları şık şapkalarla da gündemdeydi. Sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Açık kapalı alan tanımı netleştirilecek ve 18 yaş altına sigara satış yasağı denetimi sıkılaştırılacak. Buna ilişkin kanun taslağı birkaç ay içinde hazır olacak. Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi.
5: Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık. İnşallah tekamül hale gelmiş olacak birkaç ay içinde.
3: Hedefinde sigara var. Deyim yerinde ise sigarayla millet arasına duvar örecek. Bunu yasaklayarak değil, görünürlüğünü azaltarak gerçekleştirecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigarayla mücadelede yeni bir kanun sinyali verdi.
5: Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz. Çocuklarımız için özellikle. Evet. Görünür olmamasını sağlayacağız.
3: Yeni yasa taslağında ana hedef sigaranın görünürlüğünü azaltmak olacak. Sigara gözden ırak tutulacak.
5: Çünkü göründüğü zaman talep ediliyor. Görünür olmaktan çıkaracağız. Yasaklamayacağız.
3: 18 yaş altına sigara yasağı da daha sıkı kontrol edilecek. Yasaya bununla ilgili maddeler girecek. Kapalı alanda sigara yasağını delmeye dönük girişimler de önlenecek.
5: Kapalı alan dediğiniz şeyleri daha netleştireceğiz. Çünkü kapalı alan, cam mekanını kapalı alan kabul edilmiyor. Sigara içenler en önde, en güzel yerlerde oturuyor. Sigara içmeyenler mağdur hale geliyor.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ürkütücü edici sigara verisini de paylaştı.
5: 2025 senesinde Türkiye'de 8 milyar paket sigara satılmış. Ben istemiyorum toplumun sigara içmesini, kanser olmasını. Biz Sağlık Bakanı olarak bunu uyaracağız.
3: Mimişoğlu, kötü bağımlılıkları kovup yerine iyi bağımlılıklarla dolduracaklarını vurguladı. Bunu da milletle gönüllü işbirliği içinde yapacağız dedi.
5: Güzel bağımlılıklar oluşturmamız lazım. İnsanoğlu bağımlılıkla yaşayabilir. Ama bu spor bağımlılığı olsun, egzersiz bağımlılığı olsun, düzgün besleme bağımlılığı olsun.
6: İyi günler, ben sigara bırakmak istiyorum da onun için sizi rahatsız ettim.
1: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor. Artık ürün içerikleri, alerjen bilgileri, varsa domuz içeriği, etin hangi hayvana ait olduğu menüde yazacak.
7: Yiyeceklerin içeriğini de yazarlarsa menülere, yani hangi yağları kullanıyorlar, doğal ürünler mi, hibrit ürünler mi, ona göre bizim için çok iyi olur. İnşallah yapabilirler.
3: Restoran, kafe, lokanta ve otellerde kullanılan gıdalara ilişkin bilgiler menüde ayrıntılı şekilde bulunacak. Vatandaş ne yediğini bilecek.
8: Çok yerinde doğru bir karar olmuş ve hatta geç kalınmış bir karar olmuş. Tüketicilerin ne tükettiğini bilmek en doğal hakkı.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı yeni düzenlemeleri 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlayacak. İşletmeler yemeklerde ne eti kullandığını açıkça belirtecek. Menülerde yalnızca köfte veya kebap ifadeleri yeterli sayılmayacak. Dana, kuzu ya da kanatlı hayvan eti içerdiği açık şekilde yazılacak.
9: Bunu yemeniz sağlıklı ama bunu yemeniz sağlıklı değil gibi bilgiler verilebilir müşteriye. Çok iyi olur.
3: Ayrıca ürünün temel bileşenleri, ham maddeleri, alerjen içerikleriyle alkol veya domuz türevi bileşen bulunup bulunmadığı bilgisi paylaşılacak.
10: Ne yediğini, ne içtiğini, kaç gram yediğini, yani hani alerjik bir şey olup olmadığını en azından bilmiş olur. Yani zaten hani bu şekilde bazı müşterilerimizde hani talepleri falan oluyordu yani.
3: Yemeklerin kalori miktarı da menülerde yer alacak. İşletmelere bu yükümlülük için 31 Aralık 2027'ye kadar geçiş süreci tanınacak.
11: Güzel bir uygulama. Yani insanların bilinçli bir şekilde hareket etmeleri ve uyarılmalarını sağlamalar açısından gayet de güzel.
3: İşletmeler zorunlu bilgileri basılı menü, yazı tahtası, broşür, dijital ekran veya QR kod sistemiyle tüketicilere sunabilecek. QR kod kullanan işletmelerin müşterileri bu sisteme yönlendiren açık bilgilendirme yapması zorunlu olacak.
12: Dışarıdaki gıdalara pek güven olmuyor. Hormonlu gıdalar olduğunu düşünüyoruz. İçerisinde ne katkılar var bunlar? Önemli tabii ki.
3: Gıda denetçi uygulamayı sahada denetleyecek. Zorunlu bilgileri eksik sunan işletmelere idari para cezası kesilecek.
13: Dışarıda sıklıkla yemek yer misin?
14: Evet.
13: Yemek yemeden önce o restoranın neyine dikkat edersin?
14: Hijyenine, menüsüne bakarım.
1: Zonguldak'ta 20 yaşındaki tıp öğrencisi yurttaki odasında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
3: 20 yaşındaki tıp öğrencisinden acı haber geldi. Tuğçenaz Demirelöz yurttaki odasında ölü bulundu. Olay Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Tuğçenaz Demirelöz, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiydi. Ailesi kızlarından bir türlü haber alamadı. Arkadaşlarını arayıp kontrol etmelerini istedi. Odasına girdiklerinde Demirelöz'ün hareketsiz yattığını gördüler. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 20 yaşındaki tıp öğrencisinin hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel Öz'ün cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Tuğçenaz Demirelöz ev kiralayıp yurttan ayrılmaya hazırlanıyordu. 20 yaşındaki tıp öğrencisinin kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sapanca kampının kapanışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı partisinin Türkiye siyasetine yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Beraber yürümeye devam edeceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan hep oradaki İsrail'in yaptıklarını mutlaka ya da geç hesabının sorulacağını ifade etti.
15: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.
3: Katledilen masumları hatırlattı. Soykırımın bir kez daha altını çizdi. Türkiye ve AK Parti için umut vurgusu yaptı.
15: Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz.
3: AK Parti'nin Sapanca'da gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı sona erdi.
16: Milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığını yaptığı kampın kapanışında kürsüye çıktı. 25 yıllık iktidarlarında Türk siyasetine yeni bir soluk kazandırdıklarını söyledi.
15: AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
3: Erdoğan, iktidarları boyunca ağır bedeller ödediklerini söyledi. Hiçbir zaman vazgeçmediklerinin altını çizdi.
15: Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.
3: Partililere seslenen Cumhurbaşkanı, yürümeye devam edeceklerini söyledi. Yorulan varsa kenara gelsin dedi.
15: Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.
1: Değerli izleyiciler, Türkiye Gazetesi'nin manşeti bugün önemli. Emekli maaşı artsın, zararlı yayınlar kalksın, AK Parti sokağın sesine kulak verdi diyor. Vekiller vatandaşın ekonomik ve sosyal sıkıntılarını Sapanca kampında gündeme getirdi. Atılacak adımlar ele alındı. AK Parti'nin istişare toplantılarına katılan milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları görüşmeleri ekonomi ağırlıklı gündemle yönetime iletti. Dar gelirli kesimin hayat şartlarının iyileştirilmesi, emekli maaşlarının gözden geçirilmesi ve üreticilere sağlanan desteklerin artırılması yönündeki beklentiler öne çıktı. Toplantılarda toplumsal hassasiyetler de görüşüldü. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemin hızla oluşturulması, aile yapısını bozan gündüz programlarına yaptırım uygulanması konuları detaylı şekilde ele alındı. Parti yönetimi hobi bahçesi yapılıp satılmasına da izin verilmeyeceğini vurguladı değerli izleyiciler. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Emekli maaşlarının gözden geçirilmesi, üreticilere sağlanan desteklerin artırılması gibi önemli konular var değerli izleyiciler. Bunların da zaten farkındalar. Umarız iyileştirmeler yapılır ve herkes rahatlar. İsrail, Lübnan ile vardı ateşkesten kısa bir süre sonra ateşkesi ihlal etti. İsrail, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
3: İsrail ve Lübnan 1948'den bu yana süregelen savaş durumunu bitirmeyi amaçlayan bir çerçeve anlaşması imzaladı. Ancak silahlar susmadı. Anlaşmanın ertesi günü İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine hem savaş uçakları hem de insansız hava araçlarıyla peş peşe hava saldırıları düzenledi. Lübnan saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı. Arap! İsrail güçleri ayrıca Bin Cübeyl ve Sur ilçelerinde de ses bombaları ve makineli tüfeklerle taciz atışlarını sürdürdü. Tel Aviv'den gelen açıklamalarsa İsrail'in bölgeden çekilmeye niyeti olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Harita başına geçen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, anlaşmayı İsrail'in güçlendiren, İran ve Hizbullah'ı zayıf düşüren tarihi bir başarı olarak tanımladı. Netanyahu, Lübnan ordusunun bazı bölgeleri devralmak üzere örgütlenmesine izin verdiğini açıkladı. Bunun Litani Nehri'nin güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere iki pilot bölgede gerçekleşeceğini söyledi. Netanyahu, Hizbullah silahsızlanana kadar İsrail güçlerinin Güney Lübnan'da kalacağını yineledi.
17: Efes. Efes.
3: Masada dışarıda bırakılan Hizbullah'sa anlaşmaya tepkili. Hizbullah lideri Naim Kasım, anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğinden taviz ve bir yüz karası olarak nitelendirip yok hükmünde ilan etti. Ucu tamamen Hizbullah'ın silah bırakmasına bağlanan bu anlaşma, kağıt üzerinde barış vaat etse de sahada karşılık bulup bulmayacağı belirsizliğini koruyor.
1: Ve İsmail Güzel'e gidelim, Amerika'daki arkadaşımıza. Derzeyciler, Amerika-İran görüşmeleri bir öyle bir böyle, İsrail-Lübnan'da durmuyor. Hakikaten çok tuhaf işler oluyor, bu meseleyi bir türlü anlamadık. Trump bir tehdit ediyor, bir başka şeyler söylüyor. Bunları İsmail'le bir konuşalım. İsmail, günaydın.
17: Günaydın, merhaba Can.
1: Evet, İsmail'in sesini bir tık daha açalım. İsmail, ne oluyor Amerika'da, barış görüşmeleri ne durumda? Devam ediyor mu? İran mı bozdu? Amerika mı bozdu? Son durum nedir?
17: Cem, kafa karışıklığı çok fazla. Yani özellikle Amerika tarafında Trump bir gün barış yapacağız, bir gün yok edeceğiz, bir gün İran diye bir ülke ortadan kalkacak, sabrımızı zorlamayın gibi tehditler. Tabii Hürmüz Boğazı meselesi var. Hürmüz Boğazı biliyorsun, dünyadaki petrol arzının %20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ki sadece petrol değil Cem, oradan internet kablolarının da geçtiği biliniyor. Hark Adası'nın tam altından, yani %20 aslında %90'lık tam o bölgeye, yani Atlantik'ten gelen, Akdeniz'e uzanan ve Hark Adası'nın altından geçen bir internet ağı da o bölgeden geçiyor ki geçtiğimiz zamanlarda onunla ilgili İran açıklama da yapmıştı. Şimdi Hürmüz Boğazı, Amerika-İran gerilimi, Lübnan cephesi ve İsrail'in durumu tabii tam bir diplomatik tıkanıklık yaşanıyor Can bölgede. Biliyorsun Orta Doğu'da özellikle bizim bu bölgede, yani Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede 2026 yılın başından bu yana devam eden büyük krizi tansiyon aslında bugün itibariyle yeniden en tepeye ulaşmış durumda. Haziran ayı ortasında bildiğin gibi Amerika ve İran arasında imzalanan bir mutabakat zaptı vardı. İşte bölgede bir nebze de olsa diplomatik bir çözüm umudu doğmuştu. Hatta bu altına da yansımıştı. Yani piyasaya da yansımıştı. Fakat son iki gündür özellikle 48 saatte yaşanan karşılıklı askeri darbeler, çatışmalar, Lübnan cephesindeki hareketliliği de bu kırılgan barış sürecini tamamen havaya uçurmak üzere Cem aslında. Yani masada anlaşma yapıldı. 60 günlük bir mutabakat imzalandı ama tabii bugün itibariyle bu tamamen biraz önce dediğim gibi havaya uçurmak üzereler aslında. Tabii Hürmüz Boğazı'nda Amerika ile İran arasında sıcak çatışmalar da yaşanıyor Cem. Özellikle karşılıklı hava ve deniz saldırıları da gerçekleşiyor son birkaç gündür. Özellikle geçtiğimiz gün 25 Haziran'da ticari bir gemiye düzenlenen drone saldırılarının ardından Amerika komutanlığı CENTCOM çok sert bir misilleme yaptı Cem. Amerikan ordusu İran'a ait füze depolarını, bunun arkasından İHA üslerini ve kıyı radar testlerini vurduğunu açıkladı zaten. Bu da medyaya yansıdı. Tabii Hürmüz Boğazı'nda ne oldu? Her zamanki gibi Hürmüz Boğazı'nda son 6 aydır olduğu gibi trafik durduracak. İran küresel petrol ve doğalgaz trafiğinin kalbi sayılan tabii bu Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tek başına elinde tutmak için ısrar etmeye devam ediyor aslında. Tabii Birleşmiş Milletler güvenlik gerekçesiyle Boğaz'dan gemi tahliyelerini durdurdu Cem bu arada. Tabii İran Dışişleri Bakanı Arakçı Boğaz'ın açılmasından tamamen İran'ın sorumlu olduğunu belirterek geri adım atmayacağını ilan etti. Yani İran Boğaz'ı biz kapattık. İran'daki Hürmüz Boğazı bizim kontrolümüzde. Dolayısıyla ya biz açarız ya biz kapatırız dedi. Tabii bunun arkasından Trump'tan sert bir, biraz önce sen de söylediğin, tehdit geldi. Hafta sonu özellikle sosyal medya üzerinden Trump çok sert açıklamada İran'ın ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Trump tabii ne dedi? Bizim de makul olmayı bırakacağımız bir nokta gelebilir dedi. Ve askeri olarak işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi Trump. Eğer bu olursa İran İslam Cumhuriyeti diye bir şey kalmaz diye de zaten ekleyeceğim. Tabii Lübnan cephesinde neler oluyor? Tabii bu Lübnan-İsrail meselesi de bu anlaşmanın içerisindeydi aslında. İsrail'in çekilme şartı özellikle İsrail ile Lübnan arasında Amerika'nın arabuluculuğunda geçtiğimiz gün gene 26 Haziran'da bir çerçeve anlaşması imzalandı. Bu anlaşma İsrail ordusunun Güney Lübnan'dan kademeli olarak çekilmesini öngörüyordu. Fakat İsrail Genelkurmay Başkanı şöyle bir açıklama yaptı Cem. Hizbullah tamamen silahsızlanana kadar Güney Lübnan'dan çekilmeyeceklerini anlaştı. Tabii Hizbullah ise bu şartı doğrudan reddetti. Tabii bu arada ne oldu sahada? Sahada ise İsrail ordusu IDF, İsrail ordusu Hizbullah'ın en büyük yeraltı komuta kontrol merkezini ele geçirdiğini duyurdu. Tabii bölgede askeri operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor bu anlaşmaya rağmen. Tabii bu gerilim sadece İran, Lübnan, İsrail, Amerika arasında gelişmiyor hocam. Geçtiğimiz gün İran Dışişleri Bakanı Bağdat'a gitti. Tabii ki Irak ordusu yeşil bölge diye adlandırılan bölgede İran yanlısı gruplara operasyonlar düzenlendi, düzenledi. Tabii Amerika İran'a yönelik İran'ın Irak ve Suriye üzerinden lojistik hat kurmasında engellemek için de Bağdat yönetimine baskı kurduğu biliniyor hocam. Tabii İran'ın bu konular üzerinde talepleri var, resti var tabii, bir rest çekti. Sonra taleplerini dile getirdi. Ne dedi? İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün ve bugün aslında yaptığı resmi bir açıklamada tamamen Washington'a attı topu. Yani problem sizin probleminiz. İran kalıcı bir barış ve Haziran ayındaki mutabakatın uygulanması için İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını tekrar geri çekmesini, durdurmasını isteyeceğim. Tabii İran bu arada ne yaptı? Hukuki bir süreç başlatacağım uluslararası. Amerika'nın ve İsrail'in İran topraklarında düzenlediği saldırılardaki can kayıpları ve altyapı hasarları için ulusal ve uluslararası mahkemelerde yargı sürecini başlatması talimatını verdi. Kim verdi? İran'ın üst düzey, yeni üst düzey lider kadrosu tabii. Tabii canım, özetlemek gerekirse sonuç olarak 60 günlük bir geçiş öngören bir ABD-İran mutabakatı var. Ancak sahada tabii bunun tam tersini görüyoruz. Son birkaç gündür birbirlerine havadan ve karadan saldırıyorlar tabii. Bir tarafta Hürmüz Boğazı'nda resleşen Amerika ve İran, diğer tarafta ise Lübnan'ın Hizbullah'ı tamamen bitirene kadar durmayacağını söyleyen bir İsrail var canım. Tabii Trump'ın İran'ı haritadan silme tehdidiyle birlikte önümüzdeki haftalarda muhtemelen veya günlerde Orta Doğu için çok sıcak çatışmalara gebe olduğunu söyleyebiliriz canım.
1: Peki İsmail, Amerika'da tabii şey böyle, İran meselesi böyle. Bir de şeyi söyleyeyim, Trump'ın Amerika'daki genel durumu nasıl? Yani medya ile ilişkileri, genel itibarı, mesela halk nezdinde, ekonomi.
17: Çok sıkıntılı Cem, çok sıkıntılı. Ekonomi bildiğin gibi her 3 ayda bir 1 trilyon dolara yakın bir bütçeye, ek bütçe konuluyor. Tabii insanlar rahatsız. Özellikle bu İran meselesinde The Economist'in bir başlığı vardı. Girmek istemediğimiz bir savaşa girdik ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çıkışı olmayan bir savaşa girdik demişti. The Economist değil, The New York Times'a benzer cümleler kurmuştu ki Fox News her ne kadar Trump'ı desteklese de bu savaş konusunda uyarıyor Trump'ı. Çünkü 2026 yılının Kasım ayında ara seçimler var Cem. Ve bu ara seçimlere topal ördek olarak girmek istemiyor Trump. Ve Trump şu anda bu savaşı hakikaten çok samimi bir şekilde bitirmeye çalışıyor ama maalesef İsrail savaşın bölgeden, Amerika'nın bölgeden gitmesini, savaşın da bitmesini istemiyor. Doğal olarak Amerika'daki özellikle MAGA'cılar, Tucker Carlson gibi, Candace Owens gibi, Nick Fuentes gibi bağımsız gazeteciler, yani MAGA'da MAGA sembolün etrafında toplanmış, Trump'ı destekleyen, ilk döneminde destekleyen, daha doğrusu ilk aylarında destekleyen gazeteciler artık Trump'ı desteklemeyi bıraktı bu yüzden. Çünkü İran'a saldırı ölümcül bir hata olarak görülüyor. Zaten geçtiğimiz yıllarda biliyorsun 20 seneye yakın bitmeyen savaşlar diye bahsedilen savaşlardan yeni çıktık. Trump'ın deyimiyle 12 trilyon dolar para kaybettik ve binlerce insanın öldüğünü söylemişti Trump. Ve Trump maalesef kendini İsrail yüzünden savaşta buldu ve Trump savaştan çıkmak istiyor. Kamuoyuna yansıyan, özellikle anketlere yansıyan Trump desteği yavaş yavaş geçtiğimiz aylardan itibaren birkaç aydır azalmaya başladı. Trump buradan bir başarı hikayesi çıkarmak istiyor. 7 tane savaşı bitirdim, barış Nobel ödülünü bana verin diyordu. Şimdi kendisi tam da kendini savaşın ortasında bulmuş durumda ve Amerikan halkı bu savaşı desteklemiyor hocam. Çoğunluğu desteklemiyor. Öyle söyleyebilirim.
1: Peki. Var mı eklemek istediklerin İsmail?
17: Son cümlem bu olsun Cem. Başka bir gelişme olursa tekrar bağlanır anlatırız.
1: Tamam. TGRT FM.
18: Yeni reklamlar.
19: Garanti BBVA.
20: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
21: DTS uğraşır.
20: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
21: DTS ile ödenir.
20: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
21: DTS kovalar.
20: Güzel de ne bu ya DTS?
21: Dinleyelim.
22: DTS yani...

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: CHP ile Kılıçdaroğlu cephesi arasındaki sokağa çıkma tartışması büyüyor. Genel merkez kurmayları biz genel merkezi silmişiz, korkmuşuz diye bir şey yok, sahaya çıkacağız dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun il ziyaretlerinin olup olmayacağına ilişkinde kurmaylar illaki olacak yanıtını verdi diyor. Kayseri'de psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen bir kişi yatsı namazı öncesi cami avlusundaki kişiyi bıçakladı. Yaralılar olay yerinde hayatını kaybetti.
5: Namaz kılmak için camiye gittiler. Cami avlusunda öldürüldüler. Kayseri'de yatsı namazı öncesi cami girişinde sohbet eden Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yiğit ve Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırının nedeni henüz bilinmezken jandarma ekipleri psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlıyı gözaltına aldı. İşlemleri sürüyor.
4: Ve değerli izleyiciler, Hürriyet'ten geçelim. Kahreden 6 dakika. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit meclis komisyonuna 15 Nisan'daki okul katliamının detaylarını anlattılar. Kanlı eylem 6 dakika sürdü. Katliam yapan öğrenci okula toplam 8 şarjör getirdi. 6'sını kullanabildi. Silah konusunda eğitimli olduğu belli, çok seri yapıyor işlemleri. Bir öğretmen doğalgaz patlaması sanıp şalteri indirdiği için elektrikler gitti. Kamera kayıt alamadı diyor. Venezuela'yı vuran iki depremde ölenlerin sayısı 1450'yi geçti. Enkaz altındakiler için 72 saatlik kritik eşik açılırken arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.

0: Güney Amerika ülkesi Venezuela'yı sarsan ikiz depremlerin üzerinden günler geçti. Enkaz altında kalanlar için hayatta kalma şansını en yüksek kılan ilk 72 saatlik kritik süre geride kalırken bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1400'ü geçti. Yaralı sayısı 3000'i aşarken evlerini kaybeden 3142 aile ise sokaklarda veya kurulan çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Yıllardır süregelen ekonomik kriz nedeniyle sağlık sisteminin neredeyse çöktüğü ülkede yaralıları tedavi etmekte zorlanan hastanelerin imdadına ABD'den gönderilen mobil sahra hastaneleri yetişti. Felaketin ardından dünya Venezuela için harekete geçti. Geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden toplam 2741 uzmanın sahada aktif olarak çalıştığını duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını zorlaştıran en büyük faktörse yıkıcı depremlerin ardından durmak bilmeyen sarsıntılar. Yetkililer şu ana kadar en az 430 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Başkent Caracas yakınlarındaki Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı'nın pistlerinden biri yoğun çalışmalar sonucu yeniden operasyonel hale getirildi. Diğer pist tamamen çatlamış ve kullanılamaz durumda olsa da bir pistin açılması dahi uluslararası insani yardımların ülkeye ulaşmasındaki büyük tıkanıklığı çözdü. Sosyal medyaya yansıyan son görüntülerse tartışmalara yol açtı. Enkaz bölgesinde çalışma yürüten üniformalı güvenlik güçlerinin yıkıntılar altındaki bir kişiyi kurtarmak yerine enkazdaki değerli eşyaları topladığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
1: Fransa ve Suudi Arabistan'da birkaç saat arayla havacılık faciaları yaşandı. Fransa'da bir küçük uçağın düşmesi sonucu 11, Suudi Arabistan'da da bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi öldü.
0: 28 Haziran Pazar günü sivil havacılık için kara bir gün olarak kayıtlara geçti. İlk acı haber Fransa'nın kuzeydoğusundan geldi. Tomblaine kasabasında bir paraşüt okuluna ait küçük uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Yetkililer kazada pilotla birlikte uçakta bulunan 10 yolcunun tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerden 5'inin paraşüt eğitimi alan öğrenciler, diğer 5'inin ise eğitmenler olduğu açıklandı. Hava trafiğinde birkaç saat arayla ikinci trajik kaza ise Orta Doğu'da yaşandı. Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'ya ait bir helikopter Basra Körfezi kıyısında Ras Tanura bölgesinde düştü. Kazada 14 Suudi vatandaşı hayatını kaybetti. Kaza bölgedeki petrol hareketliliğinin zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşti. 4 aydır kapalı olan Ras Tanura terminalinde petrol yüklemeleri daha yeni başlamıştı. Trajik kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Sevkiyatların hızlandığı bu stratejik bölgedeki kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.
1: Ve Dünya Kupası'na bir bakalım. Afrika patlaması değerli izleyiciler. Afrika'daki 10 takımın 9'u çıktı. Dünya Kupası'na katılan 10 Afrika ülkesinden son 32'ye sadece Tunus kalamadı değerli izleyiciler. Önemli bir haber bu. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan 10 Afrika ülkesinden 9'u son 32 turuna kalarak tarihi bir başarı imza attı. Turnuvadaki tek fileyi ise Tunus verdi. Daha önce hocasını günde öldüren Tunus Irak'la birlikte 3 maçta 12 gol yiyen takım olarak turnuvayı kapattı. Değerli izleyiciler, Afrika takımları Fas, Güney Afrika, Fil Dişi Sahili, Mısır, Gana, Senegal, Cezayir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Yeşilburun Adaları kupada üst tura yükseldi. Bu arada dün akşam değerli izleyiciler son 16'ya kalma maçında Kanada son dakikada bulduğu golle Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Böylece Güney Afrika'da elenmiş oldu. Ama ikinci tura yani son 32'ye 9 Afrika takımı kaldırmıştı. Biri elenmişti. Şimdi biri de Kanada'ya yenilerek veda etmiş oldu. Araçlarda telefon tutucu ve multimedya ekran kullanımına ilişkin kesilen cezalar tartışma konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığı belirlenen şartlara göre aksesuar kullanımının serbest bırakıldığını duyurdu. O şartlar neler? Haberimize bakalım.
2: Ses sistemleriyle ilgili, haberleşme sistemleriyle ilgili uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerekiyor. Uygulama belli oluncaya kadar da kanunun bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağız.
0: Araç içi telefon tutucuları, kamera sistemleri, multimedya ekranları ve ses sistemlerine ilişkin yönetmelik tamamlandı. Sürücüler görüş açısını kapatmayacak şekilde aksesuar kullanabilecek. Sonradan araca ilave edilen multimedya ve görüntü cihazlarına ilişkin cezalar tartışmalara yol açtı. Bu yüzden sürücüler ceza almamak için araç

0: Sistemlerinde ise yeni kurallar getirildi. Buna göre araçların bagaj bölümünde en fazla 1 adet 300 watt amfi ve 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer kullanılabilecek. Ancak sesin araç dışına taşarak çevreyi rahatsız etmesi halinde sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacak.
1: Şimdi yaprakla ekonomiyi konuşalım. Yaprak günaydın.
2: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. İyi haftalar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Önemli konularımız var tabii, onları da konuşacağız ama hemen yeni haftadaki piyasaların durumuyla başlayalım.
2: Evet, hızlıca dövize ilişkin rakamlar ekranlara gelsin. Dolarla başlayacağız öncelikle. Dolarda 46 liranın üzerindeki seviyeler devam ediyor. Bir miktar yükselişin olduğunu görüyoruz. Bir miktar gücünü de artırdığını görüyoruz uluslararası piyasalarda doların. 46 lira 63 kuruşta. Euro'ya baktığımızda geçen hafta biz 53 liranın da altındaki seviyeleri gördük Euro'da. Sonrasında bir miktar yükseliş oldu. 53 lira 14 kuruş seviyelerini paylaşalım. Gram altın cephesinde 6065 lira seviyeleri var. Birazdan aslında hem Fed'in Fed'le ilişki öngörüleri hem de gram cephesinde emtialarına yansımalarını da konuşacağız. Endekse baktığımızda haftayı çok hafif bir yükselişle tamamladı. 14274 puan yeni haftaya başlangıç yapacak. Devam ediyoruz çeyrek altın fiyatlarıyla. 10.104 lira, yarım 20.209 lira, tam 40.294 lirada. Ve kripto paralar, Bitcoin'le devam edelim. 59.646 dolara geriledi. Litecoin 42 dolar. Ethereum 1569 dolar seviyelerinde. Ripple'a da artık 1 dolar gözüyle bakabiliriz.
1: Şimdi piyasalar böyleydi. Emtia piyasalarında Fed beklentileri ve güçlü dolar etkisi görülüyor. Amerika ile İran gene birbirlerini vuruyorlar. Bir duruyor, bir vuruyor. Nedir emtia piyasalarında durum?
2: Vallahi şimdi Amerika-İran cephesinde acaba süreç bu şekilde mi devam edecek? Yani hafif hafif çatışmalar, yani anlaşma tam anlamıyla sağlanamasa da böyle bir kaos ortamının devam edeceğine yönelik öngörüler paylaşılıyor. Böyle mi devam edilecek sorusu da hafta sonu en fazla konuştuğumuz sorular arasında yer aldı. Diğer taraftan baktığımızda da evet, hala bir müzakere süreci var. İran evet hafta sonu olan görüşmelere katılmadığını açıkladı. Ama bu hafta içerisinde yine bir görüşme trafiğinin olabileceği belirtiliyor. Brent petrol cephesinde biz düşüşleri gördük. Hatta savaşın başladığı tarihlere ilişkin işte yapılan istatistiki verilerde hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Ben de sabah yayına girmeden önce baktım, 72 dolar seviyelerinde Brent petrol. Evet, petrol fiyatlarında bir düşüş var ama doların güçlü seyrinin de devam ettiğini söyleyelim. Diğer taraftan evet, Fed son toplantıda pas geçti. Ama acaba bir faiz artışı gelebilir mi? Bazı ekonomistler bu sene faiz artışına gideceğini söylemiyor ve öngörmüyor ama belli de olmaz tabii ki, biliyorsunuz. Avrupa Merkez Bankası bir faiz artışında bulundu. Keza Japonya'dan benzer haberleri aldık. Dolayısıyla burada piyasalar açısından baskılı bir seyir devam ettiği için emtia piyasalarının oldukça tedirgin ve temkinli olduğunu görüyoruz. Altın cephesine baktığımızda gramı ekranlara getirdik ama serbest piyasa rakamlarının biraz daha yüksek olduğunu söyleyelim. 6168 lirada gram serbest piyasada. Diğer taraftan baktığımızda ons'ta da 4054 dolar seviyelerini gördük ki geçen hafta 4000 doların da altına inen bir altın piyasası görmüştük. Keza gümüşte yine düşüşleri gördük. Sabah da bu düşük seyrinin devam ettiğini söyleyelim. Gümüşün ons'ta artık ki çok kritik eşikte esasında 60 doların altı 58 dolar seviyelerinde. Grama baktığımızda burada 92 lira seviyesini görüyoruz ki gümüşte gerçekten biz gramda 120 liraları görmüştük sevgili izleyiciler. İzleyicilerimiz iyi hatırlayacaktır. Diğer taraftan baktığımızda tabii piyasaların beklediği önemli haberler var. Bunlar iç piyasayı konuşacak olursak cuma günü açıklanacak enflasyon rakamları. Burada yani bir önceki anket döneminde aylıkta Haziran ayında 1.52'lik bir yükseliş öngörülüyordu. Ama bir miktar gerilediğini görüyoruz son anketlere baktığımızda. Aylıkta hemen söyleyeyim 1.36'lık bir artış öngörüsü var. Diğer taraftan yıllığa da baktığımızda bir miktar yıllıkta yükseldiğini söyleyebiliriz. Tahminlerin 29.14 olarak gerçekleştiğini söyleyelim. Şimdi biraz da uzun vadeli beklentilere baktığımızda 12 ay sonrasında yine konuşmak isterim açıkçası. 12 ay sonrasında

0: Aslında tüketici fiyat endeksi beklentisi %23.81 olarak öngörülüyor. 24 ay sonrasına baktığımızda da burada %18 belki hafif üzerindeki bir beklentinin olduğunu da ifade edelim.
1: Peki. Oyun sektörü Türkiye'nin yeni teknoloji ihracat gücü oldu. Gelir 3.4 milyar dolara ulaştı.
0: Evet. Vallahi ciddi bir sektör. Dünya çapında kaç oyuncu var derseniz onu da hemen söyleyeyim ki yarışmalar da yapılıyor biliyorsunuz. Çok fazla ilgi de var. Önemli başarıları da var Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda. Onun da altını çizelim. 3.6 milyar oyun oynanıyor. Hatta biliyorsunuz bizim de kurumumuzun bir takımı var ki onların da önemli başarıları olduğunu söyleyelim turnuvalarda. Şimdi Türkiye sadece oyun oynayan bir ülke değil açıkçası. Çok daha ötesinden bahsedebiliriz. Aynı zamanda oyun da geliştiriyor ve bunları da ihraç ediyor. Buradaki toplam ihracatın ve gelirin 3.4 milyar dolara ulaştığını söyleyelim. Çok çarpıcı bir rakam söyleyeceğim sizlere. 2026 yılı için 2 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleşmesi bekleniyor Türkiye'de oyun sektöründe. Oyun geliştiriyoruz, ihraç ediyoruz. Dünya çapında rekabet edilen bir teknolojide bir varlığımız var. Hatta bu anlamda yazılımcılarımızın da dünyada çok fazla talep gördüğünü de ifade edelim. Önemli bir mecra. Katma değerli ürün hep konuşuyoruz. İşte onlardan bir tanesi de oyun sektörü diyebiliriz.
1: Peki. Teşekkürler Yaprak. Sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, Yaprak Akıllı'dan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte Ahmet ile Ankara'nın gündemine bakacağız. 10 dakika ara.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM.
9: Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

0: görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol, nara yanma. Sabret, sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
1: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.

0: bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
2: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam komutanı geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Çük'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saat dilimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerimiz var. Hepsini size aktaracağız. 29 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Hemen öne çıkan başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sapanca kampının kapanışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı partisinin Türkiye siyasetine yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Beraber yürümeye devam edeceğiz dedi. Gazze'deki soykırıma da değinen Erdoğan hesabını mutlaka sorulacağını ifade etti. Ve kabinede gündem terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanlığı kabinesi salı günü Beştepe'de toplanıyor. İç ve dış politikadan önemli başlıklar masada olacak. Terörsüz Türkiye süreci, Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesi, Amerika-İran gerilimi ve ekonomi gündemi kabinede ele alınacak. Ve mecliste yoğun mesaisine devam ediyor. Meclis Genel Kurulu yeni haftada yoğun olacak. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili kanun teklifi görüşülecek. Ardından 12. yargı paketi genel kurul gündemine gelecek. Ve NATO zirvesi önce sıkı denetim. NATO liderler zirvesi 7-8 Temmuz Ankara'da olacak. Başkent bu yüzden en sıkı güvenlik önlemlerine hazırlanıyor. Güvenlik birimleri şimdiden kentin giriş ve çıkışlarını denetim altına aldı. Ve sigaraya da sıkı denetim geliyor değerli izleyiciler. Sigaranın görünürlüğü azaltılacak. Açık kapalı alan tanımı netleştirilecek ve 18 yaş altına sigara satış yasağı denetimi sıkılaştırılacak. Buna ilişkin kanun taslağı birkaç ay içinde hazır olacak. Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Evet, önemli haberleri de bu saat diliminde ekranlarınıza getireceğiz. Kulak verin etiketiyle görüşlerinizi bize yazın lütfen. Biz ekranlara getirelim ve başlayalım.
1: Türkiye'nin deniz güvenliğinde tarihi bir adım daha atıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil Serdar 7M sahil gözetleme radarı Mavi Vatan'la göreve çıkmaya hazırlanıyor. Az sonra. Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor. Artık ürün içerikleri, alerjen bilgileri, varsa domuz içeriği, etin hangi hayvana ait olduğu menüde yazacak. Az sonra. Türk atçılarının en önemli organizasyonu olan Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı yaşandı. 100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: İzmir'de karnelerini alıp gezmeye çıkan çocuklar kazaya karıştı. 15 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
2: Son sürat geldi, motosikletiyle böyle çarptı. Direksiyon başındaki sürücü sadece 15 yaşındaydı. Kaza İzmir Bornova Pınarbaşı'nda meydana geldi. 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki sürücü suça sürüklenen çocuk kapsamında adliyeye sevk edildi. Mahkeme çocuk sürücüyü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Kazayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilde 3 çocuğun daha bulunduğu, çocukların karne aldıktan sonra gezmek için yola çıktıkları iddia edildi.
0: Ahmet'le Ankara'nın gündemine bakalım. Ahmet, günaydın.
3: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Ahmet'in sesini bir tık açalım. Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım.
3: Biliyorsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 gündür hafta sonu Sapanca'daydı. AK Parti kampına katıldı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da olacak. Türkiye önemli bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da bu zirve gerçekleştirilecek. Ancak onun öncesinde İstanbul'da da bazı programlar var. NATO üyesi ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da toplanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş NATO parlamenter zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye katılacak olan meclis başkanlarıyla Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelecek. NATO parlamento başkanlarına başkanları onuruna verilecek. Öğle yemeğine iştirak edecek. Bir konuşma olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da yine önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.
0: Peki. Ahmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü yaptığı konuşmalara bir bakalım Sapanca kampında. Önce dış politika ile ilgili konuştu, İsrail'e yüklendi. Onunla bir başlayalım. Sonra bizim Türkiye Gazetesi'nde bugün bir haber var. Ona bir bakalım.
3: Şimdi İsrail tüm uluslararası tepkilere rağmen bu katliamlarına devam ediyor. Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'dan çıkmayacağını söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'in bu tavrına tepkisini sürdürdü ve şu ifadeleri kullandı. Gazze'de bir soykırım yaşandı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hala da saldırıların devam ettiğini altını çizdi. Hiç şüphe yok ki soykırımın hesabı sorulacak, sorulacak, sorulacak dedi. Yani bunu 3 kere söyledi. Bu hesabın sorulacağının altını çizmiş oldu. Bunu ihmal edemeyiz değerlendirmesinde bulundu. Emin olun dedi, AK Parti teşkilatlarına seslendi. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudunu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sapanca'da yaptığı konuşmada altı çizilecek noktalardan bir tanesi de şuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilatlara yorgunluk uyarısında bulundu ve şu ifadeleri kullandı. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin. Gelmeyen de meydanın hakkını versin. Çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola yürüyerek, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz dedi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorulan varsa buyursun kenara gelsin ifadesi hem teşkilatlarda hem de kabinede bir değişiklik sinyali olarak da yorumlandı. Bakalım NATO zirvesinin ardından kabinede ya da teşkilatlarda yeni gelişmeler olacak mı? Onu da bekleyip görmek lazım.
0: Peki, en son o caps'i getirebilir miyiz? Duruyor mu Türkiye Gazetesi'nde? Bir getirelim, sonra Ahmet'e bir soralım. Şimdi tabii sıkıntılar da var değerli izleyiciler. Bunlar da gündeme geliyor. Mesela emekli maaşı artsın ya zararlı yayınlar kalksın. AK Parti sokağın sesine kulak verdi diyor. Dar gelirli kesimin hayat şartlarının iyileştirilmesi, emekli maaşlarının gözden geçirilmesi ve üreticilere sağlanan desteklerin artırılması yönündeki beklentiler öne çıktı. Toplantıda diyor toplumsal hassasiyetler de terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini ve aile yapısını bozan gündüz programlarına yaptırım gibi deniyor. Ahmet, şimdi önce şu gündüz programlarından bir başlayayım. Öyle mi yani, hani hep gündeme geliyor ama hakikaten bir yaptırım bir şey olacak mı, yoksa gene konuşup geçecek miyiz? Bu bir. İkincisi, yani dar gelirlerinin gelirinin artması, emekli maaşları, bunlarla ilgili de bir şey var mı, yoksa sadece toplantıda konuşuldu mu bunlar?
3: Önce ilk sorunla başlayalım istersen. Bu gündüz kuşakları gerçekten insanların çok büyük tepkisine neden oluyor. Yani baktığın zaman canlı yayında DNA testi yapılıyor. Yani düşünebiliyor musun? Bu çocuğun babası kim testi yapılıyor? İğrenç iğrenç olaylar milletin gözüne sokuluyor. İşte o ona kaçtı, bu buna vardı. Toplum ahlakını zedeleyen, işte insanların midesini bulandıran olaylar o gündüz kuşağı programlarında sergileniyor. Aleni bir biçimde sergileniyor. Toplumda da buna yönelik büyük tepkiler var. Zaten milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri sahada olduğu zaman işte vatandaşlar da buna yönelik tepkilerini dile getiriyorlar. Bu konuda düzenleme yapılması ihtiyacını sürekli olarak söylüyorlar. Bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılması lazım bana göre de. Diğer konuya gelecek olursak, şimdi emeklerin ve dar gelirlerin durumu ortada. Şimdi emekli maaşlarının düşüklüğünden herkes şikayet ediyor. Bu noktada AK Partili milletvekillerine de yine gittikleri illerde, seçim bölgelerinde bu yönde şikayetler geliyor. Yine asgari ücretler, memurlar, toplumun değişik kesimleri aldıkları ücretlerin yetersiz olduğu noktasında AK Partili milletvekillerine şikayetlerini dile getiriyorlar. AK Parti milletvekilleri de Sapanca'daki kampta hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bakanlara, özellikle ekonominin başındaki bakanlara bu şikayetleri, bu talepleri dile getirdiler, yansıttılar. Şu an itibariyle bir zam olur mu? Hatırlarsın işte, sen bana sormuştun bir baskın seçim olur mu diye. Ben de dedim ki seçimin geleceğini şuradan anlayabiliriz. İşçiye, memura, emekliye İki tane güzel bir zam yapılması lazım. Bu zam yapıldıktan sonra seçime gider AK Parti demiştim. Bu düşüncemi koruyorum. Şimdi 2028 Nisan ayından bahsediliyor seçim için. İşte Mayıs'tan 7 Mayıs'tan 3 hafta öncesinde yapılacağı söyleniyor. Dolayısıyla o zamların da seçime yaklaşırken vatandaşın cebine yansıyabileceğini ifade etmek lazım. Tabii bu kapsamda bazen talepler doğrusunda iyileştirmeler olabilir mi? Olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz. Ancak vatandaşın, işçinin, emeklinin, memurun bu yönde talepleri var. Bunların da ekonomi yönetimi tarafından karşılanması isteniyor. Bu karşılanması istenirken de şu an yürütülen bir ekonomi programı var. Enflasyonla mücadele programı var. İşte Amerika ile İran arasında yaşanan savaş biraz dengeleri bozdu. Mevsimsel etkilerle gıda fiyatlarında zaman zaman yükselişler yaşanıyor. Ancak bunlar biraz stabil hale geldikten sonra işlerin rayına oturması bekleniyor. Seçime doğru da o işte enflasyonla mücadele programının getirdiği avantajların vatandaşın cebine yansıyabileceği söyleniyor. AK Partili vekiller de bunu dile getirdi. Bakalım önümüzdeki süreçte bu talepler yerine getirilir mi? Ne kadar yerine getirilir? Onu da bekleyip görmek lazım.
0: Peki. Ahmet, mecliste de 12. yargı paketi genel kurulda nafaka meselesi var. Suça sürüklenen çocuk yasası var. Mecliste neler görüşülecek?
3: Şimdi tabii vatandaşın meclisten beklentileri yüksek. Önemli yasal düzenlemeler de meclis gündeminde. Bu kapsamda ilk olarak 30 Haziran'da, yani yarın, meclis çalışmalarına devam edecek. İlk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler ele alınacak. Biliyorsun bir düzenleme var. Bir teklif var meclis gündeminde. O teklifle en az 7 yıl görev yapan ve 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı sağlanıyor. Bu önemli bir düzenleme. Bir de 12. yargı paketi meclise sevk edildi biliyorsun. Komisyon çalışmaları tamamlandı. Genel kurul görüşmeleri başlayacak. İşte yargı süreçlerinin hızlandırılması planlanıyor. İki duruşma arasındaki süre en fazla 3 ay olacak zorunlu haller dışında. ESEGBİ sistemine yönelik hızlandıracak, duruşmaları hızlandıracak düzenlemeler geliyor. Aynı zamanda İBAN düzenlemesi de 12. yargı paketine dahil edildi. Bu kapsamda böyle doğrudan değil, ancak işte dolaylı olarak İBAN'ı kullandırıp mağdur olanlara yönelik bir düzenleme sevk edildi. Bu teklifin içerisinde yer alıyor. 12. yargı paketi de mecliste görüşülecek konular arasında yer alıyor.
0: Peki. Ahmet, bir de şu son olarak CHP'deki yeni partiye bir bakalım. İş artık oraya doğru gidiyor gibi görünüyor. Ne dersin?
3: Yani kopuş artık kaçınılmaz gibi görünüyor. Bir yandan ihraçlar, disipline sevkler yaşanıyor. Özellikle Özgür Özel ve arkadaşlarının da yeni parti arayışları devam ediyor. Hem bir yeni partiye geçme, şu an itibariyle bak Anadolu Birliği Partisi görüntüleri ekrana geliyor. Bu partiyle yoğun bir dirsek teması var. İşte o partiye bir geçiş olması planlanıyor. Öte yandan da aynı zamanda yeni bir sıfırdan bir parti kurulması için de çalışmalar devam ediyor. Bugün önemli bir gelişme daha yaşanabilir CHP açısından. Biliyorsun 833 delegenin imzası CHP Genel Merkezi'ne sunulmuştu. Aynı zamanda da CHP Parti Meclisi'nden Özgür Özel'e yakın 27 isim istifa etmişti. Bunlar neden yaşandı? CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmek amacıyla yaşandı. Ancak CHP Genel Merkezi hem o parti meclisindeki istifalar nedeniyle hem de 833 delegenin olağanüstü kurultay talebini işleme koymayacak. Zaten olağan kurultay süreci de başladı. Eylül itibariyle mahallelerde, ilçelerde, illerde kongreler başlayacak. Ve 2027 Mart ayı gibi olağan kurultayın yapılması planlanıyor. Özgür Özel ve arkadaşları Ekrem İmamoğlu'nun da Silivri'den verdiği talimatlar doğrultusunda CHP'de artık yürüme şanslarının olmayacağını düşünüyor. Bu kapsamda da yeni parti hazırlıkları hızla devam ediyor. Öte yandan bu olağanüstü kurultaya ilişkin olarak da o 833 delegenin imzası genel merkeze sunulmuştu. Genel merkezin 10 gün içerisinde o talebe bir yanıt vermesi gerekiyordu. O yanıt gelmedi. Bunun üzerine Özgür Özel ve arkadaşları o talep doğrultusunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklar. Diyecekler ki Parti meclisinde 27 isim istifa etti. Aynı zamanda 833 delege olağanüstü kurultay için imza verdi. Ancak genel merkez harekete geçmedi. Bunun yerine getirilmesi lazım. Olağanüstü kurultayın toplanmasını istiyoruz. Bunun için de CHP'ye bir kayyum heyeti atansın, çare heyeti atansın şeklinde mahkemeye başvurmaları bekleniyor. Yani CHP bir kez daha mahkemeye düşecek. Mahkeme koridorlarında karşılıklı her iki tarafta hakkını aramaya çalışacak.
0: Peki. Ahmet, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Evet, Erzincan Ahmet'ten Ankara'nın gündemini aldık. Cumhurbaşkanlığı kabinesi de yarın Beştepe'de toplanacak. İç ve dış politikadan önemli başlıklar masada olacak. Terörist Türkiye süreci Ankara'da yapılacak. NATO liderler zirvesi, Amerika-İran gerilimi ve ekonomi gündemi kabinede ele alınacak.
4: Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz.
5: Terörsüz Türkiye süreci, NATO zirvesi, dış politika, ekonomi, tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 30 Haziran'da toplanacak kabinenin gündeminde olacak.
4: Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
5: Kabinenin en sıcak başlığı terörsüz Türkiye süreci. Temmuz ayında meclis tatile girmeden önce çerçeve yasanın çıkması bekleniyor. Süreçte gelinen son durum kabine toplantısında etraflıca değerlendirilecek.
4: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
5: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara, NATO'ya ev sahipliği yapacak. Zirve öncesi Türkiye'nin tezleri yeniden gözden geçirilecek. Güvenlik tedbirleri son kez ele alınacak.
6: Donald Trump, NATO zirvesi için geldiğini, baş başa ikili bir görüşmez olacak mı zirve dışında?
7: Büyük ihtimalle olur.
5: ABD ve İran geriliminin Türkiye'ye yansımaları, Gazze ve Lübnan'daki son durumla dış politikadaki gelişmeler de masaya yatırılacak.
4: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
5: 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte gözler SSK ve Bağkur emeklileriyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına gelecek zamda olacak. Bu kapsamda ekonomi gündemi de kabinede değerlendirilecek.
8: Mümkün olur. Üçüncüsü yapıldıktan sonra bir toplantı artık gelenekselleşmiş anlamına gelir. Uzun yıllar NATO üyesi ülkelerin parlamentolarının farklı fikirlerinin müzakere edildiği, NATO'nun geleceğine ilişkin fikirlerin tartışıldığı önemli bir parlamenter zirve olarak yerini alır. Değerli dostlar, bu parlamentolar arasındaki zirvenin hemen ardından bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta Ankara'da 7-8 Temmuz'da Ankara'da liderler, hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı liderler zirvesi yapılacak. Bu toplantı özellikle içinde bulunduğumuz dönemin şartları bakımından fevkalade önemlidir. Hem NATO'nun geleceğine ilişkin fikirlerinin tartışılması, hem NATO ile ilgili stratejik konuların gündeme getirilmesi bakımından önemlidir. Hem de içinden geçmekte olduğumuz dönem diyebiliriz ki insanlık tarihinin en zor, en büyük kırılmaların yaşandığı dönemlerinden birisidir. Dünyada güç dengeleri değişiyor. Dünyada teknoloji büyük bir hızla değişiyor. Artık tek kutuplu dünyanın geride kaldığı, çok kutupluluğun, çok merkezliliğin hakim olmaya başladığı yeni bir evreye giriyoruz. Bu evrede çatışmaların, gerilimlerin, savaşların, iç savaşların fevkalade yoğun bir şekilde bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi tehdit ettiği aşikardır. Dolayısıyla yeni dönemin önümüze çıkarmış olduğu sorunları eski dönemin alışkanlıklarıyla çözmenin mümkün olmadığı kanaatindeyiz. Öncelikle meselenin sadece güvenlik perspektifiyle ele alınmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Evet, NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesidir ama NATO'nun da karşılaşmış olduğu, özellikle Avrupa kıtasının karşılaşmış olduğu sorunların çözülmesinde sadece askeri kapasitenin yeterli olmadığı, sadece silahların yeterli olamayacağı da aşikardır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO bir taraftan savunma kapasitesini artırırken, üye ülkeler kendi aralarındaki dayanışmayı artırırken, aynı zamanda da dünyanın bundan sonraki dönemde çatışmalarının nasıl çözülebileceğini, Avrupa kıtası başta olmak üzere çevremizi bizleri ilgilendiren güvenlik sorunlarının hangi barış perspektifiyle elimine edilebileceğinin üzerinde de yoğunlaşmamız lazım. Kısacası öyle görünüyor ki NATO'nun sadece güvenlik doktrinleri değil, aynı zamanda barış doktrinlerini de geliştiren bir uluslararası kuruluş halinde yerini alması ve fonksiyon icra etmesi kaçınılmazdır. Değerli dostlar, bu çerçevede içinde bulunduğumuz dönemin diplomasiyi ne kadar önemli hale getirdiği, karşılıklı müzakerelerin ne kadar hayati bir hal aldığı aşikardır. Türkiye kendi dış politikasını da bu anlayışla inşa etmektedir. Hiç şüphesiz saldırgana, zalime, uluslararası hukuku ihlal edene karşı en sert şekilde tavrımızı ortaya koyacağız. Ama aynı şekilde tavrımızı barıştan, karşılıklı müzakerelerden ve en zor sorunları bile diplomasi masasını da çözebilme yeteneğinden yana kullanacağız. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, maalesef 5. yılında gelmiş olan savaşta ortaya koyduğu tavır aşikardır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Ukrayna'nın egemenliğine kayıtsız şartsız sonuna kadar destek vermiş ve destek vermeye devam ediyor. Aynı zamanda krizin başladığı andan itibaren de her iki ülkeyle konuşabilen neredeyse dünyadaki tek ülke olarak iki tarafla da barış müzakerelerinin yapılması için büyük bir emek sarf ediyor, sarf etti. Bugüne kadar büyük merhaleler elde edildi. Bu binanın hemen birkaç yüz metre ötesinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde aynen böyle bir masa etrafında olduğu gibi Rus tarafı ve Ukrayna tarafı bir araya geldi ve hemen hemen neredeyse nihai anlaşmanın draft kopileri imzalandı. Ama maalesef o dönemin şartları içerisinde bazı ülkeler barışı istemediği için barış sağlanamadı. Şimdi ümit ederiz ki bundan sonra da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemen haklarına sonuna kadar saygı göstererek bu savaşın sonuçlandırılabilmesi mümkün olsun. Bu müzakereler sonucunda asla sonuçsuz kaldı da diyemeyiz. Bazı konularda da başarılar elde edildi. Hiç şüphesiz bunlardan birisi Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulmasıdır. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulması vasıtasıyla uluslararası alanda özellikle Afrika kıtasında açlığın ve kıtlığın ortaya çıkmasına çıkması önlenmiş oldu ve böylece dünya büyük bir felaketten kurtarılmış oldu. Yine aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler neticesinde defaatle esir sakatlarının gerçekleştirilmesi mümkün oldu. Değerli dostlar, şimdi aynı perspektifin günümüzdeki meselelerde de, bölgemizdeki ve küresel meselelerde de hakim olmasını arzu ederiz. Bunun güzel bir örneği de son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemde olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz. Yine hiç şüphesiz dünyayı küresel barış bakımından tehdit eden en önemli meselelerden birisi de Orta Doğu'da Filistin'deki yaşanan gelişmelerdir. İsrail'in bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak, hatta bütün uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir. Mesele sadece Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramları değil. Mesele sadece 100 bine yaklaşan sivil kayıplar değil. Şehirlerin yakılmış olması, Gazze'nin haritadan silinmiş olması değil. Mesele aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılması, insanlığın gelecek umutlarının ortadan kaldırılmasıdır. Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir. Çünkü insanlık tarihinin en eski bölgelerinden birisi olan Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Değerli dostlar, aynı zamanda ulusal savunma kapasitelerimizin artırılmasının ve NATO üyesi ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de üye ülkelerimizin ve ittifakımızın geleceği için çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye savunma sanayinde son yıllarda özellikle çok büyük bir merhale kat etmiş, büyük yenilikler içerisinde olmuş, yüksek teknolojileri kullanabilme becerisinde ön plana çıkmış ve savunma alanında çok önemli savunma sanayi ürünlerini üretmiş bir ülke olarak bu kapasitesini üye ülkelerle paylaşmak ve bu çerçevede Türkiye'nin özellikle Lahey'de anlaşmasına varılan %5 savunma harcamaları konusundaki kararlılığının da bütün üye ülkeler tarafından benimsenmesini burada bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah savunma sanayindeki bu gelişmeler, Türkiye'nin gelişmeleri üye ülkelerle de işbirliği içerisinde daha güçlü noktalara gelecektir. Ancak şunu bir kere daha açıklıkla ifade etmek isteriz ki bu ittifak üyeliği çerçevesinde bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı bu davranışların, bu yaklaşımın sergilenmesini ümit ederiz. Bu çerçevede özellikle son zamanlarda Orta Doğu'da artan tehditlere karşı bazı üye ülkelerimizin, başta İspanya olmak üzere, Türkiye'nin hava savunma sistemine verdikleri destek dolayısıyla da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim. Özellikle parlamentolar sadece güvenlik doktrinleri ve savunma ile ilgili alanlarda kalan kararların alındığı platformlar değildir. Hepinizin bileceği ve kabul edeceği gibi parlamentolar aynı zamanda halklarının endişelerini ortadan kaldıran en önemli siyasi kurumlardır. Bu çerçevede yaşadığımız çağın güvenlik risklerine karşı itiraf edelim ki hemen hepimizin ülkelerinde, halkların nezdinde ciddi bir güvenlik endişesi, geleceğe ait ciddi bir karamsarlık ve hatta zaman zaman son derece ciddi bir şekilde eleştiriler ortaya çıkmaktadır. Bunun için parlamentoların öncelikli vazifelerinden birisi de halklarının güvenliği sağlamak olduğu kadar halklarının endişelerini de gidermek olmalıdır. Bu yönde de hareket etmek durumundayız. Son olarak şunu söylemek isterim. Yeni bir dönemdeyiz. Dünya tabir caizse yeniden yıkılıyor ve yeniden yapılıyor. Bu dönemde eski ezberlerin hiçbirisinin geçerli olmadığı bir döneme giriyoruz. Burada yeni fikirlerin, yapıcı fikirlerin, yol gösterici fikirlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Hele hele dünyada bütün küresel sistemin uluslararası kurumlarıyla çöküşe geçtiği, uluslararası kuralların hakile yeksan olduğu, hatta uluslararası ilişkilerin terminolojilerinin bile yok olduğu bir dönemde önümüzde yepyeni bir ödev olarak yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması durmaktadır. Bu vazife hiçbirimizin kaçınamayacağı ortak bir vazife, ortak bir sorumluluktur. Onun için sözlerimi tamamlarken tek tek her birimize şu çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin hep beraber kendi meselelerimizi, NATO çerçevesindeki meselelerimizi konuşmakla birlikte adil, hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulması için ulusların egemenlikte eşitliği, halkların da yaratılışta eşitliği prensibine oturan yeni bir dünyanın kurulması için hep beraber çalışalım, çalışmalarımızı ortaklaştıralım ve yeni bir dünyanın kuruluşunun kapılarını sonuna kadar açalım. Bu vesileyle bir kez daha burada Dolmabahçe Sarayı'nda bu güzel salonda bu toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapıcı, yol gösterici fikirlere ev sahipliği etmesini temenni ediyorum. NATO parlamentolarının 3. toplantısının gelecekte de kalıcı olması temennisiyle hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.
7: TGRT FM Haber.
9: Şimdi reklamlar.
10: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
11: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
12: iyi finans. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Yapı Kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at Yapı Kredi'ne.
14: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
15: Yapı Kredi bir adım önde.
16: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
17: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Yapı Kredi bir adım önde.
9: Reklamları dinlediniz.

Kır Çiçeği 1. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.

0: Kız Hacer, neredesiniz? Öldünüz mü yahu?
1: Buradayım baba, geliyorum.
2: Efendim baba.
0: Oh, yandım hararetten kızım. Bir yudum su verin de içeyim.
2: Hemen getiriyorum.
0: Annen nerede ha? Nereye gitti?
2: İşte suyum baba, al. Annem herhalde sütçü kadına gitti. Borcunu ödeyecekti bugün. Gördün mü? Annem geldi herhalde.
3: Mektubunuz var.
2: Teşekkür ederim. Halamdan gelmiş gene. Yine beni çağırıyor herhalde. Rıza abi, hala cevap yazmadınız. Burada Hacer'e çok güzel bir iş bulduk. Genç kız. Hem çalışır para kazanır, hem de kültürü artar. Eğer bir haftaya kadar müracaat etmezsek bir daha giremez. Acele cevabınızı bekliyoruz. Ne var yani, düğünüm olana kadar ben de bir meslek edinsem? Hem 3-5 kuruş biriktiririm. Halamın çevresi olmasa çağırır mı?

0: Anne, halamdan yine mektup geldi. Son haftaymış bu.
1: Kızım, nedir atıp duruyorsun? Tamam, halanın niyeti iyi ama babanın halini de görüyorsun. Hem artık sözlüsün sen. Kafana olacak işlere yor.
0: Ama anne, ben çocuk değilim ki. Babam da gittikçe iyileşiyor. Hem sözlü olmakla onların emrine girmedim ya.
1: Hadi hadi, dırdırı etmeyi bırak. Baban ne derse o olur.
0: O zaman ben de babamla konuşurum. Baba, sana bir şey diyeceğim.
2: Ne oldu kızım?
0: Bak baba, bugün halamdan gene mektup geldi. Beni çağırıyor. Ne olur izin ver. Birkaç ay çalışıp döneyim. Düğünüm için para biriktirmiş olurum. Böylece senin yükün de azalır.
2: Bak kızım, iyi niyetlisin. Bana yardım etmek için çırpınıyorsun. Fakat henüz gençsin, hayatı bilmiyorsun. İstanbul büyük şehir. Gel benim sözümü dinle, vazgeç bu sevdadan.
0: Peki baba.
2: Ben de halana bir mektup yazayım, gelemeyeceğini bildireyim.
0: Sen bilirsin baba.
1: Sabah erkenden de gider, postaya verirsin. Böylece bu konu kapanmış olur.
0: Peki anne.

0: Mektubu postaya vermeden önce neden gidip Erol'la konuşmuyorum? Belki o babamı ikna edebilir. İşte orada. Erol!
1: Hacer, sen ha? Bu ne sürpriz? İçeri gir. Geç. Geç otur şöyle. Henüz patron gelmediği için rahat rahat oturabilirsin.
0: Fazla vaktim yok. Senden bir istekte bulunmaya gelmiştim. Beni kırmazsın değil mi?
1: Yeter ki sen iste Hacer. Senin için yapamayacağım yoktur.
0: Halamın beni İstanbul'a çağırdığını biliyorsun. Diyorum ki eğer İstanbul'a gitmem için babamı ikna edersen ben de senin her dediğini yaparım. Hem para da biriktirir, ele güne karşı daha güzel bir düğün yaparız.
1: Bu işe bizden çok büyüklerimiz karışır. Hem düğünümüz de yaklaştı.
0: Yalvarırım Erol. Şunun şurasında birkaç ay çalışıp dikiş nakış kursunu da bitirdim mi geri döneceğim. Hem o zaman evde terzilik yapar geçimimizi...
1: Hayır Hacer, buna kesinlikle izin veremem. Ben evleneceğim kızın gözümün önünde olmasını isterim.
0: Erol, bu isteğimi kırma benim. Ne olur. Babam senin sözünü dinler.
1: Hayır Hacer, içim razı olmuyor, tamam mı? Evlenim öyle gider İstanbul'a. Ben götürürüm seni.
0: Eğer bu isteğimi kabul etmezsen ben de varmam sana bilmiş ol.
1: Nasıl yani? Varmaz mısın? Nasıl böyle cahilce sözler edersin Hacer?
0: Ne dediğimi biliyorum. Varmam sana bilmiş ol.
1: Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum Hacer. Neredeyse usta gelecek. Lütfen cahil cahil düşünme.
0: Peki Erol, ben gidiyorum. Deli gönül yırt at bu mektubu çöp ediyor ama faydası olmayacağını biliyorum. Ah baba, ah Erol. Neden beni anlamak istemiyorsunuz? Neden? Neden?

0: Sütçü! Sütçü geldi! Sütçü!
1: Dudu kadın mı geldi Hacer?
2: Evet anne.
1: İyi iyi beklesin. Süt kabını getiriyorum.
2: Biraz bekle Dudu abla. Annem süt kabını getirecek.
3: Niye böyle üzgün duruyorsun kız? Yoksa İstanbul'a gidemeyecek misin?
2: Yok bir şey Dudu abla.
3: Aa, biliyorum derdini biliyorum. Bana sorarsan ölümden gayrı her derdin dermanı vardır. Ama sormazsan bulamazsın ki.
2: Nedir çaresi söyle. Nedir?
3: Aa, hemen hırslanma canım. Hele annene süt vereyim sonra oturur konuşuruz.
2: Bana bak. Eğer benimle gönül eğleyeceksen hiç konuşmayalım. Yok bir bildiğin varsa söyle.
3: Var var. Hele bir sütü vereyim.
1: İşte kabı getirdim Dudu kadın.
3: Ha.
1: Kız Hacer böyle oturup duracağına geçsene içeri. Dağ gibi bulaşık var mutfakta.
3: Dur Güllü bacı. Kızı gönderme içeri. Bırak iki çift laf edeyim. İstanbul'u unutmazsa olmaz.
1: Ne lafın var ki ne diyeceksin?
3: Sen bana bırak. Hadi geç içeri geç.
1: Olur olur.
3: Annen de gittiğine göre şimdi rahatça konuşabiliriz. De bakalım, İstanbul'a seni gönderttirirsem bana oradan ne getireceksin?
2: Şakayı bırak da bildiğin bir şey varsa söyle hadi.
3: Peki peki, bana bak. Baban da annen de aslında can atıyorlar seni göndermeye ama bir şeyden çekiniyorlar Hacer.
2: Neymiş o?
3: Oraya gidince buraları unutursun sanıyorlar. Halbuki benim bildiğim Hacer kesinlikle öyle bir şey yapmaz.
2: Niye unutayım Dudu abla? Halam gitti de unuttu mu ki buraları ben de unutayım?
3: Kız işte ben de onu diyorum ya. Diyeceğim şu ki kurs mudur nedir? Gideceğin o yer kapanmadan bir an önce git ha. Elinde bir mesleğin olsun. Yarın kocanla anlaşamazsanız sokağa atarsa seni ortada mı kalacaksın? Ha?
2: Erol'un öyle bir huyu olmaz. O bana deli divane oluyor.
3: Bizim kasabanın karısı Zahide de öyle söylüyordu. Bak şimdi kocası sokağa attı da zavallı sürüm sürüm sürünüyor. Bir kaşık su vereni bile yok.
2: Doğru. İnsanoğlu çiğ süt emmiş derler.
3: Bak benim dediğime geliyorsun. Şimdi beni iyi dinle. İstanbul'a gitmek çok kolay. Ama bu işi usturuplu yapmak lazım kızım.
2: Onu ben de biliyorum ama babam çok üzülür. Yapamam.
3: Kızım o zaman senin gitmeye gönlün yok da cilve yapıyorsun. Baban niye üzülecekmiş? Aa.
2: Bilmem. Üzülür gibime geliyor. Hem ben tek başıma nasıl çıkarım yola? Halamın da haberi yok. Üstelik gelmeyeceğiz diye mektup da gönderdik.
3: Olsun. Sen eğer meslek kapmaya niyetliysen onlar kolay.
2: Nasıl?
3: Basbaya. Halanın adresi yok mu?
2: Var.
3: Buradan bineceksin otobüse ver elini İstanbul. Adresi bulup varacaksın halana. Buraları hiç düşünme. İki gün ağlarlar ama sonra onlar da sevinirler.
2: Bunları düşünmedin mi sanıyorsun? Parasız pulsuz nasıl yola

0: sen de ömürsün.
1: Hadi hadi, aklını başına topla da iyi karar ver. Hadi ben gidiyorum.
0: Güle güle Duda abla.
2: Dedikleri doğru mu acaba? Gerçekten iki bileziği bozdurup gitsem mi buradan?
3: Dudu kadın gittin mi? Ne konuştunuz onunla?
2: Hiç işte, havadan sudan bahsetti Dudu.
3: Ne yapacaksın işte? Herkes kendince konuşur durur. Neyse, al şu parayı da bakkala git. Ekmek kalmamış evde. Gelince de bulaşıkları yıkarsın.
2: Olur anne. İkisini bozdursam yeter demişti Dudu abla. Kim ne bilecek? Kuyumcuda sorarsa lazım oldu derim. Evet. Hazır evden çıkmışken gidip bir an önce şunları bozdurayım.
3: Nerede kaldın kız? Yemek hazırlanacak.
2: Geldim işte anne. Şu elimdekileri bırakayım, geliyorum. Ya annem bilezikleri sorarsa? Ya parayı görürse? Gördü mü başıma gelenleri? Ben şimdi ne yapacağım?
3: Hadi Hacer, baban ölecek açlıktan.
2: Geliyorum anne. İşte tabakları getirdim.
4: Güzel kızım. Dünürlerimiz haber göndermiş. Haftaya nişan yapalım. 10 güne kadar da düğünü yaparız diyorlarmış.
2: Öyle mi?
4: Aha bak, gördün mü? İyi ki İstanbul'a göndermemişiz seni.
3: Cahil işte. Eninin sonunu düşünemedi. Onun kusuruna bakmamak lazım.
4: Söz dinliyor ya hanım. O yeter bize.
2: Haklısın baba. Galiba gidemeyeceğim. Hayır. Kesinlikle yapamam. Yarın sabah Duda ablaya bileziklerin parasını vereyim. O üzerini tamamlayıp bilezikleri geri alsın. Bir ara öderim ona parasını.
4: Ne oldu Hacer? Ne düşünüyorsun öyle?
2: Yok bir şey baba. Nişanı düşünüyordum.
4: Canım benim, maşallah benim güzel kızıma.
5: Kır Çiçeği isimli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

Biz bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Özellikle ozon tedavisi hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. İlk bölümdeyiz artık öğrenciler için, tatilin ilk haftası. Peki biraz tatilde yapılacak olanlardan bahsedeceğiz. Hava çok sıcak bu arada, dışarıda olduğunuz saatlere dikkat edin lütfen. Çünkü yeni bir sıcak havanın etkisi altına giriyoruz. Avrupa'yı uzun zamandır etkileyen ejderha sıcakları artık bölgemize geliyor. Özellikle bugünden itibaren cumaya kadar dikkatli olmakta fayda var. Kimi bölgelerde batıdan itibaren bugün, o iç ve orta bölgelerde biraz daha haftanın sonuna doğru sarkacak sıcaklar var. Ankara'da çok ciddi bir ısınma yaşayacak. Bu arada yine kıyı bölgelerde, Ege'de, Trakya'da, Türkiye'nin batısında diyelim, İç Anadolu bölgesinin batısında bugünden itibaren hava sıcaklıkları yükselecek. Meteoroloji uzmanlarının bu konuyla ilgili ciddi hatırlatmaları var. Yol durumuna bakacağız. İstanbul'da şu anda trafik nedir? Hangi güzergahlarda yoğunluk var? Tatil etkisini gösterdi mi bir göreceğiz. Hafta sonu pek etkilememişti İstanbul'u. Çocuklar okula gitmiyor artık. İşte herkes çoluğunun çocuğunu aldı, tatile gitti gibi düşünüyorduk. Ama öyle olmadı efendim. İstanbul hafta sonu çok kalabalıktı. Bakalım yeni haftaya nasıl başlıyor?

İstanbul'da %49'luk bir trafik yoğunluğu var. Bir kaza araç arızası yok ama pek çok noktada çalışma var. Tam da tahmin ettiğimiz gibi okullar tatil olur olmaz pek çok yerde çalışmalar başlıyor. Trafik biraz daha azaldı, daha az etkilenir insanlar diye, ama bu defa da trafikteki bu çalışmalardan etkileniyoruz. Çalışmalardan bir tanesi çok kritik bir noktada, hem de Büyükçekmece'den Tepekent yönüne doğru. Burada zaten bu son dönemlerde çok ciddi trafik yoğunluğu oluyordu. Bugün de şu an itibariyle trafik yoğunluğu var. Temde devam edelim. Firuzköy Isparta Kule arası yoğun. Hasan Serantepe trafiği var devamında. E5'te bugün Beylikdüzü rahat görünüyor. Büyükçekmece istikametinde ama Avcılar Küçükçekmece Floresapı arası yoğun. Sonrasında Yenibosna'dan başlayan bir yoğunluk var. Hatta Çobançeşme'den Mertere kadar devam ediyor. Ardından Cevizli Bağ trafiği var ve sonrasında köprüye yaklaşırken Mecidiyeköy köprü arasında, hatta Zincirlikuyu arasında bir yoğunluk var. Köprüye doğru daha rahat. Sahil yolu çok rahat. Tarihi Yarımada Karaköy, ancak Beşiktaş'a yaklaştığınızda bugün bir yoğunluk var. Normalde bu güzergahta böyle bir yoğunluk çok olmazdı. Çift yönlü bir yoğunluk. Sonrasında yukarıya doğru Büyükdere Caddesi, Tarihi Yarımada'dan itibaren gösteren o rahat trafiği burada da gösterecek. Bu güzergah için belki de E5'in alternatifi gözüyle bakabiliriz ama şunu da unutmayalım, dediğim gibi Beşiktaş'ta bir yoğunluk söz konusu. Bulunduğunuz noktaya göre bir takip ederek ilerleyebilirsiniz. Eğer bu yoğunluğa girmek istemiyorsanız o zaman Zeytinburnu'ndan yukarıya doğru yine E5'e dönebilirsiniz. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca-Altunizade trafiği her zamanki gibi sizi zorlayacak. Bu güzergahta olanlar için trafiğin yoğun olduğunu hatırlatalım. Geriye doğru baktığınızda E5'teki bu yoğunluk biraz da sarkmış durumda. Küçükyıl-Bostancı arasında da yoğunluk var. Temi kullanacak olanlar için Ümraniye'ye kadar trafik rahat ama Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve köprü girişi arasında trafik yoğun. Temde bugün Sancaktepe'den başlayan bir yoğunluk var Ataşehir istikametinde. E5'te Tuzla Kavşağı'nda çalışma var tersanede. Sonrasında Kartal rahat ama ardından Maltepe'ye doğru trafik yoğunluğu var. Bugün bir çalışma var. Bir bakım onarım çalışması Bostancı Küçükyalı yönünde, bunun oluşturduğu bir yoğunluk var geriye doğru Kartal'a kadar. Sonrasında yine uzun zamandır devam eden Uzunçayır Koşu Yolu yönündeki bakım onarım çalışması var. Bu da yine bölgedeki trafiği yavaşlatıyor. %49 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. Şu an itibariyle sevgili dinleyiciler, trafik yoğunluğu gibi İstanbul'da da sıcaklığın hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. İstanbul'da aslında bugün konuşmamız gereken konulardan bir tanesi o. Neden aynı sıcaklık Güneydoğu Anadolu bölgesinde insanları rahatsız etmezken ya da tölere edilebilirken kıyı şehirlerde daha rahatsız ediyor? Bunun en büyük sebebi nem. Nem arttığında hissettiğimiz sıcaklık artıyor. Üstelik solunum problemleri yaşadığımız için daha rahatsız hissediyoruz. Mesela şu anda İstanbul'da sıcaklık 27 derece, termometre 27 derece ölçüyor. Ama %50'lik nemle birlikte biz bunu 28 derecenin üzerinde hissediyoruz. Dolayısıyla İstanbul için aslında bu 3 günü, hatta biraz da Perşembe'yi katalım içine, biraz kritik olduğunu hatırlatalım. Bugün 34 dereceye kadar çıkacak. Bulutsuz, açık, güneşli bir gün var İstanbul'da. Salı günü sıcaklık 34 derece, çarşamba 34, hafta boyunca yağmur beklenmiyor. Yine Perşembe 32 derece, cuma 31 dereceyi görecek. Pazartesi, salı, çarşambaya özellikle kronik hastalığı olanların dikkat etmesi gerekiyor. Anne adayları, küçük bebeği olanlar, hatta çocukların bile belli saatlerde biraz kuytuya, gölgeye, esintili yerlere, evin içine çekilmesinde, hatta mümkünse eğer biraz bedenimizi dinlendirmekte, hani bu böyle meşhurdur, sıcak yerlerde, sıcak iklimlerde biraz siesta yapılır. Bizde böyle bir küçük öğlen uykusu yapılır. Bir kayyulenin tam zamanı, tam mevsimindeyiz aslında. Bedenimizi dinlendirmek, serin esintili bir yerde ama cereyanda kalmadan böyle bir yarım saat en fazla uyumak hepimize iyi gelecek. Başkente geçelim, Ankara'ya. Ankara'da da sıcaklığın bugünle birlikte yükseleceğini ama özellikle hafta sonuna yaklaşırken sıcaklığın daha yüksek olacağını hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Ankara'da da bugün itibariyle bu biraz önce söylediğimiz uyarının geçerli olduğu şu dakika itibariyle özellikle yavaş yavaş sıcaklığın yükseleceğini söyleyelim.
Şu anda 24 derece, hatta 25 dereceye gidiyor. Nem %41, hissedilen değer de aynı. Gün içinde 32 dereceyi görecek. Salı günü 34 dereceye, çarşamba, perşembe, cuma ise 35-36 derecelere çıkacak. Ankara'da hafta sonundan hemen önce çarşamba, perşembe, cuma oldukça sıcak. Gece sıcaklıkları 18-19 derecelerde seyredecek. İstanbul için tabii gece sıcaklıkları ile gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın da çok açılmaması rahatlamaya fırsat vermiyor. Ankara'da mesela gece ve gündüz sıcaklığı arasında ciddi bir fark var ve bu en azından rahat uyumanıza yardımcı oluyor. İzmir'deyiz. İzmir'de kritik şehirlerden biri. Özellikle bu batıdan gelen sıcaklığın yoğun hissedileceği yerlerden biri İzmir. Şu an itibariyle İzmir'de özellikle hafif de olsa bir rüzgarın olduğu yerlerde bir parça daha serin hissediliyor. Ama kıyı kesimlere doğru yaklaştığınızda, nem arttığında, özellikle gece saatlerinde pek de konforlu bir ortam olmadığını söyleyelim. İzmir'de bulunanlar bu sıcaklığa alışmışlar ve dolayısıyla çok da fazla tepki göstermiyorlar. Ama dışarıdan İzmir'e gelenler için cumaya kadar sıcaklıklar kritik noktalarda. Özellikle bugün şu anda bile sıcaklık 31 derecenin üzerinde. Gün içinde 38 dereceye kadar yükselecek. Henüz nem %34'lerde ama tabii ki nem de artacak ve dolayısıyla hissedilen değerler biraz daha yüksek olacak. Pazartesi 38 derece bugün, yarın 36, çarşamba 35, perşembe 34, cuma yeniden 35 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Dolayısıyla bu haritanın da bize gösterdiği önümüzdeki birkaç günün kritik olduğu İzmir'de o kritik illerden biri. Marmara'nın güneyinde bugün rüzgar var. 29 Haziran'dayız artık, yarın itibariyle Haziran'a uğurluyoruz. Temmuz'a geçeceğiz. Trakya'da Edirne ısındı. Sıcaklıklar yükseliyor. Bugün 38 derece Edirne. Ege'nin içleri 40 dereceyi görecek bugün. Özellikle Aydın 40 derece, Manisa 39 derece. Aşağı inelim, tatilde olanlar için biraz daha işte Aydın sahilleri. İzmir'den itibaren Muğla, Antalya, bu bölge 38-39 derece. Akdeniz'in doğusundan itibaren güneydoğuda sıcaklıklar yüksek, bölge 35-39 derece arasında değişiyor. Yarın Marmara'nın güneyi, Ege'nin tamamı, Karadeniz'in batısı, yine Trakya'da özellikle Edirne, Antalya'ya kadar olan bölge göller bölgesiyle birlikte çok sıcak. Ege'nin içleri 41 derece, Manisa 39 derece, yine Muğla 38 derece. Güneydoğu Anadolu'ya gittiğimizde de yine 40 dereceye ulaşacak. Yarın Şanlıurfa, Batman 40 derece, bölgede yine Diyarbakır 38 derece. Bunlar çok yüksek değerler. Biliyorsunuz Türkiye'nin rekor sıcaklığı da Silopi'den gelmişti, bu bölgeden. Geçen sene 50.5 derece. Çok ciddi bir rekor. Küresel ısınmanın izlerini daha sık gördüğümüz günlerdeyiz. Baktığınızda rekor dediğiniz değerler bir yerde rekor kırıldı. 50 derece dediğinizde uzun süre o rekor geçerliliğini korurdu. Ama Türkiye'de bu son dönemde özellikle artan bu küresel ısınma izleriyle birlikte bulunduğumuz bölgenin, özellikle Akdeniz Havzası'nın risk bölgesinde olduğunu düşünürsek, rekorlar çok çabuk egale ediliyor ya da kırılıyor. Dolayısıyla bu bölge için önümüzdeki yıllar içinde bu 50 dereceler artık neredeyse normalleşmeye başlayacak. Bu da tabii hepimiz için bence üzücü bir durum. Çünkü küresel ısınma yok diyenler, bunun doğal bir süreç olduğunu söyleyenler için bile, o bakış açısıyla baktığımızda bile, büyük bir insan popülasyonunun yaşadığı ve etkilendiği bir alandan bahsediyoruz. Bu küresel ısınmanın doğal sürecinde devam eden kısmına bakarsak bile, onu daha da arttıracak insan eliyle yapılan hatalardan uzak durmak en iyisi. Harita bize 1 Temmuz itibariyle sıcaklığın daha da artacağını söylüyor. Özellikle bu defa sıcaklık Akdeniz'in tamamına yayılırken, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine 40 derecelerde yeni ayı Karadeniz'in batısındaki ısınmayla karşılayacağız. 37-38 derecelere kadar çıkacak Bartın'dan itibaren Çankırı'ya kadar. İşte Ankara'da çarşambadan itibaren ısınıyor ve perşembe günü Ankara'nın her ne kadar kuzeyine yağış gelecek olsa da
Trakya yağış alacak Perşembe günü. Karadeniz'in batısına iç kesimlerde Bolu Kastamonu arasında, yine Eskişehir Kütahya Bilecik arasında, yine Akdeniz'in doğusunda şöyle bir bakalım, Adana Osmaniye'de gök gürültülü sağanak yağışlar var ama bu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki o 41-42 dereceleri engellemiyor. Cuma günü bölge, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi 41-42-43 dereceleri görecek. Rekor sıcaklıklar bunlar. Perşembe, Cuma Trakya'ya yağmur geliyor ama İstanbul'a en azından o iki gün için uğramıyor. Hafta sonu raporu çıktığında daha detaylı bakacağız. Sonuç, efendim, çok kritik bir haftaya giriyoruz. Avrupa'yı kasıp kavuran ısı kubbesi sebebiyle uzun süre devam eden, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkını azalttığı için geceleri de uyuyamaz hale getiren bu ısı kubbesi, bu ejderha sıcakları Türkiye'ye de geliyor. Bu haftayı dikkatli geçirmemiz gerek. Buna tabii Afrika üzerinden gelen, şimdi bakın görün harita üzerinde, Güneydoğu Anadolu bölgesi etkileniyor, iç bölgeler etkileniyor, Karadeniz'in batısı etkileniyor. Bunların hepsine baktığınızda aslında Türkiye'nin tamamının bir etki alanına girdiğini görüyoruz. Şimdi biz Karadeniz'deki 1-2 derecelik sıcaklığın, sadece 1-2 derecelik sıcaklık farkının bile bölgedeki nemle birlikte hakikaten tölere edilebilirin üzerine çıktığını görüyoruz. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde nem daha az olduğu için sıcaklığın insan üzerindeki yükü azalıyor. Ama kıyı bölgelere doğru gittiğinizde, Karadeniz'de mesela, dediğim gibi daha serin bir bölge Karadeniz, ama burada da 1-2 derecelik sıcaklık nemin çok artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu iklim dengesinin kendi içindeki bütünlüğünün devam etmesi çok kıymetli. Eğer bu dengeyi kaybedersek ve insan eliyle yaptığımız hatalar sebebiyle ödediğimiz bedeller üst üste çıkarak yönetilebilir sınırının dışına geçerse, o zaman hakikaten pek de yapabilecek bir şeyimiz kalmayacak gibi. Şimdi hala yapabileceğimiz bir şeyler varken, o zaman ne yapalım? Mesela şimdi bu klima ne güzel şey diyoruz ya, aslında kullanımını doğru yapmak lazım. Yani yaşadığımız evin, çalıştığımız iş yerinin, kullandığımız arabanın içindeki sıcaklığın dışarıdakinin neredeyse 10-12 derece uzağında olmaması gerekiyor. Bu hem o araçtan indiğimizde, evden, odadan çıktığımızda, iş yerinde yer değiştirdiğimizde bizim hasta olmamıza yol açar. Hem de karbon gazı salınımı sebebiyle işte insan eliyle yaptığımız o hataların artmasına yol açar. O zaman ne yapalım? Biraz tölere etmeye çalışalım. Klimayı çalıştıralım ama çalıştırdığımız sıcaklık dışarıdakinin, hani o bizim nefes alınamaz dediğimiz sıcaklığın birkaç derece altında olduğunda, şöyle ortam bir kırıldığında, bir ılındığında bize yeterli olsun. Daha fazlasını istemeyelim.

Ne pişirelim akşama? Bu sıcaklarda şöyle güzel bir soğuk çorba iyi olabilir, tercih edebilirsiniz. Yeni hafta başlıyor. Bizim gibi pazara gittiyseniz eğer sebzeniz, meyveniz boldu. Aslında ne pişireceğim diye sormamak için pazara gitmek ya da market alışverişini biraz toplu yapmak lazım. En azından edene olduğunu bildiğiniz için daha rahat hareket edersiniz. Peki ne yapalım? Efendim bugün 2002 yılından bir hatırlatmada bulunmuş takvim yaprağımız. Türk futbol milli takımı dünya üçüncüsü oldu diyor. Haziran bugün. Bakalım takım yaprağımız ne diyor? Pirinç çorbası, etli patates, pilav, zerde. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Ama ben bir soğuk çorba rica edeyim lütfen. İçi bol buğdaylı olsun. Hafif böyle dereotlu olsun. Sarımsak istemem. Ama böyle süzme yoğurdu çırparak yapın lütfen. Yani öyle normal yoğurttan yapılınca o kıvam olmuyor. İşte süzme yoğurttan hafif açarak yapın. Buğday güzel helmelenmiş olsun. Hafif buğdayın suyundan da koyun. Güzelce karıştırın. Dereotu üstüne hafif bir zeytinyağı gezdirseniz tamamdır efendim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun.

için okullar tatil oldu. Havuzlu sitelerde, tatile gidenler için tatil yerlerinde havuz dönemi başladı. Evinizin havuzu varsa ne hala, sizin için de başlamış demektir. Ama dikkat edin lütfen, çünkü havuzlar bize her zaman serinleme vaat etse de sağlık vaat etmiyor. Özellikle çok kişi tarafından kullanılan havuzlarda pek çok hastalık beraberinde gelebiliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Dikkatli olmadığınızda yaşayabileceğiniz hastalıklardan bir de kulak enfeksiyonları. İşte ne bileyim, gittiniz tatile bir hafta, ikinci gün kulak enfeksiyonu olduğunuz havuzdan su kaçtı kulağınıza ya da denizde. Tatil bitti sizin için. O ağrı 2-3 gün geçmeyecek. Geriye kalan son 2 günde zaten gitme psikolojisiyle, yani tatilin bitti eyvah psikolojisiyle geçecek. Dolayısıyla dikkatli olun ki tatiliniz keyifli, güzel geçsin. En çok çocuklar yapıyor bunu. Yüzerken değil ama atlarken özellikle kulağımıza su kaçma riski daha yüksekmiş. Uzmanlar böyle söylüyor. O yüzden mümkün olunca denize, havuza atlayarak değil yavaşça girmekte fayda var. Bunu kime söylüyorum? Bunu yetişkinlere söylüyorum. Bunu herhangi bir çocuğa söylememize imkan yok. Eğer denize atlama fırsatları varsa, böyle bir iskele ve bir kayık, yüksekçe bir yer, hiçbir şey olmasın koşup atlamak. Yani onlara atlama demenin bir anlamı yok, biliyorum. Havuza, o kaydıraklar özellikle kulağa su kaçması riskini çok taşıyor. Ve yine su yutma riskini taşıyor. Her ne kadar bu havuzlar işte temizleniyor olsa da, özel teknolojilerde kimyasallar kullanılsa da, netice itibariyle bunların bir kimyasal olduğunu unutmamak lazım.

0: Bazen dünyaya geliş amacımızı sorguluyoruz. Acaba daha önemli görevlerim var da ben mi bir şeyleri kaçırdım diye. Bilmiyorum. Özellikle çocuğu olanlar biraz daha o çocuğu nasıl yetiştirdiği konusunda dikkatli olmalılar. Bunun üzerine konuşalım bakalım. Kısa bir ara diyelim. Sağlık konuşmak üzere yeniden buluşacağız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: Amanos'ta dağlar sular ışıldı, muhteşem doğada spor şöleni yaşandı. Osmaniye'de Türkiye'nin tek ultra maratonu düzenlendi. Etkinliğe 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 sporcu katıldı.
1: Amanos'ların o cenneti içerisinde bu koşuların yapılıyor olması Türkiye'mizin sporcuların olduğu kadar uluslararası sporcuların da çok ilgisini çektiğini görüyoruz. İnşallah bu müsabakaların büyüyerek bundan sonraki yıllarda devamını diliyoruz.
0: Amanos Ultra Trail 1680 rakımlı Zorkun Yaylası'nda başladı. Karaçay Şelalesi ve tarihi kalelerin yer aldığı eşsiz parkurda sporcular mücadele etti.
2: Spor yapan sağlıklı olur. Spor yapan kazanır.
3: Hava harika, ortam harika. Evet, müthiş bir coşku var burada. Osmaniye'ye gelmekten çok mutluyuz.
2: Spor yaptığım için çok mutluyum. Spor yaptığım için bu doğayı görebiliyorum.
0: Sporcular 5, 16, 27 ve 50 kilometrelik parkurda koştu. Sıcaktan bunalanlar patikalarda akan sularla serinledi. Derece elde edenler madalya kazandı.
4: 16 kilometre parkurda şampiyon oldum. Burada emeği geçen bütün sporcuları tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir parkurdu ama çok eğlenceliydi. İnşallah gelecek yıl tekrar katılacağım buraya.
5: Parkur çok güzeldi ama son 10 kilometresi çok zordu. Çok sıcakla mücadele ettik. Ama kazandım, mutluyum.
0: Zorlu maratonu el ele tamamlayanlar da oldu.
6: Harikasınız, bravo!
7: Çiçeklerin, kelebeklerin arasından geçtik, çiçeklendik, soğuk sulardan geçtik.
0: Maraton şöleninde çocuklar da sevindirildi. Osmaniye Belediyesi kurayla bisiklet hediye etti.

0: Projinde intihar etmez etmemiş.
1: Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Aile ısrarla cinayet derken dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyayla ilgilenen baro çekilme kararı aldı.
2: 3. sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
1: Tarihler 27 Eylül 2024'ü gösteriyordu. Van'da üniversite okuyan Rojin Kabayış bir anda ortadan kayboldu. Genç kızı bulmak için kollar sıvandı. Bölgede günlerce çalışma yapıldı, her köşeye bakıldı. Önce başörtüsü, daha sonra da kıyafetleri bulundu. Umutlu bekleyişi sürerken 15 Ekim günü kahreden haber geldi. Kabayış'ın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü'nün Kasım Köyü sahilinde bulundu.
3: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
1: Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı ilk günden beri Van Barosu takip ediyordu. Ancak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Baro dosyadan çekildiğini duyurdu.
4: Rojin Kabayış'ın babası Sayın Nizamettin Kabayış'ın verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır.
1: Van Barosu, Rojin Kabayış'ın ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması yönündeki kararlılıklarınınsa kamuoyu nezdinde devam edeceğini vurguladı. (Gülüyor) 28 Haziran Pazar günü sivil havacılık için kara bir gün olarak kayıtlara geçti. İlk acı haber Fransa'nın kuzeydoğusundan geldi. Tomblain kasabasında bir paraşüt okuluna ait küçük uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Yetkililer kazada pilotla birlikte uçakta bulunan 10 yolcunun tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerden 5'inin paraşüt eğitimi alan öğrenciler, diğer 5'inin ise eğitmenler olduğu açıklandı. Hava trafiğinde birkaç saat arayla ikinci trajik kaza ise Orta Doğu'da yaşandı. Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'ya ait bir helikopter Basra Körfezi kıyısında Ras Tanura bölgesinde düştü. Kazada 14 Suudi vatandaşı hayatını kaybetti. Kaza bölgedeki petrol hareketliliğinin zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşti. 4 aydır kapalı olan Ras Tanura terminalinde petrol yüklemeleri daha yeni başlamıştı. Trajik kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Sevkiyatların hızlandığı bu stratejik bölgedeki kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Bir televizyon kumandası, bir anlık öfke ve az kalsın küre dönecek bir apartman.
5: Oğlumun psikolojik sıkıntıları var. Yani uzun zamandır da tedavi görüyor.
1: Yer Antalya Kepez, 27 yaşında iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı olan Batuhan, annesiyle tartıştıktan sonra kendisini odaya kilitledi ve evi yakmaya çalıştı.
5: Bir kumanda istedim aslında, televizyonu yapmıştım. Yani 3-5 kere seslendim. Cevap vermeyince biraz sesimi yükselttim. Neden bana sesini yükseltti diye atak geçirmiş.
1: Öfkeli genç polis girmesin diye kapının arkasına dolap devirdi. Odada yangın çıkınca adeta kendi kurduğu kapana kısıldı. İtfaiye kapıyı kırarak genci yanmaktan son anda kurtardı.
6: İstemiyorum kardeşim.
7: Hayır, olmaz böyle.
6: Her gün bunu mu çekeceğiz?
1: Mahalleli yaşanan tehlike yüzünden isyanda, çaresiz annede komşularına hak veriyor ve artık kalıcı bir çözüm istiyor.
5: Ben bu tip çocukların kesinlikle hastaneye yatırılmasını ve tedavi edilmedikleri sürece çıkarılmamalarını istiyorum.

Önce esnetti, sonra ileri geri salladı. Hızını alamayıp ortadan ikiye ayırdı. Burası Kırklareli. Gece yarısı caddede yürüyen 14 yaşındaki bir çocuk durup dururken kaldırımdaki bir fidanı gözüne kestirdi ve bir anda ağaçla amansız bir güreşe tutuştu. Hızını alamayıp adeta bir maymun gibi ağaca dolanan şüpheli fidanı esnetebildiği kadar esnetti. Hatta ağaçla beraber yere kadar yattı. En sonunda tüm gücüyle asılarak fidanı ortadan ikiye ayırdı. Bu kasti saygısızlık cezasız kalmadı. Polis o görüntüleri izleyerek fidanı kıran verme suçundan soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaleti kelimenin tam anlamıyla alevlere teslim oldu. Eyalet tarihinin en büyük orman yangını on binlerce kilometre karelik ormanlık alanı yutarak ilerledi. Alevler aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı. Alevlerin hızla yayılması üzerine Utah genelinde acil durum ilan edildi. Felaketin daha da büyümemesi için eyalet genelinde havai fişek kullanımı ve her türlü ateş yakma aktivitesi tamamen yasaklandı. Yangın uzmanları ve yetkililer sahadaki durumu eşi benzeri görülmemiş bir kriz olarak nitelendirdi. Meteoroloji uzmanları hafta sonu boyunca sıcak ve kuru havanın etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

0: Teknoloji gelişti, ekran süreleri uzadı. Gençler neredeyse oturdukları yerden kalkmaz oldu. Ancak o uzun süreli hareketsizlik ve bilgisayar başında geçirilen saatler hiç beklenmedik bir sağlık düşmanını tetikliyor. Kıl dönmesi. Telefonlar, tabletler, saatlerce bilgisayar başında oynanan oyunlar. Genç nesil artık günün büyük bölümünü hareketsiz geçiriyor. İşte bu hareketsizlik ve beraberinde gelen kilo artışı kuyruk sokumu bölgesinde kabusa yol açıyor. Gençler arasında kıl dönmesi vakaları hızla tırmanıyor.
1: Kuyruk sokumunda ağrıyla, akıntıyla, bazen de apseleşmeyle, şiddetli ağrı, şişkinlikle ortaya çıkar.
0: Peki bu dertten kurtulmanın tek yolu ameliyat masasına yatmak mı? Uzmanlara göre hayır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık lazer, fenol yöntemi veya gümüş nitrat gibi ameliyatsız çözümler de masada. Ancak burada kritik bir tuzak var. Popüler olan her yöntem her hastaya uymuyor.
1: Türkiye'de insanlar lazere aşırı bir ilgisi var. Ama her hasta lazer için uygun değildir. Uygun vakalarda yapılabilir ama cerrahi de halen ciddi bir alternatif olarak durmaktadır.
0: Hastalığın tedavisindeki en büyük risk ise tekrarlaması. Kurtuldum deyip ayağa kalkanlar eğer hijyen ve bakım kurallarına uymazsa hastalık nüksedebiliyor. Mor'un en güzel tonu, doğanın muazzam kokusu ve podyumda göz kamaştıran tasarımlar. Tekirdağ, unutulmaz bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Lavanta tarlaları bu kez kapılarını tarım için değil, moda dünyası için açtı. Doğal bir dekor halini alan lavanta bahçesinde yürüyen modeller davetlilere adeta bir görsel şölen yaşattı. Hem göze hem de ruhlara hitap eden bu eşsiz etkinlik renkli görüntülerle son buldu. Çiniden halı dokumaya, resimden hediyelik eşyaya, el emeği göz nuruyla üretildiler. Bir Şehir Bin Emek adlı sergi ziyarete açıldı.
2: Herkesin emeğine sağlık, çok güzel bir sergi olmuş.
3: Balıkesir halkımızı, civar illerdeki sanatseverleri Balmek yıl sonu sergimize bekliyoruz.
0: Balıkesir Belediyesi'nin sanat ve meslek edindirme kursları Balmek yıl boyunca 96 branşta eğitim verdi.
4: 177 tane kursta 7000 kursiyerimiz eğitim aldı. Kadınların gidip orada bir emek verip bir gelir elde etmesi, kazanması, sofrasına bereket olması ve aynı zamanda bunların o meslek edinmesi açısından da çok önemli.
0: Bin bir emekle üretilen ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.
5: Bu yıl

0: Her üründe el emeği var. O çok güzel. Yani aşık oldum desem yeridir. Kadınlarımız mükemmel.
1: Balıkesirli kadınlar emeklerinin karşılığını aldığı için oldukça mutlu.
2: Yaptığımız ürünleri satışını sağlayarak aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz.
3: Emeğimizin karşılığı olan sergimizi yapıyoruz. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum.
4: Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.
1: Sergiyle vatandaşlar sanata ve kültüre teşvik ediliyor.
5: Ulusal ve uluslararası mecralarda Balmek bundan sonra görünecek ve olacak. Biz
6: büyük bir aileyiz.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Evet, Doktor Ahmet Yasin Tekin, Türkiye Health Science'dan GETAT hekimi bizimle birlikte. Bugün hem ozon tedavisini hem hacamat tedavisini konuşacağız ama bütün bunları konuşmadan önce GETAT nedir, nasıl bir başlığı var, altını nasıl doldurmalıyız, bunu konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Radyo seven bir doktor.
1: Evet.
0: Ne güzel. Radyo dinlemeyi, radyoculuğu seven bir doktor. Ahmet Bey, belki bunu da konuşuruz. Ama gençler özellikle ders çalışırken seviyorlar radyoyu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ya benim de sizin programınızda eskiden üniversiteye çalıştığım seneyi çok dinlemişliğim vardır.
0: Bu da buradan kayıtlara geçsin yani. Evet. Doktorumuz bizim programımızı dinleyerek son derece başarılı bir eğitim öğretim dönemi bitirip tamamlayıp doktor olmuş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Ahmet Bey, Ahmet mi Yasin mi, hangisini kullanıyorsunuz?
1: Nasıl isterseniz.
0: Peki Ahmet Bey, biz bugün GETAT konuşacağız ama GETAT'ın altındaki iki başlığı, ozonu ve hacamatı konuşacağız. Ben tabii ki önce GETAT hekimliği nedir, nasıl bir uzmanlıktır? İşte biz iç hastalıkları diyoruz, onun altındaki branşları biliyoruz ama GETAT dediğimizde tam olarak onu nereye konumlandırmalıyız?
1: Efendim şöyle, dediğiniz gibi GETAT son zamanlarda özellikle daha çok duyduğumuz bir kavram ama hiç bunun evveliyatından çok bahsedilmiyor. Hı hı. GETAT aslında çok eskilere dayanan uygulamaların, toplumlara mal olmuş geleneksel uygulamaların ve günümüz güncel tıbbi yaklaşımlarının da belli bir kısmını içine alan bütünleştirici bir tedavi yöntemi diye özetleyebiliriz. Aslında adından belli, geleneksel ve tamamlayıcıdır.
0: Hı hı.
1: Şimdi tarihçesinden biraz bahsedecek olursak, özellikle 1978'de Almaty Anlaş imzalandığı dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü ülkelere bu geleneksel tıbbi uygulamaları, hı hı, kendi sistemlerine entegre etmeleri konusunda bir tavsiyesi vardı.
0: Yani aslında bizim pozitif tıp dediğimiz, pozitif bilim dediğimiz tıbbın geleneksel tıbbı reddetmediğini, tam tersi onu kendi tıpları, yani kendi tıp uygulamalarını bu pozitif tıbbın içine yerleştirmelerini, evet, istediğini söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Şu anda. Çünkü bir ayrım yok yani aslında.
1: Kesinlikle. Hepsi birlikte güzel. Hı-hı. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü 2002 yılında, 2014 yılında ve bu sene 2025 yılında strateji planları yayınladı. Bu strateji planları 2002 yılında yine aynı şekilde ülkelere sağlık sistemlerinde özellikle koruyucu hekimlik bazında entegre etmelerini önermekteydi. 2014'te ise biraz daha işin standartlarını oluşturma konularında ülkelere ve bakanlıklara tavsiye niteliğinde bir strateji planı yayınlamışlardı. Şimdi bu sene 2025 yılında yayınlanan strateji planında ise çok büyük bir kavram değişikliğine gittiler. Geleneksel, tamamlayıcı ve bütünleştirici tıp kavramı girdi.
0: Hmm.
1: Artık Dünya Sağlık Örgütü ülkelere şunu öneriyor. Bunu sağlık sisteminize entegre ettiniz veya ediyorsunuz veya edeceksiniz.
0: Hı hı.
1: Bununla birlikte artık bu işin bilimsel tarafına odaklanın. Daha fazla tıbbi yayın, daha fazla tıbbi literatür ve branşlar arası artık bütünsel bir yaklaşım tavsiye ediliyor.
0: Hı. Yani ikisi birbirinden ayrı olmasın, ikisini birlikte uygulayalım.
1: Kesinlikle.
0: Diyor. Yani bir doktora gittiğimizde, biz şimdi biraz daha bizim anlayabileceğimiz kısmına dönelim. Biz bir doktora gittiğimizde, doktor bize bir reçete yazdığında, bu reçete bazen tamamlayıcı tıp kısmından olabilir. Bazen bir ilaç yazıp onu diğeriyle birleştirebilir. Bazen buna bir uygulama ekleyebilir. Bazen bir noktaya yapılacak bir masajı ekleyebilir.
1: Kesinlikle. Yani bundan daha güzel bir özetleme olamazdı herhalde. Şimdi özellikle geçmiş yıllarda, şimdi bizim ülkemiz tarafına gelelim. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı geleneksel tamamlayıcı tıp yönetmeliğiyle aslında bu uygulamalar bizim ülkemizde resmiyet kazandı. Sağlık Bakanlığı dedi ki, bu 15 ana uygulamayı ben geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamına alıyorum. Eğitimlerini ben bakanlık olarak vereceğim. Hı hı. Hekimleri ben ruhsatlandıracağım. Klinikleri ben denetleyeceğim.
0: Nedir bu branşlar?
1: Şimdi 15. 15 ana branşı özetleyecek olursak, hepsini şu an ezbere sayabilirim.
0: Yok, hayır, hani başlıklar itibariyle.
1: Genel olarak akupunktur, hı hı, ozon tedavisi, hı hı, kupa tedavisi, osteopati, larva terapi, magot, aynı zamanda magot terapi de diyoruz.
0: Arılarla yapılan tedaviler, apiterapi,
1: akupunktur, ozon tedavisi var yine bunların, hı hı, içerisinde.
0: Bugün konuşacaklarımız.
1: Mezoterapiler var, karyopraktik var, refleksoloji var, müzik terapi var. Biraz karışık saydım,
0: saydık
1: hepsini, saydım mı bilmiyorum ama.
0: Hepsini saydık zannediyorum. Şimdi bunlar aslında bizim kendi tarihimize baktığımızda da, işte ne bileyim, saraylarda aslında yapılan tedavi, işte suyla tedavi yapmış, sesle tedavi yapmış, arılarla tedavi yapmış, bazen kokuyla tedavi etmiş. Yani aslında insanı iyileşmeye açan bir sürü şey de, iyileşmek için, o esenlik hali için önce bizim duygusal olarak da tedaviyi kabul edebilir hale gelmemiz lazım. Yani düşünün, hastasınız, ağrınız var. Önce bir sakinleşmeye davet ediyor doktor. Biraz sakinleş diyor ki doğru cevap verebilsin, teşhisi koyabilmek için hastadan doğru cevap alabilsin. İşte hepsi bir araya geldiğinde aslında işin en önemli tarafı bu, bütünleştirici tarafı, hastanın bütünlüğünü korumak anlamında da kıymetli.
1: Kesinlikle. Yani biz hastamız geldiğinde sadece bir belirli ağrı semptomuna değil, aslında onun hayat standartlarına, işte beslenmesine, uykusuna, stres durumuna, içinde olduğu haleti ruhiyesine ve şikayetlerinin tamamına, yani bir bütün olarak ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Genel aslında tıbbi yaklaşımlar bu yönde ilerlemeye, yani özellikle evrilmeye, hı hı, başladı. Her branş kendi içerisinde bir bütünsel yaklaşım standardı belirlemeye başladı. Keza multidisipliner olarak branşlar birbirleriyle işte daha fazla iç içe girmeye başladı. Neden? Şimdi branşlaşma beraberinde tabii ki spesifik alanlara da uzmanlaşmayı bir beraberinde getiriyor, ama bu genelden uzaklaşmayı gerektirmiyor. Bu şekilde branşlar, hı hı, birbirleriyle multidisipliner olarak hastaları ele aldığında çok daha güzel sonuçlar, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde edebilmekteyiz.
0: Bir de zannediyorum bu GETAT'ta önemli olan sadece teşhis koymak değil, tedavinin bir parçası hastada hastalığa yol açan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi böyle olduğunda işte tansiyonu yüksek hastanın, tamam, tansiyon yüksek, teşhis koydu doktor. Ama neden yüksek? Acaba bu tansiyonu yükselten ne var başka? Neyi düzelterek belki tansiyonu da düzeltebiliriz konuşmaya başladık şimdi.
1: Evet.
0: Hastayı bir bütün halinde sadece sonuçları ve kullanacağı ilaçlar üzerinden değil, ona yol açan sebepleri de ortadan kaldırarak kendi esenlik halini bütünlemesi üzerine bir kurgu oluşturuyoruz ki bu gerçekten insan bedenine de en saygın, en saygılı tedavi biçimi bence.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Çünkü bazen kullandığımız ilaçlar başka bir hastalığa da yol açabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi benim sorularım var. Ozon tedavisiyle başlayacağım. Çünkü benim sevdiğim tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Son yıllarda çok popüler oldu. Bazıları çok eleştirdi. Sonra işte Türkiye'de ürünle ilgili, maddeye ulaşmakla ilgili problem yaşandı tedavide kullanılan ozona. Ama bazen de döndük baktık ki, dedik ki sonuçları itibariyle değerlendirdiğimizde, ya hakikaten uygulama öncesi ve sonrası arasında çok ciddi farklar var. Şimdi nedir ozon tedavisi, oradan başlayalım.
1: Evet, şimdi ozon tedavisiyle alakalı hepsinden konuşmadan önce şu bilgiyi vermek isterim. Şimdi burada anlattığımız şeyler tedavinin genel hatlarıyla alakalı bilgilendirmeler. Bir tedavi yönteminin kişiye uygun olup olmadığını mutlaka bir hekim muayenesi ve kişi özelinde bireysel planlamalarla oluşturmaktayız. Bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi tanımlamama geçebilirim.
0: Ya bu yasal uyarı
1: evet,
0: diyoruz ya.
1: Evet, bu kamu spotundan sonra. Ozon tedavisi aslında 3 oksijen atomundan oluşan bir bir maddedir ozon gazı. Hı hı. Doğada gaz halinde bulunur. Ozon aslında doğada bulunan en güçlü oksidanlardan biridir.
0: Hı hı.
1: Şimdi bunu söylediğim zaman şöyle bir kafa ters karışıklığı olabiliyor. Ya oksidan bir şeyi biz niye veriyoruz?
0: Evet, biz antioksidan almıyor muyuz?
1: Evet.
0: Değil mi dışarıda?
1: Bazen bununla alakalı bilgi kirliliği olabiliyor işte. Ozon antioksidandır, ozon antioksidan değil. Aslında ozon çok güçlü bir oksidandır. Ancak biz bununla vücutta düşük dozlu bir oksidatif stres oluşturarak antioksidan mekanizmaları hey kendine gel merhaba.
0: Tetiklemeye çalışıyoruz.
1: Evet, tetiklemeye çalışıyoruz. Aslında ana fikir olarak hani böyle ABN tabiriyle özetleyecek olursak biz ozonla vücutta bir oksidatif stresi oluşturup vücudun kendi bağışıklık mekanizmalarını, hücresel mekanizmalarını, mitokondriyel mekanizmalarını uyararak kendi bağışıklığını güçlendirmesini. Yani aslında GETAT uygulamaların hemen hemen hepsinde ana amaç şudur. Vücudun kendi eczanesine, vücudun kendi gücünü arttırarak veya vücudun kendi tamir mekanizmalarını tetikleyerek
0: iyileştirme
1: üzerinedir. Ana amaç budur. Şimdi ozonda nasıl bir mekanizma işliyor? Böyle kısaca özetlemek gerekirse çok terminolojiye de girmeden anlaşılacak
0: bizim,
1: şekilde.
0: Bizim anlayabileceğimiz gibi olsun lütfen.
1: Şimdi ozonla kan bir araya geldiğinde burada tabii ozonun insana verilebileceği çok farklı yöntemler var ama burada ana en sık kullandığımız majör uygulama dediğimiz, hı-hı, majör otoimmünoterapi dediğimiz kan ile yapılan uygulamalardan anlatacağım.
0: Yani dışarıdan bir tabletle alabileceğimiz bir şeyden
1: bahsetmiyoruz.
0: Kan yoluyla
1: tabii
0: yani
1: ki
0: bir kliniğe giderek,
1: evet,
0: bir hastaneye giderek almamız gereken bir tedavi. Bunu da altını çizelim. Mutlaka bu tedavilerin bir hastanede bir doktor tarafından yapılması gerekiyor.
1: Şimdi onun özel setleri var. Özel setlerimizde hastanın belirli bir miktar kanını alıyoruz. Sonra belirlediğimiz konsantrasyonda ozon oksijen karışımını biz bu setin içine veriyoruz.
0: Bunlar.
1: Evet, aynı anda oluyor. Hepsi yaklaşık 3-5 dakikalık süreç içerisinde oluyor. Biz bu ozon gazını kan ile birleştirdiğimiz zaman orada bir reaksiyon meydana geliyor. Şimdi ozon oksidan olduğu için orada bir oksidatif stres ürünleri, reaktif oksijen türevi dediğimiz ürünler meydana geliyor. Tabii ki bu kandaki antioksidan mekanizma tarafından saniyeler içerisinde yok ediliyor. Şimdi bizim istediğimiz reaksiyon zaten bunun gerçekleşmesi. Hı hı. Sonrasında biz seti ters çevirip kan hastaya geri verirken biz orada aslında lipid oksidasyon türevleri dediğimiz ürünleri kana veriyoruz.
0: Yani aslında orada tüpün içinde ya da işte kanın bulunduğu yerde bir hareket var, bir evet. eylem var ve biz onun sonucunu evet. kana tekrar geri veriyoruz hastaya.
1: Peki. Bunun sonucunda kanda vücutta belirli mekanizmalar tetiklenmiş oluyor. Örnek veriyorum, eritrosit dediğimiz oksijen taşıyan hücrelerimizin oksijen taşıma kapasitesi ve dokuya oksijen bırakma kapasitelerinde artış söz konusu oluyor. Trombosit dediğimiz kan pulcuklarında büyüme faktörü salgılayan hücrelerdir bunlar. Büyüme faktörleri de şu işe yarar. Şimdi büyüme faktörü deyince sadece büyütüyor gibi bir algı olabilir isminden ama.
0: Ya da gençlere uygun da hani ileri yaşa uygun
1: yok,
0: değil
1: aslında
0: gibi.
1: Aslında vücuttaki böyle abi yani tabirle söyleyecek olursak böyle vücuttaki tamir mekanizmalarını veya nerede bir problem varsa onun giderilmesine yönelik salgılardır bunlar. Mesela trombositler üzerinden büyüme faktörlerinin salgılanmasının uyarılması. Kemik iliğinde kök hücre uyarısının bulunması. Aslında anti-aging etkisi de biraz buradan
0: yaklaşıyor. Şimdi soracağım aslında.
1: Keza vücutta oksijenizasyon kapasitesinin artışına bağlı mitokondriyal uyarıma bağlı kişilerde bir enerji hissetme. Veya
0: anlık mı bunlar yoksa belli bunlar bir vadeye mi yayılıyor?
1: Şimdi ozonun belli etkileri kısa vadeli etkiler. Belli etkileri uzun vadeli etkiler. Şimdi neye göre kısa, neye göre uzun? Şimdi kısa vadeli etkiler dediğimiz mesela ozon mükemmel bir antimikrobiyaldir. Antimikrobiyal dememin sebebi hem antifungal yani mantarlara karşı hem antiviral hem antibakteriyel etkisi vardır. Kendi ozon gazı olarak. Şimdi vücutta da özellikle biz enfeksiyon süreçlerinde iyileşmeyen şeker hastalarının diyabetik ayak dediğimiz hastalıklarında bunları destekleyici tedavi olarak kullanabilmekteyiz. Bunun haricinde kısa vade etkiler olarak mesela hemen hissediyor muyuz dediğiniz kişi seans sonrasında eğer vücutta ciddi bir toksiklik veya bir inflamatuar süreç dediğimiz hani böyle enfektif bir süreci veya inflamatuar bir süreci yoksa o gün gerçekten kendimi daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimlerde bulunabiliyor ama dediğim gibi bütün yanıtlar kişisel hani herkes de böyle olacak diye bir kaide daim hiçbir zaman diyemeyiz.
0: Ama beklediğimiz tepki anlık bir tepki değil aslında.
1: Değil. Bunu gün içerisinde yayılmış olarak ve bazı uzun vade etkileri örneğin vücutta genel bir metabolik düzenleme yaptığı için mesela bazen kişiler bize işte saç tırnaklarımda güçlenmelerim oldu veya kendimi çok daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimler verebiliyorlar. Şikayet bazlı işte çok farklı geniş spektrumda uygulayabildiğimiz bir alan olduğu için ozon pek çok branştan hastalar bize ozon tedavisi için başvurabiliyorlar veya hekimler tarafından yönlendirilebiliyorlar.
0: O zaman şöyle adım adım gidelim. Bir kere tek seanslık bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Evet, önerdiğiniz nedir?
1: Şöyle eğer amacımız ağır gribal enfeksiyon geçiren birini hızlı toparlamaksa aslında birkaç seansta istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Orada aslında nasıl bir tedavi planı yapacağımızla alakalı yine bireysel bir durum söz konusu. Bazı hastalarımıza 1-2 seanslık tedaviler önerebildiğimiz oluyor. Bazen 10-12 seanslık tedaviler önerdiğimiz oluyor. O tamamen kişiye göre değişebilen bir süreç.
0: Peki. Basit bir gribal enfeksiyondan tutun da daha ağır hastalıklara kadar tedavinin tamamlayıcısı olarak biz ozonu öneriyoruz. Bunları biraz nokta atışı hastalıklar olarak gidelim. Diyabet dediniz.
1: Diyabetik,
0: faydaları evet, olduğunu söylediniz.
1: Ayaklarda yani geçmeyen, iyileşmeyen yaralarda torbalama dediğimiz cilt dışından uygulanan bir yöntemle uygulamalar yapabiliyoruz. Keda yine kadın hastalıklarında geçmeyen enfeksiyonlarda, mantar enfeksiyonlarında direkt bölgeye insüflasyon dediğimiz bir yöntemle uygulanarak kadın hastalıkları doğum uzmanlarıyla birlikte yaptığımız vakalarımız oluyor. Onun haricinde genelde en sık uyguladığımız şey aslında kişilerin kendi iyilik hallerini ve bağışıklıklarını korumak, hastalıklardan korunmak amacıyla yaptırdığı için tabii ki spesifik tedavilerde özellikle otoimmün hastalıklarda ozonun ayrı bir kullanımı söz konusu.
0: Otoimmünden kastınız?
1: Otoimmün hastalıklardan kastınız romatizmal hastalıklar, sedef hastalıkları, otoimmün yine bağırsak hastalıkları, Hashimoto tiroidi dediğimiz otoimmün tiroid problemi olan hastalarımızda ayrı dozajlamalar kişiye özel yine planlamalarla destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak uyguladığımız vakalarımız var.
0: Peki gelelim işin çok konuşulan, çok merak edilen anti-aging tarafına. Ozon öyle bir lanse edildi ki sanki genç kalmak yetmedi, gençleşmek isteyenler her yıl belli periyotta ozon tedavisi almalıdır. Bu doğru mu?
1: Ya şimdi bu tarz genellemeleri yapmak her zaman biraz tehlikelidir çünkü herkeste reaksiyonlar ve beklenen yanıtlar farklı olduğu için ancak bir hastamızı genel anlamda tetkiklerini yapıp muayenesini yaptığımızda herhangi bir buna karşı bir durum söz konusu değilse Bizim belli yaklaşımlarımız var, haklısınız. Örneğin belirli seans ozonu yaptıktan sonra aylık hatırlatma dozu önerdiğimiz hastalarımız oluyor. Veya ben aylık hatırlatmaları istemiyorum, ben seneye bir periyot daha ozon almayı istiyorum şeklinde geri bildirim veren hastalarımız oluyor. Onlarla da öyle gittiklerimiz oluyor. Bazen size uygun değil, size farklı tedavi yöntemleri öneriyoruz dediklerimiz oluyor. Ozonu yapmayı reddettiğimiz hasta gruplarımız oluyor. Örnek veriyorum, gebe hastalarda veya belirli onkolojik hastalıklarda. Aslında onkoloji hastalarının belli gruplarında destek tedavisi olarak onkologlar tarafından da önerilmekte. Belirli gruplarda yapamamaktayız. Kanama bozukluğu olan kişilerde.
0: Onlar zaten çok riskli bir grup.
1: Evet, riskli grupların hepsine yapılabilir şeklinde bir yorumumuz yok. Yapılamayan durumlar muhakkak ki var. Bu her türlü tıbbi uygulama için geçerli. Birazdan konuşacağımız hacamatta da geçerli.
0: Evet, aynen. İşte özellikle kanama deyince işte kontu ya da bazı kullandığı ilaçlar diyelim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Onları mutlaka, o biraz önce söylediğimiz o GETAT'ın bütünleştirici kısmı aslında biraz da bireyselleştirmek anlamına da geliyor. Çünkü tıpta şu anda konuştuğumuz şey, hatta bazen ilaçların bile sadece hastaya özel hazırlanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla GETAT aslında çok kişiye özel. Birebir doktorla hastanın en uzun zaman geçirdiği tedavi yöntemi diyebiliriz. Yani doktor teşhisi koyuyor, ilacı yazıyor ve hastayı gönderiyor. Ama GETAT'ta hasta ve doktor uygulama sırasında çok uzun zaman geçiriyor birlikte. Bu hastalığın konuşulmasına, hastanın daha iyi anlaşılmasına, belki rahatladığı için kendini daha iyi ifade etmesine de yardımcı oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Hatta şu an bahsettiğiniz şey benim aklımda hemen şöyle bir bilgi uyandırdı. Şimdi özellikle son yıllarda bu GETAT uygulamalarına yönelik klinik araştırmalar, bilimsel yayınların sayısı ciddi oranda artmış bulunmakta, ama aslında bu uygulamalarla alakalı yapılacak yayınların önündeki en büyük engel de tam olarak bahsettiğiniz şey. Şimdi bir tedavinin bilimsel bir çalışmaya konu olup klinik çalışma haline gelebilmesi için bir standart tedavi şeması olması gerekiyor ve herkese aynı tedavinin uygulanması ve onun sonucuna göre faydalı mı değil mi istatistiksel analizlerinin yapılması gerekiyor.

0: diyebiliriz.
1: Peki şimdi yine ozon tedavisi için ne kadar zaman ayırması gerekir kişinin? Özellikle büyük şehirlerde günlük telaşta, yani sadece bir hafta sonunda mı vakit bulmalı, yoksa iş arasında gelip tedavisini alıp devam edebilir mi gününe?
0: Şöyle majör terapinin seans süresinden yine bahsedeyim.
1: Evet, kanla.
0: Kan üzerine uyguladığımız seansların yaklaşık 20-25 dakikalık bir vaktini alır hastamızın. 20-25 dakika içerisinde seansımız tamamen bitmiş olur. Biz genelde majör ve minörü birlikte yaparız. Hani az önce majörü anlattım. Minör dediğimizde kişinin yine küçük bir miktar kanıyla ozon gazını enjektörde karıştırdıktan sonra intramüsküler kas içi
1: aşı gibi.
0: Uygulama yöntemimiz. O da orada da bir steril inflamasyon dediğimiz, orada bir bağışıklığı uyarıcı bir reaksiyon elde etmek amacıyla uyguladığımız bir yöntem.
1: Peki anti-aging tarafını konuşalım.
0: Evet.
1: Yani bizi gençleştirir mi? Nasıl gençleştirir? Gençlik için yani, ya da sağlıklı yaşamak için, ya da olduğumuz an biraz daha genç görünmek için nasıl bir ozon tedavisi öneriyorsunuz?
0: Şimdi anti-aging'den bahsedeceksek aslında tek başına ozondan bahsedemeyiz. Aslında tek başına hiçbir yöntemden bahsedemeyiz. Öncelikle kişilerin beslenmesini düzenlememiz gerekiyor. Belirli gündelik alışkanlıklarını düzenlememiz gerekiyor. Belki günün içerisindeki belli rutinlerinden vazgeçirmemiz veya ona yeni rutinler kazandırmamız gerekiyor. Ha tabii ki burada ozonun mekanizmalarından faydalanabiliriz. Anti-aging etkilerinin olduğuna dair yayınlar var. Yeni yayınlar da geliyor. Ancak bir anti-aging'den bahsedebilmemiz için kişinin bütün eksiklerini, mesela bu kişide bir mineral, vitamin eksikliği var mı? Varsa öncelikle bunların tamamlanması. Veya altta yine kronik strese sebep olacak başka bozucu bir faktör var mı? Bunun elimine edilmesi gibi yaklaşımları almamız gerekiyor. Ama dediğiniz gibi bunların hepsinin optimum olduğu bir vaka düşünelim. Anti-aging açısından ozon yaptırmalarının faydası var mıdır? Eğer mani bir durum kişi bazında yoksa tabii ki yaptırabilirler.
1: Peki. Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buluşacağız. Dünyanın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Tekirdağ Hastanesi'nden GETA Tekimi Doktor Ahmet Yasin Tekin bizimle birlikte bu defa hacamat konuşuyoruz. Ozon tedavisinden konuştuk. Burada 0212 454 5646 sizi de yayına bekliyoruz. Hacamatla ilgili sorularınızı, ozon tedavisiyle ilgili sorularınızı alabiliriz. Şimdi hacamat deyince aslında yabancısı olmadığımız bir uygulama.
1: Evet.
0: Yani hakikaten geleneksel tedavide aklınıza ne gelir derseniz akupunktur çok bizden değil ya da uzaklaşmışız, onu saymam. Ama hacamatı sayarım, kupayı sayarım geleneksel tedavide. Belki biraz hani böyle o masajla yapılanlar, işte olmalar, kırıklar, çıkıklar da eğer hani burada bir masaj tekniği varsa belki onu, ama ilk aklıma gelen hacamat olur herhalde.
1: Herhalde toplumumuzda da en şeyde, sık uygulanan,
0: evet, öyle
1: en
0: belki
1: sık uygulanan işlem de herhalde GETA çatısı içerisinde ülkemizde hacamattır diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani kupa tedavisi.
0: Evet.
1: Evet, aslında kupa tedavisi dediğimiz şey, evet, özellikle
0: hacamat ve kupayı ayıran kesim midir?
1: Şöyle, aslında bizim hacamat bizim toplumumuzda verilen adı diyebiliriz. Uluslararası literatürde cupping terapi diye geçer kupa tedavisi. Yaş ve kuru kupa olarak. Kuru kupa dediğimiz kesik atmadan sadece negatif basınçla vücutta bir kupayla oluşturduğumuz negatif basınç etkisi. Ona bağlı oluşan mikro

0: sirkülasyon dediğimiz işte dolaşımın hızlanması, bölgedeki lokal travma sonucu özellikle ağır sendromlarında kullandığımız bir yöntem diyebiliriz. Hı hı. Hacamatta ise yine negatif basınç söz konusu. Ancak bundan sonra temizledikten sonra bölgeyi, antisepsiyi sağladıktan sonra yüzeysel mini kesiler atıp oradaki kanla beraber doku arası sıvı dediğimiz sıvıların negatif basınç yoluyla vücuttan uzaklaştırılması dediğimiz, hı hı, yönteme biz kupa tedavisi.
1: Ne fayda bekliyoruz diyoruz biz bu tedaviden? Niye kesiyoruz? Niye kan atıyoruz? Ya da niye kimi zaman kuru, kimi zaman da işte kesi yaparak, kan akıtarak yapıyoruz?
0: Şöyle, uygulama yöntemi olarak neden kuru veya yaş olarak ayırıyoruz? Orada yine hastamızın şikayetine yönelik, uygulama amacımıza yönelik uygulama. Mesela kuru kupayı daha çok ağır sendromlarında veya işte kas tutulmalarında bu tarz şikayetlerde yapıyoruz diyebilirim. Hem biraz daha hızlı bir tedavi olmuş oluyor. Negatif basıncı oluşturup, hatta bazen o basınçla birlikte orada uyarıyı arttırmak için bir kupa masajı yapıp orada bir kanlanmanın artışı, orada bir lokal mikro travma oluşturup tamir mekanizmanın uyarımı amaçlı yaptığımız bir uygulama. Ama esas konumuz bizim yaş kupa, yani hacamat. Hı hı. Şimdi hacamat dediğimiz uygulama ya dair en eski yazılı eserler M.Ö. 600'lere kadar antik Mısır'da papirüslere kadar dayanıyor. Hı. Bunlar yazılı eserler. Artık ne kadar yazılı uzun süredir yapıldığına dair bilgimiz yok. Ancak özellikle işin içine İslam sonrası İslam tıbbı ile birlikte işin manevi yönünde katıldığı için bizim ülkemizde yapılan uygulamaların çoğu da bu statüdedir. Hı hı. İş tabii ki başka bir boyut almış. Hı. Şimdi burada işin biraz fizyolojisinden bahsedecek olursak, hı hı, bizim hacamattaki ana amacımız bir detoks yapmak. Vücuda bir detoks uygulamak. Tabii bunun beraberinde az önce saydığım gibi işte oradaki dolaşımı arttırmak, mikro travmaya bağlı oradaki inflamatuar süreçleri oluşturup vücudun kendi tamir mekanizmalarını tetiklemek, bir ağrı için işte kapı kontrol mekanizması dediğimiz ağrı sendromlarında aslında omuriliğimizden ağrıyı taşıyan liflerin ağrı liflerini blok etmesiyle ağrı duygusunun azaltılmasını, hmm, amaçlayan uygulamalarımız da söz konusu. Yani biz burada yine bir taşlı birkaç kuş vurmaya çalışıyoruz aslında. Hacamatta bizim dediğim gibi esas amacımız orada bir vücutta bir detoks etkisi oluşturmak.
1: Yani aslında şey, hep şey diyorlar ya, belli zamanlarda yapın, vücudunuzdan kirli kan gitsin. Tek amacımız o kirli kanı uzaklaştırmak mı? Bazen hastalık gruplarına göre nereye yapılacağı, ne kadar derinlikte yapılacağı, kaç tane yapılacağı, kaç tekrar yapılacağı ya da işte takvime göre doğru zamanın bulunması gibi detaylar da konuşuluyor.
0: Ya şimdi burada vücuttan kirli kanı uzaklaştırmak belki abi yani tabirle söylenecek bir tabirdir ama tıbbi olarak böyle bir şey söylemek çok söz konusu değil. Ya şöyle, kirli kan vücutta zaten dolaşmaz. Akciğerde sürekli bizim kanımız aslında temizleniyor ama aslında oradaki kirli kan tırnak içerisinde, hı hı, şöyle bir manası var. Bizim hacamattaki amacımız şu. Örnek veriyorum, ben size şu an bir seansı canlandırayım.
1: Lütfen.
0: Hastamız geldi. Noktalarımızı belirledik, şikayetlerine yönelik veya şikayetleri yoktu.
1: Genel... Önce şikayeti dinliyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Sonra noktaları belirliyorsunuz. Çünkü her hastalığa göre farklı yerler
0: kesiliyor. Tabii ki. Yani şöyle, vücutta özellikle bu GETAT uygulamalarında şöyle de bir nokta var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Farklı farklı yöntemlerle aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mesela hacamat noktalarının hemen hepsi aynı zamanda akupunktur noktasıdır. Hmm. Biz bir şekilde vücudun o bölgedeki özelleşmiş noktalarını uyarmayı da amaçlıyoruz. Hatta yurt dışında akupunktur uygulaması ile kupa uygulamaları, kuru kupayı birleştiren uygulamalar da söz konusu. Önce akupunktur iğnesiyle iğneleyip ardından kupayla negatif basınçla vakumlayarak.
1: Aynı yere
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii aynı yere bu şekilde uygulamalar da söz konusu. Bizim ülkemizde çok yaygın bir kullanımı yok ama yurt dışında özellikle Çin, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde bu tarz uygulamaları sık görebiliyoruz. Şimdi konuyu çok dağıtmadan hacamat özelinde geri döneyim.
1: Tekrar hastamızı yatırdık.
0: Evet, şimdi hastamız geldi, şikayetlerini söyledi, muayenesini yaptık. Uygun mu değil mi baktık, hacamat için uygun bir hastamız. Hastamız sedyeye uzandı. Noktalarımızı belirledik. Önce tek kullanımlı kupalarla negatif bir basınç oluşturuyoruz. Orada aslında bir staz dediğimiz bir kan toplanmasını tetiklemeye, hmm, çalışıyoruz. Ardından kupalarımızı açıyoruz. Bu ilk kupalama kısmıydı. Hmm. Ardından orayı uygun bir şekilde temizliyoruz.
1: Sterilize
0: ediyoruz. Hmm. Aynen öyle. Ardından tek kullanımlık yine bistürlerimizle çok ince yüzeysel kesikler atıyoruz. Ardından tekrardan ikinci kupalama dediğimiz tekrardan kupayla negatif basıncımızı
1: kesilen
0: oluşturuyoruz.
1: Kesilen yere kupa basıyoruz.
0: Evet, bu sefer kupa kapatıyoruz. Hı-hı. Burada ne olmuş oluyor? Bir, bölgedeki kılcal damarlardan tabii ki oraya bir miktar kan süzülmüş oluyor. Beraberinde o bölgedeki işte doku arası sıvı dediğimiz, hücreler arası sıvı dediğimiz bölgeden işte hem lenfatik akımdan hem o hücresel doku arası sıvıdan bir miktar sıvı çekmiş oluyoruz. Aslında biz burada bir nevi vücudu mantığıyla süzüyoruz diyebiliriz. Şimdi bizim böbreklerimiz şu şekilde çalışır. bir damar yumağı vardır. Etrafında da bir onu saracak kapsül vardır. Ve bunun ikisinin arasında bir basınç farkı vardır. Bu basınç farkına bağlı olacak şekilde idrar oradan süzülür. Hı-hı. Aslında biz burada, yani bu tabii ki bir AVN tabirle özetlemek için bu benzetmeyi yapıyorum. Biz orada bir negatif basınç alanı oluşturup doku arası sıvıdan ve oradaki kılcal damarlardaki sıvıdan, kandan bir süzüntü elde etmeye çalışıyoruz. Aslında vücuttaki detoks etkisi biraz bu yüzden detoks diyoruz. Veya belki halk arasında kirli kan uzaklaşılıyor tabiri de bu mekanizma üzerinden bu şekilde kirli kan diye ifade ediliyor olabilir. Herhalde özetledik diye düşünüyorum bu kısmını.
1: Şimdi burada kupayı bastığınızda ya da kesi atıldığında her zaman kan çıkmaz.
0: Evet. Veya kişiye bazen göre kiminden çok kiminden az çıkabilir.
1: Bazen gaz çıkışı olabilir.
0: Evet.
1: Peki bunları yorumlar mısınız bizim için? Ne bekliyoruz biz? Kesi attığımız andan itibaren ne görüyoruz? Ya da ona bakarak bir şey söylemeniz mümkün mü?
0: Ya orada şu şekilde oluyor. Evet, hastalarımız hep soruyor. Hocam nasıl geliyor? Gelene göre bir yorum yapabilir misin şeklinde. Aslında oradaki kanın miktarının fazla veya az gelimi kişinin su içmesine bağlı, spor alışkanlıklarına bağlı, hareketli mi yoksa duran bir yaşama mı sahip, ona bağlı. Veya kişinin kilo durumuna bağlı olarak bazen çok veya az gelebiliyor. Aslında orada çok veya az gelmesine göre şöyle yorumlar tabii ki yapabiliyoruz. Bazen böyle çok az miktarda kan gelen kişilerde şey diyebiliyoruz. Aa evet, siz sanırım çok su içmiyorsunuz. Hani veya işte aslında su içiyorum dediğinde o zaman hareketimiz az. Hani onu etkileyen faktörlerden birinde bir problem var demek şeklinde bir yorumda bulunabiliriz. Ancak İşte bu noktadan fazla geldi, şu noktadan
1: rengi
0: çok geldi,
1: şöyleydi.
0: İşte rengi böyleydi, rengi aslında kanın rengi oksijenizasyonunu gösterir. Ne kadar kan oksijene doygunsa o kadar parlak ve açık bordo renk alır. Ne kadar oksijenizasyonu düşükse de daha koyu, böyle siyahımsı, kahverengi.
1: Kirli denmesi ondan,
0: evet,
1: belki.
0: Belki de o yüzdendir. Özellikle mesela viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde, şimdi ozon setinde kanı da aktif gördüğümüz için viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde özellikle kanın rengi çok koyulaşır. Böyle koyu kahverengi, siyahımsı böyle bir hare alır. Ama mesela oksijenizasyona doygun bir kansa çok daha parlak bordodur. O kişiler arasında kan rengi farkları biraz da ona bağlı aslında.
1: O zaman buna bakarak bir şey yapmak yerine sonrasında bekleyeceğimiz iyiliğe bakarak,
0: evet,
1: yorum yapmak
0: kesinlikle
1: lazım. Hacamat yapıldı, doğru noktalara yapıldı. Hasta kalktı ayağa. Bir kere tabii hani bunun için öyle bir soru da gelmiş, onu da soracağım. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Hı hı. Hacamat yaptırabilir miyim? Çok karşılaştığımız bir soru zaten. Evet. Sosyal medyadan sormuşlar.
0: Şöyle, belirli kan sulandırıcı ilaçların hacamata bir manisi olmayabiliyor ama bazı grup ilaçları kullanan kişilerde uygulamayı yapamıyoruz. Çünkü bu ilaçlar kanama zamanı dediğimiz süreyi uzatıyor ve bu tarz kişilerde hani kesik attığınızda kanamanın çok uzun sürmesi belli problemlere neden olabiliyor. O yüzden yine burada bireysel bazlı hastanın az önce özetlerken orayı unutmuşuz. Çok güzel bir soru olmuş. Teşekkür ederiz sorana.
1: Sağ
0: bize
1: olsun,
0: de hatırlatmış oldular. Evet. Kişi geldiğinde şikayetlerini dinlediğimizde tabii ki muayene sırasında biz kullandığı ilaçları da sorguluyoruz. Geçirdiği ameliyatları da sorguluyoruz. Aktif o anki bir enfeksiyon süreci veya bir hastalık sürecinde miyiz? Bunları hep detaylıca konuşuyoruz. Ardından karar veriyoruz. Bu yüzden hani her kan sulandırıcı kullanan yaptıramaz diyemem ama belirli grup ilaçları kullanan kişilerde hacamat uygulamalarını yapamıyoruz. O yüzden mutlaka işlem öncesinde hekiminizle bu konuları konuşmalıyız.
1: Hiç atlamadan bilgi vermek lazım. Yine çok merak edilen bir soru. Özellikle dizlerdeki hareketsizliğe hacamat iyi gelir mi?
0: Burada şöyle, altında yatan organik nedene bağlı. Şimdi orada kıkırdak bozulması mı var ya da kemiksel bir problem mi var veya işte çapraz bağlarda mı bir hasar var? Bu tarz şeylerin önce bir hani ortopedi hekimi tarafından detaylıca bir değerlendirilip altta yatan sebebin tedavi edilmesi lazım. Biz burada tamamlayıcı ve destekleyici olarak diz ağrılarında belirli grup hastalara hacamat uygulaması yapıyoruz. Evet, ama burada da vaka seçiyoruz dediğim gibi. Hani herkese yapıyor muyuz? Hayır, ama hasta uygunsa tabii ki dizden de uyguladığımız vakalarımız oluyor. Bazen travma sonrası, işte mesela örnek vereceğim, bir motor kazası geçirdi hastamız, Allah korusun. İşin işte kırıklar oldu vesaireler oldu. Ayağımızda ya da bileğimizde ödemler oldu. İşte bir alçı dönemi atlattık ama ödemimiz, morluklarımız geçmiyor. Bu tarz süreçlerde o bölgedeki dolaşımı hızlandırmak amacıyla ve bölgedeki tamir mekanizmalarını daha çok uyarmak amacıyla o bölge üzerinden değil ama yakın bölge üzerinden uygulama yaptığımız vakalarımız da oluyor.
1: Yakın zamanlı bir kazadan bahsediyoruz. Mesela seneler önce kaza geçirmiş ama.
0: Mesela bu şey dönemi, iyileşme sürecini hızlandırma amaçlı. Ama tabii ki işin kırık vesaire tedavileri bittikten sonra.
1: Anladım.
0: Hani bu her zaman dediğimiz gibi yine bir tamamlayıcı tedavi
1: devamında
0: olarak.
1: Devamında. Evet. Ama mesela 10 yıl önce bir kaza geçirmiş ama dizinde hala bir hareket kaybı var ya da bir şişlik var ya da zaman zaman şişiyor, iniyor. Bu hastada geçerli mi?
0: Bu hasta için geçerli diyemem. Şöyle diyemem. Kişiyi bir öncelikle görmeden gerçekten görmek lazım ve değerlendirmek lazım. Belki de artık belirli dokularda fibrozis dediğimiz artık hani iyileşmesi zor olan yara iyileşmeleri olmuştur. Ona mı bağlı veya gerçekten o bölgede bir kemik kıkırdak bozukluğu mu oldu, onu bilemediğimiz için fayda görür demek burada çok büyük ve yanlış bir vaat olur. O yüzden önce dediğim gibi her zaman muayene.
1: Evet, kişisel zaten artık bunu öğreneceğiz yani. Söylediğimiz her şey genel bilgiler ve tecrübemiz ışığında anlattığınız vakalara ya da sorduğunuz soruya uygun örtüşen tecrübelerden elde ettiğimiz cevaplar. Mesela fıtıkla ilgili sorular gelmiş. Boyun fıtığında uygulanabilir mi diye soruyor takipçimiz.
0: Şöyle herhalde bizim ülkemizde bu GETAT uygulamalarının en sık uygulandığı gruplar baş ağrıları grupları ve fıtıklar olabilir. Hem akupunktur için konuşuyorum, hem hacamat için, hem yine aynı şekilde ozonun farklı kullanım alanlarından işte intramusküler enjeksiyonlar kısmında da bel boyun ağrılarında yaptığımız gibi çok yaygın yapıyoruz. Şimdi burada vaka seçiyoruz. Nasıl vaka seçiyoruz? Boyun fıtığının da evreleri var. Hani sinire sıkışması var mı? İşte ellerde güç kaybı var mı? Veya bacaklarda güç kaybı var mı? Gibi semptomları sorgulayıp muayenelerini yaptıktan sonra uygun olan hasta grubuna kupa tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Akupunktur yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ozon tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ancak burada yine kişinin özelinde hangisinin daha fayda sağlayacağını hesap ederek karar veriyoruz.
1: Tabii ya da ki, belki bütünlüyorsunuz
0: evet,
1: birbiriyle.
0: Belki de ihtiyaç durumlarında kombinasyon tedaviler de tabii ki yapılabiliyor ama bunların tabii hepsi yine kişisel bazda özel tedaviler olmuş oluyor. Yani buradan şunu şu şekilde özetleyebilirim soruya cevaben. Boyun fıtığı hastalarında yapılabiliyor mu? Evet. Herkes de mi? Hayır.
1: O zaman önce bu tür bir şikayeti varsa önce gelecek, görüşecek, bir tedavi geçmişini anlatacak sizinle.
0: Yapılmış var görüntülemeler olan, varsa onlara bakılacak.
1: Var olan hastalıkları varsa onu anlatacak ve ondan sonra bir yol haritası kesinlikle ortaya konacak. Hangi tedavi yöntemi daha uygundur diye. Şimdi yine yaşlarda hareket kaybı ile ilgili çok soru geliyor. Bir de demansla ilgili bir soru var. Demansta ozon tedavisi uygulanır mı?
0: Şimdi demans da yine çok multifaktöriyel bir problem, hastalık. Şimdi demansın altında yatan pek çok sebep var. Yine bunların önce bir araştırılıp elimine edilmesi, bir nöroloji hekimi tarafından gerekli tedavi ve protokollerin yapılması ve sonrasında eğer yapabileceğimiz destekleyici ve tamamlayıcı uygulamalar varsa yapılabilmektedir. Ama burada şu yapılır bu yapılır özelinde bir şey demem mümkün değil. Çünkü kişiye göre o kadar çok değişiyor ki.
1: Faktörler. Peki sorumuz varmış. Dinleyicimizi alalım. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Hayırlı günlerimiz olsun.
1: Hepimize yani sağ olun.
2: Benim sorum şudur Hülya Hanım. Ben sizi gıyaben tanıyorum da yüzden tanımıyorum. Telefonunuzu da yayın bittikten sonra bu benim numaramdır. Bana numaranızı verirseniz çok memnun olurum. Size bazı soracağım bir şeyler var. Doktorumuza da şunu anlatmak istiyorum. Benim ayaklarımda varis var. Gece uyurken şey oluyor, uyuşma oluyor, ellerimde oluyor, ayağımda oluyor, bazen kasılmalar oluyor. Bunlar neden ileri geliyor? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de hacamat yaptırılabilir mi? Bacaklarıma hacamat yaptırabilir mi? Bir de herkese de güvenemiyorum, her doktora da gidemiyorum. Çünkü biraz doktordan kaçan biriyim yani, doktora çok giren biri değilim. Hiç sevmem. Son çağrıdı benim.
1: Eyvallah. Yüzünü söylemeseydik doktorumuza. Yüzünü demeseydik iyiydi.
2: Ya ama şimdi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben yalan da söyleyemem. Ne yapayım? Söyledim işte.
1: Doktora gitmeyi, hasta olmayı sevmiyoruz ama doktorlar da iyi ki varlar.
2: Ama Allah onların eksikliğini vermesin. Tabii ki. Onlar olmasa yani onca doktora gideceksin sonra artık gidecek olduğun son yer var. Başka daha gidecek bir yer yok.
1: Allah. Evet. İyi ki varlar diyelim. Tamam, soruları cevaplasın Ahmet Bey. Buyurun.
2: Sorum şu. Buyurun. Bir de şey yapıyorlar, sülük takıyorlar bacaklarıma. Ben doktora gittim. Doktor dedi bana ki varislerin dışarıdan bir şey olmaz. Sülük takabilirsin, bilir miyim dedim. Takabilirsin dedi. Ama pek güvenemedim onun çünkü muayenesine de her şeysine de güvenemedim. Yapmadım o zaman. Hiçbir şey yapmadım.
1: Tamam.
2: Ama bacaklarımda da uyuşma oluyor. Yani biraz uzun otursam bacaklarım uyuşuyor. Gece uyursam ellerim uyuşuyor. Ellerimi açıp kapatmakta. Şimdi bu uyuşmalar bacakta da varis var. Damarlarımda yani dıştan görünüyor böyle harita gibi varis var. Peki bunların tedavisi nasıl olabilir? Doktor bana ne önerir?
1: Tamam. Ahmet Bey dinleyelim bakalım o zaman. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi ne önerirsiniz?
0: Evet, şimdi hastamız güzel bir soru sordu. Şimdi hastamız üzerinden bir konuyu ele almaya çalışalım o zaman. Şimdi hastamız özellikle varislerim var dedi ve çok dedi ve dışarıdan çok görünüyor dedi. Hı hı. Beraberinde işte el ayaklarımda, bacaklarımda karıncalanmalar, uyuşmalar, o ağrılar oluyor dedi. Şimdi hastayı muayene etmeden şu şekilde bir yorum yapabilirim. Hı hı. Şimdi bu hastamız bu şikayetlerle bana gelseydi. Şimdi hı hı. Tabii ki öncelikle muayenesini almam lazımdı. Şimdi el ayaklarımda ve bacaklarımda uyuşmalarım oluyor dedi. Şimdi bu kişi de öncelikle aklıma gelenleri söylüyorum. Tabii ki çok daha farklı yaklaşımlar olabilir ama ben muayene etmeden hı hı. şöyle bir düşünüyorum. Acaba hastamızda kilo problemi var mı? Ya da bel boyun fıtığı gibi bir problemleri var mı? Veya işte romatizmal bir hastalığı var mı? Bunları bilmiyorum. Hı hı. Bunları sorgulamam gerek öncelikle. Bunların haricinde varislerle alakalı tedavide hacamat kullanılır mı diye bir soru sordu. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu açıkça söyleyebilirim. Varis olan bölgeye kupa kapatamayız. Yani varis olan yere direkt hacamat yapılmaz. Kesinlikle uzak durulması gereken bir durum. Bunu da buradan lütfen dinleyicilerimizi uyarmış olalım. Varis olan bölgeye, varisin gözüktüğü veya işte derin varis varsa varlığının bilindiği bölgeye kupa yapamayız.
1: Bu kanamadan
0: hmm. dolayı ve bu komplikasyonlara neden olur. Yani istenmeyen sonuçlara neden olur. Böyle bir risk alınmamalı. Çünkü yaptığımız iş aynı zamanda koruyucu hekimlik. Hani tamam bir şeyleri yapıyoruz, tamamlamaya, desteklemeye, şifa için vesile olmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ancak işin esas kısmı koruyuculuk. O yüzden burada böyle bir risk alınmamalı. Sülükle alakalı, şimdi sülük sertifikam yok. Bakanlık tarafından böyle bir ruhsatım yok. Ancak GETAT bilgim içerisinden şöyle söyleyebilirim. Öncelikle sülüğü kesinlikle dinleyenlerimiz kendileri koymasınlar. Lütfen istirham ediyorum. Lütfen hekim kontrolünde bu işlemleri yaptırsınlar. Çünkü sülüğün komplikasyonları diğer uygulamalar gibi basit ve masum
1: tıbbi
0: olmuyor.
1: Tıbbi sülük olmuyor bütün
0: evet,
1: sülükler.
0: Yani şimdi şöyle, tıbbi sülük denebilmesi için bir kere Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir tesisten temin edilmiş sülükler olması gerekiyor. Ve bunların uygulanması gerekiyor ve hekim tarafından uygulanması gerekiyor. Haricindeki komplikasyonlarda Allah korusun hayati risklere kadar giden komplikasyonlar görüyoruz ve geliyor. Evet.
1: Bu anlamda o zaman önce bir muayene, evet. Ondan sonra da sülük çok riskli bazı yerlerde.
0: Yani uygun yerlerde tabii ki uygulanır. Bu sonuçta Sağlık Bakanlığı yine tanıdığı GETAT uygulamalarından biri.
1: 0212 314 14 14 Doktor Ahmet Yasin Tekin'e Türkiye Hastanesi Santrali'nden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Rica ederim efendim.
1: Tekrar görüşmek üzere.

0: şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: Amanos'ta dağlar sular ışıldı, muhteşem doğada spor şöleni yaşandı. Osmaniye'de Türkiye'nin tek ultra maratonu düzenlendi. Etkinliğe 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 sporcu katıldı.
1: Amanosların o cenneti içerisinde bu koşuların yapılıyor olması Türkiye'mizin sporcuların olduğu kadar uluslararası sporcuların da çok ilgisini çektiğini görüyoruz. İnşallah bu müsabakaların büyüyerek bundan sonraki yıllarda devamını diliyoruz.
0: Amanos Ultra Trail 1680 rakımlı Zorkun Yaylası'nda başladı. Karaçay Şelalesi ve tarihi kalelerin yer aldığı eşsiz parkurda sporcular mücadele etti.
2: Spor yapan sağlıklı olur. Spor yapan kazanır.
3: Hava harika. Ortam harika. Evet, müthiş bir coşku var burada. Osmaniye'ye gelmekten çok mutluyuz.
2: Spor yaptığım için çok mutluyum. Spor yaptığım için bu doğayı görebiliyorum.
0: Sporcular 5, 16, 27 ve 50 kilometrelik parkurda koştu. Sıcaktan bunalanlar patikalarda akan sularla serinledi. Derece elde edenler madalya kazandı.
4: 16 kilometre parkurda şampiyon oldum. Burada emeği geçen bütün sporcuları tebrik ediyorum. Gerçekten zor bir parkurdu ama çok eğlenceliydi. İnşallah gelecek yıl tekrar katılacağım buraya.
5: Parkur çok güzeldi ama son 10 kilometresi çok zordu. Çok sıcakla mücadele ettik. Ama kazandım, mutluyum.
0: Zorlu maratonu el ele tamamlayanlar da oldu.
6: Harikasınız, bravo!
5: Çiçeklerin, kelebeklerin arasından geçtik, çiçeklendik, soğuk sulardan geçtik.
0: Maraton şöleninde çocuklar da sevindirildi. Osmaniye Belediyesi kurayla bisiklet hediye etti.

0: projinde intihar etmez etmemiş.
1: Cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Aile ısrarla cinayet derken dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyayla ilgilenen baro çekilme kararı aldı.
2: 3. sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
1: Tarihler 27 Eylül 2024'ü gösteriyordu. Van'da üniversite okuyan Rojin Kabayış bir anda ortadan kayboldu. Genç kızı bulmak için kollar sıvandı. Bölgede günlerce çalışma yapıldı, her köşeye bakıldı. Önce başörtüsü, daha sonra da kıyafetleri bulundu. Umutlu bekleyişi sürerken 15 Ekim günü kahreden haber geldi. Kabayış'ın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü'nün Kasım Köyü sahilinde bulundu.
3: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
1: Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı ilk günden beri Van Barosu takip ediyordu. Ancak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Baro dosyadan çekildiğini duyurdu.
4: Rojin Kabayış'ın babası Sayın Nizamettin Kabayış'ın verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır.
1: Van Barosu, Rojin Kabayış'ın ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması yönündeki kararlılıklarının ise kamuoyu nezdinde devam edeceğini vurguladı. (Gülüyor) 28 Haziran Pazar günü sivil havacılık için kara bir gün olarak kayıtlara geçti. İlk acı haber Fransa'nın kuzeydoğusundan geldi. Tomblain kasabasında bir paraşüt okuluna ait küçük uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Yetkililer kazada pilotla birlikte uçakta bulunan 10 yolcunun tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerden 5'inin paraşüt eğitimi alan öğrenciler, diğer 5'inin ise eğitmenler olduğu açıklandı. Hava trafiğinde birkaç saat arayla ikinci trajik kazaysa Orta Doğu'da yaşandı. Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'ya ait bir helikopter Basra Körfezi kıyısında Ras Tanura bölgesinde düştü. Kazada 14 Suudi vatandaşı hayatını kaybetti. Kaza bölgedeki petrol hareketliliğinin zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşti. 4 aydır kapalı olan Ras Tanura terminalinde petrol yüklemeleri daha yeni başlamıştı. Trajik kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Sevkiyatların hızlandığı bu stratejik bölgedeki kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Bir televizyon kumandası, bir anlık öfke ve az kalsın küre dönecek bir apartman.
5: Oğlumun psikolojik sıkıntıları var. Yani uzun zamandır da tedavi görüyor.
1: Yer Antalya Kepez, 27 yaşında iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı olan Batuhan, annesiyle tartıştıktan sonra kendisini odaya kilitledi ve evi yakmaya çalıştı.
5: Bir kumanda istedim aslında. Televizyonu yapmıştım. Yani 3-5 kere seslendim. Cevap vermeyince biraz sesimi yükselttim. Neden bana sesini yükseltti diye atak geçirmiş.
1: Öfkeli genç polis girmesin diye kapının arkasına dolap devirdi. Odada yangın çıkınca adeta kendi kurduğu kapana kısıldı. İtfaiye kapıyı kırarak genci yanmaktan son anda kurtardı.
6: İstemiyoruz kardeşim.
7: Hayır, olmaz böyle.
6: Her gün bunu mu çekeceğiz?
1: Mahalleli yaşanan tehlike yüzünden isyanda, çaresiz annede komşularına hak veriyor ve artık kalıcı bir çözüm istiyor.
5: Ben bu tip çocukların kesinlikle hastaneye yatırılmasını ve tedavi edilmedikleri sürece çıkarılmamalarını istiyorum.

Önce esnetti, sonra ileri geri salladı. Hızını alamayıp ortadan ikiye ayırdı. Burası Kırklareli. Gece yarısı caddede yürüyen 14 yaşındaki bir çocuk durup dururken kaldırımdaki bir fidanı gözüne kestirdi ve bir anda ağaçla amansız bir güreşe tutuştu. Hızını alamayıp adeta bir maymun gibi ağaca dolanan şüpheli fidanı esnetebildiği kadar esnetti. Hatta ağaçla beraber yere kadar yattı. En sonunda tüm gücüyle asılarak fidanı ortadan ikiye ayırdı. Bu kasti saygısızlık cezasız kalmadı. Polis o görüntüleri izleyerek fidanı kıran şüpheliyi tespit etti. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı doğaya ve ortak yaşam alanına kasti zarar veren çocuk hakkında kamu malına zarar verme suçundan soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaleti kelimenin tam anlamıyla alevlere teslim oldu. Eyalet tarihinin en büyük orman yangını on binlerce kilometre karelik ormanlık alanı yutarak ilerledi. Alevler aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı. Alevlerin hızla yayılması üzerine Utah genelinde acil durum ilan edildi. Felaketin daha da büyümemesi için eyalet genelinde havai fişek kullanımı ve her türlü ateş yakma aktivitesi tamamen yasaklandı. Yangın uzmanları ve yetkililer sahadaki durumu eşi benzeri görülmemiş bir kriz olarak nitelendirdi. Meteoroloji uzmanları hafta sonu boyunca sıcak ve kuru havanın etkisini artıracağı uyarısında bulundu.

0: Teknoloji gelişti, ekran süreleri uzadı. Gençler neredeyse oturdukları yerden kalkmaz oldu. Ancak o uzun süreli hareketsizlik ve bilgisayar başında geçirilen saatler hiç beklenmedik bir sağlık düşmanını tetikliyor. Kıl dönmesi. Telefonlar, tabletler, saatlerce bilgisayar başında oynanan oyunlar. Genç nesil artık günün büyük bölümünü hareketsiz geçiriyor. İşte bu hareketsizlik ve beraberinde gelen kilo artışı kuyruk sokumu bölgesinde kabusa yol açıyor. Gençler arasında kıl dönmesi vakaları hızla tırmanıyor.
1: Kuyruk sokumunda ağrıyla, akıntıyla, bazen de apseleşmeyle, şiddetli ağrı, şişkinlik de ortaya çıkar.
0: Peki bu dertten kurtulmanın tek yolu ameliyat masasına yatmak mı? Uzmanlara göre hayır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık lazer, fenol yöntemi veya gümüş nitrat gibi ameliyatsız çözümler de masada. Ancak burada kritik bir tuzak var. Popüler olan her yöntem her hastaya uymuyor.
1: Türkiye'de insanlar lazere aşırı bir ilgisi var. Ama her hasta lazer için uygun değildir. Uygun vakalarda yapılabilir ama cerrahi de halen ciddi bir alternatif olarak durmaktadır.
0: Hastalığın tedavisindeki en büyük risk ise tekrarlaması. Kurtuldum deyip ayağa kalkanlar eğer hijyen ve bakım kurallarına uymazsa hastalık nüksedebiliyor. Mor'un en güzel tonu, doğanın muazzam kokusu ve podyumda göz kamaştıran tasarımlar. Tekirdağ unutulmaz bir moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Lavanta tarlaları bu kez kapılarını tarım için değil, moda dünyası için açtı. Doğal bir dekor halini alan lavanta bahçesinde yürüyen modeller davetlilere adeta bir görsel şölen yaşattı. Hem göze hem de ruhlara hitap eden bu eşsiz etkinlik renkli görüntülerle son buldu. Çiniden halı dokumaya, resimden hediyelik eşyaya, el emeği göz nuruyla üretildiler. Bir Şehir Bin Emek adlı sergi ziyarete açıldı.
2: Herkesin emeğine sağlık, çok güzel bir sergi olmuş.
3: Balıkesir halkımızı, civar illerdeki sanatseverleri, Balmek yıl sonu sergimize bekliyoruz.
0: Balıkesir Belediyesi'nin sanat ve meslek edindirme kursları Balmek yıl boyunca 96 branşta eğitim verdi.
4: 177 tane kursta 7000 kursiyerimiz eğitim aldı. Kadınların gidip orada bir emek verip bir gelir elde etmesi, kazanması, sofrasına bereket olması ve aynı zamanda bunların o meslek edinmesi açısından da çok önemli.
0: 1001 emekle üretilen ürünler ziyaretçilerden tam not aldı.
5: Bayıldım. Her üründe el emeği var. O çok güzel. Yani aşık oldum desem yeridir. Kadınlarımız mükemmel.
0: Balıkesirli kadınlar emeklerinin karşılığını aldığı için oldukça mutlu.
6: Yaptığımız ürünleri satışını sağlayarak aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz.
7: Emeğimizin karşılığı olan sergimizi yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum.
8: Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.
0: Sergiyle vatandaşlar sanata ve kültüre teşvik ediliyor.
9: Ulusal ve uluslararası mecralarda Balmek bundan sonra görünecek ve olacak. Biz
10: büyük bir aileyiz.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu.
13: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 31, Ankara 29, İzmir 36, Bursa 32, Konya 28, Afyon 30, Denizli 35, Antalya 36, Adana 37, Zonguldak 25, Samsun 28, Trabzon 26, Kayseri 29, Erzurum 23, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 40 derece. Yol durumu. Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun Kızılcahamam Gerede istikameti 21-22. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Rize Kalkandere yolunun 3 ila 4. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
14: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri

0: Arkası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Tasavvufun tarifi. Allah adamlarından hal ehli bir veliydi. Nasihat ve sözleri gayet faydalıydı. O bir günkü dersinde buyurdu ki, ey insan, alçak gönüllü ol ki Rabbimiz etsin ihsan. Hak Teâlâ sevmiyor kibirli olanları ve hatta rahmetinden uzak eder onları. Dünya gölge gibidir, aldanma sakın aman. O öyle bataktır ki battıkça batar insan. Büyükler çoban gibi koruyorlar bizi hep. Onun için çok lazım üstada saygı, edep. Edebin bir tarifi itiraz etmemektir. Büyüklerin sözüne baş üstüne demektir. Bu nefsi en ziyade tahrip eden tek husus, hemen peki demektir. Bir hak söze bahusuz. Zira nefsi emmare hep hayır demek ister. Mütevazı olursa peki deyip söz dinler. Bir günde buyurdu ki, azalmakta bu ömür. İnsan çok yaşasa da nihayet bir gün ölür. En büyük sermayesi bu ömürdür insana. Onu boşa geçirmek yakışmaz Müslümana. Tasavvufu 700 büyük alim ve arif, hepsi kendine göre yaptılar birer tarif. Büyüklerden birinin tarifi de şöyledir. O, ehemmi mühimme tercih etmek demektir. Daha mühim olanı kim yaparsa her işte, en iyi mutasavvıf dünyada odur işte. Yani tasavvuf demek, vakti en faydalı şeye harcamaktır ki bu da zordur tabii. Sağlıklı geçen ömür çok büyük bir nimettir. Maksat salih amelle bu ömrü bitirmektir. Bir Allah söylemekle, bir iyilik, bir ihsan yapmakla ahirette kurtulur belki insan. Zira aşikar olur yarın her amelimiz. Günahımız çok ise nice olur halimiz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. İbadet etseniz de yine edin istiğfar. Hak Teâlâ veriyor bizler neyi istersek. Vermek istemeseydi vermezdi çünkü istek. Kimine kendisinin sevgisini veriyor. O da bunu isteyip bu devlete eriyor. Yani Allah isterse birine bir şey vermek, verir önce o kula o şeye arzu istek. İnsan da zanneder ki, İyidir de amelim, bunun için bunları veriyor bana Rabbim. Halbuki iyi kötü her bir arzu ve talep Allahü Teala'dan kullara geliyor hep. Sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Rabbimize, hep iyi işler için arzular verir bize. Kumar, içki olsaydı eğer isteklerimiz, yüzü kara kimseler olurduk her birimiz.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, akıllı şehvetten uzaklaşan ahireti dünya ile değiştirmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar bir delille konuşur. Sadece ahiretin ıslahı için çalışır. Akıllı günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker buyuruyor Hazreti Ali Kerremallahu Hoca.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler.
1: Buyurunuz.
3: Hocam iyi günler.
2: İyi günler efendim.
3: Hocam hemen sorularıma geçeyim. Hocam teyzesi zekatını, bu ilk zekatını benim oğluma verecek. Oğlum da 10 yaşında. Hani çocuğun kendisine mi vermesi gerek, yoksa vekaleten bana, yani annesine ya da babasına mı vermesi gerek? Yani onu bilemedim hocam, onu sormak istiyorum.
2: 10 yaşında dedin değil mi?
3: Evet, çocuk 10 yaşında. Hani illa kendine mi verecek, yoksa annesine de verse olur mu, ya da illa ki babasına mı vermesi gerekiyor? Ondan tam emin olamadım. Yani ikinci sorum hocam, bu parfüm, kolonya ya da böyle elimize yüzümüze sürdüğümüz bu kozmetik türü kremler, abdesti bozar mı hocam? Eğer bozmaz ise de bu elbisemize bulaştığı zaman bu elbiseyi değiştirip mi kılmamız gerekiyor? Yoksa o elbiseyle kılınır mı? Bu da ayrı bir soru.
2: Peki,
3: bu
2: efendim.
3: Kadar hocam.
1: Peki,
3: bu kadar
1: efendim. Hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hocam, ani gelişen bir kalp ameliyatı oldum.
2: Geçmiş yeni olsun.
4: Çıktım. Teşekkür ederim. Yeni çıktım hastaneden.
2: Rabbim şifa ihsan eylesin inşallah.
4: Amin hocam. Namazım sadece farzını kıldım ama geri kendi kendime dedim ki kafama göre çevirme. Size danışıyorum. Biraz toparlayana kadar sadece farzları kılabilir miyim?
2: Tamam efendim, anlaşıldı. Tamam.
4: Tamam. Tamam oldu. Hayırlı günler.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Hayırlı günler. Bir yere gittik diyelim hocam. Bir soru geldi hatırıma.
2: Selametle.
1: Teşekkür ederim. Yabancı bir yer, yani bizim tanıdık olmayan bir yer.
2: Dil biliyor musun yabancı?
1: Yok yok, öyle değil. Yani Türkiye içerisinde gene Türkçe konuşuyorlar.
2: Temele bakıya gitmiş biliyor musun? Dönüşte demişler ki çok sıkıntı çektim. Niye demiş, ben çekmedim, onlar çekti.
1: Onlar düşünsün.
2: Onlar. Evet,
1: gittik. Mezar, kabir ziyareti yapabilir miyiz orada? Herhangi bir tanıdığımız yok. Veya gittik herhangi bir mezarın başında durduk, toplu olarak hepsine dua ettik. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim tanıdığımız yok, akrabamız yok, yabancı bir yer.
2: Eshab-ı kiram alemden efendilerimiz, tabi'in, tebe'i tabi'in, silsile-i aliye büyükleri, bütün İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri, bunlar bizim yakın akrabamız değil. Peygamberler de değil. Yani Peygamber Efendimiz'in neslinden gelmiyoruz. Ne bileyim, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin neslinden gelmiyoruz. Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh Hazretleri'nin neslinden gelmiyoruz. Ama kabirlerini ziyaret ediyoruz. Bunun dışında kitaplarda anlatılırken bir Müslüman bir beldeden tanımadı, oradan geçerken bir Fatiha-i üç ihlas okusa, ondan ruhlarına hediye etse, kabirde imanlı olarak gidenlerin sayısı adedince ona sevap verilir. Eğer o kabrin yanından geçen kimse bir Allah adamıysa, bir evliya ise, oradan geçerken onlara bir Fatiha-i üç ihlas okuyup hediye etse, ki ediyorlar, onlar zaten boş geçmezler, 40 gün o kabirde yatanların azabı durdurulur buyuruyor. Dolayısıyla
1: azaptakiler bile, yani
2: azaptakiler bile. Dolayısıyla Dolayısıyla siz şimdi böyle soru sorunca biz tarihlerde unuttuk ama 1976 herhalde. Niye 76'sı ya? Öyle ya, 75-76. İlk 4 aylık askere alınmıştı. Biz de bu İstanbul Tuzla Piyade Okulu'ndaydık. Yani diğer Erat'tan tek farkımız vardı. Verdikleri şapkada ay yıldız vardı. Cumartesi pazarlarda resmen izinli gidiyordu. Biz de orada Konya'lı öğrenciler vardı. Konya öğrenci yurdu vardı Feriköy'de. Orada kalıyorduk cumartesi. Mecburen çıkın diyorlardı yani, kimse kalmasın. 1500 kişiydik. Tabii Eminönü'ne inince içimizde 45 yaşında olan da var, 30 yaşında olan da var, 25 yaşında olan da var. Şimdi normal çuval gibi Erat elbisesi ama şapkalarda ay yıldız var. Eminönü'nde gemiden inince çocuklar toplanırdı. Abi siz ne askerisiniz? Öyle ya. Normal bir askere benzemiyor.
5: Yukarıda ay yıldız olmasa Japon askeri sanacağız.
2: Bir arkadaş da böyle hazır cevaptı. Biz NATO askeriyiz dedi. NATO askeriymişiz değilse. Şimdi orada bir gün böyle bir yüzbaşı birlikte böyle anlatıyor. Hani selam verme subayı gördüğü zaman falan. Eğitim enstitüsüydü o zamanki ismi. Şimdi eğitim fakültesi öğretim üyesi, fizik öğretim üyesi, uzun boylu birisi falan. Bu dedi ki komutanım dedi, bir şey sorabilir miyim dedi. Biz dedi bizim bölüye gelmeyen diğer komutanlara da selam verecek miyiz dedi.
5: Okumuş adamsınız ya, yapmayın. Demedim adam.
2: Öğretim üyesi. Öğretim üyesi bir de. Sıradan birisi de değil. Hani edebiyatçı da değil. Fenci. Fizik öğretim üyesi falan. Tabii yüzbaşının rengi gidince falan dedi. Komutan dedi. Bozulmayın dedi. Şey dedi. Şimdi dedi. Ben dedi öğretim üyesiyim dedi. Sınıfına girmediğim öğrenci de bana selam vermiyordu dedi. Sınıfına girmediğim öğrenci de bana selam vermiyor dedi. Neyse komutan sonra yumuşadı, dilini döndüğü kadarıyla anlattı. Şimdi bizim mahalleden olmasa da, bizim şehirden olmasa da, bizim köyden olmasa da, bizim ülkeden olmasa da bir Müslüman mezarlığı, diyelim ki Hindistan'dasın, diyelim ki Suudi Arabistan'dasın, Suriye'desin, Ürdün'desin, Mısır'dasın, Fas'tasın, Tunus'tasın, Endonezya'dasın, ne bileyim ben Kırgızistan'dasın, Türkmenistan'dasın, yani nerede olursa olsun, Kafkaslar'dasın, Balkanlar'dasın, orada bir Müslüman mezarlığının önünden geçerken bir Müslüman kitaplarda öyle yazıyor. Burada benim akrabalarım var, tanıdıklarım var diye düşünmez. Burada müminler var der. Hiçbir şey yapmazsa bir Fatiha üç ila sakat okur ve ruhlarına hediye eder. Yetiştiremedi. En azından bir Fatiha okur veya üç ila okur. Mutlaka aynı şekilde onlara hediye etmesi gerekir mi? Evet, hediye etmesi gerekir. Çünkü Müslüman demek imanlı kimse demektir. İmanlı olan kimse de merhamet olur. Oradaki yatanlar içerisinde azap görenler vardır. Belki senin hediyen sebebiyle azabı kalkacaktır. Müslüman merhametli olur.
5: Biraz da onun için sordum. Yani biz oradakileri tanımıyoruz derken bilmiyoruz ki, belki de çoğu imanını kaybetmiş. Bilmiyorum, azaptaki sana. İnsanlar da var. Yani onlara evet. Bir faydamız olur mu?
2: Olur elbette ki. Olur elbette. Yani biz dua edeceğiz. Ve bir de yakinen bilmediğimiz, yani açıkça gözümüze görmediğimiz şeyler hakkında hep zannı galiple hareket edilir buyuruluyor kitaplarda. Fıkıh kitaplarında ki ayet-i kerimadi şeriflerden müştehit alimler bakarak hüküm çıkarmışlar ve bildirmişler. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri 25. asrın müceddidir bu zat İhya kitabında, ondan sonra Kimya-i Saadet kitaplarında anlatırken, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bize bu asırda lazım olacak İhya ve Kimya-i Saadet'teki bilgilerin hepsini Saadet'e hediye almış. Yani bize İhya'yı okumana gerek yok. Çünkü tek başına okuyacak olursan kapan karışır. Niye? Çünkü orada ibadet de Şafii mezhebine göredir. İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygundur. İmam Gazali Hazretleri'nin içtihadı. İşte bu zat buyuruyor ki Eshab-ı Kiram Hanımdar Efendimiz Kudüs fethettiği zaman, Kudüs'e girdikleri zaman oradakiler Hristiyandı. Bunlar domuz yerdi, şarap içerdi. Ama hiçbir zaman bu suyun içerisinde şarap var mıdır, bu ekmeğin içerisinde bilmem ne kapışlar mıdır, bu peynir domuz sütü müdür diye araştırma yapmadı buyuruyor. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri üstüne basa basa buyuruyor ki araştırmak lazım değil. Çünkü İslamiyet'i bunları iyi biliyordu, hepsi de müçtehitti. Sahabe-i kiram. Lazım değildi. Dolayısıyla diyeceksiniz bunu niye anlattınız, bu yiyecek içecek konusunda. Hayır değil, bu genel hükümdür Mustafa Bey. Ya yani bir kabristandan geçerken ya kâbunların hepsi imansız. Nereden biliyorsun arkadaşım ya? Değil mi? Nereden biliyorsun?
5: Öyle bile olsa bizi ilgilendirmez.
2: Bizi ilgilendirmez.
5: Biz öyle diyemeyiz yani.
2: Hatta şeyde Cağaloğlu'ndayken o zaman işte Emel abiler yaz olduğu zaman Anadolu'ya Türkiye gazetesi bürolarını ziyaret ederlerdi falan. Bir arkadaş Emel abilerle beraber seyahat ediyorlar. Bir kasabadan geçiyorduk dedi. İkindi vakti girdi. Emel abiler caminin önüne çektirdiler arabayı dedi. Doğru camiye gittiler dedi. Şimdi Tamil Mehasad Edebiyeti kitabında işte dişinde dolgu veya kaplaması olan cenabetten kurtulamaz yazıyor. Guslü olma.

0: bilmiyorum. O zaman daha yaşım gençti. Dedim anne, yani ilk defa başına geliyorsa tekrar edersin. Yok oğlum dedi, sık sık geliyor. O zaman dedim aynı şekilde zannı galibine göre hareket edersin. Kitaplar öyle yazıyor. O zaman dedi ki kadıncağız, oğlum dedi zanla yok. Ben durdum kaldım. Allah Allah dedim ya, nasıl zan olmaz? İşte babaannemin de bir sözü vardı falan. İşte böyle işte 60 yaşını geçmişti kadıncağız. Böyle bir karış yükseklikte falan bir yer olursa falan böyle itinayla şey yapıyor. Nene hoplayıver derdim. Şöyle bakar gülerdi. Ömrün olur da bu yaşlara gelirsen hoplamayı öğrenirsin derdi falan. Ne hoplaması ya? Tamam. Ne hoplaması ne zıplaması, bitti o. Tamam. Hatta yaşlanınca sadece insanın ne bileyim dış görünüşü aynı şekilde yaşlanıyor. Hepsi yaşlanıyor. Şimdi başıma geliyor. Ya dedim kitaplarda dedim, bu müştehit alimler hepsini yazmışlar. İşte zanlı galibe göre hareket edecek. Zanlı galip de yoksa, yok diyordu annem. Şimdi ben de yaşıyorum onu.
1: Zan da yok yani.
0: Zan da yok. İkinci rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım?
1: Üç müydü? Üç zannediyorum diyemiyorsun yani.
0: Yok diyemiyorum. Bu ikiydi veyahut da üçtü diye zan yok. Zan yok. Böyle durumlarda ya insan aynı şekilde Rabbimiz ne kadar merhametli, o müştehit alimleri yaratmış ve onlar da aynı şekilde ayet-i kerime, hadis-i şerifler taramışlar, hüküm bildirmişler. Ben nereden bulacaktım, nereden yapacaktım? Çünkü bakardım bu namaz olmuyor, kılmayı vereyim o zaman diye verecektim değil mi?
1: Olmuyor nasıl olsa.
0: Olmuyor diyecektim. Halbuki orada biliyor ki mesela bir rekat kıldın, uçtun gittin. Bu dördüncü rekat dedin, tahiyyat okudun, selam verdin, kalktın. Ama hiçbir şey hatırına gelmiyor.
1: Zan da yok yani.
0: Zan da yok. Allah Teala bunu kabul ediyor Mustafa Bey ya. Çünkü bizi yaratan o. Bizde bu hallerin olacağını bilen de o. Onun için de bu müştehit alimleri yaratmış. Bunlara da aynı şekilde. Mesela zaman zaman naklettiğim bir şey var. İmam Malik Hazretlerine Allah Teala idrar yollarında rahatsızlık vermiş. Çok sıkıntı çekmiş. Yani idrar tutamıyor. Ondan sonra necaset var. Araştırıyor, vuruyor dilini. Ondan sonra diyor ki hani diğer üç mezhepte kendi içtihadında da var dinde zaruret kelimesi, ama istinai olarak başka bir zaruret kullanıyor orada. Diğer üç imam kullanmıyor onu. Diyor ki bu semavi özürdür. Özür kelimesinde semavi özür diyor. Yani diyor ki kendi iradesinin dışında bu yerleme oluyor, kendi iradesinin dışında idrar geliyor, kendi iradesinin dışında mesela ishal olmuş çıkıyor. Bunlar abdesti bozmaz. Ve bunlardan kaynaklanan idrar, gaita, neyse yerleme neticesine gelen necaset de
1: namaza mani değil.
0: Namaza mani değildir. Ha, onun kalbine getiren kim? Cenab-ı Hak. Ona o hükmü çıkarttıran, o gayreti veren kim? Cenab-ı Hak. Rabbimiz yani. Dolayısıyla biz kabristandan mı geçiyoruz? Veyahut da dışarıda ilk gördüğümüz adam mıdır? Yani Müslüman alametleri var. Müslüman diye hükmederiz, kabristandan geçerken de o şekilde dua ederiz.
1: Cenaze namazı için de bu geçerli mi?
0: Geçerli.
1: Yani yolda gidiyorduk mesela.
0: Tabii geçerli.
1: Camiye gittik, baktık orada cenaze varmış. Namazını kılmak lazım değil mi?
0: Kılarsın. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Mescid-i Nebi'nin dışında oturuyormuş. Bir cenaze geçiyor. Ayağa kalkıyor mübarek. O sana diyorlar ki bu işte Hristiyan veya Yahudi diyorlar. Can değil mi buyuruyorlar.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı mal mevki hırsı. Helal malı ihtiyaçtan fazla toplamak mekruhtur. Zekatını vermezse azaba sebep olur. Hadis-i şerifte paranın kuluna, paraya tapana lanet olsun buyuruldu. Dünya malı peşinde koşmak, nefsinin şehvetleri, arzuları peşinden koşmaktan daha fenadır. Mal, para peşinde koşmak, Allah-u Teala'nın emirlerini unutturursa, dünya muhabbeti denir. Allah zikri, düşüncesi bulunmayan kalbe şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi, insana hayırlı işler yaptırarak kendisini salih, iyi zannettirmesidir. Böyle kimse kendisinin kulu olur. Hadis-i şerifte geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi mal, para toplamak olacaktır buyuruldu. Dünyalık peşine düşerek ahireti unutacaklardır. Hadis-i şerifte Allah-u Teala insanları yaratırken ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir buyuruldu. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz ve çoğalmaz ve zamanından geri kalmaz. İnsan rızkını aradığı gibi rızık da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Allah-u Teala kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara ummadıkları yerden rızık gönderir. Hadis-i kutsi'de, "Ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster." buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, "Ya Rabbi, beni sevenlere hayırlı mal ver. Bana düşmanlık edenlere çok mal ve çok evlat ver." buyuruldu. Bir zengin öldü. Bir köşkle iki oğlu kaldı. Köşkü taksimde anlaşamadılar. Duvardan bir ses geldi. "Benim için birbirinize düşman olmayınız. Ben bir padişahtım, çok yaşadım, mezarda 130 sene kaldım, sonra toprağımla çanak çömlek yaptılar. 40 sene evlerde kullandılar. Kırıldım, sokağa atıldım. Sonra benimle kerpiç yaptılar. Bu duvarın inşasında kullandılar. Birbirinizle dövüşmeyiniz, siz de benim gibi olacaksınız." dedi. Dünya muhabbeti, yani dünyaya düşkün olmak demek, nefsin arzularını, tatlı gelen şeyleri ve bunlara kavuşmanın sebebi olan parayı haram yollardan aramak demektir. Dünyaya düşkün olmak, hayal peşinde koşmaktır. Çünkü dünya lezzetlerinin zararları faydalarından daha çoktur. Elde kalmaz, çabuk giderler. Bunlara kavuşmaksa çok güçtür. Faydası hiç olmayanlara lab, yani oyun ve lev, yani eğlence denir. Hadis-i şerifte, "Dünyalık olan şeyler melundur. Allah için olan şeyler, Allah-u Teala'nın razı olduğu şeyler melun değildir." buyuruldu. Dünyalık olan şeylerin Allah-u Teala indinde hiç kıymeti yoktur. Ahkam-ı İslamiye'ye uyarak kazanılan ve kullanılan rızık dünyalık olmaz. Dünya nimeti olur. Dünya peşinde koşan kimse şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Geçmiş ümmetlerin peygamberlerine inanmamalarına sebep dünyaya düşkün olmalarıydı. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na giderken birinin çok ağladığını gördü. "Ya Rabbi, kulun senin korkundan ağlıyor," dedi. "Kan ağlasa dahi onu affetmem. Çünkü o dünyaya düşkündür." buyuruldu. Hadis-i şerifte, "Dünyayı helalden kazanana ahirette hesap vardır. Haramdan kazanana azap vardır." buyuruldu. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak
ve müstahap olan, mesela sadaka vermek için ve hayrat hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için, mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevki sahibi olması caizdir, hatta müstehaptır. Üçüncüsü, nefsini eğlendirmektir. Nefsi, maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmaz ise de, takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahene ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve ona göre yapmak lazımdır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümde dinleyicilerimizin sualleri vardı. İlk dinleyicimiz dedi ki, oğluma dedi teyzesi zekat verdi 10 yaşında. 10 yaşında çocuk akıllı çocuktur. Dolayısıyla yani ona zekat verilebilir, fıtra verilebilir, yemin kefareti adak da verilebilir. Bazı yerlerde mesela akıllı ve bali kelimesi de geçiyor, yani buluğa ermiş diye. Ama akıllı çocuğa da zekat verilebiliyor. Dinleyicimizin orada ısrarla sorması, hani daha bu çocuk buluğa ermedi. Dolayısıyla yani annesi olarak bana veya da babasına mum verilmesi lazımdı. Yani akıllı 7 yaşından aşağıdaki çocuk akıllı kabul edilmiyor. O zaman anne babaya verilirdi. Yani anne babaya verilirdi. Anne baba da o çocuğa harcardı. O çocuğa o şekilde harcardı. Yani hatırında kalan bilgi yanlış değil. Ama bu çocuk akıllı çocuk. Buluğ çağına girmek üzere. Çünkü Hanefi mezhebinde erkek çocuklar 11 yaşından itibaren buluğa girebilirler. Bu 10 yaş sınırına gelmiş. Şey de geri döndü ya. Mesela daha önce kitaplarda biz bahsediyorduk. Ya 9 yaşında kız çocuğu buluğa erer. Çünkü kitaplarda yazıyor bu. 9 yaşından itibaren şimdi tabi yedikleri abur cubur şeyler olması sebebiyle çocukların genlerinde de değişme meydana geldi. Hakikaten aynı şekilde buluğa erenler oluyor kız çocuklarından, o şekilde. Bir bakıyorsun yani 9
0: çok
1: yaşında.
0: Erken yaşlarda olabiliyor.
1: 9 yaşında ama vücut yapısına bakıyorsun 16-17 gibi gösteri veriyor.
0: Geçen bizim TGRT Haber'de bir tane profesör, yani çok yakın bir gelecekte 6 yaş ergenliğini konuşuyor olabiliriz falan dedi.
1: Allah
0: çok tehlikeli bir şey aslında.
1: Tehlikeli bile. Doğru.
0: Ama doğru. Oraya doğru gidiyor. 9 yaş bile büyük kalıyor
1: yani. Büyük kalıyor yani. Şey, soğuk iklimlerde de mesela o anlatır, İskandinav ülkelerinden Türkiye'ye gelenler var. 17-18 yaşında buluğa eriyorlar. Ama İslamiyet'in bir demiş olduğu bir hüküm var. 15 yaşına gelen kız ve erkek çocukları, ikisi de eğer buluğa ermedilerse hükmen buluğa ermiş kabul ediliyor. Efendim, gelelim bir de dinleyicimiz başka bir suali vardı. Kolonya, parfüm ve benzeri şeyleri soruyor. Hani bunların içerisinde dinleyicimizdeki demek ki bilgisi var. Alkol bulunabiliyor. Şimdi Saadet-i Ebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh iki tane kabil almış orada. Kitapta var. Birinci kabile göre, yani daha açık net anlaşılması için şu misali vermek daha hoş oluyor. Bir bardak su, İçine bir damla kan, bir damla idrar, bir damla alkol girdiği zaman bunun tamamı necis olur. İçmesi de eline döktüğün zaman, elbisene döküldüğü zaman, içimiz haram olduğu gibi eline bulaştığı zaman veyahut da elbisene bulaştığı zaman orayı yıkaman lazım buyuruyor. Fakat diğer kavle göre, o da Saadet-i Ebediye'de yazılı, karışımlardan birisi temizse buyuruyor. Şimdi kolonyanın içerisinde sadece alkol yok, başka karışım var. Parfümlerde de öyle. Dolayısıyla ikinci kavle göre eline kolonya sürülse veyahut da içinde alkol bulunan parfüm elbisesini falan üzerine püskürtülmüş olsa, bu elbiseyle veya elinde kolonya bulaşığı varken namaz kılabilir mi ikinci kavle göre? Kılabilir. Kılabilir. Peki hem sakınmak, hocam sakınırsan iyidir. Sakınamadın, böyle bir durumda söz konusu oldu, İkinci kavle göre namazına zarar vermez. Hatta biz daha TGRT falan yokken Türkiye gazetesindeydik, o zaman Türkiye gazetesinin orta sayfası o, bizim sayfa dini suallerin falan cevaplandırıldığı yer, oraya gelen sualler oluyordu. İşte elime dedi kolonya şey yapmıştım, o zaman çok hassastı. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi de birinci kavle aldıydı, ikinci kavle almamıştı daha. İşte elime kolonya yaptı, abdestimi tazeleyecek miyim diye soruyordu. Eline saf alkol bile alsan abdestini bozmaz ki. Hatta saf alkol fıçısına düşsen, çıkarsalar seni, abdestine de gusline de bir zararı olmaz. Çünkü alkol içmesi haram. Ve alkol bulaşığı varken namaz kılman caiz değil. Hadise bundan ibaret. Yoksa senin ne guslün bozulur ne abdestin bozulur alkol fıçısına düştüğün zaman.
0: Yani elbisende varsa namazına manidir bu.
1: Ha, çıkarıverirsin.
0: Veya vücudunda varsa.
1: Gidersin yıkanırsın.
0: Ama abdestin bozulmaz.
1: Abdestin bozulmaz, guslün de bozulmaz. Yani onu da birbirine karıştırmamanı daha önce soruluyordu ama şimdi gelmiyor artık. Herhalde anlaşıldı mesele ki. Efendim gelelim son dinleyicimize.
0: Burada elini yıkamakla mı halloluyor iş?
1: Evet, elini yıkamakla halloluyor.
0: Elini yıkayacak ama çünkü o bulaşıkla
1: evet,
0: namaz kılamaz.
1: Tedirgin eder insan.
0: Evet, evet.
1: Şeyde bu kolonya ve benzerleri konusunda vesvese etmemeli diye de ifade geçiyor. Bir de bir ifade daha kullanmışlar Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Hani bazılar diyor ya kolonyayı sürüyoruz diye iki dakika sonra bir şey kalmıyor falan.
0: Uçuyor.
1: Şimdi alkolü de kolonyanı yapsın da Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kendisi kimya konusunda zirvedir. Dolayısıyla onlar kimya yapsın senden benden alüyle ala biliyor. Dolayısıyla orada açıkça buyuruyorlar ki yani alkol eğer barda eline bulaştıysa çıkmaz o diyor yıkamadıkça. Yapışıyor.
0: Tabii,
1: o buharlaşan ayrı bir şey.
0: Evet.
1: Duruyor diyor.
0: Evet.
1: Orada duruyor. Onu yıkamak lazım buyuruyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dedi kalp ameliyatı oldum. Allah-u Teala hayırlı hayırlı şifalar ihsan etsin. Yani böyle ameliyat olanlar yakınlarımızda da var. Yani kolay bir ameliyat değil. Cenab-ı Hak hayırlı hal hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah Teala. Namazımın dedi sadece farzlarını kılıyorum. Bu kalp ameliyatı olan da diğer mesela dizinden ameliyat olmuştur. Başka ameliyatlar
0: beyinden,
1: yani, beyinden olmuştur falan. Şuur yerindeyse orada mesela bu dinleyicimiz şimdi efendim ben ayağa kalsam yok gereği yok. Çünkü Allah-u Teala ezelde bir kulunu ömür vermiş. Çünkü bu ana rahminde bir melek gelir. 120 gün dolunca o cinine ruh verilir. Artık insan oldu. Onun için hani ona müdahale etmek caiz değil, bir zaruret yoksa. Onu aldırmak caiz değil, artık insan oldu. O ruh verildiği zaman bir melek gelir buyuruyor. Kulağına der ki sana şu kadar ömür verildi. Rızkını da Allah-u Teala yarattı, hazır. Sen sadece sebepten yapışmakla mükellefsin der. Mühürler ve gider. Dolayısıyla yani ruh bunları duyuyor. Peki dünyaya geldikten sonra hatırlayan olur mu? Tabii herkes kendimizi zannetmeyelim. Yani Allah-u Teala bazı kullarına verdikleri oluyor, hatırlıyor. Daha ana rahmindeyken, ana rahmindeyken kerameti görülenler olmuş. Olur mu? Olur. Abdülkadir Geylani Hazretleri için anlatılıyor. İşte bir eşkıya çevirmiş falan. Ondan sonra bakmış bir yiğit çıkıyor geliyor falan aynı şekilde. Annesini de bulunduğu kervan ve annesini kurtarıyor. Annesi de minnet için bir mendil vermiş. Seneler geçiyor falan. Bir gün böyle annesi anlatırken demiş böyle böyle mendili çıkartıyor. Bu muydu anne? Ya. Müthiş yani. Efendim akıl almıyor. Ya, akıl işi değil ki zaten. Ay, senin benim aklım niye alıyor ki?
0: onu alsın.
1: Efendim işte böyle akıl olmazsa falan. Bu mutezile itikadındakiler işte aklı basarmışlar. O zaman toslamışlar duvara. Çekmiş gitmiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri bilmiyor muydu? Neyi? Akıllı birisiydi. Tüccardı. Hem de ithalat ve ihracat tüccarıydı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hira'da Allah-u Teala Cebrail aleyhisselam'ı gönderdi. Cenab-ı Hak seni peygamber olarak seçti ve gönderdi. Ve şimdi emir var. Buradan in, karşına ilk çıkana Allah-u Teala beni size peygamber gönderdi diyeceksin. Emir. Hazreti Bekir radıyallahu teala'nın karşısına çıktı. Ona dedi ki ya Ebu Bekir Allah-u Teala beni size peygamber olarak gönderdi. Hazreti Bekir radıyallahu teala tereddüt etmedi. Bugüne kadar ben senin hiç yalanla şahit olmadım. Hiç yalan söylemedin. Sen söylüyorsun doğrudur. Ama kalbin mutlayın olması için bir şey söyle. Dedi ki ya Ebu Bekir sen şöyle bir rüya gördün, rüyayı anlatıyor. Sen Şam'a gittiğinde şu isimdeki rahibe gittin, ona dedin ki ben bir rüya gördüm. O da dedi ki ben bu rüyayı tabir ederim ama şu kadar para isterim. Sen de o parayı verdin ve sana sen ahir zaman peygamberin veziri yardımcısı olacaksın dedi. Sana da bir mektup yazdı, bana verilmek üzere. Hazreti Bekir dedi ki anam babam sana feda olsun ya Resulullah dedi. Ben bunu hanımıma bile anlatmadım. Yani kimseye anlatmadım. Sen nereden biliyorsun ki bunu? Rabbim bildir deyince ha tamam diyor. Bitti. Bitti. Sen Allah'ın Habibisin. Ondan sonra da işte Ömer abi biraz sık sık anlatırdı. Hazreti Bekir radıyallahu anh hazretleri bana verilen akıl böyle bir zatı bulana kadardı. Artık aklı bir kenara koydum. Bu zat benim beyaz gördüğüme siyah diyorsa siyahtır o. Benim gözümde bozukluk var. Benim siyah gördüğüme beyaz diyorsa beyazdır o. Benim gözümde bu zat işte Miraç hadisesi. Bir gün gittim geldim bu diyorsa, çünkü Allah'tan kudreti söz konusu orada. Allah'tan kudreti söz konusu artık. Orada Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunu, sonsuz kudretini azıcık da olsa idrak edebilen bir kimse artık zorlamaz kendisini. Zorlamaz kendisini. Hatta Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki kardeşim buyuruyorlar. Sonsuzluk ne demek biliyor musunuz buyuruyorlar. İnsan onu düşünmüş olsa aklı akar gider buyuruyor. Aklı akar gider. İşte Allah-u Teala kullarının dünyada başına neler gelecekse onları ezelde biliyordu. Dolayısıyla hükümlerini de ona göre bildirdi. Bu dinleyicimiz de şu anda sadece namazların farzını kılsın, oturarak kılsın. Oturarak bile şey yapması, yattığı yerde başıyla ima ile kılabilir. Yalnız yüzünü kıbleye çevirsin. O kadar. Başka bir şeye gerek yok.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Gülsen bende gezmesi, kahvaltının neşesi.

0: Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi astımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi astımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi astımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama öncesinde başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Yarın toplanıyor kabine. Önemli gündem başlıkları var. Hem iç hem dış siyaset ilişkin değerli izleyiciler. Detaylar ne? Kabinenin gündeminde farklı hangi başlıklar var? Birazdan ayrıntılarıyla sizlerle paylaşıyor olacağız. Sosyal medya üzerinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tamer Tanrıyar bir kruvaziyer gemisinde yakalandı, gözaltına alındı, İstanbul'a getiriliyor. Birazdan muhabirimiz Hanifi Bayar tüm detayları bizlerle paylaşıyor olacak. Ve bir ateşkes süreci devam ediyordu ABD ve İran arasında ama o ateşkes hafta sonu biraz kırılgan bir hale geldi. İran pazar günü teknik detayları görüşmek üzere ABD ile masaya oturmadı. Salı gününe işaret edildi. Katar'da bir araya gelecek taraflar sevgili izleyiciler. Ve Ankara, Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya liderleri Ankara'da olacak. Hangi liderler gelecek? Hangi liderin dosyasında hangi başlıklar var? Zirvede hangi konular önde olacak? Birazdan detaylarıyla paylaşıyor olacağız. Ve tabii Ankara'da bir NATO zirvesi teyakkuzu var. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış vaziyette. Konu ilişkin detayları da sizlerle paylaşacağız. Başlıklarımız böyleydi. Hemen gün ortasında detaylara geçelim. Sosyal medya paylaşımlarındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyar bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Detayları muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak.
1: Tamer Tanrıyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı'na hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Tanrıyar için gözaltı kararı verilmişti. Ancak gözaltına alınamamış, hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bugün Kuşadası'nda polise teslim oldu. Tamer Tanrıyar Kuşadası limanına demirleyen bir yolcu gemisinden indikten sonra hakkında yakalama kararı bulunuyordu zaten ve oradaki polis ekiplerine teslim oldu ve şu dakika itibariyle Kuşadası'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın ev sahipliğini üstlenen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelecek ve burada ifadesi alınacak. Tamer Tanrıyar'ın, hatırlayacaksınız, Tamer Tanrıyar hakkında aslında bu ilk soruşturma değil. Daha öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şikayeti üzerine, Özgür Özel'in bir şikayeti üzerine kendisi hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Hakaret ve iftira suçlamasıyla bir soruşturma devam ediyordu. O soruşturmanın hemen üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla suçlanan Tamer Tanrıyar için gözaltı kararı verildi. Yakalama emri çıkartıldı ve kendisi bugün Kuşadası'nda polise teslim oldu. Kuşadası'nda gözaltına alındı. İstanbul'a getirilecek ve burada hakkındaki suçlamalara ilişkin burada ifade verecek. Sosyal medyadaki paylaşımlarında birçok kişi ve kişiler için iddialarda bulunuyordu. Ve bulunduğu bu iddiaların sonuncusundaki videosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takibine takıldı. Resen soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyar Kuşadası'nda gözaltına alındı ve İstanbul'a getirilecek.
0: Teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a aktardığı detaylar için sevgili izleyiciler. Ve devam ediyoruz diğer gelişmelerle. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor. İç ve dış politikadan önemli başlıklar masada. Terörsüz Türkiye süreci, Ankara'da yapılacak NATO liderler zirvesi, ABD-İran gerilimi ve ekonomi gündemi kabinede ele alınacak.
2: Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz.
3: Terörsüz Türkiye süreci, NATO zirvesi, dış politika, ekonomi, tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 30 Haziran'da toplanacak kabinenin gündeminde olacak.
4: Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve
2: olmayacaktır.
3: Kabinenin en sıcak başlığı terörsüz Türkiye süreci. Temmuz ayında meclis tatile girmeden önce çerçeve yasanın çıkması bekleniyor. Süreçte gelinen son durum kabine toplantısında etraflıca değerlendirilecek.
2: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
3: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara NATO'ya ev sahipliği yapacak. Zirve öncesi Türkiye'nin tezleri yeniden gözden geçirilecek. Güvenlik tedbirleri son kez ele alınacak.
4: Donald Trump NATO zirvesi için geldiğini baş başa ikili bir görüşmez olacak zirve dışında.
5: Büyük ihtimalle olur.
3: ABD ve İran geriliminin Türkiye'ye yansımaları, Gazze ve Lübnan'daki son durumla dış politikadaki gelişmeler de masaya yatırılacak.
2: Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz.
3: 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte gözler SSK ve Bağkur emeklileriyle memur ve memur emeklilerinin maaşlarına gelecek zamda olacak. Bu kapsamda ekonomi gündemi de kabinede değerlendirilecek.
0: Meclis Genel Kurulu yeni haftada yoğun mesai yapacak. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili kanun teklifi görüşülecek. Ardından 12. yargı paketi Genel Kurulu'nun gündeminde olacak.
3: Önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeler peşinden 12. yargı paketine geçilecek. Meclis iki ayrı kanun teklifini ard arda görüşecek. Meclis Genel Kurulu yoğun mesaisine 30 Haziran Salı günü başlayacak. İlk olarak uzman erbaşlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak.
6: Teklifimiz Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin özlük haklarını iyileştirmeyi, milli güvenliğimizdeki bu eksikleri gidermek suretiyle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle sözleşmeli erbaş ve erlerimize kamuda istihdam güvencesi sağlıyoruz.
3: Teklifle en az 7 yıl görev yapan ve 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam imkanı sağlanacak.
6: İnfaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
3: Teklifte uzman erbaşlık şartları da yeniden düzenleniyor. Askerlikten muaf tutulanlar da belirli koşullarda uzman erbaş olabilecek. Ancak silahlı kuvvetlerden ayrılan subaylar yeniden muvazzaf olarak göreve alınmayacak. Bunun hemen ardından 12. yargı paketine geçilecek.
7: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
3: Teklifle IBAN mağdurları için düzenleme yapılacak. Dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarıya indirilecek. Mağdurun zararı karşılanırsa ceza düşecek.
8: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasının ürünüdür.
3: Ayrıca paketle yargılama süreleri kısalacak. İki duruşma arasındaki süre zorunlu haller dışında 3 ayı aşamayacak. Tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişleyecek. Bilirkişilik uygulaması da sınırlandırılacak. Hakim ve savcıların kendi hukuki bilgisiyle çözebileceği konular bilirkişiye havale edilmeyecek. E-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek.
7: E-duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
3: Düzenleme ile miras kalan aile yadigarı malların yabancılara satışı zorlaştırılıyor. Devlete karşı doğrudan icra takibi başlatma dönemi de sona eriyor.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi açılış programında önemli mesajlar verdi. Savunma sanayinden bölgesel krizlere kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi. Filistinliler özgür olmadan Orta Doğu'da barış sağlanamaz dedi.
9: Evet, NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesidir. Ama NATO'nun da karşılaşmış olduğu, özellikle Avrupa kıtasının karşılaşmış olduğu sorunların çözülmesinde sadece askeri kapasitenin yeterli olmadığı, sadece silahların yeterli olamayacağı da aşikardır. İçinde bulunduğumuz dönemin diplomasiyi ne kadar önemli hale getirdiği, karşılıklı müzakerelerin ne kadar hayati bir hal aldığı aşikardır. İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. İsrail'in bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak, hatta bütün uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir. Mesele sadece Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramları değil. Mesele sadece 100 bine yaklaşan sivil kayıplar değil, şehirlerin yakılmış olması, Gazze'nin haritadan silinmiş olması değil, mesele aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılması, insanlığın gelecek umutlarının ortadan kaldırılmasıdır. NATO tarihi bir dönemeçtedir. Dünya tarihi bir dönemeçtedir. Artık birlikte çalışmak, birlikte hem risklerimizi elimine etmek hem de üye ülkelerimizin güvenliğini sağlamanın yanında dünya barışına da katkıda bulunmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunun altını çizmek isterim.
0: İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliye sevk edildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir merkezi, İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınmış. Yiğit hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kalan 20 kişinin işlemleri de tamamlandı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le 19 kişi tamamlanan işlemlerin ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi. Evet sevgili izleyiciler, Ankara Türkiye çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO Liderler Zirvesi. Önce bakalım kimler gelecek zirveye. Dünya liderleri Ankara'da olacak sevgili izleyiciler. Tabii şunun altını çizmek lazım. Özellikle böyle sıcak alanların, tansiyonu yüksek bölgelerin, coğrafyaların olduğu bir dönemde çok önemli gündem başlıkları var sevgili izleyiciler. Şimdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, ki hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdığı için geliyorum, yoksa NATO Liderler Zirvesi'ne ben katılmazdım. Cumhurbaşkanına çok saygı duyuyorum, çok güçlü bir lider şeklinde değerlendirmeleri olmuştu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz yine NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da olacak. Birleşik Krallık Başbakanı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer bilindiği üzere istifa etti ama oradaki kurallar gereği bir 3 ay daha görevinin başında olacak. Dolayısıyla zirvede yer alacak liderlerden biri İngiltere Başbakanı ve Fransa Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis yine zirveye katılacak liderlerden sevgili izleyiciler. Peki her bir liderin dosyasında elbette çok ayrı gündem başlıkları ve gündem konuları var. Şimdi kısa kısa bir ona da bakalım hemen. ABD Başkanı Trump'la başlayalım. Malum özellikle şu günlerde ABD-İran savaşı son derece kırılgan ve hassas bir şekilde devam ederken Trump'ın NATO Liderler Zirvesi için dosyasında Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi, bilindiği üzere ABD-İran savaşında bir dönem NATO'dan çıkmayı bile dile getirdi. Avrupa'yı özellikle İran'a yönelik saldırıda yeterince sahada olmamakla suçladı. Ama bilindiği üzere Avrupalı liderler bu bizim savaşımız değil, dolayısıyla biz orada yokuz cevabını vermişlerdi Trump'a. NATO üyelerinin savunma harcamalarının artırılması, savunma bütçelerinin gayri safi yurt içi hasılaya %5'ine çıkarılması, savunma harcamalarının artırılması gündemi Trump'ın NATO zirvesinde dosyasında. Gelelim İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hangi dosyayla NATO Liderler Zirvesi'nde olacak? NATO içinde birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Akdeniz'in güvenliği, Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılması. Tabii devam edelim. Özellikle ABD-İran savaşında tehdit algılarının, hava savunma sistemlerinin, tehditlere karşı duruşun öneminin biraz daha farklı bir güvenlik stratejisine ihtiyaç olduğunun da önemli bir dönemde. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri, Avrupalı liderler bu konuda farklı bir takvim de kendilerine aslında çizmeye başladılar güvenlik ülkelerinin savunma noktasında. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın savunmada ABD'ye bağımlılığının azaltılması, Avrupa'nın stratejik özelliğinin güçlendirilmesi, Ukrayna için güvenlik garantisi, savaş sonrası Avrupa güvenlik mimarisi denildiği üzere Avrupa bu konuda biraz teyakkuzda. Özellikle hem kendi savunma alanımızı kendi içimizde oluşturmamız son derece önemlidir vurgusu yapıyor Avrupalı liderler. Ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz şansölyesi, Avrupa'nın NATO içindeki rolünün güçlendirilmesi, Rusya'ya karşı caydırıcılığın artılması, bilindiği üzere hala çözümü beklenen bir Rusya-Ukrayna savaşı var devam eden. Almanya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Avrupa'da güvenlikte daha fazla sorumluluk. Hem biraz daha bağımlılığın azaltılması, hem biraz daha fazla sorumluluk. Liderlerin altını çizdiği nokta, dediğimiz gibi dünya liderleri Ankara'da olacak NATO zirvesi kapsamında önemli dosyalar var gündeme gelmesi planlanan. Ve tabii sevgili izleyiciler, şunu da söylemiş olalım. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında duruşuyla Avrupalı liderler arasında fark oluşturmuş bir siyasetçiydi. Onun dosyasında da NATO'da dayanışmanın korunması, savunma yükünün adil paylaşılması, savunma harcamalarıyla sosyal devlet arasında bir denge, savunma bütçelerinde esnek yaklaşım. İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya uzun vadeli bir askeri destek, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi, Baltık bölgesinin güvenliği, ABD ile Avrupa arasındaki koordinasyonun artırılması. İşte liderlerin dosyalarında bu başlıklar var. Her biri kendi içinde ayrı maddeler taşıyor. Ama ortaklaştıkları konular elbette var. Biraz daha güvenlik konusunda, savunma konusunda daha fazla sorumluluk alınması ve biraz daha aslında NATO'ya bağımlılığın azaltılması meselesi sevgili izleyiciler. Şimdi dediğimiz gibi dünya liderleri Ankara'da olacak, çok önemli bir zirve. Biraz önce aktardık liderlerin ajandalarında neler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğini yapacağı zirvede liderlerin masaya getireceği gündem maddeleri biz başlıklarıyla aktardık ama diğer detayları da haberimizde izleyelim.
3: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıklar sürerken merak edilenlerden biri de liderlerin ajandası. Zirve sadece bir güvenlik toplantısı olmanın ötesinde aynı masada buluşan liderlerin farklı stratejik önceliklerini test edeceği bir diplomasi sahnesi olacak.
5: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya 5'ten büyüktür.
3: Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ülkeleri arasındaki en kıdemli lider konumunda. Peki NATO üyesi ülke liderlerinin ana gündemi ne? ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki temel beklentisi Avrupa'nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesi olarak öne çıkıyor. ABD yönetimi ittifak içinde Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırarak gayri safi yurt içi hasılalarının %5 hedefine yaklaşması, hatta bu eşiği aşması gerektiğini savunuyor. İngiltere ise Ukrayna'ya desteğin kesintisiz sürmesini ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesini istiyor. Geçici İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile Avrupa arasında köprü rolünü sürdürme arayışında. Starmer'ın Ankara zirvesinde Ukrayna'ya uzun vadeli askeri destek, Baltık güvenliği ve NATO içinde koordinasyon başlıklarını öne çıkarması bekleniyor. Fransa, NATO'ya bağlılığını sürdürmekle birlikte Avrupa Birliği merkezli savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesini stratejik öncelik olarak görüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temel mesajının Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında ABD'ye bağımlılığını azaltması ve kendi stratejik kapasitesini artırması olması bekleniyor. Almanya, Ukrayna Savaşı sonrası en büyük dönüşüm yaşayan başkentlerden biri olarak öne çıkıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ajandasında Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesi, NATO'nun Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması başlıkları öne çıkıyor.
0: İsrail hükümeti her zamanki gibi provokasyon niteliğinde yeni bir adım attı. Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sunduğu sözlerinin soykırımı iddialarını tanıma kararını onaylayarak Türkiye'de yeni bir gerilim başlığı açtı.
3: Soykırımcı İsrail'den Türkiye'ye hedef alan yeni bir diplomatik hamle geldi. İsrail hükümeti Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından sunulan 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan kararı onayladı. Kararın bir sonraki adresi ise İsrail parlamentosu Knesset olacak. Tel Aviv yönetimi daha önce de benzer girişimlerde bulunmuş ancak karar resmi hükümet politikası haline gelmemişti. Bu kez atılan adımın Türkiye ile son dönemde gerilen ilişkilerin gölgesinde gelmesi dikkat çekti. İsrailli analistler de kararın tarihi değil siyasi olduğunu savundu. Analist Yair Nawot, El Monitör'e yaptığı değerlendirmede kararın Türkiye'ye siyasi mesaj vermeyi amaçlayan çıkarcı bir hamle olduğunu söyledi. Mariv gazetesi ise kararın Türkiye'den çok İsrail-Azerbaycan ilişkilerini zorlayabileceğine dikkat çekti. Ankara'dansa anında sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in tarihi ve hukuki gerçekleri siyasete malzeme yaptığını belirtti. Açıklamada Gazze'de sivillere yönelik saldırılar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail hükümetinin bu kararla kendi suçlarını gölgelemeye çalıştığını vurguladı. İsrail kabinesinden geçen kararın önümüzdeki günlerde Knesset Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.
0: Helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gönderilen dosyanın birkaç ay içinde sonuç vereceğini vurguladı. Yeni soruşturma sürecinin sonuçları toplumla paylaşılacaktır dedi.
10: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
11: Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının Ankara'ya gönderilmesiyle ilgili konuştu. Soruşturma sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
10: Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yeni soruşturma sürecinin sonuçları Türk toplumuyla paylaşılacak. Ya da toplum görecek.
11: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta Alperen Ocakları'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin sürecin başından bu yana takipçisi olduklarını söyledi.
10: Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın şehadet süreciyle ilgili de başından itibaren biliyorsunuz hiçbir noktayı atlatmadan sürecin takipçisi olduk.
11: Destici soruşturmanın tüm şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde sonuçlanması gerektiğini ifade etti.
10: İnşallah tüm şüpheler ortadan giderilip aydınlatılıp bu işte kusuru ve kastı olanlar hukuk önünde her türlü hesabı verene kadar da mücadelemiz devam edecektir.
11: Bir komedyenin gösterisinde Kur'an-ı Kerim'i mizah malzemesi yapmasına da tepki gösterdi.
10: Benim kutsal kitabımla benim peygamberimle ilgili mizah yapamazsın. Onu eğlence haline getiremezsin. Onu hafife alamazsın. Kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya yeltenmesin diyorum. Haddini bildiririz.
0: Hürmüz'de gerilim en üst seviyeye çıkmıştı. Masa devrildi mi derken taraflar yeniden görüşme kararı aldı ama bu kez yer Katar'ın başkenti Doha. Dünya kamuoyu şunu soruyor. Hürmüz'deki gerilim masada el yükseltmek için mi?
3: Gerilim en üst seviyede. Hürmüz'de silahlar şimdilik sustu. ABD ve İran masası bu kez Katar'ın başkenti Doha'da kurulacak. Hürmüz'de günler süren karşılıklı saldırılar barış süreci bitti mi endişesine yol açmıştı. Önce ABD Hürmüz'de gemi vurulduğu iddiasıyla İran kıyılarına hedef aldı. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri mevzilerine füze ve İHA'larla saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, başladığımız işi bitiririz diyerek Tahran'a sert mesajlar gönderdi. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmeler de askıya alındı. Taraflar resmen açıklamasa da masadan kalktı. Ancak kriz uzun sürmedi. Axios haber sitesine göre ABD'li bir yetkili, Washington ve Tahran'ın karşılıklı saldırıları durdurma ve teknik müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaştığını açıkladı. Görüşmelerin adresi ise bu kez İsviçre değil, Katar'ın başkenti Doha. Katar, Pakistan'la birlikte ABD ile İran arasında önemli bir arabulucu rolünde. Gelen bilgilere göre Doha'da gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi görüşmelerin ana gündemi olacak. Doha görüşmesinde 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakatın teknik başlıkları da yeniden ele alınacak. Şimdi gözler Katar'da. Uluslararası kamuoyu ortak soruyu soruyor. Gündemin Hürmüz olduğu görüşmeler öncesi taraflar el yükseltmek için mi Boğaz'da gerilimi artırıyor? Uzmanlar özellikle ABD'nin piyasaları yönlendirme çabasının Hürmüz krizinde etkili olduğu görüşünde.
0: Evet, ABD ile İran arasındaki gerilimde yeni bir sayfa mı açılıyor? Karşılıklı saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması ne anlama geliyor? Sürecin ayrıntılarını ve bundan sonra beklentileri gazeteci Sayın Zahit Akman'la konuşacağız. Sayın Akman, merhaba, hoş geldiniz gün ortasına.
12: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok kolay teşekkürler, gelsin. Sağ olun. Önemli bir noktaya gelinmişti ama masadan kalktı İran. Teknik görüşmelere ben pazar günü itibariyle oturmayacağım dedi. Sonra Katar işaret edildi. Süreci sabote eden bir İsrail mi var? Aslında iyi bir süreçti. Neden bir kırılma noktası oluştu Sayın Akman?
12: Vallahi işin içinde İsrail'in olduğu kesin ya da İsrail'e destek veren Amerika'daki lobilerin olduğu kesin. Çünkü Trump çok kesin konuşmuştu. İran'da mutabakat metnini imzaladığını ifade etmişti. Ancak 2-3 gün önce Körfez'de özellikle yaşanan çatışmalar, sonra Amerika'nın bir takım üslerini İran'a vurması, Amerika'nın İran'daki bir takım kritik tesisleri vurması, Cenevre'de yapılan görüşmeleri ortadan kaldırdı. Ancak bugün sizin de haberinizde ifade ettiğiniz gibi Amerika'daki Axios haber sitesinin haberine göre bir Amerikalı yetkiliye dayandırılarak Katar'da görüşmeler başlayacak şeklinde bir açıklama oldu. İki tarafı bu konuda mutabakata vardığını ifade etti. Tabii Katar Körfez ülkeleri içerisinde farklı özellikleriyle öne çıkan bir ülke. Birincisi Pakistan'da yapılan, İslamabad'da yapılan Amerika-İran görüşmelerinde son turda özellikle Katar da vardı. İkincisi Katar'da İran'ın birçok dondurulmuş maddi varlığının olduğu ifade ediliyor. Ve Körfez ülkelerinin İran'ın savaş tazminatı olarak ifade ettiği 300 milyar dolarlık rakamı Katar'ın organizasıyla temin edilip Amerika'nın da onayıyla İran'a verileceği söyleniyor. O nedenle Katar Körfez ülkeleri içerisinde bu özellikleriyle de öne çıkan bir ülke. Yarın Katar'da İranlı ve Amerikalı yetkililerin bir araya gelerek özellikle Hürmüz Boğazı konusunda bir görüşme yapacağı ifade ediliyor. Önceki Cenevre görüşmelerinde öncelik özellikle nükleer konu olacakken yarınki Doha'da yapılacak görüşmenin Hürmüz Boğazı'na yönelik ve Hürmüz Boğazı'ndaki sorunun aşılması ve ticari gemiler başta olmak üzere petrol gemilerinin boğazdan tahliyesi konusu çerçevesinde şekilleneceği ifade ediliyor. Tabii petrol fiyatları sizlerin de bildiği gibi 120 dolarlardan 70 dolarlara kadar düşmüştü. Boğazın yeniden kapanması ve boğazdaki güvenliğin ortadan kalkmış olması petrol fiyatlarını artıracağı biliniyor. Bu da Amerika'nın en son isteyeceği şey, malum Kasım'da seçmiyor olduğu için hem Amerikan ekonomisini hem dünya ekonomisini son derece etkileyen bu petrol fiyat artışlarına bir müdahale etmek, gecikmeden müdahale etmek zorunluluğu var. O nedenle Amerika her türlü probleme rağmen, İran yapılan saldırılara rağmen yarın Hürmüz Boğazı'nın tekrar trafiğe açılması için bir araya gelecekler ve teknik konuları görüşecekler. Tahmin ediyorum bu kadar hızlı bir şekilde masaya oturulmuş olmasından dolayı görüşmelerin de pozitif sonuçlanacağını düşünüyorum.
0: Peki yarın öncelik Hürmüz Boğazı. Şunu da sorayım Sayın Akman. Birincisi biraz el yükseltmek için mi acaba İran ve ABD, işte dün İran masadan kalktı. Hürmüz konusunda malum çok kilit bir nokta. İkincisi düzenlenecek yarınki toplantının zirvenin ardından ben pozitif bakıyorum dediniz. Süreç kaldığı yerden devam edip kalıcı bir barışa evrilme noktasında bir adım atılabilir mi?
12: Onu umuyoruz, temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki sorun yalnız İran ve Amerika'nın sorunu değil. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerin ve dünyanın sorunu. O nedenle bu konuyla ilgili tahmin ediyorum bütün dünya ülkelerinin taraflara tazyiki oldu ve onlar da bir an evvel her şeye rağmen bir araya gelerek bu konuyu nasıl çözeriz diye masaya oturacaklar. O nedenle ben el yükseltmek değil, zorunluluktan dolayı bir araya gelmek zorunda kaldıklarını düşünüyorum. Çünkü petrol fiyatlarında artış dünyada ciddi bir enflasyonist baskının doğmasına neden oluyor. Bu da telafisi çok zor olan, eğer uzarsa çok zor olan sonuçları doğurabilir. O nedenle dünyanın da baskısıyla Amerika ve İran, Katar'da bir araya gelecek. Burada tabii sevindirici olan şey şu, Cenevre'de normalde görüşmeler devam ederken Katar'da, Müslüman bir ülkede böyle bir görüşmenin oluyor olması da sorunun çözümüne katkı sağlamak açısından çok önemli görüyorum ben. Çünkü Körfez'de olan Katar'ın mal satabilmesi için, malını rahat ihraç edebilmesi için Hürmüz Boğazı'ndaki problemin ve ambargoların bir an evvel kaldırılması gerekiyor. Katar bu nedenle de çok önemli. O nedenle ben yarınki görüşmelerden çok olumlu sonuçlar alınacağını düşünüyorum.
0: Peki.
12: Bu olumlu sonuçlarında Cenevre'ye çok pozitif etkisi olacağını düşünüyorum.
0: Peki, gazeteci Sayın Zahit Akman, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılar için. Sağolunuz.
12: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Sağolunuz. Ve devam edelim sevgili izleyiciler. Havanın gündemiyle.

0: Hal böyle olunca İstanbul'da vatandaşlar kendilerini sahile atmış durumdalar. Biz Erhan Esen'le birlikte neredeyiz? Florya'da bulunan Menekşe sahilindeyiz. Hafta içi olmasına rağmen gördüğünüz gibi vatandaşlar serinlemek için buraya akın etmiş durumdalar. Canlı yayın konuğum var. Hocamız bize anlatacak. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi, meteoroloji uzmanı Güven Özdemir. Hocam canlı yayındayız. Evet. Hoş geldiniz. Bu sıcaklıklar nedir böyle hocam?
1: Yaz geldi. Yaz geldiği için de hemen hemen yazın artık Temmuz ayı ortası oluyor. Sıcaklıklar tabii şu anda normal. Ama 30 Temmuz, 1 Temmuz'dan itibaren 3'üne kadar İstanbul'da sıcaklıklar en yüksek seviyeye çıkacak. Yani Avrupa üzerine gelen, Balkanlar üzerine gelen sıcak hava yavaş yavaş İstanbul'da etkisi altına alacak. Daha sonra iç kesimlere doğru ilerleyecek ve o kesimlerde sıcaklıklar yüksek hissedilecek. Tabii bu yüksek hissedilme sebebi Azor yüksek basıncı, yani açık hava, bulutsuz gökyüzü, yer yüzeyinin sıcak olması. Bunlar da etkili. Tabii Sahra üzerinden gelen sıcak hava kütlesini üzerine koyduğunuzda normalde İstanbul'da hissedilecek sıcaklığın yüksek seviyelerde olmasını göreceğiz. Tabii hocam. Şimdi işte burada gördüğüm halkımız serinlemeye çalışıyor ağaçların altında, denizde. Tabii ki yapacak herhangi bir şey yok.
0: Hocam şu an 30 derece termometreler. İlerleyen günlerde kaç dereceye kadar çıkacak peki?
1: İstanbul'da 35-38 derecelerde. İzmir 38-40'lara kadar çıkma ihtimali var. Akdeniz bölgesi, Antalya tabii ki nemde fazla olduğu hissedilen sıcaklar 40'ı aşabilecek şekilde kendini gösterecektir. Hocam, Güneydoğu'da böyle.
0: Avrupa'da 41 dereceyi görmüş durumda ki bu insan sağlığına da zararlı aslında. Evet. İstanbul'da ilçeye göre değişecek mi peki? Gün gün sayma imkanımız var mı?
1: Yani tabii gün gün sayamayız şu anda. İstanbul çok büyük bir metropol. Ama tabii İstanbul'un en önemli şeyi denizlerin olması. Yani Marmara ve Karadeniz olması, hissedilen sıcaklıkların daha da aşağılarda olması gibi görülebilir. Ama bazen de nemin yüksek olduğu zamanlarda sıcaklık hissedilenden daha fazla olacaktır. Gece sıcaklığı 23-25 derece civarında olacaktır. Gündüz işte dediğimiz gibi 37'ye kadar çıkma ihtimali var. Ama tüm Türkiye sıcak bir hafta geçirecek.
0: Yani kesin. İlerleyen haftalarda peki, şimdi Temmuz ayına da gireceğiz.
1: Şimdi çok aralıklı da olsa ufak tefek yağışlar görülme ihtimali var ama bu yaz sonuna kadar, yani Ağustos'un 15'lerine kadar sıcak rekorları bekliyoruz, kırılacaktır.
0: Ne kadar peki hocam? Tahmininiz termometreler kaçı görecektir?
1: Geçen sene biliyorsunuz bazı bölgelerimiz 40.5'lere kadar çıktı. 20 yılın en sıcak günlerini yaşadılar. Tabii şu anda bölge bölge verme şansımız yok.
0: İstanbul peki, İstanbullular?
1: Ama onu da bir şey diyemeyiz. Şu anda çünkü çok farklı bölgeler var. İşte iç bölgeler var, yüksek binaların olduğu kesimler var.
0: İlçelere göre de değişiyor.
1: Hep ilçelere göre, bulunduğunuz yerlere göre değişebilir. Sahil kesimlerinde daha sıcaklar düşük hissedersiniz. Ama iç kesimlerde tabii ki binaların çok olması, rüzgarın o bölgelerde kanalize olması ve az esmesi veya hiç esmemesi o bölgedeki sıcaklığın tamamen yüksek olmasını bize gösterecektir. Yani bir fırının içinde gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Bir
0: hocam kubur. Tam şu anda hissediyorum çünkü aşağıda kum. Biz kumun üzerindeyiz. Son bir sorum var hocam size. Peki bu sıcaklıklarda kronik hastalar, çocuklar, yaşlılar kaçla kaç saat arasında çıkmalılar dışarı?
1: Biz tabii her zaman şunu söylüyoruz. İşte sabah 10 ile 17 arasında, yani sade kronik hastalığı olanlar değil, sağlıklı olanlar dikkat etmesi gerekiyor. Bu saatler arasında değil de onların önde, yani sabah saat 10'a kadar işlerini bitirmeli ve akşam 17'den sonra önemli işlerini tamamlamaları onların sağlık açısından iyi olacaktır. Ama kronik hastalığı olanların hiçbir şekilde güneşe çıkmamaları gerekiyor. Tabii bunu da şöyle diyebiliriz, klimanın altında da vakit geçirmemeleri gerekiyor. Bir de biliyorsunuz bu sıcaklar ormanlık alanlarda da bir sıkıntı yaratabiliyor. Yangınlar kendini gösterebilir. Vatandaşların da duyarlı olması lazım. İşte

0: Sağlık örgütleri, Sağlık Bakanlığı ve Orman Bakanlığı bunun tedbirini devletimiz alıyor zaten. Ama vatandaşlarımız da yardımcı olması gerekiyor. En ufak bir duman veya ateş gördüklerinde ilgili kuruluşlar haber vermelerinde fayda var.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Aydın Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Güven Özdemir canlı yayın konuğumuzdu. Size bu güzel sahilden veda edelim. İstanbullular dikkat etmeli çünkü ilerleyen günlerde hocamızın da söylediği gibi termometreler 38 dereceyi aşacak diyelim ve sözü size bırakalım Gülden
2: Kaleci. Çok teşekkür ediyoruz Şevval İskender'e ve kameraman arkadaşımıza. Gerçekten çok sıcak. Tüm emekleriyle sağdalar. Kolay gelsin. Ağzına sağlık. Değerli hocamıza da çok teşekkür edelim ve bu bağlantıyla bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Doğada ne varsa Zevra'da da.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Reklamları dinlediniz. Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu Topuklu Krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
7: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
8: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan!
9: Koçum benim!
8: Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
10: Çok güzel ofsaydı. Çok güzel.
11: Haydi!
3: Yeşil sahaların ritmini tutan Topuklu Krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.

0: Saullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü ölmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber.
6: Havalimanında yaşandı. Yolcu uçağının denizin üzerinden sarsıntı geçirdiği görülüyor. Pilot hemen kıyıdaki piste tekerlekleri değdiriyor. Tam indi derken şiddetli rüzgar uçağı sarsmaya devam ediyor. O sırada pilot saniyeler içinde hayati kararı alarak uçağı yeniden havalandırıyor. Motorlara tam güç vererek havada bir tur daha atıyor. Ardından yere güvenli bir iniş yapıyor. Havacılıkta buna go around, Türkçe'ye pas geçme deniyor. Yani risk almak yerine bir tur daha atıp güvenli iniş yapmak. Yolcuların durumu iyi, pilota minnettarız diyorlar. Tam 16 farklı eylem, onlarca suç. Güvenlik güçleri çeteyi takibine aldı. Bir şafak operasyonu ile çökertti. Diyarbakır'da polis ekipleri organize bir suç örgütünü takip aldı. Çetenin ilde birçok suça karıştığı belirlendi. Şüpheliler tek tek tespit edildi. Hazırlıkların tamamlanmasıyla şafak vakti operasyonun düğmesine basıldı. 40 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sürecinde ayrıca çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 40 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 24'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Şifa dağıtması beklenen eller bu kez ölüme aracılık etti. Narkotik ekipleri Hakkari Yüksekova'da şüpheli bir aracı takip aldı. Düzenledikleri operasyonda aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada toplam 28 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsünün doktor olduğu ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen doktor uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor. Hindistan'da bir Hindu rahip ilahi güçle gökyüzüne yükseleceğini iddia etti. Yüzlerce kişinin gözü önünde elindeki zilleri çalarak kendini dağın tepesinden boşluğa bıraktı. Ancak iddia gerçek olmadı. Düşüş ölümle sonuçlandı. Olay bölgede şok etkisi yaptı. Sosyal medya kullanıcıları yanlış yere uçtu yorumunda bulundu.
7: Şurada iki kişiyi vurdular silahla. Bak şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
6: Sokak bir anda karıştı. Silahlar konuştu, bıçaklar çekildi. Burası İstanbul Pendik. İddiaya göre akraba olan husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Çocuklar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bir ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.
7: Şurada iki kişiyi vurdular silahla. Bak şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
6: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olay yeri incelemede sokakta çok sayıda mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir araçta çok sayıda kurşun izi tespit edildi. Polisin hızlı müdahalesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
8: Arda'da patlamalar.
6: Otomobil alev aldı. Cayır cayır yanan araç küre döndü.
9: DPG patlarsa sıkıntı yaşar.
10: Vallahi mi?
9: Bombayı patladı tanka. Doldur o tank şu an.
6: Avcılar Tem otoyolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.
8: Kimse yaklaşamıyor zaten. Her taraf duman altı oldu. Görüyorsunuz.
6: Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek indi.
8: Kapının alev almasıyla sağa çektiler. İçinden çıkan oldu. Çıktı. İki tane bir anne vardı, bir de oğlu vardı.
6: Otomobilde peş peşe patlamalar meydana geldi.
8: Hala patlıyor. Arka cam da patladı.
6: Yangın yolun yanındaki ağaçlık alana da sıçradı.
8: Gerçekten yazık.
6: İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
11: Gel.
6: O gökyüzünün en uzun yolcusuydu ama bu kez fena yorulmuştu. Gücü tükenen Leyla'nın sığındığı adres bir oto yıkama dükkanı oldu.
11: Korkacak bir şey yok.
6: Karabük'teki bir oto yıkama dükkanı bugün hayatının en sıra dışı müşterisini ağırladı. Kanatlarında derman kalmayan sevimli bir leylek bir anda dükkandan içeri adımını attı. Esnafsa bu sevimli misafiri karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı. Ama bu davetsiz misafiri ürkütmemek için adeta üzerine titredi. Neyse ki yardım gecikmedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri dükkana gelerek sevimli leyleği şefkatle teslim aldı.
12: Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yani basması, kanatlarını açması sadece uçmuyor. Ya sıcaktan oldu, ne olduğunu anlamadım.
6: Koruma altına alınan sevimli leylek tamamen iyileştiğinde yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak. Karanlıktı. Motosiklet bir anda yola atladı. O dikkatsizlik iki cana neden oldu. Kaza gece saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Murat Yüp ve Gülistan Varış motosiklet seyir halindeyken aniden yola çıktı. O esnada otomobil sürücüsü motosikleti fark edemeyerek çarptı. Kazada 52 yaşındaki Yüp ve Varış ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ikili hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı. Bir televizyon kumandası, bir anlık öfke ve az kalsın küre dönecek bir apartman.
13: Oğlumun psikolojik sıkıntıları var. Yani uzun zamandır da tedavi görüyor.
6: Yer Antalya Kepez, 27 yaşında iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı olan Batuhan, annesiyle tartıştıktan sonra kendisini odaya kilitledi ve evi yakmaya çalıştı.
13: Bir kumanda istedim aslında. Televizyonu yapmıştım. Yani 3-5 kere seslendim. Cevap vermeyince biraz sesimi yükselttim. Neden bana sesini yükseltti diye atak geçirmiş.
6: Öfkeli genç polis girmesin diye kapının arkasına dolap devirdi. Odada yangın çıkınca adeta kendi kurduğu kapana kısıldı. İtfaiye kapıyı kırarak genci yanmaktan son anda kurtardı.
14: İstemiyoruz kardeşim.
15: Hayır, olmaz böyle.
14: Her gün bunu mu çekeceğiz?
6: Mahalleli yaşanan tehlike yüzünden isyanda, çaresiz annede komşularına hak veriyor ve artık kalıcı bir çözüm istiyor.
13: Ben bu tip çocukların kesinlikle hastaneye yatırılmasını ve tedavi edilmedikleri sürece çıkarılmamalarını istiyorum.
6: Futbolun en değerli kupası ve onu görebilmek için uzayan metrelerce kuyruk. Miami'deki Freedom Tower önünde toplanan binlerce taraftar 18 ayar altından yapılan orijinal FIFA Dünya Kupası'nı yakından görmek için 2 saate varan süre bekledi. 1974'ten bu yana dünyanın en prestijli futbol ödülü olan Kupa, normalde İsviçre'nin Zürih kentinde sıkı güvenlik altında korunuyor. Bu yüzden taraftarlar için bu buluşma adeta hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim oldu. Kupayı ilk kez gören futbol severler, büyüklüğü ve ince işçiliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Yaylar gerildi, oklar hedefe peş peşe gönderildi. Kuzey Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde düzenlenen 8. Beyaz At Nağdam Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında gerçekleştirilen geleneksel okçuluk yarışmasına 130'dan fazla kadın okçu katıldı. Kadın sporcular hem isabet oranları hem de sergiledikleri ustalıkla izleyenlerden büyük alkış aldı. Moğol kültürünün en önemli etkinliklerinden biri olan Nağdam Festivali, güreş, at yarışı ve okçuluk gibi yüzyıllardır yaşatılan geleneksel sporları bir araya getiriyor. Çin'in Jiangsu eyaletindeki Güneydoğu Üniversitesi'nin kampüsü sıra dışı bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Müzik 2026 yılı mezunları için düzenlenen törende bu kez dijital sanat başroldeydi. Kampüsün binaları yapay zeka ile yönetilen ışık projeksiyonları için dev bir tuvale dönüştürüldü. Gösteri, üniversitenin köklü geçmişini anlatan tarih galaksisi, öğrencilerin kampüsteki anılarını canlandıran gençlik yolu ve geleceğe umutla bakan hayallere yolculuk adındaki 3 ana bölümden oluştu. Diplomalarını alan öğrenciler, yapay zekanın gökyüzüne yazdığı başarı dilekleriyle hayatlarının yeni dönemine uğurlandı. Sokakta yürürken takip edildiğini fark etti. Tam o esnada sözlü tacize uğradı. Fiziksel taciz için şüpheli adımını atmıştı ki genç kadın bağırdı. Şüpheli koşarak uzaklaştı. İstanbul Şişli'deki taciz iddiası üzerine polis harekete geçti. Taciz şüphelisinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Polis şüphelinin ilçedeki bir fırında çalıştığını belirledi. Düzenlenen operasyonda tacizci ekmek yaptığı sırada gözaltına alındı. Yapılan denetimde şüphelinin iş yerinde sigortasız çalıştırıldığı da ortaya çıktı. Fırın hakkında idari işlem başlatıldı. İş yerine idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kadını takip edip taciz etmeye çalıştığı anlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Sosyal medya paylaşımlarındaki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyer bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Detayları muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya fenomeni Tamer Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Tamer Tanrıyer hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak adresinde kendisine ulaşılamamıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Tanrıyer hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ve yakalama kararının çıkartılmasından kısa bir süre sonra ise Kuşadası'nda polis ekiplerince gözaltına alındı bir kruvaziyer yolcu gemisinde Tamer Tanrıyer. Tamer Tanrıyer geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda birçok kişi ve kişileri hedef almıştı. Ve son olarak paylaştığı video İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takibine takıldı. Hakkında re'sen soruşturma başlatıldı ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekle yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla suçlanıyor. İşte bu iki suçlamayla birlikte Tamer Tanrıyer gözaltına alındı. Aslında bu kendisi hakkında başlatılan ilk soruşturma değil. Daha öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hakaret ve iftira suçlamasıyla bir soruşturma başlatmıştı. Tamer Tanrıyer şu dakikalarda Kuşadası'nda yolcu gemisinde öğle saatlerinde gözaltına alındı ve gözaltına alındıktan sonra Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Oradan da İstanbul'a getirilecek. İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kendisi hakkındaki suçlamalarına burada yanıt verecek, ifadesi burada alınacak. Bizler soruşturmaya ilişkin bilgileri gün boyunca takip ediyor ve gelişmeleri de an be an aktarıyor olacağız.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a aktardığı detaylar için. Sayın seyirciler, teşkilatlar ve milletvekilleri vatandaşın taleplerini aktardı. AK Parti yönetim ve hükümet üyeleri milletin beklentilerini tek tek not aldı. Gündemde terörsüz Türkiye, emekli ve memur maaşları, hobi bahçeleri ve televizyonlardaki gündüz kuşağı programları vardı.
2: İnşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız.
3: AK Parti geleneksel istişare kampını Sakarya'da yaptı. Teşkilatlar ve milletvekilleri milletin sesi oldu. Tabanın talep ve beklentilerini AK Parti yönetimi ve hükümet üyeleri not aldı. Terörsüz Türkiye, memur ve emekli maaşları, gündüz kuşağı programları, hobi bahçeleri öne çıkan başlıklar oldu.
2: Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
3: İlk sıcak başlık terörsüz Türkiye'ydi. Temmuz'da tatile girmeden önce yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatı bu yönde.
2: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
3: Memur ve emekli maaşlarına ara zamda konuşuldu. Ekonomi yönetiminin bütçe açığını artırabileceği gerekçesiyle ilave bir zamma olumlu bakmadığı öğrenildi.
4: Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında bir görüşme yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine Maliye Bakanımız gerekli etki analizleri için bilgileri istedik.
3: Televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarının aile yapısını olumsuz etkilediği ve ahlaki sınırları zorladığına da işaret edildi. Bu programların kaldırılması yönündeki talepler dile getirildi.
5: Bizim alt komşuyla beni aldattı. Mesajlarını falan yakaladım.
3: Sosyal medyada kin ve nefret içerikli paylaşımlara yönelik yaptırımların artırılması istendi.
6: Ben mi yaptım bu çocuğu? Ben mi yaptım?
7: Sadece ben mi yaptım bu çocuğu?
6: Sen istedin.
7: Sen de istedin.
6: Sen bana ekledin ki ben bu duyguyu yaşamak istiyorum demedin mi dedin.
3: Hobi bahçeleri de toplantılarda ele alındı. Büyük şehirlerin çevresindeki tarım ve orman arazilerinde kaçak yapılaşmanın sürdüğüne dikkat çekildi. AK Parti yönetimi bu yapılara izin verilmeyeceğini ve kaçak yapıların yıkılacağını duyurdu.
0: İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir merkezi, İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınmış, Yiğit hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Kalan 20 kişinin işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le 19 kişi tamamlanan işlemlerin ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi. Hürmüz'de gerilim en üst seviyeye çıkmıştı. Masa devrildi mi derken taraflar yeniden görüşme kararı aldı. Bu kez yer Katar'ın başkenti Doha. Dünya kamuoyu şu soruyu soruyor. Hürmüz'deki gerilim masada el yükseltmek için mi?
3: Gerilim en üst seviyede. Hürmüz'de silahlar şimdilik sustu. ABD ve İran masası bu kez Katar'ın başkenti Doha'da kurulacak. Hürmüz'de günler süren karşılıklı saldırılar barış süreci bitti mi endişesine yol açmıştı. Önce ABD, Hürmüz'de gemi vurulduğu iddiasıyla İran kıyılarına hedef aldı. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri mevzilerine füze ve İHA'larla saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, başladığımız işi bitiririz diyerek Tahran'a sert mesajlar gönderdi. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmeler de askıya alındı. Taraflar resmen açıklamasa da masadan kalktı. Ancak kriz uzun sürmedi. Axios haber sitesine göre ABD'li bir yetkili, Washington ve Tahran'ın karşılıklı saldırıları durdurma ve teknik müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaştığını açıkladı. Görüşmelerin adresi ise bu kez İsviçre değil, Katar'ın başkenti Doha. Katar, Pakistan'la birlikte ABD ile İran arasında önemli bir arabulucu rolünde. Gelen bilgilere göre Doha'da gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi görüşmelerin ana gündemi olacak. Doha görüşmesinde 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakatın teknik başlıkları da yeniden ele alınacak. Şimdi gözler Katar'da. Uluslararası kamuoyu ortak soruyu soruyor. Gündemin Hürmüz olduğu görüşmeler öncesi taraflar el yükseltmek için mi Boğaz'da gerilimi artırıyor? Uzmanlar özellikle ABD'nin piyasaları yönlendirme çabasının Hürmüz krizinde etkili olduğu görüşünde.
0: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verecek öğle yemeğinde konuşuyor.
8: Buyurun. Kıymetli parlamento başkanları, saygıdeğer parlamenterler, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. NATO parlamenter zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. NATO parlamenter zirvesinin verimli geçmesini temenni ediyor. Zirveye katkı sunacak tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantının 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesi öncesinde ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. Müttefik ülke parlamentoları arasında işbirliği ve dayanışmanın güzide bir nişanesi olarak gördüğüm bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kıymetli misafirler, Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Şu noktanın da altını özellikle çizmek istiyorum. Küresel sistemi ve siyaseti tarif eden mevcut tanımlamalar bugünün dünyasında anlamlarını büyük ölçüde yitirmiştir. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyonlarında aktif görev alıyor, barış ve istikrarın korunmasına destek oluyoruz. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz. Parlamenterler olarak en temel insan haklarının başında gelen yaşama hakkını garanti altına almak gibi çok önemli bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. Halklarımızın bizden talebi, gelecek nesillerin huzur, refah ve barış içinde yaşamasını sağlayacak koşulların oluşturulmasıdır. Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Her iki ana başlıkta da evvelki zirvelerde aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan çok ama çok mühimdir. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Son olarak Lahey zirvesinde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artırıyor, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. İttifakın Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Kıymetli misafirler, Ankara zirvemizin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayi işbirliğine yapacağı vurgudur. Zirve kapsamında düzenleyeceğimiz NATO savunma sanayi forumunda bir yandan gelişmiş ürünlerimizi sergilerken diğer yandan da bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız. Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak. Ayrıca NATO'nun güvenliğe 360 derece yaklaşımı uyarınca Ukrayna, İran, Körfez ve Filistin başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri de değerlendireceğiz. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir. Burada şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye gerek tarihiyle, gerek toplumsal yapısıyla, gerek jeostratejik konumuyla Avrupa'dan Asya'ya ve Balkanlardan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyayla aynı anda iletişim sağlama tecrübesine sahip güçlü bir ülkedir. Biz bu potansiyelimizi bölge barışı ve dünya barışı için azami ölçüde kullanmayı arzu ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum. Her iki tarafla da konuşabilen, netice veren süreçleri başlatan, hakkaniyetli duruşuyla her iki tarafın da güvenini kazanmış bir müttefik olarak barış çabalarına aktif katkı vermeyi sürdüreceğiz. Sözlerimin hitabında bugün savunma sanayi şirketlerimize yapacağınız inceleme geziniz bütünüyle buna dahil olmak üzere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. İstişarelerinizin ve aldığınız kararların ittifakımız ve dünya barışı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
9: Efendim bizler de hitapları için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
11: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
10: Otokoç 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Tüm TGS FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran Pazartesi, haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz biz de. A milli futbol takımımıza bakacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubundaki son maçında ev sahibi ülkelerden Amerika'yı 3-2 yenerek turnuvaya galibiyetle veda etti. Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles Stadyumunda oynanan müsabakada Ay Yıldızlı ekibimizin gollerini 10. dakikada Arda, 31. dakikada Orkun ve 90+8'de Kaan Ayhan attı. Maç değerlendirmenizi alarak başlayalım. Bir formalite maçıydı ama ilk iki maçta gol sesi duymamıştık. Üzüntümüz zaten oldukça yoğun ve büyük. Bütün duyguları yaşadık negatif anlamda. Bu maçı en azından galibiyetle bitirdik ama ne söylersiniz?
1: Üçüncü maç bizim için dediğiniz gibi bir formalite maçıydı. Bu rakip için de aynı şey geçerlidir. Rakip de Amerika gruptan çıkmayı garantilemişti. Dolayısıyla ideal kadrosunda 9 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Yani veyahut da Amerika'nın bir puana ihtiyacı olsaydı böyle bir futbol oynar mıydı? Bütün bunları da düşünmek lazım. Yani Amerika'yı orada 3-2 yenmek, bir ev sahibini, 77 bin seyircinin aşağı yukarı 55 bin Amerikalıydı. Bir deplasmanda böyle bir galibiyeti almak güzel ama çok büyük bir turnuvayı biz gücümüz ve potansiyelimiz olduğu halde heba ettik. Yani bu 24 yıldır beklediğimiz turnuvadan elimiz boş döndük. Neden? Bunun sebepleri de her geçen gün biraz daha ortaya çıkmaya başlıyor. Birincisi, bizim futbol federasyonumuz bu turnuvaya hiçbir şekilde bir planlama, bir program dahilinde bir hazırlık yapmamış. Şimdi dün 48 ülkenin kamp yaptığı yerlerin sıcaklık ortalamaları yayınlandı. En sıcak yerde, en ağır şartlar altında hazırlanan ve kamp yapan birinci sıradaki ülkenin adı Türkiye. Bizim çalıştığımız yerdeki ortalama hava sıcaklığı 31 derece. Diğer takımlar 20-50 derecelerde, hatta 20'nin altında hazırlık ve kamp yapmışlar. Biz bir kere planlamayı yapamamışız. Yine bir başka veri, bu turnuvanın grupta oynanırken en fazla seyahat yapan, yani en fazla boşa dönen, en fazla yorulan takım sıralamasında yine Türkiye birinci sırada. 7200 kilometre sanıyorum seyahat etmişiz bu süre zarfında. Dolayısıyla biz bu turnuvaya iyi hazırlanamamışız. Teknik direktörümüz dedi ki mentöre, psikoloğa ihtiyaç yok, ben varım dedi. Ki orada mentörü ve psikoloğu olmayan tek takım herhalde biziz. Yani bu takım sahada potansiyelini verememesi, becerilerini sahaya yansıtamamasının sebebi bir psikolojik olarak takımda bir travma oldu. Yani hem ilk maçtan sonra hem ikinci maçtan sonra bununla ilgili hiçbir tedbir de yine alamayan bir futbol federasyonu ve bir teknik ekip var. Bu arada da çok yıprandık ve çok hırpalanan bir milli takım var. Yani mental olarak da bu milli takım nasıl toparlanır, nasıl liglere sezon başlayınca bu çocuklar başlar veyahut da Eylül ayında oynayacağımız uluslar

0: Ve bunlar otel lobilerinde zaman zaman tartışabiliyorlar, zaman zaman seslerini yükseltebiliyorlar. Yani biz orada hiçbir şekilde sağlıklı bir ortam da hazırlayamamışız. Ve sonuç bu. Ve burada da yine herkese ayar veren, herkese tırnak içinde posta koyan, kendisinden başka herkesi suçlu kabul eden bir futbol federasyonu başkanımız var. Yani çıkıp da ben şunları şunları hata yaptık, şurada hatamız oldu, şöyle bir planlama vardı, bunu yapamadık, edemedik gibi sözden çok böyle Adalet Bakanı'na seslenen veyahut da Türkiye'de işte Fatih Terim'e ayar vermeye kalkan, medyaya, yorumculara böyle alışacaksınız diyen, hatta ve hatta söylenmemiş şeyleri söylenmiş olarak ifade eden, bir de böyle bir durum var. Yani Sayın Ahmet Çakar'ın mesela söylemediği şeyi söyledi diyor. Halbuki Ahmet Çakar'da bir şey söylememiş. Böyle kendi kendine bir gündem meydana getirmeye çalışan bir federasyon başkanımız var. Şimdi bu tablodan tabii bir başarı gelemezdi. Nitekim gelmedi de. Ama şu var. Biz bakın Futbol Federasyonu Riva'daki tesislerinizi de görmüşsünüzdür. Birçok bizim dinleyicilerimiz de bilirler veya uzaktan görenler vardır. Böyle bir Kara Kuvvetleri Komutanlığı gibi, bir Tarım Bakanlığı gibi, bir İçişleri Bakanlığı gibi bir bina. Korkunç içeride imkanlar var. Ve bu bina bizim Futbol Federasyonu 100 yıllık bir kurum. Yani departmanlar var, profesyoneller var. Yani her konuda sadece milli takımdan sorumlu işte seyahat, kamp, planlama, program müdürleri var. Bir sürü birim var. Ve bunların başında federasyon başkanı var, yönetim kurulu var. Böyle bunların içinde kendilerine iş insanı sayan insanlar var. Kendilerine çok büyük böyle mevkin makam sahibi olan kabul edenler var. Benim nazarımda hiçbirine çok önemli, o kadar bir değeri yok da. Yani şey olarak yani futbolu yönetme yetenek ve becerisi olarak. Ama kendisini çok büyük böyle futbolu yönetecek dahi kabul eden insanlar var. Şimdi böyle bir yapının bizim Amerika'da Dünya Kupası, 2026 Dünya Kupası oynanacağı da 5-6 sene önceden belli. Buradaki statlar, gruplar da aylar önceden belli. Ve bizim de gideceğimiz playoff'tan da olsa 70 gün önce belli olmuştu. Yani bırakın biz playoff'a kaldığımız zaman bile gidecekmiş gibi biz kendimizi planlamamız gerekirdi. Ve oradaki kamp yerini, otel, seyahat, programı bir çalışma yapılırdı. O giderdiniz orada. Böyle bir çalışmayla burayı en düzgün nasıl çözeriz bunu yapardınız. Şimdi anlıyorsunuz burada federasyon böyle 1-1,5 milyon dolarlık bir parada tasarruf için veya da beceriksizlikten bunu yapmamışlar. Şimdi futbolcular diyorlar ki odamızdan dışarıya kafamızı çıkaramıyorduk. Yani koridora çıkamıyorduk. Lobiye çıkamıyorduk. Çünkü dışarısı 50 derece. Yani düşünün ki 50 derece sıcaklık var dışarıda. Nemle beraber. Böyle bir yerde kamp yapıyorsunuz. Buradan da yine binlerce kilometre gidip bir yerde maç oynuyorsunuz. Yani bizim milli takımı yönetenler maalesef hala bugün olmuş. Kimse böyle bir sorumluluk da almıyor. Sadece bekliyoruz ki Arda Güler çıksın özür dilesin. Hakan Çalhanoğlu çıksın özür dilesin. Orkun Kökçü çıksın özür dilesin. Uğurcan çıksın özür dilesin. Peki
1: Montella ya da bireysel özür... olarak bütün maçları kazansınlar. Biz bir takım oyunu izlemeyelim yine. Nasılsa evet, dünyanın en iyi takımlarında oynayan oyunculara sahibiz. Bir şekilde kazanırlar gibi bir düşüncemiz de var.
0: Ve bizi ilk iki maçta şöyle uyuttular. Hala da öyle uyutacaklar. Yani yarın federasyon başkanı mikrofonu uzatılsın. Yine aynı şeyi söyleyecektir. Çünkü bir şeyi tekrar etmeyi çok seven bir madem. Diyecek ki şu ve 60 şut attık. Hiçbiri gol olmadı. Amerika maçında 9 şut attı, 3 gol oldu. Demek ki şuttan şuta da şut fark var. Yani böyle bir istatistiklerle insanları böyle bir ikna etme sürecine girdiler. Hala yine bir özür yok. Yani Montella bir başka insan oldu. Yani 13, geçen yayında söylemiştim. 13 Haziran'dan önceki Montella ile şu anki Montella sanki biri gitti bir yere başkası geldi. Yani bu da normal bir durum değil. Yani hiçbir şekilde bir sorumluluk almayan ve böyle Montella'da bakıyorsunuz hala böyle işte bu galibiyet 1000 maça bedel gibi böyle çok gereksiz, hamaset dolu, tıpkı federasyon başkanı gibi açıklamalar yapıyorlar. O yüzden milli takım burada bence en üzücü taraf, burada özellikle genç çocuklar çok yıprandılar, çok hırpalandılar ve daha da kötüsü, daha da üzücüsü milli takım bir sempati kaybetti. Yani milli takıma bir sempati vardı. Uzun yıllar sonra biz bunu sağlamıştık. Hem de böyle tam zirveye çıkmıştı. Ama maalesef milli takımın bazı oyuncularına göre, oyuncularına karşılık yani biraz da bu taraftarlıktan geliyor. İşte diyelim ki bir anda bazı takım taraftarı bazı oyunculara karşı böyle çok mesafeli veya alerjik veya tepkili oluyorlar. O yüzden bir de böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız ama

şu var. Ben yıllardır hep, yani 2 yıl oldum Futbol Federasyonu göreve gelir. Ben federasyonun bütün eksiklerini, aksaklarını her hafta yazıyordum. Mikrofonlarda, televizyonlarda, radyolarda söylüyordum. Bizim yanımızda olan veya bizle birlikte evvel düşünen insan sayı çok azdı. Ama 2 yıl sonunda bakıyorum ki herkes bizim dediğimiz noktaya geldi. 2 yıl önceden bunları söylüyorduk. Yani bu federasyonun Türkiye'de futbolu yönetecek nitelikte bir ekip olmadığını, öyle bir yönetim olmadığını. Çünkü yani futbolu böyle yönetmek de çok ciddi bir beceri, bir birikim istiyor, bir vizyon istiyor. Yani siz böyle bu futbolu bir amatör takım gibi, yani milli takımı, işte ben takımla beraber seyahat edeyim, uçakta onlarla beraber olayım, otobüste beraber olayım, eşofman giyeyim, sahanın iki aranda iki tane topa vurayım, 24 saat boyunca vakit geçireyim, ben işte iyi yöneteceğim. Bu profil çoktan Türkiye'de yani olmayan, daha 1950'lerde bile, 60'larda bile olmayan bir profil. Artık bu işler çok kurumsal. Çok herkesin yetki, görev ve sorumlulukları, sınırları var. Dolayısıyla orada milli takımın başında bir sportif direktör veya yetkili birisi olur. Bir profesyonel olabilir. Onun dışında yani orada 48 takım geldi. İçinde Irak var, İran var, Ürdün var. Yani çok böyle ismini duymadığımız ülkeler var. Hiçbiri bizim kadar bir amatör yönetim şekli ortaya koymamıştı. O yüzden yazık oldu. Yani çok büyük bir turnuvadan. Bir de bizi çok abarttılar. Yani biz bu 48 ülke arasında girmek de çok abartacak bir şey değil. Biz gruptan çıkarken Gürcistan'la Bulgaristan'ı alt ettik. Altımızda kaldılar. Yani ki Gürcistan'ın futbolu, Bulgaristan'ın futbolu bugün bizim mukayese kabul etmez bizim bütçemizde, bizim gücümüzde. Geldik playoff'a. Playoff'ta da Romanya ve Kosova'yı geçtik. Birer golle çok zor geçtik.

0: Milli takımımızın teknik direktörü Montella diyor ki son maçtan sonra Türk halkı adına, oyuncularım ve başkan adına çok mutluyum. Bundan sonra Dünya Kupası'na gelmek 24 sene sürmeyecek. Sanki burada bir başarıya ulaşmış ya da ne bileyim tatmin eden bir oyun vardı da biz mi kaçırdık bir şeyleri? Hani buna mı şimdi tutunmalıyız? Bir dahaki gelişimiz 24 sene sürmeyecek diye.
1: Ya şimdi Dünya Kupası'na elenen takımlar var. O elenen takımlara bakıyorsunuz. Bunların birçoğunun teknik direktörü istifa ediyor veya sorumluluğu üstleniyor. Yani bizden çok geride olan ülkelerde de benzer şeyler var. Şimdi bizim Montella'da şunu bekliyorduk. Yani burada bir sorumluluğu üstlenmesi, alması, hataları kabullenmesi veyahut da buradaki hakikaten şunu mertçe söylemesi gerekir. Deseydi ki ya kardeşim biz burayı kamp olarak yanlış bir planlama seçtik. Oyuncuların iklim şartlarından, nemden, sıcaktan etkilendiler. Amerika'da biz hazır hale gelemedik. Çünkü mesela Avustralya 5 Mayıs'ta gitmiş Amerika'ya. Yani 5 Mayıs'ta gitmiş. Futbolcuların yarısı kampa başlamışlar. 12-13 tane futbolcuyla beraber hazırlanmaya başlamışlar. Yani bizim gidiş günümüzden tutun da organizasyona kadar çok eksiğimiz var. Veyahut da Montella şunu söylemesi lazımdı. Yani bazı oyuncularımızdan istenilen verimi alamadık. Bu oyuncuların yerine bir başka oyuncuları tercih edebilirdik. Burada tercihlerde bizde de hatamız olmuştur. Yani kamuoyuna, çünkü kamuoyu böyle bir yüzleşecek bir isim arıyor. Federasyon başkanı yüzleşmiyor. Hatasını kabul etmiyor. Hala böyle hiçbir kusursuz, kabahatsız bir federasyon başkanı olduğunu düşünüyor. Montella da aynısını söylüyor. Bütün iş kala Arda Güler'e kaldı. Arda Güler çekti 20 yaşında bir çocuk mikrofonlara mert bir şekilde hatalar olduğunu diyor. Kendisinin hatalarını, herkesin yani bütün bu sorumluluğu ve hataları kabul eden bir 5-6 cümle kurdu. Bakıyorum kamuoyunda çok büyük bir puan topladı kamuoyu. Yani böyle bir şey bekliyor. Ama siz böyle habire kendinizi güçlü hissederseniz, kendinizi suçsuz ve sorumsuz hissederseniz bu çok doğru bir şey değil. Yani toplum buna prim vermiyor. Bu yüzden yani biraz daha federasyonu veya futbolu yönetenler ve başta da Montella, en başta Montella burada bu iletişimi doğru yönetemediler. Yani burayı daha doğru yönetebilirlerdi. Bunu beceremediler. Ve becereceklerini de pek sanmıyorum. Şimdi hiçbir şekilde bir insanın aynaya bakması lazım. Bunlar hala böyle yorumcularda veya işte sosyal medyada suçu kabahati buluyorlar. Halbuki geçmiş yıllarda ben iyi hatırlıyorum 2002 Dünya Kupası da yine böyle büyük bir seyahat ve coğrafya iklim farkı olan bir saat farkı olan bir şekilde olmuştu Güney Kore ve Japonya'da. Mesela o zaman 2002 yılının şartlarında Türk milli takımı oraya açısına kadar bütün hazırlıklarını, oradaki planlamasını çok günler önceden yapmıştı. O zaman federasyon içinde böyle profesyoneller vardı. İşte Can Çobanoğlu gibi sportif direktör vardı. Gitmişlerdi, hazırlık yapmışlardı. Milli takım orada işte yani dünya üçüncüye kadar yükselebilmişti. Şimdi daha sonraki turnuvalarda da ben hatırlıyorum. Yani milli takımın bu bir uzmanlık isteyen bir iş. Bunu yapmışlardı. Şimdi biz burada yani bu hataları kabul etmeyince tabii o zaman suçlu herhalde sosyal medya oluyor veya işte yorumcular oluyor. Yani sosyal medyayla siz ilişkinizi keseceksiniz. Yani bu kadar futbolcuların her yazılığına, çizilene böyle kendilerini oraya kaptırırlarsa bu sahaya yansır. Yani futbolcuların bu işten izole olmaları gerektirdi. Ama maalesef bu izole sağlanamamış. Kolay da değil. Çok da bu işten futbolcuları nasıl uzak tutacaksınız ama bir şekilde mentor vasıtasıyla bunlar yapılabilirdi. Yani futbolcuların başında böyle o tipte, o profilde bir rol model yok. Ne yazık ki. Mesela geçmiş dönem diyelim ki Hamit Altıntop gibi bir model vardı karşılarında. Böyle birkaç insan bilen, işte dünya futbolunda ismi olan bir çocuktu Hamit Altıntop. Öyle bir profil olsa belki bu futbolcuları daha çok bu kampa veya bu turnuvaya hazırlayabilirdi. Futbolcular yani başıboş kalmışlar. Arkalarında bir güç destek hissedememişler. Bir tane federasyon başkanı var böyle eşofmanlar giyip etraflarında dolaşan birisi. Aralarında yaş farkı var, kuşak farkı var, kültür farkı var. Birçok şey farkı var. Bir de bir federasyon başkanı bu kadar oyuncularla da yüz göz olmasına da gerek yok. Dolayısıyla geldiğimiz nokta burası. Özetleyecek olursak.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan tahsil.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan...
2: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştiniz. Zaten bir genel kurul gibi bir şey olacak ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gideceği yönünde söylentiler var. Ama Hacı Osmanoğlu'nun ikinci maçın ardından yaptığı açıklamalar vardı. Burası normal bir kulüp değil, milli takım. Futbol 15 futbolcuyu gönderip 15 futbolcu getiremezsiniz. İşte başkanı gönderip başkan getiremezsiniz. Teknik direktörü gönderip teknik direktör getiremezsiniz diye. Sizin değerlendirmeniz nedir? Sizce Hacı Osmanoğlu gidecek mi? Bir de Montella ile yola devam edilmeli mi?
1: Şimdi yazılanlar açısından bakarsak, yani tahminlerimiz de bu yöndeydi. Sayın Federasyon Başkanı asla gitmek istemez. Yani bırakmak istemiyor. Burayı son ana kadar, son güne kadar, hatta gelecek olan bir seçimde de yine aday olacaktır. Yani buradan böyle kolay kolay kendi isteğiyle iradesiyle ayrılmayacaktır. Montella da benim sözleşmem var diyor. Para arıyorum diyor. O da öyle şimdilik bence gitmeyi düşünmüyor. Hı hı. Ve tabii önlerinde şöyle bir bence şey var. Argüman var. Yani 2027 işte Haziran'da bir genel kurul var. Normal olağan genel kurul. Hani böyle 10-11 ay kalmışken bir daha bu yönetimin değişmesine gerek yok. Çünkü 10-11 ayda da zaten toparlarız. Bu unuturur Dünya Kupası. Biz 4 yıl daha seçim alırız ve biz devam ederiz. Böyle bir düşünce ve hayal dünyası içindeler. Yani ben kendi iradeleriyle bunları zaten asla bırakacaklarını, ayrılacaklarını tahmin etmiyorum. Ama bir kamuoyunda güven yok. Yani taraflı tarafsız. Her kim olursa olsun, hangi takımın taraftarı olursa olsun veyahut da siyasi olarak da, yani siyaseten de baktığınız zaman federasyona çok ciddi bir güvensizlik söz konusu. Yani eskiden böyle sosyal medyada federasyonu kayıtsız şartsız çok ciddi şekilde destekleyen birçok insan vardı. Federasyonun her yaptığı şeyi böyle ayağa kalkarak, böyle elleri avuçları patlarcasına alkışlayarak müdafaa eden insanlar vardı. Onlar kalmadı. Yani şu anda federasyonu savunan insan sayısı hemen hemen sıfır. Türkiye'nin çok böyle sesi yüksek çıkan yorumcuları da bu federasyona çok ciddi destek vermişlerdi. Şu anda çok çok ağır, kalemlerinden böyle kan damlıyor adeta. Ekranlarda görüyoruz böyle çok ağır eleştirilere karşı karşılar. O yüzden yani federasyonun bir kere bir kredisi, toplum nezdinde bir güven oyu yok. Kendileri de gitmeyecektir. Ben şöyle bir ihtimal düşünüyorum. Ankara belki federasyon için yıprandınız. Biraz bu şekilde bunu götürmüştü.

0: etmeniz zor. Genel kurula kadar ya içinizden birisi başkan vekili ya da bir genel kurul yapın diyebilir. Böyle bir sinyal işaret gelebilir Ankara'dan. Veyahut da işte böyle gidebilirler kadar giderler ama lig başlayacak. Çok ciddi bir rekabetin olacağı bir ligle karşı karşıya yine. Birçok oyun kuralı değişmiş oldu. Hakemler bunları sahada ne kadar uygulayabilecekler. Yani Aziz Yıldırım bir tarafta, işte Galatasaray bir tarafta, Trabzon, Beşiktaş, Başakşehir, işte Samsunspor'un başkanının birkaç gündür yaptığı açıklamalar. Yani böyle ligde henüz daha başlamadan lig ısınmış gözüküyor. Yani ligde de tansiyonun yüksek olacağı, hararetin yüksek olacağı bir sezon bizi bekliyor. O yüzden federasyon burada da bu güçlü olmazsanız otoritenizi de burada pek sağlayamazsınız. Bu federasyonun güçlü olması lazım ki bu kulüp üzerindeki otoritesini sağlasın. Şimdi en başta federasyon şöyle bir taviz için bence hazır. Kulüpler bastırıyorlar şimdi bu 10+4 meselesini, yani yabancı sınırlamasını. Federasyon bu konuda çok dikti. Asla böyle bir şeye izin vermez. İşte biz bunu ta yıllar önce belirlemişiz, böyle gideceğiz demişlerdi. Şimdi bence ilk önce şu tavizi verecek federasyon. Tamam diyecek kulüplere. Biz 10+4'ü bir revize edelim. Kimse burada mağdur olmasın, sizin dediğiniz olsun diyecekler. Yine bizim federasyon çok alışkındır. Bu federasyon geçen yıl 1. ligin 5. haftası oynanırken 5 takım küme düşecekti. Bu düşecek takım sayısını 4'e düşürdüler. Yani sanki bir halı saha turnuvasını organize ediyoruz. O yüzden federasyon burada kalabilmek için verebileceği kadar taviz verecektir. Ve kalmaya kendini zorlayacaktır. Yani bu konuda elinden geleni yapacaktır ama ben federasyonun işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Belki şu anda Ankara'da siyaset çok yazacak. NATO zirvesi var. Çok böyle gündem çok yoğun. Savaş şu bu. Ama Ankara'nın da ben bu işten çok böyle hoşnut olduğunu düşünmüyorum. Spor Bakanlığı çünkü ilk iki maçtan sonra dönmüştü Amerika'dan. Tekrar Amerika'ya maç için tekrar gitti geldi. Bu arada neler konuşuldu, neler düşünüldü bilmiyorum ama ben federasyonun çok uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum. Ha, direnirse, biz devam edeceğiz derse edebilir. Tamam, 2027'nin işte Haziran'ına kadar ama burada da mesela Eylül ayında iki tane çok kritik bizim milli takımın Uluslar Ligi maçı var. Lig başlamış olacak. Dolayısıyla bu süreci federasyonu nasıl yönetecek? Kolay değil. Türkiye'de böyle kamuoyu sizi güvenmediği zaman artık yaptığınız, yapacağınız her iş tartışılır hale geliyor. O da sizin de yani bence yapmak istediğiniz yapmanızı zorlaştırıyor. O yüzden ben hala aynı şeyi söylüyorum. Geçen hafta da söylemiştim. Temmuz ayı sıcak bir futbol için sıcak geçeceğini düşünüyorum.
1: Peki FIFA'nın milli takıma $10 milyar ödeyeceği konuşuluyor. Sosyal medyada da futbolculara verilmesin kampanyası başlatıldı. Ne söylersiniz?
0: $10 milyon herhalde.
1: 10 milyon. Peki.
0: Yok $10 milyar dediniz de ben $10 milyon diyorum.
1: Peki. Futbolculara verilmesin, dağıtılmasın bu rakam diye bir kampanya başlatıldı ama ne diyorsunuz?
0: Ya bir kere o federasyon başkanı vermiş bir zaten. Federasyon başkanı önce futbolculara diyor ki işte bu villeşi olmamış. Biz bunu $500 bin düşürdük. Onun da $250 bin peşini demişler. Bu da bir futbolculara bir hoşnutsuzluğa sebep olmuş çünkü söz verilmiş $500 bin. Hı-hı. Yani biz çok böyle çok tuhaf, çok havada uçan rakamlar, hiç ayağı yere basmayan yani primler veriyoruz. Yani kupayı alsak ne olacaktı o zaman? Yani kupayı alsaydık o zaman Rivan'ın tapusunu vereceklerdi herhalde. Yani veya ne bileyim ne vereceklerdi yani uzaydan bir yer mi vereceksin? Ha, oldu gittik yarı finalde finaldık. Ne yapacaksın ya bu kadar abartılı rakamlar? Alman milli takımı kupayı alırsa Almanya kişi başına düşen milli gelirdi. Bizim kat be kat üstümüzde bir ülke. Dünya futbolunda bir marka bir ülke. Alman milli takımı futbolcuları Dünya Kupası'nı alırlarsa 2026 Dünya Kupası futbolcu başına alacakları prim €100 bin. €100 bin. Biz katıldık diye $500 bin veriyoruz. Yani Dünya Kupası katıldık diye. Gruptan çıkma, son 32, 16, 8, yarı final, çeyrek final, final. Onlar değil. Biz gruptan yani Dünya Kupası'na gittik diye. O yüzden tamamen işte işimiz hamasetle. Oradan aldığımız yer, geldiğimiz yer burası maalesef.
1: Peki az önce değinmiştiniz Kulüpler Birliği'nde çıkan tartışmaya bakalım. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yaşanan gerginlik demeçlerle devam ediyor hala. Kulüpler Birliği Vakfı geçtiğimiz günlerde bir araya gelmiş ve yeni sezon öncesi toplantı düzenlemişti. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk arasında gerginlik yaşanmış ve toplantıya da ara verilmişti.

0: Yıldırım'ın Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş devletten bedava arsa alıp bunları satarak dünya para kazanıyorsunuz sözlerini sarf ettiği iddia edilmişti ve Mahmut Uslu'nun araya girerek biz devletten bedava arsa almadık, bizi Galatasaray'la karıştırma ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü. Yüksel Yıldırım'ın ise buna burası Kanarya Severler Derneği değil, haddinizi bileceksiniz diye çıkıştığı iddia edilmişti. Tabii bunlar iddia. Barış Göktürk Bey size sokak ağzıyla ayağa kalkarım, döverim, burnunu kırarım dedi mi diye Yüksel Yıldırım'a bir soru soruluyor. O da buna inanıyor musunuz? 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin, bana laf söyleseydi gider ağzını burnunu kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şeyler diyebilir mi? Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemez de. Yeter, çok da mütevazi oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı. Böyle bir şey yok. Ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum. Kolpacı dedi. Ben şaşırdım ifadelerini kullanıyor. Ardından tekrar Barış Bey açıklama yapıyor. Olay şeye döndü bu arada. Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkartıldıya döndü. Barış Göktürk de bu iddiayı yalanladı. Ama dediğiniz gibi sezon başlamadan kavgalarımız, tartışmalarımız, kaos ortamımız başladı. Ne söylersiniz?
1: Şimdi Kulüpler Birliği geçtiğimiz cuma günü toplandı. Bahsettiğiniz konular orada yaşanmış. O gece bizim TGT programımız vardı. Saatlerde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım programa canlı yayına bağlandı. Kendi ağzından birebir bu anlattıklarınızın anlattığı çok da çarpıcı noktalara değindi. Yani hiç kimsenin bilmediği, hiç duymadığımız. Ve o gün çok ciddi şekilde sosyal medyada bu yankı buldu. Böyle milyonları aşan bir görüntülenmeye ulaştı. Şimdi orada Sayın Samsunspor Başkanı şundan güç alıyor. Yani bir şirket sahibi, yani Samsunspor Kulübü şirketi, alım şirketi, kulübü sahibi. Yani diğer dernekler yasasına göre tabi olan kulüpler gibi değil. Biraz daha patron da kendisi, yöneten de kendisi. Yani bütün gücü ve sorumluluğu kendi üzerinde. Şimdi orada Fenerbahçe'de başkan vekili Barış Göktürk'ün yaptığı açıklamalar hakikaten çok sınırları aşan açıklamalar. Ve orada tansiyon böyle yükseliyor. Şimdi bak, henüz oynanmış bir lig maçı yok. Desen ki işte Fenerbahçe Samsunspor maçı oynandı veya Galatasaray Samsun maçı oynandı. Tansiyon yükseldi. Orada bir maç yok oynanmış. Veya bir tartışılan bir konu da yok. Deseniz ki işte öyle bir itiraf, bir hakem kararı, böyle bir konu da yok. Bu kişiler ilk defa bir araya geliyor. Yani bir yerde bu bir tanışma toplantısı. Çünkü Fenerbahçe'de yeni yönetim seçildi. İlk defa bir araya geliyorlar. Ne olur böyle zamanlarda? İnsanlar birbirine hayırlı olsun der, tokalaşırlar, başarı dileklerini iletirler ve yapılacaklar düşünceler, herkes düşünceleri paylaşır. Yani bu şekilde bu futbolu yönetenlerin ne kadar agresif, ne kadar böyle şiddete böyle yakın olduklarını gösteren bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bu çok bizim futbolumuz açısından çok doğru ve iyi bir şey değil. Ve orada yani Fenerbahçe tarafından da şu söyleniyor. Bu naklen yayıl gelirleri şampiyon olan takımların bir kat sayı var. O yüzden %11 daha fazla para alıyorlar. Yani havuzun %11'ini şampiyon olan takımlar alıyorlar. Ligde şampiyonluk yaşamış takımların şampiyonluk sayılarına göre. Bunu Sayın Ali Koç döneminde kaldıralım dediler. Herkese eşit olsun dediler. Burada bir görüş birliği oluşmuş. Fakat Fenerbahçe'nin yeni yönetimi buna karşı çıkıyor. Diyor ki Kasımpaşa'nın kulübü zengin, başkanı, sahibi. Samsunspor'un başkanı zengin. Niye biz paraları bunlara dağıtalım diyorlar. İşte oradan da biraz tartışma daha da alevleniyor. Şimdi Kulüpler Birliği'nin Türk futboluna hiçbir katkısı yoktur. Şu ana kadar bu 30 yıldır, 40 yıldır toplarlar. Türk futbolu için, Türk futbolunun menfaatine hiçbir karar almamışlardır. Tek menfaatin aldıkları karar şudur, kendi menfaatleridir. İşte vergi affı gelsin, sigorta primleri cezaları silinsin, faizler kaldırılsın, taksitlendirme olsun, yapılandırma olsun, devlet bize şunu versin, bunu versin. Sadece bunun için bir araya gelirler. Yoksa Türk futbolunun selameti için, işte ne bileyim yabancı sayısı için veya milli takım için veya kendi altyapılar için toplanalım, böyle kurumsal, hakikaten çok radikal bir karar alın. Böyle bir şey hiç olmamıştır. Otururlar İstanbul'da işte toplarlar. Epeydir de toplamıyorlardı. Hı hı. Çay kahve içerler. O ona laf sokar. O ona laf sokar. Çıkarlar. Kapının önünde Kulüpler Birliği Başkanı mikrofonlara konuşur. Bütün gazeteciler 8-10 saat kapıda beklemiştir. Oradan da bir şey çıkmaz. Çıkarsa bir kaos çıkar. O yüzden Kulüpler Birliği'nin olması ile olmaması arasında Kulüpler Birliği hiç toplanmasa Türk futbolunda hiçbir şey geri kalmaz. Belki ileri gider. Yani Kulüpler toplanmaması Türk futbolunun daha hayrınadır. Çünkü 40 yıldır ben Kulüpler Birliği'nden bir Türk futbolunun hayrına bir karar, bir görüş birliği, bir fikrin çıktığına şahit olmadım. Herkes kendi menfaati doğrultusunda orada konuşur veya değerlendirme yapar. Kendisine göre bir yol çizer. O yüzden Kulüpler Birliği'nin memlekete faydası yok. Şunu gördük. İşte böyle bir ilk defa toplanıyorlar, ilk defa karşı karşıya geliyorlar aylar sonra. Birbirine hayırlı olsun diyecekleri yerde herkes birbirine laf sokuyor ve çok büyük bir gerginlik yaşanıyor. Ara veriliyor. WhatsApp grubundan çıkardın, çıkarmadın. O seni, ben seni göberim demiş. Ben seni ağzını burnunu kırarım demiş. Böyle bunlar. Bunlar kalkacılıkla futbolu yönetecekler. Siz böyle yaparsanız tribünler ne yapar? Siz böyle yaparsanız sahadaki futbolcularınız nasıl davranırlar? O yüzden bu, yani tırnak içinde imam cemaat meselesi. Ama bu insanların sorumlulukları var. Belli camiaları temsil ediyorlar. Belli camiaların lideriler. Liderlikliğini yapıyorlar. Çok daha soğukkanlı, çok daha sakin olmaları gerekir. Ama maalesef futbolumuzun yönetenlerin hali bu. Gerisini siz sezar edin.
0: Peki bir de tahkim kurulunun bir açıklaması var. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bahis soruşturması kapsamında 12 ay hak mahrumiyeti alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş için yapılan itirazda incelemenin devam ettiğini açıkladı. Sizce bu süreç ne zaman sonuçlanacak ve bu hak mahrumiyetinin kalkma durumu var mı? Size soralım.
1: Ya bu da çok tuhaf bir karar. Yani neyin incelemesini devam ediyorsunuz? Ya elinizde hani 500 tane dosya olur da sıralama olur. Yani bizim Yargıtay'da veya bizim bölge mahkemelerinde olan hani diyelim ki bazı duruşmaları bekliyorsun 2 ay 3 ay sonra içine gümüyoruz ama şu anda elinizde bir tane Mert Hakan Yandaş dosyası var. Disiplin kurulu 1 yıl cezayı resmi vermiş. Siz takip kurulu 7 tane çok saygın hukukçusunuz, toplanmışsınız. Bir karar verin, ya onaylayın ya da onaylamayın. Yani neyin daha bunun sürecin devam ettiğini söylüyorsunuz. Belli ki zaman kazanmak, işte duruma bakmak, ne olacak ne bitecek. Yani dolayısıyla işte futbolun yönetimi bu şekilde maalesef. Tahkim kurulu, bizdeki tahkim kurulunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ve Anayasa Mahkemesi'nden de seçiminin ve görev şeklinin doğru olmadığına dair birçok karar var ve şu anda biz onu bekliyoruz. Yani tahkim kuruluna, bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bu sizin tahkim kurulunu federasyon atıyor. Dolayısıyla buradan adil bir şey çıkmaz. Bunu mutlaka değiştirin ve bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çok sayıda tazminat davalarını Adalet Bakanlığı ödemekle karşı karşıya kaldı, ödüyor. Çünkü çok büyük bir hak ihlali var. Zaten şu an tahkim kurulunun oluşumu bile çok tartışmalı. Yani şu andaki bizim tahkim kurulu ilk normal mevzuata göre atanması bile tartışmalı. Neden? Tahkim kurulu tayin edildi. İstifa edenler oldu. Dışarıdan üyeler alındı. Halbuki istifa edip olduğu zaman yedekler arasında alacaktınız. O yedekler arasında alınmadığı için tahkim kurulu mahkemelik oldu. Bir kere o bile tahkim kurulunun oluşumu, yani mevcut mevzuata göre bile aykırı. Bu arada bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin tahkim kurulunun oluşumu konusunda itirazı var. Anayasa Mahkemesi dedi ki 9 ay içerisinde federasyon genel kurulu yapsın, bu tahkim kurulu böyle olmaz dedi. Şimdi bu tahkim kurulu oturuyor. Bir dosya gelmiş önüne. Bunu biraz daha zaman kazanalım. Dert bu. Yani bir konjektüre bakalım, duruma bakalım, ne olacak, ne bitecek. Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a çok ihtiyaç duyduğu bir oyuncu değil yani. Fenerbahçe büyük ihtimalle Mert Hakan'la yollara ayıracaktır, devam etmeyecektir. Veyahut da Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a böyle 20-30 milyon euro yatırım yaptığı bir oyuncu da değil. Yani desem ki ya şimdi Fenerbahçe'nin çok kritik bir oyuncusu, bunu ne yapacağız, ne yapacağız? Gerek yok. Hakikaten böyle bir eğer suçsa, kanun ortada, gerekçeler ortada, dersiniz ya bu tam bir yıl hak mahrumiyeti veyahut da bunu 6 aya düşürdük dersin. Şimdi sen hala bunu uzatmaya, böyle süreci uzatmaktan, yani net deliller mi değişecek elinizdeki? Yok. Veya savunmalar mı değişecek? Yok. Yani elinde beklediğiniz bir veri değişikliği olmayacak. Yine bir ay sonra verseniz, iki ay sonra verseniz, şu andaki bu mevcut fotoğrafa göre bir karar vereceksiniz. O yüzden bu tamamen zamana veya işte biraz daha vakete kazanmakla ilgili bir durum. Halbuki lig başlayınca bence tansiyon daha da yükselecektir. O yüzden şu anda kararı açıklamak en doğrusu. Burada yani o, henüz Mert Hakan aklanmış değil. Oradaki mahkeme devam ediyor. Sadece tahliye edilmiş durumda. Buradan federasyonun disiplin kurulunun bir yıl kararını, bir yıl ceza vermiş. Tahkim kurulu da burada elindeki verilere bakıp 7 tane saygın hukukçu işlerinde çok önemli Yargıtay mahkeme başkanları var. Kalkın kararınızı verin. Ama maalesef biz işte böyle vakit geçiriyoruz ve futbolumuz bir arpa boyu mesafe kaydedemiyor.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, sağ olun. Evet, 2025-2026 sezonunun son programının sonuna geldik. Bir sezon boyunca gündemi, transferlerin, maçların ve futbolun nabzını birlikte tuttuk. Bugün itibariyle kısa bir sezon arasına çıkıyoruz. Yeni sezonda yeni heyecanlar, yeni hikayeler ve dop dolu yayınlarla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sizler için de güzel bir yaz diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Krampon sona erdi.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM Haber.
3: Paylaştığı videolarla kişi ve kişiler hakkında birçok iddia ortaya atan Tamer Tanrıyar'ın son videosu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın merceği altına alındı. Ve Tamer Tanrıyar bugün Kuşadası'nda öğle saatlerinde gözaltına alındı. Tamer Tanrıyar'ın gözaltına alınmadan önce çıkış yaptığı tespit edildi ve hakkında herhangi bir yakalama emri bulunmadığı için çıkabildiği yine adli kaynaklardan gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ancak hakkında yakalama emri çıkartıldıktan hemen sonra o gemide yer aldığı zaten tespit edildi ve o gemi Kuşadası'na demirlendiği anda polis ekipleri ve az önce de belirttiğim gibi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin ortaklaşa operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tamer Tanrıyar'ın şu dakika itibariyle Kuşadası'ndaki işlemleri devam ediyor. Daha sonrasında soruşturmanın ev sahipliğini üstlenen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu noktaya gelecek ve hakkındaki iddialara ilişkin burada ifade verecek. İfade verdikten sonra tabii gözler bir kez daha savcılık makamına çevrilecek. Savcılık ne talep edecek? Tutuklama mı yoksa adli kontrol mü? Tüm bu gelişmeleri bizler takip ediyor olacağız. Tamer Tanrıyar gözaltına alındığı esnada, bu detayı da sizlerle paylaşalım, eşi ve çocuğu da yanındaydı. Kendisi gözaltına alınırken öğle saatlerinde bugün gözaltına alındı. Ve yine ilerleyen dakikalarda bu soruşturmayla ilgili tüm gelişmeleri bizler an be an paylaşacağız. Kuşadası'ndan buraya getirilecek ve burada savcılık makamında ifade verecek Tamer Tanrıyar. Sosyal medyadaki paylaştığı videolardaki içeriklerde suç teşkil eden unsurlar olduğu saptanmıştır diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı bugün ve kendisi artık savcılık makamında ifade vermeyi bekliyor. Kuşadası'ndan buraya karayoluyla getirilecek ve burada savcı karşısına çıkacak Tamer Tanrıyar hakkındaki suçlamalara ilişkin burada ifade verecek savcılık makamında, bir kez daha belirtelim. Kendisi bugün öğle saatlerinde Kuşadası'nda bir yolcu gemisinde gözaltına alındı. Hakkında yakalama emri çıkartıldığı an tüm hudut birlikleri, hudut kapıları bilgilendirildi ve kendisinin bir Marmaris'teki hudut kapısından çıkış yaptığı tespit edilmişti. O gelişmeden çok kısa bir süre sonra da gözaltına alındı ve Tamer Tanrıyar gözaltında şu dakika itibariyle kendisi buraya getirilecek ve burada savcılık makamında hakkındaki iddialara ilişkin ifade verecek. Yine polis eşliğinde buraya getirileceğinin de altını çizelim.
4: Teşekkür edelim Hanifi Bayar'a sevgili izleyiciler. Birazdan da İLAS Haber Ajansı muhabiri İsmail Ümit Dilşen'den detayları alacağız. Ben birkaç bilgiyi de hatırlatayım İsmail'e bağlanana kadar. Cumhurbaşkanı hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatılmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı Tamer Tanrıyar hakkında. Ve öncesinde yurt dışına kaçtığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Ve ardından Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ve emniyet güçlerinin, emniyet birimlerinin operasyonuyla yakalandı, gözaltına alındı. Sevgili izleyiciler, İLAS Haber Ajansı muhabiri İsmail Ümit Dilşen detayları aktarmak üzere karşımızda İsmail.
5: Sabah saatlerinde Kuşadası'nın limanına demirleyen gemide pasaport kontrolü sırasında MOM ekipleri tarafından gözaltına alan Tamer Tanrıyar şu an Kuşadası Adliyesi'nde ifade vermekte.
4: Detayları da dinleyelim senden İsmail Ümit.
5: Dün Marmaris Limanı'ndan yurt dışına çıktığı söylenen aynı gemiyle Kuşadası Limanı'na gelen ve Kuşadası'nda şey yapan Kuşadası'nda.
4: Evet, Kuşadası'nda bir kruvaziyer değil mi? Şunu sorayım İsmail. Bir kruvaziyer gemisinde yakalandı, öyle değil mi?
5: Evet, evet, evet. Pasaport kontrolü sırasında kum ekipleri tarafından gözaltına alındı.
4: Oradan nereye kaçmayı planladığı konusunda bir bilgin var mı?
5: Yani buradan gemiler Yunan adalarına gidiyor. Büyük ihtimalle Yunan adasına kaçma teşebbüsü vardı.
4: Sonrasında gözaltına alındı, yakalandı ve gözaltına alındı.
5: Gözaltına alındı ve şu an adliyede ifade işlemleri sürüyor.
4: Peki, var mı yine ekleyeceğin herhangi başka bir not?
5: Şu an bekliyoruz kendisini. Buradan İstanbul'a nakli olacağı söyleniyor. Adliye önünde bekliyoruz şu an.
4: Sen şu an Kuşadası Adliyesi önündesin ve şu evet, anda da Kuşadası içeride oldu. Değil mi Tamer Tanrıyar? Orada ifade evet, işlemi devam ediyor.
5: İfade veriyorsun.
4: Evet.
5: 2,5 saattir ifade veriyor kendisi.
4: Kaç saattir? Bir daha alalım senden.
5: 2,5 saattir ifade veriyor kendisi.
4: 2,5 saattir. Sonrasında da İstanbul'a evet. Sevki bekleniyor. Değil mi?
5: Evet. Evet, evet.
4: Peki. İsmail Ümit Dişen çok teşekkür ediyoruz. İLAS Haber Ajansı muhabir arkadaşımız aktardı. Kuşadası Adliyesi'nin önünden Tamer Tanrıyar'ın yaklaşık 2,5 saattir içeride ifade verdiği bilgisini paylaştı. Buradan da İstanbul'a nakledilmesi bekleniyor sevgili izleyiciler. Bir kruvaziyer gemisinde yakalanmış, gözaltına alınmış, ardından da Kuşadası Adliyesi'ne getirilmişti. Şu dakikalarda da orada ifade verme işlemi devam ediyor diyelim. Çok teşekkür evet. ediyoruz İLAS Haber Ajansı muhabiri arkadaşımıza İsmail Ümit Dilşen'e bir kez daha. Buradan da dediğimiz gibi İstanbul'a sevki bekleniyor diyelim ve devam edelim. Bu arada görüntü gelir gelmez de hemen sizlerle paylaşıyor olacağız. Adliyeden çıkarılma görüntüsü, oradan yansıyan en ufak sıcak bir görüntüyü yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Bültenimiz boyunca hemen geçelim diğer sıcak gelişmeye sevgili izleyiciler. Dünyanın gözü Türkiye'de kritik NATO zirvesine 7 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. Savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor dedi Cumhurbaşkanı. NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğine değindi. Türkiye Avrupa güvenliğinde dışlanamaz mesajını verdi.
0: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
4: Evet, kritik NATO zirvesine sayılı günler var. Yapılacak NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlara taşıdık. Bu zirveden hangi mesajlar çıkacak? Neler konuşulacak? Liderlerin ajandasında neler var? Uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Sayın Can Türkcener konuğumuz. Hocam merhaba. Hoş geldiniz gün içinde ne?
6: İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
4: Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Şimdi birazdan içeriye detaya gelelim ama önce şunu soralım. Ülkemizde böylesi önemli bir zirvenin böylesi bir zamanda yapılıyor olması ne ifade ediyor?
6: Evet Gülden Hanım. Yani kendi NATO üyesi olduğu için esasen bu tarz toplantılar bizim için doğal. Ama bu sefer büyük bir kırılma aşamasının olduğu bir dönemdeyiz. Gerek işte son iki senedir Trump'ın NATO ile olan mücadelesi, Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki işte kendi güvenlik ağını kuramama problemleri veya işte kurma aşamasında bir fikir ayrılığına düşmesi, ta geçtiğimiz yıllar öncesinden Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği ifadesi, Rusya-Ukrayna savaşı, özellikle NATO'nun güneydoğu kanadında yani Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler bu zirveyi gerçekten çok önemli ve çok yani riskli veya işte stratejik hale getirdi. Riskten kastım. Yani gerçekten şu ana kadar bütün NATO zirveleri önemliydi kuşkusuz ama bu çok büyük sonuçların doğuracağı bir NATO zirvesi olarak tanımlanabilir.
2: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 31, Ankara 29, İzmir 36, Bursa 32, Konya 28, Afyon 30, Denizli 35, Antalya 36, Adana 37, Zonguldak 25, Samsun 28, Trabzon 26, Kayseri 29, Erzurum 23, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 ve Şanlıurfa 40 derece. Yol durumu. Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun Kızılcahamam Gerede istikameti 21-22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Rize Kalkandere yolunun 3 ila 4. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
8: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
9: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Burası TGRT FM.

0: İyi haftalar, hoş geldiniz. TGRT FM'de benim ailemde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Ben Hande, Anakumanda Masası'nda sevgili Yusuf var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca da birlikte olacağız. Saatlerimiz 15'i gösterene kadar burada sizlerle birlikteyiz. Güzel, keyifli bir hafta olsun diyelim. Dünya gündemi biraz da karışık ama biz bugün başka bir konudan bahsedeceğiz programımızın akışında. Telefon bağlantımız var, canlı bir telefon bağlantımız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hattımızda bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Koşturuyoruz.
0: Dersler. Türkiye dışında gündem, aslında dünya gündemi bugün birazcık karışık ama biz birazcık nefes aldıralım istedik dinleyicilerimizi. Aileleriyle ilgili konular üzerinde konuşacağız.
1: Peki.
0: Bugün çocukları sosyalleştirmekten, sosyalizasyonundan bahsetmek istedik. Program dışında da konuşmuştuk sevgili hocamızla. Değişik bir çağda yaşıyoruz. Çocuklar ailelerinin dışındaki ortamlarda nasıl sosyalleştirilmeli ve bunun ölçüsü nasıl olmalı? Bunlardan bahsedelim mi hocam?
1: Olur tabii ki. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten söylediğiniz gibi gündem biraz yoğun. Bu gündem şeyinde biraz tabii ki aslında ebeveynlerimiz de en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi bu. Hı hı. Sosyalizasyon aslında bir önceki görüşmemize de...
0: Yayınımızda yani, birazcık böyle bir giriş yapmıştık ufak bir,
1: evet,
0: başlık altında.
1: Evet, yapmıştık aslında. Çünkü her şeyin temeli buraya dayandığı için birazcık da belki bu konu önemli oldu. Tabii temelinde sosyal bir varlık olmasıyla ilişkili insanın, ferdin, çocuk da. Doğar doğmaz tabii ki bir anda bir sosyal ortam içerisinde olamıyor. Hı hı. O sosyal ortama hazırlanması gerekiyor. İşte bunda en önemli şey aileyle birlikte işte sosyalleştireceğiz dediğimiz, başta aile olmak üzere okul, akran grubu, çevremiz, akrabalarımız vasıtasıyla işte toplumumuzun kurallarını öğreniyoruz ve ona göre uygun hareket etmeye başlıyoruz. Yani sosyal münasebetlere girebiliyoruz. Hı hı. Çünkü sosyal bir varlığız, muhtaç bir varlığız.
0: Evet.
1: Aslında sosyal bir varlığı böyle muhtaç bir varlık olarak şöyle basitçe tanımlayabiliriz. Bizim muhtaçlığımız da doğal olarak bir arada yaşamamızı zorunlu hale getiriyor. Ama tabii bir arada yaşamanın da belli kuralları var. Ki böylelikle biz ihtiyaçlarımızı görelim. Çünkü toplumda bize kaynaklar sağlanmış oluyor. Ama şimdi şöyle bir problemimiz de var Hande Hanım, malumunuz. Normal şartlarda mesela... Bazen haberlerde falan da görüyoruz. Aynı anneden doğan iki evlat birbirine zarar verebiliyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yakınlarına zarar verebiliyor. Çünkü
0: kardeş kardeşe zarar verebiliyor.
1: Her zaman için insanın içerisinde bir başka insana zarar verme potansiyeli var. Bir de böyle bir yani yaratılışımızda olan bir şey bu. Belki diğer canlılarda çeşitli şeylerde, dozajlarda var ama insanda bu belirgin bir durumda. İşte toplum da bunun farkında ve İşte bizim o potansiyelden dolayı, yani birbirimize zarar verme potansiyelimizden dolayı çeşitli kurallar, normlar ve değerler oluşturuyor. Ve bunları uygulatması da gerekiyor. Bunları sosyal kontrol dediğimiz bir mekanizmayla da kontrol ediyor. Hani bu sosyal kontrol ağırlıklı olarak en formal şeylerle oluyor. Yani mesela bir annenin hani çocuğuna çatı kaşla bakması, hani yapma oğlum, hani ayıptır, bilmem ne denetiyle başlayan. İşte toplum içerisindeki bazı antisosyal davranışlarımızda kınandığımız, dışlama mı diyelim ya da ayıplandığımız davranışlarla devam eden, baktık onunla da olmuyorsa artık ceza adalet sistemiyle, yani polisiye yöntemlerle, artık mahkeme cezaevi süreçleriyle de uydurulmaya çalışan, ıslah edilmeye çalışan bir süreç var. Böylelikle toplum devamlılığını sağlayabiliyor. İşte toplum her bireyi kendine uygun hale getirebilmek için belli bir süreçten geçirmesini gerekli hale getiriyor. İşte bu süreç malumunuz belli bir biyolojik, belli bir psikolojik ve belli bir sosyal yeterlilik kazanmayla birlikte devam eden, işte öylelikle o toplumun kurallarını, değerlerini ve normlarını öğrendiğimiz, benimsediğimiz ve uyguladığımız bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu sürecin sonucunda biz sosyal bir varlık oluyoruz ve toplum içerisinde işte ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Onun için özellikle toplumların devamlılığı için de önemli olan bir şey. Yani sosyalizasyon aslında basitçe böyle tanımlayabiliriz. Ama tabii ki bu sosyalizasyon çok önemli bir hususu benlik gelişimiyle ilişkili bir şey. Çünkü dedim ya, her zaman için zarar verme potansiyelimiz şundan kaynaklanıyor Hande Hanım. İçimizde isteklerimiz, beklentilerimiz, şehvetlerimiz var. Doğal olarak bu bizim hayatta kalmamızı sağladığı gibi bu hisler aynı zamanda bir başkasının alanına girme potansiyelini de taşıyor maalesef. İşte burada özellikle kurallar ve değerler bunları sınırlıyor. İşte burada benlik gelişimi şu anlamda çok önemli ki sosyalizasyonda çok önemli bir unsurdur. İşte bu isteklerimizle hani bu kurallar ve değerlerin onlar arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağız? Hani böylelikle bunları nasıl uzlaştıracağız? Bu süreçten geçmemizi sağlamış oluyor. Onun için ilk basamak da çok önemli oluyor. Tabii ki aileyle birlikte başlıyor bu. Ailede öğrendiklerimiz, ailede nasıl diyelim özellikle yöntemler, aile bir model olarak bize bir sosyal etkileşime nasıl gireceğimizi anlatıyor, nasıl yapacağımızı anlatıyor. Böylelikle biz bu süreç sonunda hani münasebet edilebilir, etkileşime girilebilir, uyumlu biri haline gelmiş oluyoruz. Bu çok önemli bir husus. Onun için her bir çocuk, her bir birey, yaralışımızda olan bir şeyle alakalı olarak da söylüyorum. Aslında hepimiz bunu istiyoruz aslında, bunu yapmak istiyoruz ama bazen içinde bulunduğumuz şartlar ve koşullar maalesef yeterli olamayabiliyor. İşte bunu sağlayamayabiliyor. Yani özetle şöyle söyleyebilirim bu soruya bağlı olarak. Cemiyetin, yani toplumumuzun ehliyetli bir üyesi olarak öğretilmesi süreci, işte ferdi topluma bağlama süreci, ferdin topluma güvenli bir şekilde bağlanabilmesi süreci diyebiliriz. Aslında basitçe biz derslerde de böyle söylüyoruz. Yani sosyalizasyonu ferdin topluma bağlanma süreci olarak söyleyebiliriz.
0: Evet. Hocam işte doğduğumuz an sizin de söylediğimiz gibi önce ailemizin kucağına gidiyoruz ve çok uzun süre zaten sosyalleşmemiz için bir vakit var. Çocuklar büyüdükçe sosyalleşmeye başlıyorlar. Evet. Dışarıya çıkmaya başlıyorlar aileleriyle birlikte. Peki aileler bu konuda nelere dikkat etmeli? Çocuklar sosyalleşirken onlar ne yapacaklar?
1: Evet, çok önemli bir soru sordunuz. Dediğiniz gibi ben de tabii sosyalizasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için bazı nasıl diyelim bir öncüler mi diyelim, umdeler de diye denilebilir. Hı hı. Sosyalizasyon umdeleri diye bunları size arz edebiliriz. Evet, sıralayabiliriz. Birincisi şu, öncelikle çocuğumuzda davranış bozukluklarına sebep olabilecek fizyolojik, mental ya da ruhi bir rahatsızlık durumu var mı? Öncelikle bunun tedavi edilmesi gerekli olabilir. Çünkü bunlar fark edilmediğinde ve bazen fark edildiğinde de erken müdahale edildiğinde çok hızlı şekilde tedavi olunabiliyor. Ve çocuk maalesef eğer altyapıda böyle bir rahatsızlık varsa ki bunlar mesela karşımıza çıkıyor, şu şekilde çıkıyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi yine hormonal bozukluklar gibi, öğrenme bozuklukları gibi, hatta bazen psikopatoloji şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Yani bir psikiyatrik müdahale gerektirilebiliyor. Hı hı. Eğer bu tedavileri alıp tedavi olduklarında tabii ki sosyalizasyon süreçleri daha sağlıklı gitme ihtimali var. İşte malumunuz daha önceki toplantımızda da bahsetmiştim. Meclis Araştırma Komisyonu'nda çocuk suçluluğu üzerine Meclis Araştırma Komisyonu'nda da ben sunum yapmıştım. Orada da çocuk psikiyatri, ergen psikiyatrisinden bir hocamız da sunum yapmışlardı. Hı hı. Mesela aldığım bir not var. Diyor ki suça sürüklenen çocuklarda mesela toplum örneklemine kıyasla, yani toplumdaki genel örnekleme kıyasla anlamlı derecede daha fazla psikopatoloji yer rastlamışlar. Yine bakın olguların %92'sinde psikiyatrik tanı konmuş. Bu da çok yüksek bir şey. Genelde tanılar da en yüksek olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Akabinde de davranış bozukluğu şeklinde geliyor. Tabii doğal olarak bunların şöyle bir problemi var. Hani okulda öğrenmeyi güçleştirebiliyor. Sosyal etkileşim bozabiliyor. Yine antisosyal davranışlar ve arkadaşlıkları kolaylaştırabiliyor. Ama benim genel olarak gördüğümde şöyle, özellikle erkek çocuklarında bu tür rahatsızlıklar varsa antisosyal davranışlar geliştirmelerini kolaylaştırıyor. Yani diğer çocukla bazı şiddet durumlarına hani şahit olabiliyor, işte televizyonda izliyor, ne bileyim işte internette karşı karşıya kalabiliyor. Ama bu tarz çocuklar eğer altyapıda böyle bir şey varsa daha fazla çarpıtarak bu tarz şeyleri böyle hani örnek alma, model olma ihtimalleri daha fazla olabiliyor maalesef. Onun için hani sosyalizasyondaki ilk sırada yapılması gereken şey olarak bunu koyduk. Yani biyolojik şey olarak buraya koyduk.
0: Evet. Fiziki veya manen bir durum var mı?
2: Mutlaka önce buna bir bakılması gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki çocuklar doğduğu andan itibaren bunların da test edilmesi gerekiyor. Ailelerin gözlemlerinin altında olması gerekiyor ama bunun için bir yaş var mıdır hocam? Hani şu yaştan itibaren daha dikkatli olmak gerekir gibi.
1: Evet, çok doğru söylediniz. Tabii ki okul öncesi dönemde çocuklarda bazen bu tarz şeyler kendini belli ediyor ama daha çok bu tarz rahatsızlıklar özellikle okul dönemiyle birlikte, hani çocuklar diğer akranlarıyla birlikte olduklarında akran etkileşimlerini gözlemleyerek birazcık daha kendini belli edebiliyor. Ama okul çağında böyle 7'li 8'li yaşlarda fark edilip özellikle bir profesyonel destek alınması çok daha özellikle sosyalizasyonun tabii en temel yaşları olduğu için bu yaşlar ilerleyen dönemlerde hani daha ciddi problemlerin ortaya çıkmasını engelleyebilir diye düşünüyorum. Diğer tavsiyemiz de şu olur, hani sosyalizasyonun nasıl diyelim umdeler anlamında sıralarsak ikinci olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere her yaşın ya da gelişimsel çağın rolü farklı. Bunun farkında olmak gerekiyor. Onun için her bir rolünde kendine özgü bir sosyalizasyon süreci var. Çünkü gelişimsel çağa göre farklılaşıyor bu durum. Çocuk büyüdükçe tabii ki ihtiyaçları farklılaşıyor. İhtiyaçlar farklılaştıkça toplum içindeki kaynaklar da farklılaşıyor. Çünkü her ihtiyacın karşılığı olan kaynak da böylelikle farklılaşmış oluyor. Tabii kaynaklar farklılaştıkça bunlarla kurulacak münasebetin kuralları, değerleri ve normları da değişiyor. İşte bunda en bariz değişim mesela ergenlik döneminde oluyor. Çocuklarda, gençlerde gözlemleriz yani. Okul çağındaki çocuğun hayata bakışıyla mesela küçük yaşlarda çizgi film izlemeyi çok seviyor çocuklar. Ama ilerleyen yaşlarda hani önlerinde çizgi film olsa bile sıkılıp başka. Çünkü o zamanki ihtiyacı buydu Hande Hanım. Yani ihtiyaç neyse onun için psikososyal gelişim basamakları ve içinde bulunduğu dönem, özellikle ergenlik öncesi dönem, ergenlik sonrası dönem, içinde bulunduğu döneme göre hareket edilirse doğal olarak o şartlara göre kurallar belirlenmesi gerekir. Mesela çocukluk çağında da özellikle okulun mesela zamanında olması, hani o somut işlemler dönemi zamanına denk gelmesinin sebeplerinden bir tanesi bu mesela. Yine çocuk işçiliğinin tüm özellikle toplumlarda yasaklanması, mesela bir çocuk hakkı ihlali olarak görülmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü çocuk okulda olması gereken, eğitimde olması gereken zamanda eğer böyle iş durumuyla alakalı olabilirse, yani iş durumunda olursa bu durumda özellikle bu temel ihtiyacı giderilemeyeceğinden dolayı sıkıntı oluşabilecek, gelişimin de olumsuz etkileyeceği için mesela ondan dolayı yasaklanmıştır. Biz de bu çocuk hakları sözleşmesine taraf olduğumuz için biz de bu konuda mücadele etmeye çalışıyoruz işte çocuk işçiliği konusunda olarak. Yani özellikle sosyalizasyon gerekliliğinin hayat boyunca yoğunlaştığı yerlere baktığımızda da ferdin kişisel şartlarına, aile yapısına, çevresine, kültürel normlarına göre de farklılaşabilir. Bunun için her bir çocuğun içinde bulunduğu şart ve özellikle gelişimsel çağa ve içinde bulunduğu şartlara göre sosyalizasyon kurallarının belirlenmesi gerektiğini tavsiye edebilirim yani. Üçüncü sırada ise Hande Hanım, sosyalizasyon sürecinin hızlanması için gerekirse çocuğu eski sosyalleşme ortamından uzaklaştırmak faydalı.
2: Güvenli alanından biraz çıkarmak gerekiyor sanırım bu konuyla alakalı.
1: Bu da var da daha öncesinde bize şu sorular çok geliyordu Hande Hanım. İşte çocuğum suça karıştı, işte maddeye karıştı. Ben bunu fark ettim aile olarak. İşte biz bir şeyler yapmaya çalıştık, müdahale ettik. Bizim daha ne yapmamız lazım mesela gibi sorular gelirdi bize. Biz genel olarak şunları söylüyoruz. Öncelikle çocuğun bu mesela istismar mağduru durum, yani istismar durumlarında da var Hande Hanım. Mümkün olduğunca çocuğun çünkü kendini o akran gruplarının içerisinde hissettiği sürece siz olumlu anlamda sosyalizasyonu için çocuğa ne verirseniz verin, o şartların içerisine geldiği sürece maalesef o vermiş olduğunuz şeyler akamete uğrayabilir, yani yetersiz kalabilir. İşte bu tarz durumlarda bazen tabii ki kolay olmuyor aileler için bir yerden bir yere gitmek, şey yapmak, ama özellikle sağlıklı bir sosyalizasyon istiyorsak çocuğumuz için ve çocuğumuzun özellikle bu tarz rahatsızlıkları varsa, yani bu tarz problemler içerisindeyse, işte suça karışmak gibi, madde gibi durumlar varsa, madde karışmak, yani madde kullanma gibi durumları varsa,
2: eğilim,
1: tedaviyle birlikte özellikle o psikososyal yaklaşımı mümkün olduğunca o ortamdan uzaklaştırarak Hani geçen şeyde siz söylemiştiniz, toksik ilişkilerden bahsetmiştiniz.
2: Evet,
1: hani,
2: evet.
1: Çocuğun mümkün olduğunca toksik ilişkilerden uzaklaşacağı bir ortama sokmak gerekir. Bunu da şurada gözlemlemiştim. İşte askerde mesela. Şimdi askere gelen bir çocuk, bir genç, hemen gelir gelmez o gün saçları kesilir mesela. Üniforma giydirilir.
2: Evet.
1: Mümkün olduğunca askerden önceki kimliğinin göstergelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Doğal olarak bu eski kimliğini bırakması özellikle yeni kimliğin inşaatını kolaylaştırır. Daha hızlı bir şekilde.
2: Ona ayak uydurmak için zaman kazanır. Evet.
1: Evet. Yani özellikle bu tarz çocuklarda yani işte sosyalizasyon problemlerine bağlı olarak ortaya çıkan antisosyal davranışlar artık belli bir noktaya geliyorsa, çocuk zorlanmaya başlıyorsa, toplumsal süreçlere girmekte zorlanıyorsa ve bundaki etkenlerden bir tanesi tabii ki bulunduğu ortamla ilgili ise mümkün olduğunca çocukla alakalı olarak hani o biyopsikososyal tedaviye yaklaşım farklı bir ortamda olması çocuğun çok daha hızlı sosyalize olmasına yardımcı olabilir diye düşünüyoruz. Gözlemlerimizde de bunu fark etmiştik. Hande Hanım bir sonraki maddemiz şu olabilir. Yine sosyalizasyonda çocuğun topluma ve toplumsal aracılara yani sosyalleştiricilere güvenli bir şekilde bağlanması oldukça önemli. Yani güvenli bağlanmayı sağlayan temel unsur da çocukla kurulan sıcak ve yakın etkileşim diyebiliriz. Yani yakın münasebet.
2: Samimi sıcak iletişim.
1: Evet, çok önemli. Yani eğer biz bir kişi bir çocuğa mesela ben öğretmenim, anne babayım, işte otoritem altında çocuklar var. Yani o çocukları belli bir noktaya getirmek istiyorum, eğitmek istiyorum. Yani sosyalizasyona katkıda bulunacaksam, bir kere o çocuklarla olan aramızdaki bağ kurmak istiyorsak ki kurmamız gerekiyor.
2: Önce bizimkinin kuvvetli olması gerekiyor
1: evet,
2: galiba.
1: Evet, bizim kuvvetli olması gerekiyor hocam ve aynı zamanda bunun sıcak ve yakın bir etkileşim olması lazım. Harlow deneylerini muhtemelen duymuşsunuzdur. Daha önceki programlarımızda çok geçiyor bu.
2: Evet.
1: Hani bu Harlow deneyinde 1962'de yapılan bir deney, işte deney, işte maymunlar üzerinde yapılan bir deney. İşte temsili cansız anneler var. Bunların yavru maymunlarla etkileşimine bakılıyor. İşte bir tane anne grubu telden ve tahtadan oluşuyor. Yani anneler. Bir kısmı da havlu beziyle kaplanmış. İşte deneyde çıplak telden olan annelerin elinde de biberon var. Biberon ve içinde maymunların sevdiği besinler var.
2: Tamam.
1: Diğerlerinde de biberon yok. Biberon yok. Şimdi maymunlar şöyle bir şey yapıyorlar. Kendilerine besin veren tel anneler yerine daha çok bez anneleri tercih ediyorlar.
2: Yumuşak yani, ve samimi oldukları için bence.
1: Aynen öyle. Bu arada kusura bakmayın birazcık gripten dolayı sesim şey.
2: Estağfurullah hocam, geçmiş olsun. Acil şifa dileriz inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. İşte yavrular burada sizin de söylediğiniz gibi acıklınca telden olan annenin yanına gidiyor. Ancak sonrasında hemen bez anneye dönüyorlar. Yani bu deneyde şunu gösteriyor.

0: durumda sizin o çocuğun toplumsallaşmasına katkı verme ihtimaliniz çok azalmış oluyor. İşte bu mesela bundan sonraki şey de bununla alakalı, mesela madde de bununla alakalı. Yine benim hem kendi gözlemlerimden hem de akademik çalışmadan çıkarttığım bir şey de şu. Bu da şu. Çocuk ve gencin sosyalizasyon için sağlıklı sosyal münasebetlere girmesi öğretilmeli. Yani bir nevi staj yaptırmak, akrabaları gezdirmek mesela bunlardan bir tanesi. Hı hı. Mesela fertler sosyal temastan ve münasebetten ne kadar uzak kalırlarsa o kadar gelişimsel ve sosyal zorlukları maalesef tecrübe ediyorlar. Bu nedenle mümkün olduğunca çocukları ve gençleri çevreleri içerisindeki işte anne baba, akraba, komşu, arkadaş, öğretmen, onlarla sıcak ve yakın etkileşim kurabilecekleri ortamlara sokmak gerekiyor, adapte etmek gerekiyor. Böylelikle çocuk onlarla birlikte etkileşime girdikçe toplumu, kural ve değerlerini öğrenmesini kolaylaşmasını sağlıyor mesela. Özellikle işte ben Çukurova tarafında işte oralıyım, o tarafta geziştik. Mesela böyle bayramlar zamanı annem tek tek gezdirirdi. Derdi ki şu akrabamız şu ve annemin akrabalarını biz hep dayı ve teyze olarak tanıdık. Yani böyle tanıdık. Böylelikle bir arada bir akraba şeyi de oluşması, onlarla olan etkileşimde bir hani bu bizim kültürümüze has olan bir şey. Mesela dayı, teyze, hani yenge, bu tarz şeyler aynı zamanda bir sosyal hiyerarşi de sağlamış oluyor Hande Hanım. Böylelikle o bu hiyerarşi vasıtasıyla kuralları öğrenmeyi de kolaylaştırıyor bu durum. Onun için bizim toplumumuzdaki bu geleneksel şeylerin güçlü olmasının bir etken sebeplerinden bir tanesi de bu mesela. Bundan sonrasına geçtiğimizde de yine
1: Şurada bir virgül atmak istedim hocam. Sadece küçük bir şey soracağım. Tabii ki bunları konuşuyoruz. Bunlar akademik olarak da tespit edilmiş şeyler ama artık içinde yaşadığımız zaman çocukları bir yerlere alıp götürebilmek, işte akraba arasına karıştırabilmek, hani bunlar için de tiyolar böyle verirsek belki başka bir programın konusu da olabilir. Çünkü şu yaşadığımız zaman da bence çok daha zor. Çocukları ekranın başından kaldırmak çok zor. Başka bir eve götürmek çok zor. Çok küçük yaşlarda ben odamdayım, ben evi kendim kendime kalacağım diye söylemleri çok sık duymaya başladık şu an bence. Fazlalıkla yalnız kalmak istiyorlar. Belki bu da başka bir programın konusu olabilir. Şimdiden böyle bir söylemiş olayım.
0: Olur tabii ki, inşallah bunu da
1: konuşuruz.
0: Ama dediğimiz gibi yani genel olarak aslında biz de bu şu an konuştuğumuz yaş grubu çocuklara sahibiz Hande Hanım. Biz de evet. Aynı durumlarda bazen karşı karşıya kalabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ama bunu anlatmak gerekiyor çocuklara. Yani bu bizim için önemli. Bu bizim için değerli bir şey. Eğer biz bunları devam ettirmezsek, bu değerlerimiz ölürse daha sonrasında biz özellikle ihtiyacımız olduğunda, bir şeye ihtiyacımız olduğunda yalnız kalabiliriz. Ve insanlara bir de şu var Hande Hanım. Bir insanın halini attığını sormak, bir insanla bir araya gelip onunla muhabbet etmek, onun yakınlığını görmek insana manevi anlamda kıvanç veren de bir şey. Yani ben bir şeye yardımcı oldum, bir şeye faydalı oldum. Ondan sonra katkı sundum. İşte gittim halini attığını sordum. Onun duasını alıyorum. O da diyor ki aferin. Yani çünkü şimdi birazdan aslında geleceğim konu da bununla alakalıydı. Hani o benlik gelişimi. Yine sosyalizasyonda çok önemli bir unsurdan bir tanesi şu benlik gelişimi. Hı hı. Çünkü sağlıklı bir benlik gelişimi olmazsa çocukların yani ve gençlerin, hatta yetişkinler için de aynı durum söz konusu. Sosyal bir varlık olabilmelerinden bahsedemiyoruz. İşte onun için özellikle sosyal münasebete girmek bu anlamda çok önemli. Özellikle biz şunu sağlamış oluyor, yani çocuklarımızı biz mümkün olduğunca buna inandırmamız gerekir. Hani şu anlamda orada kazanacakları şeylerden bir tanesi şu: toplum içerisinde çocuk kendini tartmayı da öğrenmiş oluyor. Yani kendini bir tartıyor. Ya ben orada nasıl hareket ediyorum, nasıl davranıyorum, benim davranışım evet insanlar tarafından onaylanıyor, o zaman ben iyi bir şey yapıyorum. Hani özellikle bu durum benlik gelişimi açısından şu anlamda çok çok önemli. Bir de hani dedik ya, isteklerimiz var, arzularımız var, beklentilerimiz var ama bir yandan da kurallar, değerler ve normlar var. Hani bunların arasındaki o dengeyi nasıl sağlayacağım? Yani o anlamda özellikle insan içerisinde olmak, o sosyal etkileşimlere girmek, bu anlamda benim onları nasıl tartacağım, onları nasıl yapabileceğim konusunda da bana bir rol model olmuş oluyor. O anlamda çok önemli diye düşünüyorum açıkçası. Yine mesela hem bizim kendi tarihimizde hem de sosyoloji tarihinde, işte mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin olduğu gibi, işte Kuley'in, ondan sonra Henry Nate'in işte benlik teorileri var, malumunuz bilirsiniz, onları aynadaki benlik kuramı var mesela, aynısı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nde de var mesela.

0: işte o da Şems-i Tebriz'e Hazretleri görmeden önce demiş ki ya ben öyle bir ayna isterim ki hani bu aynada bana bende olmayanı gösteren bir ayna isterim demiş mesela. Bunun benzerini Kule'yi de kendi teorisinde söylüyor işte. Benlik teorisinde işte aynadaki benlik kuramında. Kişi için hepimize öyledir. Yani biz sosyal etkileşimler vasıtasıyla başkalarının gözünde kendimizi kim olduğumuzla, hani kim olduğumuzu görebiliriz. Ona göre kendimizi, işte kişiliklerimizi, rollerimizi, kamusal personalarımızı değerlendirebiliriz. Ve böylelikle özellikle toplum burada nasıl bir cevap veriyor, nasıl bir tepki veriyor, ona göre de kendimizi ayarlayabiliriz. Bu böyle zamanla, hemen bir anda olmuyor tabii ki, zamanla doğal olarak çocuğun sosyalleşmesini ve özellikle o toplum içinde kabul edilebilir bir birey haline gelmesini sağlamış oluyor. Yani özetle şunu söyleyebilirim, benlik gelişimi ne kadar sağlıklı olursa, ki bunun da tabii ki esası sosyal münasebetlere girmekle alakalı. Onun için çocuk ne kadar çok ve genç ne kadar çok sosyal münasebetlere girer. Sosyal münasebetlere girerken de tabii ki doğrudan al çocuğum işte sen buraya git, hadi git kendin konuş görüş değil de böyle özellikle benim tavsiyem şudur. Hani nasıl yapılıyor? Ben nasıl yapıyorum? Hani nasıl diyeyim? Bu şöyle yapılabilir. Bak ben işte bir yetişkinle iletişime geçerken şöyle yapılabilir. İşte şöyle istenebilir. Bak ben şöyle yapıyorum, sen de şöyle yap gibi. Biraz böyle mentorluk yaparak çocuklarla iletişime girme sağlanabilirse çocuklar da zamanla bunları öğrenecek ve daha kolay yapmaya başlayacaklar. Yine bir önerimiz de şu. Mümkün olduğunca benlik gelişiminde temel faktörlerden bir tanesi şu. Ahlaki eğitimin verilmesiyle alakalı.
1: Ahlak bu konuda çok önemli. Belki ilk basamak hocam.
0: Evet. Evet, çünkü neden önemli Hande Hanım? Şundan dolayı özellikle ahlak kuralları neler iyi, kötü, neler doğru, yanlış, hani neler kabul edilebilir, neler kabul edilmez. Bunların özellikle öğrendiğimiz temel nasıl diyelim, kurallar ve değerler diyelim yani genel olarak ahlaki kurallar açısından baktığımızda. Şimdi biz bunları ne kadar bu kural ve değerleri öğrenip ona uygun bir şekilde davranışlarımızı düzenlersek ve uygularsak o kadar problem olmadan insanlarla etkileşime girmemiz kolaylaşabilir. Ya şimdi biz bu etkileşime niye bu kadar çok vurgu yapıyoruz? Şundan dolayı muhtaç bir varlığız Hande Hanım. Yani başka türlü ihtiyaçlarımız gidermek için toplum içerisinde kaynaklardan faydalanmak zorundayız. İşte tabii bunu faydalanmak için de bunların kurallarını bilmek zorundayız doğal olarak. İşte bu kuralları öğrenme açısından bunlar çok önemli hale gelmiş oluyor. Yani eğer kişi ne kadar ahlaki kurallarını, ahlaki kurallara uyar, ahlaki kuralları bilir ve ona uygun hareket ederse o kadar dürtülerini hani diğer fertlerin kabul edeceği, memnun olacağı bir biçimde kontrol edebilir ve ayarlayabilir. Özellikle hani dürtüsellik bu ergenlik döneminde çok oluyor ya, bu da çok önemli oluyor özellikle. Burada özellikle ergenlik dönemi sonrasında da ahlaki eğitime, ahlaki şeye ama ahlaki eğitimde çok önemli bir kuralı söylemek istiyorum anlıyorum. Ahlak kuralını öğreten kişinin söylediği ahlak kuralını kendisinin de
1: yapması lazım.
0: Bu çok önemli bir husus yani. Evet. Kesinlikle. Yani ben kendim yapmıyorum ama diyorum ki yap. Bu sefer işte şuna sevdiyet veriyor. Maalesef bu sözde tesir oluşmuyor maalesef. Tesir olmuyor. Biz özellikle gençlerde bunu fark edebiliyoruz. Yani söylediğimiz şeyi bizim de kendimiz yapacağız ki çocuk da bunu şey yapacak. Peki bir şey daha çok önemli var, onu da söyleyeyim. Kız ve erkek çocukların sosyalizasyonu farklı.
1: Cinsiyet mesela, burada ayrım olur mu diyecektim ben de. Tam da siz de oraya geldiniz hocam.
0: Evet. Şimdi Amerikalı ünlü bir psikoloğun bir tespiti var. Ondan bahsedeyim. Gilligan diyor ki kız ve erkek çocuklar arasındaki ahlaki gelişim farklılıklı. Yani ahlaki gelişim farklıdır. Özellikle erkek çocukları kurallara ve normlara önem veren daha çok adaletçi bir bakış açısına sahipler. Yani bu şekliyle ahlaki gelişimleri daha kolay oluyor. Kız çocukları ise daha çok itina ve sorumluluk odaklı bir perspektife sahipler. Ve insanların yanlış görünen davranışların arkasındaki sebepleri daha fazla bakıyorlar kız çocukları mesela. Siz de bunu gözlemliyorsunuzdur.
1: Kesinlikle.
0: Bu anlamda diyor ki, Gilligan diyor ki, bu farklılık ne anda erkek çocuklarının sosyalizasyonunda özellikle kuralların fonksiyonel olduğu bir meşguliyet ortamında sosyalleşmeleri daha kolay olur diyor erkek çocukların. Kız çocuklarının ise özellikle yumuşaklığın, göz kulak olma, korumacı anaç uyuma izin verdiği bir ev ortamında sosyalleşmesi daha kolay olur diyor. Hani erkek çocukların eskiden mesela Amerika toplumunda ben bir yazı okumuştum Hande Hanım. Diyor ki ya bir sosyalizasyon problemi Amerikan toplumun bozulmasının sebeplerinden birini şuna bağlıyor. Anne babadan sonra Amerika'da özellikle 50-60'lı yıllarda şöyle bir şey varmış. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra bir işe girip orada çıraklık öğrenirlermiş. Ya bizde de var ya hani bilirsiniz, bizde de aynı durum. Hani çıraklık yani, almak bir yerde. Bu çıraklık
1: şimdiki dönemde pek kalmadı ama eskiden vardı tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet, evet. Sosyalize edici olarak çok önemli bir unsur aslında, biliyor musunuz? Yani anne baba, okul, bir yandan çıraklık. Hani bir yerde yetişiyor, hani bir şeyler öğreniyor ya, o onu ehlileştiriyor yani. Özellikle erkek çocukları için söylüyorum. Hatta bize bir şey daha koyabilirim belki de. Tabii çalışılabilir, yani sonrasında belki çalışılması gereken konulardan biridir. Bir de bizim Türk toplumunda askerlik konusu da var yani. Erkek çocukları için bilirsiniz, askere gitmiş gelmiş, belli bir meslek kazanmış. Ha tamam derler, o zaman bu ehliyetlidir ve evlenebilir mesela derler, hatırlarsanız.
1: Yani ama evet, askerliğin şey iyiğini yapmamış ya, kız vermezler vesaire, böyle cümleler vardır bizde.
0: İşte bunların hepsinde aslında üstü kapalı olarak sosyalizasyon sürecine vurgu vardır. Bir de son olarak şunu söyleyebilirim Hande Hanım. Hani sosyalizasyon belli bir disiplini gerektiriyor. Yani şöyle bir şey yok Hande Hanım. Hani mesela bazen bazı ailelerde şunu görebiliyoruz. Hani çocuklarımızın hakları, kesinlikle haklarını gözetmemiz lazım. Ama burada özellikle pragmatist olarak yaklaşmak lazım çocuk açısından. Yani çocuğun hem kendiyle ilgili kararlara katılmasına, kendiyle ilgili kararları vermesine yardımcı olmak lazım. Ama bir yandan da hak ettiği, ihtiyaç duyduğu, özellikle korumanın ve güvenliğinin de sağlanması lazım.
1: Tabii yani başı boş bırakmadan. Yani sen istediğini yap. Evet evet, sen istediğini yap gibi böyle bir ortama salmak gibi değil de.
0: Evet. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey var Hande Hanım. Mesela bir domates bilirsiniz. Hemen böyle rastgele toprağa atılıp da hadi bakalım yetiştirmez.
1: Önce toprak emek vermek gerekir.
0: Haklısınız, ekilir, sulanır, ilaçları verilir. Ondan sonra işte ne bileyim belli şekillerde güneş görmesi gerekir.
1: Sabır gerekir.
0: Sabır gerekir ve o şekilde o şartlar oluşturulduktan sonra domates ortaya çıkar. Yani çocuk için de aynı durum söz konusu. Psikososyal şartları oluşturduktan sonra o çocuk zaten doğamızda var. Bu olumlu olarak yetişmeye başlar. Yani biz genel olarak hani bu suçu sürüklenen çocuklarda da gördüğümüz o psikososyal şartlarda çocuk için oluşturulmuş, yani çocuğun içinde bulunduğu psikososyal şartlar yetersiz. Doğal olarak pek çok olumsuzluğun içerisinde olduğunda o olumsuzluklar tesir ediyor. Çünkü insan çok hızlı bir şekilde ondan etkilenebiliyor, etrafındaki şeylerden, çocuk da dahil olarak. Doğal olarak bu neticede bazı davranışlar bozukluklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda özellikle disipline etmek çok çok çok önemli. Yani belli bir ayağı tutarak. Çünkü şöyle bir şey var. Sosyalizasyonun temel şeylerinden bir tanesi şu Hande Hanım. Birazcık zorlama gerektiriyor yani. Hani bilirsiniz eğitimde, pedagojide de vardır. Hani hem ödüllendirme vardır hem de cezalandırma vardır. Çünkü niye? Biz istendik bir kalıba sokmak istiyoruz. Yani istendik bir davranış değişikliği oluşturmak istiyoruz. Hani topluma uygun şekilde hareket etsin. Ya bir de şu anda bir de anne babalarda şöyle bir stres de oluyor Hande Hanım. Ya işte ben, bana iyi anne baba densin. Hani ben de toplumda genel olarak iyi bir anne baba olarak görünmek isteriz. Hatta okula gittiğimizde çocuklarımızı biraz böyle eleştirdiklerinde öğretmenler, anne babalar biraz sert tepki verirler. Niye? Çünkü aslında çocuğu değil de sen beni eleştirdin gibi algılarlar.
1: Tabii doğru.
0: Anne babalarda böyle bir şey vardır. Doğal olarak bu baskıyla da birazcık çocuklarımızın istenlik davranışa şey yapmak isterken, yani disipline etmeye çalışırken bazen ayarı kaçırabiliyoruz. Bu da çok tehlikeli bir durum. Çünkü bizim çalışmamızda şu var Hande Hanım, görüyorum ben. Disipline etmekle istismar etmek arasında çok ince bir çizgi var. Yani disipline edeceğim derken, çocuğumu belli bir şekilde sokmak istiyorum, çocuğumu geliştirmek istiyorum derken, anne babalar farkında olmadan maalesef çocuklarına fiziksel, duygusal olarak, özellikle fiziksel ve duygusal olarak maalesef zarar verebiliyorlar. Mesela fiziksel istismar da ben anlatıyorum. Fiziksel istismarda şöyle bir durum var. Özellikle acile gelen yaralanmış çocuklar anne babalar tarafından getirildiklerinde ya da bakıcı tarafından şöyle bir şeyle söylüyorlar. Yani bunu böyle yapmışsın ama çocukta böyle bir zarar oluşmuş. Niye yaptınız? Ya ben çocuğumu disipline etmek için, eğitmek için yaptım. Yani tamam, eğitmek için, onun iyiliği için yaptım. Yani eğitmek için yaptığını düşünüyor ama farkında değil, çocuğuna zarar vermiş oluyor. İşte burada şöyle bir soru karşımıza geliyor Hande Hanım. Peki disiplin edici davranışla istismar davranışı arasındaki farkı nasıl anlayacağız, değil mi? Yani genel olarak bu şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Uyuyoruz da. Buradaki temel fark şu. Eğer çocuğun biyofizikososyal iyilik haline zarar verir hale geliyorsa artık bizim davranışlarımız. Yani çocuk artık çocukta bir fizyolojik yaralanma meydana geliyor. Ve de bakıyoruz duygusal dünyasında ciddi bir tahribat var. Çocuk işte nasıl diyelim, okul başarısında düşüşler var. İşte sosyal olarak arkadaşlarıyla görüşmek istemiyor. Ya da çok aşırı saldırgan hareketlerde bulunuyor. Hatta hep söylenir ya, çocuk suçluluğuyla mesela antisosyal davranışlarla çocuk istismar arasında ilişki vardır. İşte ilişki ta buradan başlıyor Hande Hanım. Yani çocuğun işte herkes çocuğunun belli bir şekilde bir yerlere gelmesini, belli davranışlar sahip olmasını ister. Amenna. Ama burada ayarı kaçırdığında çocuk doğal olarak hırslı, yerinden fazla hırslı, hatta duygusal istismarla alakalı belki daha sonrası bir programda inşallah anlatmak isterim. Duygusal istismarla ilgili şöyle bir problem de var. İleriki yaşlardaki psikiyatrik rahatsızlıkların kökeni de tam oradan başlıyor yani maalesef. Özellikle hem erkek çocuğu için hem kız çocuğu için. O anlamda özellikle sosyalizasyon çok önemli bir husus. Çocuğun gelişimi için biyopsikososyal anlamda bir yeterliğe kavuşması için, toplumda var olabilmesi için, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, bir birey olabilmesi için, toplumda roller üstlenebilmesi için sosyalize olması çok önemli bir durum. Ama tabii sosyalize ederken de ayarı da kaçırmamak gerekiyor diye söylemiş olayım. Evet.
1: Hocam son birkaç dakikamız toparlayabileceğimiz, tabii ki çok uzun uzun gidiyoruz, böyle dinleyicilerimiz de anlasın, çok üzerine eğilmemiz gereken konular, belki böyle bunları tek bir haftada değil haftalara da bölmemiz gerekiyor, ama son olarak böyle nasıl toparlayabiliriz, neler söyleyebiliriz dinleyicilerimize?
0: Burada özellikle sosyalleştiriciler bağlamında belki birkaç dakikada bir şey toparlayabilir
1: tamam.
0: misiniz?
1: Buyurun hocam.
0: Sosyalleştiricilerden kastımız da şu, sosyalizasyonu sağlayan unsurlar, işte bunlar ebeveynle birlikte başlayan, işte okul, aile, akran grubu, akrabalar, medya, hepsi iç içe. Bunun içerisinde din de var tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Mikrodan makroya doğru giderken. Peki bunlardan nasıl şey yapmak lazım, faydalanmak lazım? İsterseniz bunlardan bahsedeyim.
1: Bahsedelim hocam.
0: Özellikle sosyalleştirici, az önce de söylemiş olduğum gibi, mümkün olduğunca çocukla güvenli bir bağlanma kurabilecek şekilde, mümkün olduğunca işin temeline yakınlık ve özellikle yumuşaklığı koymak gerekiyor. Yani sertlikle bir şekilde bir şeyler yaptırılabilir ama hani derler ya, çok
1: kalıcı olmaz.
0: Kadar, kalıcı olmaz. Evet. Köprüyü geçene kadar hani olabilir. Ama bir davranışsal bir şeye dönüşmesi, vizanileşmesi için çocukta temel unsur şu, yumuşaklık ve nezaket ve şey, olumlu bir şekilde yapmak gerekiyor. Şimdi ailelerde genellikle en çok bizim ailelerde gördüğümüz şey şu, anne babalar bir kere çocuğun dış dünyaya açılan penceresi. Onun için anne baba nasıl görüyorsa dünyayı, çocuk da o şekliyle dünyayı tanımaya başlıyor. Özellikle burada anne baba perde çocuğa bilmesi gerekenleri öğretiyor. İşte yemek nasıl yenir, işte ne bileyim bayramda komşuyla, akrabayla nasıl bayramlaşılır, bunları anlatıyor. En temel bilgiler ailede verilmiş oluyor. Mümkün olduğunca özellikle annenin burada çocuğuyla, yani anne babanın özellikle çocukla geçirdiği vakit ne kadar kaliteliyse bu kadar hızlı gidiyor. Mesela şimdi yeni bir öğrencim doktora tezini verdi bu konuyla alakalı. İşte kurum bakımında olan çocuklarla onlara bakım veren gönüllü anneler arasındaki bağlanma durumuna baktı. Anladım. Çok ilginç bir veri. Çocukların özellikle bir oyun temelli yaptı bunu. Bir oyun planladı, oyun programı planladı. Çocuklarla oyun vakitli geçirdiler. Çocuklarla işte o gönüllü anneler bu oyun programını uyguladılar. Belli bir süreden sonra çocukların gönüllü anneye olan güvenli bağlanma düzeyi iki katı arttı. Yani o mesela sabahtan akşama kadar o çocuklarla belki böyle sağlıklı olarak ilgilenme, yani biz de anne babalar olarak, ebeveynler olarak çocuklarımızla ilgilenemiyoruz. Ama belli saatlerde aktif, etkileşimli bir zaman geçirebilirsek bu özellikle çocukların güvenli bağlanmasına çok önemli katkılar sunuyor. Yani biz bunu özellikle travmatik geçmişi olan iki unsurun arasındaki bağlanmada deney yaparak gözlemleme şansını bulduk. Yine önemli bir sosyalleştirici akran grupları. Yani akran grupları bu şu anlamda çok önemli. Çocuk eğer yanlış bir ortamdaysa, olumlu yani olumsuz arkadaş grupları içerisindeyse maalesef o olumsuzlukları öğrenme ihtimali çok hızlı bir şekilde artabiliyor. Özellikle burada bazen akran grupları, Hande Hanım siz de tecrübe görüyorsunuzdur, bazen anne babanın önüne geçebiliyor yani akran gruplarının şeyi. Çocuklar özellikle burada akran grupları içerisinde hani nasıl roller alacaklarını, sorumluluklar alacaklarını öğreniyorlar. Bu anlamda çok işlevsel bir yanı var. Ama diğer yandan da maalesef olumsuz şeyleri de katma ihtimallerini arttırabiliyor. Özellikle kimlik gelişiminde burası çok önemli oluyor. Diğeri de okul. Okulda, özellikle okulda da çocuklar anne babada birazcık daha informal bir otoriteyi görüyorlar. Ama okulda daha çok formal bir otoriteyle karşı karşıya kalıyorlar. Sorumluluklar, görevler alıyorlar. İşte projeler yapıyorlar. Çocuklar bizim yaptığımız çalışmalarda şu çıktı. Okuldaki etkinliklere ne kadar çok katılırlarsa Hande Hanım, o kadar akademik olarak geliştiği gibi sosyalizasyon şeyleri de çok artıyor Hande Hanım. Yani okuldaki etkinliklere ne kadar katılırsa çocuklar, oradaki şeylere tabii ki akran zorbalığıyla karşı karşıya, yani bu akran zorbalığı işini umarım en kısa zamanda çözecek çalışmalar ve etkinlikler de artar. Yine önemli bir şey de yine din. Din kuralları, özellikle dinin çok önemli şekilde çocukların sosyalizasyonunda önemli katkıları var. İşte isim konmasından, sünnet merasimlerine kadar, belki de şeylere kadar. Din, pek çok konuyu biz burada dini şeylerden öğreniyoruz. Özellikle ahlak kuralları, temel ahlaki bilgileri buradan öğreniyoruz. Yine medya ve kitle iletişim araçları da bu anlamda çok önemli. Özellikle sosyal medya ve TV programlarına geçirdikleri zamanın fazlalığı bazen çocukları olumsuz yönde çok fazla etkileyebiliyor. Hı hı. Geçen programda söylemiştim hatırlarsanız, %80 üzerinde şiddet içerikli içerikler var. Yani içerikli şeyler var. Görüntüler, görseller oluyor. Doğal olarak çocuk burada hem onları öğrendiği gibi hem de korku düzeyleri artıyor. Kaygı düzeyleri de artabiliyor. Ama medyanın genel olarak şu şeyi var, özellikle kullandığı şeylerle, hani ne doğrudur, ne önemlidir, bizden ne bekleniyor gibi maddi olmayan kültürü öğreten bazen güçlü bir öğe haline de gelebiliyor.
1: Peki hocam. sarkacağız şimdi, habere bağlanmamız gerekiyor birazdan. Çok teşekkür ediyorum. Böldüm sizi ama inşallah daha geniş bir şekilde konuşmaya da devam ederiz önümüzdeki haftalarda. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi dersler diliyorum. Sivas'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Bugün sosyalizasyondan bahsettik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Yusuf vardı. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Gündem başlıyor. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Sosyal medyadaki paylaşımları üzerine hakkında soruşturma başlatılan Tamer Tanrıyer bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Detayları Hanifi Bayar bize anlatsın. Hanifi, seni dinliyoruz.
1: Okan Ateş, Tamer Tanrıyer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturmada gözaltı kararı da verilmişti ve Tanrıyer adresinde bulunamamıştı. Hemen ardından yakalama emri çıkartıldı ve o emir doğrultusunda Tamer Tanrıyer bugün öğle saatlerinde gözaltına alındı Kuşadası'nda ve şu dakika itibariyle sıcak bilgiyi de paylaşalım. Şu dakika itibariyle Kuşadası Adliyesi'nde SEKBİS, yani uzaktan bağlantı yöntemiyle İstanbul Adalet Sarayı'ndaki savcılık makamına ifade veriyor. Cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması yapılmıştı. Sosyal medyada paylaştığı o videolar inceleme altına alındı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşılan o videolarda suç teşkil eden unsurlar olduğunu söyledi. Ve Tamer Tanrıyer hakkında gözaltı kararı verildi. Tamer Tanrıyer bugün öğle saatlerinde gözaltına alındı. Bir kez daha söyleyelim. Pasaport kontrol işlemi sırasında yakalama emri olduğunu anlayan polis ekiplerince Tamer Tanrıyer gözaltına alındı. Ve önce Kuşadası'nda kolluktaki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Kuşadası Adliyesi'ne götürüldü ve soruşturmaya başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca SEKBİS, yani uzaktan bağlantı yöntemiyle ifadesi alınıyor. Savcılıktaki ifade işlemi tamamlandıktan sonra savcılık ne karar verecek? Tutuklamaya mı talep edecek yoksa adli kontrol mü isteyecek? İşte bu da önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak. Bizler gelişmeleri an be an aktaracağız.
0: Teşekkürler Hanifi. Kolay gelsin sana da, yeni gelişmeler oldukça aktaracağız. Tamer Tanrıyer gözaltına alındı efendim. Yakalandı, gözaltına alındı. Devam edelim. Dünyanın gözü Türkiye'de. Kritik NATO zirvesine 7 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. Savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor diyen Erdoğan, NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğine değindi. Türkiye Avrupa güvenliğinde dışlanamaz mesajı verdi.
2: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara zirvesi öncesinde dikkat çeken mesajlar verdi. Dünyanın belirsizlik ve kargaşa döneminden geçtiğini belirtti Erdoğan. Türkiye'nin NATO'ya katkılarına vurgu yaptı. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Ankara zirvesinden hangi mesajlar çıkarabiliriz? Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger'le değerlendireceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hem NATO hem de Avrupa için artık Türkiye'nin dışlanamaz ve vazgeçilemez bir güç olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajlarından öncelikle neler çıkarmak gerekiyor? Bununla başlayalım.
3: Evet, Türkiye uzunca bir süreden beri esasen bu konuları hep gündemde tutuyor. Fakat Avrupalılar burada opportunist, faydacı davranıyorlar. Ancak kriz dönemlerinde bir tehlike, tehdit ortaya çıktığı zaman Türkiye'nin ehemmiyetini fark ediyorlar. Savunma kapasitesi, yeteneklerini, coğrafyaya hakim olduğunun farkına varıyorlar. Erdoğan güçlü biçimde buna vurgu yaptı ve Avrupa savunma sisteminden Türkiye'nin çeşitli bahanelerle dışlanmaması gerektiğini Ankara'daki toplantıda bütün bunların kapsamlı olarak masaya yatırılacağını söyledi. Şimdi NATO teşkilatı biliyorsunuz demokratik ülkelerin savunma örgütü 1949'da Avrupa'nın Stalin tarafından tamamen işgal ilhak edilmesini önleme amacıyla oluşturulan bir yapılanma kökenleri. Dünkirk Anlaşması'na, Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na dayanıyor ama resmi olarak sahaya çıkması 4 Nisan 49'da Washington Anlaşması'yla. Ve Soğuk Savaş dönemi boyunca NATO hakikaten Avrupa'yı Sovyet istilasından kurtardı. Türkiye'de Rus tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için 46'daki Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın bir yeni versiyonu olarak NATO teşkilatına Kore Savaşı'ndan sonra katılma başvurusu yaptı. 1952'de Yunanistan'la eş zamanlı olarak katıldık. Şimdi NATO teşkilatı burada gerçekleri konuşmak durumundayız. ABD patronajı altında bir örgüt. Başlangıçtan beri bu böyle. Değişik düzeylerde, değişik dönemlerde bu patronajın seviyesi azalıyor yahut artıyor. Nasıl ki bağımsız devletler topluluğu, evet bu siyasi bir örgüt, savunma örgütü değil. Rusya patronajı kontrolü altındaysa, nasıl ki Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı, NATO'nun türevi bir savunma yapılanması Rusya'nın kontrolü altındaysa, kabul edelim ki NATO'da ABD'nin patronajı altında Soğuk Savaş dönemi boyunca çok önemli bir misyon yerine getirdi ve rakip örgütlenmeyi bertaraf etti. 1989'da Varşova Paktı lağvedildi, 91'de Sovyetler Birliği dağıldı. İşte bu Soğuk Savaş dönemindeki NATO'nun stratejisine ve uyguladığı politikalar NATO 1.0 olarak adlandırılıyor. Soğuk Savaş sona erdikten sonra Avrupa ülkeleri profesyonel askerliğe geçtiler. Zorunlu askerlik kaldırıldı. Savunma harcamalarında kısıntıya gidildi. Yeni Sovyet tehdidi sonrasında yeni NATO'nun ilgi alanı olarak işte şiddet hareketleri, terörle mücadele, uluslararası barış ve güvenliğin korunması gibi hususlar gündeme geldi. Bir de 91'den sonra NATO'nun genişlemesine tanık olduk. O tarihte üye sayısı 90'ların başında 16 idi. Bugün yani iki katına çıkmış vaziyette eski Varşova Paktı ve Sovyet ardalı Baltık devletleri NATO'ya katıldılar. Şimdi bu Ankara'daki toplantıda aslında günün koşullarına uygun olarak NATO'nun bir yeniden yapılanması söz konusu. NATO 3.0 ve bu çerçevede tüm ülkeler görüşlerini dile getiriyorlar. Erdoğan'ın konuşmasında da Türkiye'nin bu ittifak konusunda resmi yaklaşımının ne olduğunun işaretleri var aslında. NATO'nun caydırıcılığının ve savunma kapasitesinin arttırılmasını Türkiye destekliyor. Öte taraftan külfet paylaşımı konusunda da Türkiye'nin yaklaşımı pozitif. Geçtiğimiz sene Hollanda'nın Lahey kentinde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD'nin uzunca bir süreden beri gündemde tuttuğu bir konuda ilerleme kaydedildi. O da şu, ABD tarafı Trump'tan önceki zamanlarda bile hep şundan şikayet ediyordu. Savunma harcamalarının Avrupa güvenliği bakımından büyükçe bir kısmını biz veriyoruz. Avrupalılar bunu sosyal harcamalara, refahın artırılmasına kullanıyorlar. bu durumun değişmesi gerekiyor diye baskı yapıyordu. Geçtiğimiz sene Lahey'deki toplantıda sadece İspanya çekince ileri sürdü. Diğer NATO ülkeleri bunu kabul ettiler. 2035'e kadar savunma harcamalarının oranı, milli gelir, gayri safi milli hasıla içindeki oranı %5 seviyesine çıkacak. Türkiye Kıbrıs müdahalesinden sonra ambargolarla, yaptırımlarla karşı karşıya savunma sanayine ağırlık verdi ve o zamandan günümüze kayda değer ilerleme sağladı. Özellikle nanoteknoloji, yüksek teknoloji ürünlerini imal edebilecek kapasiteye ulaştık. Bu konuda Türkiye'nin geldiği seviyeyi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara ziyaretinde savunma sanayi tesislerini gezdiği zaman kendisi de açıkladı. Yeni koşullarda Türkiye güçlü biçimde NATO savunma sanayi faaliyetleri içerisinde bir ayrımcılıkla karşılaşmadan yer alma şeklinde talebini ortaya koyuyor. NATO'nun yeniden yapılanmasının tartışılacağı Ankara zirvesinde Türkiye'nin de artık kanat ülkesi olmaktan hızlı bir şekilde merkez ülke olmaya doğru evrileceği anlaşılıyor. Türkiye sahip olduğu coğrafi avantajı ve askeri kapasitesini, insan kapasitesini güçlü biçimde yeni yapılanmada devreye sokma çaba ve kararlılığı içerisinde Erdoğan'ın konuşmalarından bunları çıkarsamak mümkün.
0: Tabii geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın da bir açıklaması vardı. Türkiye'nin NATO için ne kadar önemli bir ülke olduğunu, aynı zamanda sahada da Türk ordusunun ne kadar güçlü olduğundan bahsetmişti. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşına ve ABD-İsrail-İran savaşına baktığımızda da Türkiye'nin arabulucu görevde rol aldığını ve bu noktada oldukça önemli işlere imza attığını görüyoruz. Yani artık NATO'nun kuracağı herhangi bir masada Türkiye eli çok güçlü birkaç ülke arasında diyebilir miyiz?
3: NATO içerisinde Türkiye'nin ağırlığı artıyor, bu gayet açık. Yani Avrupa'da da artıyor. Her ne kadar Avrupa Birliği ile müzakereler kilitlenmiş, tıkanmış ise de 2016'dan sonra Türkiye bu tetiş terör yapılanması ile mücadele yürütürken Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinin dışına çıktığı şeklinde suçlamalarla Türkiye karşı karşıya kaldı ve müzakere başlıklarını açmayı engellediler. Fakat Avrupalılar şunun da farkında, Türkiye insan kaynaklarıyla ekonomik potansiyeli ile çok geniş bir coğrafya üzerinde etki yaratabiliyor. Sadece 21. yüzyılda Afrika'da Türkiye'nin devasa bir açılım yaptığına tanık olduk. Balkanlar, Orta Doğu, Transkafkasya bunun başka örnekleri. Bir bütün olarak baktığımızda NATO içerisinde Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Fakat öte taraftan şu da bir gerçek. Bu toplantıda güçlü biçimde Trump belki eskisi kadar bu konuda nasıl bir pozisyon alacak, ağırlığını koyacak mı onu bilmiyoruz. Fakat Ankara toplantısında İttifak üyeleri güçlü biçimde Ukrayna'ya destek açıklaması yapacaklar. İşte Türkiye'yi zorlayacak olan husus da burası. Çünkü Türkiye yaptırımlara katılmadı. Rusya-Ukrayna çatışmasında arabuluculuk misyonunu en başından günümüze işte kopmalar yaşasa da temelde sürdürdü. Hatırlayalım. İlk görüşme Minsk'te olmuştu. Arkasından Antalya Diplomasi Forumu'nda tarafların dışişleri bakanları bir araya geldi. Dimitri Kuleba, bizim eski Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu. Sonra İstanbul'daki Dolmabahçe toplantısında bir anlaşma ortaya çıktı. Fakat Boris Johnson bu anlaşmayı NATO sizin arkanızda duracak diye pratiğe yansımasını engelledi. Sadece 2025 yılı içinde tarafların temsilcileri 3 defa İstanbul'da bir araya geldiler. Çırağan'da, Dolmabahçe Sarayı'nda bu toplantılarda meselenin esasına inilemedi. Daha çok insani boyutları öne çıktı. Yani esir takası temelde ehemmiyet kazandı. Şimdi Türkiye'nin buradaki pozisyonu şudur. Türkiye Batı'nın yaptırımlarına katılmadı. Bundan dolayı bir baskıyla da karşılaştı. Fakat sonuna kadar direndi. Öte taraftan iktisadi, ekonomik bir sıkıntı yaşanmaması için Türkiye inisiyatif kullandı. Taul koridorunu 2022 yılında bir yıl süreyle başarılı biçimde uyguladı ve Avrupa Birliği 20. yaptırıma devreye soktu. Türkiye buna katılmadı. Bundan mütevellit eleştiriliyor. Fakat şöyle bir husus da var. Türkiye Kırım davasının Yılmaz savunucusu. Birleşmiş Milletler'deki tüm çalışmalarda Türkiye Ukrayna lehinde pozisyon aldı. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü lehinde bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu çizgiyi günümüzde de koruyoruz. Kırım dahil işgal ve ilhakı kabul etmiyoruz. Fakat bu toplantıda sonuç bildirgesinin ne derece sert yumuşak olacak ona bakmamız lazım. Trump biraz geri planda kalsa da NATO'nun Avrupalı ortakları Ukrayna'ya güçlü destek sağlanması konusunda kararlı gözüküyorlar. Belki anladım. İfadelerin biraz yumuşatılması suretiyle böyle bir açıklama çıkarsa bunun Türkiye-Rusya arasında bir gerilime kopmaya yol açmayacağını düşünüyorum. Esasen Putin de pekala farkında ki Türkiye 1952'den beri NATO ülkesi böyleyken pek çok konuda NATO'nun bir takım politikalarının dışında kaldı. Bu iktidar çizgisini yani Rusya ile Batı arasındaki arabulucu konumunu, statüsünü ben Türkiye'nin Ankara zirvesinde de itina ile korumaya devam edeceği kanaatindeyim.
0: Peki Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
3: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun efendim. Devam edelim. Ukrayna saldırılarının hedefi olan Rusya'da enerji krizi sürüyor. Rus lider Vladimir Putin ülkedeki enerji krizi olduğunu kabul etti. Putin dizel ihracatının tamamen durdurulmasının değerlendirildiğini açıkladı.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu.
6: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu veya açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-29, Ankara 17-32, İzmir 24-35, Bursa 20-33, Konya 17-31, Afyon 14-30, Denizli 20-36, Antalya 24-35, Adana 23-35, Zonguldak 20-25, Samsun 20-26, Trabzon 16-27, Kayseri 13-30, Erzurum 9-25, Gaziantep 22-37, Diyarbakır 22-38 ve Şanlıurfa 25-39 derece.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
0: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Tasavvufun tarifi. Allah adamlarından hal ehli bir veliydi. Nasihat ve sözleri gayet faydalıydı. O bir günkü dersinde buyurdu ki, ey insan, alçak gönüllü ol ki Rabbimiz etsin ihsan. Hak Teâlâ sevmiyor kibirli olanları ve hatta rahmetinden uzak eder onları. Dünya gölge gibidir, aldanma sakın aman. O öyle bataktır ki battıkça batar insan. Büyükler çoban gibi koruyorlar bizi hep. Onun için çok lazım üstada saygı, edep. Edebin bir tarifi itiraz etmemektir. Büyüklerin sözüne baş üstüne demektir. Bu nefsi en ziyade tahrip eden tek husus hemen peki demektir. Bir hak söze bahusuz. Zira nefsi emmare hep hayır demek ister. Mütevazı olursa peki deyip söz dinler. Bir günde buyurdu ki, azalmakta bu ömür. İnsan çok yaşasa da nihayet bir gün ölür. En büyük sermayesi bu ömürdür insana. Onu boşa geçirmek yakışmaz Müslümana. Tasavvufu 700 büyük alim ve arif, hepsi kendine göre yaptılar birer tarif. Büyüklerden birinin tarifi de şöyledir. O, ehemmi mühimme tercih etmek demektir. Daha mühim olanı kim yaparsa her işte, en iyi mutasavvıf dünyada odur işte. Yani tasavvuf demek, vakti en faydalı şeye harcamaktır ki bu da zordur tabii. Sağlıklı geçen ömür çok büyük bir nimettir. Maksat salih amelle bu ömrü bitirmektir. Bir Allah söylemekle, bir iyilik, bir ihsan yapmakla ahirette kurtulur belki insan. Zira aşikar olur yarın her amelimiz. Günahımız çok ise nice olur halimiz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. İbadet etseniz de yine edin istiğfar. Hak Teâlâ veriyor bizler neyi istersek. Vermek istemeseydi vermezdi çünkü istek. Kimine kendisinin sevgisini veriyor. O da bunu isteyip bu devlete eriyor. Yani Allah isterse birine bir şey vermek, verir önce o kula o şeye arzu istek. İnsan da zanneder ki, iyidir de amelim, bunun için bunları veriyor bana Rabbim. Halbuki iyi kötü her bir arzu ve talep, Allah-u Teala'dan kullara geliyor hep. Sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Rabbimize, hep iyi işler için arzular verir bize. Kumar, içki olsaydı eğer isteklerimiz, yüzü kara kimseler olurduk her birimiz.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, akıllı şehvetten uzaklaşan ahireti dünya ile değiştirmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar bir delille konuşur. Sadece ahiretin ıslahı için çalışır. Akıllı günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker buyuruyor Hazreti Ali Kerremallahu Hocam.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler.
1: Buyurunuz.
3: Hocam iyi günler.
2: İyi günler efendim.
3: Hocam hemen sorularıma geçeyim. Hocam teyzesi zekatını, bu ilk zekatını benim oğluma verecek. Oğlum da 10 yaşında. Hani çocuğun kendisine mi vermesi gerek, yoksa vekaleten bana, yani annesine ya da babasına mı vermesi gerek? Yani onu bilemedim hocam, onu sormak istiyorum.
2: 10 yaşında dedin değil mi?
3: Evet, çocuk 10 yaşında. Hani illa kendine mi verecek, yoksa annesine de verse olur mu, ya da illa ki babasına mı vermesi gerekiyor? Ondan tam emin olamadım. İkinci sorum hocam, bu parfüm, kolonya ya da böyle elimize yüzümüze sürdüğümüz bu kozmetik türü kremler, abdesti bozar mı hocam? Eğer bozmaz ise de bu elbisemize bulaştığı zaman bu elbiseyi değiştirip mi kılmamız gerekiyor, yoksa o elbiseyle kılınır mı? Bu da ayrı bir sorum.
2: Peki,
3: bu efendim.
1: Peki
3: bu
1: efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hocam, ani gelişen bir kalp ameliyatı oldum.
2: Geçmiş yeni olsun.
4: Çıktım. Teşekkür ederim. Yeni çıktım hastaneden.
2: Rabbim şifa ihsan eylesin inşallah.
4: Hocam, namazım sadece farzını kıldım ama geri kendi kendime dedim ki kafama göre çevirme. Size danışıyorum. Biraz toparlayana kadar sadece fazla kılabilir miyim?
2: Tamam efendim, anlaşıldı. Tamam.
4: Tamam. Tamam oldu. Hayırlı günler.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Hayırlı günler. Bir yere gittik diyelim hocam. Bir soru geldi hatırıma.
2: Selametle.
1: Teşekkür ederim. Yabancı bir yer, yani bizim tanıdık olmayan bir yer.
2: Dil biliyor musun yabancı?
1: Yok yok, öyle değil. Yani Türkiye içerisinde gene Türkçe konuşuyorlar.
2: Temel Amerika'ya gitmiş biliyor musun? Dönüşte demişler ki çok sıkıntı çektim. Niye demiş, ben çekmedim, onlar çekti.
1: Onlar düşünsün.
2: Onlar. Evet,
1: gittik. Mezar, kabir ziyareti yapabilir miyiz orada? Herhangi bir tanıdığımız yok. Veya gittik herhangi bir mezarın başında durduk, toplu olarak hepsine dua ettik. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim tanıdığımız yok, akrabamız yok, yabancı bir yer.
2: Eshab-ı Kerem alemden efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, silsile-i aliye büyükleri, bütün İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri, bunlar bizim yakın akrabamız değil. Peygamberler de değil. Yani Peygamber Efendimiz'in neslinden gelmiyoruz. Ne bileyim, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin neslinden gelmiyoruz. Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh Hazretleri'nin neslinden gelmiyoruz. Ama kabirlerini ziyaret ediyoruz. Bunun dışında kitaplarda anlatılırken bir Müslüman bir beldeden tanımadı, oradan geçerken bir Fatiha-i Üç İhlas okusa, ondan ruhlarına hediye etse, kabirde imanlı olarak gidenlerin sayısı adedince ona sevap verilir. Eğer o kabrin yanından geçen kimse bir Allah adamıysa, bir evliyaysa, oradan geçerken onlara bir Fatiha-i Üç İhlas okuyup hediye etse, ki ediyorlar, onlar zaten boşleşmezler, 40 gün o kabirde yatanların azabı durdurulur buyuruyor. Dolayısıyla
1: azaptakiler bile, yani
2: azaptakiler bile. Dolayısıyla siz şimdi böyle soru sorunca biz tarihleri de unuttuk ama 1976 herhalde. Niye 76'sı ya? Öyle ya, 75-76. İlk 4 aylık askere alınmıştı. Biz de bu İstanbul Tuzla Piyade Okulu'ndaydık. Yani diğer Erat'tan tek farkımız vardı. Verdikleri şapkada ay yıldız vardı. Cumartesi pazarlarda resmen izinli gidiyordu. Biz de orada Konya'lı öğrenciler vardı. Konya öğrenci yurdu vardı Feriköy'de. Orada kalıyorduk cumartesi. Mecburen çıkın diyorlardı yani, kimse kalmasın. 1500 kişiydik. Tabii Eminönü'ne inince içimizde 45 yaşında olan da var, 30 yaşında olan da var, 25 yaşında olan da var. Şimdi normal çuval gibi Erat elbisesi ama şapkalarda ay yıldız var. Eminönü'nde gemiden inince çocuklar toplanırdı. Abi siz ne askerisiniz? Öyle ya. Normal bir askeri benzemiyor.
1: Ay yıldız olmasa Japon askeri sanacağız.
2: Bir arkadaş da böyle hazır cevaptı. Biz NATO askeriyiz dedi. NATO askeriymişiz değilse. Şimdi orada bir gün böyle bir yüzbaşı böyle böyle anlatıyor. Hani selam verme subayı gördüğü zaman falan. Eğitim enstitüsüydü o zamanki ismi. Şimdi eğitim fakültesi öğretim üyesi, fizik öğretim üyesi, uzun boylu birisi falan. Bu dedi ki komutanım dedi, bir şey sorabilir miyim dedi. Biz dedi bizim bölüye gelmeyen diğer komutanlara da selam verecek miyiz dedi.
1: Okumuş adamsınız yapmayın. Demedim adam.
2: Öğretim üyesi. Öğretim üyesi bir de. Sıradan birisi de değil. Hani edebiyatçı da değil. Fenci. Fizik öğretim üyesi falan. Tabii yüzbaşının rengi gidince falan dedi. Komutan dedi. Bozulmayın dedi. Şey dedi. Şimdi dedi. Ben dedi öğretim üyesiyim dedi. Sınıfına girmediğim öğrenci de bana selam vermiyordu dedi. Sınıfına girmediğim öğrencine bana selam vermiyor dedi. Neyse komutan sonra yumuşadı, dilini döndüğü kadarıyla anlattı. Şimdi bizim mahalleden olmasa da, bizim şehirden olmasa da, bizim köyden olmasa da, bizim ülkeden olmasa da, bir Müslüman mezarlığı, diyelim ki Hindistan'dasın, diyelim ki Suudi Arabistan'dasın, Suriye'desin, Ürdün'desin, Mısır'dasın, Fas'tasın, Tunus'tasın, Endonezya'dasın, ne bileyim ben Kırgızistan'dasın, Türkmenistan'dasın, yani nerede olursa olsun, Kafkaslar'dasın, Balkanlar'dasın, orada bir Müslüman mezarlığının önünden geçerken bir Müslüman kitaplarda öyle yazıyor. Burada benim akrabalarım var, tanıdıklarım var diye düşünmez. Burada müminler var der. Hiçbir şey yapmazsa bir Fatiha üç ila zekat okur ve ruhlarına hediye eder. Yetiştiremedi. En azından bir Fatiha okur veya üç ila okur. Mutlaka aynı şekilde onlara hediye etmesi gerekir mi? Evet, hediye etmesi gerekir. Çünkü Müslüman demek imanlı kimse demektir. İmanlı olan kimse de merhamet olur. Oradaki yatanların içerisinde azap görenler vardır. Belki senin hediyen sebebiyle azabı kalkacaktır. Müslüman merhametli olur.
1: Biraz da onun için sordum. Yani biz oradakileri tanımıyoruz derken bilmiyoruz ki, belki de çoğu imanını kaybetmiş azaptaki insanlar da var. Yani onlara bir faydamız olur mu?
2: Olur elbette ki. Olur elbette. Yani biz dua edeceğiz. Ve bir de yakinen bilmediğimiz, yani açıkça gözümüze görmediğimiz şeyler hakkında hep zannı galiple hareket edilir buyuruluyor kitaplarda. Fıkıh kitaplarında ki ayet-i kerime adı şeriflerden müştehit alimler bakarak hüküm çıkarmışlar ve bildirmişler. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri için 5. asrın müceddidir bu zat. İhya kitabında, ondan sonra Kimya-i Saadet kitaplarında anlatırken, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bize bu asırda lazım olacak İhya ve Kimya-i Saadet'teki bilgilerin hepsini Saadet Ebediye almış. Yani bize İhya'yı okumana gerek yok. Çünkü tek başına okuyacak olursan kapan karşı. Niye? Çünkü orada ibadette Şafii mezhebine göredir. İmam Şafii Hazretleri'nin iştihadına uygundur. İmam Gazali Hazretleri'nin iştihadı. İşte bu zat buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'ın

0: Semera Belediyesi olduğu zaman Anadolu'ya Türkiye Gazetesi bürolarını ziyaret ederlerdi falan. Bir arkadaş Emel abilerle beraber seyahat ediyorlar. Bir kasabadan geçiyorduk dedi. İkindi vakti girdi. Emel abiler caminin önüne çektirdiler arabayı dedi. Doğru camiye gittiler dedi. Şimdi Tamil Mehasad Edebiyatı kitabında işte dişinde dolgu veya kaplaması olan cenabetten kurtulamaz yazıyor. Guslü olmaz. Guslü olmadığı için abdest olmaz. Guslü abdest olmayan da namaz da olmaz. Şimdi imamın ağzına dolgu diş var mı yok mu? İşte Emel abiler pili olarak onu gösteriyor.
1: Zaten imama mı uymuş?
0: İmama uyuyorlar. Hatta çıkınca da oradakilere izahatta bulmuşlar. Buyurmuşlar ki biz zahire bakarız. Bizim namazımız oldu buyuruyorlar. Ama efendim işte belki bir de sahibi olabilir. Belki aynı şekilde dişli olmuştur. Bunu ilgilendirmez. Ama sen yakinen gittin, adamı gördün, adamla konuşuyordun, bir de sahibi oldun. Ha, o zaman gidip de adamın arkasında durmazsın. O ayrı bir mesele. Ama zannı galip. Peki Allah-u Teala kabul ediyor mu? Ediyor Mustafa Bey ya. Ediyor. Mesela namaz konusu anlatılırken işte rahmetli annem de diyordu, oğlum dedi, kaçıncı rekatta olduğumu şaşırıyorum. O zaman daha yaşım gençti. Dedim anne, yani ilk defa başına geliyorsa tekrar edersin. Yok oğlum dedi, sık sık geliyor. O zaman dedim aynı şekilde zannı galibine göre hareket edersin. Kitaplar öyle yazıyor. O zaman dedi ki kadıncağız, oğlum dedi, zanla yok. Ben durdum kaldım. Allah Allah dedim ya, nasıl zan olmaz? İşte babaannemin de bir sözü vardı falan. İşte böyle işte 60 yaşını geçmişti kadıncağız. Böyle bir karış yükseklikte falan bir yer olursa falan böyle itinayla şey yapıyor. Nene hoplayıver derdim. Şöyle bakar gülerdi. Ömrün olur da bu yaşlara gelirsen hoplamayı öğrenirsin derdi falan. Ne hoplaması ya? Tamam. Ne hoplaması ne zıplaması bitti o. Tamam. Hatta yaşlanınca sadece insanın ne bileyim dış görünüşü değil, iç organları, hafızası, hepsi aynı şekilde yaşlanıyor. Hepsi yaşlanıyor. Şimdi başıma geliyor. Dedim kitaplarda dedim, bu müştehit alimler hepsini yazmışlar. İşte zanlı galibe göre hareket edecek. Zanlı galip de yoksa, yok diyordu annem. Şimdi ben de yaşıyorum onu.
1: Zan da yok yani.
0: Zan da yok. İkinci rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım?
1: Üç müydü? Üç zannediyorum diyemiyorsun yani.
0: Yok diyemiyorum. Bu ikiydi veyahut da üçtü diye zan yok. Zan yok. Öyle durumlarda yani insan aynı şekilde Rabbimiz ne kadar merhametli o müştehit alimleri yaratmış ve onlar da aynı şekilde ayet-i kerime hadis-i şerifleri taramışlar, hüküm bildirmişler. Ben nereden bulacaktım, nereden yapacaktım? Çünkü bakardım bu namaz olmuyor, kılmayıvereyim o zaman diye verecektim değil mi?
1: Olmuyor nasıl olsa.
0: Olmuyor diyecektim. Halbuki orada buyuruyor ki mesela bir rekat kıldın, uçtun gittin. Bu dördüncü rekat dedin, tahiyyatı okudun, selam verdin, kalktın. Ama hiçbir şey hatırına gelmiyor.
1: Zan da yok yani.
0: Zan da yok. Allah Teala bunu kabul ediyor Mustafa Bey ya. Çünkü bizi yaratan o. Bizde bu hallerin olacağını bilen de o. Onun için de bu müştehit alimleri yaratmış. Bunlara da aynı şekilde mesela zaman zaman naklettiğimiz bir şey var. İmam Malik Hazretlerine Allah Teala idrar yollarında rahatsızlık vermiş. Çok sıkıntı çekmiş. Yani idrar tutamıyor. Ondan sonra necaset var. Araştırıyor, vuruyor dilini. Ondan sonra diyor ki hani diğer üç mezhepte kendi içtihadında da var dinde zaruret kelimesi ama istinai olarak başka bir zaruret kullanıyor orada. Diğer üç imam kullanmıyor onu. Diyor ki bu semavi özürdür. Özür kelimesinde semavi özür diyor. Yani diyor ki kendi iradesinin dışında bu yerleme oluyor. Kendi iradesinin dışında idrar geliyor. Kendi iradesinin dışında mesela ishal olmuş çıkıyor. Bunlar abdesti bozmaz. Ve bunlardan kaynaklanan idrar, gaita, neyse yerleme neticesine gelen necaset de
1: namaza mani değildir.
0: Namaza mani değildir. Onun kalbine getiren kim? Cenab-ı Hak. Ona o hükmü çıkarttıran, o gayreti veren kim? Cenab-ı Hak. Rabbimiz yani. Dolayısıyla biz kabristandan mı geçiyoruz? Veyahut da dışarıda ilk gördüğümüz adam mıdır? Yani Müslüman alametleri var. Müslüman diye hükmederiz, kabristandan geçerken de o şekilde dua ederiz.
1: Cenaze namazı için de bu geçerli mi?

0: Geçerli.
1: Yani yolda gidiyorduk mesela.
0: Tabii geçerli.
1: Camiye gittik, baktık orada cenaze varmış. Namazını kılmak lazım değil mi?
0: Kılarsın. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Mescid-i Nebi'nin dışında oturuyormuş. Bir cenaze geçiyor. Ayağa kalkıyor mübarek. O sana diyorlar ki bu işte Hristiyan veya Yahudi diyorlar. Can değil mi buyuruyorlar.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı mal mevki hırsı. Helal malı ihtiyaçtan fazla toplamak mekruhtur. Zekatını vermezse azaba sebep olur. Hadis-i şerifte paranın kuluna, paraya tapana lanet olsun buyuruldu. Dünya malı peşinde koşmak, nefsinin şehvetleri, arzuları peşinden koşmaktan daha fenadır. Mal, para peşinde koşmak, Allah-u Teala'nın emirlerini unutturursa, dünya muhabbeti denir. Allah zikri, düşüncesi bulunmayan kalbe şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi, insana hayırlı işler yaptırarak kendisini salih, iyi zannettirmesidir. Böyle kimse kendisinin kulu olur. Hadis-i şerifte geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi mal, para toplamak olacaktır buyuruldu. Dünyalık peşine düşerek ahireti unutacaklardır. Hadis-i şerifte Allah-u Teala insanları yaratırken ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir buyuruldu. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz ve çoğalmaz ve zamanından geri kalmaz. İnsan rızkını aradığı gibi rızık da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Allah-u Teala kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara ummadıkları yerden rızık gönderir. Hadis-i Kudsi'de, ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, ya Rabbi, beni sevenlere hayırlı mal ver, bana düşmanlık edenlere çok mal ve çok evlat ver buyuruldu. Bir zengin öldü. Bir köşkle iki oğlu kaldı. Köşkü taksimde anlaşamadılar. Duvardan bir ses geldi. Benim için birbirinize düşman olmayınız. Ben bir padişahtım, çok yaşadım. Mezarda 130 sene kaldım, sonra toprağımla çanak çömlek yaptılar. 40 sene evlerde kullandılar. Kırıldım, sokağa atıldım. Sonra benimle kerpiç yaptılar. Bu duvarın inşasında kullandılar. Birbirinizle dövüşmeyiniz. Siz de benim gibi olacaksınız dedi. Dünya muhabbeti, yani dünyaya düşkün olmak demek, nefsin arzularını, tatlı gelen şeyleri ve bunlara kavuşmanın sebebi olan parayı haram yollardan aramak demektir. Dünyaya düşkün olmak, hayal peşinde koşmaktır. Çünkü dünya lezzetlerinin zararları faydalarından daha çoktur. Elde kalmaz, çabuk giderler. Bunlara kavuşmaksa çok güçtür. Faydası hiç olmayanlara lab, yani oyun ve lev, yani eğlence denir. Hadis-i şerifte, dünyalık olan şeyler melundur. Allah için olan şeyler, Allah-u Teala'nın razı olduğu şeyler melun değildir buyuruldu. Dünyalık olan şeylerin Allah-u Teala indinde hiç kıymeti yoktur. Ahkam-ı İslamiye'ye uyarak kazanılan ve kullanılan rızık dünyalık olmaz. Dünya nimeti olur. Dünya peşinde koşan kimse şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Geçmiş ümmetlerin peygamberlerine inanmamalarına sebep dünyaya düşkün olmalarıydı. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na giderken birinin çok ağladığını gördü. Ya Rabbi, kulun senin korkundan ağlıyor dedi. Kan ağlasa dahi onu affetmem. Çünkü o dünyaya düşkündür buyuruldu. Hadis-i şerifte dünyayı helalden kazanana ahirette hesap vardır. Haramdan kazanana azap vardır buyuruldu. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak
ve müstahap olan, mesela sadaka vermek için ve hayrat hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için, mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevki sahibi olması caizdir, hatta müstehaptır. Üçüncüsü, nefsini eğlendirmektir. Nefsi, maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmaz ise de, takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahene ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve ona göre yapmak lazımdır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümde dinleyicilerimizin sualleri vardı. İlk dinleyicimiz dedi ki, oğluma dedi teyzesi zekat verdi 10 yaşında. 10 yaşında çocuk akıllı çocuktur. Dolayısıyla yani ona zekat verilebilir, fıtra verilebilir, yemin kefaret adak da verilebilir. Bazı yerlerde mesela akıllı ve bali kelimesi de geçiyor, yani buluğa ermiş diye. Ama akıllı çocuğa da zekat verilebiliyor. Dinleyicimizin orada ısrarla sorması, hani daha bu çocuk buluğa ermedi. Dolayısıyla yani annesi olarak bana veya da babasına mum verilmesi lazımdı. Yani akıllı 7 yaşından aşağıdaki çocuk akıllı kabul edilmiyor. O zaman anne babaya verilirdi. Yani anne babaya verilirdi. Anne baba da o çocuğa harcardı. O çocuğa o şekilde harcardı. Yani hatırında kalan bilgi yanlış değil. Ama bu çocuk akıllı çocuk, buluğ çağına girmek üzere. Çünkü Hanefi mezhebinde erkek çocuklar 11 yaşından itibaren buluğa girebilirler. Bu 10 yaş sınırına gelmiş. Şey de geri döndü ya. Mesela daha önce kitaplarda biz bahsediyorduk. Ya 9 yaşında kız çocuğu buluğa erer. Çünkü kitaplarda yazıyor bu. 9 yaşından itibaren şimdi tabii yedikleri abur cubur şeyler olması sebebiyle çocukların genlerinde de değişme meydana geldi. Hakikaten aynı şekilde buluğa erenler oluyor kız çocuklarından o şekilde. Bir bakıyorsun yani 9
0: çok
1: yaşında.
0: Erken yaşlarda olabiliyor.
1: 9 yaşında ama vücut yapısına bakıyorsun 16-17 gibi gösteri veriyor.
0: Geçen bizim TGRT Haber'de bir tane profesör, yani çok yakın bir gelecekte 6 yaş ergenliğini konuşuyor olabiliriz falan dedi.
1: Allah
0: çok tehlikeli bir şey aslında.
1: Tehlikeli bile. Doğru.
0: Ama doğru. Oraya doğru gidiyor. Yani 9 yaş bile büyük kalıyor
1: yani. Büyük kalıyor yani. Şey, soğuk iklimlerde de mesela o anlatır, İskandinav ülkelerinden Türkiye'ye gelenler var. 17-18 yaşında buluğa eriyorlar. Ama İslamiyet'in bir demiş olduğu bir hüküm var. 15 yaşına gelen kız ve erkek çocukları ikisi de eğer buluğa ermedilerse hükmen buluğa ermiş kabul ediliyor. Efendim, gelelim bir de dinleyicimiz başka bir suali vardı. Kolonya, parfüm ve benzeri şeyleri soruyor. Hani bunların içerisinde dinleyicimizden ki demek ki bilgisi var. Alkol bulunabiliyor. Şimdi Saadet-i Ebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh iki tane kabil almış orada. Kitapta var. Birinci kabile göre, yani daha açık net anlaşılması için şu misali vermek daha hoş oluyor. Bir bardak su, İçine bir damla kan, bir damla idrar, bir damla alkol girdiği zaman bunun tamamı necis olur. İçmesi de eline döktüğün zaman, elbisene döküldüğü zaman, içmesi haram olduğu gibi eline bulaştığı zaman veyahut da elbisene bulaştığı zaman orayı yıkaman lazım buyuruyor. Fakat diğer kavle göre, o da Saadet-i Ebediye'de yazılı, karışımlardan birisi temizse buyuruyor. Şimdi kolonyanın içerisinde sadece alkol yok, başka karışım var. Parfümlerde de öyle. Dolayısıyla ikinci kavle göre eline kolonya sürülse veyahut da içinde alkol bulunan parfüm elbisesini falan üzerine püskürtülmüş olsa, bu elbiseyle veya elinde kolonya bulaşığı varken namaz kılabilir mi ikinci kavle göre? Kılabilir. Kılabilir. Peki efendim sakınmak? Hocam sakınırsan iyidir. Sakınamadın, böyle bir durumda söz konusu oldu, İkinci kavle göre namazına zarar vermez. Hatta biz daha TGRT falan yokken Türkiye gazetesi neydik o zaman, Türkiye gazetesinin orta sayfası o, bizim sayfa dini suallerin falan cevaplandırıldığı yer, oraya gelen sualler oluyordu. İşte elime dedi kolonya şey yapmıştım, o zaman çok hassastı, hatta Hüseyin Hilmi Efendi de birinci kavle aldıydı, ikinci kavle almamıştı daha. İşte elime kolonya yaptı, abdestimi tazeleyecek miyim diye soruyordu. Eline saf alkol bile alsan abdestini bozmaz ki. Hatta saf alkol fıçısına düşsen, çıkarsalar seni, abdestine de kusuruna de bir zararı olmaz. Çünkü alkol içmesi haram. Ve alkol bulaşığı varken namaz kılman caiz değil. Hadise bundan ibaret. Yoksa senin ne kusurun bozulur ne abdestin bozulur alkol fıçısına düştüğün zaman.
0: Yani elbisende varsa namazına manidir bu.
1: Ha, çıkarıverirsin.
0: Veya vücudunda varsa.
1: Gidersin yıkanırsın.
0: Ama abdestin bozulmaz.
1: Abdestin bozulmaz. Kusurun da bozulmaz. Yani onu da birbirine karıştırmamanı daha önce soruluyordu ama şimdi gelmiyor artık. Herhalde anlaşıldı mesele ki. Efendim gelelim son dinleyicimize.
0: Burada elini yıkamakla mı halloluyor iş?
1: Evet, elini yıkamakla halloluyor.
0: Elini yıkayacak ama çünkü o bulaşıkla
1: evet,
0: namaz kılamaz.
1: Tedirgin eder insan. Evet, evet. Şeyde bu kolonya ve benzerleri konusunda vesvese etmemeli diye de ifade geçiyor. Bir de bir ifade daha kullanmışlar Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Hani bazılar diyor ya kolonyayı sürüyoruz diye iki dakika sonra bir şey kalmıyor falan.
0: Uçuyor.
1: Şimdi alkolü de kolonyanı yapsın da Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kendisi kimya konusunda zirvedir. Dolayısıyla onları kimya yapsınız senden benden alüyü lala biliyor. Dolayısıyla orada açıkça buyuruyorlar ki yani alkol eğer barda eline bulaştıysa çıkmaz o diyor yıkamadıkça. Yapışıyor.
0: Tabii,
1: o buharlaşan ayrı bir şey. Evet. Duruyor diyor. Evet. O orada duruyor. Onu yıkamak lazım buyuruyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dedi kalp ameliyatı oldum. Allah-u Teala hayırlı hayırlı şifalar ihsan etsin. Yani böyle ameliyat olanlar yakınlarımızda da var. Yani kolay bir ameliyat değil. Cenab-ı Hak hayırlı hal hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah Teala. Namazımın dedi sadece farzlarını kılıyorum. Bu kalp ameliyatı olan da diğer mesela dizinden ameliyat olmuştur. Başka ameliyatlar
0: beyinden, yani,
1: beyinden olmuştur falan. Şuur yerindeyse orada mesela bu dinleyicimiz şimdi efendim ben ayağa kalsam yok gereği yok. Çünkü Allah-u Teala ezelde bir kulunu ömür vermiş. Çünkü bu ana rahminde bir melek gelir. 120 gün dolunca o cenine ruh verilir. Artık insan oldu. Onun için hani ona müdahale etmek caiz değil, bir zaruret yoksa. Onu aldırmak caiz değil, artık insan oldu. O ruh verildiği zaman bir melek gelir buyuruyor. Kulağına der ki sana şu kadar ömür verildi. Rızkını da Allah-u Teala yarattı, hazır. Sen sadece sebepler yapışmakla mükellefsin der. Mühürler ve gider. Dolayısıyla yani ruh bunları duyuyor. Peki dünyaya geldikten sonra hatırlayan olur mu? Biz tabii herkes kendimizi zannetmeyelim. Yani Allah-u Teala'nın bazı kullarına verdikleri oluyor, hatırlıyor. Daha ana rahmindeyken kerameti görülenler olmuş. Olur mu? Olur. Abdülkadir Geylani Hazretleri için anlatılıyor. İşte bir eşkıya çevirmiş falan. Ondan sonra bakmış bir yiğit çıkıyor geliyor falan. Aynı şekilde annesini de bulunduğu o kervanı ve annesini kurtarıyor. Annesi de minnet için bir mendil vermiş. Seneler geçiyor falan. Bir gün ben annesi anlatırken demiş böyle böyle mendili çıkartıyor. Bu muydu anne? Ya. Müthiş yani. Efendim akıl almıyor. Akıl işi değil ki zaten. Senin benim aklım niye alıyor ki?
0: Onu alsın.
1: Efendim işte böyle akıl olmazsa falan. Bu mutezile itikadındakiler işte aklı bazarmışlar. O zaman toslamışlar duvara. Çekmiş gitmiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri bilmiyor muydu? Neyi? Akıllı birisiydi. Tüccardı. Hem de ithalat ve ihracat tüccarıydı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hira'da Allah-u Teala Cebrail aleyhisselam'ı gönderdi. Cenab-ı Hak seni peygamber olarak seçti ve gönderdi. Ve şimdi emir var. Buradan in, karşına ilk çıkana Allah-u Teala beni size peygamber gönderdi diyeceksin. Emir. Hazreti Bekir radıyallahu teala karşısına çıktı. Ona dedi ya Ebu Bekir Allah-u Teala beni size peygamber olarak gönderdi. Hazreti Bekir radıyallahu teala tereddüt etmedi. Bugüne kadar ben senin hiç yalanla şahit olmadım. Hiç yalan söylemedin. Sen söylüyorsun doğrudur. Ama kalbin mutmain olması için bir şey söyle. Dedi ki ya Ebu Bekir sen şöyle bir rüya gördün, rüyayı anlatıyor. Sen Şam'a gittiğinde şu isimdeki rahibe gittin, ona dedin ki ben bir rüya gördüm. O da dedi ki ben bu rüyayı tabir ederim ama şu kadar para isterim. Sen de o parayı verdin ve sana sen ahir zaman peygamberin veziri yardımcısı olacaksın dedi. Sana da bir mektup yazdı, bana verilmek üzere. Hazreti Ebubekir dedi ki anam babam sana feda olsun ya Resulullah dedi. Ben bunu hanımıma bile anlatmadım, yani kimseye anlatmadım. Sen nereden biliyorsun ki bunu? Rabbim bildir deyince ha tamam diyor. Tamam. Bitti. Bitti. Sen Allah'ın Habibisin. Ondan sonra da işte Ömer abi sık sık anlatırdı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri bana verilen akıl böyle bir zatı bulana kadardı. Artık aklı bir kenara koydum. Bu zat benim beyaz gördüğüme siyah diyorsa siyahtır o. Benim gözümde bozukluk var. Benim siyah gördüğüme beyaz diyorsa beyazdır o. Benim gözümde bozukluk. Bu zat işte Miraç hadisesi. Bir gittim geldim bu diyorsa, çünkü Allah'ın kudreti söz konusu orada. Allah'ın kudreti söz konusu artık. Orada Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunu, sonsuz kudretini azıcık da olsa idrak edebilen bir kimse artık zorlamaz kendisini. Zorlamaz kendisini. Hatta Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki kardeşim buyuruyorlar. Sonsuzluk ne demek biliyor musunuz buyuruyorlar. İnsan onu düşünmüş olsa aklı akar gider buyuruyor. Aklı akar gider. İşte Allah-u Teala kullarının dünyada başına neler gelecekse onları ezelde biliyordu. Dolayısıyla hükümlerini de ona göre bildirdi. Bu dinleyicimiz de şu anda sadece namazların farzını kılsın, oturarak kılsın. Efendim oturarak bile şey yapması, yattığı yerde başıyla ima ile kılabilir. Yalnız yüzünü kıbleye çevirsin. O kadar. Başka bir şeye gerek yok.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: TGRT FM Haber.
2: Vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına da değindi.
2: Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
3: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin beklentilerin yüksek olduğunu dile getirdi.
2: Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz.
4: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde liderlerin ajandalarında neler olacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirvede liderlerin masaya getireceği gündem maddeleri netleşmeye başladı. Detaylarına bakalım.
3: Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıklar sürerken merak edilenlerden biri de liderlerin ajandası. Zirve sadece bir güvenlik toplantısı olmanın ötesinde aynı masada buluşan liderlerin farklı stratejik önceliklerini test edeceği bir diplomasi sahnesi olacak.
5: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya beşten büyüktür.
3: Zirveye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ülkeleri arasındaki en kıdemli lider konumunda. Peki NATO üyesi ülke liderlerinin ana gündemi ne? ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki temel beklentisi Avrupa'nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesi olarak öne çıkıyor. ABD yönetimi ittifak içinde Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırarak gayri safi yurt içi hasılalarının %5 hedefine yaklaşması, hatta bu eşiği aşması gerektiğini savunuyor. İngiltere ise Ukrayna'ya desteğin kesintisiz sürmesini ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesini istiyor. Geçici İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile Avrupa arasında köprü rolünü sürdürme arayışında. Starmer'ın Ankara zirvesinde Ukrayna'ya uzun vadeli askeri destek, Baltık güvenliği ve NATO içinde koordinasyon başlıklarını öne çıkarması bekleniyor. Fransa, NATO'ya bağlılığını sürdürmekle birlikte Avrupa Birliği merkezli savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesini stratejik öncelik olarak görüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temel mesajının Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında ABD'ye bağımlılığını azaltması ve kendi stratejik kapasitesini artırması olması bekleniyor. Almanya, Ukrayna Savaşı sonrası en büyük dönüşüm yaşayan başkentlerden biri olarak öne çıkıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ajandasında Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesi, NATO'nun Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması başlıkları öne çıkıyor.
4: Ekonomik güven endeksi Haziran'da %1,8 oranında artarak %98,9 seviyesine yükseldi. 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
6: 129,95.
3: Tüketici güven endeksi Haziran ayında da arttı. 4 ayın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre Mayıs ayında 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9'un üzerine çıktı. Ekonominin en önemli göstergelerinden biri olan tüketici güveninde de yükseliş sürdü. Haziran'da tüketici güven endeksi %2,5 artarak 87,9 seviyesine çıktı. Hizmet sektöründe de güven artışı devam etti. Endeks %1,4 yükselerek 110,5 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektöründe güven %0,3 artışla 112,8 olurken inşaat sektöründe ise 83 puanda kaldı.
4: Türkiye İhracatçılar Meclisi 2025 yılının en büyük ilk 1000 ihracatçısını duyurdu. Listenin zirvesine adını yazdıran Türk Hava Yolları olurken savunma sanayinin lider markası Baykar da küresel arenada göğsümüzü kabartan şirketler arasında yer aldı.
3: Türkiye'nin devleri belli oldu. İhracatta şampiyon yine değişmedi. Türk Hava Yolları yine zirvede. Türkiye İhracatçılar Meclisi 2025 yılı verilerini açıkladı. Tam 17 milyar 800 milyon dolarlık dış satımla Türk Hava Yolları Türkiye'nin en büyük ihracatçısı oldu. Bu yıl ihracat rakamları yüzleri güldürdü. 1 milyar dolar sınırını aşan şirket sayısı tam 25'e ulaştı. Savunma sanayinin gözdesi Baykar da dünyayı fethedenler arasındaydı. Peki en çok ihracatçı hangi şehirden çıktı? İlk 1000 şirketin 434'ü İstanbul'daydı. Mega kenti İzmir, Gaziantep ve Kocaeli takip etti.
4: Türkiye'de elektronik haberleşme sektörünün yatırımlarında tarihi artış yaşandı. 5G yatırımı 263 milyar liraya ulaştı. Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı.
6: 81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günde yaklaşık 21 milyon abone, yani neredeyse ülkemizin nüfusunun 1/4'ü bu teknolojiyle buluştu.
3: 5G elektronik haberleşme yatırımları rekor seviyeye ulaştı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
7: 5G ihalesinde oluşan bedelleri yatırım hesaplamalarına dahil ettiğimizde yüksek kapasiteli iletişim için mobil iletişim yatırımları başta olmak üzere elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin toplam yatırım tutarı 2026 yılının ilk çeyreğinde 263 milyar liraya ulaştı.
6: 2 yıl içerisinde de 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin her noktasına yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
3: 5G abonesi ise 3 ayda 43 milyonu aştı.
7: Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 416'ya, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 782'ye ulaştı.
3: Türkiye'de ilk çeyrekte mobil ve sabit hatlardan 73 milyar dakikayı aşan görüşme gerçekleştirildi. Aylık 439 dakikalık mobil kullanımla Türkiye, Avrupa'da en fazla telefon görüşmesi yapan ülke olmayı sürdürdü. Öte yandan fiber altyapı da büyümeye devam etti. Fiber ağ uzunluğu dünyanın çevresini 17 kez dolaşacak şekilde 697 bin kilometreye ulaştı.
4: Venezuela'da felaketin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Ölü sayısı 1500'e yaklaştı. Binlerce yaralı, on binlerce kayıp var. Yeni görüntülerse yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.
3: Venezuela'da umutla endişe iç içe. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem ülkenin kuzey kıyısını adeta yerle bir etti. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaşam belirtisi bulabilmek için zamana karşı yarışıyor.
8: İçinde yüzlerce, altında yüzlerce yaşayanlar var hale. Her taraftan insan sesi geliyor. Makarların süslü yerde insan çığlıkları geliyor alttan.
3: Yeni görüntülerde günler sonra enkazdan sağ çıkarılan depremzedeler umutları yeniden yeşertiyor. Depremden 32 saat sonra enkaz altından anne ve 18 günlük bebeği kurtarıldı. Yetkililer 25 binden fazla arama kurtarma görevlisinin sahada olduğunu bildiriyor. Ancak on binlerce kişi hala kayıp. En ağır yıkım La Guaira kıyı bölgesinde yaşandı. Drone görüntülerinde mahallelerin moloz yığınına döndüğü görülüyor. Yakınlarını arayan aileler yetkililere ağır iş makineleri gönderilmesi çağrısında bulunuyor.
9: Destek istiyoruz. Ağır makineler istiyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Yardım alamıyoruz.
3: Yabancı kurtarma ekipleri de bölgeye ulaşmaya devam ediyor. Ekipler enkaz altında yaşam belirtisi bulunan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.
1: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu veya çök geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-29, Ankara 17-32, İzmir 24-35, Bursa 20-33, Konya 17-31, Afyon 14-30, Denizli 20-36, Antalya 24-35, Adana 23-35, Zonguldak 20-25, Samsun 20-26, Trabzon 16-27, Kayseri 13-30, Erzurum 9-25, Gaziantep 22-37, Diyarbakır 22-38 ve Şanlıurfa 25-39 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 29 Haziran 2026 efendim pazartesi, haftanın ilk günü, sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM merkez stüdyoları ve İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz. Efendim İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, sıcak, çok sıcak olacak, raporlar öyle. Bugün yazı hissettik, vallahi ısındım, ne yalan söyleyeyim. Bugün şöyle dışarıda bir yarım saat dolaşayım dedim. Ama hakikaten sıcaktı, dolaştım da keyfime baktım. Sevgili dinleyiciler, rahatsız olan, kronik rahatsızlıkları olanlar yarından itibaren efendim pek çıkmasınlar sokağa. Daha doğrusu ona kadar, saat sabah ona kadar işlerini yapsınlar, bitirsinler. Ondan sonra efendim bir kapansınlar saat 17'ye kadar. Uzmanlar öyle söylüyor. Ben onların yalancısıyım sevgili dinleyiciler. Onu şimdi de söyleyeyim size. Aman aman, ne olur ne olmaz efendim. Dikkat ediniz efendim. Gölgede şöyle dinlenmeye bakın efendim. Ama gidip böyle soğutucuların altına da oturmayın ha. Böyle evde soğutucuların altında oturup böyle akşama kadar farklı bir şey kapmayalım efendim. Dikkat edelim. Evet sevgili dinleyiciler, barış masada kaldı gibi. Yani İran-Amerika savaşı ya da İsrail falan ne derseniz deyin kaldı, masada kaldı gibi oldu ama bugün efendim yeni açıklamalarla barışın bundan sonra Katar'dan devam edeceğini falan öğreniyoruz. Bence çok iyi. Yani ta bilmeyem nerelerde falan, ne alakası var kardeşim, savaş bu bölgede. Katar birinci derecede etkilenen bir ülke, orada başlasın görüşmeler, müzakereler değil mi efendim? Fevkalade önemli. Bak burada daha önemli. Bir de tabii NATO zirvemiz var sevgili dinleyiciler. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek. Ciddi bir şekilde batılı liderler vesaire falan işte NATO konsepti içerisinde burada olacak. Biliyorsunuz Trump da geliyor. Bakalım neler söyleyecek, hangi hediyelerle gelecek, onu da bekleyip göreceğiz. Çok enteresan bir haber daha var sevgili dinleyiciler. Milli takımda santrafor yokmuş. Gol atan yok. Düşünebiliyor musunuz? Çok ilginç. Bu kadar yabancıyı sen kanatlarda şurada burada ona şey oynat. Adamlar gol atıyorlar tabii, dışarıdan getirdik, oynattık. Onlar da gol atıyorlar, onlara bakıyoruz. Milli takım aklımıza gelmedi ya, şu milli takımın haline ne olacak? Gol atacak çocuk bulalım ya, götsün şu golü atsın be ya. Değil mi? Yok, santrafor yok sevgili dinleyiciler. Öbür tarafta bakın size bir şey söyleyeceğim. Avrupalılar şeyler için, zenci akrabalarımız için ya da dindaşlarımız için ya da Afrika halkı için diyorlar ki ülkemizde iki şey yapacaksınız. Ya futbolcu, topçu olacaksınız, vatandaşlık vereceğiz, ya da popçu olacaksınız. Bak ben size bir şey söylüyorum. Afrika patlaması yaşanıyor. 10 takımın 9'u çıkmış efendim. Dünya Kupası'na katılan 10 Avrupa ülkesinden son 32'ye sadece Tunus kalmış efendim. Diğerleri hepsi geçmiş. Buyurun efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Bunlar telefonlarımız. İlk telefonumuz geliyor galiba İbrahim Bey. Bu telefonlarla efendim günü ve gündemi değerlendiriyoruz. Bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Merhaba Ataullah Bey, merhaba.
1: Müberra Hanım merhaba, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, katılamadım kaç gündür.
1: Evet yoksunuz ama haftaya sizinle başlamak, ilk dinleyici olarak sizin olması fevkalade önemli, bereketli olur inşallah efendim.
2: İnşallah. Ataullah Bey, bu İran'la Amerika birbiriyle mi oynuyor?
1: Kedinin fareyle oynaması gibi bir şey oluyor bazen.
2: Valla Ataullah Bey, tutuklular var gene. Yani ha, öyle bir şeyler duydum.
1: Nerede tutuklular efendim? Türkiye'de
2: yani
1: mi?
2: Yani bu, evet.
1: Ha
2: yani...
1: Tamar kızımız, evet.
2: Evet,
1: Tamar yazdıkları, söyledikleri... Şimdi ağababanın da dediği gibi günde 10 tane video çekiyor, atıyor buraya. Günde 10 tane video dedi falan. Tamam. Tamar kaçtı dediler. Sonra gemide eşiyle beraber, Can Tanrıyar'la beraber efendim. Sonra gözaltına alındı. Can Bey oğlu da oradaymış. Şu anda sanıyorum ifadesi alındı. İstanbul Adliyesi'ne de bir konuk edilecek. Ben tutuklanacağını bilemiyorum tabii. Yani savcılar, hakimler yani şey yapacaklar. Tutuklanır, tutuklanmaz onu bilemiyorum ama yani bir kelepçe şu bu falan değil. Çok rahat bir şekilde geldi, ifadesini verdi ve şimdi İstanbul Adliyesi'ne bekliyorlar efendim.
2: Evet Ataullah Bey. Ya kötülükler diz boyu Ataullah Bey.
1: Tabii.
2: Ya. Şimdi ben bir dörtlük okuyacağım bakın.
1: Şiir mi efendim?
2: Evet ilahi ama ben şiir gibi okuyacağım.
1: İlahi de okuyabilirsiniz efendim. Lütfen bakın, yani. Buyurun.
2: Ben onu şiir okuyacağım.
1: Hay buyurun.
2: Bakın, bu kadar nimet içinde bu kadar günah.
1: Evet.
2: Ne yaparsak kendimize eyvah ki eyvah. Şükür kalkmış kötülükler olmuş diz boyu. Bu yüzden karanlık olmuyor sabah.
1: Ya.
2: Su bulur kendi yolunu akar yenide. Su bulur kendi yolunu akar yeniden.
1: Evet.
2: Buhar olur gökyüzüne döner yine de. Bir bakarsın kara toprak almış seni de. Yapayalnız kalırsın kendi derdine.
1: Hah. Ya ölümü hatırlatıyorsunuz değil mi? Ya
2: evet,
1: bir şükredin yani kadar, bir tabii.
2: Yani bunlar hala birbirimizi yiyoruz. O ona saldırıyor, kadın cinayetleri. Bunun şey tekrarında Allah de Allah pişman olmasın. Allah de Allah yalnız kalmasın. Ya. Var da ben uzatmamak için şey yaptım.
1: Doğru, doğru. Bravo. Allah demek lazım diyorsunuz değil mi efendim?
2: Evet. Allah
1: hatırlamak lazım. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım.
2: Evet,
1: ama
2: Allah gibi yar olmaz, mümin kalbi dar olmaz.
1: Evet, bravo.
2: Yani Ataullah
1: Allah'ı Bey, hatırlattığınızda, hatırladığınızda kalbiniz ferahlanır. Hakikaten bir hoca efendi mi söyledi, ne oldu ne oldu eskiden ya böyle bir gün dedim ki ya gittim ben doktora dedim ki ya uykularım kaçtı dedim. Dedi ki ne diyorlar dedim bazıları keçileri say diyor birisi koyun say diyor sayıyorum gene kaçıyor dedim. Derdime deva buluyorum şimdi bir hoca dedi evet. Ki şey söyle la ilahe illallah la ilahe illallah. Şeytan seninle uğraşmaz kaçar gider dedi. Onların hepsini senin evet. Ne kötülük varsa şeytan aklına koyuyor vesvese vesaire falan uykun kaçıyor. Ben de hakikaten evet. Öyle dedim şeytan bir daha kaçtı bir daha dönmedi ya.
2: Bir de selavat getirecek misiniz?
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed değil mi?
2: Bunu cuma günü sevabı daha çok fazla oluyormuş.
1: Evet.
2: Melekler onu peygamberimize götürüyorlarmış.
1: Bravo, tabii ki.
2: Bir de Tebbet suresi var ya.
1: Ha.
2: Onu yatarken 3 kere okudun muydu? Sana bütün sabaha kadar kötülük gelmezmiş. Ataullah.
1: Maşallah. Hay hay efendim. Ama o la ilahe illallah hakikaten çok yaradı. Maşallah. Şeytan kaçtı. Lan bu herif Allah'ın ismini söylüyor falan, zikrediyor. Kaçın burada oğlum falan.
2: Evet.
1: Yoksa bana evet. Keçi koyun saydırıyorlardı uykum gelsin diye.
2: Yok
1: ya.
2: Canım,
1: Müberra Hanım böyle bir şey olur mu ya?
2: Yok kelime-i tevhiddir o la ilahe ha. illallah.
1: Evet.
2: Evet.
1: Tabii.
2: Evet Ataullah Bey.
1: Peki efendim.
2: Yani Allah dünyaya huzur barış versin.
1: Amin.
2: Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer peki. Bana söz hakkı düşerse.
1: Bekleriz efendim.
2: Ben bağlanırım.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
0: Bekleyiniz. Size ulaş.
1: Buyursunlar efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim.
3: Ataullah Bey hayırlı haftalar. Gurbetçi Mehmet efendim.
1: Mehmet Bey merhaba iyi günler diliyorum. Sıcaklar buraya da gelmeye başladı efendim.
3: Ataullah Bey
1: 38 dereceye kadar diyorlar çıkacakmış.
3: Ataullah Bey herhalde oradan buraya geldi. Biz de artık yavaş yavaş oraya yolacağız galiba. Çünkü
1: tabii.
3: Önümüz çünkü tatil olduğu için 9 Temmuz'da burada. Mektepler okullar tatil olacağı için izleyicilerimiz yavaş yavaş hazırlanıyor tabii.
1: Biz okulları tatil ettik efendim. Orta dereceli okullarımız 8 milyon evladımız tatilde efendim.
3: Geçen hafta tatil olmuştu. Ha. Değil mi Ataullah Bey o zaman?
1: Tabii.
3: Atolla Bey, bizim Berlin 3 tane can aldı bu sıcaklık. Genel Almanya'da, Fransa, Belçika'da %44 dereceye kadar buldu. Bizim hemen hemen 41 artı olmuştu.
1: Yani ölümde ne sıcaklık sebebiyet vermiştir ama mutlaka Azrail Aleyhisselam gelmiştir efendim.
3: Zaten Atolla Bey...
1: Canı Hazreti Azrail evet alıyor. Buyurunuz efendim.
3: Zaten Kilimanlaga ventilatörde atalım ölü bir satış yaşadı ki mağazalarda hiçbir Kilimanlaga ventilatör kalmadı. Ha. Sadece 10-20 euro olanlar, onlar zaten satış yaptı da pahalı onlar. Daha iyisi olanlar mesela. Bizim ha. Her sene bir tane var zaten. Bir de komşu geldi kapıyı çaldı. Ventilatörsüz kaldık. Ben de ona bir tane pilli vardı bizim. Küçük bir tane. Hadi dedim, iade ettim. Ah senin olsun dedim. Ben geçen hediye gibi dedim.
1: Evet.
3: Aldı gitti onu. Hı. Zaten Atalop Beşir'in bir de şöyle bir şey var.
1: Bu
3: yüzmeye gidenler mesela şimdi orada içecek yeri var o plajlarda. Hı hı. Oraya da alkol sızdırmışlar. Orada şimdi ne kadar da olsa o taşın üstüne oturuyor ve çimenlikler. İzlam yaşanınca çok kalabalık olmuş. Birbirlerine girmişler ve polis baskını olmuş tabii.
1: Aa.
3: Şimdi
1: ya dediğiniz o meret de şişedeki gibi durmuyor be abi ya. Maalesef.
3: Evet. Zaten Atalop Bey'de de 30-40 derece ise onu içtiği vakit 80-90 olacak. Zaten hastane izin
1: çıkacak. Ateşi çıkacak tabii ya. Basacak yangın o adam abi.
3: Atalop Bey, biz bunları söylesek de onu anlamıyorlar işte bunu.
1: Ya çay içsinler çay. Sen onlara anlattı ki böyle sıcak havalarda hafif açık birkaç damla da limon böyle sıkacaksın. Limonlu çay böyle. Çok hafif böyle.
3: Atalop Bey,
1: fevkalade şeyini alıyor, hararetini alıyor adamın.
3: Atalop Bey zaten onu içemese bile bizim plastik böyle şey böyle hani tetrapak diyorlar. Onların içinde ice tea var. Buzlu çay, limonlu su, firdiş, o şeftali, kayısı olanlardan var. Her türlü şeyden var bizim. Onlardan da için ama onlar Atalop Bey öyle alışmışlar ki bunlar yolda bile yanına ayak gidiyor. Oğlan görmüş. Şimdi tabii o kadar sıcak olduğu için tabii mecburen ateş tabii. Kafaya değil ayakları da gidiyor. Can kırığı falan vardır. Evin içi sen nasıl dağılacaksın gireceksin
1: o,
3: bir daha.
1: Senin demin dediğin o içecekler evet. Eğer buzlu muzlu soğuksa o daha fazla o da hararet yapar tamam mı? Düşün hararet ama yapan araç gibi efendim. O da harareti arttırır. Tek şey Rize efendim. Rize turist çayı. Böyle hafif açık olacak. Limon hafif bir iki damla limon harika olur. Hararetinizi alır deyin efendim. O tür şeylere Almanlara belki anlarlar.
3: Atalım ama Santrum'un için bir şey söylemek şu an bekleyenler vardır. Heh. 2028 Avrupa Şampiyonası'na da Atalım Bey sizin aracınızla burada Hacı Osman'a ben buradan mesaj yollamak istiyorum. Santrofor'u mutlak olarak bulsunlar.
1: Bulsunlar.
3: Beni alsınlar diyeceğim ama yaşım 50 onların geleceği. Ben onun hepsini gelin.
1: Çok gayrete bak abi. Şey yapalım bravo santrofor şart abi Türk takımlarında maalesef belki, futbolcu yetiştiremiyoruz.
3: Atalım biz belki fazla ileri gidemedik ama mağazından yine de biz intikamını aldık. 3-2 plakayı yazdık Amerika'yı ödeye getirdik yani biz giderdik ama tam futbolcu tam 3. maç gibi oynadılar cuma sabahı doğru. Cuma
1: yani tabii doğru, bu sabah. Çok mühim bir sonuç tabii ama bana biraz da böyle züğürt tesellisi gibi geldi. Ne olursa olsun sonuca bakalım evet, efendim. Peki çok teşekkür ederiz iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi alalım. Buyursunlar efendim. Buyurun efendim. Alo.
4: Alo Atallah Bey, iyi günler.
1: İyi günler diliyorum başkanım. Nerelerdesiniz? Seçildikten sonra ilk defa herhalde katılıyorsunuz. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'nin seçimleri, attığınız adımlar fevkalade maşallah.
4: Teşekkür ediyorum. Ben sizin programlarınıza bağlanınca uğurlu geldi bana.
1: Çok güzel evet.
4: İşlerim çok olduğu için kusura bakmayın.
1: Estağfurullah tabii.
4: Fenerbahçelilere sevgiler saygılar. Ben seçtiklerine pişman olmayacaklar. Yani ben dediğim sözümde dururum biliyorsunuz. Yani.
1: Kesinlikle öyle ben buna inanıyorum efendim.
4: Geldik biz geldik herhalde erkek basket oldu kupayı aldık hemen şampiyon olduk.
1: Bak. Değil mi çok enteresan herhalde bir şey yani bastırdınız tabii. Ve o kupayı aldınız efendim.
4: Tabii şimdi iş Fenerbahçelilere sesleniyorum hiç merak etmesinler. Yani aceleye gerek yok. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bak,
1: başkan tabii çalıştırıcıda da bizi ters yöne şey yaptınız. Başka beklentiler varken pat diye çok değerli bir çalıştırıcı da eski Fenerbahçeli tabii.
4: Evet Hacı İsmail Kartal'ı getirdim. Yani o gerçekten çok sevdiğim bir futbolcuydu. Yani hem bizim futbolcumuz hem de bizim teknik direktörümüz. Yani bazı şeylerden dolayı şampiyon olamadı. Bu sene inşallah... Biliyorsunuz ben bir sene içinde şampiyon olacağız dedim. Söz verdim.
1: Evet.
4: İsmail Kartal'la birlikte bunu yapacağız inşallah.
1: Çok
4: yani
1: iyi olur.
4: Yani hiç merak etmeyin. Ben gerekenleri yapacağız yani. Yönetim kurulu, güçlü bir yönetim kurulumuz var. Yani Fenerbahçe'li Kartallara sesleniyorum. Acele gerek yok. Merak etmesinler. Biz yani canla başla çalışıyoruz. Ha. Yalnız bugün sıkıcı bir haber aldık. Vedat Muriç sakatlanmış. Onun MR'ı çekilecek.
1: Evet.
4: Ona bakacağız işte. İnşallah kötü bir şey yoktur.
1: İnşallah. İleri bir şey yoktur inşallah. Evet.
4: İnşallah. Yani kimse hiçbir futbolcunun sakatlanması iyi değil yani. Tabii. Rakip de olsa. Yani bunlar ekmeği buradan kazanıyorlar.
1: Evet.
4: Vedat Muriç de bizim futbolcumuz yani. Sevdiğimiz bir futbolcu. İnşallah kötü bir şey yoktur. Ben tüm dinleyenlere selam söylüyorum. Size de iyi yayınlar
1: diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye, Aziz Başkan'a. Telefon hattımızda dinleyicimiz var mı sevgili İbrahim? Aa, kimse yokmuş. Pazartesileri böyle bir anda boşluğa düşüyoruz efendim. Nerelerdesiniz efendim? Niçin yoksunuz pazartesi günleri? Ama sendrom var değil mi? Sizi anlıyorum efendim. Futbol futbol olunca... Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 epey birikmişlik de var değil mi yani? Yani çok şey biriktirdik haftanın ilk yani hafta sonu birlikte değildik beraber değildik mutlaka birikenler oldu bekliyoruz efendim telefonlarınızı gündeme dair efendim çok önemli yorumlarınızı bekliyoruz bakalım neler söyleyeceksiniz neler anlatacaksınız. Onu da sevgili dinleyicilerimiz efendim bekliyorlar. Biz hepimiz bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada bir son dakika efendim haberi var. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınıyoruz efendim. Nefretle, şiddetle kınıyoruz tabii. İsrail'e Suriye tepkisi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınıyoruz dedi. Yani İsrail'in bu coğrafyada saldırmadığı bir ülkede kalmadı değil mi? İran'a saldırıyor, hızını alamıyor. Lübnan'a saldırıyor. Onun da hızını şey yapmayınca hop efendim bir bakıyorsunuz Suriye'yi yokluyor. Böyle sürekli hem tahrik var hem aynı zamanda böyle şey mahallenin horozu var ya horozu. Ama tabii vakitsiz ötmeler de oluyor. Şimdi bir bakarsın birisi alır. Boğazından keserler efendim. Ben hayvanların kesilmesine falan karşıyım ama ne yapacaksınız? Tavuk bu, horuz bu. Olabilir. Yani İsrail o noktalara doğru geliyor. Belki de istediği budur. Tahrik olmayalım efendim ama Türkiye dışlarının böyle şeyi hemen anında cevap vermesi, kınaması önemli. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam Erol Bey.
5: Nasılsın Abdullah abi?
1: Çok teşekkür aynen ederim. Sen nasılsın? Pazartesi nasıl geçiyor? Bugün sıcak biliyorsun.
5: Abi sıcak ısınır değiştirmez abi. Ya hamdolsun. İnşallah çözüm.
1: Biraz da ısınalım yok diyorsun.
5: Yani abi aynı. Abdullah abi biz şu İsrail artık sığır kelam kalmadı. Bir tayfun göndersek miydin abi?
1: Ha.
5: Bir tayfun gönderelim gayrı. Bu İsrail gayrı yani. Kelam bitti abi ya.
1: Değil mi?
5: Allah Allah. Yani anlatayım abi. Yeter abi. Müslümanların seçtiğine bir kâbirleri verirler abi.
1: Allah muhafaza ya.
5: Ya muhafaza.
1: Allah yardımcımız olsun. Büyük bir fitne. Yani bu bölgede aynı zamanda çıbanbaşı gibi, fitne gibi. Bakın İran, Amerika anlaşıyor, masaya oturuyorlar. Hop bakıyorsun İran'ı vuruyor.
5: Abi çelik çomak işi gibi.
1: Değil mi?
5: Vallahi. Bekliyorum, hep yiyorum. Böyle çıkıyorum. Elimden de bir şey görmüyor. Lanet diyorum abi.
1: Peki efendim. Erol Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Kolaylıklar diliyorum. Alo. Buyurun efendim.
6: Selamünaleyküm. Hayırlı günler.
1: Vaaleyküm selam efendim. Hayırlı haftalar, hayırlı günleriniz olsun.
6: Çok şükür anladın. Elhamdülillah yani.
1: Memlekete yaz geldi artık.
6: Geldi. Ben bayağı dışarıya çıkamam da hava iyi sıcak.
1: Ha sıcak değil mi?
6: Sıcak.
1: Meyve de sebze de kızaracak efendim. O da lazım tabii.
6: O şimdi bayağı kayısılar bayağı o meyve yöneldi. kirazlar oldu.
1: Hı.
6: Ondan sonra onun arasında işte öbür meyveler de gelecek. Şart.
1: Tabii canım. Anadolu'da çok güzel bugün bu şey, bu yer, bostan bitkileri de çok güzel. Erzurum'da hemşehrimizin dalı değil mi? Sırtları, belleri de ısınmış olacak. Evet. Onlar sırta dal abi, diyorlar. Canım. Dalımız ısındı falan gibi.
6: Vallahi evet. Oturuyor yanım ya. Şimdi bugünlük bu kadar konuşalım da yarın inşallah konuşurum.
1: Her zaman bekliyoruz efendim.
6: Tamam.
1: Ne demek? Tamam, tabii tamam. Çok teşekkür ederim tamam, efendim. İyi yani. Günler diliyorum tamam. Efendim. Evet bakalım dinleyicimiz var mı? Var tabii dinleyicimiz var efendim. Buyursunlar efendim.
7: Selamun aleyküm.
1: O aleyküm selam efendim.
7: Hayırlı haftalar diliyorum. Hayırlı programınız olsun.
1: Teşekkür ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz? Hoş geldiniz.
7: Sağ olun. Niyazi ben. Bu İsrail konusunda, soykırımcı İsrail konusunda.
1: Evet.
7: Cumhurbaşkanımız gerekli cevabı verdi. Bizim de savaşmak öyle İran'la cilveleşmeye benzemez dedi.
1: Evet.
7: İlla vaat edilen toprak diye tutturursanız üstü bizim, altı sizin olur. Yani İsrail ne derse desin o bilir kime bulaşacağını.
1: Ha.
7: Böyle bizi az önce söylediğiniz gibi test ediyor ama.
1: Evet evet.
7: Onun da başarısız olduğunu görüyor.
1: Ha.
7: Hemen en üst perdeden cevap veriliyor.
1: Evet.
7: Herhalde son günleri diye düşünüyorum ama inşallah duam şu. Bizim ellerimizde. O ümmetin çocuklarının, o ümmetin bacılarının intikamını alır.
1: Evet.
7: İnşallah o günü Rabbim bize nasip eder.
1: İnşallah efendim. Yani kan yerde kalmaz dediğiniz gibi o mazlumların efendim hakkı kaybolmaz, heba olmaz ki ona inanıyoruz. İtikadımız, imanımız öyle efendim. Evet.
7: Bu millete nasip eder. Yine öyle Çanakkale'deki gibi yine o Osmanlı'daki ruh gibi o intikamlarını almayı Cenab-ı Allah Rabbim bize nasip eder inşallah.
1: Bugün de hep sulhu salık veriyoruz. Sulh'tan bahsediyoruz. Mazlumların haklarını savunuyoruz. Onların sesi olduk bütün dünyada. İnancı, aynen. Mezhebi, meşrebi hiç önemli değil. Onları dillendirdik. Evet. Dediğiniz
7: dünyaya
1: gibi doğru.
7: Dünyaya adalet dağıtıyoruz.
1: Evet.
7: İnanın bana dünyaya adalet dağıtıyoruz. Merhamet öğretiyoruz.
1: Evet.
7: Nasıl olmamız gerektiğini, insanlığın nasıl olması gerektiğini öğretiyoruz.
1: İnsanlığın ama, bitmediğini değil mi? Dünyaya gösteriyoruz aslında.

0: herhalde.
1: Evet.
0: İnşallah onlara da gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki efendim. Ne diyelim, Anadolu'da bu durumlarda şunu diyorlar, Allah ıslah etsin diye hepimizi, onları da. Peki, çok teşekkür ederiz efendim.
0: Ben
1: Niyazi
0: teşekkür
1: Bey.
0: Ederim. İnşallah onların ıslahı da bizim elimizden olsun.
1: İnşallah. Niyazi Bey, iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Efendim, kim var telefon attığımızda? İbrahim Bey var mı, dinleyicimiz? Hemen alalım. Buyursunlar efendim.
2: Atallah Bey, ben Kayseri'den Bekir. Merhaba, nasılsınız?
1: Bekir Bey, merhaba. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Kayseri'miz nasıl?
2: Kayseri sıcak. Bayağı bugün iyi.
1: Bugün yaz kadar geldiğini hepimiz hissettik, değil
2: aynen,
1: mi?
2: Aynen, aynen. Şimdi ben de tersine bugün polar giydim, böyle hani kışlık şey. Bütün millet bana bakıyor.
1: Çok polar. Güzel. Değil mi, böyle polar gibi ya da yelek gibi bir şey giydiniz değil mi, üşümeyelim?
2: Evet, biraz kalınca gibi, ya bütün millet bana bakıyor. Allah Allah. Yaz gelmiş.
1: Kayseri yayladır efendim. O neydi, dağın eteklerinde tabii bir vilayetimiz. Evet.
2: Şimdi ben normalde ikinci yerde sizi arıyordum da.
1: Buyurun efendim.
2: Namaza gitmeden önce bir hikaye anlatayım da öyle gideyim bari.
1: Tabii efendim.
2: Şimdi bir adam karısını her gün dövüyormuş, oğlunu dövüyormuş, bir gün kızını dövüyormuş, bir gün annesini, bir gün babasını, evde böyle terör üstürüyormuş.
1: Hani adam şiddet böyle tarafı, şiddet yanlısı.
2: Yani İsrail'in böyle bir gün Suriye'ye, bir gün Irak'a, bir gün Katar'a, bir gün işte İran'a saldırdığı gibi, bombaladığı gibi, biliyor musun?
1: Evet.
2: Bir gün çocuk geliyor, diyor ki annesine, ya anne diyor, babamdan bir tek biz korkuyormuşuz diyor. Babamı değirmende döve döve öldürdüler diyor, biliyor musun? Şimdi ya İsrail'le bir gün biz karşılaşacağız Suriye'de, ama bir gün ne zaman karşılaşacağız bilmiyoruz. Yani İsrail'e biz değirmende döve döve öldüreceğiz bir gün de, ama ne zaman, bir gün yakın yani.
1: Şiddet yanlısı baba misalinden, evet, örneğinden, evet, yola çıkarak.
2: Aynen,
1: evet.
2: Aynen. Yani bizim de bir gün karşılaşacak. Ona buna vurup duruyor da, hani ezeli gelen diye bir laf var, biliyor musun?
1: Evet.
2: Yani ezeli yakında aslında geldi de bize çatmadığı kaldı. Hani aslında bize tahrik et yani Suriye'ye saldırarak da.
1: Tabii.
2: Ha biz barışçı milletiz. Hani sabrediyoruz. Hani yani bugünlerde Ermeni soykırımını gündeme getiriyor. Ya sen Filistin'de binlerce insanı şehit ettiğin yıllardır, 50 yıldır, 60 yıldır. Ya adam utanmadan kalkıyor, Ermeni soykırımından bahsediyor. Ya insan utanır. Yani ben birini öldürsem Allah korusun. Yani çıkıp da işte bunu, sen şunu öldürdün, bunu öldürdün diye ağzımı açıp konuşamam yani. Çünkü ben suçluyum. Adamlar nasıl utanmaz bir insanlar ya.
1: Sürekli katliamcı devlet. Evet, terörist yani devlet. Sürekli katliamcı.
2: Bizi katliamcı olarak suçluyor. Yani böyle bir utanmazlık, aymazlık olamaz ya.
1: Yani, lakabını bize takıyor abi. Peki.
2: Aynen aynen yani. Ne diyeyim ben, Allah ıslah etsin.
1: Yok, amin amin bizim efendim. Cem'i cümlemizi çok teşekkür ederiz.
2: Oldu, görüşmek üzere.
1: Sağ olun. Evet efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz. Haftanın ilk günü sizlerle beraberiz efendim. Buyurun. Buyurun efendim.
3: Alo, selamun aleyküm Atallah Bey.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Hayırlı günler Atallah Bey. Ben Aksaraylı Halil.
1: Halil Bey, buyurunuz efendim.
3: Efendim şimdi bu İsrail şeye saldırıyor ya, hani Suriye'ye.
1: Aklına gelene saldırıyor.
3: Evet, biz şöyle bir şey yapamıyoruz. Mesela biz Suriye'ye bedava füze silah satsak, satsak yani. Orada denesek, onların çelik kubbesi midir artık, burada kubbesi mi ne, onları desek, bunun mümkünü yok mu acaba? Hani biz,
1: sen diyene değil dedirtene bak hele ya.
3: Evet.
1: Abi yani. Şey... Eğit Donat projemiz devam ediyor. Suriyeli akrabalarımızı, Irak ordusunu vesaire falan Pakistan'a kadar kendi efendim askerlerini eğitiyoruz. Savaş düzenini öğretiyoruz. Harp sanatını öğretiyoruz kendilerini korumak adına. Belli olmaz. Yarın öbür gün çocuklar kendilerini savunacaklar tabii. Her şeyi deneyebilirler. Yani,
3: hani şu yeni yaptığımız füzeler falan hani görüyoruz bunları şeyde.
1: Onlar satılık abi, ihraç edebiliriz.
3: İşte onu biz hani bedava satsak Suriye'ye.
1: Bedava.
3: Suriye alsa, kendini savunsa yani, bunu herhalde şey yapmaz yani, ne bayraklar ne...

0: mesaj. Hiçbirisi yani emeğini esirgemez. Yani biz seve seve altında bir işte 2002 model araba var. Ben onu bile verebilirim yani ayrıma. Allah razı olsun verebilirim. Yani bu musibeti bir an önce bu çıbanı söküp atmak lazım. Hazır bugün Ankara'dan da geçemedim. Haymana'ya dolaştım. Eskişehir'den geliyorum.
1: Abi orada işte, ciddi tedbirler var tabii. NATO toplantısı.
0: Evet, NATO toplantısı. Çok büyük tedbirler var. Allah.
1: Dünya liderleri Ankara'da olacak efendim yani.
0: İnşallah kazasız, belasız, alnımızın hakkıyla.
1: İnşallah.
0: Güzel bir şekilde bu İsrail'in ne olduğunu iyice biliyorlar da iyice beyinlerine sokmak şartıyla inşallah bir düzeye çıkarız.
1: Ege Bey. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi
1: sağ olun. Aksaray'a sevgiler. Efendim buyurun efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
2: Selamun aleyküm. Atallah abi nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. Ve aleyküm selam. Kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Kayseri'den ben Memiş Erdem.
1: Memiş Bey ne oldu sesinize?
2: Geçen söyledim ya o şeyden işte böyle oluyor.
1: Üşüttünüz demek biraz. Ki...
2: Evet.
1: Geçmiş olsun efendim. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
2: Deminki konuşan abimiz İsrail'den için çok güzel konuştu. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Onun dillerine kurban oluyorum. O kadar güzel konuştu ki.
1: Evet.
2: O kadar tatlı konuştu ki. Atallah abi.
1: Ya neler konuşuyor yurttaşlarımız, evet. Vatandaşlarımız hakikaten. Evet.
2: İnan kör gözlerim doldu.
1: Hay, geçmiş olsun.
2: Ya.
1: İyisiniz değil mi? Bu ara sıhhatiniz güzel, fena değil.
2: Fena değil. İşte, idare edeceğiz. Allah, Cenab-ı evet. Allah'ın gün verdiği şeye şükür edeceğiz. Şükürsüz olmaz.
1: Olmaz.
2: Acı ve tatlı, yani hastalıkta vücutun bir sadakasıdır.
1: Tabii. Memiş abi sen daha iyi bilirsin. Hayat mücadeledir ya.
2: Tabii. İşte
1: evlatla uğraşacaksın, tabii. Hastalıklarla uğraşacaksın.
2: Evet, efendim, evet.
1: Farklı şeylerle uğraşacaksın. Tabii. Bunlar da böyle insana zindelik bir şey yapar efendim. Verir. Ha,
2: iyilik olmazsa kötülüğün kıymeti bilinmez. Hah. Kötülük olmasa da iyiliğin kıymeti bilinmez.
1: Ya. Ne güzel söylediniz efendim.
2: Atallah abi.
1: Yani... Ben demiş iyiliği kötüden öğrendim demiş. Sen nereden öğrendin abi, bu iyiliği, iyilikseverliği demiş. Kötüden öğrendim demiş. Ha, ya.
2: Çünkü Kur'an-ı Kerim olduğumuz için ya. Biliyoruz bu işleri.
1: Tabii.
2: Hani onları okumasak belki bilemeyiz.
1: Tabii. Bir de ders çıkarmış yani. İzlemiş, tabii. Gözlemlemiş. Kötü insan, nefret edilen insana karşılık. Ya ben insanlara nasıl dokunabilirim, nasıl yardımcı olabilirim, nasıl insan evet. gibi olurum diye abi oradan ders çıkarmış yani.
2: Evet.
1: Peki.
2: Ben hem sanatçılığım var hem de hafızlığım işte okuduğum için.
1: Maşallah.
2: Atallah abi. Evet. Çünkü o sazda niye öğrendim? Hı. Hani bizim zamanımızda böyle iş yoktu. Babam kızıyordu bana. Saz çalıyorum. Ayıptır diye o zaman ayıp derlerdi. Baba.
1: Anadolu ezgileri, türküleri değil mi?
2: Ha. Evet. Sizin öldüğümüz zaman ben nereden iş yok, gözüm kör, iş almazlar, çalışamam, mecburi bundan ekmek yiyeceğim.
1: Ne yapıyordun abi, düğünlere mi gidiyordun, toplantılar şeylere mi, konserlere mi gidiyordun?
2: Düğünlere de gidiyordum, pavyonlara da gidiyorum, konserlere de gidiyordum.
1: Ha.
2: Ve bıraktım her şeyi.
1: Evet.
2: Biraz da hastalandı işte.
1: Onun Allah için, şifa versin.
2: Allah razı olsun. Dillerine sağlık Atallah abi.
1: Abi çok teşekkür gerçekten. Ederiz Memiş abi. Her zaman sizi bekliyoruz. Sana hayırlı akşamlar evet. diliyoruz efendim.
2: Sizleri çok seviyoruz
1: sağ,
2: abi.
1: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz efendim. Evet bakalım kim var telefonu attığımızda. Bir sürpriz nereden geliyor? Buyurunuz efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Sürprizlerin adamı geldi Osman Bey.
3: Sürpriz. Hayat sürpriz aslında
1: değil
3: ama.
1: Mi? Ama sen tabii zaten sürprizlerin adamısın abi.
3: Berra Şimşek diye bir zat-ı muhterem var.
1: Ne diyen efendim?
3: Berhan Şimşek.
1: Ha, Berhan Şimşek Bey tabii.
3: Şimdi kendisini öyle bir halde görüyor ki.
1: Ha.
3: Belagat on numara. Bir de hukuk okumuş. Kamu hukuku onu
1: tabii,
3: öğrenmiş.
1: Tabii. Neden biliyor musun abi? Bunlar tabii tiyatro vesaire falan o konuşmayı iyi bilir abi.
3: Belagat var evet. Ses tonu, karizma, tabii. Mimikler, şunlar bunlar ha. Falan filan hepsi yerli yerinde.
1: Vurgular de. Yerinde abi. Ne cümlede nereye vuracağını biliyor adam.
3: Biliyor ama gene de başarısız.
1: Öyle mi efendim?
3: Hem ne başarı.
1: Ne yapsın burada, efendim? İnsan ne kadar bilirse hani beşikten mezara demişler ya öğrenmeye açık olmak lazım.
3: Bütün bunların toplamı eşittir burnu havada olma gibi bir duruma getirmiş.
1: Ha o kötü tabii.
3: Yani burnu havada olunca mesela sordu geçen akşam bir konuk.
1: Hı.
3: Başörtüsüyle alakalı şudur budur falan filan. Hatta Ahmet Hakan da sordu. Bu başörtüsü yasakçılığını Amerika'nın uşağı generaller diye tavsiye etmişti. Ahmet Hakan da dedi ki siz hep böyle miydiniz? Böyleydik dedi, yalan söyledi. Ben biliyorum öyle olmadığını.
1: 28 Şubat paşalarını hedef aldı değil mi? Ya, abi olsun, abi. Geç de olsa fark etmek değil mi yani?
3: Fark ettiğinden değil ya. Şimdi soruyor, diyor ki gene bu başörtüsü konusu geldi gündeme. Bakın Adalat Bey, bütün dinleyenlere de buradan söylemiş olayım. Türkiye'nin bir problemi başörtüsü problemi. Tırnak içinde başörtüsü. Çünkü başörtüsü dediği vakit sen hak, hukuk, adalet her şey var bunun içinde. Başörtüsü problemi dendiği vakit bütün insanların problemi bunda toplanmış. Burada bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette.
1: Fakat yani, başörtüsü aslında problem olmamalı. Yani Türkiye, Anadolu'da başörtüsü hep vardır ya. Selçuklu'da yani, vardır. Daha önce Doğu'da.
3: Mutlaka var.
1: Kürt yurttaşlarımızda tabii. Kürtler Araplardan sonra ilk iman eden bir kavimdir. Cabir mi? Tabii Ashab-ı Kiram orada iman ediyor, geliyor. Doğu'da, Güneydoğu'da ömrünü dini İslam'ı anlatmakla geçiriyor.
3: Ya bir örnekleri çok var zaten.
1: Tabii tabii.
3: Yani şimdi
1: yani Anadolu'da var abi bu başörtüsü.
3: Diyor ki işte şey diyor Kılıçdaroğlu işte bir helallik bir bilmem öyle bir leveliyor ki lafı. Yani dedi ya daha ne istiyorsunuz kardeşim?
1: Vah.
3: Yani, tabii. Daha ne istiyorsunuz? Bu şekilde söylemiyor da. Bunu böyle işte o malum konuşması böyle gerdanını kıra kıra bilmem ne filan filan böyle böyle.
1: Gerdanı da benim gerdanı gibi kırışmış abi. Bir gıdı cerrahisine gitmemiz lazım. Sen gıdı cerrahisini biliyorsun değil mi?
3: Yani
1: düzlüyorlar biraz alıyorlar oradaki yağı biraz daha güzel görünüyor abi.
3: Kolay ya. Tabii. Hiç kedinin enceklerini, eniklerini taşımasını gördünüz mü?
1: Ya değil mi ya?
3: Taşıyor.
1: Vallahi billahi.
3: Ensesinden tutuyor. Adamın ensesinden mi tutarlar? Gırtlak fırtlak pırıl pırıl dümdüz oldu.
1: Gıdı cerrahisi abi. Ben öyle diyorum. Millet biliyor.
3: Yani o bakımdan bu gırtlak bu boyundaki o kırsıkların, derelerin, tepelerin, vadilerin düzeltmesi için uğraşma. Aklı düzeltmek için, adaleti düzeltmek için uğraş.
1: Tabii, tabii.
3: Her şey var, adalet duygusu yok. Ne nasıl söylüyor öyle bir şey? Daha ne istiyorsunuz gibilerden? Tabii. Hangi sanki şey yapıyor? Bir böyle bir şey bağışlıyor. Marabasına sanki bir çuval un verir gibi. O havalarda, o tavırlarda. Ben böyle acayip bir şey. Ve CHP'nin bu kafayla iktidar olması, bak Özgür Özel ve İmamoğlu filan tarzı insanlar bir tarafta, bir tarafta. Ortak noktaları başörtüsü düşmanlığı. Çok ne söyleyeyim? Çok ne söyleyeyim? Başörtüsü düşmanlığının da esasının ne olduğunu söylemeyi herkes biliyor zaten. Dolayısıyla gizlemeye çalışsan da hiçbir şey mızrak çuvala sığmıyor Atollah Bey.
1: Artık bunları tabii ki bence de konuşmamak lazım gündemde de.
3: Ama işte konuşma. Adamın içinde var devamlı bunu kusuyor. İster istemez cevap vermek zorunda. Galatasaray-Fenerbahçe meselesine gelelim. Çok iki kelimeyle. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalaması bu şartlarda bir 10 sene alır. Almaz bilmiyorum ne kadar olur ama. Çünkü Fenerbahçe önce eşikleri tamamlayacak, çukurları düzleyecek, alt çekelim falan filan derken Galatasaray gene finişe varacak gibime geliyor yani.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Enteresan bir yorumdu. İyi günler diliyorum Osman Bey. Sağ olun.
4: Sağ olun sizlere de.
1: Evet, telefon hattımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Alo.
5: Kolay gelsin Allah Bey.
1: İyi günler diliyorum efendim. Hoşunuza gitti değil mi Osman Bey'in son cümleleri?
5: Aynen Allah.
1: Şimdiden sizi şampiyon yaptı ya. Bu Osman Bey de durmuyor. Şimdi bak Aziz Başkan gene arayacak vallahi. Belli olmaz yani.
5: Ya Atolat Bey, ya geçen sene sezon başlayınca ben zaten yani baştan söylemiştim durumun nereye gideceğini. İlk yarıda lider kapatacağımızı, ikinci yarıda şampiyon olacağımızı, hatta İzmir'den arayan Ahmet Bey eleştiriyordu beni. Olamaz falan. Ya oldu işte, çünkü belli. Ya şimdi Osman Bey doğru söylüyor. Çünkü ya gecikler çok var Fenerbahçe'de. Tamam olabilir.
1: Abi santrofor zaten şeyi var. Eksikliği var. Türk takımlarında bu şeye de yansıyormuş. Milli takıma da yansıyormuş. Hoca demiş ki bu kabus gibi. Gol atamıyoruz diyor adam.
5: Ya iyi bakalım Vedat geldi. Bakalım Vedat bu iş ne olacak? Danişka'yla beraber göreceğiz. Ya abi, biz de hazırlıklıyız. Yani biz de yani şerbetliyiz bu konuda. Sahada nasıl mı? Ya en önemlisi teknik direktörlerin Türk olması, lider olması. Yabancı teknik şeylerden, yabancı teknik adamlardan fazla bir şey beklemeyin.
1: Ya, Hacı adamlar, İsmail Kartal geldi abi işte Fener'in
5: yani,
1: başına.
5: Ama yabancılara bir şey beklemeyin. Onlar para için geliyor. 5-8 lira gönderiyor.
1: Profesyonel insanları. Adamlar diyorsunuz. Tabii parasını abi. Alıyor, ona göre çalıştırıyor.
5: Ona göre maç oynatıyor. Hiç umurunda değil zaten. İşte 5-8 İtalyan'a geldi. Göreceğiz İtalyan'ı. Şimdi Atolat Bey, liglere daha var da. Şimdi iki konuya ben çok...
1: Buyurun hemen lütfen girelim. Bakın, geciktik Atolat, efendim.
5: Çok önemli. Şu çok önemli. En sondakini en başta söyleyeyim de. Bir kere bizim bir an önce şu yapay zeka sistemine, veri tabana geçmemiz gerekiyor. Veri tabanı, yapay zeka ve bunu faaliyete geçirmemiz gerekiyor. Böyle. Özellikle tarımda. Önce veriyi kur. Ya bak, veriyi kur. Bunu sonra yazılımını yap. Ondan sonra yapay zekayı yükle, haritalandırsın. Özellikle tarımda. Bakın o mesela tarım alanında yabancı otları yapay zekaya veri tabanı aktarırsanız otları bulur. Ona göre size ne gerekirse verimli bir kalite olur. Bir de bu işi İsrail var ya. Ya atalım. İsrail ben zaten bunu 2-3 ay önce söyledim. İsrail'in bu son demleri. Ya işte bir iki ay içinde bakacaksınız bakın. İsrail'de bir şey kalmayacak.
1: Yani, ömrümüzün ya, son demi.
5: Şöyle kalmayacak demek istiyorum. Artık halk bıktı ondan. Bakın gerçekten halk bıktı. Yani nereye kadar sen kan dökerek yaşayacaksın ya. Bir de...
1: İsrail halkı da bıktı değil mi efendim? Bütün dünya bıktı bunlardan ya.
5: Ya Atola aynen. Ama adamlar ya bir şey söyleyeyim Atola Bey. Bunlar... Hani şöyle böyle diyorlar, bize Türkiye'ye hiçbir zaman bir şey yapamazlar. Ama bizim en önemli özelliğimiz şu, Türk dünyasını birleştirmek. Bakın, Türk dünyası, Kırgızistan falan, Türkmenistan, işte Azerbaycan öbürleri falan, Türk dünyası. Bunları birleştirdiğimiz zaman İsrail buralara elini uzatamaz. Karşısında dev gibi Türkiye'yi görür. Bakın bu çok önemli. Bir de şimdi şu Amerikan geliyor ya, ha, Trump.
1: Evet.
5: Bakın, adamlar bakın ya bu coğrafi bölgede Türkiye'nin güçlü olmasını istemeyen iki tane devlet var diyorum. Bakın üçüncü saymıyorum Ermenistan'ı. İki diyorum. Biri Yunan, biri de İsrail. İsrail ve Yunan lobisi bak orada dedi ya de ben Türkiye'ye hediyeyle gidiyorum. Tayyip Erdoğan işte şöyle benim iyi dostumdur. Bu şu Kaan uçak motorlarını götüreceğim de general ekti. Çünkü neden? Biz zaten Kaan uçağını yaptık, motorunu da yaptık, test taşımasında şu anda uçuyor ama bunlar gelirse biz seri üretime geçeriz ve hani 5 yıl geride başlayacak. Çünkü uçakların modeli, dizayn hepsi hazır. Motor sistemi. Şu anda motorumuzu yapıyoruz. Aynı seviyede 5 yılı alır. Yani 2030'u bulur. Onun için bu gelecek. Ama onların lobileri var ya, hele Yunan lobisi. Trump'a, Sanata'ya mektup yazdılar. O Rubin mi, Michael Rubin mi neden yardımcısına? İşte bunlara vermeyelim. İşte bunlar dedi Rusya'da S-400 aldıyız olmaz. Peki sen Hindistan'a veriyorsun. Hindistan'da da var o zaman S-400. Sana F-35 verdin. Yani o şu ama şu, bu bölgede hava hakimiyeti Yunanistan bizde olsun, İsrail'i beraber kullanalım. Ama avucunu yalayacaklar.
1: Peki
5: bakın Atolat Bey. Bu tamam. Neden? Çünkü Trump dedi ki, ben dedi, siz ne dersiniz? Hele orada bir gazeteci var. Bir gazeteci var. Onun babası spiker, haber spikeri, kendisi gazeteci. Tamamen ve Yunan ve İsrail lobisi hareket ediyor. Diyor ki, ya bu o Trump ona dönerek dedi ki, bunlar gidecek dedi. Yani ben de uğraşmayın dedi. Bu gelecek. Ama ya zaten biz bir tane Serdar denen bir deniz üstünde, deniz altına giden radar sistemi yaptık. Bakın bunlar çok rahatsız oluyorlar.
1: Abi.
5: Yani mal vatanda, gök vatanda çok rahatsız oluyor. Evet. Ama göreceksiniz nasıl onların NATO'nun radar sistemlerini çöpe attık, kendi çağrı radar sistemini kurduk. Kendi F-35'lerimizi kendimiz görüyoruz. Artık onlar görüp kitleyemiyorlar bizleri. Şu anda hava gücü tamamen Türkiye'ye geçecek. Bakın bu herhalde 50-60 tane bir şey galiba bu motora, bilmiyorum.
1: Evet.
5: Ama hava hakimiyeti tamamen bize geçecek. Bu ne demek? İsrail de artık geri çekilecek. Yunanistan da ve Kıbrıs rahatlayacak. Ve Türk dünyası var ya Tolat Bey. Şu anda
1: daha caydırıcı olacak gidiyor. Türkiye. Peki.
5: Tabii ya.
1: Çok
5: tabii
1: teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun efendim. Reklama gidiyoruz. 0212 454 56 46. Kısa bir reklam. Birlikte olacağız inşallah.
4: Şimdi reklamlar.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 5646. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurun efendim. Alo.
3: Alo, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Sivas'tan görme engelli Kaya.
2: Kaya Bey, buyurun, seni dinliyoruz.
3: Atanullah Bey, Allah bu İsrail'i kahrından gazap etsin. Söyleyecek kelime bulamıyorum yani, var ya.
2: Değil mi efendim?
3: Yani
2: çok açtılar, çizmeyi açtılar efendim.
3: Çizmeyi haddinden fazla açtılar.
2: Allah'ın gazabına denk gelecekler.
3: Allah'ın gazabına denk gelecek inşallah yani, inşallah yani. Sabrımızı zorluyorlar da bakalım nereye kadar. Ya sabır diyor yani, ya sabır diyor
2: evet,
3: yani.
2: Bravo.
3: Ya sabır diyor yani, başka söyleyecek kelime.
2: Sabreden var. Kazanacaktır inşallah, sen
3: i̇nşallah
2: hiç merak
3: abi,
2: etme.
3: Evet. İnşallah abi, inşallah.
2: Buyurun efendim.
3: Ya Erhan Bey çok uzatıyoruz. Hatırlat
2: Bey. Erhan Bey'deki teknik bilgi çok yüksek abi.
3: Ya onun bir vidalarını kısmak lazım herhalde ya.
2: O vidayla çok ilgili.
3: Aynen öyle ya.
2: İşi gücü vida abi. Vidalara baktınız mı? Gevşek mi? Daha önce açılmış mı? Açılmamış mı?
3: Aynen,
2: tam bir vidacı ya. Kaya abi. Sen vidadan yakalandın şimdi Erhan.
3: Aynen abim, aynen.
2: Evet.
3: Bir abim.
2: Vida, çok peki çok ederim. Teşekkür ederim. Sivas'a sevgiler, selamlar efendim. Buyursunlar efendim. Vida meselesi önemli efendim. Buyurun.
4: Buyursunlar efendim.
5: Selam aleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
5: Nide oradan Yusuf dibinden yanıt
2: Yusuf Bey aldım. İkinci şimdi, baskı yapıyoruz
5: şimdi,
2: efendim.
5: Şimdi şöyle.
2: Akşam baskısı geldi. Bu saat 5 baskısı. Buyurunuz efendim.
5: Yani, şimdi bir misafir geldi 2 dakikalığına da oradan öyle kesmek icap etti.
2: Ha yani, bravo. Şimdi,
5: ya o bizden yani, bizden öyle.
2: Yabancı yok değil yani. Gelen.
5: Yo yo yo yo.
2: Tamam.
5: Yani, arı duru bizden.
2: Hah.
5: Yani gelen arı duru bizden de. şimdi anladın, bu İsrail Suriye'ye anladın mı herhalde bir hava harekatı yapmış. Anladığım kadar.
2: Yapıyor bir yerlere tabii, falan bir bomba yapıyor, gönderiyor.
5: Yapıyor yani. Yapıyor. o şey Suriye'ye değil, bize o.
2: Öyle mi efendim?
5: O, tabii.
2: Hedefinde biz varız.
5: Tabii canım. Dün Cumhurbaşkanımız ne dedi? Orada dün konuştu. İnşallah dedi. Bunların helakında dedi. Bu kadrolar anladığım şey yapacak. Bunları helak edecek dedi.
2: Evet.
5: O ertesi gün işte bak şey yaptılar.
2: Ya.
5: Bu büyük şeytan da eğer ona yardım etmesin kıpırdayacak hali yok.
2: Tabii canım.
5: Büyük şeytan yardım etmesin kıpırdayacak hali yok. İnsan anladığımı... Kahap'ta bize bir parmak bal sürüp de ondan sonra bizim koltuğumuza şiitmesin. Neyse bizim memleketimize saldırttığı yok anladım şey. Ekonomik olarak da.
2: Evet.
5: Zamanlar ekonomik olarak da batırdı yani Türkiye'yi perişan etti.
2: Tabii canım.
5: O Birleşik Arap Emirlikleri'nden beraber. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne alakası vardı? Gecenin saat 12'sinde 1'de dolar anladın mı fırlattırmak.
2: Evet.
5: Ya o zamanlar öyleydi ya. İngiltere'den anladın müdahale vardı yani oradan. Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Diyeceğim. O bir de anladığını şimdi şöyle bir şey var. Uşak Belediye Başkanı. Ondan sonra Antalya eski belediye başkanları. Ya biz bir süre anladık. Yine bir açıklamaları var. Bilmiyorum ben. Yani
2: Antalya Belediye Başkanı'nın anlattıklarına göre benim yani anladığım şu. Bölge efendim temsilcilikler şeklinde gruplar kurmuşlar. O belediyelerden topladıklarını efendim bir yere aktarıyorlar.
5: 5 milyon avro vermiş.
2: 15 milyon istiyor.
5: yani bunlar
2: senin diyor gidelim. şu yakında belediyelerin bunlar onlar diyor sende sen falan diyor. Acaba şimdi Akdeniz bölgesi böyle yani Ege bölgesinde tamam. İzmir ne aldı? İç Anadolu'da Mansur Yavaş böyle bir adım attı mı, nasıl oldu? Bölge böyle topluyorlar, gönderiyorlar. Bir yerde toplanıyor. FETÖ'nün yani, esnaf yapılanması gibi bu.
5: Bu yani. Yenili rütbeler değil yani bunlar. O zamanlar hanım dava açın adama böyle bir şey yoksa. Niye açamıyorsun?
2: Yok canım adam her şeyi açıkladı ya öyle şey mi olur?
5: Belediye başkanı, Uşak eski belediye başkanı.
2: Ha.
5: Özgür Özel dedi anladın adam şey istemiş, helikopter istermiş.
2: Tabii.
5: En iyisinde 10 milyon dolarlık anladın.
2: 3 tane helikopter bakmışlar abi onun için.
5: en iyisine 10 milyon dolarmış herhalde. Ya bunlar yenileri yutulurlar diye bunlar ya.
2: Tabii.
5: Daha hala anladın mı bu siyasi, anladın mı dava siyasi şey diyor. Sarayın anladın mı kolu, sarayın hakimi, sarayın ataması. Ya bu ayıp bir şey bu onlar gari ya. Kendinize bir çeki düzen verin. Ayıp bir şey. Dün anladın mı Kadir İnar'ın cenazesinde bile anladın mı? Birbirlerine girmişler benim anladığım kadarıyla.
2: Evet.
5: Televizyonda söylüyorlar.
2: Tabii.
5: O, daha hala ananın milletvekili şeyin, Manisa milletvekili. Şeyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şey diyor oraya yazdırmış şeysine. Yani insan,
2: çelenge mi yazdırmış efendim?
5: Çelenge.
2: Tabii kendisi gelmemiş. Kemal Bey oradaydı gerçi.
5: Ya, Kemal Bey oradaydı ama Özgür Özel var mı? Yok.
2: Yoktu yoktu. Çelengi vardı.
5: Evet. Yani insan bunlar yenilir yutulur laf değil bunlar yani bana bak. Yani bunu anladın mı? Kalkıp da Sözcü TV, anlıyorsan Halk TV'de Sözcü, Cumhuriyet Gazetesi'nde, Sözcü Gazetesi'nde, Karar Gazetesi'nde, Milli Gazete'de, Yeni Asya Gazetesi'nde bunların anlamının hiçbiri geçtiği yok. Oraya bol bol onlara para dağıtıyor. Orada hiç kimse anladım. Onlara bir şey yapmıyor yok ya.
2: Şöyle ama şey şimdi mu? Belediyelerin bu operasyonlardan sonra efendim belki onların da işi çok güç oldu artık.
5: Ya,
2: gazete basmak, ya. Gazete dağıtmak kolay değil mi? Yani taşıma suyla değirmen dönmez biliyorsunuz.
5: Tamam da kaç tane gazete kurmuşlar yine. İki tane, üç tane gazete kurmuşlar.
2: İşte var gazeteler de nasıl devam edecekler bundan sonra yollarına bilemiyoruz tabii.
5: Yolları da var bir de reklam alacaklar bunlar. Neden alacak reklamı?
2: Hmm.
5: Devlet buna bir müdahale etmesi lazım yani. Bir belediyeler bu kadar anladın mı? Huzurlu reklam vermemesi lazım milletin parasıyla. Ya bak emekli anladın mı şöyle. Emekli girdi çıktı. Emekli o perişan. Emekli perişan ama öbür tarafa bir sürü para daha diyorlar ya. İnşallah Oktay Bey'in yeğenimiz çıkar da oradan anladır. Bunları izlemeyeceğim tabii.
2: Emekli maaşlarının üzerinde tabii ciddi bir çalışma var. O çalışma devam ediyor. Ama asıl yani hükümetin hedeflediği enflasyonu düşürmek, o konuda da rahatlatmak. Fakat seneye tabii emeklimizi tabii daha rahatlatacak projeleri
5: i̇nşallah,
2: olacaktır yani.
5: İnşallah. Evet. 19 milyona çıkmış şey emekli.
2: Evet.
5: Bak daha yeni ben bugün şey ettiler abi yerde açıklar. 19 milyon olmuş emekli.
2: Evet.
5: Yani bunun altından kalkılması bayağı bir mesele. 48 yaşında, 42 yaşında benim oğlum 48 yaşında emekli oldu.
2: Maşallah efendim.
5: Şimdi aldığı parayı. İnsan anladı mı? İyi de Avrupa'da 65 yaşında oluyor mesela, Almanya'da 65 herhalde.
2: 67'yi zorluyorlar şimdi.
5: Fransa zorluyor herhalde. 64'müş Fransa.
2: Tabii.
5: O 67'yi zorluyor. Fransa.
2: Çalışacak adam bulamıyorlar.
5: Ya.
2: Biz de emekli ettik de ama emeklilerimiz çalışıyor tabii.
5: Çalışıyorlar, hepsi çalışıyor. Benim maalesef. Oğlum çalışıyor. Benim oğlum çalışıyor anlıyorum. Fevkalade anladın.
2: En verimli yaşında abi 48 yaştan böyle usta öğretecek ya. Efendim ortaya bir şey koyacak. Peki efendim.
5: Hayırlı günler.
2: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Sevgili değil mi efendim? Ahmet geldi. Buyurunuz efendim.
0: Alo.
2: Buyurunuz efendim.
0: Ha, Ataullah Bey dün bir kadın çıktı bu DEM Parti'den. Öcalan'a özgürlük, Öcalan'a özgürlük.
2: Tabii.
0: Musallat Dervişoğlu da özgürlüğün çıkmasını, yani Öcalan'ın özgür olmasını taassüp etmiyor.
2: Ankara tabii tabii. Nasıl paslaşma ama değil mi?
0: Evet,
2: tam demden sözcü konuşuyor, orada hop topu alıyor efendim Musavat Bey, kaleyi de karşıdan görünce gol atacak.
0: Yani vurabiliyorsalar gitsinler kandilliği vursunlar Ataullah
2: evet.
0: Bey. Yani Abdullah Öcalan'a özgürlük istiyorsun sen ya, 50 kişinin canı gitti.
2: Tabii.
0: Sen buna nasıl özgürlük istersin? O kadın Pervin Buldan mıydı? Neydi o? İsmini hatırlamıyorum. Nasıl bağırıyor şeyde?
2: Bağırır. Neden evet. Biliyor musunuz? Şunun için bağırır. Bunlar yıllardır bu mesele üzerinden efendim milletvekili oldular. Devşirdiler. Ama dağlarda, mağaralarda o adınıza efendim işte mücadele ediyoruz. Adınıza kimliğinizi benimsetiyoruz, kimliğinizi taşıyoruz diyenler milletvekili oldu ama mağaralarda daha 35 yaşına, 36-37 yaşına gelmeden hayatını kaybeden binlerce insan var. Şimdi evet. Anneler babalar uyandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anne babalarla, bu vatandaşlarımızla oturuyor, konuşuyor. Bunlar bağıracaklar çünkü oradan oy geliyor, oradan oy alıyorlar. Abdullah Öcalan da beni affedin ya da ben çekip gideyim köyümde oturayım ya da bir yerde bir yalıda villada oturayım demedi, demiyor da. Ama böyle yapacaklar efendim, bunu kaşımaya evet. devam edecekler.
0: Evet Atavullah Bey. Tabii. O zaman Selahattin Demirtaş bunlarla tabii. birlikte değil miydi?
2: Tabii.
0: Atavullah Bey.
2: Evet.
0: Yani... Nasıl sen? Ya ben aslında...
2: Selahattin Demirtaş Amerika'ya gitti. Siz belki hatırlamazsınız ama hatırlatayım. Beni dinleyenler de bu anda hatırlarlar. FETÖ'nün bir sloganı vardı Türkiye'de. Cumhurbaşkanını hedefleyen. Seni cumhurbaşkanı yapmayacağız. Uçakta iner inmez ayakta onu söyledi. Tayyip Bey'i hedefleyen. Seni cumhurbaşkanı yapmayacağız. Halk cumhurbaşkanı yaptı. Sen evet. de cezaevindesin, ne bileyim yani, değil mi? Evet, halk istese birisini cumhurbaşkanı yapar, birisini de o halk adına hareket eden, adalet adına seni cezaevine gönderiyor. Böyle de bir durum var. Yani FETÖ'nün sloganı ile örtüşen bir cümle yaptı ayaküstü. Evet, seni evet, cumhurbaşkanı yapmayacağız, sanki onun elinde, FETÖ'nün elinde. Manyak. Evet.
0: Şimdi ben yani bütün partiler olmayıp da DEM Parti olsa ben ona oy vermem.
2: Evet.
0: Ama benim gönlüm yani başka bir yerde.
2: Tabii efendim.
0: Yani yazık o evet. zaman Selahattin Demirtaş'a da özgürlük diyecekler. Gene aynı olacak. Abdullah Öcalan özgür sayılıyor. Kuş sütü kuru üzüm besleniyor evet. hapishanede Atavullah Bey.
2: Evet.
0: Yani
2: size şunu söyleyeyim, İyi Parti'nin çok ileri şeyde şey yaptığı efendim dillendirdiği bir şey var. Türkiye Kandil'den yönetiliyor. Türkiye Kandil'i bitirdi. 40 evet. yıllık örgüt minimize oldu. Mağaradan çıkamaz hale geldi. Çıktığı anda da vurdu efendim bizim gökyüzündeki araçlarımız. Ve mecbur kaldılar. İdeoloji de bitmişti zaten. Marksist, Leninist ideoloji de bitti. Rusya'da da kalmadı. Çin'de de yok. Çin'de ekonomik rejim mesela liberal bir ekimdir. Şeydir. Evet. Serbest piyasa ekonomisi var ama rejim yukarıda devlette Maoizm daha duruyor. Yani yürüyecek bir şey yok ki terör örgütü için. Terör örgütü varlığını nasıl sürdürecek? Evet, güçlü bir ordu. Güçlü bir efendim silah, efendim güçlü bir millet, sonra vatandaş bu kör dövüşü artık benimsemiyor. 40 yıldır çocuklarımız ölüyor diyor. Biz gene evet. işsiziz, gene efendim sıkıntılarımız var. Biz artık refah istiyoruz, huzur istiyoruz, bir arada yaşamak istiyoruz. Vatandaş bunu istiyor efendim.
0: Evet, şimdi bir bayrak indirdi Musallah Dervişoğlu.
2: Hah.
0: Yani o da çok iyi. Yani ben bu DEM Parti ya ne biçim ne saçma ne biçim insanlar.
2: Evet.
0: Bunlar Allah'ı bilmiyorlar, peygamberi bilmiyorlar.
2: Tabii zaten Marksist, Marksist-Leninist bir örgüt.
0: Evet.
2: Ama yani Kürtler, Kürtler Müslüman, onun için taban yapmadı, tabana oturmadı. 40 sene
0: evet.
2: bir başkaldırı yapmak istedi, bir isyan çıkarmak istedi doğuda, güneydoğuda. Halk buna tevessül etmedi, buna kalkışmadı. Evet ben Kürdüm dedi, sıkıntılarım var Türkler gibi, Anadolu'daki insanlar gibi. Bunların giderilmesi lazım, demokrasinin olması lazım. Bunu dillendirdiler ki haklılar. Ama öyle bir başkaldırı, öyle bir isyan söz konusu olmadı. Musavvat Derviş de, Sayın Derviş de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşları için, işte bak emekliden bahsediyoruz, etiket fiyatlarından
0: tabii
2: bahsediyoruz.
0: Evet ben onun konuşmalarını beğeniyorum.
2: Ben beğenmiyorum, katılmıyorum. Böyle sürekli işte APO'yu serbest bırakacaklar, şunu serbest bırakacaklar, efendim Türkiye Kandil'den yönetiliyor değil.
0: Hayır.
2: Hanımefendi bizim için proje sunacak, proje. Sen emeklisin. Senin ihtiyaçların var, sana dokunacak şeyler söylemesi lazım. Yani evet. PKK'nın ya da HDP'nin efendim Kürt yurttaşlarımızın duygularını sömürdüğü gibi İYİ Parti de vatanseverlerin ya da milliyetçilerin, Türk milliyetçilerin duyguları üzerinde politika yapmasın. Türkiye için, şimdi, Türkler için projelerini sıralasın. Biz nasıl huzuru yakalarız? Biz nasıl zengin oluruz? Biz çocuklarımızı nasıl eğitiriz? Nasıl meslek sahibi yaparız? Evet, evet. Anladın mı?
0: Şimdi ben tutmuyorum zaten.
2: Hayır, yani tutabilirsiniz canım, tutabilirsiniz de. Ama duygu siyaseti, politikası artık yemiyor efendim.
0: Evet, şimdi Kadir İnanır öldü 2 gün önce.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Bu solcuydu, evet. Ama ne kadar barışı sağlamak için uğraşmış tabii, adamcağız.
2: Tabii.
0: Yani ben eleştiri mahiyetinde söylemiyorum.
2: Tabii tabii, hayır, biz konuşuyoruz canım, beyin jimnastiği yapıyoruz. Ha,
0: yani evet. APO'ya özgürlük sağlanmasın, yatsın orada.
2: Tabii.
0: Demirtaş'ta yatsın.
2: Evet.
0: Yatsınlar.
2: Kimseye yani şey anlamında, mesela yıllardır konuşuyorlar, işte bir buçuk yıldır neredeyse konuşuyorlar. Efendim af çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi ki komisyon kuruldu, dedi ki yok böyle bir şey. Nereden çıkardınız affı? Kim çıkarıyor? İşte bu şekilde politika yapıyorlar. İnsanların duygularıyla efendim oynuyorlar.
0: Şimdi benim gönlüm başka yerden yana dedim de onu millet yanlış anlamasın. Benim tuttuğum parti belli.
2: Efendim, partiler Türkiye'de biliyorsunuz onlarca parti var. Biz parti zenginiz, hiç merak etmeyin.
0: Evet.
2: Gönlümüz yani, nereye isterse gider ona şey veririz, oyumuzu veririz.
0: Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar.
2: Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim.
0: Ben hiçbir zaman eleştirmedim kimseyi yani.
2: Yok yok, sen çok güzel tablolar çiziyorsun. Bize ilham kaynağısın efendim. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
2: İyi günler, teşekkür diliyorum size.
0: İyi günler.
2: Sağ olun efendim. Evet, telefon hattımızda kim var efendim? Alo.
4: Alo, bu Musavat. Bu Musavat gidiyor PKK'ya oy veriyor. Böyle çarpıcı olsun diye bunu söylüyorum. Tırnak içinde PKK'ya oy veriyor. Nasıl veriyor? %48 aldı değil mi?
2: Evet.
4: Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu. 6+1. Bunu bilmeye mi var?
2: Altılı masanın içerisindeyiz diyorsun.
4: Şimdi bir kazan süte bir kaşık yoğurt mayası attın mı ki yoğurt olur.
2: Evet.
4: Şimdi efendim siz HDP ile beraber seçime gittiniz mi girmediniz mi? Evet. Aynı yolu verdiniz mi vermediniz mi? Ya İYİ Parti zaten, İYİ Parti ve diğer muhalefet zaten Kandil'den yönetiliyor. Eğer Kandil'den yönetilmekten kasıt buysa yani. Eğer hükümeti Kandil'den yönetmekle itham ediyorsa, Kandil'den yönetilmenin asıl ortada net müşahhas numunesi muhalefettir ya.
2: Osman Bey, hükümet şu anda Kandil'i devre dışı bırakmak istiyor.
4: Bıraktı, silahlarını bitti bırak. O iş ya.
2: Ha. Silahlarını bırak, teslim ol ya da cezanı çek. Bir suça karışmamışsan yoluna devam et, git diyor. Yani gel altılı masadaki partilerden birisine yüklen, oy ver, efendim şu parti gelsin demiyor. Dediğiniz gibi o bloğun içerisinde yer aldılar bunlar.
4: %48 değil mi hepsi bunların yani?
2: Tabii.
4: %48'in içinde.
2: Altı parti oradaydı, HDP de oradaydı efendim.
4: Elbette hepsi orada yani. Evet. Biz yoktuk, ettik, ben bilmiyordum. Milleti, her şeydi, milleti evet. Salak yerine koyma kardeşim.
2: Osman Bey, bu manşet olsun. Bizi salak yerine koymayın. Çok teşekkür ederim efendim.
4: Eyvallah.
2: İyi günler diliyorum. Evet. Kimse bizi salak yerine koymasın efendim. Lütfen. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Projelerinizle gelin Türkiye, herkese. Bütün milletimiz için ne yapacaksınız? Gençler için ne yapacaksınız? Emekler için ne yapacaksınız? Kadınlar için ne yapacaksınız? Eğitimde ne hedefliyorsunuz? Gelin anlatın ya, bizi ikna edin. Oyumuzu size verelim diyor vatandaş. Efendim bunlar şuradan buradan. Ya kardeşim, yani altılı masa vardı. Siz oradaydınız. Hepimiz gittiniz. Kemal Bey'e de mi oy vermedik mi? Verdik. Orada HDP de vardı. İşte HDP bağırıyor. Abdullah Öcalan'a özgürlük. Abdullah Öcalan ben özgürlük istiyorum demiyor ki yani. Kardeşim, yani başka bir şey söylüyor Abdullah Öcalan. Yani bırakın silahları diyor örgüte. Evet efendim, sizi ben kurdum kardeşim. Bırakın silahları, bu iş bitmiştir. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum.
6: Abi herkese hayırlı günler diliyorum.
2: İyi günler diliyorum efendim, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
6: İstanbul'dan Nusret abi.
2: Nusret Bey, buyurunuz efendim.
6: Abi ben bugün şey deneyeceğim, bu LGBT'nin İstanbul'a bir gemi geliyordu. Az daha az kalmıştı gelmeye. İçinde 3000 tane adam var. LGBT'ci var.
2: İstanbul'da kim geliyordu abi İstanbul'a?
6: Abi duymadınız mı abi? Ya?
2: Duymadım abi.
6: Ya abi 3000 tane o büyük gemine var ya o Atlantik mi diyorlar ne gemine?
2: Ha diyorlar. Turist taşıyan gemiler.
6: Ha 3000 tane LGBT'ci oraya binmiş Türkiye'ye gelip Türkiye'de İstanbul'a gelecekti. Fakat bizim İçişleri Bakanımız buna müsaade etmedi.
2: Evet.
6: Rotasını Kuşadası'na çevirdi.
2: Evet.
6: Şimdi Kuşadası da ayağa kalktı.
2: Tabii.
6: Bakalım nereye gidecekler falan. Ama ben buradan bir de...
2: Abi Rusya da istemiyor. Çin de bunları istemiyor. Biz niye isteyelim abi? Amerika da tepkili.
6: Abi peki hangi desenette geliyorlar? Ben merak eden o. Hangi desenette bunu geliyor? Rusya istemiyor. Başka devlet de istemiyor. Bu desenette nereden alıyor?
2: Bazı gruplar Türkiye'de afiş asıyor ya gelin diyor.
6: Gelin ama abi bunlar pislik abi. Gerçekten bunlar. Tarih kalmasını bilmem.
2: Lut kavmi var ya Lut kavmi gibi.
6: Aynen öyle. Evet. Aynen öyle abi. Bugün onlar da helak olacaklar ama...
2: İnsan neslinin düşmanları bunlar. İnsanlar çoğalmasın, insanlar ölsün, insanların sonu gelsin, insanlık bitsin diyorlar abi.
6: Abi şimdi Kuşadası'na çevirdiler rotayı. Herhalde oradan da tepki alacaklar. Oradan da uzay... Artık İçişleri Bakanı dedi ki Türkiye sınırları içerisine girmeyin.
2: Evet.
6: Yani İstanbul'a geliyor, İstanbul değil. Türkiye sınırları içerisine girmeyin. Yani
2: çok güzel bir tepki, çok değerli bir tepki bu.
6: Evet yani biz de ben de diyorum ki şimdi İçişleri Bakanlığı'nı al abi ellerinden değil ayaklarından öperim böyle insanın ya.
2: Ya bunlar İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına tepkisini ortaya koyuyor. Gelmeyin diyor.
6: Tamam, evet. Çok güzel bir şey abi.
2: Evet.
6: Yani bu insanlar yani gerçekten abi hastalıklı bunlar ne bileyim taharet almasını bilmezler hiçbir şey bilmezler. Pislik bunlar abi ya. Gerçekten pislik abi ya.
2: Tamam efendim.
6: Bugün LGBT dediğiniz zaman benim aklıma pislik dedi abi. Yani tamam. İnsanlık falan gelmiyor abi.
2: İnsanlık yok orada çünkü insanlığa karşılar.
6: İnsanlığa karşılar.
2: Tabii insanlık bitsin diyor. Abi. Evet.
6: Evet abi.
2: Peki efendim.
6: Ben benim bugünlük bu kadar.
2: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Çok değerli şeyler söylediniz. Sizi anlıyorum efendim. Evet. Aktüel bir konu. Gerçi bir dinleyicimiz de ufak girdi konuya. Yani bunları destekler mahiyetinde gel gel diyenler olur ya bazen gel gel gel falan diye. Ama devlette, hükümette tepkisini ortaya koydu. Herkes, bütün liderler böyle ya. Nedir bunlar falan deniliyor. Hangi lider ya da ülke karşılayacaksa oraya gitsinler efendim. Buyurun. Alo.
7: Alo, selamünaleyküm Atallah Bey.
2: Aleyküm selam efendim.
7: Hiç yapmadığım bir işi yaptım. İkinci kere bağlandım da. Atallah Bey, ben Aksaray'la Halil.
2: Buyur Halil Bey.
7: Bir LGBT'ci babası oğluna destek veriyordu. Artık toplamışlar otobüsüne bir yere götürüyorlar artık.
2: Nerede abi?
7: Facebook'ta rastladım. Beni Facebook'tan engellemişler. Yazdığım yazıyı okuyun mu abi? Allah göstermesin. Kınamayın bu işleri yazdım. Dedi şeyden ırkçılık ve ne bileyim nefret suçundan beni şey yapmışlar. Facebook'tan engellemişler. Vallahi şöyle yazmışım. Allah göstermesin. Kınamayın bu işleri yapmış. Facebook engellemiş. Bana engel yasağı koymuş.
2: Hemen seni şey yapmışlar. Şikayet ettiler demek ki. Bu evet. Bize laf söz ediyor. Evet.
7: Evet. İbiş isim. Yani bu ne yani bu? Ben sadece gibişleri dedim yani.
2: Ne kadar yani etkili gibişlerde... olduklarını da düşün yani dünyada. Hemen yasak evet. Getirebiliyor, hemen Facebook'a ulaşıyorlar, evet. Hemen engelliyorlar.
7: Hemen.
2: Engellettiriyorlar değil mi? Başka bir şey olsan bunu, Facebook'a... Bunu... Ya.
7: Evet. Ya. Bak şey yazdım, İsrail için bir şey yazdım. İşte kahrolsun İsrail yazdım, beni engellediler.
2: Tabii.
7: İşte hepsi telef olsun yazdım. Irkçılıktan engellediler.
2: O öyle tabii. Yani İsrail'de İsrail'in yarısına yakını neredeyse bunu tasvip evet. Etmiyor. Karşı çıkıyor. Sen İsrail'i topyekün efendim hedef alınca olmaz. Halbuki orada evet. Bir isim var belli. Kim o? Başbakan evet. Netanyahu.
7: Evet.
2: Tabii efendim.
7: Evet yani vallahi.
2: Yani toptancılık yapmayalım.
7: Anında.
2: Evet.
7: Anında yani.
2: Tabii
7: anında.
2: Hemen müdahale ederler efendim.
7: Evet.
2: Peki.
7: Abi de şey söyleyebilir miyim?
2: Söyle.
7: şimdi Erhan Bey, şimdi biz televizyon, radyo izliyoruz, dinliyoruz. Bize haberleri tekrar tekrar gerek yok diyecektim. Tekrar tekrar yayınlanmasına gerek yok. Bir de Fenerbahçe'nin başına gelen, Galatasaray'ın başına gelse acaba kaç yılda bir şampiyon olurlar? Yani 3 Temmuz'u hatırlatmak istiyorum. Acaba böyle bir gündemleri yaşadılar mı? Yani 3 Temmuz'u yaşadılar mı?
2: 3 Temmuz'da ne olmuştu abi? Fenerbahçe'nin başına kim ne getirmişti abi?
7: FETÖ deneme yaptı. Tuttu Fenerbahçe'yi, karıştırdı. Fenerbahçe'ye
2: el mi koyacaktı? Alacak mıydı? Bir takımı eksikti. Bir de Fenerbahçe'yi almak, ele geçirmek istedi herhalde.
7: Evet. Bir de Cübbeli Ahmet Hoca'nın taraftarı çoktu. Bunlar ne yaptı? Üçüncüsünde Recep Tayyip Erdoğan hedefiydi. Yani bunları hani olarak, kurs olarak gösterdi. Ha. Yani bir deneme yaptı.
2: Tabii.
7: Ama 15 Temmuz'da yaklaşıyor. İnşallah kökünü kazıyacağız. İnşallah da daha halen var. Halen etrafımızda var.
2: Var değil mi?
7: Cumhurbaşkanımızın da etrafında var.
2: Nasıl yani fark ediyorsun? Nasıl fark ediyorsun?
7: Şimdi bu Tamar Tanıyan.
2: Tamar.
7: Kadının her videosunu seyrettim. Hiçbir yerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret görmedim. Hiçbir yerinde.
2: Evet.
7: Ama bu kadın yurt dışından gelmiş. Yani bu kadın hakkında işte var, ne bileyim, soruşturma, araştırma. Yani halen Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında FETÖ'cüler var. İnanıyorum. Yani.
2: Bu Tamar'a kim dokundu da, daha doğrusu Tamar kime dokundu en son?
7: En son CHP'ye dokundu yani. En son CHP'ye dokundu yani.
2: Canım benim. Gündemi çok yakından takip ediyorsun sen. Aksaraylı abim. Yok öyle değil. CHP'ye dokundu da dokunuyor işte. Ama bu defa cız galiba. Eli yandı. Subaya mı vurdu? Ne yaptıysa?
7: Vallahi bilmiyorum yani.
2: Demek bileceksin ki, abi işte. Neyse. İstanbul'a gelecek. Bakalım savcılığa ne söyleyecek, ne olacak. Biz öğreniriz efendim. Sızıntılar gelir kulağımıza.
7: Tabii ki.
2: Peki efendim, çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun efendim. Yani Aksaraylı Halil abimiz gündemi çok iyi takip ediyor. Buyurunuz efendim. Alo.
8: Alo.
2: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
8: Ben Edirne merkezini arıyorum. Fatih'in memleketinde.
2: Kimin memleketi efendim? Fatih'in mi?
8: Fatih Sultan Mehmet
2: Anadolu. Radyonuzu kısın efendim, sesinizi net duyalım. Radyonuz ses karışıyor efendim.
8: Evet.
2: Kapattınız mı radyonuzu?
8: Evet, Atalullah Bey.
2: Ha buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Hayır, ben hala sesimi duyuyorum ama.
8: Benim telefonum da öyle efendim.
2: Nasıl telefonunuz efendim? Nasıl bir telefon sizde var?
8: Tuşlu telefon.
2: Ha buyurunuz efendim, o zaman sizi dinleyelim efendim.
8: Şimdi İstanbul'un fethinde arayamadım. Tabii Kurban Bayramı tatili girdi. Tekrardan bu ecdada ne kadar dua etsek azdır. O yüzden yani ecdat her şeyi hak ediyor diyorum.
2: Evet.
8: Şimdi efendim ben yaşayışım Osmanlı'ya olduğu için kimseye bir zararım yok. Mazlum garip yetimim. Anne babamı kaybettim. Bu işe gidiyorum. İşkur'dakiler tam oluyor Atallah Bey işim. Sırf hayatım Osmanlı olduğu için beni işe istemiyorlar. Kendi memleketimden de atmak istiyorlar. Yani ben çalışmak ve üretmek istiyorum.
2: Mesleğiniz nedir? Ne anlarsınız?
8: Ben Edirne 1. Murat Lisesi'nden mezun oldum 2006'da. 4 defa üniversite sınavına girdim, kazanamadım.
2: Hayır, mesleğinizle bir şey yapıyor musunuz?
8: Müzeler efendim. Benim yaratılışım böyle, kapasitem böyle müzeler.
2: Ha müzeler.
8: Edirne'de Fatih Sultan Mehmet Müzesi var. müzelerde çalışmayı seviyorum, türbelerde. Yani ben iyi insanları tercih ettim efendim.
2: Sizi anlıyorum.
8: Kültür ve turizm açılsa, yani diğer devlet büyüklerimiz sesimi duysa da, Edirne İl Özel İdaremiz de atsa da bu şeyi, ben de çalışan bir hanım olsa, bunu söylemek için aramıştım.
2: Nasıl geçiniyorsunuz?
8: Bir hasta maaşım var %57.
2: Evet.
8: %57 bir maaşım var. O yani sürekli ablamla abim var ama maalesef böyle bir aileye düştüm ben. Rab, kader diyorum. Esirlik hayatına kurtulmak istiyorum ama işte ne bileyim, iş lazım yani. Kimsenin, abim EYT'den emekli ama kimsenin ben parasını istemiyorum. Ne bileyim Ataullah Bey, ben de ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Abinizle mi yaşıyorsunuz? Ailenizle mi yaşıyorsunuz?
8: Evet, abim bir de ablam var.
2: Tamam, peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet efendim, galiba bir reklam aramız var mı? Reklam arasına gidiyoruz. Evet, kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra sizleri bekliyoruz efendim.
9: Şimdi reklamlar.
10: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: reklamlar.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Burası TGRT FM.
5: Evet sevgili dinleyiciler.

0: demişler. Abi bunlar biraz şöyle kendini biraz geriye çektiler.
1: Üç tane, başkaları... üç tane saydın abi.
0: Var böyle var mı?
1: Yok yok olabilir. Bak sen de zaman zaman katılıyorsun. Seni hiç almayalım mı abi?
0: abi.
1: Televizyonları akşam seyrediyorsun abi. Aynı kişiler her programı.
0: Müberra Hanım bugün kaç sefer katıldı abi?
1: Ama döndü ikinci defa söyledi abi konuştu. Seni de ya. Dinleyelim ama seni de dinleyelim ama yani insanları reddedemeyiz. Yani, fakat rahatsız oluyorsan bizi bak rahatsız oluyorsan ne katıl ne bizi dinle ama katılacaksan kapımız sana sonuna kadar açık abi. Tamam.
0: Ama başka kişiler katılsın diyor.
1: İşte başka kişiler
0: bunlar işte başka kişiler. Ki kimse.
1: Abi aynı tipler değil işte. Ben bu programdayım. 3-4 kişi var öyle. Aynı tipler. Şimdi seni dinliyoruz abi.
0: Yok ben sadece
1: onu değil. İyi yolculuklar. Tamam.
0: Oldu sağ ol.
1: Ben sana abi. İşini öğretmediğim gibi sen de bana işini öğretme. Ben işimi biliyorum çünkü. Çok teşekkür ederim efendim. Telefon attığımızda bir dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo. Yok. Buyurun.
2: Alo. Buyurun. Selamünaleyküm abi.
1: Buyursunlar efendim. İyi günler diliyorum.
2: Ben Ziya Pendik'ten servisçi.
1: Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz.
2: Ben bugün gündemde olan bir konuyu konuşacağım.
1: Tabii buyurunuz efendim.
2: Bu Tamar Tanrıyar var ya.
1: Tamar Tanrıyar.
2: Evet. Bunun ben bir yanlışını görmedim. Ben bunun takipçisiyim. Neden gözaltına alındı? Bir CHP'lilerin eylemesinden. Türkçüsü yapmasından dolayı hakaret etmiş.
1: Olur, birisi şikayet etmiştir. İfadesini alırlar, bir dinlerler. Ona göre şey yaparlar efendim.
2: Ya hayır ben hep dinliyorum ama hiçbir sesini duymadım. Neden duymuş onlar? Cumhurbaşkanı hakaret etmiş, memnun olmuş. Hiçbir şey yok. Ben onu kınıyorum, destekliyorum. Onun için aradığım sana iyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Peki, sağ olun. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Ben mi diyorsun? Ben kapattım.
1: Buyurunuz efendim. Siz telefonda mısınız hala efendim?
2: Evet ben telefondayım.
1: Abi çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Yönetmenim uyuyor da biraz. Onun için senin gidip gitmediğini fark etmedi. Çünkü etrafında 3 kişi var. 3'ü beraber sohbet ediyor. Biraz da tabii öğleden sonra hafif bir uyku vakti gelmiştir. Böyle bir programda insanın uykusunun gelmesi de normaldir. Öyle değil mi Selimciğim? Yok ben uyumuyorum abi tövbe falan diyor. Peki efendim. Evet telefonlarımız 0212 454 5646 abi ben Tamar'ı şey yapıyorum seyrediyorum onun hayranıyım niye ifadesini alıyorlar falan böyle şey olabilir mi? Olabilir ya birisi bir şikayette bulunur efendim sizi şikayet ederler ifadenize başvururlar efendim yani bunlar olur normaldir bunlar efendim evet. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Fazla bekletmeyeceğiz. Bekliyoruz efendim. Buyurun. Alo. Buyurun efendim.
3: Alo merhabalar.
1: Merhaba iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun efendim. Alo. Gitti dinleyicimiz. Diğer dinleyicimizi hemen alalım Ömerciğim. Kulağın benden olsun Ömerciğim. Evet. Buyurun efendim.
4: Alo.
1: Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum.
4: Tegeratı efendim.
1: Buyursunlar efendim, kiminle görüşüyoruz?
4: Ben Nurbet Atahan, Balıkesir'den arıyorum.
1: Buyursunlar hanımefendi.
4: Ben kiminle görüşüyorum?
1: Ata ben efendim, burası Ataullah Arvas, burası TGRT efendim, Dünya Dönerken
4: evet,
1: programı.
4: Evet, ben sizi her gün dinliyorum.
1: Çok teşekkür ederim hanımefendi.
4: Her gün dinliyorum. Evet. Bir konuda şimdi ikindiyi kıldım, aklıma geldi.
1: Buyurun.
4: Hep telefon numaranızı kaydetmeye uğraşıyorum, bir türlü kaydedemiyorum. Biraz da rahatsızım.
1: Geçmiş olsun efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
4: Doğru mu benim aradığım numara?
1: Tabii efendim doğru. Bu numarayı aradınız efendim.
4: Şimdi ben size bu belediye başkanları, ilçe başkanları hakkında bilgi vermek istiyorum.
1: Tabii efendim buyurun.
4: Benim oğlum da bir dönem öncesi bu belediyeler değişti ya daha önce ilçe başkanıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız Balıkesir'e geldi. Benim oğlum, gelinim gittiler havaalanından aldılar. İlçe başkanlığına misafir ettiler, fotoğraf çekindiler ve benim oğlum kendisi hattaneci fakat hiçbir kuruş böyle

0: partiden para almadı. Hep kendi cebinden harcadı.
1: Hangi partiye mensup?
0: AK Parti.
1: Ha, AK Parti'ye mensup.
0: Evet. Tabii ki Cumhurbaşkanımızın fotoğrafları var oğlumla, tabii, gelinimin.
1: Ne oldu sonra oğlunuza hanımefendi?
0: Oğlum sonra ilçe başkanı, işte bu belediyeler değişince istifa etti. İl yönetiminde şimdi.
1: Ha.
0: Balıkesir il yönetiminde işine devam ediyor. Allah'a çok şükür karnını doyuruyor. Helal para kazanıyor. Helalinden evine rızkını getiriyor.
1: Maşallah.
0: Heh, bu belediyeleri ben televizyonda sizi TKRT televizyondan da dinliyorum her gece. Çok kınıyorum yani.
1: Neler yapmışlar değil mi efendim?
0: Evet, çok kınıyorum.
1: En son Muhittin Böceğin ifadeleri de tabii çıktı, evet, ortaya. Neler aynen söylüyor adam?
0: Aynen, ben oğlumla gurur duyuyorum.
1: Bravo.
0: Çünkü hiç böyle, bak ben bir tek Türk bayrağı istedim oğlumdan. O da belediyeye ait. Getirmişler oraya tabii, asmak için fazlaymış.
1: Evet.
0: Ben onu hep asıyorum bayramlarda balkonuma. Benim aldığım
1: tek hediye budur diyorsun.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani ben çok kınıyorum bu belediyede çalışanları.
1: Doğru.
0: Şimdi evet, bizim Balıkesir'de Ahmet Akın Bey var.
1: Evet.
0: Şey, CHP'li.
1: Evet.
0: Gerisini anlatmayayım telefonda.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
0: Tamam.
1: İyi akşamlar Balıkesir'e.
0: Sesini duymak, sizinle sesinle konuşmak beni mutlu etti. Hayırlı akşamlar olsun.
1: Biz de şeref yağ bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet, telefon attığımızda dinleyicimiz var. Hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, hayırlı yayınlar Atalı Bey.
1: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum. Buyurun, kiminle görüşüyoruz?
2: İyi günler. Tireli Ayşe Bacı.
1: Buyursunlar efendim.
2: Ben bu Tire'de şikayetçiyim kardeşim. Bunu bir el atın.
1: Atalım değil mi efendim?
2: Evet.
1: Peki.
2: O kucağında Kur'an-ı Kerim ne? Emine Hanım.
1: Evet.
2: Kucağında Kur'an-ı Kerim ne? O çocuğun adı, çok seviyorum. Selçuk Bayraktar.
1: Heh.
2: Ver Allah, ona bin lira para yatıracağız biz. Günde 40-50 bin lira yattığımız yerden para kazanacağız.
1: Evet.
2: Ya ben o yattığım yerden kazandığım parayı yiyemem ki. Haram o.
1: Evet.
2: Allah'ım bizi yönlendiriyorlar. Bire dün sünnet toplu sünnet töreni vardı Tire Belediyesi'nin. Bugün şeyi ağırlıyoruz. Ne onun adı?
1: İzmir Tire Belediyesi.
2: Evet.
1: Parayı
2: evet,
1: nereye yatırıyorsunuz efendim?
2: Vallahi Emine Hanım diyor ki işte şu kadar koltuğumda Kur'an'ım diyor. Ay ben onların resmine öyle bir bilebilseydim, Face'ten dinliyorum her zaman, yatıyorum biraz biliyor musunuz? Üzerine zafiye şeker hastasıyım.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun, benim misafirim beni alıp gidecek. Yani tiksindim bunları dinlemekten. Bu Emre Hanım'ın hiç öyle yapacak bir karakterde bir bayan değildi önce. O çocuğu da çok seviyorum Bayraktar'a. Allah dünya ahiret evladım olsun.
1: Evet.
2: Vatanı millete hizmet edecek kişilerin üzerine çamur at, izi kalsın.
1: Bu Tamar mı çamur atmış efendim?
2: Efendim?
1: Kim çamur atıyor bunlara, Bayraktar'a?
2: Bizim memleketin insanları işte.
1: Ha, anladım, anladım. Genelde yani diyorsunuz laf söz ediyorlar. Evet.
2: Her gün fesli görüyorum.
1: Fes'te sürekli bunların aleyhinde tezvirat var efendim.
2: Ben Tir Haber'i dinlemek için bir kız çocuğuna telefonumu Fes açtı. Fes açılınca geliyormuş. Bilmiyorum. Onu açmışlar. Bir açıyorum. Allah'ım, seçilmiş başkan Özgür Özel bugün bizim Tire'de. Ondan sonra yani Kılıçdaroğlu'nu bir fabrikayla anlaşıp kilo rakalı vermeli. Hani köpek odası gibi. Onu da bir kilorak fabrikasından anlatsan, o kilorak da çıkarmaz onların kirlerine.
1: Ama yani, Sayın Kılıçdaroğlu kararlı diyor ki arınma zamanı, arınmamız lazım diyor.
2: İşte diyorum ya, ben de hediye kilorak almayacağım.
1: Işık mı tutacaksınız efendim?
2: Kilorak, kilorak var ya, ozon diyorlar. Kilorak,
1: ha, anladım.
2: Diyorlar.
1: Evet.
2: Temizliyor.
1: Temiz.
2: Ben de ona hediye kilorak alacağım. Ara sıra el sabunu yapıyorum ben, zeytinyağlı. Onun altında.
1: Öyle mi? Bu arada İbrahim Erdur'u da İzmir'den teşekkür ederiz. O da el sabunu, bize sabun göndermiş. Çok doğal bir sabun. Bu saçları döktürmez diyor. Yani saçlarınız dökülmez, kepek yapmaz diyor. Demek ki o kadar kıymetli bu zeytinyağı, el yapımı sabun.
2: Evet, çok kıymetli.
1: O buyurun zaman CHP Genel Merkezi'ne efendim Kemal Bey'e gönderin. O arınmayı hedefine koydu. Bir arındırsın efendim.
2: Hayır, sabun arıtmaz o kadar. Altının suyu daha güzel. Elini tosttuğu zaman derisini sıyırır atar.
1: Ne diyorsun?
2: O
1: denli böyle kazır diyorsun.
2: Evet.
1: Kirpas kalmaz değil mi abla?
2: Kalmaz.
1: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz size ve Tire'mize. Sağ olun.
2: Buyurun gelin, bekleriz.
1: İnşallah yolumuz Tire'ye düşsün. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Ege'mizin insanı, İzmir'imizin güzel insanları değil mi? Bir başkadır valla. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm abicim.
1: Vaaleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Fatullah abicim, Ataşehir'den Metin ben. Saygılar, hürmetler ediyorum.
1: Bilmukabele efendim.
3: Yaklaşık 2 sene önce beni haptan atmıştınız ya, hatırladın mı abicim?
1: Ben bilmem abi, gene atabilirim. Ona göre dikkatli konuşalım efendim.
3: Yok, dikkatliyim ben. Süleymancılar hakkında bir laf etmiştim.
1: Evet, dememek lazım. Çünkü seni mahkemeye verirler, bizi mahkemeye verirler, söz hakkı düşer.
3: Tabii.
1: Hiç gerek yok abi.
3: Sonra Süleymancılar Türkiye Gazetesi'nden vazgeçince bir sene sonra siz Süleymancılara laf ettiniz.
1: Yok, ben laf etmem. Türkiye Gazetesi'nden Türkiye Gazetesi'ni Süleyman Efendi'nin talebeleri okusun ya da sen okuyasın diye çıkarmıyorlar. Türkiye Gazetesi'ni halkımıza çıkarıyorlar. Herkes herkesinden insan okur.
3: Şimdi de Tamar Tanrı'ya TGT ve Cem Küçü'ye taktığı için ağzınıza bile aldırmıyorsunuz.
1: Hayır, onu ve da yalan söylüyorsunuz.
3: Beni dövmeye gelecektiniz. Numaram
1: evet,
3: da var, hala gelemediniz.
1: Onu da yalan söylüyorsunuz. Tanrıyar en son...
3: Hayır, ben yalan söylemiyorum.
1: Tamar Tanrıyar en son ne yaptı biliyor musunuz? Başka kişilere yöneldi. Ondan sonra da hakaret vardı, ifadesini veriyor. Tamam mı? Hadi iyi günler diliyorum size. İyi günler diliyorum. Yürü. Kucağımda oturup benimle kavga etme kardeşim. Herif beni eleştiriyor. Yani ona buna laf atıyor, ona buna laf sokuyor. Burada olmaz. Söz hakkı var. Şimdi adam biz mahkemeye verdi değil mi efendim? Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bir de dövmemi bekliyor. Gel döv beni diyor. Sanki korkacağımı zannediyor ama bizim kitabımızda dövmek yok. Efendime söyleyeyim, daha doğrusu şiddet yok. Çok ayıp efendim. Evet, buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun
4: selamun
1: efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Selamünaleyküm. Aleyküm selam.
4: Hayırlı yayınlar efendim.
1: Size de efendim, kiminle görüşüyoruz?
4: Ali İbrahim Çalış, ben Kastamonu.
1: Buyursunlar efendim, Kastamonu'dan dinleyicimiz var.
4: Evet efendim, bir iki arkadaş önce bir beyefendi bağlandı. Devamlı aynı kişiler bağlanıyor diye şikayet etti de.
1: Yalan söylüyor.
4: Ben yıllardır sessiz dinliyorum.
1: Yalan söylüyor. 3-4 kişi öyle var dinleyicimiz, evet. Ama onları da reddedemeyiz. Hemen ne yapalım hemen, adam düşürüyor, konuşuyor.
4: Hemen hemen her gün dinliyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel programınız var.
1: Evet.
4: 3-4 kişi haricinde çok kişi bağlanıyor.
1: Evet.
4: Bakın şu an ben de bağlandım.
1: Tabii.
4: Ben sadece bunu söylemek istemiştim.
1: Buyurun.
4: Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar efendim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet Ömerciğim, diğer dinleyicimiz hemen gelsin efendim. Buyurun efendim. Alo.
5: Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Çok muhterem, değerli Ataoğlu abim, ben Yalçın, İstanbul'dan.
1: Yalçın Bey buyurunuz efendim. Nasıl gidiyor İstanbul'da hayat Yalçın Bey?
5: Abi daha şimdi okullar da tatil olunca tabii biraz daha rahatladı. Vatandaş köyünü buldu çok şükür.
1: İyi.
5: Çoluk çocuk koyunlarla oynaşıyor.
1: Ya ne biliyorsun? Nasıl tabirle? Sen hazırlanarak bu programa geliyorsun, anlaşıldı.
5: Abi akşamdan yazıyoruz bir şeyler.
1: Tamam abi. Biraz koyun keçiyle bir oynasınlar abi.
5: Aynen abi, biraz doğal hayat yaşasın yani insanlar.
1: Bravo.
5: Görsünler kardeşim. Yani biraz kendimizi bulmamız lazım artık. Yani yani bir ay, iki ay neyse artık kendini bulması lazım. Ara tatil.
1: Evet.
5: Bu arada şimdi tabii insanlar böyle doğal hayat yaşasın istiyoruz. Evet. Dost doğru yaşasın, kalbi güzel olsun diyoruz ama demek ki bazı noktada bazı insanlar doğal yaşamak istiyor. Kimisi uçmak istiyor, helikopter almak istiyor, kimisi şey yapmak istiyor. Ya arkadaş,
1: araştırıyoruz helikopterleri abi. İnşallah alacağız.
5: Abi paramız yeterse bakalım. Evet. Problem oradan başlıyor ya. Ya, ya helikopteri aldın. Hadi benzinini nereden koyduracaksın? Hangi vatandaş koyacak? Yani helikopteri oradan aldırttırdın. Benzini nereden koydurtturacaksın? İstanbul
1: işte Büyükşehir Belediye Başkanı resmen evet. söylüyor. Diyor ki yani bana helikopter al diyor. Ben de işte helikopter baktım diyor.
5: Ya çocuğun oyuncak istemesine benziyor bu ya. Yani vitrinde görüyor ya treni.
1: Belediye başkanı böyle. Nereden alacak abi? İşte ona da diyor ki bul işte ne yapıyorsan yap.
5: Bir şekil yap diyor.
1: Kemal Bey diyor lan belediye başkanına para getir diyor. Parayı nereden getirecek? Müteahhitten şuradan buradan toplayıp getirecek. Olur mu yani diyor.
5: Uşak Belediyesi güzel konuştu. Ben dedi torbayı dedi bahçenin duvarının üstünden attım diyor. Adam saymış $10,000 eksik çıkmış içinden.
1: Buyur abi.
5: Daha önceki şey bu. Yani şimdi şu anda yani demek ki eksiği bile çıkıyor adamın. Yani şimdi saymış demek ki. Ya. O saymadan götürdü. Ötekisi sayıp şey yapıyor. Fiyat diyor.
1: Emanet tam geldi. Eksik geldi. Tabii abi eksik saymak gönderdi. Lazım. Bulsan da say diyorlar ya atalarımız.
5: Aynen abi. Bu yerde bulsan. Duvarın arkasında bulsan da say. Yani anlatabildim mi? Tabii. Şimdi abi şimdi olaylar çok değişik olmaya başladı. Allah yardımcımız olsun. Demek ki İstanbul'da tekrar para toplanmaya başladı galiba. Birkaç yerde baktım asfalt atmaya başlamışlar.
1: Bir türlü çok... vazgeçemiyoruz. Huylu huyundan vazgeçmiyor abi ya.
5: Aynen abi.
1: Yani Allah yardımcımız olsun Yalçın abi.
5: Amin. Cemi cümlemizin yardımcısı olsun. Allah kötülerin şerrinden muhafaza etsin.
1: Amin. Bulaşmayalım abi ya.
5: Abi geçen işte baktım yani inan var ya, ya utanıyorum artık ya. Yani gerçekten şimdi insan ya bir CHP'li olarak şeyden vazgeçeceğim artık. Yani partiden ayrılmayı düşünüyorum abi. Yapacak bir şey yok. Bu kadar şeyi görünce artık şey yapıyor insan... Bıtkınlık geliyor ya.
1: Ya bu olmadı. Yalnız şey var Yalçın Bey, burada şey var. Yani partiden ziyade kişilerin suçu var. Pazar öyle günü mi? Bir emekli savcı abimiz var. İsmi önemli değil. Dedi ki ya Atacığım dedi ya. Bunlar dedi AK Partili mi dedi bu şeye bulaşanlar var ya değil dedim efendim. AK Partili olur mu sen benden daha iyi biliyorsun. O zaman bunlar olsa ANAP'lıdır dedi. Niye abi öyle düşünüyorsun? CHP'li olamaz mı? Yok diyor yani ben diyor 80 yaşına girdim. CHP'de bu kadar bu denli böyle aşina tuhaf şeyler duymadım diyor. Evet. Tamam mı?
5: Anlıyorum abi.
1: Adam
5: anlıyorum
1: bir türlü ya. Şey yapamıyor. Yani kurumsal kimlik önemli ama sen bilirsin tabii. Karar senin abi.
5: Yok. Yani şey var yani siyasal bilgileri de buradan uyandırmak lazım. Hakikaten evet. Bunlar siyasi tarihimize... şey olarak ne diyeyim ben sana ak leke olarak kırmızı leke olarak kırmızı leke olarak şey yapmış olabilir bunlar. Geçmiş olabilir. Yani dışarıdaki adamlar da artık bu şeylere yani gülüp geçmekten ziyade artık bunun siyasisini artık araştırmaları lazım.
1: Bence de abi. Yani işte araştırmaya başlamışlar. Savcı abimi araştırıyor. Bunlar kim diyor? CHP böyle bir şey olmaz diyor.
5: Yani vatandaşı bu kadar şey tokmak vurup kafaya efendim cebindeki parayı alıp şeyden duvarın arkasına atıp eksik para deyip söyleyen bir siyaset var.
1: Evet.
5: Arkasından çıkıp bir de şey yapan helikopterim nerede diye bağıran var efendim.
1: Evet.
5: Yani
1: kurtuluş
5: şey
1: yok abi. Arabanın içini de yapmıştık ama gene yok. Bu defa helikopter sürekli yükseltiyoruz. Çok teşekkür ederim Yalçın Bey.
5: Abi ben ellerinden öpüyorum.
1: Estağfurullah. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Sevgiyle telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi hemen alalım. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo. Selamünaleyküm Atalla abi.
1: Bu aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurun.
6: Abi Ankara'dan Sabri.
1: Buyursunlar Sabri Bey.
6: Abi bir önceki dinleyicimizin dediği gibi okulların kapandıktan sonraki trafik etkileri İstanbul'da ve Ankara'da pozitif yansımış. Şimdi şöyle bir durum oldu. Buradaki çekilen vatandaşlarımız bir gecede nüfuslarını ikiye katlayan şehirlere gittiler yani. İşte Bodrum gibi, Marmaris gibi, işte ne bileyim yani sahildeki tatil beldeleri gibi yerlerin nüfusları da bir gecede ya da işte birkaç günde belki %25, %30 arttı.
1: Tabii tabii. Anadolu'da öyle kasabalar var. Bir anda bile bir gecede nüfus 5000 iken 20.000 oluyor. Aynen. Evet.
6: Yani buradaki tek olumsuzluk demeyeyim de ben Ankara halkı için şunu söylemek istiyorum. Ayın 12'siyle 6 ile 12'si arasındaki NATO zirvesiyle alakalı çok ciddi manada Ankara'da yol kapatmaları falan olacak. O dünya liderlerinin bulundukları konumlardaki yollar ciddi manada kapanacak. Orada Ankaralılar biraz çile çekecekler tabii. Evet. Bu da ülkemizin dünya üzerindeki bir nazar boncuğu gibi düşünürsek katlanacağız artık.
1: Evet.
6: Onun için yapacak bir şey yok. Bir de şeyle alakalı bir şey söylemek istiyorum abi. Buyurun. Bu sizin bahsettiğiniz torbayla alakalı.
1: Evet.
6: Şimdi adamlar diyor ki biz diyor çaldık. CHP'li diyor ki sen çalamazsın. Ya evet. Diyor çaldık arkadaş, çaldık verdik diyor ya, ona verdik bak torbayla attık, parayla verdik, işte şu örtülü bir şeyden IBAN'dan gönderdik. Gönderemezsin diyor ya, sen diyor gönderemezsin diyor. Evet. Sen gönder. Yani şimdi bir abimiz dedi ya, ya CHP'li, hala CHP'liyim diyebilen varsa ben yani vallahi takdir ediyorum. Yani.
1: Evet. Yani doğru bu insanların.
6: Yani şu anda vaktinin çok sonuna geldik.
1: Bitirdik efendim. Burada
6: anlıyorum.
1: Reklama gidiyoruz.
6: Evet, saygıdan kaynaklı.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
6: Kapatmak istemiyorsunuz. Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar, yarın bekliyoruz inşallah. Evet sevgili dinleyiciler, sürçülisan ettiysek affoluna. Ben Ataoğlu Harvas. İyi akşamlar diliyorum efendim.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Haziran Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün İsrail Devleti ve İran'daki bazı mollalar barış istemiyor başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. Mutabakat zaptında bir görüş birliğine varıldı. Anlaşma maddelerinden biri Hürmüz Boğazı'nın açılacak olması, diğeri de Lübnan'da İsrail'in saldırganlığının bitmesiydi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere İHA saldırısı düzenlemesi üzerine iki ülke arasındaki ateşkes bozuldu. ABD, İHA saldırısı sonrası İran'da birçok bölgeyi vurdu. İran Devlet Televizyonu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini duyururken, İran'da Kuveyt'te bulunan Amerikan üslerini vurdu. Barışla beraber petrol fiyatları düşecek, ticaret, dünya ticareti normale dönecek ve enflasyon tüm dünyada inişe geçecekti. Önce İsrail, Lübnan'da barışa karşı çıktı ve saldırganlığını artırdı, Amerika'yı dinlemedi. Amerika sert çıktı ama oralı olmadılar. Üstelik İsrail, İran'a saldırılarında devam etmesini istiyordu. Öte yandan İran'da Hürmüz'de problem çıkardı. İran derken kastım Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ya da böyle ılımlı isimler değil. Peki kim? Bazı mollalar. Malum Amerika yıllardır İran'a ambargo uyguluyor. Böylece kayıt dışı ekonomi oluşuyor. Bu kayıt dışı ekonomiden de en çok İran'daki mollalar karlı çıkıyor. Onlar da maddi kazançları gidecek diye barış istemiyor. Tabii barış olunca Batı karşıtlığı bitecek. İran ekonomisini açsa ülke rahatlayacak. Böylece Batı ve Amerika karşıtlığı karşılık bulmayacak. İran halkı onurlu bir halk, tamamen barıştan yana ama kendilerine saldıran Amerika-İsrail haydutluğuna karşı tek sesler. İsrail devleti tüm unsurlarıyla barıştan yana değil. Üstelik İsrail halkı Gazze'deki katliama ve İran'a haksız saldırıları büyük oranda onaylıyor. İsrail halkı özellikle Gazze'de yapılan soykırımı destekliyor. Bu nasıl halk anlamak mümkün değil. İran bazı mollalara rağmen barıştan yana. Orta Doğu'da sorun İsrail devleti. İsrail meselesi çözülmeden barış gelmez. Bunu herkes bilmeli. İran'ın eleştirilecek bir diğer yanı da Müslüman ülkelere saldırması. İran, deniz kuvvetleriyle hava uzay kuvvetlerinin koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda Kuveyt'teki Ali Es Salim hava üssüyle Bahreyn'deki Selman limanında bulunan Amerika 5. filosu dahil toplam 8 önemli Amerikan askeri tesisini vurdu. Halbuki tüm enerjisini İsrail'e ayırsa daha iyi olur ama öyle davranmıyor. İran devrim muhafızları şöyle bir açıklama yaptı. Düşman hilekardır ve onlara güvenmiyoruz. Müzakereler sırasında bile her aşamada harekete geçebilirler. Düşman ateşkesi her ihlal ettiğinde cevabımız eskisinden daha güçlü olacaktır. Bu da yanlış bir açıklama. Dün Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı. İsrail'e ait insansız hava araçları da öğleden sonra yukarı Nebatiye'deki Menzele mahallesiyle belde meydanına 4 saldırı düzenledi. İsrail, bölgedeki ateşkesi ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen Amerika-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü. İşte İsrail ve İran'daki bazı mollalar. Sorun bunlar. Elbette Amerika-İsrail haydutluk yapıyor ve egemen bir ülkeye saldırıyor ancak mollalar da barışa evet demeli. İsrail öyle veya böyle er ya da geç belasını bulacak. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün İsrail Devleti ve İran'daki bazı mollalar barış istemiyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Müzik. Sabahta Haşmet Babaoğlu'nun "Ne futbolu? Egemenlerin gösteri sanatı bu." başlıklı makalesini sunuyorum. Nasıl bir güç egzersizi değil mi? Hem İran'ı savaşın ortasından çekip futbol arenasına al ve etrafa adalet havaları at, hem de milyonlarca izleyicinin gözleri önünde harca. Rusya yıllardır uluslararası spor karşılaşmalarından men ediliyor. Fakat Amerika'nın ilkokul çocuklarını tepesine bombalar yağdırarak katlettiği İran'ı Dünya Kupası'na taşıdılar. Kamp yeri rezaleti, uzun yolculuklar, aramalar vesaire. FIFA Başkanı Infantino, Yeni Zelanda maçı sonrası İran kampını ziyaret edip her şeyin farkında olduklarını anlattı. Hesabı VAR uygulamasına kestirdiler. Alçakça bir kurgu izlediğimiz pek çok şey. Yüz milyonlarca futbol sever ne diyor peki? Dünya Kupası izleyicileri ne düşünüyor? Şaşkınlar elbette. Bir gün global seçkinler tarafından budala tüketiciler yerine konulduklarını anlayacaklar. Ama ne zaman? Uruguay mesela. Kupada başına gelen hakem rezaletlerine odaklanmadan önce bakmamız gereken şeyler yok mu? Bazılarına göre Latin Amerika'nın gerçek bir barış ve huzur ülkesi Uruguay. Fakat kapılarını global ekonomiye açmak için ayak diriyor. Uruguaylılar uzun yıllar Maduro'yu savundular. Ancak Maduro operasyonundan kısa süre önce Venezuela'nın artık bir diktatörlük olduğu tezini dile getirdiler. İşe yaramış mı? Öyle görünmedi. Milli takımlarının Dünya Kupası için Amerika'ya indikleri anda köpekler ve özel uzmanlar tarafından açık havada saatler süren bir aramaya tutulmaları falan, bütün bunlara dikkate almayıp sadece sahadaki saçmalıklara mı bakalım? Bir tür global test yapılıyor. Sanki son bir araştırma, yoklama bu. Hakiki futbol ilgisi milli takımlar düzeyinde solup gitti mi? Kulüplere karşı milli takımlar bir endüstriyel alternatif olabilir mi? Bunu sorguluyorlar. Ha, elbette biliyoruz. Olay çoktan hiper kapitalist gösteri sanatına dönüştü. Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun "Ne futbolu? Egemenlerin gösteri sanatı bu." başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in pavyonda delege pazarıyla CHP'yi ele geçiren İmamoğlu milyon euroluk adaylık pazarı kurmuş başlıklı makalesini sunuyorum. Dün basına yansıyan bu iddianın sahibi yabancı birisi değil. Halen CHP üyesi Muhittin Böcek. Parayı isteyen de oldukça tanıdık. O da bir CHP üyesi, Ekrem İmamoğlu. Muhittin Böcek 4 Haziran 2026'da Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde partideki neredeyse tüm belediye başkan adayları açıklanmasına rağmen benim adaylığım yaklaşık 20 gün kadar açıklanmadı diyerek rüşvet karşılığı adaylığının ilan edildiğini anlattı. Böcek, yerel seçimde adaylık için oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla 10 Ocak 2024'te Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'nın adamına 1 milyon euro, Özgür Özel'in talimatıyla 15 Ocak 2024 günü kendisinin Manisa'da Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdiğini anlatmıştı. Böcek, genel merkezin isteği üzerine ayrıca 15 milyon TL ödediğini anlatırken, 24 Şubat 2024 tarihinde Genel Başkan Özgür Özel'in katıldığı ve Antalya Cam Piramit'te düzenlenen lansman sırasında oğlu tarafından Özgür Özel'e 200 bin dolar verildiğini söylemişti. Muhittin Böcek şimdi de Ekrem İmamoğlu'na da rüşvet verdiğini anlattı. 27 Haziran 2026 günü Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na ek ifade veren CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday olması için kendisinden 15 milyon euro isteyen İmamoğlu'na 5 milyon euroyu havale yöntemiyle teslim ettiğini anlatmış. Böylece Muhittin Böcek'in oğlu ve kendisinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için verdiği toplam tutar 7 milyon euroyu aşmış oldu. Muhittin Böcek 27 Haziran ifadesinde çok tartışmaya yol açacak şu itiraflarda bulundu. 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak amacıyla yürüttüğüm çalışmalar sırasında Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine bir takım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendim. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'la da seçim kampanyası konusunda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaştım. Bu gelişmeler üzerine durumu netleştirmek ve adaylığım konusunda Ekrem İmamoğlu ile doğrudan görüşmek amacıyla 30 Kasım 2023 tarihinde, yani adaylığım açıklanmadan önce, hava yoluyla İstanbul'a gittim. İstanbul'da Rönesans İstanbul Polat Bosforus Otel'de Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmeye özel kalemim Yasin Yellice tanıklık etmiştir. Hatta görüşmenin ardından otelin balkonunda birlikte fotoğraf çektirmiştik. Fotoğrafı kendisinin çektiğini ve daha sonra sosyal medya hesabımda paylaştığımı hatırlıyorum. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini benden yana kullanacağını ifade etti. Bu sırada seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirterek siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte de, yani Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde, Antalya'nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli görevler üstleneceğini, benim de buna hazırlıklı olmam ve destek vermem gerektiğini söyledim. Benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bunun üzerine destek olarak ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde kendisinin Akdeniz bölgesi harcamalarının tarafınca karşılanmasını iletti. Taleplerini karşılama sözü verdim. Bunun üzerine Antalya'ya döndüm. Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostuma 5 milyon euro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu parayla İstanbul'da bir ödeme yapacağımı bildirdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğim kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla bu havala adı verilen bir sistemdir. Ben de talebin bir kısmını karşılamak amacıyla yaklaşık 2 hafta sonra 16 Aralık 2023 tarihinde önce Ekrem İmamoğlu'nu aradım. Geleceğimi belirttim. Daha sonra hava yoluyla 17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'a Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittim. İstanbul'u tam bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim. Yüksek katlı bir plazanın giriş katında yer alan bir ofisti. Burada kendisine ait bir odada görüştük. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanındaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim. Bu seçimde Antalya'nın çok sayıda ilçesini de kazanacağımı taahhüt ettim. Tüm ilçelerle ilgili çalışmamı da sundum. Bu şekilde yanından ayrıldım. Taahhüt ettiğim paranın kalanını Ekrem tutuklandığı için gerçekleştirmedim. Bu ödeme yöntemiyle oğlum Gökhan Böcek yine aynı dostumun seçim reklam giderlerini de ödemesine aracılık etmiştir. Ekrem'e verdiğim paranın hangi dövizciden nasıl tahsil edileceğini bilmem mümkün değildir. Bir şifre olan bu banknotla dövizciden tahsil edilen bir ödeme sistemidir ve zaten gizlilik içeren bir sistemdir. Ekrem İmamoğlu ile yaptığım her iki ziyaretimde yanında mobil özel kalemim Yasin Yellice vardı. Odaya girmemekle birlikte görüşme yaptığıma şahittir. Evet, Muhittin Böcek geciktirilen adaylığı için Özel'e, ağababaya ve İmamoğlu'na rüşvet vermek zorunda kaldığını anlatıyor. Peki paranın kaynağı ne? Parayı aldığı iş adamı dostu kim? Para teslimatına aracılık eden dövizci kim? Tüm bunlar kısa sürede ortaya çıkacaktır. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in pavyonda delege pazarıyla CHP'yi ele geçiren İmamoğlu milyon euroluk adaylık pazarı kurmuş başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Müzik Star'da Yalçın Yılmaz'ın NATO'nun yeni pusulası başlıklı makalesini sunuyorum. NATO gündemli bir döneme giriyoruz. Hafta sonu Dünya Mert tarafından düzenlenen Dünya'da Güvenlik ve NATO konferansını izledim. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Sırbistan, İran, Türkiye, Bulgaristan gibi ülkelerden NATO eleştirisi yapan bir konuşmacı profili vardı. Konuşmacıların çoğunda dünyanın gidişatına dair eleştiriler ve Amerikan hegemonyasının yaşadığı sarsıntı öne çıkıyordu. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi yüksek güvenlik prosedürüyle gerçekleşecek. Çünkü ülkemizin etrafındaki istikrarsız alanlar terör örgütlerine fırsat veriyor. Bu sebeple olağanüstü önlemlerin alınması normal. Ankara zirvesine sadece klasik bir askeri ittifak toplantısı olarak bakmak eksik olur. Çünkü mesele artık yalnızca NATO'nun genişleyip genişlemeyeceği değil, esas tartışma güvenlik kavramının nereye kadar genişleyeceği üzerine. Soğuk Savaş boyunca NATO'nun pusulası kuzeyi gösteriyordu. Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa, Almanya'nın güvenliği ve Atlantik hattı ittifakın ana gündemiydi. Şimdi Rusya'ya karşı Doğu Avrupa, Baltık Denizi ile Hürmüz arasında adeta bir sarkaç gibi hareket ediyor. Karadeniz, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz, İran krizi, enerji hatları, siber saldırılar, savunma sanayi ve yapay zeka aynı masanın başlıkları haline geliyor. Bu yüzden Ankara zirvesinin gündeminde şu soru olacaktır. NATO genişliyor mu yoksa güvenlik kavramı mı güncelleniyor? NATO, Soğuk Savaş bittikten sonra asli görevini kaybetti. Fakat ortadan kalkmak yerine kendisine yeni görev sahaları buldu. Balkanlar, Afganistan, Libya, terörle mücadele, kriz yönetimi ve şimdi de enerji güvenliği bu dönüşümün parçaları oldu. Avrupa merkezli baskın görüşe göre NATO'nun zaruri bir misyonu olduğu savunuluyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa güvenliğini yeniden merkeze taşıdı. Moskova'nın güç kullanarak sınır değiştirme iradesi NATO'nun varlık gerekçesini yeniden canlandırdı. Bu çizgiye göre sorun NATO'nun varlığı değil, Avrupa'nın askeri kapasite yoksunluğu. Trump'a göre NATO bir batılı değerler ittifakından çok maliyet fayda hesabı yapılan bir güvenlik ortaklığı. Avrupa'nın daha fazla ödeme yapmasını istiyor. Amerika'nın maliyet yükü taşıdığını, müttefiklerin gerektiğinde yanlarında durmadığını açıkça söylüyor. Ankara'da sadece Rusya, Çin veya İran konuşulmayacak. Aynı zamanda Amerika'nın ittifak içinde nasıl tutulacağı da konuşulacak. Öngörülen senaryoda Amerikalılar ittifakta kalacak. Avrupalılar daha fazla savunma maliyetine katlanacak. Rusya çevrelenecek. Rüzgar böyle esiyor ancak göründüğü kadar kolay değil. Avrupa stratejik özellikten söz ediyor ama güvenlik, istihbarat, hava savunması, mühimmat üretimi, lojistik ve nükleer caydırıcılık bakımından hala Amerika'ya bağımlı. Avrupa'nın NATO açmazı tam da burada ortaya çıkıyor. İran Savaşı ve Hürmüz'de yaşananlar bu açmazı daha görünür hale getirdi. İran Savaşı NATO müdahalesi değildi. Ancak sonuçları NATO üyelerini de etkiledi. Hürmüz'deki bir gerilim petrol fiyatlarını, sigorta maliyetlerini, tedarik zincirlerini, Avrupa sanayisini ve enflasyonunu olumsuz etkiledi. Artık bir boğazın kapanması sadece deniz ticareti meselesi değil. Sanayi üretimi, enerji fiyatı, savunma harcaması ve ittifak dayanışması meselesi. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı var. Güneyde Suriye ve Irak dosyası var. Doğuda İran gerilimi var. Batıda Balkanlar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs var. Enerji hatları, göç hareketleri, deniz güvenliği ve savunma sanayi aynı anda Türkiye'nin önüne geliyor. Bu nedenle Ankara zirvesi Türkiye açısından önem kazanıyor. Türkiye'nin yeni güvenlik mimarisinde hangi rolü üstleneceği meselesi öne çıkıyor. Türkiye, NATO'nun Güneydoğu kanadında sadece cephe ülkesi mi olacak? Yoksa yeni güvenlik mimarisini şekillendiren merkez ülkelerden biri mi? NATO'nun güvenlik tanımı genişledikçe Türkiye'nin pazarlık gücü artıyor. Fakat riskleri de artıyor. Çünkü genişleyen her güvenlik başlığı Türkiye'yi yeni krizlerin içine çekme potansiyeli taşıyor. Ankara'nın aklı ulusal çıkarlarını önleyecek elbette. Çıkarlar belli. Karadeniz'de denge, Suriye'de sınır güvenliği, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları, Kıbrıs'ta egemenlik hakları, İran krizinde bölgesel istikrar, savunma sanayinde bağımsızlık. Eğer haritada genişleyen güvenlik kaygılarına cevap arıyorsak, Baltık'tan Hürmüz'e, Karadeniz'den Kızıldeniz'e uzanan geniş alanda Türkiye'nin de kendi cevabını hazırlaması gerekir. Çünkü genişleyen, genişlemek isteyen sadece NATO değildir. Genişleyen güvenlik meselesinin ta kendisidir. Güvenliğin genişlediği bu dünyada Türkiye'nin hem imkanları hem de riskleri artmaktadır.

0: Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın NATO'nun yeni pusulası başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam.

0: asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anne.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in "Layıktır, layık kalacak, layıklar layık" başlıklı makalesini sunuyorum. Arada bir çemkirirler. Hiç bitmedi sizin şu türban mağduriyetiniz. Siz bir de bir bitmediniz be aydınlanmacı cahil kaşalotlar. Siz de bitmediniz. Önce ne yapıyoruz biz? Neyi hazmedemiyoruz? Kime düşmanlık yapıyoruz? Kiminle kavga ediyoruz diye sorun bir kendinize. Çok geriye gitmeye gerek yok. Son bir iki haftada yaşanan laik ataklara bakmak yeterli. Çok laik, aşırı modern biri çıkıyor. Kapalılar, yani başörtülü kadınlar imha edilsin diyor. Buna benzer aranızda ne kadar çok faşist olduğunu bilmiyoruz mu zannediyorsunuz? Antalya'da tesettürlü kızlara yaklaşıp simsiyah 36 derece sıcaklık iyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman diyen dinozor da yalnız değil. Aynı tıynet, cibiliyet ve dahi nefreti haiz onca aydınlanmacı, çağdaş, laik, Atatürkçü ilerlemeci var CHP içerisinde. Zonguldak İl Müftülüğü tarafından hafızlık icazet törenleri düzenlendi. Süper laik, ultra kemalist, 65 yaş üstü çağdaş bir güru hafızlardan rahatsız oldu. Laiklik yürüyüşü yaptılar, tepki gösterdiler, slogan attılar. "Türkiye layıktır, layık kalacak" diye bağırdılar sokaklarda. Bunlar ölünce camiye götürülmesin, laik mekanlardan laik ritüellerle uğurlasınlar deyince de kızıyorlar bize. Dediğim gibi çemkirirler. Hiç vazgeçmediniz 28 Şubat üzerinde sörf yaparak zahmetsizce güç devşirmekten. Hiç bıkmadınız mı Müslüman mağduriyeti edebiyatından falandan filandan? Bre dangozlar, siz de kudurmaktan vazgeçin artık. Müslümanı hazmedin. Her neye tapıyorsan tap ama Müslümana saygı duyun. Duyamıyorsanız da tahammül edin, tedavi olun. Peki ders çıkarttınız mı, öğrendiniz mi? Erken yaşta Kur'an-ı Kerim öğretmek ortaçağ zihniyetidir diyen, mezarlıkta kafayı çeken Özgür Özel, laiklerin, çağdaş kemalistlerin umudu öyle mi? Ha bir de 100 yılın yolsuzluk, hırsızlık davasında yargılananların kurtuluş umudu. Hasılı kelam, elinizde güç olsa kökten laikçilik yapar, Müslümanlara zulmetmeye kaldığınız yerden devam edersiniz, gerici yobaz faşistler sizi. Ama bilin ki avucunuzu yalarsınız. Geçti o günler canım. Bu millet sizin gibi faşistlere izin vermez. Öyle ya da böyle alışacaksınız.

Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Layıktır, layık kalacak, layıklar layık" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun "Kadir İnanır'ın cenaze törenine bakın, solun iktidara yürüyüşünü anlayın" başlıklı makalesini sunuyorum.

Kadir İnanır'ın cenaze törenine bakın, solun iktidara yürüyüşünü anlayın. Kadir İnanır'ın cenazesi ne görüntülere sahne oldu. Yaşarken de tartışmalı sahnelere imza attı, cenazesi de tartışmalı sahnelere imza attı. Karadenizli bir oyuncu. Gitti PKK'lıların avukatlığına soyundu. Terzi Fikri'nin 12 Eylül öncesinde belediye başkanlığı yaptığı Fatsas'ında doğmuş olması bir adamı solcu yapabilir de, devletin askerine kurşun sıkan PKK'lı teröristlere şirinliğinin esas kaynağı neydi, muhaliflik reytingi beklentisi mi bilmiyorum. Oysa AK Parti iktidarında 2012 yılında çözüm süreciyle birlikte akil adamlar heyetine seçilmişti. O tarihe kadar PKK terörünün dış güçlerin oyunu olduğunun farkına varamadıysa, o sürecin 2015 yılında bitirilmesine sebep olan terör örgütünün vicdansız saldırılarını izleyip oynanan oyunun farkına varması beklenirdi. Tam aksine, terör örgütü çözüm sürecini bitirdi, Kadir İnanır tuttu, AK Parti'ye de düşman oldu. 2015 sürecin sonrasındaki süreçte de fırsatını buldukça AK Parti iktidarına laf atmayı sürdürdü. Ama her şeye rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 85 milyonun başkanı olduğunu gösterdi, Kadir İnanır'ın vicdansızca yaptığı eleştirileri unutup ölümü sebebiyle taziye mesajı yayınladı. Özellikle akil adamlar heyetine seçildiği ve kendisi de bu görevi üstlendiği halde o süreçte belki de birçok gerçeği daha yakinen öğrenmiş olmasına rağmen AK Parti iktidarına yönelik eleştirileri özellikle çözüm süreci PKK tarafından bitirdikten sonra daha keskinleşti. Benim de aklımda şu soru muhkemleşti. Birçok bilim adamı kisverilerin olduğu gibi, baro başkanlarının olduğu gibi, Tabipler Birliği'nin, mühendisler odalarının olduğu gibi, acaba oyuncular da dış güçlerin senaryosunu yazdığı o kirli oyunların içinde miydiler? Dün Kadir İnanır'ın cenaze töreni vardı. İnanır'ın cenaze töreni de hayatındaki gelgitler gibi, tartışmalı konumlamalar gibi, acıda birleşmesi gereken yandaşlarını sudan sebeplerle ihtilaf çıkarıp kavgalı görüntüler yaşatmalarına sahne oldu. Genel başkanlığı mahkeme kararıyla iptal edilen ve bu konuda tedbir kararı da verildiği için artık genel başkan sıfatını kullanması mümkün olmayan Özgür Özel, CHP genel başkanı sıfatı da içeren bir çelenk ısrarında bulunmuş. Başka yerlerde de aynı ısrarda bulunmuştu. Kimi yerde çelenk tahrip edildi. Kimi yerde CHP genel başkanı kurdelasını uslu çocuklar gibi geri verip cebine koydu. Dün yine Kadir İnanır'ın cenazesinde CHP genel başkanı sıfatı kullanan Özgür Özel ile gerçek genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü tartışmalara sebep oldu. Bir bardak suda fırtına kopartmak buna denir. Fındık kabuğunu doldurmayacak tartışma ve bunun üzerinden gündem oluşturmak işte buna denir. Solcuların maalesef hayatı bu. Ama lafa gelince onlardan daha akılcı, daha bilimci, daha objektif kimse yok. Lütfen bana söyler misiniz, aynı gün düzenlenen bir cenaze töreninde iki ayrı ismin altında CHP genel başkanı yazıyorsa, solcular bundan mutluluk mu duyuyorlar? İşte Türkiye'yi yönetmeye aday ehil kadro söylemlerini ispat ettiklerini mi sanıyorlar? Boş verin iki genel başkanlı CHP'yi, bir de şu yaptıklarına bakın, ülkeye tek kuruşluk hizmet yapamayacaklarını anlayın. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun çelenkleri salon içine alınırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi ise kapının önünde uç noktada bırakılmış. Helal size solcular. Türk Hava Yolları'nın en büyük ihracat yapan şirketler arasında birinci olmasını egale ettiniz. Siz çelenklerdeki sıralamayla ihracat konusunda birinciliği aldınız. Helal olsun size CHP'liler. AK Partilileri de işin içine hiç karıştırmadan kendi içinizde yaptığınız kavgalarla İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki tüm havalimanları arasında uçuş rekorları kırarak birinciliği almasını, siz çelenkleri yerleştirirken gösterdiğiniz performansla solda sıfır noktasında mahkum ettiniz. Türkiye'ye hem Avrupa'da hem dünyada gurur yaşattınız. Kadir İnanır'ın cenazesi solcuların ne kadar kısır tartışmalara odaklandığını ispat sadedinde bir gerçeği daha bize gösterdi. Ne gereği varsa cenaze töreni sırasında gösterilen belgeselde Kenan Evren'in darbesinden de bir görüntü verilirken katılımcılar başlamışlar yuh diye bağırmaya. Hani siyasi iktidar cenaze törenlerinde Kenan Evren'in görüntülerini yayınlayacak belgesellerde zorla göstertiyor olsa, cenaze törenine katılanlar da yuh çekseler, oturup konuşalım nedir bu diyelim. Belgeseli gösterenler Ekrem İmamoğlu'nun çelengini itinayla salona, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini ise salonun kapısına yakın noktaya yerleştirenlerin bizzat kendileri.
kendiniz Kenan Evren'i gösteriyorsunuz.

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun Kadir İnanır'ın cenaze törenine bakın, solun iktidara yürüyüşünü anlayın başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Zirvenin Şifreleri başlıklı makalesini sunuyorum. ...7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine 8 gün kaldı. Dünyanın en güçlü 32 ülkesinin lideri, Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye katılacak. Dünyanın gözü ve kulağı da Ankara'da. NATO-Ankara zirvesi, yeni dünya düzeni inşasının önemli bir virajında gerçekleşeceğinden, 70 yıldır yapılan zirvelerden farklı bir özelliğe sahip olacak. Bundan dolayı NATO, kuruluşundan bugüne kurgulanan eski stratejiden yeni bir stratejiye geçmek kararını burada verecek. Alınan kararlar da dünyanın 5 kıtasını birdenbire etkileyecek. Bölgesel güç ve küresel aktör olan Türkiye ile Başkan Erdoğan, NATO'nun geleceğine yön verecek pozisyonda bulunuyor. Nitekim NATO Genel Sekreteri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirve öncesinde Washington'da Atlantik Konsey adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada Türkiye'ye özel bir sayfa ayırdı. Mark Rutte, başta Türkiye olmak üzere müttefiklerin Ankara zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları duyuracağını söyledi. Aselsan'a ve Türk savunma sanayine özel bir parantez açan Rutte'nin vurguları, Türkiye'nin savunma sanayindeki devrimini işaret ediyor. Mark Rutte, savunma sanayini güçlendirmeyi transatlantik bir şekilde yapmamız ve bu sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor. Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceğiz ifadesinde bulundu. Yeni dünya düzeni inşa edilirken NATO'nun Rusya'yı en büyük tehdit olarak değerlendirerek yeni kararları alacağı belirtiliyor. Bilindiği gibi ABD Başkanı Trump'ın NATO'dan çekilme tehdidinin neden olduğu fırtınalar devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği son saldırılara, dünya enerji denkleminin merkez üssü olan Hürmüz Boğazı'nın kapanması riskine karşın Avrupa ülkelerinin aktif olarak katılmayı reddetmesinin ardından transatlantik ilişkiler hala gergin. ABD Başkanı Trump da Avrupa'daki müttefiklerine yönelik hayal kırıklığını dile getirmeyi sürdürüyor. İşte bu kritik noktada Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle soğukluğu devam eden ABD Başkanı Trump'ın Ankara zirvesine gelmesini sağlaması büyük bir şans ve fırsat olarak değerlendiriliyor. Peki olası bir çekilme kararı halinde Avrupa ülkeleri Amerikan ordusunun desteği olmadan kayda değer bir caydırıcılığı sürdürebilir mi? NATO son derece güçlü olsa da savunma ve diplomasi stratejistleri örgütün güçlü bir rakibe karşı caydırıcılık kapasitesinin önemli ölçüde aşınacağını söylüyor. 2026 itibariyle yaklaşık 68 bin Amerikan askeri 31 üsle Avrupa'da. Çekilmenin Avrupa güvenliği için sarsıcı olacağı ifade ediliyor. Sonuç olarak Ankara NATO zirvesinde NATO 3.0 sürecinin ABD'ye daha az bağımlı ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruyacak şekildeki yeni yapısına karar verilecek. Ankara zirvesinden çıkması beklenen önemli kararlardan bazıları şunlar olacak. Nükleer modernizasyon. İttifakın nihai güvenlik garantisi nükleer silahlara dayanıyor. Amerika, İngiltere ve Fransa'nın nükleer kapasiteleri bu gücün omurgasını oluşturuyor. Bu kapasitelerin modernizasyonu güncellenecek. Çok uluslu güç, NATO konusundaki çok uluslu güç, sınır ötesi krizlerde hızla bölgeye intikal edebilecek şekilde geliştirilecek. Balistik füze tehditlerine karşı savunma kalkanı tahkim edilecek. Askeri müdahale gerektirmeden diplomatik olarak caydırma yöntemleri revize edilecek. Evet, Türkiye bu sistemin kritik bir parçası. Sahip olduğu stratejik coğrafi konum ve sayısal büyüklükle NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk savunma sanayi ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar

karakter SİHA'lar NATO'nun gelecekteki savunma mimarisine örnek olacak. Takvim gazetesinde Bülent Erandaç'ın Zirvenin Şifreleri başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
4: DTS uğraşır.
3: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
4: DTS ile ödenir.
3: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
4: DTS kovalar.
3: Güzel de ne bu ya DTS?
4: Dinleyelim.
5: DTS yani doğrudan tahsil.

0: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacit'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
1: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a Kara Amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsola oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve sedamlık olarak inşa edilen evin sedamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir.
Köşkün üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: TGRT FM Haber.
1: Tarım arazisinde çıkan yangın şiddetli rüzgarla makilik alana sıçradı. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter ve 23 arazözle havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'ne gidelim. Tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle dediğimiz gibi makilik alana sıçradı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Son durum ne? Son durum içinde İLES Haber Ajansı muhabiri Ali İhsan Çiftçi'ye bağlanalım. Ali İhsan, nedir son durum? TGRT Haber izleyenleriyle paylaş lütfen.
2: Evet, aydın hava sıcaklığı bugün gölgede 40 dereceye kadar yaklaşmış durumdaydı İzmir'de. Sıcak ve kuru havanın yanı sıra rüzgarda etkiliydi. Maalesef silahat alanında çıkan yangın makilik alana sıçradı. Dikili ilçesi Çandarlı Yaylıyurt Mahallesi yakınlarında silahat alanında başlayan alevler rüzgarın da şiddetiyle hızla makilik alana sıçradı. Ekiplerin alevlerle savaşı şu dakikalarda da havadan ve karadan sürüyor. Ekipler alevler nedeniyle çıkan dumanlar Çandarlı'yı sarmış durumda. Yangın bugün saat 14.05 sularında ilk olarak silahat arasına başlamıştı. Yaklaşık 5 saattir de yangın sürüyor. Ancak bölgede etkisi olan rüzgarın da etkisi gücüyle alevler çok sürede kontrolden çıkmıştı. Makilik alana sıçramıştı. İhbarın hemen ardından yaklaşık 5 dakika sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başlamıştı. İlk önce 4 uçak ve 5 helikopterle başlayan söndürme çalışmaları 7 uçak ve 8 helikoptere çıkmıştı. Uçak ve helikopterler denizden aldığı sularla alevlerin üzerinde sortiyer atmayı sürdürüyor. Karadan ise 35 arazöz, 4 dozer ve çevre ilçelerden desteğe gelen orman ve itfaiye ekipleri görev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de yine bölgelerde çalışma yürütüyor. Buradaki en kritik durum ise yerleşim yerlerinin durumu. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler zaman zaman yerleşim alanlarını tehdit edecek boyuta ulaştı. Ancak hem orman teşkilatı hem de itfaiye birimleri şu an yerleşim bölgelerinin etrafında adeta bir su kalkanı oluşturmuş durumda. Binaları yönelik doğrudan bir sıçramayı engellemek için ekiplerin o bölgelerde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. An itibariyle alevleri kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Havanın kararmasına da çok az bir saat kaldı ve ekiplerin en büyük temennisi rüzgarı şiddetine bir an önce azaltması diyelim ve sözü şimdilik yeniden diye bırakalım.
1: İLES Haber Ajansı muhabiri Ali İhsan Çiftçi, sana da çok teşekkür ederiz. Yangınlardaki son durumu aktarmış olduğun için gündemdeki diğer başlıklara bakalım şimdi. Ekonomik güven endeksi Haziran'da %1,8 oranında artarak %98,9 seviyesine yükseldi. 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
3: 129,95.
4: Tüketici güven endeksi Haziran ayında da arttı. 4 ayın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre Mayıs ayında 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9'un üzerine çıktı. Ekonominin en önemli göstergelerinden biri olan tüketici güveninde de yükseliş sürdü. Haziran'da tüketici güven endeksi %2,5 artarak 87,9 seviyesine çıktı. Hizmet sektöründe de güven artışı devam etti. Endeks %1,4 yükselerek 110,5 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektöründe güven %0,3 artışla 112,8 olurken inşaat sektöründe ise 83 puanda kaldı.
1: Piyasalarda haftanın ilk rakamlarına bakacağız şimdi. Borsa yükselişte, altın ve gümüşte hafif bir gerileme var. Yani bu hafta para borsaya akıyor. Kıymetli metalde kar satışı var gibi. BIST 100 endeksi 0,33'lük bir artışı var. Dolarda 0,04'lük bir artışla 46,6422'de olduğunu görüyoruz doların. Euro %0,23'lük bir artışı var. 53,23,38. Gram altında %1,03 düşüş var. 6067.28 TL civarında. Çeyrek altın şu an itibariyle %1,31'lik düşüşe sahip, 9972 lira seviyelerinde. Ons altına baktığımız zaman orada da bir kayıp var, %1,06 ile. Gram gümüş paritesine baktığımız zaman orada da %1.35'lik bir kayıp mümkün. Bitcoin'de 0.39'luk bir düşüş. Brent petrolde ise şu an itibariyle %0.71 ile 73.67 dolar seviyelerine geldi. ABD ham petrolüne baktığımız zaman orada 70 dolar olduğunu görüyoruz. Piyasalarda kıymetli madenlerde bir gerileme söz konusu. Dolar ve Euro'da hafif bir artış ama BIST endeksinde de yükselişi görmemiz mümkün. Devam edelim. Ev sahibi olmak isteyenler dikkat. Tapu'da artık yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sistemini oluşturdu. Parayı verdim, tapuyu alamadım derdi artık tarih oluyor. Peki nedir bu güvenli ödeme sistemi? Ona bakalım.
4: Alıcı parayı belirlenen bankaya yatıracak, tapuda imza atılmadan o para asla karşı tarafa geçmeyecek. İşte tapuda yeni dönem, yani güvenli ödeme sistemi. Güvenli ödeme sistemi Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirildi. Taşınmaz satışı için kurulan bir ödeme altyapısı, tapuda devre olmadan satıcının hesabına para geçemeyecek. Taşınmaz mülkiyetiyle satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek. Belirlenmiş bankalarda hesap açılacak. Satış bedeli buralarda bloke edilecek. Referans numarasıyla önce devletten başvuru yapılacak. Güvenli ödeme süreci bankalar ve tapu işlemleri üzerinden yürütülecek. Hem gerçek kişilere hem tüzel kişilerin alım-satım işlemlerini de içerecek. Emlakçılarsa bu süreçte aracı ve yönlendirici konumunda yer alacak. Sistemle dolandırıcılık veya sahteciliğin önüne geçmek, kayıt dışılılığı azaltmak hedefleniyor. Uygulamanın 1 Temmuz'da devreye alınması öngörülüyordu. Teknik hazırlıkların tamamlanması için 1 Ekim'e ertelendi. Sistemdeki her işlemde kullanım bedeli alınacak. Kullanım bedeli satıcıya aktarılan taşınmaz satış bedelinden mahsup edilecek.
1: Küçükbaş hayvancılıkta dev destek başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kırsal'da Bereket Küçükbaş'a destek projesi kapsamında ilk etapta 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan teslim edileceğini açıkladı. Projeyle hem üretim artacak hem de kırsalda istihdam güçlenecek.
3: Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüye arz ediyor.
5: Son 24 yılda hayvancılığa verilmiş olan destek miktarı yaklaşık 633 milyar lirayı buluyor.
4: Köylerde ahırlar yeniden dolacak, meralar yeniden canlanacak. Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi ile besicinin yüzü gülecek. Bu proje kapsamında besicilere ilk hayvan teslimatları Ankara Polatlı'daki TİGEM işletmesinde yapıldı.
5: Sınıfının en iyi, ırkının en iyi küçükbaş hayvanlarını proje kapsamında üreticilerimize teslimi devam edecek.
4: Teslimat törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.
5: Hayvancılık gıda arz güvenliğimiz açısından en stratejik gördüğümüz başlıklardan bir tanesi. Hayvancılık çünkü istihdamdır, sanayinin ham maddesidir ve kırsal kalkınmanın da lokomotifidir.
4: Yumaklı projenin 3 yıllık dönemler halinde devam edeceğini belirtti.
5: Türkiye'deki bugün itibariyle 58 milyonu aşmış olan küçükbaş hayvan varlığımızın dönüşümünü sağlayacağız.
4: İlk etapta 1600 üreticiye TİGEM işletmelerinde yetiştirilen 160 bin küçükbaş hayvan verilecek.
5: 13 farklı ırktan oluşan hayvanlar 10 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletmemizden kendilerine teslim edilecek.
4: Projenin çoğunluğunu gençler ve kadınlar oluşturuyor.
5: Hak sahiplerinin %49'u kadın, %79'u genç, %18'i de meslek mensubu.
4: Destek paketi yalnızca hayvan teslimiyle sınırlı değil. Üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla 0 faize varan kredi imkanı sunulacak.
5: Ziraat Bankası'ndan 0'a yakın faizle 2 yıla kadar ödemesiz, devamında da 5 ile 7 yıl arasında vade seçenekleriyle temel hayvancılık kredisi kullandırılmış olacak.
1: 1 Temmuz 2026 itibariyle trafik kazalarında hasar süreçleri değişiyor. 40 bin lira üzerindeki hasarlarda eksper artık zorunlu hale geliyor. Eksper atamaları ise artık dijital sistem üzerinden otomatik yapılacak.
4: Kaza sonrası yaşanan tartışmalar. Bitmek bilmeyen hasar anlaşmazlıkları. ve milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni karar. Trafik sigortasında sistem baştan sona değişiyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu düğmeye bastı. Trafik kazalarında hasar süreçleri değişiyor. Yeni dönemin adı eksper atama ve takip sistemi. Artık hasar dosyası sisteme girildiği anda eksper ataması elektronik ortamda otomatik olarak yapılacak. Süreç dijital sistemde daha hızlı işleyecek. Yeni sistemdeki en kritik detay ise 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper artık zorunlu olacak. Bu uygulamayla hasar tespitindeki anlaşmazlıklar azalacak. Kaza yerlerini terk eden sürücülere yeni yaptırım var. Düzenleme ile sigorta şirketleri ödedikleri tazminatı sigortalıya geri yansıtabilecek. Hasar dosyaları tek bir dijital platformda toplanacak. Merkezden yürütülecek. Araç sahipleri ve sigorta şirketleri süreci anlık takip edebilecek. 34 milyon araç sahibini ilgilendiren karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 111. dönem kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Sosyal medyayı şov için değil, hizmetleri anlatmak için kullanın uyarısında bulundu. Kapınız her zaman vatandaşa açık olsun mesajı verdi.
6: Sosyal medyayı kullanırken yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım.
4: Sosyal medya uyarısı yaptı. Şov değil, hizmeti anlatmak amacıyla kullanmalarını istedi.
6: Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da 111. dönem kaymakamlık kursunda kaymakam adaylarıyla buluştu.
6: Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gücü, yetkisi belli. Bakanın yetkisi belli. O yüzden baş başa bağlı, baş padişaha bağlı demiş atalarımız. Herkesin bağlı olduğu, sorumlu olduğu bir yer var.
4: Bakan Çiftçi, vatandaşla birebir temas kurmalarını tavsiye etti. Bu, kamu yöneticisine duyulan güveni artırır dedi.
6: Gittiğiniz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğiniz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığınız zaman, esnaf ziyareti yaptığınız zaman, yarım gün hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var.
1: Türk Hava Kuvvetleri kuruluşunun 2235. yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir şekilde kutladı. İşte o görüntülere bakalım.
7: Milattan önce 209 yılında Metehan tarafından temelleri atılan kara kuvvetlerimiz, asırlara dayanan köklü geçmişi, güçlü gelenekleri, mensupları arasındaki sarsılmaz dayanışma ruhuyla büyük bir ailedir.
4: Tam 2235 yıllık şanlı bir gelenek. Metehan'dan bugüne uzanan Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü Ankara'da görkemli bir törenle kutlandı.
8: Kahraman Mehmetçiğimiz bugün de aynı inanç, azim ve kararlılıkla görevini ifa etmektedir.
4: Törende Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama telgrafını okudu.
7: Dünyanın en köklü askeri teşkilatlarından biri olan Kara Kuvvetlerimiz, tarih boyunca milletimizin huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için görev yaparak köklü geçmişinden aldığı güç ve yüksek vazife anlayışıyla daima milletimizin yanında ve emrinde olmuştur.
4: Tokel, değişen savaş ortamına dikkat çekti. Yapay zeka, insansız sistemler, elektronik harp, siber güvenlik ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleriyle Türk Kara Kuvvetleri'nin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.
7: Günümüz güvenlik ortamı geçmiş dönemlere kıyasla çok daha karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya dönüşmüştür. Kara, hava ve deniz alanlarının dışında uzay, siber alan, elektromanyetik spektrum da bu yapının ayrılmaz unsuru haline gelmiştir.
4: Törende Mehteran sahneye çıktı. 16 Türk devletini temsil eden bayrak geçişi yapıldı. Yerli savunma sanayi ürünleri de törende yer aldı.
1: Almanya'da silahlı saldırı. Stade kentinde bir gençlik merkezine düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi gözaltına alınırken saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
4: Almanya'da gençlik merkezine silahlı saldırı. Ülkenin kuzeyindeki Stade kentinde bir gençlik merkezinin yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı anında arabasında olan birinin çektiği görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Olay yerine çok sayıda polis, özel birlikler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokaklar güvenlik çemberine alındı. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken polisin ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Alman polisi saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir kişiyi kısa sürede gözaltına aldı. Yetkililer saldırının nedeni ve şüphelinin kimliğine ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Soruşturma sürüyor.
1: Suudi Arabistan'da yaşayan 77 yaşındaki Sivaslı Ali Baybaş, yıllar önce kaçırdığı bir mahkeme duruşması yüzünden ülkeden çıkamıyor. Mekke sokaklarında yaşam mücadelesi veren yaşlı adamın tek isteği ise vatanı.
9: Türkiye beni buradan alsın.
4: Bir insan vatanından ne kadar uzak kalabilir? O tam 40 yıldır vatan topraklarına hasret.
9: Ben 40 yıldır buradayım.
4: Dile kolay. Tam 40 yıl önce memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinden çıkıp ekmek teknesi için Suudi Arabistan'a gitti. Ancak Mekke'de açılan bir dava ve iddiaya göre konsolosluğun kendisine bildirmediği bir mahkeme duruşması hayatını adeta kararttı.
10: Türk amcamız var. Yıllardan beri burada. İsmi Ali Sivaslı. Yani Türkiye'ye gidemiyor. Şu an Türkiye'ye gidemiyor.
4: O duruşmaya katılmadığı için ülkeden çıkış yasağı konulan 77 yaşındaki Ali Baybaş tam 40 yıldır doğduğu topraklara hasret bir şekilde mahsur kaldı.
9: Ya Rabbi, senden bir mahkemeye rast geldim.
10: Evet.
9: Çıkamıyorum.
4: Zaman sadece ömründen değil, sağlığından da çok şey götürdü. Şimdilerde Mekke sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor. Üstelik vücudunun bir bölümü de felçli.
9: Kolum felç.
11: Evet. Kaldırabilir
9: misin? Ayağım felç.
11: Ayağım da felçli. Şu mu?
9: Omuzumda felç, hepsi felç.
11: Hepsi felç.
9: Beynimde felç. Başımdaki yaralar düştüm.
11: Düştün.
9: Dengesi sağlamadım, sağlayamadım.
4: Ona şimdilerde Mekke'deki vicdan sahibi Türk vatandaşları sahip çıkmaya çalışıyor.
10: Burası Mekke. Ali amcamızı yemeğe getirdim. İnşallah Allah'ın izniyle ülkesine dönecek.
4: Ali amcanın tek bir arzusu var. Ölmeden önce memleketi Sivas'ı görebilmek.
1: 12 dev adam Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 6'da 6 yapmak istiyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu hedeflerinin 2027 Katar'a katılmak olduğunu söyledi.
12: Ülkemizi gururlandıracak, bizleri gururlandıracak başarı elde ederler. Çünkü hedefimiz biliyorsunuz 2027 Dünya Şampiyonası'na Katar'a katılabilmek.
4: Dünya Kupası'nda bizim çocuklarla üzüldük. Türkiye 12 dev adamla sevinmeyi hedefliyor. ...2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri sürüyor. 4'te 4 yapan Türkiye, C grubunda lider durumda bulunuyor. 12 dev adam, Perşembe günü Bosna Hersek'e konuk olacak. Ay Yıldızlılar, 6 Temmuz'da ise İsviçre'yi ağırlayacak.
12: İnşallah iki maçı da kazanıp ülkemizi gururlandıracaklardır.
4: 12 dev adam, Dünya Kupası Avrupa elemeleri güç sıralamasında zirvedeki yerini korudu.
12: Şu an Avrupa basketboluna baktığınız zaman ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında şu an en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da şu an baktığınız zaman gerçekten en üst noktadayız.
4: Grupta ilk 3 sırada takımlar tur atlayacak. İkinci turda da ilk 3'te yer alan ülkeler 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılacak. Turnuva 27 Ağustos 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.
1: Dev adam. Nokta alayalım. Saatler 19.45'i gösterdiğinde ana haber bülteni TGRT Haber'de olacak. İyi seyirler.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterileri

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de şiir için, sevgi için, sanat için yine birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada arkadaşımız Davut Genç'le birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şiirler seçtim. Önce Behçet Necatigil'in Nülüfer isimli şiirini paylaşacağız. Kim bilir nasıl duygularla yazdı bu güzelim dizeleri. Herkes kendisine göre algılayıp yorumlayabilir tabii. Hadi şimdi paylaşalım şiirimizi. Nülüfer. Ben oraya koymuştum, almışlar. Arasına sıkışık saatlerin. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Kışken ilk yaz sularımda açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. Bir ışıktı, yanardı yalnız gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Sardı karşı kıyıları karanlık. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

Sevgili dinleyiciler, Behçet Necatigil'in yine aynı güzellikte bir başka şiirini bu kez birlikte tekrar tekrar sindirerek hissedelim istiyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca demiş şair, nedir kastettiği bilinmez. Kimi dizelerin sırrına ermek güçtür. Hani bir şarkıda bir satır vardır ya, bilmem ki bu garip gülümsemeden ben ne kastederim, sen ne anlarsın diye. Tıpkı öyle bazı şiirler. Şair ne demek ister, biz ne anlarız bilinmez. Her birimiz kendi yaşamımızdan, o an içinde olduğumuz koşullardan bir şeyler buluruz dizelerde. Tabii önemli olan kendimize uygun bir şeyler bulup o şiirden yaşama ilişkin bir takım mesajlar alabilmek, yaşama daha çok dört elle sarılacak güzel duygular yakalayabilmek o dizelerde. Böyle hissetmeye çalışalım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler, eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca, eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca, alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda, uzanıp alıyorum kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.

Kimi şiirler öylesine açık seçik anlatır ki duyguları sevgili dostlar, şairle birebir aynı şeyleri hisseder gibisinizdir. Gideceğini bildiğiniz bir sevdiğiniz için siz nasıl şimdiden üzülüp hayıflanırsanız, şair de aynı duyguları hissetmiştir ve dizelere döküvermiştir. İşte şimdi böyle bir şiir var sırada. Fatih Giray'ın Biliyorum isimli şiiri.

Biliyorum, bir gün bu şehirden gideceksin. Pırıl pırıl ışıklı bir istasyonda, elinde ufacık valizin, ne yapalım, hayat bu, yaşamak biraz böyle diyeceksin. İçinde hür maviliklerin özlemi, küçücük odanı, kitaplarını ve mahzun bırakıp göklerle baş başa beni, biliyorum, bir gün bu şehirden gideceksin.

Sizler de yaşamın bir yerlerinde birçok deneyim sonunda biraz küskün, biraz kırgın, biraz yorgun, son liman gibi hissetmişsinizdir kendinizi. Sığındığınız nice limanlarda, ummadığınız fırtınalarla açık denizlere sürüklenip, yaşamla ölüm arasında gidip gelerek en sonunda kendi dallarınıza tutunmuşsunuzdur belki. Kendi umutlarınız, kendi çalışmalarınız, kendi erdemleriniz, kendi inandığınız değerlerle ayakta kalabildiğinizi fark etmişsinizdir sonunda. İşte Özdemir Asaf ve Pay isimli şiiri de benzer duygular taşıyor gibi. Onu paylaşalım dostlar.

pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim, güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara, o zaman beni görseydiniz. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. Beni o zaman görseydiniz, siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum. Görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

Sevgi ve gurur savaşır dururlar yaşamımızda. Acılar çekeriz de gururumuz yüzünden katlanırız. Giden bir sevgiliye gitme, kal diyemeyiz kimi zaman. Oysa sevgiler söylenmezse ne anlamı kalır? Yüreklerde saklı kalan bir sevgi kimseye fazla bir şey ifade etmez. Öyleyse gitme demeye değiyorsa kişi, ona gitme kal diyebilmeliyiz. Tıpkı şair Arif Damar gibi. Çok sevdiğim dizelerle bütün gitmek isteyenlere gönderiyorum bunu. Gitme kal diyoruz.

gitme kal. Nice nice acıları aklına getir. Bunca yoksulluğu aklına getir. Gözyaşlarını aklına getir. Gitme kal, var yok dinlemez bir çocuk isteğidir. Gitme, aklına getir. Kıraç mı kıraç toprakların üstüne, güneşler açar, yağmurlar kesilince. Çırılçıplak kayada yeşerir incir ağacı. Dağların kuytusunda bir uslu çiçek dağıtır mavisini kendi kendine. Gitme, beraberlik içinde nasıl sevinirdik, aklına getir. Her şeyi, her şeyi aklına getir. Gece yarılarını aklına getir. Söylediklerini aklına getir. Sinsi yağmurlar yağıyordu. Soğuktu. Yaktığımız ateşi aklına getir. Nelerden geçiyorsun aklına getir. Gitme, dünyamızın her yerinde yorgun eller gülleri derleyince ellerin sevincini aklına getir. Güllerin sevincini aklına getir. Ne çok severdik seni, aklına getir.

Ve bir büyük şair daha dostlar, Attila İlhan. Onun birbirinden güzel şiirleri arasında dolaştım ve sizler için çok nefis bir şiirini seçtim. Ben sana mecburum. Attila İlhan bu nefis dizesiyle sevgiyi nasıl güzel de özetliyor. Adını mıh gibi akılda tutan, hiç unutamadığı bir sevgiliyi bizlere öylesine güzel hissettiriyor ki dizelerinde. Gözleri yüreğimizde gitgide büyüyen bir sevgiliye, sevginizi en güzel ifade edecek cümle de herhalde ben sana mecburum demek olabilir. Bizler de böyle hissederiz ama büyük şairler gibi kağıda dökmek her birimize nasip olmaz. Evet, ben sana mecburum diyeceğiz birazcık müzikten sonra.

sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.

sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Dostlar, bilirsiniz hece vezniyle yazılmış şiirleri çok seviyorum ve sık sık okuyorum sizlere. Ve bu kadar serbest şiirden sonra bir hece paylaşmadan geçemeyeceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın o unutulmaz şiirini hepiniz hatırlarsınız. 35 yaş. Ömrün ortası gibi gelir ona 1945'lerde bu yaş. Oysa şimdi bir 10 yıl sonrası ancak orta yaş oldu, şükürler olsun. Ama öyle ya da böyle hayat sonsuz değil ve çok kısa. Bu yüzden bu şiiri dinlerken asla karamsar olmanızı değil, yaşantınızı en tadını çıkararak ve yararlı nasıl geçireceğinizi düşünmenizi istiyorum. Hem geçmişten ders alarak, hem geleceği daha güzel olsun diye planlayarak, hem de bugünü en güzel ve yararlı geçirebilmek. Onun için keder yok, anlaştık mı? Şimdi 35 yaş diyeceğiz.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar?

Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Dostlar, bugün de Damla Damla Şiir'in sonuna geldik. Bu programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka Damla Damla Şiir'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde sonsuz olarak kalmayacak, çıkarılacaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz selamlaşmanın önemi. Sevgili dinleyicilerimiz, selam vermek sünnet, almaksa farzdır. Selam verirken selamın sünnet olduğunu düşünmeli ve o kimseye dua etmeye niyet etmelidir. Sünnet olduğu düşünülmeden alışkanlık halinde şuursuzca selam verilince sevap olmaz. Bir yere girerken de çıkarken de selam verilir. Dinimizde selamın önemi büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 haktan biri de selam vermektir. Bir yere girerken oradakilere selam vermek borç olduğu gibi, çıkarken de selam vermek borçtur. Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin. İnsanlara güler yüzle selam vermek sadakadır. Bir eve girince ev halkına selam verin. Çıkarken de selam verin. Selam, emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş gibi manalara gelir. Selam vermek bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Selam, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin manasına, selamet üzere ol, Müslüman olarak öl manalarına da gelir. Gayrimüslimlerin hidayete kavuşmaları niyetiyle ihtiyaç olduğu zaman onlara selam vermek, hidayete kavuşmaları için dua etmek caizdir. Selamlaşırken eğilmek günahtır. Hadis-i şerifte karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyin, kucaklaşmayın buyuruldu. Eshab-ı kiram yolculuktan döndükleri zaman kucaklaşırlardı. Şu halde uzun yoldan gelmiş veya uzun zamandır görülmeyen bir arkadaşla kucaklaşmak caiz olur. Selamün aleyküm diye selam vermek caizse de Esselamu aleyküm demek daha iyidir. Selamun aleyküm denince ve aleyküm selam demek farzdır. Esselamu aleyküm denince de ve aleykümüsselam denir. Her ikisinde de ve harfini söylemelidir. Ve aleykümdeki ve dahi manasındadır. Yani Allah'ın selamı bizim üzerimize olduğu gibi sizin de üzerinize olsun demektir. Sadece aleyküm selamsa sanki selam bize değil size olsun gibi uygunsuz bir manaya gelebilir. Selamı düzgün verip düzgün almak iyidir. Ve söylemeden de almak caizse de ve'li söylemelidir. Verilen selamı daha güzeliyle almak da farz değilse de çok sevaptır. Peygamber Efendimiz selamün aleyküm diyen için 10 sevap kazandı buyurdu. Başka biri selamun aleyküm ve rahmetullahi dedi, 20 sevap kazandı buyurdu. Bir başkası da selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü dedi, bu kimse için de 30 sevap kazandı buyurdu. Bu sırada orada oturanlardan biri selam vermeden çıkıp gitti. Resulullah Efendimiz, arkadaşınız selamın faziletini ne tez unuttu buyurdu. Daha sonra bir topluluğa gelince de ayrılırken de selam verin. Birinci selam ikincisinden daha mühim değildir buyurdu. Değerli dinleyenler, dinimizde selamlaşmanın önemi büyüktür. Müslümanların yanına girerken, çıkarken, karşılaşınca, ayrılırken mutlaka selam vermelidir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle. Mümin kardeşine selam vermek, yanına gelince ona yer göstermek ve hoşlandığı isimle hitap etmek aradaki sevgiyi pekiştirir. Darlıkta infak eden, rastladığı Müslümana selam veren, kendi aleyhinde de olsa adaletli davranan iman hasletlerini toplamış olur. Şu insanlara yalnız o haldeyken selam verilmez. 1. Namazda olana. 2. Hutbe okuyana ve hutbe dinleyene. 3. Kur'an-ı Kerim okuyana ve dinleyene. 4. Vaaz edene ve dinleyene. 5. Fıkıh dersi çalışana. 6. Din dersi verene ve din dersiyle meşgul olanlara. 7. Eşiyle meşgul olana.
8. Avret yeri açık olana. 9. Abdest bozmakta olana. 10. Yemek yemekte olana. Baştan ikisi hariç diğerlerine selam verilirse, alma mecburiyeti yoksa da selamı almaları iyi olur. Şunlara da her zaman selam verilmez. 1. Yabancı kızlara, genç kadınlara. 2. Kumarbaza ve her oyunu oynayana. 3. İçki içenlere. 4. Gıybet edenlere. 5. Şarkıcılara. 6. Açıktan günah işleyenlere. 7. Kadınlara, kızlara, bakanlara selam verilmez. Selam verilmesi caiz olmayan bu kimseler selam verirlerse selamları alınır, fitne çıkarılmaz. Gayrimüslimlere ancak iş düştüğü zaman selam verilebilir ve selamları alınır. Bidat ehline de ihtiyaç halinde selam verilir. Zengine zengin olduğu için selam vermek caiz değildir. Dilencinin dilenirken verdiği selamı almak gerekmez. Yabancı kadın ihtiyarsa selam verilir. Bir odaya giden veya telefon edenin önce selam vermesi, söze selamdan başlaması gerekir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden birkaçının meali şöyledir: selam kelamdan öncedir. Selam vermeden söze başlamayın. Selam vermeden konuşana cevap vermeyin. Selam sualden öncedir. Selam vermeden sual sorana cevap vermeyin. Mümin önce selam vermek için atılır. Münafıksa önce kendisine selam verilmesini bekler. Selam almak farzdır. Selamı mazeretsiz almamak haramdır. Bütün nafile ibadetler selam almanın yanında denizde damla bile olamaz. Farzın önemini düşünerek selamlaşmayı büyük bir nimet bilmelidir. Selamda sünnet şöyledir: rütbe ve nimeti çok olan önce selam verir. Büyük küçüğe, bir araç üstündeki yerdekine, yürüyen durana, ayakta olan oturana, az olan çok olana, amir memuruna, hoca talebesine, baba oğluna, ana kızına önce selam verir. Bir odaya girildiğinde ise rütbe, büyüklük, küçüklük düşünülmez, odaya giren odadakilere selam verir. Yani küçük büyüğe, memur amire, talebe hocasına, oğlu babasına selam verir. Telefondaysa telefon eden selam verir. Mektupta da mektubu yazan selam verir. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki: selam vermek sünnet, almaksa farzdır. Selam almak terk edilirse düşmanlığa ve dargınlığa sebep olacağı için vaciptir. Vacip burada farz anlamındadır. Selam vermek sevgiyi ilk göstermiş olması yönüyle daha faziletlidir. Selam vermekle selam alanın farz işlemesine de sebep olunmaktadır.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, kul için güzel ahlaktan daha iyi mertebe yoktur. İnsan güzel ahlakıyla dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh. Doğru imanın alameti. Bu zat ömrü boyunca çok gayret sarf ederek imanı anlatırdı gençlere vaz ederek. Derdi, Allah bir kula verdiyse eğer iman, öyleyse nedir ki etmedi ona ihsan? Ve Allah bir kula ki imanı vermemiştir, o olmadıktan sonra ne ki ona vermiştir? Bir günde buyurdu ki, mü'min olan bir kimse, korkmadan günah işler hem de hiç üzülmezse, ayrıca hak emrine aldırış etmeyerek, günahı beğenirse hem ne güzel diyerek, maazallah imanını kaybedip küfre düşer. Bu hal üzre ölürse ebedi azap çeker. Ama önem verir de sırf nefsine uyarak, haramları işlerse şeytana aldanarak, sonra da toparlanıp pişman olursa eğer, yine mü'min sayılır böyle olan kimseler. Belki yanar ise de cehennem ateşinde, sonsuz kalmayacaktır lakin azap içinde. Bir günde buyurdu ki, hiç günah işlememek, kâmil mü'minler için basit ve kolaydır pek. Velakin kalplerinde bir maraz-ı manevi olanlara güç gelir, çok kolay olsa dahi. Şudur ki, kalpte olan maraz-ı maneviye, tam iman etmemektir ahkâm-ı diniyeye. Kalpte doğru imanın olduğuna alamet, İslam'ı yaşamaktan almaktır tat ve lezzet. Bir günde buyurdu ki, bu dünya hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına her kim inanır ise, odur Allah indinde hayırlı, iyi kimse. Biz her an, her saatte bir işler yapıyoruz. Ve her bir işimizde bir niyet taşıyoruz. Bu da ya nefis için ya da Allah içindir. Yani kul her işinde imtihan içindedir. Yani kalp her saniye sağa sola döner hep. Ya hayra karar verir, ya şerre eder talep. Nitekim Resulullah ederdi şöyle dua: Ya Rabbi, sen kalbimi sabit kıl doğru yolda. Ey insan! Son nefeste döner de eğer kalbin, maazallah küfr üzere durursa, ne olur halin? Ne olur halin? İman üzere durması isteniyorsa eğer, hep salih kimselerle bulunmak icap eder. Hep iyilerle olup edersek çok ibadet, inşallah iman ile gideriz en nihayet. Ebedi saadeti ele geçirmek için doğru iman lazımdır. Çaresi budur işin. Ehl-i sünnet üzere iman edilmedikçe, azaptan kurtulunmaz ahirete gidince.

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, ana babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir, haram ve şüpheli işlerde değil.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ateist olduğunu söylüyor mesela adam. Ben inanmıyorum diyor. İşte yoktur diyor, yani işte Allah-u Teala'dan, dinden, peygamberden falan zaten bir haber. Ama ona diyorsun ki ya bak sen de insansın. Şöyle bir insanlara bir bak, insanın bir iman etme, bir inanma ihtiyacı var. Böyle bir duygusu var içerisinde. Böyle bir şey yoktur diyor. İşin içinden çıkıyor. Yani yok demekle yok olmaz tabii ama bunlara ne cevap verilebilir? Mesela bu hakikaten yok mudur? Bunun dediğine mi inanacağız? Yoksa onu belki de hani yola getirebilmek için ne yapmak lazım? Ne söylemek lazım?
1: Şimdi Mustafa Bey, tabi bunları söyleyemeye konuşan insanı tanımadığı için söylüyorum. En güzel insanı tanıyanlar el sünnet alimleri. Niye? Şimdi Allah-u Teala önce hepimizin ruhunu yaratmış. Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamete kadar gelecek olanların hepsinin ruhu toptan yaratıldı. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Allah-u Teala sordu bunlara. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil mi? Galu dediler ki bela. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor.
0: Evet dediler.
1: Evet dediler.
0: Evet, sen bizim Rabbimiz.
1: Bu ruh Allah-u Teala'yı tanıyor. Biliyor. Ama Allah-u Teala bir de kendisini tanımayan, reddeden, inkar eden bir varlık yarattı. Bunun adı nefstir buyuruyor. Allah-u Teala bu iki zıt şeyi bu bedene koydu. Bu iki zıt şeyi bu bedene koydu. Şimdi nefs inkar ediyor. Ruhsa imana davet ediyor. Eğer ikisinin de şeyleri gıdası var. Cenab-ı Hak yarattığı her mahlukun gıdasını yapmış. Nefsinki de yapmış. Nefsin gıdası inkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. Ruhun gıdası ise imandır. Allah-u Teala sevgisidir, muhabbettir. İlahi aşktır. Onun gıdası da odur. Şimdi kalp bu bedenin merkezidir. Kalbe eğer nefs gelip yerleşmişse bütün vücut organlar nefsin emrindedir. Onun talimatıyla hareket ediyor. Yok ruh gelip oraya yerleşmişse,
0: ele geçirmişse veya
1: ele geçirmişse bu sefer bütün organlar ruhun emrindedir. Ruhun emrindedir. İster nefs yerleşsin oraya, ister aynı şekilde ruh yerleşsin. Bu bedeni yaratan yaratırken boşluk bırakmamış. Bir şeye bağlanmak, bir şeye itimat etmek, bir şeye inanmak mecburiyetindedir. Evet ben hiçbir şeye inanmıyorum. Zamanımıza çok. Tabiat kuvvetleri böyle yapıyor. İnanıyorsun ya işte.
0: Tabiat kuvvetlerine inanıyorsun işte.
1: İnanıyorsun ya işte. Sen bugün aynı şekilde heykel yapmamışsın. Senden öncekiler de o heykelleri bu güneş tanrısı, bu ay tanrısı, bu rüzgar tanrısı, bu tabiat tanrısı diye yaptı. Hala da Afrika'da var totemizm diye. Sen de aynısın yani. Profesör olmuşsun ama tabiat işte intikam alıyor. Tabiatın nasıl intikam alıyor? Cansız bir varlık nasıl intikam alıyor? İşte fırtına geliyor falan. Şimdi onu yaratanı düşünemiyorsun. Nefsin mani oluyor. O fırtınayı, o rüzgarı, o güneşi, o depremi, zelzeleyi güç, kuvvet kabul ediyorsun. Yanardağı. Değil mi?
0: Sen de ona tapıyorsun o zaman.
1: Sen de ona tapıyorsun.
0: Işte. Eskiden tapmamış mı insanlar?
1: Onlar güneş sembol tanrısı, yapmışlar.
0: Güneş tanrısı değil mi?
1: Sembol yapmışlar yani. İşte o da sana. Taştan, tahtadan semboller yapmışlar. Sıkıştırdığın zaman diyor ki ben bu tahtaya tapmıyorum diyor. Bunun içindeki temsilen o kuvvete diyor. Sen de tabiatı bir kuvvet kabul ediyorsun. Halbuki tabiattaki o kuvveti, kuvvet aslında tabiat şey değil, rüzgara ait değil. Mesela şimdi Peygamber misal vereyim de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Sebir Dağı'nda kendisi Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Üçü. O dağdalarmışmış. O anda zelzele olmuş, deprem sallanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağını vuruyor.
0: Yere.
1: Toprağa. Yere, toprağa vuruyor. Diyor ki ey dağ, üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki şehit var. Sakin ol. Zelzele duruyor. Eğer Tanrıysa, tamam mı? O tabiat kuvveti Tanrı'ysa sen kimsin ben Tanrı'yım ben seni mi dinleyeceğim demez miydi?
0: Tabii.
1: Öyle demez miydi?
0: Tanrı'ysa demesi lazım.
1: Demek ki o dağın sahibi var. Sahip ona dedi ki sakin ol bitti. Yani Peygamber Efendimiz'in ayı talebini. Mesela şimdi Menakıb-ı Çağrı Yarıgüz'ün kitabında yazıyor. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri bir gün gömleğinde bir şey olmuş. Dışarıdaymışmış. O gömleğini çıkarmış. Düğmesini dikerken omuzu çıplak kalmış. O anda güneş tabi o bölgede yakınca canı acımış. Celalli bir şekilde güneşe bakmış. Güneş ısısını kaybetmiş. Çekmiş yani. Hemen Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gibi Allah-u Teala'nın selamı var diyor. Ömer'e söyle, Ömer bin Hattab'a söyle. Merhametle baksın güneşe. Yoksa kıyamete kadar öyle soğuk kalır. Peki işte şimdi güneş tanrısı diye sen güneşe tapıyorsun. Ama bak Allah-u Teala bir kulu sert baktı diye aynı şey.
0: Senin tanrına kızdı. Bir şey yapamadı senin.
1: Bir şey yapamadı senin tanrın. Dolayısıyla güneş de, Hazreti Ömer de, ay da, peygamberler de Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukattır. Sen bunu reddediyorsun. Diyorsun ben hiçbir şeye inanmıyorum. Yalan. Ben şimdi bizim dönemimizde Yüksek İslam Enstitüsü'ydü İlahiyat Fakültelerinin ismi. O zaman Yüksek İslam Enstitüsü'nün bir rozeti vardı. Tıp fakültesi rozetine benziyordu. Ve halamın oğlu vardı. İşte hastalanmıştı. Ortaokula gidiyordu falan. Neyse babası da vefat ettiğince ben götürmüştüm doktora. O rozeti görünce beni tıp fakültesi öğrencisi zannetti. Dedim ben tıp fakültesi değil. Bu dedim Yüksek İslam Enstitüsü ilahiyatın.
0: Onun rozeti.
1: Rozeti. Deyince ondan sonra bu başladı. Ben dedi çok inançlıyım dedi. Dedi bak şu parmağımdaki yüzüğü görüyor musun? Bunu taktığım zaman dedi her şeyim rast gidiyor. Yüzüğe tapıyor adam. Konuştuğun zaman ateş.
0: Ben de bir şey diyecek sandım.
1: Çok inançlıyım.
0: Çok inançlıyım.
1: Çok inançlıyım. Evet. Bu yüzük dedi taktım mı dedi her şeyim rast gidiyor. Adam yüzüğe tapıyor. Hani diyor ki efendim ya tıp fakültesini bitirmiş. Efendim öyle demek istemedi. Sözü bu ama. Değil mi? Sözü bu. Dolayısıyla boşluk yok. Hani inanmıyorum falan. Sen doğruyu oraya koymazsan Allah-u Teala boş bırakmamıştır. Boşluk yok Cenab-ı Hakk'ın için. Yanlış gelir oraya oturur. Yanlış gelir oraya oturur. Hani daha önce bir siyasi başbakanlık cumhurbaşkanı falan yaptıydı. Siyasiler vardı. O bir söz söylerdi. Su yolunu bulur diyordu. Tamam mı? Su yolunu bulur.
0: Aynen.
1: Yani efendim su gidemedi falan. Aa yol yokmuş kalayım. Yok. O bir yerde bulur.
0: Bulur
1: sen yani. İstediğin kadar ben inanmıyorum diye. Fakat kalbini öyle şeyler ki satanisti var. Şeytana tapanı var. Horoza tapanı var. Değil mi?
0: Tabii.
1: Nice nice aynı şekilde bu masonların uydurdukları kendilerine göre bazı alet edebatları var falan. Onlara tapıyor bilmem ne yapıyorlar falan filan. Yani efendim ben işte hiçbir şeye inanmıyorum. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Doğru hak kalbe girmezse yanlış oraya girer. Müslüman da öyle. Eğer ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumazsa kendi görüşlerini aynı şekilde din diye anlatmaya başlar. Din diye anlatmaya başlar. Dolayısıyla Allah-u Teala insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarını istiyor, diliyor. Bunun için saadete sebep olan faydalı şeyleri yapmayı emrediyor. Felakete sebep olan zararlı şeyleri de yasak ediyor. Allah-u Teala'nın birinci emri iman etmektir. Çünkü iman etmek bütün insanlara lazımdır ve herkes için iman da zaruridir. Zira imanı olmayanların hiçbir ibadeti, hiçbir iyiliğini Allah-u Teala beğenmez ve kabul etmez. Şimdi bizi izleyenler diyecek ki yani Allah-u Teala inanmayan kafirler bir hayır hasenat yani bir iyilik yaptığı zaman bunun karşılığını görmeyecekler mi? Dünyada görürler. Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriliyor bu. Ahirette yok bir şey. Hatta yani bunların yaptığı iyiliğin karşılığı olarak toplu iğne ucu kadar yani karşılığı verilmemiş bir şey kalmış olsa ölümlerini kolay yapacağına bak buyuruyor. Dolayısıyla yaptığı iğnenin karşılığını dünyada bitirir. Alır bitir ve bitirir. Ha. Ahirette bir şey olmaz. Peki ya Müslüman? Müslüman hem dünyada görür hem ahirette görür. İman öyle bir kıymetli bir şeydir. Dolayısıyla efendim ben inanmıyorum falan filan bunların hepsi hikaye. Bunların hepsi hikaye. İnanmıyorum dediği gidiyor aynı şekilde bir puta inanıyor. Veyahut da bugün açıkça o putu ortaya koyamasa bile ben bir yerde görmüştüm. Bu 99 depreminden önce Yalova taraflarında bir yer, bir arkadaşın evi vardı. Orada rastlamıştım. Baktım parkta bilmem not etemi diye tahtadan böyle şeyler yapmışlar. Aha dedim bunlar dedim aynı şekilde dinsiz herhaldeki oradaki başındaki belediyedeki başında falan. Totem falan diye. Adam ancak belediye başkanı olduysa bu adam üniversite bitirmiştir. Yani o kadar insan
0: okumuştur yani ha, güya.
1: Okumuştur güya. Dolayısıyla adam gidiyor, aynı şey, ben bir şeye inanmıyorum diyor. Tahtadan yaptığı totemlere inanıyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri.
3: Bir kimse Babil'den Mekke'ye ticaret için gelmişti ve Ebu Cehil'e koyunlarını satmıştı. Ebu Cehil parasını vermiyor ve oyalıyordu. Bir gün Babilli tüccar Kureyş kabilesinin reisine gelip, "Ben garip bir kimseyim. Ebu Cehil koyunlarımı satın aldı ve parasını vermedi. Kim ondan benim hakkımı alabilir?" dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sırada onlara yakın bir yerde oturuyordu. Kureyşliler alay ederek o kimseye, "İşte şu oturan kimse senin hakkını alır." diyerek Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiler. Bunun üzerine Babilli kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalkıp, "Gel senin hakkını alayım," dedi. Kureyşliler haber getirmeleri için iki kişiyi arkalarından gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına varıp kapıyı çaldı. "Kimsin?" diye sorunca, "Muhammed bin Abdullah'ım, dışarı gel," buyurdu. Ebu Cehil hemen dışarı çıktı. Rengi değişmiş ve vücudu titriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Bu kimsenin hakkını ver," buyurdu. Ebu Cehil, "Veririm," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu kimsenin hakkını tamamen vermedikçe buradan ayrılmam," buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cehil acele evine girdi. O kimsenin hakkının tamamını getirip verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılıp gitti. Babilli kimse Kureyşlerin toplu halde bulundukları yere gidip, "Allahü Teala Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iyilikler versin. Hakkımı o zalimin elinden alıverdi," dedi. Sonra müşriklerin haber getirmek için gönderdikleri iki kişi de yanlarına geldiler ve olanları aynen anlattılar. Onların ardından Ebu Cehil de oraya geldi. Kureyşler onu kınadılar. Bunun üzerine Ebu Cehil, "Muhammed kapıma gelip kapıyı çalınca sanki kalbim yerinden fırladı. Hemen dışarı çıktım. Muhammed'in başı üzerinde büyük bir aslan gördüm. Ağzını açmıştı. Eğer o kimsenin hakkını vermekte bir an daha duraklasam, aslan beni parçalayacaktı," dedi. Oradakiler, "Bu da Muhammed'in sihirlerindendir," dediler. Beni Esed kabilesinden bir kimse, satmak için pazara 3 deve getirmişti. Ebu Cehil müşteri oldu ve satın aldı. Fakat parasını vermedi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Develerini Ebu Cehil'e satıp parasını alamayan kimse Resulullah'ın huzuruna gelip halini anlattı. "Develerin şu anda nerededir?" diye sorunca da, "Henüz pazardadır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazara gitti. O kimsenin develerini rızasıyla satın aldı. Sonra devenin ikisini satıp 3 devenin bedelini ödedi. Kalan 1 deveyi de satıp parasını Abdülmuttalip oğullarının fakirlerine paylaştırdı. Ebu Cehil pazarın bir köşesinde durmuş, hiçbir şey söyleyemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e, "Artık bundan sonra böyle işler yapma. Eğer yaparsan kimsenin başına gelmemiş olan bir bela senin başına gelir buyurdu. Ebu Cehil, artık yapmam ya Muhammed dedi. Müşriklerden bazıları Ebu Cehil'e, Muhammed'in karşısında hor düştün. Onun dinine mi girdin yoksa ondan korktun mu dediler. Ebu Cehil, ben asla onun dinine girmem. Fakat onun sağ tarafında birkaç kişi gördüm. Ellerinde mızraklar vardı. Eğer karşı gelseydim, beni o anda helak edeceklerdi, dedi. Müşrikler, bu da Muhammed'in sihirlerindendir, dediler.

0: Allahü Teala'nın varlığını ispat. Allahü Teala'nın zatını görmüyoruz. Fakat Allahü Teala'nın eserlerini, yarattıklarını her zaman, her yerde görüyoruz. Güneş, ay, yıldızlar, denizler, dağlar, taşlar, insanlar, hayvanlar, ağaçlar, gece ve gündüz, yaz, kış, ne görebiliyorsak, bütün bunların yaratıcısı, hiç şüphesiz Allahü Teala'dır. Çünkü Allahü Teala'dan başka bir varlık, mesela insanların en akıllıları bir araya gelseler, bu muazzam eserlerden en küçüğünü, mesela bir karıncayı yaratabilirler mi? Bir pastör hiç yoktan bir mikrop yaratabilir mi? Bir Edison, güneş ışığına muadil bir ışık icat edebilir mi? Bir Galileo, dünyanın dönüşündeki intizamı değiştirebilir mi? İnsanları göklerde ve deniz altında dolaştıran, radyoları bulan bir insanın beynini yaratan kimdir? Bütün bu azametli varlığı yaratanı inkar etmek için, insanın ya ahmak olması, ya koyu cahil olması veya kör bir inadın kurbanı olması lazımdır. Bu eserlere tabiat, natür diyenler var. Göklerdeki muazzam alemleri, dünyada gördüğümüz her eseri, dünyanın dönüşünü, gece ve gündüz hadiselerini, mevsimleri ve her şeyi tabiat kuvveti, tabiat kanunudur diyerek Allahü Teala'yı inkar edenler var. Bunlara sormak lazım. Bu muazzam eserlerin sahibi yok mudur? İnsanların meydana getirdikleri en ufak bir eser, insan şuur ve zekasının bir mahsulü olduğunu kabul ediyoruz. Bu akılları durduran muazzam eserler kendi kendine meydana gelmiş olabilir mi? Bu eserlerdeki intizamı ve muvazeneyi şuursuz ve donuk tabiat mı meydana getirmiştir? İnkârcıların bu sözlerini normal bir aklın, hatta basit bir anlayışın dahi kabul etmesi mümkün değildir. Namazın ehemmiyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vakit namaz ve cuma namazı gelecek cumaya kadar ve Ramazan orucu gelecek Ramazan'a kadar yapılan günahlara kefarettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olurlar. Arada işlenilmiş olan küçük günahlardan kul hakkı bulunmayanları yok ederler. Küçük günahları affedilerek bitmiş olanların büyük günahları için olan azaplarının hafiflemesine sebep olurlar. Büyük günahların affedilmesi için tövbe etmek de lazımdır. Büyük günahı yok ise derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala 5 vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükûlarını, huşûlarını tamam yaparsa, Allahü Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allahü Teala sözünden dönmez. Doğru dürüst namaz kılanları muhakkak affeder. Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu teala anh diyor ki, sonbahar günlerinden birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ya Ebu Zer, bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür buyurdu. Farzlardan ve vaciplerden başka yapılan ibadetlere nafile denir. sünnetler nafile ibadettir. Bu tarife göre kaza namazları kılan sünnet de kılmış olur. Bir farzı yapmanın, bir haramdan sakınmanın sevabı milyonlarca nafile sevabından çoktur. Bir farzı yapmayan, bir haram işleyen cehennemde yanacaktır. Nafile ibadetleri onu cehennemden kurtaramaz. İbadetlerde yapılan değişikliklere bid'at denir. İbadet yaparken bid'at işlemek haramdır ve ibadetin bozulmasına sebep olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gümüş Hacıköy'de devam etmekte olan ve insanlık içinde hiç şimdiye kadar ehemmiyetini, önemini pek kaybetmemiş, naylon bile çıksa bir sanattan, kendir ip yapma sanatından bahsedeceğim ve kendir ipin yapılışını mutlaka görmemişsinizdir. Gümüş Hacıköy'de böyle bir sanat icra edildiği halde buna bazen mazmancılık deniyor. Amasya Müzesi'nde bunun efendim bir örnek tezgahını kurmuşlar ama orada tabii ip sarmıyor. Böyle kendirleri de orada görmüyoruz. Şimdi biz burada geldik. Cemal Usta'nın atölyesinde kendisine de rica ettik. Sizler adına rica ettik. Bize bu kendir ipin yapılışını gösterir misiniz dedik. Bu kendir bitkisi otsu bir bitki. Baharda ekiliyor. Sonbaharda 10. aya doğru sökülüyor. Tarlaya yatırılıyor efendim. Yeşil bu aya kadar. Yatırılıyor ve tarlada iyice kuruyor. Rengi şu rengi alıyor. Ondan sonra tarladan bunları tohumlarını aldıktan sonra demet demet yapıyor. Yük halinde neredeyse onun deposu oraya getiriyor. Deposunun orada su havuzuna basıyor. Tam bir ay önce kurutuyor bakın. Peki yeşilken dedim yapsanız olmaz dedi. Yeşilken renk vermiyormuş efendim. Renk vermiyor, yeşil kalıyormuş. Yeşil bir ip düşünün. Ve herhalde kendi öz suyunu kaybetmediği için de belki de mukavemetini kazanmıyor. Kimyevi bir şey var onun demek ki. Efendim onu bir ay havuzlarda ıslatıyor. Sonra çıkartıyor. Alıyor efendim eline. Her bir dalı. Ucundan kırıyor. İçinden hop bu ip şeyi çıkarıyor. Efendim kendiri. Bu kendir maddesi. Sadece boru gibi koca 3 metrelik bitkinin içinden şöyle bir şey devamlı çıkıyor efendim. Muzun içinden çıkarır gibi onları çıkarıyor. Bir kenara koyuyor, çıkarıyor, koyuyor, çıkarıyor, koyuyor. Sonra onları getiriyor. Fazla sıkı bir paket yapmadan böyle ip imal eden ustalara satıyor. İşte bunun eğirme tezgahı bu. Bu kendir ipin eğirme tezgahı bu. Bu böyle dönüyor. Şurada iki tane makara, iki tane ip var. Şurada da bir tane dönen makara var efendim. Ve bunun ucunda da şöyle bir kancası var. Bütün marifet bu kancada. Bu kancayı şimdi usta takıyor. Ben o yaptıkça size de anlatacağım efendim. Takıyor buradan. Yeni bir ip yapıyor efendim şimdi bakınız. Evet taktı. Şu ipi de beline doladı efendim. Bakın bu ipi buradan çekti. Kendi yürüdükçe şu makaralar dönüyor. Bu makaralar bunu çeviriyor. Bu da bunu çeviriyor efendim. Bakınız. Evet. Gidiyor. Bir durursa. Bakınız ip oldu bile efendim. Keselim bir miktar gönderelim. Bakın. Devam ediyor. Devam ediyor. Ancak bu ipin her yeri aynı kalınlıkta oluyor. İşte ustalık burada başlıyormuş. Ben yapmaya kalktım. Bir tarafı böyle bombe bombe. Böyle karışık bir şey oldu efendim. Adamcağızın malını da zayi ettik. Burada incecik istediği incelikte yapıyor. Ve böyle ta başa kadar gidiyor. Tabii. Bu kendir bitkisinin boyu 3 metre. İçinden çıkan lifin de uzunlukları 3 metre, 3 metre. Ama öteki 3 metreyle bu 3 metre birbirinin üzerine bine bine bine bine gidiyor. Bütün marifet ustanın elinde bunun tam bir ayarında demet yapılıp bükmeye vermesiyle oluyor. Bakınız şunlar olduğu gibi yapılmış. Her biri hazır. Hazır ama neye hazır? Kaç kat yapacaksa. Ona hazır. Şimdi buradan 3 katı alıyor. Bu 3 katı sarıyor, 1 yapıyor. Şu 3 katı alıyor. Bunu da 1 yapıyor. Etti 2-3 kat. Bir 3 kat daha alıyor, onu da 1 yapıyor. Sonra bunları da kendi arasında sarıyor efendim. Ondan sonra bakıyorsunuz koca devasa vapurları tutan halatlar meydana geliyor. Evet. Evet. Hani var ya efendim, atasözü birlikten kuvvet doğar diye. İşte burada da lifler, bakınız tek tek lifken ben onu böyle iki parmağımın arasında bile koparabiliyorum. Ama şunu koparamıyorum. Neden? Bir birlik hasıl oldu. Sonra bunları üçlü üçlü yaptığımız zaman yine birlik hasıl oldu. Ve daha da üçleri de üçleyince dokuz olduğunda efendim artık herhalde kamyonu çekecek hale geldi. Daha kalınlaştırdığınızda bu sefer vapuru da bağlayacak hale gelmektedir. İşte el emeği olan, el ustalığı ihtiyacı duyulan ve ev geçindirecek durumda olan bir meslek. Ama bu mesleğin ham maddesi artık bu coğrafyada çok fazla yetiştirilirken şimdi yetiştirilemez olmuş. Diyeceksiniz ki naylon vurmuştur canım bunları. Bunun da buna göre yeri var efendim. Her şey naylonla hallolmuyor. Yani naylon iple bağlayamayacağınız, bilhassa gıda maddeleriyle ilgili bağlama işlerinde mutlaka bu tip şeylerin kullanılması belki yasal yönden de zarureti var. Çünkü naylonun

Değil, üç kişilik. Üç tane baba yiğit adam lazım. Ki onları üçlü üçlü gruplar halinde sarabilsinler. Bu tabii her zaman olmuyor. Şurayı bir dolduruyor. Epeyce bir yedekliyor, yedekliyor, yedekliyor. Bunu buradan böylece kaldırıyor. Şunu şöyle alıyor. Başka bir kazığı daha dolduruyor. Yani bu kazığın başının sonunu bağladı. Bu karışmıyor efendim. Öyle öyle ama sonra da burada sarıyor. Siparişe göre kaç kat yapacaksa o kadar kat yapıyor. Evet, bu el sanatı anlatımımızı burada noktalıyorum. Ama programı daha noktalamadık. Gidelim bakalım şırıl şırıl akan suların başına. Kendir İp İmalathanesini gördük. Şimdi de Gümüşhacı Köyün 21 lüleli, 21 tane akan böyle suyu olan kayınpınarındayız. 21 tane lüle akıyor şu anda şıkır şıkır şıkır şıkır burada. Kullanan kullanıyor, kullanamayan bir metre sonra yerin altına girip gidiyor. Buranın üstü açıktı. Her lülenin yerinde böyle taştan bir köşeli kemer tipi bir süs yapılmış. Tabii bu çok ellenmiş. Üstü kapatılmış öncelikle. Yani insanlar su alırlarken ıslanmasınlar karda, yağmurda diye üstü sonradan kapatılmış. Bu çeşme orijinal yapıldığında böyle değildi. Çeşmenin tarihi hususunda pek bilgi yok ama bir 2-3 seneden önce yapıldığını bendeniz tahmin ediyorum. Çukura bir yere konmuş çeşme. Sebebi de gelen suyun seviyesi biraz düşük olduğundan normal zemin üzerine yapılsaydı orada belki bu kadar kuvvetli akamayacaktı. Onun için aşağıya indirilmiş. Böyle çeşmeler Anadolu'da vardır. Ama bu kadar lülelisi az bulunur. Belki Malatya'nın Kernek suyunda bulunabilir. Böyle bol lüleler. Ama burada Merzifon'un hemen yakınındaki orada da çok. Herhalde burada yaşayan kıymetli insanların bir bereketi de olsa gerek. Şurada 3 tane daha lüle yeri olan, şu anda şehir suyu musluğu bağlanmış bir su teknesi var efendim. Bir su havuzu var. Onu da sizlere göstereyim. Şimdi karşıda görüldüğü gibi bu tekne taştan oyulmuş ve çeşmenin yapılmasıyla yaşıt efendim. İki parça halinde yapılmış bu. Yekparesi de vardı burada. Yekparesini bulamadık. Kayıtlarda var. Fakat yekpare su teknesini bulamadık. Bu iki parça U gibi iki tane U böyle yan yana getirilmiş ve bir su teknesi olmuş efendim. Tabanı dahil birleştirilmiş. İhtimaldir ki Horasan harcıyla birleştirildi. Çünkü Horasan harcı suyu da sızdırmaz. Bunun herhangi bir su deposu da yok. Gelen gidiyor oranın da buranın da. Şu anda şehrin çarşı içerisindeki tuvalette bunun bir kısmına inşa edilmiş. Eskiden sadece çeşme halindeydi. Şimdi ise bu çeşmede caminin şadravanı var. Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin. Ama o yetmediği takdirde cuma günleri falan insanlar buraya doluşuyorlar. Burada rahat rahat abdestlerini alıyorlar. Yani Gümüşhacı Köyü ilçemiz bu bölgenin su zengini efendim. Su zengini. Güzel bir zenginlik. Çünkü dünyamızı su savaşlarının beklediği şu dönemde böyle 21 lüleli suyun, şimdi diyorlar ki içmeyin. Niye içmeyin diyorlar. Su pis olduğundan değil de belediye sağlık kontrolünden geçiremediği için, yetişemediği için bu işe, buna tabii içmeyin. Bir hastalık falan bulaşabilir. Yoksa hastalıklı değil. Ben de içtim yani bu suçu işledim. Bir şey de olmadı çok şükür. Şimdi efendim buradan bir toprağın yüzünde olan aydınlık bir çeşmeye gideceğiz ve programımızı inşallah orada kapatacağız. Oraya gidelim. Kayınpınarından sonra şimdi Ağapınarına geldik. Ağapınarındaki bu çekimlerimiz bu bölümümüzün artık sonu olacaktır. Ağapınarı kitabeli çeşmelerin başında geliyor. 9 tane kitabeli çeşme var diye kitaplarda yazıyor ama hepsini kitabeli olarak bulamadık. Zaman içerisinde belki bazı yıpranmalar oluyor. Yani çeşme taşlarından ne isterler efendim? Bunu yüzlerce yıl önce ecdadımız yaptırmış. Dertleri ne yani? Diyeceksiniz ki musluğu alıp götüren adam taşı sökmez mi yani? Onda bir kıymet var zannediyor. Bu taşlar para etmez efendim. Bu taşın kıymeti buradadır. Taş yerinde ağırdır. İşte yerde burası. Efendim bu çeşme Ağapınarı. Yaptıranın kim olduğu belli değil. Ancak yapıl

Bu dönem 1170 senesi yazıyor burada. Yani 1755-56'lara isabet ediyor. Yani Abdülbaki Bey'in büyük hamamı yaptırdığı ve Köprülü Mehmet Paşa, büyük dedesi Köprülü Mehmet Paşa'nın camiini ahşaptan kargire çevirdiği seneye geliyor. Kuvvetle muhtemeldir ki bu çeşmeyi de yine Köprülü Mehmet Paşa'nın torununun oğlu Abdülbaki Bey yaptırmıştır. Görüldüğü gibi bunun mermerden bir su teknesi var efendim. Ve yekpare değil, iki pare, düpare yani. Ama bazı yerlerde maalesef zaman içerisinde herhalde depremlerde falan sallantıyla çatladı. Böyle çimentoyla o ayıbı kapatmaya çalışmışlar. Yani ayıbın üstüne bir ayıp daha koymuşlar. Efendim, Gümüş Hacıköy'de günlerdir çalışıyoruz. Ve Gümüş Hacıköy'deki çekimlerimizin sonuna geldik. Nasip olursa bundan sonraki programlarımızda Gümüş Beldesi'ndeki tarihi eserleri vereceğiz. Yani Gümüş Hacıköy'ün esas isim babasının olduğu yere gideceğiz, yerleşim yerine. Bakalım orada ne tarihi hazineler var. Oradaki eserlerin Selçuklu dönemine kadar uzadığını da göreceğiz. Onları da inşallah orada anlatacağız. Gümüş Hacıköy Belediyesi'nin teşvikleriyle, efendime söyleyeyim, katkılarıyla yaptığımız bu seri programların sonuna geldik. Ama Gümüş'teki programlarımızda da aynı katkıları, aynı destekleri devam ettireceklerini bizlere söylediler. Biz de kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bugünkü süremizin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. 120. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Plevne muharebeleri, 3. Plevne muharebesi de bittikten sonra ki çok böyle 7 gün devam etti. Dalga dalga böyle hortum gibi vurup geçmedi yani. Geldi geldi vurdu. Lodos dalgası gibi. Bunun sonunda kendi komutanlarına anlattı, askerlere anlattı. Türklerin bir çatışma neticesinde ne gibi yaralara yardımlarını anlatıyor idi. Diyor ki, Türkler Ruslar gibi içki içip sarhoş olmazlardı zafer kazanınca. Hemen savaş meydanındaki yaralıları toplayıp onların ilk işleri yaralarını sararlardı. Kendi üstünü başını yırtarak Çanakkale'de de olmuştur. Bir Fransız generalin böyle bir hikayesi var. Üstünü başını yırtarak düşmanın kanayan yarasına basmıştır, tampon yapmıştır. Ölüleri düşünecek vaktimiz yoktu. Ölüler ölmüş ama insanı yaşatmaktı Müslümanların ana umdeleri, inanışları. İnsan ya canlıysa yaşatmaya çalışırlardı. Ya kadere öyleymiş, varsın ölsün o da demezdi. Onun için muharebeden bir hafta sonra cesetlerden çoğu hala açıktaydı. Niye? Yaralılarla uğraşıyorlar ya. 2000 Rus yaralısı gelmiş ellerine benim. Çürümeye başlayan insan cesetlerinin üzerinde akbabaların, leş kargalarının ve köpeklerin birbirleriyle çekişmelerini görmek bakılacak gibi değildi. Keder vericiydi. İnsan cenazesi bu efendim. Ama yok, yapacak adam yok. Niye? Ötekileri hayatta tutmaya çalışıyorlar. Ona da mı? Yok ki kardeşim ya, yok ki ya. Yoktan anlamıyor musun sen? Yok. Kavanlık, İsa ve Bağlarbaşı tabyaların etrafındaki tarlaların manzarasını unutamam. Yeşilliği, güzelliği değil. Niye unutamıyor? Bütün çamurlar pembe bir renk almıştı. Çukurlar, ölüler ve ölmek üzere olan can çekişenlerle doluydu. Kavanlık, İsa ve Bağlarbaşı tabyalarının etrafındaki manzara müthişti diyor. Müthişti, böyle müthişti işte. Zavallılar bazı yerde küme küme birbiri üzerine yığılı ölmüştü. Halen hayat eseri gösterenler dost olsun düşman olsun hızla alınıp tabiye getiriliyordu. Türkler getiriyorlar ya. Ölü Türk kardeşinin, şehit olmuş Türk kardeşinin cesedini bırakıyor ya, karga yiyecekmiş, akbaba yiyecekmiş. Orada canlı olan, hayat emaresi görünen Rus yaralıyı tabiye getiriyordu. Yaraları sarılıp, akan kanları dindirilip, elle nakil için Plevni'ye gönderiliyordu. Çünkü eldeki arabalar ihtiyacın onda birini bile karşılayamıyordu. Plevne'de 1500 arabamız vardı. Fakat harp sahası o kadar genişti ki bu yetmiyordu. Bölümün yarısı bu işle uğraşıyordu. Yani yaralıları toplayıp tahliye etme. Gerisinin bir kısmıyla bir aşçılar partisi kurdum. Ekibi yani. Parti demek, ekip demek efendim. Çünkü burada tabyanın deposunda mısır ve pirinç vardı. Bazısı bağlarda düşmanın geri dönmeye çalışıp çalışmadığını anlamak için nöbet bekliyor. Diğerleri de tahkimatı tamir ediyordu. Kalanlar da gelin bakalım bir aşçı grubu kurdum. Aşçı grubu. Ahçı değil. Aşçı grubu şeyle. Evet. Dinlenmiştik. Zaferin sevinci bizi zindeleştirdi. Bitkinliklerimiz gitti. Taburumdan ve binbaşımdan uzaktaydım. Bana talimat veren de yoktu. Kendi mesuliyetimi kendim yüklenerek hareket ediyordum. Ne icap ediyorsa onu yapmaya çalışıyordum. Saat 8'de bütün bu kısımlar, o görevlendirilen yerlerdekiler geri döndükten sonra bir yoklama yaptım. Ve Yanıkbayır Tabyası'na doğru yürüyüş yaptığımız zaman Adil Paşa'nın fırkasından beraberimize aldığımız buluntu neferler müstesna yabancıları ayıkladım. Münazım Azife de bunları al tabyalarına götür teslim et işini verdim. Bu işi merhamet ve insaniyetimden yapmıştım. Böylece neferler kaçaklık ve korkaklık töhmetinden kurtulacaklardı. Komutanları arıyor arıyor yok. Ama başına bir subay verilmiş, bir mülazim verilmiş, buna gidiyor. Bu 3. muharebede demek ki çarpışmış diye adamlar bir korkaklık lekesi, insaniyet icabı panik de göstermiş olsa, hani bir insan bir toplu iğne çalsa alnına koca bir hırsızlık lekesi yapıştırılır. Öyle olmasın. Bakın insan psikolojisi ne kadar diyor. O şimdi gönderdiği, mülazim Azif'le gönderdiği kimseler bu İngiliz'e, Von Herbert'e ne kadar medyunu şükran olmuşlardır. Yani aferin çocuğa ya, bak bizi birliğimize bir zabitle götürdü. Kaçak toplanmadık, biz de savaştık. Havası da gittiler. Bir kısmı da öyle yaptıydı hakikaten. Bölükte pirinç ve mısır olan yemeğimize oturduk. Yağmur dindi. Gece pek karanlık. Tabyada yer yer ateşler yakılmıştı. Evet. Bundan sonraki 4 gün havanın açık gittiğine bakılacak olursa gökyüzünün bütün tufanlarını muharebe günlerinde üzerimize gönderildiği anlaşılıyordu. 16 Eylül'de 12'de bitti ya 3. savaş. Yeniden şiddetli yağmur başladı ve tam bir ay sürdü 16 Ekim'e kadar. Kavanlık tabyasına dönüp taburuma iltihak edecektim. Katılacağım artık taburuma. Fakat ben burada müstakil kalmayı tercih ediyordum. İsa tabyasındaki karma karışıklık tasvir edilemez. 8 muhtelif tabura mensup olan askerleri ayırıp nizama koymak işi 3 saat sürdü. Bunları yapıyor adam. Boş bacak bacak üstüne atıp da oturmuyor. Tütün yakmıyor. Veya yatmıyor. Keyif yapmıyor. İngiliz bu. Tevfik Bey'in görevlendirdiği, yani tayin ettiği kumandan, galiba diyor hatırlayabildiğim kadarıyla Hayri Bey'di, hızlı çalışıyordu. Ben kendi işime baktım. Kendisinden bir defa bile emir almadım. O benim kendi işimi iyi göreceğim ve güvenebileceği söylenmişti. Ondan sonra mafevk zabitten talimat istedim. Üstüm olan bir subaydan talimat istedim dedi ve 120. bölümü de burada bitirdik. 121. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Tarihe şan verenler.

Alparslan ve Melikşah'la Anadolu vatan oldu. Gönüller aşk ile doldu. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana. Işık saldılar cihana. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı devletine. Doğru dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler. Serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye. Kırmızı gül derdiler, manasını bildiler. Sevda için öldüler. Haydi şan verenleri bilmeye. Haydi aslımıza dönmeye.

Şanımız iyiliğe, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün gönül dostlarına ve YRT FM'den bizi dinleyenlere, Instagram üzerinden izleyenlere hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun efendim. Yüce Mevlam size, sevdiklerinize, gönül verdiklerinize hayırlı olanı nasip eylesin. Hiç ayrılık olmayan diyarda beraber eylesin. Er kişi Nusret Agam der ki nefesinize, yüreğinize sağlıkam. Efendim hepimizin önce sıhhat olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Efendim sıhhatli olmak için gayret edeceğiz. Başımıza eğer hastalık gelirse nimet bileceğiz. Ama önce tövbe ve istiğfar edeceğiz. Sebeplere sarılmamış, saatimize dikkat etmemiş, mevsimine göre giyinmemiş, cereyanda oturmuşsak, bütün bu güzelliklerin yaşanmasına vesile olan Hüseyin Hilmi Işık Kıddesi Hazretleri efendim sıhhat konusunda çok titizdi. Peygamberi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem benim eshabım hasta olmaz. Çünkü doymadan acıkmadan yemezler, doymadan sofradan kalkarlar, sıhhatine dikkat ederler. Hüseyin Işık Hoca Efendi bu konuda son derece titizdi, ceryan. Hava ceryanı süründürür, bildiğimiz elektrik ceryanını da öldürür derdi. Onun için bir sebeplere sarılacağı, hasta olmamak için. Olduk. Efendim tevekkül edeceğiz ve tabii ki iyi olmak için neyse dua, ilaç, iyi olmak için gayret edeceğiz. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz nasıl? Yahu Halil Aga öldük bittik. Hala neden bahsedersin? Maaşı alırız, daha dokunmadan gider. Çocuk şöyle, efendim komşular böyle, trafik, etrafımız. Efendim benim sesimi duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Bu anlatılmaz bir zenginlik. Şu anda sizin yerinizde olup da TGRT FM'den gelen sesi ama duyabilmek için her şeyini ve her şeyini vermeye hazırlar. Ama bitti. Son nefes verdik. Gitti efendim. Bütün gayretimiz son nefesimizi iman ile verebilmek. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye demekten maksadımız hep bu son nefes için. Kılda namazlar. Emir abiler öyle der. Her şey ve her şey iman ile gidebilmek, imanı muhafaza edebilmek. Yapılan bütün emirler. Yaptıkça imanımızın etrafındaki fanus kuvvetleniyor. Yapmadıkça da delikler açılıyor. Allah korusun. Ama son nefes, son nefes. Aman ha, ben vallahi billahi son nefes selameti için sizden çok dua ediyorum. Duanıza muhtaçım. Allah-u Teala size de, sevdiklerinize de efendim hepimize son nefes imanı nasip ederiz. Allah-u Teala sonsuz merhamet. Ama sebepler almış. Şeytanı yaratmış, nefsi yaratmış. İmtihan var. Şeytan bizim son nefesimizi vereceği kadar o da var, o vazifeli yani. Onun vazifesi de o. Ama işte bu tarihe şan verenleri gönül dostlarına anlatmaktan maksadımız onlar öyle büyükler, onlar öyle vefakarlar ki kendilerine bir bardak çay ikram eden, kendilerine bir Fatiha gönderenleri Hüseyin Işık Hoca Efendi öyle diyordu. Onlar öyle büyük, öyle vefakar ki bir Fatiha gönderenleri unutmazlar ve son nefeste imdadına koşarlar. Onun için Fatiha'lar gönderme Şahin Akşibend Hazretleri'ne, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne, Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi'ye ve diğerlerine, Enver abimize göndermeye devam. Ve onlar hayatta, ölürken, kabirde, mahşerde ve sırat köprüsünde inşallah yardımlarını bizden esirgemeyecekler. Ama biz onları hatırlayacağız ki onlar da bizi hatırlasın. İşte haydi şan verenleri bilmeye,
Haydi aslımıza dönmeye demekten maksat o. O Şam derenleri, o gönül dostlarını, o alperenleri, o bir nefeslerini dahi boşa geçirmeyenleri hatırlamaktan, anlatmaktan maksadımız onlara fatihalar göndermek, onların seveceği işler yapmak ve onların hayatından efendim ne almak? Ders almak, kıssadan hisse kapmak. Zeynep ablam der ki iki nokta üst üste. Hocam sizi gördükçe, dinledikçe daha iyi oluyor elhamdülillah. Elhamdülillah bu sözlere haşa bizden değil. Ama bu fakir, bu garip. Ya Rabbi diyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Hiç olmasa ya dinleyenler, görenler sıkılmasınlar. Maskaralık da o da bir maharet ya. Maskara olayım. O insanlar beni görünce tebessüm etsinler veya dinleyince. Yani iyi şeyleri hatırlasınlar. Gönüllere ferahlık vermeyi hiç haddimiz olmadığı halde ya Rabbi gönüllere ferahlık vermeyi bu edepsize, bu fakir ne derseniz deyin nasip et diye duamız öyle. Zeynep abladan bu haberi işittik, sevindik efendim. Yani maskara da lazım. İnsanları neşelendirecek. Ama tabii Allah rızası için böyle şer'i sınırlar içerisinde güldürecek. Ha bu akşam da tabii Nasrettin Hoca. Tabii haşa o maskara değil ama efendim güldürürken, tebessüm ettirirken efendim nice güzelliklere vesile olan, ibret almaya, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmaya neyle? Tebessümle. Efendim Emre abilerden naklen. Hadis-i şerif, Allahu Ekber ya. İnsan böyle tüyleri diken diken oluyor. Evet, Allahu Teala tebessüm eder gibi tecelli edermiş. Allahu Teala tebessüm eder gibi efendim tecelli ediyormuş ahirette ya. Tebessüm efendim kolay. Gönüller yapmakta efendim verildikçe çoğalan, hem karşıdakine hem de edene efendim nice güzelliklere vesile olan tebessüme devam efendim. Allah-u Teala karşımda kırmaktan, bizi görünce tüy karşıma çıktı aman ha gözükme dedirtmekten muhafaza eylesin efendim. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik demiyoruz. Vallahi çok gittik be ya. Geçen haftadan bu haftaya 150 bin nefes gitti. Nasıl gitti? Bir daha gelmemek üzere. Nasıl gitti? Yükümüzü fazlalaştırarak. Gel bakayım diyecekler. Delicele Halil Pehlivan. Alil aga, Alil, Alil. Gel. Vallahi alınacak ya. Nefes nefes hesap alınacak. Affedilir ayrı ama o hesap verilecek. Meydana çıkacak, bir meydana çıkacak. Ondan sonra kulakları varsa... Çaresiz. Mutlaka. Çare. Efendim Allah-u Teala'nın merhameti sonsuz. Allah-u Teala'nın çok sevdiği işler olan emr-i maruf nehyan-ı münker yapılmışsa, gönüller yapmışsanız, siz gönül yapmışsanız Allah-u Teala ahirette sizin gönlünü yapıp alacaklı olanlara ne diyecek? Şu köşkü istiyor musun? İstiyorum ya Rabbi. O zaman kardeşine hakkını helal et ya. Bunda tek çare bu. Şehitler dedi zaten İdiyat-ı Şerif var. Şehitlerin kulaklarını Allah-u Teala kefil oluyor ama diğerlerine de. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Emre abiler anlatıyor. Mübarek huzurlarından naklen tebessüm etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem niçin tebessüm ettiniz dediklerinde, tabi onlar için zaman yok. Zaman bizim için. Mekan aynı şekilde. Dedi ki şu anda Allah-u Teala'nın huzurunda ümmetimden iki kişi haklaşıyordu. Alacaklı olan aldı. Bütün karşı tarafın sevaplarını bitirdi. Borçlu olan dedi ki, üzerinde kul hakkı olan, ya kardeşim etmeyleme, kalmadı bir şey. Ben alamam dedi, o zaman günahlarımı alacağım. Allahu Ekber. Sevaplarını alıyor, bitiriyor. Günahları mı yükleneceksin diyor. O sırada Allah-u Teala alacaklı olan, ey kulum diyor. Şu karşındaki diyor, köşkü gördün mü? Gördüm ama nasıl bir köşk? Nasıl bir köşk? Emre abiler öyle diyordu. Evet istemem mi ya Rabbi ama ne haddime böyle bir köşk almak? Eğer diyor kardeşine olan hakkını helal edersen bu köşk içindekilerle beraber boş değil. Oraya ne layıksa onlarla beraber.
Hadi bakalım diyor. Helal ettim deyince şimdi kol kala cennete gir. Sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, Allah-u Teala'nın merhameti sonsuz. Hiç kimse ibadetiyle cennete giremez. Bu büyüklerin sözü. Onun merhameti, onun ihsanıyla. Ama bunları, namazı, namazsız mümkün değil. İtikad. Cennet kapısı ehli sünnet itikadına göre programmış. O programda yani sapma varsa hemen bip bip bip bip. Enver abinin ifadesi ha. Diyor sende biraz bozukluk var. İmanla gelmiş ama bozukluğa git. Onun tek çaresi cehennem ateşi. İtikad tamamsa temizlenmişsem hop kapı açılıp giriyor. Ama her şey cennete girmek. İman Allah-u Teala'nın insanı. Bize düşen ya Rabbi sen yarattın. Ben boyun büktüm ya Rabbi. Ben senin aciz garip bir kulum. Her ne ki iyidir, güzeldir, senin ihsanındır ya Rabbim. Şükretmek mümkün değil. Sen fadlınla, kereminle şükredenlerden eyle deyip boyu bükmekten. Allah korusun yaptığımız iyiliği, işi. Allah-u Teala'dan ya. Bizden değil ki. Beğenmekten, işimizle, ibadetimizle gurura, kibire düşmekten, riyaya düşmekten Allah-u Teala muhafaza buyur. Alparslan Güngör, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar alakam diyor. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Efendim, öyle ömür geçiyor. Hem de nasıl bir daha geri gelmemek üzere. Az önce ne demiştik? Halyakanızın sesini duyuyorsanız. Vallahi dünyanın en zengin insanıyız ya. Neden? Nefes alıp veriyoruz. Tövbe, tövbe istiğfara. Kelime-i tevhidi söyleme fırsat var demektir. Gönüller yapmaya, helalleşmeye ya. Bunun için her şeyini verme hazır olanlar var. Vefat edenler, ya Rabbi diyecekler. Ne olur bizi gönder, geri gönder. Gör, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Enver Erdem anlatıyor. Gör sana kulluk nasıl olurmuş. Bitti, iyiydi. Yok, geri dönüş yok. Vallahi en çok korktum o ya. Son nefes, geri dönüş yok. Ya imanla gittik, ya iman. Allah korusun ya. Allah-u Teala muhafaza. Merhameti sonsuz ama bu ihtimal her zaman var. Yani secde etmekten alnı yara olsa. Nasıl ibadetler yapsa ama son nefes tehlikesi var, var, var. Korkmamak zaten en büyük tehlike. Korkacağız, boyun bükeceğiz, sığınacağız. Allah, çok kolay ya. Allahum mahfaz akli ve dini. Ya Rabbi aklımı ve dinimi hemen hemen Türkçe muhafaz et. Allahum mahfaz. Hıfzetme ya. Allahum mahfaz akli, benim aklımı ye. Aidiyet. Akli ve dini. Yani aklımı tabi akıl olması bitti. Ve dini mi? Allahümme ya mukallibel kulub. Tebbit kalbi ala dini. Bunlar dinim insanda var. Tabi mahalde var. Okuyacağız. Dilimizden düşürmeyeceğiz. Ya Halil Agam. İyi güzel de. Ne yapacağız? Efendim söyledik. Yapacak belli. Dünya yalan. Hayat. Hayal, insan, aciz. Efendim. Ya ne olur otururken kelime-i tevhid söyle. Bunun üzerine yok ya. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bütün kainat bir tarafa, kelime-i tevhid bir tarafa ağır gelir. Sevabı ölçülmez. La ilahe illallah ya. Allah-u Teala bir kelime-i tevhid için ebedi, ebedi cennet veriyor ya. Yani bir kimse hayatı bozuk yaşadı ama son anda kelime-i tevhid söyledi. Sıfır günah ya. Günahları da sevabı dönüyor. Şu merhamete bak ya. Ya her fırsatta kelime-i tevhidi söyleyen Allah-u Teala affetmez mi ya? Her fırsatta kelime-i tevhid. İki tarafı var. La ilahe illallah demek bir nefsi böyle nasıl nefsin tezkiyesi. Nasıl yerlerde süründürüyor. Hem niye dediğince efendim akıl almaz sevabı var. Başka bir de efendim sessiz zikir niyetiyle söylerseniz kalbin efendim aynı şekilde nefsin tezkiyesi tasavvuf yolunda ilerlemek. Ne oğlum de ya la ilahe illallah la ilahe illallah de ya. Sonra tövbe estağfurullah. İki şey kelime-i tevhid ve tövbe istiğfar. Tövbe estağfurullah. İkisi beraber tövbe pişman oldum estağfurullah affet ya Rabbi. Her zaman ya söyleyiver. Sonra salavat-ı şerife, sonra tesbih söyle ya. İlle tesbih şart değil ya. Giderken söyle ya. Üç tane şey söyleyeceğiz de. Hesabına mı düştük? Efendim bunun üzerine bir şey yok. Kelime-i tevhidi dilimizden düşürmeyiz. Abdülatif ağabey anlatıyor. Bir gün diyorum. Hüseyin İmiş Koca Efendi ile birlikte bir yere gidiyorduk. Bir müddet yürüdük.
Aa, evden, haneden almamız gereken bir şeyi unutmuşuk. Git dedi, al gel. Kapıyı çal, söyle. Efendim, al ve gel. Peki efendim dedim, gittim. Abdülhatif sahibi anlatıyorum. Geldim, teşekkür ettiler. Dediler ki, biz de sizi beklerken şu kadar kelime-i tevhid söyledik. İşte burada ne var, mesaj var. Ya boş durma, söyle ya. Yürürken söyle, dururken söyle. Ha, kendime söylüyorum ha. Efendim, bir terziye, zamanın büyüklerinden, mürşid-i kamillerinden birine diyor ki, hocam diyor, son nefes selametim için dua et, yani imanla gideyim. Ya diyor, evlat, sen diyor ne zaman vefat edeceğini biliyor musun? Yo, o zaman yani nasıl benim senin, ne zaman dua edeceğim sana? Yani her an ölebilirsin. O zaman her an ölüme hazır olup her an kelime-i tevhidi söyle. Diyor ki, senin diyor terzisin, en iyi bildiğin iş nedir? Kumaş kesmek. Bak kız, tak tak tak tak, kıt kıt kıt kıt kesersin diyor. Peki diyor, ölüm anında bunu son nefese söyleyebilir misin can verirken? Mümkün değil efendim diyor. O can verirken nasıl söylenecek? Be evlat diyor, en iyi iş yaptığın işi son nefeste yapamıyorsan, arada söylediğin veya söylemediğin kelime-i tevhidi diyor son nefeste nasıl söyleyeceksin? Onun için alışacağız. Tabii bir halimiz olacak. Kelime-i tevhid dilimizden dönüşmeyecek efendim. La ilahe illallah. Bir müddet söyle, arada Muhammed-i Resulullah da bir kişi beraber. Ama la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hop, Muhammed-i Resulullah ilave ediyoruz. Başka? Tövbe estağfurullah. Tövbe, pişman oldum. Estağfurullah, affet ya Rabbi. Pişman olmadan af istemek yok efendim dedikten sonra. Ey bre Ali Laga, yediklerin içtiklerin senin olsun. Haftan nasıl geçti? Efendim elhamdülillah, tel el mal. Devam ediyor. Efendim, ha bu arada okullar tatil oldu. Kardeşlerimiz, evlatlar, torunlar sevinçti. Tatil tabii ya, günümüz okulları ya, hakikaten ya işkence ama bitirecek, gidilecek, başka çare yok. Onlar ferahladılar ama tatil yok. Efendim, Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi bir gün sevenlerinin Enver abiye soruyor. Bunlar nerede? Efendim tatile çıktılar. Ne diyorum? Müslümanın diyor, ehli sünnetin tatili olur mu? Nerede görülmüş diyor. Peygamber Efendimizin diyor, eshabının cumartesi pazarı mı vardı? Yok. Çünkü bu kısacık ömürde, bu kısacık nefeslerle ebedi kazanacağız ya. Diyor ki, tatil nerede? Efendim teneşir tahtasında değil, musalla taşında. Teneşir tahtasında tabii yıkanıyor. İmam efendi yıkayan kimse rahat bırakmıyor ki, sağa çeviriyor, sola çeviriyor. Sonra kefenleniyor. Gülüyoruz ama. Ama artık musalla taşına gelince kefenlenmiş. Efendim tabuta konmuş oluyor. Hareket, dünya hareketi artık bitmiş. Dünya şiraba. Artık orada istirahat, dünya istirahatı başlıyor. Hüseyin Hilmi Işık Hoca Efendi, Kudsesi Ruh Hazretleri öyle buyuruyor. İstirahat musalla taşında. Ya efendim, tabi bizde imamlık var ya, takılıyorlar. Hocanın önüne bir defa geçeceksin. O da diyorlar yatay vaziyette, değil mi? Cenaze namazı kılınırken hoca, değil mi? Hoca Efendi'nin önüne musalla taşına cenazeyi koyuyorlar. Tabutu içerisinde Hoca Efendi de arkada, göğsü hizasında duruyor. Yani cenaze ön tarafta. O zaman ne oluyorsun? Hoca Efendi'nin önüne geçmiş oluyorsun ama yatay vaziyette. Buna çare yok ya. O da nasip yani. Cenaze namazının kılınması ve kişinin cenazesine ehl-i sünnet itikadında olanların katılması da efendim ne işaret? Affedilmenin en güzel işareti. Ve efendim tele ilmihal. Bizde tatil yok. Asıl çalışılacak zaman. Efendim ne diyorlar? Tele-i mal talebelerimiz, ya hocam işte çok imtihanlar vardı, çalışamadık falan. Ben de diyorum ya kardeşim, bir tanem koç yiğidim. Ya çalışamasam bile yine ara. 10 dakikamız var, bu 10 dakikada beraber ders yaparız. Ben sana ezberini hatırlatırım, talimi gösteririm. Namaz kitabından konu neyse konuşur, aklında kalır. En güzel kalma şekli. Ama ne olur ara. Barenin arkasında sığınma. Efendim tele ilmihal dersi nedir? Ey anneler, babalar, nineler, dedeler, torunlarınıza, evlatlarınıza, yeğenlerinize.
Efendim, tele-il mal derslerimiz var İhlas Vakfı bünyesinde. 505-398-14-19 Delice'li Halil Pehlivan'ın, Halil Agar'ın telefon numarası. 10 dakikalık size bir vakit veriyoruz. O 10 dakika WhatsApp üzerinden arıyorsunuz. Birebir grup değil, birebir. O bana bakıyor 10 dakikada, ben ona. Hiç şansı yok. Ama elhamdülillah, elhamdülillah. 5 senedir devam ettiğim çocuklar var. Bebekken alıyoruz şeye kadar. Liseyi bitirince, artık üniversiteye gidenlere pek bir şey diyemiyoruz ama liseyi bitirince kadar dersimize devam ya. Elhamdülillah. Çok güzel netice aldık ya. Ama bu ara tabii insan üzülüyor. Mesela şey var, uzun kardeşler var ya. Ya Yusuf ve Ömer, pırıl pırıl çocuklar ama etraflarında yok. O annecikleri ya, ne yapacağım Halil hocam diyor. Ne yapacağım diyor, bu çocuklara nasıl sahip çıkacağız? Seviyorlar, Halil hocayı seviyorlar. Dersleri sene şey yaptılar. Ama çocuk gelmiş 16-17 yaşında, nasıl sahip çıkacaksın? Nerede? Ya diyoruz, çare çare. İşte gidin İhlas Vakfı yurtlarında kalsınlar. Yani iyilerle mutlaka, hiç bunun çaresi yok ya. Ya. Efendim, bu arada İhlas Vakfı yaz okulları başladı. İhlas yurtlarında. Aman ha, gitsin torunlar çocuklar ya. 15 gün. Yani gözleri gönülleri açılsın. Tanısınlar, tanışsınlar. Yok çare ya. Mutlaka ve mutlaka iyilere yakın olun. İyilerle beraber görüşmeleri lazım. Şimdi internet, sosyal medya. Ya nasıl mutlaka o sosyal medya, bizim sosyal medyamızı kurmak mecbur etmeyecek. Türkiye'ye ait, İslam dünyasına ait. Yani şu anda efendim algoritma dedikleri bir hadise var. Zaten giriyorsun efendim, fark etmeden yönlendiriyor hayata bakışımızı, siyasi görüşümüzü, devlet anlayışımızı değiştiriyorlar. Çin'i de öyle efendim, zaten Yahudilerin elinde ya. Ne olacak? Vallahi düşmana silah da değil, Allah Teala'nın izin verdiği kadarı öğreniyorlar ve uyguluyorlar. Şimdi efendim bütün bu yapay zekanın üzerine de ne çıktı ya? Bak, istediğim zaman isme aklıma gelmiyor. Yapay zekanın üzerinde ya. Sen diyor ne dersen de hepsini böyle lüp lüp yutacak o son teknoloji. Hah, kuantum. Kuantum, kuantum bilgisayarı ya. Mesulüz efendim, mesulüz dedikten sonra tatil yok. Tatil Musalla Taşı'nda. Efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Türkiye Gazetesi ne kadar güçlü olursa onun orta sayfasını temsil ettiği değerleri, yiğitliği, sahih iktidatı, mertliği, cesareti, kendinin bir parçası bilen insanlar çoğalır. Bu şekilde yiğitler, alperenler çoğalınca Türkiye devleti güçlü olur. Türkiye devleti güçlü olursa mazlumlar, hak, adalet sahipsiz kalmaz efendim. Efendim, 505-398-14-19 bu telefondan Halil Agar'ınıza ulaşabilirsiniz. Efendim, yer yok ama sıkıştırıyoruz. Başım gözüm üzere ya. Evlatlara, torunlara tele ilmihal dersleri. Efendim, 22 Haziran 1284 Nasreddin Hoca'nın vefatı. Hey merhum hocam. 23 Haziran 1563 Turgut Reis. Turgut Reis, Akdeniz'i Türk gölü haline getiren alperen. 25 Haziran 1861 Sultan Abdülmecit Han'ın vefatı. 27 Haziran 2021 Kurra Hafız Miktat Temiz Türk Hoca, fakirin kıraat hocası. Ha, bu arada Ali Hoca'nın da kıraat dersi aldığını. Efendim, tasfih-i huruf okumak nasip oldu elhamdülillah. Efendim, 29 Haziran 2018 Adil Mis ağabeyimizin vefatı. 29 Haziran 1913 efendim, İkinci Balkan Savaşı'nın başlaması ve Edirne'nin geri alınışı. Türk tarihinin en yüz kısaltıcı harbidir Balkan Harbi. Efendim, Nasreddin hocamız 1208 Eskişehir Sivrihisar'da doğdu. Hortu köyünde. Babası imamdı. Medrese eğitimi gördü. Babası vefat edince efendim onun yerine geçti. Babasının ölümüyle köye imam oldu. 22 Haziran 1284'te vefat etti ve Akşehir'e defnedildi.
efendim kabrinin etrafında duvar var ama şeyler var yani, ne denir ona, direkler var ama kapıda da kocaman bir anahtar. Yani her taraftan girebiliyorsun fakat kapısı var, kapıda da kocaman bir anahtar var efendim. 1237 Akşehir'e yerleşti. Burada Seyyid Mahmud Hayrani'ye talebe oldu. Yani tasavvufta yetişti. 1997 UNESCO Nasreddin Hoca yılı ilan. Efendim hoca, tabii ne dedik? Allahü Teala tebessüm eder gibi tecelli eder. İslamiyet'te tebessüm vardır, şakalaşma vardır. Şakayla, güldürerek, sıkmadan efendim ders vermek vardır. Şimdi Nasreddin Hoca'nın efendim tabii nice fıkraları var. Zaten ona has olan fıkralar kendini belli ediyor. Özgür abla Instagram'dan canlı bağlantı yok. Efendim misal olarak Nasreddin Hoca dağa gidiyor tabii, fırın çalı istiyor Sivrisya'nın dağlarına. Efendim katıra yüklüyor. Bize havai derler tabii, çalı olunca böyle genişçe bir yer kaplıyor. Semerin üzerine artık yerleştiriyor. Dönüş yoluna çıkıyor. Katır inatçı, ya gidersin gitmez mi derken uçurumun kenarında efendim katırın ayağı kayıyor. Hadi bakayım uçurumdan aşağı. Tabii o yük geniş olduğu için, çalılardan ibaret olduğu için tıpkı paraşütle iner gibi böyle süzüle süzüle iniyor. Ama yere ulaştığında tabii düştükçe sürat artıyor. Yere bir çarpıyor. Çallar bir tarafa, katır bir tarafa. Hoca şöyle bakıyor. Ey mübarek hayvan diyor. Uçmasını becerdin ama konmasını beceremedin. İşte uçmaya çok meyyaliz. Hep istiyoruz uçalım mı? Oo, uçacağız ama konması. Ne demek bu uçmak? Yani efendim işte kendinde bir şeyler hissedip veya nefsin istediklerini yapıp havalanmak tamam, uçmak tamam, Nasreddin Hoca'nın katırı gibi, fakat konmak yani kendimize gelmek, hakikati görmek. Efendim birisine evliya zatlardan diyor ki şu kimse havada uçuyor, sinek de uçuyor diyor, şu kimse bir yerden bir yere gidiyor, şeytan da gidiyor diyor. Bunların hiçbir kıymeti yok. En büyük keramet istikamet üzere olmaktır efendim. Hocamız Nasreddin'den efendim. Nasreddin Hoca pazarda gezerken papağan satan birini görür. Adam papağana iki altın ister der. Bunun özelliğine konuşur der. Öyle mi der. Hemen eve gider, evden hindiyi alır. Hindi 4 altın der. Ya hoca deli misin sen derler ya. Ya diyor şu konuşan papağana 2 altın veriyorsanız bunun diyor özelliği de düşünür diyor, düşünür. Hakikaten hindiler de böyle düşünürler yani. Yani konuşana diyor 2 altın veriyorsunuz da düşünenen için vermiyorsunuz. Ya aslan düşünmek, çünkü efendim insanı rezil de eden, vezir de eden dildir. Söz olan kese başı, söz olan kese savaşı, söz olan zehirli aş. Zehirli aşağı ya, söz bu kadar. Söz ola imana getirir, söz ola imandan götürür. Onun için ne söylüyoruz? Ne hesap var efendim? Söz ola gönüller yapar, söz ola gönüller kırar. Onun için konuşmak çok tehlikeli. Ya ama düşünmek, tefekkür, bir an tefekkür efendim senelerce ibadetten daha kıymetli. Onun için hindini 4 altın yine az vermiş hoca. 100 altın istese, öyle ya, papağana 2 altın istiyorsan hindiye artık 100 altın istemek lazım. Efendim tabii Nasreddin Hoca anlatmaya devam. Rahmetli babam Recep Dilice çok ciddiydi. Hiç ben ıslı çaldığını duymadım. Ya bir defa da şarkı falan söylediğini. Ama efendim Nasreddin Hoca'nın fıkralarına bayılırdı bu var. Demek ki temizlik yani. O fıkralar onun şeyini harekete geçiriyor yani. Nedir ona? Yani o dalgalandırıyordu. Efendim Özgür Kurt abla der ki bizim ta 1200 yıl
Efendim 2000'li yılların başından dinleyicimiz Rumeli programından Özgür abla. Mersin. Özür dilerim Halil abiciğim. Efendim önce Ceddin deden neslin baban diyoruz. Ceddimizi neslimizi tanımak. Sonra da reklamlar, sonra yine inşallah beraber olacağız.

0: Yeni reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti. Orduların pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan dedik hakikaten. Efendim Türk oğlu ta efendim Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'ten ve onun oğlu Türk'ten zamana efendim devamlı yiğitliğin, mertliğin, cesaretin o günden bugüne yani Nuh Aleyhisselam'dan bugüne yaklaşık herhalde 7000 sene falan. Efendim Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam 1000. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam efendim etti 2000. Musa ile İsa Aleyhisselam arasında efendim 2000'den 4000. Peygamber Efendimiz 5000. İşte 6000, 7000'e doğru efendim geldi.

Bitmişiz. Türk. Efendim. Orhun kitabeleri. Ya bir okuyun bir görün ya. Tangri diyoruz. Kainatı yarattı, dünyada insanı ve insanları diyor, idare etmesi için de ceddim diyor, İstemi Kağan'ı, Bumin Kağan'ı yarattı. Yani böyle bir hayata bakış. Yani Türkoğlu kendinin, şey diyorlar ya, kutlu, kutalmış olduğu Süleyman var. Kutalmak demek yani Allah tarafından seçilmek. Ne için? Dünyanın nizamı için, insanların idare edilmesi için. Dururken mi? Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurana kutalmış oğlu Süleyman dediler. Yani kut almış. Allah tarafından kendisine vazife verilmiş, seçilmiş manasına. Onun için ne diyoruz? Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman, Türk milleti. Yani bu böyle bir hamaset falan değil. Tarih şahit efendim. Efendim hani 16 tane imparatorlukla devletle seviniyoruz. Ama bu ne demek? 16'sı da yıkılmış demek. Böyle ama neticede yani şu anda hakikaten ehli sünnetin yaşandığı, gene adalet denilen, merhamet denilen mazlumların efendim bütün yani 200 yıllık bir bozulmaya rağmen yani yine adalet diyen, yine mazlumların yanında olmaya çalışan, hak diyen efendim Anadolu var, bizler varız. Onun için ne diyoruz? Güçlü Türkiye için. Güçlü Türkiye, buna mahkumuz efendim. Hem kendimiz için, hem de mazlumlar için, hak için, adalet için. Efendim, Hoca Nasreddin'i anlattık. Ya. Efendim, bir gün Nasreddin Hoca ata binmeye heves etmiş. Binek taşı yakın değilmiş. Yani kendisi böyle özengiye basıp 1-2-3 efendim bilememiş yani. Demek ki yaş da gelmiş mübareğin. Şöyle bir etrafına bakın. Ah gençlik ah demiş. Şöyle bir etrafına baktıktan sonra demiş ki ben demiş senin gençliğini de bilirim. Yani insan bu değil mi ya? Yani hep topu taşa atma. İhtiyarladık. Her şeyi iyi yapmak şeyinde değiliz. Allah-u Teala o kabiliyeti vermiş ama hakikaten havaya gelince yaparız, ederiz. Özgür abla der ki Habil ve Kabil hadisesinde kargadan örüyor insan. Ya Kur'an-ı Kerim'de geçiyor efendim ya. İlk doğan Kabil. Kabil çocuk demek. Çocuk demişler. Kabil. Hazreti Adem ve Havva validemiz. Allah-u Teala efendim şefaatlerine kavuşturursun. Yeryüzünde ilk aile. Cenneti gördüler. Cennet ehli. Ve çocuk sahibi oldular. Tabii nasıl sevindiler. Ama ve ilk katil. Yeryüzünde ilk doğan ve ilk katil. Hem de kardeş katili. Efendim şeytanın hilesi. Kız kardeşiyle evlenmek istedi. Aynı batında doğdu. Adem Aleyhisselam dedi. Yenimiz yasak evlenemezsin. İsrail edince o zaman dedi kim haklı kim haksız birer kurban adayın. Efendim Habil ziraatçıydı, gitti buğdayların en ırık olanını seçti, kurban taşını yerine neyse oraya koydu. Habil de hayvancılıkla uğraşıyor, o da koyunların koçların en güzelini seçti ve neticede bir ateş geldi. Efendim Habil'in kurbanı yok oldu. O zaman kurbanın kabul edildiğine işaret ateş gelip yok olmasıydı. Tabii ben seni öldüreceğim dedi ya. Ve dedi ki tabii öldürdükten sonra ve babasından uzaklaştıktan sonra kardeşini öldürdü ama o güne kadar ilk vefat eden yeryüzünden nasıl ne yapacak ondan bilmiyorum. Böyle günlerce sırtında taşıdı şaşkın vaziyette. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah-u Teala iki karga gönderdi. İki karga kavga ettiler. Birisi diğerini öldürdü ve işte gagasıyla, kanatlarıyla toprağı eşeledi, mezar yaptı ve sonra gömdü diğer ölen kargayı. Tüh dedi. Ben bir karga kadar olamadım dedi ve neticede gömdü ve gitti. Uzaklaştı. Ebedi tabii ya. Ebedi lanet ya. Şeytan geldi. Sen dedi senin kurbanının dedi niçin dedi kabul edilmediğini biliyor musun? Yo dedi. O dedi Habil ateşe saygı göster.

İstanbul'da. Uzun yıllar burada beyler beyi olarak kalan Turgut Reis vefatına kadar Akdeniz'e yelken açıp zaferden zafere koştu. 80 yaşında katıldığı Malta seferinde Leventlerinin başında cenk ederken başından efendim aldığı yara ile şehit oldu. Ve efendim aklımda yalnız kalmadıysa sizler de bu arada bakabilirsiniz. Turgut Reis'in herhalde kabri türbesi Malta Adası'nda olsa gerektir. Ya mührümüz efendim. Efendim Sultan Abdülmecid Han. Ya Osmanlı padişahlarının 31.si ve İslam halifelerinin 96.sıdır. 23-25 Haziran 1861'de genç yaşta vefat edildi. 39 yaşında. Kabri Sultan Selim Camii bahçesindedir. Yavuz Sultan Selim Han ile Sultan Selim Camii bahçesinde efendim. Evlatlarından Murat, Abdülhamit Han, Mehmet Reşat ve Mehmet Vahidettin 4 evladı sultan oldu. Sultan Abdülaziz Han da neydi efendim? Küçük kardeşiydi. Efendim Ehl-i Beyt sevgisi son derece büyüktü. 1821'de doğdu, 1839'da yani 18 yaşında sultan oldu. Efendim etrafındaki ne yazık ki masonlar vardı, onların etkisinde kaldı. İşte Tanzimat Fermanı, İslahat ve Tanzimat Fermanı, İslahat Fermanı gibi efendim İngiliz'in yardımına koşmak ve sözde işte Batı'nın müesseselerini alarak onlara yetişmek şeyiyle bir yapılanmaya gidildi. Ve efendim medreselerden Mustafa Reşit Paşa fen dersleri kaldırıldı. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun tabiri caizse temellerine dinamit kondu. Efendim kendisi Ehl-i Beyt'i çok seviyordu. Çok hayırseverdi. Hırka-i Saadet Veysel Karahan Hazretleri'ne hediye Hırka-i Saadet için Fatih'te Hırka-i Şerif Camii'ni yaptırdı. Dolmabahçe Sarayı, Galata Köprüsü, efendim Küçük Su Kasrı, Küçük Medine, Küçük Meciriye Camii, Teşvike Camii, Guraba Hastanesi, efendim hayır eserlerinin önde gelenleridir. 1845-50 yılları arasında kıtlık döneminde İrlanda'ya ilaç ve yiyecek dolu 5 gemi gönderdi. Şimdi tabii kesin olan yani aldatıldı ama Ehl-i Beyt'e sevgisi yani bütün Osmanlı padişahları gibi efendim sınırsızdı. Vatan sevgisi aynı ecdadı gibi efendim dinine, milletine hizmet etme aşkıyla yanıyordu. Ama şartlar değişti. Çevresinde devlet adamı kalmadı. Turan der ki selamünaleyküm efendim. Biz Sele İlmahal den Emir Yuşa Efe ve Ömer Fehim Efe'yiz. Vay vay vay vay vay. Efeler Efesi koç yiğitler be maşallah. Ya efendim tabii hizmet edebilmek, doğru yapabilmek için iyi niyetli olmak yetmiyor, sebeplere sarılmak. Enver abiler öyle derdi. Şu kainat mutlak sebepler alemi. Yani maddi manevi sebeplere mutlak ve mutlaka sarılacağız. Yani armut piş ağzıma düş yok. Fiziki şartlar neyse araştıracağız. Manevi şartlar tövbe, istiğfar, dua alma, gönül sultanlarından medet. Hepsi bunlar sebepler alemi ama mutlaka ve mutlaka efendim istişare ettikten, karar verdikten sonra sebat edeceğiz. Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u aldı ama neyle? Zamanının en ileri silahlarını keşfetti. Döktü o büyük topları. Gemileri karadan yürüttü. Efendim sebepler aleminde ne gerekiyorsa bunları yaptıktan sonra manevi sebeplere de erenler gönül sultanları katıldı sefere ve hocası Akşemseddin Hazretleri hep yanındaydı. Yani maddi manevi sebeplere. Onun için sebepler, sebepler ve sebepler.

0: sebeplere yapışmadan yok efendim. Efendim Efe kardeşler dualarınızı istirham ediyorlar. Onlar çok gayretliler. Yarının Türkiye'sinde inşallah çok hizmet edecekler. Yalnızca bize değil, bütün insanlığın ebedi saadete kavuşması için gayret edecekler. Bundan zerre şüpheniz olmasın. Efendim Ömer, Fehim Efe bu sene üniversite imtihanlarına girdi. Emir ise o da maşallahı var yani. Ve efendim bir de bizim Burak Pehlivan'ımız var İzmir'den. Bunlar hep tele-ilmal talebelerimiz. Efendim Kılıç Ali Paşa. 23 Haziran 1587 tam bir Alperen efendim. Efendim İtalyan asıllı Giovanni Doğaniçi'ymiş. İşte Osmanlı böyleydi. Yani alıyordu efendim Yeniçeri Ocağı'nda pişiriyordu. Bizden daha fazla Müslüman, bizden daha fazla Türk olarak yetiştiriyordu ve sonra da sahaya, er meydanına salıyordu. İşte Kılıç Ali Paşa da bunlardan biri. Nice sadrazamlar, nice vezirler, nice kumandanlar efendim aldı, yetiştirildi ve Osmanlı'yı zirveye taşıdılar efendim. Efendim Müslüman oldu, Ali ismini aldı. 1548'de efendim Turgut Reis ile beraber çalıştı. 1500 doğumlu, 1587'de vefat etti. Efendim, tabii Kılıç Ali Paşa deyince neyi hatırlıyoruz? Boğaz'ın Marmara ile bitiştiği yerde, Trakya yakasında Kılıç Ali Paşa Camisi'nden Mimar Sinan'a yaptırdığı efendim Kılıç Ali Paşa Camii'nden. Allah-u Teala mağfiret eylesin, derecelerini yüksek eylesin. Efendim, Kurra Hafız Miktat Temiz Türk Şeyhül Kurra. Yani Kurra ne demek? Hafızların şeyhi. Kur'an-ı Kerim'i 10 ağız üzere okuyabilen kimse demek. Aşere-i Takrib hocası. Kurra Hafız Aşere-i Takrib hocası. Efendim Erzurum doğumlu Miktat Temiz Türk hocamız ve 27 Haziran 2020'de vefat etti. Keşik Bacak İsmail Efendi'nin talebesiydi. Efendim senelerce hocasını sırtında taşıyıp eviyle efendim cami Kur'an-ı Kerim derslerinin yapıldığı cami arasında efendim getirip götürür. Hocası da takılırmış ona. Ya ne hizmet ya benim dermiş. Eşeğim çok terbiyeli. Hiç böyle sarsmadan götürüyor şekliyle. Efendim 1972'den vefat edinceye kadar 573 kurra hafız yetiştiriyor. Aşere-i Takrib. 1962-63 İsmail Efendi'ye efendim talebe oluyor. 1964-72 8 sene hocasını sırtında taşıyor. 2003'te emekli olmasına rağmen yine efendim talebe yetiştirmekten bir an geriye durmadı ve efendim vefatına kadar Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasına gayret etti. Ve bu fakir Ali Hoca da bir sene onun dersine katılmak ve tasfih-i huruf okumak nasip oldu. Elhamdülillah. Efendim 29 Haziran 1913 2. Balkan Savaşı patlak verdi. İlk Balkan Savaşı'yla efendim Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ bir anda ya nereye dayandılar? Çatalca'ya dayandılar İstanbul önlerinde. Neden? Ordumuza siyaset girdiği için. Allah'tan birbirine düştüler ve Yunanistan ayrı, Karadağ ayrı, Osmanlı ordusu tekrar harekete geçti. Efendim Çatalca'dan Edirne'ye doğru kovaladılar ve Edirne işgal edildi. Tekrar geri alındı efendim. Marufu Kerhi Hazretleri efendim Evliyanın büyüklerindendir. 815 Hicri 200 senesinde Bağdat'ta vefat etti. Zamanında aşıkların efendisiydi. Marufu Kerhi'nin babası ve annesi Hristiyandı. Çocukluğunda onu papaza gönderip Hristiyanlığı öğretmek istediler. Gittiği kişi teslis akidesini söyleyerek Allah üçtür dedi. O Allah-u Teala bir olduğunu inkar ettikçe mağrubiyet birdir dedi. O ısrar edince ve hocası tarafından dövüldükçe Allah üçtür diye o birdir dedi. Bundan sonra ailesini terk etti. İmam Ali Rıza Hazretleri'nin yanına giderek Müslümanlığı öğrendi. Sonra tekrar ailesine döndü. Babasını ve annesinin de Müslüman olmasına sebep oldu Maruf-ı Kerhi Hazretleri. Efendim Maruf-ı Kerhi Hazretleri'nin özelliği İbrahim Desuki, Maruf-ı Kerhi ve Harrani Hazretleri Urfa'da. Bunların özelliği, bu üç büyük evliyanın özelliği vefatından sonlara da efendim tesirlerinin devamı. Yani sebepler aleminde dua edenlerin imdadına koşmalarıdır. Yaratan Allah-u Teala bu kullarını insanların yardımına koşmalarına vesile kılmıştır. Demek ki İbrahim Desuki Maruf-ı Kerhi Hazretleri. İhlaslı olun yoksa helak olursun. Nedir ihlas? Yaptığımız işi Allah rızası için yapmak. Ehlis dinike dineke peyekbike amelül kalil buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İhlas ile yaptığın işleri az da olsa kafi gelir. Niçin? Eshab-ı kiramın bir avuç arpa sadakası bizlerin Uhud dağı kadar sadakamıza, altın sadakamıza bedel. Çünkü onlarda nedir? İhlas büyük. Katsayı büyük efendim. Bu mübarek zatın keramet, menkibe ve güzel sözleri pek çoktur. Maruf-ı Kerhi Hazretleri'nin. Üstün olmak sevdasında olan ebedi olarak felah bulamaz. Yani o nefsine tabi olmuştur. Helak oldu gitti. Nasıl üstünüm diyeceksin ya? Üzerimizde varsa bütün iyi, güzel haller nedir? Allah-u Teala'nın ihsanıdır efendim. Nasıl benim dersin? Tam tersi buğday başağı gibi. Buğday başağı tane tuttukça nasıl boyun bükerse varsa bize güzel haller, Allah-u Teala nimetleri gözüküyorsa, vesile oluyorsak, ya Rabbi bu nimetlerine nasıl şükrederim endişesiyle boyun bükmemiz lazım. Hüseyin Hilmi Işık, Kudsesur Hazretleri, bütün bu hizmetler, efendim tarihin hiçbir döneminde, tabii Nuh Aleyhisselam'dan önceki şeyi bilemiyoruz, ama İslamiyet'in, din bilgilerinin bütün dünyaya bu şekilde yayıldığı hiçbir dönem olmamıştır. 1956'dan günümüze milyonlarca kitap efendim. Hem Türkiye'de fiziki olarak dağıtılmış, en ücra köşelere kadar Ehl-i Sünnet Alemi kitapları, imanı, itikadı, fıkhı anlatan ilmihal kitapları, hem de dünyaya posta yoluyla ve şu anda da efendim Hindistan'da, Afrika'da, efendim Afganistan'da kitaplar basılıyor. Ve diyor ki Hüseyin İlmiz Hazretleri, yapılan diyor bu hizmetlerin, Ehl-i Sünnet'in yayılma hizmetlerinin zerresini kendimden bilsem helak olurum. Şeydem ablam der ki, evimizi sık sık şereflendiren kıymetli abimiz, Halil abimiz, iyi ki varsınız. Rabbim uzun ömürler versin inşallah. Amin, amin cümlemize. Şeydem abla, sana ve sevdiklerinize efendim. Allah-u Teala ahirette ebedi güzellikler diyarında sevdiklerinizle beraber eylesin. Zaten haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye demekten maksat o ebedi güzellikler diyarına girebilmek. Onun da tabii en büyük efendim geçiş yeri, tehlikeli yeri son nefes. Aman ha, aman aman aman. Allahümme fas akli ve dini. Allahümme ya mukallibel kulub tebbit kalbi ala dinik. Hemen hemen Türkçe ya. Allahümme, ey Allahümme mukallib kalp çevirmek. Kulub kalpler. Ya mukallibel kulub. Kalpleri çeviren Allah'ım. Tebbit kalbi, kalbimi sabit kıl ala dinik. Din, dinike kesenin. Efendim şurada vardı. Gönül Pınarı der ki, hayırlı yayınlar Halil abi. Allah-u Teala emeği geçenlerden razı olsun. Efendim hepimizden efendim. Elhamdülillah. TGR'de efendim güzelliği. Ne güzellik. İhlas vakfı. Ne güzellik efendim. Bizlere, sevdiklerimize ve bütün dünyaya efendim ebedi güzellikler yolunun açılması. Allah-u Teala marufu kerhi hazretlerinin şefaatine kavuşsun. Çok sıkıştınız ha. Medet ya marufu kerhi dediğinde haşa o yaratıyor değil ki. Allah-u Teala ona duyuruyor. O da o günahsız ağzıyla dua ediyor. Ve kavuşuyoruz efendim. Yaratan, veren onlara. Duyuran Allah-u Teala efendim. Allah-u Teala'nın bir kulunun sevdiğinin alameti o kimsenin hayırlı işlerle meşgul olması, boş, lüzumsuz, kavuş, konuşmamasıdır diyor. Elhamdülillah. Şu anda dünyada en mübarek iş nedir? Ehli sünnet alimlerinin kitaplarının yayılması. Bunun üzerine iş yok. Elhamdülillah. İşte TGRT FM'in, İhlas Vakfı'nın, İhlas Üniversitesi'nde yapılan her şey ve her şey, tek şey için ehli sünnet alimlerinin kitaplarının dünyaya yayılması. 200 çeşit kitap, 30 lisanda elhamdülillah bütün dünyaya hem Türkiye'den yayılıyor hem de efendim az önce de söylediğimiz gibi Afganistan'da, Hindistan'da, Afrika üzerinde bulunduğu yerde basılıyor. Yani posta masrafından da bu şekilde kurtuluyor. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği iş dinin yayılması. Günümüzde tabii artık hem kitaplar hem de internet üzerinden efendim dijital teknoloji. Go Free Books var. Elhamdülillah. Vesile olanlardan Allah-u Teala razı. Efendim Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Muhammed Emin Tokadi Hazretleri, Hazreti Hatice annemiz, ya efendim bahsedelim ya, sevgili peygamberimiz 25 yaşına kadar evlenmediler. İlk izdivaçlarını kendilerinden 15 yaş büyük, daha önce evlenip çocuk sahibi olan Hazreti Hatice validemiz yaptılar. Server-i kainat tın mübarek evlatlarına Kasım, Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah Hazreti Hatice'den oldu. Başka hanımda yalnızca İbrahim oldu. Radyolan diğerleri efendim hepsi Hazreti Hatice validemizdendi. Ya Hazreti Hatice validemiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en zor günlerinde Mekke-i Mükerreme'de efendim küfrün zirvesi olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek, yeryüzüne silmek için her türlü efendim gayretin gösterildiği, düşmanlığın yapıldığı bir zamanda Hazreti Hatice validemiz, Hazreti Ebubekir malını, zengindi, her şeyini efendim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolunda, yani İslamiyet'in yayılması yolunda efendim feda edildi. Bir gün Ayşe validemiz radıyallahu anha, ya Muhammed aleyhisselam, Allah-u Teala hep Hazreti Hatice diyorsun. Ya sana Allah-u Teala başka hanımlar da verdi deyince, ya Ayşe dediğim, bana yani Hazreti Hatice ile gelmeyin. Onunla ilgili söz söylettirmeyin. Onda hiçbir şey kıyas olmaz. Kıyas götürmez dedi. Allah-u Teala şefaatlere kavuştursun. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Allah-u Teala size, sevdiklerinize sıhhat, afiyet, İman selameti, iki cihan saadeti ihsan eylesin. Ebedi güzellikler diyarında sevdiklerinizle beraberiz. Oraya götüren itikadı, ameli yapmayı, sebeplere sarılmayı, son nefeste iman selametini ihsan eylesin. Hastalarında şifa, derdi olanlara deva, borcu olanlara eda, bekar olanlara hayırlı iş, evli olanlara hayırlı geçimler, talebe olanlara da derslerinde başarılar ihsan eylesin. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hayırlı geceler efendim.
1: Tarihe şan verenler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Silsile-i Aliye büyüklerinden Seyfettin-i Faruki Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu olan bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz. Seyfettin-i Faruki Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu. Geçtiğimiz bölümlerde babasının hayatını anlatmıştınız. Bugün de Silsile-i Aliye büyüklerinden 25.si olan bu mübarek zatın hayatını sizden dinlemek istiyoruz.
1: Peki efendim.
0: Buyurun.
1: Geçmiş bölümlerde sadece mübarek babasının değil, mübarek dedesi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin de hayatını anlattık.
0: 4 bölüm olarak anlattık. Haliniz.
1: Efendim inşallah bu bölümde de Seyfettin-i Faruki Kuddisesi Ruh Hazretlerinin hayatını anlatacağız. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri, yani Seyfettin-i Faruki Serendi Hazretleri'nin dedesi. Babası İmam-ı Muhammed Masum Faruki Hazretleri ve Seyfettin-i Faruki Hazretleri İmam-ı Rabbani Hazretlerinin dergahının bulunduğu mahalde efendim 3 ayrı türbede yatıyorlar.
0: Aynı hazireler,
1: evet,
0: yani değil mi?
1: Evet, ayrı ayrı türbeleri var. Gidenler ziyaret ediyorlar, istifade ediyorlar. Silsile-i Aliye denilen İslam alimlerinin 3 tanesi orada metfun.
0: İnşallah bize de ziyaret etmek
1: i̇nşallah
0: nasip olur.
1: İnşallah efendim. İnşallah çok kıymetli büyük zatlar onlar vesilesiyle, onları vasıta ederek bir kimse dua etse Allah-u Teala duasını kabul eder. Çünkü Allah-u Teala'nın razı olduğu ve çok sevdiği büyük zatlar onlar. Evet. Her üçü de öyle. Tabii Seyfettin-i Faruki Serendi Hazretleri daha önce anlattığımız Urvetül Uska Muhammed Masum Hazretlerinin 6 oğlundan bir tanesi. Hem de 5.si ya. 5.
0: Evet.
1: Oğlu. Evet efendim. Muhammed Masum Faruki Serendi Hazretlerinin 6 oğlunun 6'sı da kemale ermiş, vilayeti Hassayı Muhammediye ile şereflenmiş. Yani veliliğin makamlarını aşmış.
0: Evet.
1: Veli zatlar, evliya insanlar efendim. İşte bu Seyfettin-i Faruki Serhendi Hazretleri'nin özelliği şu. Çok büyük alim, lakabın da, yani kendisi bu lakabı söylemiyor. Efendim bu zamanın alimleri söylüyor. Muhyi sünne. Ne demek? Sünneti ihya eden demek. Sünneti, unutulmuş sünnetleri meydana çıkaran demek. Sünnetleri yaşayan ve yaşatan demek. Muhyi sünne. Sünneti ihya eden demek. Efendim şimdi doğumu esnasında bir melek görünüyor ve meali şu olan Meryem suresi 15. ayeti cellesini okuyor melek. O da şu: doğduğu gün, mealini okuyorum, doğduğu gün, öldüğü gün ve tekrar dirildiği gün Allah'ın selamı üzerine olsun. Bu ayeti kerimeyi okuyarak melek Seyfettin-i Faruki Hazretlerinin doğumunu müjdeliyor, yani evet. Alper Bey. Küçük yaşında ilme yöneliyor. Ders okuyabilecek yaşa geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Sonra da amcası var. Muhammed Said Hazretleri. Yani amcası derken Muhammed Masum Hazretleri'nin
0: Abisi
1: Muhammed Said
0: İmam
1: Hazretleri.
0: İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu.
1: Ondan akli ve nakli ilimleri tahsil ediyor. Kısa zamanda amcasından çok şeyleri öğreniyor. Ama babası Muhammed Masum Faruki Serendi Hazretlerinden de, yani bizzat babasından da bu Nakşibendiye yolunun, Ahrariye yolunun, Müceddidiye yolunun usul ve adabı üzere tasavvuf makamlarında ilerliyor. Kısa müddet içerisinde Vilayet-i Hassayı Muhammediye'ye kavuşuyor. Çok kerametleri var, halleri var mübareğin. İşte zahiren, yani zahiri ilimleri de tahsil ettikten, batini ilimlerde de Yani tasavvufta da çeşitli makamlara eriştikten sonra babası Muhammed Masum Serendi Hazretleri'nin emriyle insanları Allah-u Teala'nın dinini, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakını anlatmak ve vaktin sultanı olan, aynı zamanda Muhammed Masum Hazretleri'nin talebesi olan Evrengzip Alemgir Han'ın payitahtı olan Delhi'ye vazifelendiriyor babası bunu. Sen Delhi'ye git, dergah kur, hem sık sık Evrengzip Alemgir Han'ı ziyaret et, o da gelir seni ziyaret eder, hem de onun yetişmesine
0: katkıda bulunursun.
1: Evet. Efendim, tabii Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri hiç boşa vakit geçirmemiş mübarek. Evliya öyledir zaten.
0: Evet.
1: Ömrünün her saatini emri maruf ve nehyi anil münker yapmak için geçirmiş. Emri maruf ne demek diyecek şimdi izleyicilerimiz. Belki bilmeyenler olur, gençlerden filan. Söyleyelim, emri maruf nehyi anil münker demek şudur. Allah-u Teala'nın emirlerini, emir maruf. Nehyi anil münker, yani yasakladıklarını.
0: Evet, hem emirlerini ve yasaklarını.
1: Evet, emirleri ve yasakları.
0: İnsanlara bildirmek.
1: Evet, evet, insanlara bildirmek. Şimdi bu Seyfettin Faruki Serendi Hazretleri Delhi'ye ilk geldiği zaman, tabii o zaman şimdi gate diyorlar ya.
0: Evet.
1: Golden Gate mesela, altın kapı filan. Efendim,
0: şehrin giriş kapısı,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, şehrin çevresinde surlar olur.
0: Evet.
1: Efendim, bir de giriş kapısı olur.
0: Bizim İstanbul'un da mesela öyle surlarda tabii, kapılar var.
1: Tabii, bir sürü kapısı
0: bir
1: var.
0: Bir sürü kapı var.
1: Şehrin ana kapısında görüyor ki iki tane azgın fil var. Resim böyle.
0: Suret
1: tasvir,
0: şeklinde.
1: Suret. Yani. İki tane de pehlivan azgın filleri zapt etmeye uğraşıyorlar. Tabii sevgili peygamberimizin hadis-i şerifleri var. Resim, küpü, köpek, cünüp bulunan eve rahmet melekleri girmez.
0: Girmez.
1: Bu hadis-i şerif.
0: Evet.
1: Sevgili peygamberimiz buyurmuşlar. Onun için Müslümanlar efendim açıkta resim bulundurmazlar. Yani açıkta, hani namaz kılacakları yerde filan resim bulundurmazlar, dikkat
0: ederseniz.
1: Kapalı
0: kutu içinde.
1: Kapalı yerde.
0: Dolap içinde.
1: Evet. Mescitlerin hiçbirinde resim yoktur.
0: Olmaz, evet.
1: Dikkat ederseniz, evet. Değil mi? Canlı resmi yoktur.
0: Canlı resmi yok.
1: Efendim, bu resimleri görünce tasvir, hani yasak, bunun için mesela Osmanlı'da minyatür yapmışlar. Babürler de minyatür yapmışlar. Minyatür. Efendim, haber gönderiyor Evrengzip Alemgir Şah'a, diyor ki bu resimleri kaldırmazsan senin şehrine girmem diyor. Evrengzip Alemgir Şah da baş üstüne diyor, o iki tane azgın fil ve bunları zapt etmeye çalışan
0: pehlivanların
1: resimlerini kaldırıyor, böylece şehre giriyor. Yani Seyfettin Faruk-i Serendi Hazretlerine, mübarek hocası Muhammed Masum Hazretleri'nin o mübarek oğluna o kadar ittiba ediyor ki,
0: hürmet ediyor.
1: O kadar hürmet ediyor ki onun isteğini yapmak için efendim uğraşıyor ve yaptırıyor yani.
0: Evet.
1: Düşünebiliyor musunuz? Alemgir Şah kendi isteğiyle samimi olarak hocasının oğlu Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'ne talebe oluyor. Alper Bey. Onun sohbetiyle şerefleniyor. Tabii Muhammed Masum Hazretleri'yle de görüşmüş babasıyla yani. Yaşı ilerlemiş. 40 yaşında padişah oldu çünkü. Evrengzip Alemgir Şah 40 yaşında padişah oldu. 40 yaşında olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Hani şimdi hafız diyorlar ya Kur'an-ı Kerim'i ezberleyene.
0: Evet.
1: Hafız oldu yani.
0: Hıfzetti yani.
1: Hıfzetti Kur'an-ı Kerim'i. Efendim,
0: İleri yaşta ezberlemek de zor aslında,
1: zor.
0: Ama başarmış.
1: Ama çok zeki,
0: evet.
1: Akıllı. Hindistan'da yayılmış olan birçok bid'at ve sapıklık Evrengzip Alemgir Şah'ın sayesinde ortadan kaldırıldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam unutulmuş sünnetleri meydana çıkarıldı. Diğer vezirler, devlet adamları, valiler de ya sultanımız, şahımız, padişahımız Seyfettin Faruk Seren Hazretleri'ne talebe oldular. Biz de gidelim bir dinleyelim kimdir nedir. Dinleyenler zaten hayran kaldılar.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Onlar da yani Hindular bile, Hindu kumandanları falan vardı. Onlar bile hidayete kavuştular. Müslüman oldular.
0: İslamiyet'e çok hizmeti olmuş.
1: Yani böylece İslamiyet Hindistan'da
0: güçlendi.
1: Güçlendi, kuvvetlendi. Hatta Sultan Alemgir Şah bir gün Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'ni bahçesine davet ediyor. Bahçesine. Bahçesinde de bir havuz var. Bu havuzun orta içinde de balıklar var. Ama balık ne? Yapma balık. Altından balık. Gözlerinde de elmas parçaları var. Efendim.
0: Şahşahın simgesi
1: tabii,
0: aslında.
1: Hindistan olduğu için hani orada putlara filan da tapılıyor filan
0: evet.
1: filan. Efendim Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri bunların kaldırılmasının iyi olacağını efendim
0: uygun olmadığını
1: söylüyor. Hemen kaldırtıyor Evrengizip Alemgir Şah. Yani sözüne ne kadar değer
0: bağlı.
1: Veriyor. Saygı gösteriyor.
0: Evet.
1: Ve yani şunu diyor sultan çok teşekkür ediyor. Bu durumlara hep memnun olurmuş. Adamlarına da dermiş ki vezirlerine ve kumandanlarına Allah-u Teala'ya binlerce kere hamdü senalar olsun. Şükürler olsun. Elhamdülillah benim saltanatım zamanında böyle büyük bir evliya yetiştiği için Rabbime namütenahi hamdler ve senalar olsun, şükürler olsun dermiş Evrengizip Alemgir Şah.
0: Evet.
1: Yani hiç kızmazmış ha.
0: Memnun oluyor bir de.
1: Evet memnun oluyor. Efendim dergahına artık dinli dinsiz herkes geliyor. Herkes onun sohbetiyle bereketleniyor. Binlerce kişi hidayete kavuşuyor. Efendim Müslümansa kemale eriyor, olgunlaşıyor yani. Yüksek derecelere erişiyor.
0: Kafirse Müslüman oluyor.
1: Binlerce insan onun feyiz ve feyizlerinden, bereketlerinden faydalanıyor yani. Efendim tabii Sultan Evrengizip Alemgir Şah'ın oğlu Şehzade Muhammed Azam Şah var. Bu Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'nin teveccühüne kavuşmak için ben de gideyim diyor. Şehzadesi Sultan'ın Evrengizip Alemgir Şah'ın dergahına gidiyor. Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'nin. Şimdi dergahın kapısı o kadar kalabalık ki insanlar dergaha girebilmek için sıra bekliyor yani. Efendim Muhammed Azam Şah geliyor. Yani o kalabalık arasından zor geçiyor. Alper Bey evet. Başındaki başlığı düşüyor, kayboluyor. Efendime söyleyeyim sırtındaki kaftanı bir yere takılıyor.
0: Kalabalıktan
1: çıkıyor. Kalabalıktan mütevellit efendim. Zor giriyor yani.
0: Omuz omuzu oh, söküyor yani.
1: Çok şükür. Ondan sonra huzuruna vasıl oluyor. Sohbetiyle şerefleniyor. Seyfettin Faruk Seren Hazretleri'nin o tatlı sohbetini dinliyor. Dinledikten sonra babasının yanına gidiyor, saraya dönüyor. Şehzade ya.
0: Evet.
1: Evrengizip Alemgir Şah'a diyor ki yani babasına efendim ya babacığım diyor, sultanım diyor, bildiğiniz gibi değil diyor. İnsanlar nasıl teveccüh ediyor? Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri'ni görebilmek için birbirleriyle yarış ediyorlar. Nasıl büyük bir izdiham meydana geliyor. Hatta benim başlığım kayboldu sultanım diyor babasına. Hem de diyor kaftanım sırtımdan çıktı. Yani o kadar kalabalık
0: bir
1: izdihamdan dolayı. O zaman Evrengizip Alemgir Şah Allah-u Teala'ya hamdolsun ki benim zamanımda sultanların, şehzadelerin bile huzuruna zorlukla çıkabileceği evliya kullar yarattı benim saltanatımda. Ne kadar şükretsek, ne kadar teşekkür etsek, hamd etsek azdır diyor. Sultan şükrediyor Allah-u Teala'ya. Alper Bey.
0: Bu duruma memnun oluyor.
1: Şimdi bu şehzade Seyfettin'i Faruk-ı Serendi Hazretleri'ni davet ediyor. Konağına diyelim, sarayına diyelim davet ediyor. Artık yemeğe mi davet etti, neye davet ettiyse el yıkanması iktiza ediyor. Şehzade Muhammed Azam Şah, yani Evrengizip Alemgir Şah'ın oğlu. Efendim, tabii Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretleri de ağabeyiyle, yaşça kendisinden büyük olan kardeşiyle beraber gidiyor. İşte ikisi beraber gelince ellerine, hani yemekten önce eller yıkanır ya.
0: Sünnet zaten.
1: Efendim, Şehzade Muhammed Azam Şah elinde ibrikleyen su dökmek istiyor. Efendim, Seyfettin Faruki Hazretleri Şehzade'nin elinden ibriği ve leğeni alıyor. Verir misin bana diyor, alıyor. Aldıktan sonra kendisi ağabeyisinin eline döküyor. Bakın evet, ne kadar enteresan. Fakat Şehzade'nin gönlü de olsun diye ağabeyisinin elleri yıkandıktan sonra, ağabeyisine ibriği ve leğeni tuttuktan sonra efendim ibriği ve leğeni Şehzade'ye veriyor ve Şehzade'nin kendi eline de su dökmesine hani müsaade ediyor. Evet. Böyle bir zat, yani çok seviyor Azam Şah onu. O da Azam Şah'ı, Muhammed Azam Şah'ı seviyor. Efendim, meclisinde olanlardan birisi Allah dese, Allah lafzın ismi celali söylese, Sultan Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretleri inan kendinden geçermiş. Allah lafzından mütevellit. Dermiş ki açlık ve mücahede, yani riyazat ve mücahede harika ve kerameti arttır. Yani açlık çekmek,
0: riyazat yapmak,
1: istemediklerini yapmak harika ve kerameti arttırır. Ama bunlar, o kadar kıymeti yoktur bunların. Evliyanın sohbeti ise zikri kalbe yerleştirir. Yani gönüle yerleştirir. Zikir demek Allah-u Teala'yı hiç unutmamak demek.
0: Anmak.
1: Her an Allah-u Teala'yı hatırlamak demek. Yani bu makbuldür.
0: Evet.
1: Buyururmuş Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretleri. Sünnete tabi olmayı kolaylaştırır evliyanın sohbeti. Yetecek kadar yiyiniz. Yolumuzun büyükleri bu yolu vukufu kalbiye, yani kalp bilgisine devam ve sohbet üzerine kurmuşlardır. Bizim yolumuzun esası budur.
0: Sohbet.
1: Evet. Nefsin istemediği şeyleri yapmak neticesi keramet ve tasavvuftan ibarettir. Yani keramettir, tasavvuftur. Biz bunları işten bile saymayız. Bizim maksadımız ancak zikre devam, yani Allah-u Teala'yı unutmamaya devam. Allah-u Teala'nın yasaklarından kaçınıp emirlerine riayet etmek, nehyettiklerinden sakınıp emrettiklerini yapmak. Resulullah Efendimizin aleyhisselam sünnet-i seniyyesine yapışmak ve bu suretle daha çok feyiz ve bereketlere kavuşmaktır. Bizim yolumuzun esası budur. Yoksa açlık çekip keramet göstermek filan değildir diyor.
0: Onu evet, Brehmenler de yapıyor.
1: Evet. Evet. Muhammed Seyfettin Hazretleri 1400 veli yetiştirmiş Alper Bey.
0: 1400.
1: Veli ne demek? Evliya demek.
0: Evliya demek.
1: 1400 tane evliya yetiştirmiş. Efendim, o yetiştirdiği evliyanın en büyüklerinden birisi de Seyyid Muhammed Bedevani Hazretleri veya Bedayuni de derler ama çoğu kitap Bedevani Hazretleri diye yazıyor. Bu kendisinden sonra halifesi olmuştur. Yani Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretleri'nin Mehmet Masum'u Faruk-ı Serendi Hazretleri'nden, yani mübarek babasından öğrendiği, mübarek babasının da babası, onun babası İmam Rabbani Hazretleri'nden öğrendiği, bu İmam Rabbani Hazretleri'nin müceddidiye yolunu işte Muhammed Seyfettin Faruk-ı Serendi Hazretleri'nden sonra onun talebesi olan Muhammed Bedevani Hazretleri yaymıştır. En büyük talebesi de odur. Tabii oğulları var. 8 tane oğlu varmış. 3'ü yetişkinmiş, 5 tanesi küçükmüş daha. Yani vefat ettikleri zaman. Kızları da var tabii. Bu zatın da mektubatı var. Hani nasıl Muhammed Masum Hazretleri'nin mektubatı var.
0: Evet.
1: İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatı var. Torunu Muhammed Seyfettin Hazretleri'nin de mektubatı var. Mektubatında 190 mektup var Alper Bey. İşte bu mektuptan birkaç küçük kısım okuyayım.
0: Buyurun tabii.
1: Olur
0: ki.
1: Mu?
0: Tabii ki.
1: Vaktimiz var, var değil
0: var,
1: mi efendim?
0: Vaktimiz var.
1: Şimdi yazıyor, sultana yazıyor bunu. Bakın çok enteresan. Zamanın sultanına, yani Evrengisip Alemgir Şah'a yazıyor. Hac suresinin 40. ayet-i kerimesinde mealen Allahu Teala'nın dinine kim yardım ederse Allahu Teala da o kimseye yardım eder. Allah Allah. Allahu Teala'nın dinine kim yardım ederse Allahu Teala da ona yardım eder.
0: Evet. Ayet-i kerime.
1: Kerime meali.
0: Evet.
1: Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki İstihare yapan ümitsizliğe düşmez, istişare eden de pişman olmaz. Bu da hadis-i şerif.
0: Evet.
1: Hadis-i şerif. Mektubunuzda yazmış olduğunuz yukarıdaki ayet-i kerime ve hadis-i şerif tarafımızdan okunarak anlaşıldı. Yani demek ki istişare ediyor Muhammed Seyfettin Faruk Hazretleri ile zamanın sultanı. Bu fakir duaların kabul olduğu ve fakirlerin sohbet ettiği zamanlarda afaki ve enfüsi, yani içteki ve dıştaki bütün düşmanlarınıza galip gelmeniz ve büyük zaferlere kavuşmanız için Allahu Teala'ya yalvarıyor, ondan yardım diliyorum. Çünkü Hint Yarımadası'nda ve Asya kıtasında İslam'ın kuvvetlenmesi ve yayılması, dua ordusunun yardımıyla kazanacağınız kesin zaferlere ve neticede devletinizin kuvvetlenmesine bağlıdır.
0: Evet.
1: Böyle yazıyor zamanın sultanına. Yani ben dua ediyorum diyor.
0: Duacınız mı?
1: Evet. Yardım iki kısımdır buyuruyor Seyfettin Faruk Hazretleri. Birinci kısım görünen sebeplere bağlı kılınmıştır. Bu ise yardımın sureti, zahiri ve bedeni gibidir. Zaferin maddi sebebini ve zahirini teşkil eden sebep muharebe meydanlarında harbeden gaza ordularıdır.
0: Yani leşkeri gaza.
1: Sebeplerden birisi gaza orduları.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi leşker farizi de asker demek, leşkeri gaza. İkinci kısım ise yardımın manevi kısmını ve ruhunu teşkil eden gözle görülmeyen dua ordularıdır.
0: Dua ordusu.
1: Leşkeri dua. Manevi ordular maddi ordulardan daha kıymetlidir ve yardımın özü ve ruhudur. Yardımları, sebepleri, fethi, zaferi isteyip yaratan Allahu Teala'dır. Enfal suresi 10. ayet-i kerimesinde mealen yardım yalnız Allahu Teala'dan gelmektedir buyurulmaktadır. Dua ordusu devam ediyor Seyfettin Faruk Serendi Hazretleri. Dua ordusu hakiki yardımı gönderen Allahu Teala ile yine onun yarattığı zahiri sebep olan gaza ordusu arasında vasıta ve delildir. Ya.
0: Evet.
1: Ayrıca dualar kazayı ve belayı def eder. Hep doğru söyleyici.
0: Peygamber Efendimiz Allah
1: aleyhisselam buyurdular ki, yani muhbir-i sadık.
0: Muhbir-i sadık.
1: Kazayı hiçbir şey geri çeviremez. Kazayı hiçbir şey geri çeviremez. Yalnız dua geri çevirebilir. Duadaki bu tesir, bu kudret silahlarda asla yoktur. Dua ordusu görünüşte zayıf, aciz ise de gaza ordusundan daha kuvvetlidir. Aynı şekilde dua ordusu ruh gibidir. Gaza ordusu da maddi beden gibidir. Gaza ordusunun dua ordusuna sığınmasından başka çaresi yoktur.
0: Evet.
1: Allah Allah. Çünkü ruhsuz beden kuvvet alamaz, zaferler elde edemez. Allah Allah.
0: Ceset gibi olur yani.
1: Evet, ruh gitti mi?
0: Ceset.
1: Hareket bile edemiyor evet. Yani. Nitekim Peygamberimiz aleyhisselam muhacirinin fakirlerini vesile ederek dua ederdi. Allah-u Teala'ya öyle yalvardı. Muhacirlerin yani Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye
0: göç eden Müslümanlar. Hicret eden
1: muhacirini kiramın fakirleriyle, garipleriyle dua onları vesile ederek Allah-u Teala'ya yalvarırdı.
0: Evet.
1: Her ne kadar bu fakir kendisine bak fakir diyor.
0: Evet.
1: Yani ne kadar mütevazi değil mi efendim? Dua ordusundan sayılmaya layık değilsem de yalnız ismim fakir olduğu için dualarımın kabul olma ihtimalini düşünerek daima ümitliyim ve sizin zafer kazanmanız için dua ediyorum. Hazırlandığınız Dekken seferinde Allah-u Teala sizlere galibiyet ve zaferler nasip eylesin. Bekara suresi 127. ayet-i kerimesinde mealen Ya Rabbi sen dualarımızı işitirsin, arzularımızı bilirsin, dualarımızı kabul eyle buyurulmaktadır. Bu 40. mektup.
0: Evet.
1: Bir başka mektup var, 66. mektup. Ebu Hureyre
0: radıyallahu anh
1: Efendimizin eshabı.
0: Sahabe-i kiramdan.
1: Kedicin babası.
0: Evet.
1: Ebu Hureyre o demek. Resulullah Efendimiz taktı o ismi ona. Adın ne diyenlere Ebu Hureyre derdi. Yahu senin başka bir adın yok mu? Efendimiz bana böyle buyurdu. Bu attan başka bir adım yok. Unuttum ben o adımı evet. derdi. Bana böyle hitap edin derdi. Efendimiz nasıl hitap ettiyse siz de böyle hitap edin. Çünkü ben çok seviyorum Efendimizin hitabını buyururdu Ebu Hureyre. İşte o çok hadis-i şerif rivayet etti. Sevgili peygamberimizden rivayet ettiği hadis-i şerif şöyle. Peygamber Efendimiz buyurdular ki diyor. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını temin ederse Allah-u Teala'nın yakın dostu ve velisi, veli kulu olur. Bir kimse mümin kardeşinin sıkıntısını gidererek sevindirirse Allah-u Teala o mümine mahşerde sıratı geçerken iki tane nurdan ışık verir. Bu iki nurun ziyasının, ışığının yani kudretini yalnız Allah-u Teala verir. Ve selam evvelen vel ahiren. 66. mektupta yazmış bunu.
0: Evet.
1: Bu tam yani bizim vakıf medeniyeti programına
0: uygun.
1: Çok böyle cuk diye oturan değil mi? Efendimiz evet. Aleyhisselam Hazretleri'nin hadis-i şerifi niye buyuruyor? Kim ki bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını temin ederse.
0: Evet.
1: Allah Allah. İhtiyaç sahibi bir mümin kardeşinin ihtiyacını temin ederse Allah-u Teala'nın yakın dostu olur. Veli kulu olur. Bir kimse mümin kardeşinin sıkıntısını gidererek sevindirirse Allah-u Teala o mümine mahşerde sıratı geçerken nurdan iki tane ışık verir. Bu iki nurun aydınlığının kudretini yalnız Allah-u Teala verir. Yani değil mi?
0: Büyük müjde aslında.
1: Efendim İhlas Vakfı bu işi, yapıyor işte.
0: Evet.
1: Efendim ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideriyor. Efendim gariplerin, kurabanın, fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahiplerinin değil mi efendim?
0: Evet.
1: İhtiyaçlarını gidiyor.
0: Öğrencilerin.
1: Kimle?
0: Bağışçılarla, yardımseverlerle.
1: Bağışçılar yardım yapıyorlar, bağış yapıyorlar. Onlarla yapıyor
0: evet.
1: bu işi.
0: Evet.
1: Elhamdülillah. Ben çok şükrediyorum.
0: Elhamdülillah.
1: Efendim, şimdi bir mektup daha yazmış bir zata. Yani çok mektup var da söyledik yani şu kadar mektubatı var, mektubatında mektupları var. Fahrettin Razi, büyük alim bu Fahrettin Razi. 13 ciltlik büyük Tefsiri Kebir. Ya tefsiri var. Yani
0: evet.
1: Büyük bir zat yani. Tefsirinde Enes bin Malik'in şöyle anlattığını haber veriyor. Tefsirinde yazmış Fahrettin Razi Hazretleri. Bir defasında Resulullah Aleyhisselam bir ile diyor bir zatın ziyaretine gittik. Hastalık sebebiyle o kimse gayet zayıf, yorgun düşmüştü. Halsiz düşmüştü. Resulullah Efendimiz o kimseye dediler ki, buyurdular ki, sen Allah-u Teala'ya nasıl dua ederdin? Halini görünce Resulullah Efendimiz böyle dedi. İpince kalmış. Efendim yani hali yok elini kaldırmaya yani. Sen nasıl dua ederdin? O da dedi ki, ya Resulallah ben şöyle dua ederdim. Ben yani şu şekilde yalvarırdım. Allah'ım ahirette eziyette olmayayım da bak. Ahirette eziyette azapta olmayayım da dünyada nasıl olursam olayım. Ahirette sıkıntı çekeceksem onu bana dünyada iken ver ya Rabbi. Ahirete bırakma ya Rabbi. Böyle dua edermiş. Böyle dua ederdim ya Resulallah diyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bunun üzerine buyuruyorlar ki ey filan senin buna gücün yetmez ki. Sen şöyle de şöyle dua et. Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sen böyle dua et yani evet. Ne karışıyorsun
0: evet.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Efendim. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri Efendimiz Ebu Hureyre böyle bildiriyor. O kimseye dua etti. O kimse de hastalıktan kurtuldu.
0: Sağlığına kavuştu.
1: Efendim sıhhatine, eski sıhhatine ulaştı. Efendim tabii şifa buldu yani. Şimdi mektubunda yine yazıyor ki eğer Allah-u Teala kullarına hiç dert, elem, keder vermemiş olsa veya çok az vermiş olsaydı Allah-u Teala insanlar ona ibadet etmekten ve onu zikretmekten, onu hatırlamaktan yani gafil olurlardı.
0: Gafil olurlar.
1: Gerçekten de öyle. Alper Bey, yani bir sıkıntıya uğramayınca
0: aklımıza
1: yani,
0: Allah-u Teala gelmiyor.
1: Evet, gözlerimiz yaşarmıyor. Yani başımıza bir sıkıntı gelince nasıl ellerimizi
0: evet.
1: açıp gözümüzden yaş akıtıp dua ediyoruz. Ya bunu normal evet. zamanlarda etsene işte.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Gafil.
1: İşte gafiliz
0: gafil.
1: Abi maalesef. Evet. Değil mi efendim?
0: Evet maalesef.
1: Maalesef.
0: Duayı da düzgün etmek lazım demek ki.
1: Evet.
0: Hadis-i şeriften
1: ya ne güzel.
0: Onu anlıyoruz. Evet.
1: Yani mektubatında ne güzel yazmış
0: evet, ne
1: da.
0: Ne güzel yazmış.
1: Bize ders oluyor. Yani Efendimizin aleyhisselam Ebu Hureyre vasıtasıyla emrettiği hususu öğrenmiş oluyoruz.
0: Evet, Allah
1: yani biz nasıl dua edeceğiz? Ya,
0: dünyada
1: ya
0: da
1: Rabbi,
0: ahirette de
1: bize dünyada da ahirette
0: iyilikler
1: de
0: ver.
1: İyilikler ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi.
0: Çok güzel bir dua.
1: Evet efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah.
0: Allah Teala şefaatlerine dahil eylesin
1: amin.
0: İnşallah. Demin değindiniz İhlas Vakfı fakire, fukaraya, garibe, gurabaya yardım ediyor, öğrenciye yardım
1: evet.
0: ediyor diye. İhlas Vakfı'nın yurt genelinde, ülke çapında öğrenci yurtları var.
1: Doğru.
0: Bu öğrenci yurtlarında birçok öğrenci eğitim görüyor, barınma hizmeti alıyor. Kütahya'da da bir tane yeni yurt inşaatı yapılıyor Kütahya ilimizde. Bu hem öğrenci yurtlarından genel olarak, özelde de Kütahya'daki yurt inşaatından izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi vermenizi istirham ediyoruz. Bilgilenmek istiyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Efendim, bu mütevelli heyet üyeliğine ve mütevelli heyet başkanlığı vazifeme başladıktan sonra, daha önce vakfımız çok yurtlar yaptı. Yani yurt genelinde 34 tane yurdumuz var. İhlas Vakfı'nın malum haliniz. İzmir'de çok güzel bir yurt yaptık. Kayseri'de hakeza çok güzel bir yurt yaptık. Yani 4 sene gibi kısa zaman zarfında yaptık bunları. Eğitim öğretimi açtık. 2025 yılı Aralık ayında da Kütahya'da, Aralık ayında Kütahya'da,
0: evet, temel attık.
1: Temel attık, yurt temeli attık. Butik, güzel bir yurt. 70
0: üniversiteye kişilik. Yakın.
1: Evet, siz temel atmada vardınız evet. Zaten. Efendim, üniversiteye çok yakın.
0: Yürüme mesafesinde yani.
1: Evet, yürüme mesafesinde çok güzel bir yurt olacak inşallah. Şirin bir yurt olacak. Yurt inşaatımız devam ediyor. Ve biz heves ediyoruz, arzu ediyoruz. 2026-27, yani
0: yeni eğitim öğretim
1: Ekim'deki yılında, evet, başlayacak eğitim öğretim dönemine, sezonuna
0: yetiştirelim diye
1: uğraşıyoruz da, efendim tabii kolay değil inşaat yapmak, malum haliniz.
0: Hele bu zamanda
1: çok pahalandı, beton çok pahalandı, diğer efendim şeyler,
0: malzemeleri maalesef
1: çok çok fazla zamlandı, pahalandı.
0: Maliyet çok artmış
1: çok artmış durumda. Dolayısıyla biz bağışçılarımızın bağışlarını bekliyoruz. Yani bir tuğla da olsa, yani bir tuğla alacak para da olsa, yani eğer Kütahya yurt inşaatı diye bize parayı gönderirlerse, biz Kütahya yurt inşaatından başka yerde onu kullanmayız. Evet. Çünkü bizim şiarlarımızdan bir tanesi de
0: zaten şartlanarak gelmiş oluyor. Evet,
1: şiarlarımızdan birisi de şartı vakıf nas-ı şari'i gibidir. Ne demek? Nas demek ayeti kerime ve hadis-i şeriflere, evet, denir nas. Efendim, hatta böyle şimdi insanlar, siyasetçiler falan tartışırken birbirlerine diyorlar ki hakkında nas'ım var, yeni bir kanun çıkartalım, kaldıralım filan diyorlar.
0: Evet.
1: Aslında o nas Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler. Yani hiç değişmez bunlar. Evet. Yani
0: kıyamete kadar.
1: Evet. Allah-u Teala'nın koyduğu kanunu Allah-u Teala değiştirir.
0: Evet.
1: Allah-u Teala'nın sözünü Allah-u Teala değiştirir, evet, değiştirirse.
0: Evet.
1: Mesela daha önce
0: olmuş.
1: Tevrat göndermiş, İncil göndermiş, değil mi? Zebur göndermiş. Misal, daha bazı peygamberlere suhuflar göndermiş. Suhuf demek sayfa demek değil, forma diyelim.
0: Evet.
1: Efendim, göndermiş. Ama onların hepsini neshetmiş.
0: İslamiyet'in gelmesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesiyle birlikte.
1: Evet. Yani neshetmiş, yürürlükten kaldırmış. Biz onların doğru hallerine inanırız.
0: Evet.
1: Onlar da Allah-u Teala'nın kitabıdır deriz. Evet.

0: Nas.
1: Nas derler. Nas değiştirilemez.
0: Evet.
1: Ha, şartı vakıf nas-ı şari gibidir. Yani birisi bize para gönderse,
0: Kütahya yurdu yazsa,
1: dekontuna
0: yollasın,
1: açıklamasına Kütahya yurdu inşaatı için dese, Kütahya yurdu için dese,
0: o parayı mecburen orada harcamamız
1: biz
0: lazım.
1: Biz orada harcarız, evet, efendim. Başka bir yerde şey yapmayız.
0: Küçük bir rakam da olsa orada,
1: evet,
0: harcanır.
1: Evet.
0: Büyük para da olsa.
1: Dolayısıyla biz bağışçılarımızdan yardımlarını bekliyoruz. Vakfımızın telefon numarası 0212 451 49 00. Tekrar ediyorum, 0212 451 49 00. Bir daha söylüyorum, 0212 451 49 00. Şeyi de söyleyeyim bari,
0: web sitemizin adresini.
1: Evet, www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr. Efendim, şimdiden bağışçılarımızın, gönüllülerimizin, izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin yaptıkları bağışları Allah-u Teala makbul eylesin.
0: Amin.
1: Efendim, o yurtta yapılacak bütün hizmetlerin, bütün hizmetlere hissedar eylesin. Çünkü orada mübarek gecelerde Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Efendim,
0: Mevlid-i Şerif
1: Cuma
0: okuyorlar.
1: Cuma geceleri filan, evet efendim, kandillerde mevlid okuyorlar. Bağışçıların geçmişlerini
0: dua
1: ruhlarına
0: ediyorlar,
1: gönderiyorlar,
0: tabii,
1: dua ediyorlar. O duaları da inşallah hissedar eylesin efendim.
0: Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bağışçıların Kütahya yurdu için bağışlarını bekliyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Tek başına bir ordu. Deli Balta. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan Gürbüz Azar. Senaryo Hanefi Söztutan. Yayını hazırlayan Hüseyin Aydemir.
1: Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
2: Casus. Baharla birlikte Osmanlı yurdu canlanıverdi. Ağaçlar yeşermeye, sular tazelenmeye durmuştu.

0: Her yeri dolaşa dolaşa gelen çingeneler de paşa eline çadır kurup konakladılar. Eski arabaları ve yırtık çadırlarıyla bir güzel yerleştiler oraya. En rahat ettikleri yerler Osmanlı topraklarıydı.
1: Çiçekler en güzel burada açıyor. Güneş burada sıcak.
2: Sakın huzurluk etmeyin çocuklar. Kimse bizden rahatsız olmamalı. Hırsızlık istemem.
3: Merak etme be Zoltan. Osmanlı toprağında kimseyi üzmeyiz mi bilirsin?
4: Topu topu 2 ay kalacağız burada. Rahat ol reis. Kimsenin canını yakmayız.
2: Peki anlaştık. Hey şu gelene bakın. Bizim Yakup Ağa değil mi bu?
1: Aa, ona benziyor.
3: Evet evet o.
5: Hey Zoltan. Nerelerdesin geveze çarbaşı? Cevap ver.
2: Sen misin Yakup Ağa mı? Hoş geldin. Obamıza şeref verdin. Gel otur hele şöyle.
5: Hey çocuklar. Tez soğuk ayran getirin bize. Yakup Ağa'mız gelmiş görmez misiniz?
3: Obanı bu yıl daha kalabalık görürüm Zoltan. Sakın bir yaramazlık yapmayın. Bir aksilik ederseniz karışmam. Uslu durursanız hediye var.
2: Yapma ama. Hangi yıl bir uğursuzluğumuzu gördün? Sessiz gelip sessiz gitmiyor muyuz?
3: Bağlara girmek yok. Ayçiçeği çalmak yok. Adam soymak ve dilencilik yasak. Anladın mı Zoltan?
2: Anladım Yakup ağacım, anladım. Göreceksin, bir dal bile koparmayacağız. Seni üzmeyeceğiz, rahat ol.

0: Reis, ne işin var benim Silivri'de? Başka gidecek yer mi kalmadı?
1: Öyle deme Deli Balta. Bu sefer başımız dertte. O civarda işler tatlı değil.
0: Hayrola reisim? Biraz daha açık konuşsak. Başımız nasıl dertte olurmuş?
1: Her yıl bu mevsimde çingeneler gelir Frangistan'dan. Bu civara yerleşirler. Onlar aracılığıyla Frangistan'a bilgi sızdıran bir casus var. Onu arayıp bulacaksın.
0: Eyvah, her iş bitti. Şimdi de çingeneler. Yapma reis.
1: Bu iş sandığın kadar kolay değil Deli Balta. Şimdi kulaklarını dört aç ve beni iyi dinle.
0: Anladım. Zoltan denen adama dikkat edeceğim. Gözümü dört atacağım. Sen işini ferah tut reis.
1: Herkesten şüphe etmelisin Deli Balta. İlk işin Yakup Ağa'yı bulmak olsun, o sana yardım eder. Çünkü yabancılara kontrol görevi Yakup Ağa'ya verilmiştir.
0: Dediklerini bir bir yapar ve hemen bugün işe başlarım reis. Benim için endişelenme. Bu vatana canım feda.
1: Allah yardımcın olsun oğul. İskeleye yanaştık. Hadi uğurlar ola.
2: Hoşça kal reis. Hakkını helal et. Belki buralarda kala kalırım. Belli olmaz.

0: Reis'in sözüne ettiği köy burası olmalı. Şimdi Yakup Ağa'yı bulmalıyım.
1: Karındaşım, Yakup Ağa'yı nerede bulabilirim? Onu tanır mısın?
2: Şöyle git, döşemeli yola sap, Yakup Ağa'mızın evine çıkarsın.
1: Teşekkür ederim, sağ ol.
0: Ortalık iyice tenhalaştı. Buralarda ne yapar bu adam yapayalnız?
1: Yakup Ağa! Yakup Ağa neredesin? Bir misafirin var.
3: Hayırdır inşallah. Ne var oğlum? Sen kimsin? Buralarda işin ne?
1: Kusura kalma ağam. İstanbul'dan gelirim. Senden görüşmeliyim.
3: Ya buyur bakalım. Derdin neymiş öğrenelim. Gir içeri.
0: İşte böyle ağa. Bu çingeneler bir halt karıştırıyor herhalde.
3: Allah Allah. O garibanlar her yıl gelip az biraz buralarda iyileşirler. Bugüne kadar hiçbir kötülük işlemediler. Her gelişlerinde çeribaşlarıyla görüşür, tembihlerde bulunurum. Neyse, sabah ola hayır ola.
0: Bu işler çirkin işler ağam. Casusluk yapanı yakalamak gerek. İyice araştıralım yarın.
4: Hey Karamuçu, vakit geldi, kalk bakayım, uyumak zamanı değil, kalk. Kalk hadi. Benim ben.
5: Ne var, ne oluyor?
4: Çabuk ol, bu gece bir işimiz yok muydu bizim? He, gündüzünde konuşmuştuk, hadi.
5: Telaş etme, kalkıyoruz işte. Dikkatli ol, Zoltan işitirse vay halimize.
4: Hadi bakalım, hadi. Şşt, sessiz ol. Hızlan biraz. Zaten oldukça geciktik, hep senin yüzünden.
5: Ya niye bu kadar acelecisin bilmem ki. Gören de mühim bir şey sanacak.
4: İşte geldik. Şuraya uzanıp bekleyelim. Bir şey görüyor musun? Ha? Bir kımıldama falan var mı?
6: Yavaş. Konuşma. Bekle biraz. Şansımız varsa yaşadık. Dün bir, bugün iki. Bu işler biraz sabır ister. Telaşlanmaya da gelmez. Anladın mı şimdi?
4: Zoltan fark ederse mahvoluruz. Aslında fena bir iş yapmıyoruz ama gene de kırbaçlatır bizi.
5: Doğru.
4: Bu konuda çok hassastır.
6: Gel dönelim istersen. Bu gece işler kesat. Yarın gece geliriz. Ha? Hadi bizi arayabilirler.

0: Hadi çıkıyoruz.
1: Bismillah.
2: Buralara ilk defa geliyorum dayı. Pek sevdim.
0: Eskiden buralar Roma İmparatorluğu'nun buğday ambarıydı. Bereketlidir. Gel şu kestirmeden gidelim.
2: Dayı, içimde garip bir duygu var. Tetik durmamız lazım gibi geliyor bana. Çünkü...
3: Ayaksı şeytan. Tuzağın tam ortasına düştüm.
0: Üstü örtülü bir kuyu ha. Doğru evlat. Hiç kımıldama. Seni kurtaracağım. Telaşlanma. Tut şu değneği şimdi bakayım. Yaralı falan değilsin ya.
3: Dayı, buradan geçeceğimizi kim biliyordu? İyi düşün bakalım.
0: Şu değneği tut hele. Ha şöyle. Nasılsın bakalım? Bir şey yok inşallah.
1: Yok dayı, yok. Ama bu iş sandığımdan da ciddiymiş. Reis haklıymış. Hafife almışım. Bak dayı, aşağıda bir yüzük buldum. Bu bakır yüzüğü kimler takar? Hı? Bilirsin. Hemen konar göçerlere gidelim. Bu işte onların parmağı var. Başka türlüsüne inanasım gelmiyor.
0: Tüh be! Allah'ın cezaları. Bunu bize nasıl yaparlar? O kadar da iyi davranırım her sene.
4: Ey Granamet Sultan denilen yalancı sahtekar! Çık ortaya!
5: Hoş geldin ağam. Bu ne öfke? Gel de azıcık misafirim ol.
6: Bu ne ışım ağacım? Bir yaramazlık mı ettik yoksa?
0: Daha ne olsun? O tuzak neydi öyle? Söyle bakalım.
6: Tuzak mı?
0: Az önce gelirken dostum Deli Balta tuzağa düştü. Az kalsın ölüyordu. İyiliklerimin karşılığı bu mu?
6: Şaka yapıyorsunuz. Bu dedikleriniz gerçek olamaz.
2: Birisi bana engel olmak istiyor. Ama hevesi kursağında kalacak.
6: Olamaz. Ben böyle şeyler yapmam. Ekmeğini yediğim Osmanlı'ya oyun oynayamam. Namussuzluk bu.
2: Fakat bir namussuz var. Belki de çok yakınımızda.
6: Yapmayın ne olur. Üzmeyin beni. Şaka yaptığınızı söyleyin de sevindirin ha.
0: Şakası yok bu işin Zoltan. Oturup konuşalım.
7: Durun. Kımıldamayın. İnin çabuk.
6: Bu da nesi? Zehirli bir hançer. Ne biçim iş bu? Misafirlerime kim yapabilir bunu? Yakalayın! Kaçırmayın alçağı. Diri diri istiyorum. Sakın öldürmeyin. Canlı istiyorum haini. Bize iyilik edenlere nedir bu yaptığımız? Bizlere yakışır mı bu? Ama görecek o. Burnundan fitil fitil getireceğim. Osmanlı'ya kalleşlik edeni kendim parçalayacağım.
2: Acaba... O hançer bir şey anlatmak istiyor. Vurmak için atılmadı sanki.
6: Suçlu yakalanacak. Her şey ortaya çıkacak. Zoltan adaleti sever. Yalan söylemez.
8: Yakalayamadık Zoltan. Ben böyle hızlı birini ilk defa görüyorum. Zaten bizim obadan biri değildi. Tazı gibi bir şeydi.
6: Tek tesellim bizden olmayışı. İnanın çok üzüldüm ve mahcup oldum.
2: Üzülme Zoltan. Bu işte sizin bir suçunuz yok. Bir yanlış iz üzerindeyiz. Tekrar düşünelim.
0: Burada daha fazla iyileşmeyelim. Gitsek iyi olacak.
6: Ağlar, utanıyorum. Biz böyle şeyler yapmayız. Yemin ederim yapmayız.
2: Yorma kendini. Hepiniz iyi insanlarsınız. Hadi hoşça kalın.
0: Çabuk olalım Deli Balta, vakit kaybediyoruz.
8: Durun gitmeyin. Size anlatacaklarım var. Kalleşleri tanıyorum.
6: Ne? Kalleşleri tanıyor musun? Çabuk anlat.
8: Dün gece Karamuçu ile arkadaşı bir yere gidip geldiler. Çok telaşlıydılar. Bizim çadırın önünden geçerlerken gördüm onları.
0: Ne dedin, dün gece mi?
6: Bu işi bana bırakın ağam. Vazifemi yapayım. Karamuçu ile arkadaşa. Demek dün gece bir yerlere gidip geldiler. Anlaşılıyor. Bu iki serseriden umulur. Hemen yakalayıp getirin onları. Bağlayıp urganlayıp hazır edin habisleri. Hainlik nasıl yapılırmış, Osmanlı'ya nasıl arkadan vurulunmuş öğrensinler. Ölüm tekerleklerini de hazır edin çabuk. Geciken adalet, adalet değildir.
2: Sultan, ne biçim ceza bu? Tekerleklerde ne oluyor? İlk defa duyuyorum.
6: Boyunlarına kağını tekerleğe geçirilip uçuruma itilecekler. Suçları yoksa ölmezler. Töremiz bu.
8: İşte soysuzları getirdik. Bir türlü gelmek istemediler. Çok direndiler ama başaramadılar. Bıraksak kaçıp gideceklerdi.
9: Biz hiç kimseye kötülük etmedik. Bir şey de çalmadık. İnanın.
5: Yok, gene öldüreceksiniz bizi. Asıl suçlu bulununca da azap çekeceksiniz.
2: Dün gece çergiyi terk ederek bir yerlere gitmişsiniz. Sizi tanıyan var.
5: Doğru ama biz kaleşlik için çıkmadık ki. Bari sen bize inan.
2: Evet. Yani ne için çıktınız?
9: Tilki yakalamak için kapan kurmuştuk. Sultan kızmasın diye gece yarısı bakmaya gittik.
2: Sizin hakkınızda ben karar veremem. Kanunlarınıza karışmaya hakkım yok.
9: Biz masumuz. Kimseye kötülük yapmadık. Doğru söylüyorum. Kurtarın bizi Zoltan. Sen böyle adaletsiz değildin. Ne olur acı bize.
2: Biz gidelim ağam. Bu onların meselesi.
0: Gidelim.
5: Hiç tasalanmayın. O hainler cezasız kalmayacak. Şimdi uçurumu boylayacaklar.
2: Sahiden suçlu mu onlar? Hiç inanasım gelmiyor.
5: Boşuna direnmeyin.
9: Ne olur. Ne olur yalvarıyorum, uçuruma atmayın bizi. Biz suçsuzuz.
5: Jakob, ne olur kurtar bizi Jakob. İyiliklerimizi unutma Jakob.
7: Doğru Zoltan, atma onları, geliyoruz.
8: Boş ver şu derileri, hadi gidelim.
2: Demek asıl adın Jakob ha?
8: Hayret.
2: Hain benimle birlikteymiş de haberim yok. Daha ilk günden senden şüphelenmeliydim. Reis herkesten şüphe et derken haklıydı. İlk defa bu kadar kötü yanılıyorum. Çok kötü. Çok.
8: Deli balta, beni üzüyorsun. Ben senin Yakup dayınım.
2: Çabuk ol dedim. İyi ki bağırdınız. Yanıldık Zoltan.
5: Sen neler söylüyorsun deli balta?
9: Jakob, suçsuz olduğumuzu bir sen biliyorsun. Söyle hadi.
5: Yoksa her yıl yolladığın yazılı bilgileri Frengistan'a kim götürüyor?
8: Salaklar, neler saçmalıyorsunuz siz?
9: Biz doğru konuşuyoruz. Kaç yıldır Frengistan'a senin emanetini taşımıyoruz. Hadi cevap ver, söyle.
2: Anlaşıldı. Demek bu sırrı bilen iki kişinin ölmesini istedin. Utanmaz.
8: Çekilin önden, yoksa hepinizi parçalarım. Beni takip edenin de kafasını kırarım, bilmiş olun. Sen de vazgeç bu işten deli balta. Ardımdan geleni pişman ederim. Yakarım paşelerini.
2: Dur Jakob, dur. Böyle bırakıp gidemezsin. Bu iş böyle kapanmaz. Kaçma. Hangi kovuğa girsen yakalarım seni.
8: Uğraşma deli balta. Bana yetişemezsin.
0: Nihayet kurtuldum. Şahin olsa yakalayamaz. Azıcık soluklansam iyi olacak. Belayı başımdan iyi sardım.
2: Ne o Jakob? Ürkek tavşanlara dönmüşsün. Orman bitti artık. Teslim ol.
0: Ne? Teslim olmak mı? Sana o!
2: İnadı bırak Jakob. Geliyorum. Suçun çok büyük. Çok! Osmanlı'nın itimadını kötüye kullandın. Kadı önüne çıkman gerek. Artık seni bırakamam.
8: Olmaz. Rüşvet yemez onlar. Asarlar beni kadılar. Hayır! Teslim olamam. Kolaysa gel teslim al bakalım.
2: Beni zorlamayacaktın. Çünkü sana dayı dedim.
0: Osmanlılara iyilik edeceğimi sandılar. Aptallar. Bana sen bile kandın.
2: Al. İşte şimdi hak ettim bunu.
0: Seni öldürmem lazım. Kazdırdığım kuyularda ölmedin. Benim elimde can vereceksin. Kemiklerini kıracağım senin. Anandan doğduğuna pişman edeceğim. Bana tokat at bak ha. Al bakalım.
2: Aksineye bak.
0: Nereden çıktı bu kuyu? İşte şimdi sonun geldi delikanlı. İkimiz de kuyunun dibindeyiz. Kaçacak yerin yok. Delik deşik olacaksın. Bir daha işlerime burnunu sokamayacaksın. Al bakalım Osmanoğlu.
2: Yandım. Hayret. Hançerini bana saplamak üzereyken birden yere yığıldı. Aman Allah'ım. Sırtında o zehirli hançer. Yukarıdan atılmış.
5: Geçmiş olsun deli balta. Kalk. Yukarı çıkmana yardım edeyim.
2: Sen ha. Bize hançer atan yabancı.

0: Hoşça kal Zoltan. Hoşça kalın arkadaşlar. Hakkınızı helal edin.
1: Seni gene bekleriz Selim Alta. Unutma bizi.
2: O ilk hançeri neden attı? Neden etrafında dolaşıyorsun? Kimsin sen?
3: Hançer bir işaretti Deli Balta. Bense seni kollamakla görevliydim.

0: İyi haftalar, hoş geldiniz. TGRT FM'de benim ailemde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Yusuf var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca da birlikte olacağız. Saatlerimiz 15'i gösterene kadar burada sizlerle birlikteyiz. Güzel, keyifli bir hafta olsun diyelim. Dünya gündemi biraz da karışık ama biz bugün başka bir konudan bahsedeceğiz programımızın akışında. Telefon bağlantımız var, canlı bir telefon bağlantımız. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş hattımızda bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Koşturuyoruz.
0: Dersler. Türkiye dışında gündem, aslında dünya gündemi bugün birazcık karışık ama biz birazcık nefes aldıralım istedik dinleyicilerimizi. Aileleriyle ilgili konular üzerinde konuşacağız.
1: Peki.
0: Bugün çocukları sosyalleştirmekten, sosyalizasyonundan bahsetmek istedik. Program dışında da konuşmuştuk sevgili hocamızla. Değişik bir çağda yaşıyoruz. Çocuklar ailelerinin dışındaki ortamlarda nasıl sosyalleştirilmeli ve bunun ölçüsü nasıl olmalı? Bunlardan bahsedelim mi hocam?
1: Olur tabii ki. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten söylediğiniz gibi gündem biraz yoğun. Bu gündem şeyinde biraz tabii ki aslında ebeveynlerimiz de en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi bu. Hı hı. Sosyalizasyon aslında bir önceki görüşmemize de...
0: Yayınımızda yani, birazcık böyle bir giriş yapmıştık ufak bir,
1: evet,
0: başlık altında.
1: Evet, aslında. Çünkü her şeyin temeli buraya dayandığı için birazcık da belki bu konu önemli oldu. Tabii temelinde sosyal bir varlık olmasıyla ilişkili insanın, ferdin, çocuk da doğar doğmaz tabii ki bir anda bir sosyal ortam içerisinde olamıyor. Hı hı. O sosyal ortama hazırlanması gerekiyor. İşte bunda en önemli şey aileyle birlikte işte sosyalleştiriciler dediğimiz, başta aile olmak üzere okul, akran grubu, çevremiz, akrabalarımız vasıtasıyla işte toplumumuzun kurallarını öğreniyoruz ve ona göre uygun hareket etmeye başlıyoruz. Yani sosyal münasebetlere girebiliyoruz. Hı hı. Çünkü sosyal bir varlığız, muhtaç bir varlığız.
0: Evet.
1: Aslında sosyal bir varlığı böyle muhtaç bir varlık olarak şöyle basitçe tanımlayabiliriz. Bizim muhtaçlığımız da doğal olarak bir arada yaşamamızı zorunlu hale getiriyor. Ama tabii bir arada yaşamanın da belli kuralları var. Ki böylelikle biz ihtiyaçlarımızı görelim. Çünkü toplumda bize kaynaklar sağlanmış oluyor. Ama şimdi şöyle bir problemimiz de var Hande Hanım, malumunuz. Normal şartlarda mesela... Bazen haberlerde falan da görüyoruz. Aynı anneden doğan iki evlat birbirine zarar verebiliyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yakınlarına zarar verebiliyor. Çünkü
0: kardeş kardeşe zarar verebiliyor.
1: Her zaman için insanın içerisinde bir başka insana zarar verme potansiyeli var. Bir de böyle bir yani yaratılışımızda olan bir şey bu. Belki diğer canlılarda çeşitli şeylerde, dozajlarda var ama insanda bu belirgin bir durumda. İşte toplum da bunun farkında ve İşte bizim o potansiyelden dolayı, yani birbirimize zarar verme potansiyelimizden dolayı çeşitli kurallar, normlar ve değerler oluşturuyor. Ve bunları uygulatması da gerekiyor. Bunları sosyal kontrol dediğimiz bir mekanizmayla da kontrol ediyor. Hani bu sosyal kontrol ağırlıklı olarak en formal şeylerle oluyor. Yani mesela bir annenin hani çocuğuna çatı kaşla bakması, hani yapma oğlum, hani ayıptır, bilmem ne denesiyle başlayan. İşte toplum içerisindeki bazı antisosyal davranışlarımızda kınandığımız, dışlama mı diyelim ya da ayıplandığımız davranışlarla devam eden, baktık onunla da olmuyorsa artık ceza adalet sistemiyle, yani polisiye yöntemlerle, artık mahkeme cezaevi süreçleriyle de uydurulmaya çalışan, ıslah edilmeye çalışan bir süreç var. Böylelikle toplum devamlılığını sağlayabiliyor. İşte toplum her bireyi kendine uygun hale getirebilmek için belli bir süreçten geçirmesini gerekli hale getiriyor. İşte bu süreç malumunuz belli bir biyolojik, belli bir psikolojik ve belli bir sosyal yeterlilik kazanmayla birlikte devam eden, işte öylelikle o toplumun kurallarını, değerlerini ve normlarını öğrendiğimiz, benimsediğimiz ve uyguladığımız bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu sürecin sonucunda biz sosyal bir varlık oluyoruz ve toplum içerisinde işte ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Onun için özellikle toplumların devamlılığı için de önemli olan bir şey. Yani sosyalizasyon aslında basitçe böyle tanımlayabiliriz. Ama tabii ki bu sosyalizasyon çok önemli bir hususu, benlik gelişimiyle ilişkili bir şey. Çünkü dedim ya, her zaman için zarar verme potansiyelimiz şundan kaynaklanıyor Hande Hanım. İçimizde isteklerimiz, beklentilerimiz, şehvetlerimiz var. Doğal olarak bu bizim hayatta kalmamızı sağladığı gibi bu hisler aynı zamanda bir başkasının alanına girme potansiyelini de taşıyor maalesef. İşte burada özellikle kurallar ve değerler bunları sınırlıyor. İşte burada benlik gelişimi şu anlamda çok önemli ki sosyalizasyonda çok önemli bir unsurdur. İşte bu isteklerimizle hani bu kurallar ve değerlerin onlar arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağız? Hani böylelikle bunları nasıl uzlaştıracağız? Bu süreçten geçmemizi sağlamış oluyor. Onun için ilk basamak da çok önemli oluyor. Tabii ki aileyle birlikte başlıyor bu. Ailede öğrendiklerimiz, ailede nasıl diyelim özellikle yöntemler, aile bir model olarak bize bir sosyal etkileşime nasıl gireceğimizi anlatıyor, nasıl yapacağımızı anlatıyor. Böylelikle biz bu süreç sonunda hani münasebet edilebilir, etkileşime girilebilir, uyumlu biri haline gelmiş oluyoruz. Bu çok önemli bir husus. Onun için her bir çocuk, her bir birey, yaratılışımızda olan bir şeyle alakalı olarak da söylüyorum. Aslında hepimiz bunu istiyoruz aslında, bunu yapmak istiyoruz ama bazen içinde bulunduğumuz şartlar ve koşullar maalesef yeterli olamayabiliyor. İşte bunu sağlayamayabiliyor. Yani özetle şöyle söyleyebilirim bu soruya bağlı olarak. Cemiyetin, yani toplumumuzun ehliyetli bir üyesi olarak öğretilmesi süreci, işte ferdi topluma bağlama süreci, ferdin topluma güvenli bir şekilde bağlanabilmesi süreci diyebiliriz. Aslında basitçe biz derslerde de böyle söylüyoruz. Yani sosyalizasyonu ferdin topluma bağlanma süreci olarak söyleyebiliriz.
0: Evet. Hocam işte doğduğumuz an sizin de söylediğimiz gibi önce ailemizin kucağına gidiyoruz ve çok uzun süre zaten sosyalleşmemiz için bir vakit var. Çocuklar büyüdükçe sosyalleşmeye başlıyorlar. Evet. Dışarıya çıkmaya başlıyorlar aileleriyle birlikte. Peki aileler bu konuda nelere dikkat etmeli? Çocuklar sosyalleşirken onlar ne yapacaklar?
1: Evet, çok önemli bir soru sordunuz. Dediğiniz gibi ben de tabii sosyalizasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için bazı nasıl diyelim bir öncüler mi diyelim, umdeler de diye denilebilir. Sosyalizasyon umdeleri diye bunları size arz edebiliriz. Evet, sıralayabiliriz. Birincisi şu, öncelikle çocuğumuzda davranış bozukluklarına sebep olabilecek fizyolojik, mental ya da ruhi bir rahatsızlık durumu var mı? Öncelikle bunun tedavi edilmesi gerekli olabilir. Çünkü bunlar fark edilmediğinde ve bazen fark edildiğinde de erken müdahale edildiğinde çok hızlı şekilde tedavi olunabiliyor. Ve çocuk maalesef eğer altyapıda böyle bir rahatsızlık varsa ki bunlar mesela karşımıza çıkıyor, şu şekilde çıkıyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi yine hormonal bozukluklar gibi, öğrenme bozuklukları gibi, hatta bazen psikopatoloji şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Yani bir psikiyatrik müdahale gerektirilebiliyor. Eğer bu tedavileri alıp tedavi olduklarında tabii ki sosyalizasyon süreçleri daha sağlıklı gitme ihtimali var. İşte malumunuz daha önceki toplantımızda da bahsetmiştim. Meclis Araştırma Komisyonu'nda çocuk suçluluğu üzerine Meclis Araştırma Komisyonu'nda da ben sunum yapmıştım. Orada da çocuk psikiyatri, ergen psikiyatrisinden bir hocamız da sunum yapmışlardı. Mesela aldığım bir not var. Diyor ki suça sürüklenen çocuklarda mesela toplum örneklemine kıyasla, yani toplumdaki genel örnekleme kıyasla anlamlı derecede daha fazla psikopatoloji yer rastlamışlar. Yine bakın olguların %92'sinde psikiyatrik tanı konmuş. Bu da çok yüksek bir şey. Genelde tanılar da en yüksek olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Akabinde de davranış bozukluğu şeklinde geliyor. Tabii doğal olarak bunların şöyle bir problemi var. Hani okulda öğrenmeyi güçleştirebiliyor. Sosyal etkileşim bozabiliyor. Yine antisosyal davranışlar ve arkadaşlıkları kolaylaştırabiliyor. Ama benim genel olarak gördüğümde şöyle, özellikle erkek çocuklarında bu tür rahatsızlıklar varsa antisosyal davranışlar geliştirmelerini kolaylaştırıyor. Yani diğer çocukla bazı şiddet durumlarına hani şahit olabiliyor, işte televizyonda izliyor, ne bileyim işte internette karşı karşıya kalabiliyor. Ama bu tarz çocuklar eğer altyapıda böyle bir şey varsa daha fazla çarpıtarak bu tarz şeyleri böyle hani örnek alma, model olma ihtimalleri daha fazla olabiliyor maalesef. Onun için hani sosyalizasyondaki ilk sırada yapılması gereken şey olarak bunu koyduk. Yani biyolojik şey olarak buraya koyduk.
0: Evet. Fiziki veya manen bir durum var mı?
2: Mutlaka önce buna bir bakılması gerekiyor. Bununla ilgili tabii ki çocuklar doğduğu andan itibaren bunların da test edilmesi gerekiyor. Ailelerin gözlemlerinin altında olması gerekiyor ama bunun için bir yaş var mıdır hocam? Hani şu yaştan itibaren daha dikkatli olmak gerekir gibi.
1: Evet çok doğru söylediniz. Tabii ki okul öncesi dönemde çocuklarda bazen bu tarz şeyler kendini belli ediyor ama daha çok bu tarz rahatsızlıklar özellikle okul dönemiyle birlikte, hani çocuklar diğer akranlarıyla birlikte olduklarında akran etkileşimlerinin gözlemleyerek birazcık daha kendini belli edebiliyor. Ama okul çağında böyle 7'li 8'li yaşlarda fark edilip özellikle bir profesyonel destek alınması çok daha özellikle sosyalizasyonun tabii en temel yaşları olduğu için bu yaşlar ilerleyen dönemlerde hani daha ciddi problemlerin ortaya çıkmasını engelleyebilir diye düşünüyorum. Diğer şeyimiz tavsiyemiz de şu olur. Hani sosyalizasyonun nasıl diyelim umdeler anlamında sıralarsak ikinci olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere her yaşın ya da gelişimsel çağın rolü farklı. Bunun farkında olmak gerekiyor. Onun için her bir rolünde kendine özgü bir sosyalizasyon süreci var. Çünkü gelişimsel çağa göre farklılaşıyor bu durum. Çocuk büyüdükçe tabii ki ihtiyaçları farklılaşıyor. İhtiyaçlar farklılaştıkça toplum içindeki kaynaklar da farklılaşıyor. Çünkü her ihtiyacın karşılığı olan kaynak da böylelikle farklılaşmış oluyor. Tabii kaynaklar farklılaştıkça bunlarla kurulacak münasebetin kuralları, değerleri ve normları da değişiyor. İşte bunda en bariz değişim mesela ergenlik döneminde oluyor. Çocuklarda, gençlerde gözlemleriz yani. Okul çağındaki çocuğun hayata bakışıyla mesela küçük yaşlarda çizgi film izlemeyi çok seviyor çocuklar ama ilerleyen yaşlarda hani önlerinde çizgi film olsa bile sıkılıp başka. Çünkü o zamanki ihtiyacı buydu Hande Hanım. Yani ihtiyaç neyse onun için psikososyal gelişim basamakları ve içinde bulunduğu dönem özellikle ergenlik öncesi dönem, ergenlik sonrası dönem içinde bulunduğu döneme göre hareket edilirse doğal olarak o şartlara göre kurallar belirlenmesi gerekir. Mesela çocukluk çağında da özellikle okulun mesela şey zamanında olması hani o somut işlemler dönemi zamanına denk gelmesinin sebeplerinden bir tanesi bu mesela. Yine çocuk işçiliğinin tüm özellikle toplumlarda yasaklanması mesela bir çocuk hakkı ihlali olarak görülmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü çocuk okulda olması gereken, eğitimde olması gereken zamanda eğer böyle iş durumuyla alakalı olabilirse yani iş durumunda olursa bu durumda özellikle bu temel ihtiyacı giderilemeyeceğinden dolayı sıkıntı oluşabilecek, gelişimin de olumsuz etkileyeceği için mesela ondan dolayı yasaklanmıştır. Biz de bu çocuk hakları sözleşmesine taraf olduğumuz için biz de bu konuda mücadele etmeye çalışıyoruz işte çocuk işçiliği konusunda olarak. Yani özellikle sosyalizasyon gerekliliğinin hayat boyunca yoğunlaştığı yerlere baktığımızda da ferdin kişisel şartlarına, aile yapısına, çevresine, kültürel normlarına göre de farklılaşabilir. Bunun için her bir çocuğun içinde bulunduğu şart ve özellikle gelişimsel çağa ve içinde bulunduğu şartlara göre sosyalizasyon kurallarının belirlenmesi gerektiğini tavsiye edebilirim yani. Hı hı. Üçüncü sırada ise Hande Hanım, sosyalizasyon sürecinin hızlanması için gerekirse çocuğu eski sosyalleşme ortamından uzaklaştırmak faydalı.
2: Güvenli alanından biraz çıkarmak gerekiyor sanırım bu konuyla alakalı.
1: Bu da var da daha öncesinde bize şu sorular çok geliyordu Hande Hanım. İşte çocuğum suça karıştı, işte maddeye karıştı. Hı hı. Ben bunu fark ettim aile olarak. İşte biz bir şeyler yapmaya çalıştık, müdahale ettik. Bizim daha ne yapmamız lazım mesela gibi sorular gelirdi bize. Biz genel olarak şunları söylüyoruz. Öncelikle çocuğun bu mesela istismar mağduru durum yani istismar durumlarında da var Hande Hanım. Mümkün olduğunca çocuğun çünkü kendini o akran gruplarının içerisinde hissettiği sürece siz olumlu anlamda sosyalizasyonu için çocuğa ne verirseniz verin o şartların içerisine geldiği sürece maalesef o vermiş olduğunuz şeyler akamete uğrayabilir yani yetersiz kalabilir. İşte bu tarz durumlarda bazen tabii ki kolay olmuyor aileler için bir yerden bir yere gitmek şey yapmak ama özellikle sağlıklı bir sosyalizasyon istiyorsak çocuğumuz için ve çocuğumuzun özellikle bu tarz rahatsızlıkları varsa yani bu tarz problemler içerisindeyse işte suça karışmak gibi madde gibi durumlar varsa madde karışmak yani madde kullanma gibi durumları varsa
2: eğilim
1: tedaviyle birlikte özellikle o psikososyal yaklaşımı mümkün olduğunca o ortamdan uzaklaştırarak Hani geçen şeyde siz söylemiştiniz, toksik ilişkilerden bahsetmiştiniz.
2: Evet,
1: hani,
2: evet.
1: Çocuğun mümkün olduğunca toksik ilişkilerden uzaklaşacağı bir ortama sokmak gerekir. Bunu da şurada gözlemlemiştim. İşte askerde mesela. Şimdi askere gelen bir çocuk, bir genç, hı hı, hemen gelir gelmez o gün saçları kesilir mesela. Üniforma giydirilir.
2: Evet.
1: Mümkün olduğunca askerden önceki kimliğinin göstergelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Doğal olarak bu eski kimliğini bırakması özellikle yeni kimliğin inşaatını kolaylaştırır. Daha hızlı bir şekilde.
2: Ona ayak uydurmak için zaman kazanır. Evet.
1: Evet. Yani özellikle bu tarz çocuklarda yani işte sosyalizasyon problemlerine bağlı olarak ortaya çıkan antisosyal davranışlar artık belli bir noktaya geliyorsa, çocuk zorlanmaya başlıyorsa, toplumsal süreçlere girmekte zorlanıyorsa ve bundaki etkenlerden bir tanesi tabii ki bulunduğu ortamla ilgiliyse mümkün olduğunca çocukla alakalı olarak hani o biyopsikososyal tedaviye yaklaşım farklı bir ortamda olması çocuğun çok daha hızlı sosyalize olmasına yardımcı olabilir diye düşünüyoruz. Gözlemlerimizde de bunu fark etmiştik. Hande Hanım, bir sonraki şeyde şu olabilir, maddemiz şu olabilir. Yine sosyalizasyonda çocuğun topluma ve toplumsal aracılara yani sosyalleştiricilere güvenli bir şekilde bağlanması oldukça önemli. Yani güvenli bağlanmayı sağlayan temel unsur da çocukla kurulan sıcak ve yakın etkileşim diyebiliriz. Yani yakın
2: samimi sıcak iletişim.
1: Evet, çok önemli. Yani eğer biz bir kişi bir çocuğa mesela ben öğretmenim, anne babayım, işte otoritem altında çocuklar var. Yani o çocukları belli bir noktaya getirmek istiyorum, eğitmek istiyorum. Yani sosyalizasyona katkıda bulunacaksam bir kere o çocuklarla olan aramızdaki bağ kurmak istiyorsak ki kurmamız gerekiyor.
2: Önce bizimkinin kuvvetli olması gerekiyor
1: evet,
2: galiba.
1: Evet, bizim kuvvetli olması gerekiyor hocam ve aynı zamanda bunun sıcak ve yakın bir etkileşim olması lazım. Harlow deneylerini muhtemelen duymuşsunuzdur. Daha önceki programlarımızda çok geçiyor bu.
2: Evet.
1: Hani bu Harlow deneyinde 1962'de yapılan bir deney, işte maymunlar üzerinde yapılan bir deney. İşte temsili cansız anneler var. Bunların yavru maymunlarla etkileşimine bakılıyor. İşte bir tane anne grubu telden ve tahtadan oluşuyor. Yani anneler. Bir kısmı da havlu beziyle kaplanmış. İşte deneyde çıplak telden olan annelerin elinde de biberon var. Biberon ve içinde maymunların sevdiği besinler var.
2: Tamam.
1: Diğerlerinde de biberon yok. Biberon yok. Şimdi maymunlar şöyle bir şey yapıyorlar. Kendilerine besin veren tel anneler yerine daha çok bez anneleri tercih ediyorlar.
2: Yumuşak yani, ve samimi oldukları için bence.
1: Aynen öyle. Bu arada kusura bakmayın birazcık gripten dolayı sesim şey.
2: Estağfurullah hocam, geçmiş olsun. Acil şifa dileriz inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. İşte yavrular burada sizin de söylediğiniz gibi acıkınca telden olan annenin yanına gidiyor. Ancak sonrasında hemen bez anneye dönüyorlar. Yani bu deneyde şunu gösteriyor. Özellikle burada bağlanmadaki temel faktör şu: yumuşak ve sıcak yaklaşım. Yani tecrübe, özellikle çocuğun tecrübe ettiği psikososyal rahatlık burada çok önemli. Şimdi bu niye önemli? Hani güvenli bağlanmayı çok kullanıyoruz Hande Hanım malumunuz.
2: Evet.
1: Güvenli bağlanma şunu sağlıyor. Aslında aramızda benimle ebeveyn arasında ya da benimle arkadaşım arasında diyelim görünmez bir bağ, bir kanal oluşuyor. Bu kanal vasıtasıyla bendeki işte kurallar, değerler, normlar neyse o karşı tarafa atmaya başlıyor. Yani. Onu kolaylaştıran bir şey bu. Yani bu bağlanma ne kadar güvenli olursa anne, baba hani toplumsal değerleri, kuralları, normları, beklentileri, işte ne bileyim değerler ne varsa bunları o kanal vasıtasıyla çocuğa aktarabiliyorlar. Yani eğer bu kanal sağlıklı olmazsa, tıkanık olursa ya da hiç oluşmazsa bu durumda sizin o çocuğun toplumsallaşmasına katkı verme ihtimaliniz çok azalmış oluyor. İşte bu mesela bundan sonraki şey de bununla alakalı, mesela madde de bununla alakalı. Yine benim hem kendi gözlemlerimden hem de akademik çalışmadan çıkarttığım bir şey de şu. Bu da şu: çocuk ve gencin sosyalizasyon için sağlıklı sosyal münasebetlere girmesi öğretilmeli. Yani bir nevi staj yaptırmak, akrabaları gezdirmek mesela bunlardan bir tanesi. Hı hı. Mesela fertler sosyal temastan ve münasebetten ne kadar uzak kalırlarsa o kadar gelişimsel ve sosyal zorlukları maalesef tecrübe ediyorlar. Bu nedenle mümkün olduğunca çocukları ve gençleri çevreleri içerisindeki işte anne baba, akraba, komşu, arkadaş, öğretmen onlarla sıcak ve yakın etkileşim kurabilecekleri ortamlara sokmak gerekiyor, adapte etmek gerekiyor. Böylelikle çocuk onlarla birlikte etkileşime girdikçe toplumu, kural ve değerlerini öğrenmesi kolaylaşmasını sağlıyor mesela. Özellikle işte ben Çukurova tarafında işte oralıyım, o tarafta geziştik. Mesela böyle bayramlar zamanı annem tek tek gezdirirdi. Derdi ki şu akrabamız şu ve annemin akrabalarını biz hep dayı ve teyze olarak tanıdık. Yani böyle tanıdık. Böylelikle bir arada bir akraba şeyi de oluşması, onlarla olan etkileşimde bir hani bu bizim kültürümüze has olan bir şey. Mesela dayı, teyze, hani yenge, bu tarz şeyler aynı zamanda bir sosyal hiyerarşi de sağlamış oluyor Hande Hanım. Böylelikle o bu hiyerarşi vasıtasıyla kuralları öğrenmeyi de kolaylaştırıyor bu durum. Onun için bizim toplumumuzdaki bu geleneksel şeylerin güçlü olmasının bir etkeni sebeplerinden bir tanesi de bu mesela. Bundan sonrasına geçtiğimizde de yine
2: Şurada bir virgül atmak istedim hocam. Sadece küçük bir şey soracağım. Tabii ki bunları konuşuyoruz. Bunlar akademik olarak da tespit edilmiş şeyler ama artık içinde yaşadığımız zaman çocukları bir yerlere alıp götürebilmek, işte akraba arasına karıştırabilmek, hani bunlar için de tiyolar böyle verirsek belki başka bir programın konusu da olabilir. Çünkü şu yaşadığımız zamanda bence çok daha zor. Çocukları ekranın başından kaldırmak çok zor. Başka bir eve götürmek çok zor. Çok küçük yaşlarda ben odamdayım, ben evi kendim kendime kalacağım diye söylemleri çok sık duymaya başladık şu an bence. Fazlalıkla yalnız kalmak istiyorlar. Belki bu da başka bir programın konusu olabilir. Şimdiden böyle bir söylemiş olayım.
1: Olur tabii ki inşallah bunu da konuşuruz. Ama dediğimiz gibi yani genel olarak aslında biz de bu şu an konuştuğumuz yaş grubu çocuklara sahibiz Hande Hanım. Biz de aynı durumlarda bazen karşı karşıya kalabiliyoruz.
2: Evet.
1: Ama bunu anlatmak gerekiyor çocuklara. Yani bu bizim için önemli. Bu bizim için değerli bir şey. Eğer biz bunları devam ettirmezsek, bu değerlerimiz ölürse daha sonrasında biz özellikle ihtiyacımız olduğunda, bir şeye ihtiyacımız olduğunda yalnız kalabiliriz. Ve insanlara bir de şu var Hande Hanım. Bir insanın halini attığını sormak, bir insanla bir araya gelip onunla muhabbet etmek, onun yakınlığını görmek insana manevi anlamda kıvanç veren de bir şey. Yani ben bir şeye yardımcı oldum, bir şeye faydalı oldum. Ondan sonra katkı sundum. İşte gittim halini hatırını sordum. Onun duasını alıyorum. O da diyor ki aferin. Yani çünkü şimdi birazdan aslında geleceğim konu da bununla alakalıydı. Hani o benlik gelişimi. Yine sosyalizasyonda çok önemli bir unsurdan bir tanesi şu benlik gelişimi. Hı hı. Çünkü sağlıklı bir benlik gelişimi olmazsa çocukların yani ve gençlerin hatta yetişkinler için de aynı durum söz konusu. Sosyal bir varlık olabilmelerinden bahsedemiyoruz. İşte onun için özellikle sosyal münasebete girmek bu anlamda çok önemli. Özellikle biz şunu sağlamış oluyor yani çocuklarımızı biz mümkün olduğunca buna inandırmamız gerekir. Hani şu anlamda orada kazanacakları şeylerden bir tanesi şu: toplum içerisinde çocuk kendini tartmayı da öğrenmiş oluyor. Yani kendini bir tartıyor. Ya ben orada nasıl hareket ediyorum? Nasıl davranıyorum? Benim davranışım evet insanlar tarafından onaylanıyor. O zaman ben iyi bir şey yapıyorum. Hani özellikle bu durum benlik gelişimi açısından şu anlamda çok çok önemli bir de. Hani dedik ya isteklerimiz var, arzularımız var, beklentilerimiz var ama bir yandan da kurallar, değerler ve normlar var. Hani bunların arasındaki o dengeyi nasıl sağlayacağım? Yani o anlamda özellikle insan içerisinde olmak, o sosyal etkileşimlere girmek bu anlamda benim onları nasıl tartacağımı, onları nasıl yapabileceğim konusunda da bana bir rol model olmuş oluyor. O anlamda çok önemli diye düşünüyorum açıkçası. Yine mesela hem bizim kendi tarihimizde hem de sosyoloji tarihinde işte mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin olduğu gibi işte Kuley'in, ondan sonra Henry Nate'in işte benlik teorileri var, malumunuz bilirsiniz onları, aynadaki benlik kuramı var mesela, aynısı Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nde de var mesela. İşte o da Şems-i Tebrizi Hazretleri görmeden önce demiş ki ben öyle bir ayna isterim ki hani bu aynada bana bende olmayanı gösteren bir ayna isterim demiş mesela. Bunun benzerini Kuley de kendi teorisinde söylüyor, işte benlik teorisinde, işte aynadaki benlik kuramında. Kişi için hepimize öyledir. Yani biz sosyal etkileşimler vasıtasıyla başkalarının gözünde kendimizi kim olduğumuzla, hani kim olduğumuzu görebiliriz. Ona göre kendimizi, işte kişiliklerimizi, rollerimizi, kamusal personalarımızı değerlendirebiliriz. Ve böylelikle özellikle toplum burada nasıl bir cevap veriyor, nasıl bir tepki veriyor, ona göre de kendimizi ayarlayabiliriz. Bu böyle zamanla, hemen bir anda olmuyor tabii ki, zamanla doğal olarak çocuğun sosyalleşmesini ve özellikle o toplum içinde kabul edilebilir bir birey haline gelmesini sağlamış oluyor. Yani özetle şunu söyleyebilirim, benlik gelişimi ne kadar sağlıklı olursa, ki bunun da tabii ki esası sosyal münasebetlere girmekle alakalı. Onun için çocuk ne kadar çok, bir genç ne kadar çok sosyal münasebetlere girer, Sosyal münasebetlere girerken de tabii ki doğrudan al çocuğum işte sen buraya git, hadi git kendin konuş görüş değil de böyle özellikle benim tavsiyem şudur. Hani nasıl yapılıyor? Ben nasıl yapıyorum? Hani nasıl diyeyim? Bu şöyle yapılabilir. Bak ben işte bir yetişkinle iletişime geçerken şöyle yapılabilir. İşte şöyle istenebilir. Bak ben şöyle yapıyorum, sen de şöyle yap gibi. Biraz böyle mentorluk yaparak çocuklarla iletişime girme sağlanabilirse çocuklar da zamanla bunları öğrenecek ve daha kolay yapmaya başlayacaklar. Yine bir önerimiz de şu, mümkün olduğunca benlik gelişiminde temel faktörlerden bir tanesi şu, ahlaki eğitimin verilmesiyle alakalı.
2: Ahlak bu konuda çok önemli. Belki ilk basamak hocam.
1: Evet. Evet, çünkü neden önemli Hande Hanım? Şundan dolayı özellikle ahlak kuralları neler iyi, kötü, neler doğru yanlış, hani neler kabul edilebilir, neler kabul edilmez. Bunların özellikle öğrendiğimiz temel nasıl diyelim kurallar ve değerler diyelim yani genel olarak ahlaki kurallar açısından baktığımızda. Şimdi biz bunları ne kadar bu kural ve değerleri öğrenip ona uygun bir şekilde davranışlarımızı düzenlersek ve uygularsak o kadar problem olmadan insanlarla etkileşime girmemiz kolaylaşabilir. Ya şimdi biz bu etkileşime niye bu kadar çok vurgu yapıyoruz? Şundan dolayı muhtaç bir varlığız Hande Hanım. Yani başka türlü ihtiyaçlarımız gidermek için toplum içerisinde kaynaklardan faydalanmak zorundayız. İşte tabii bu faydalanmak için de bunların kurallarını bilmek zorundayız doğal olarak. İşte bu kuralları öğrenme açısından bunlar çok önemli hale gelmiş oluyor. Yani eğer kişi ne kadar ahlaki kurallarını ahlaki kurallara uyar, ahlaki kuralları bilir ve ona uygun hareket ederse o kadar dürtülerini hani diğer fertlerin kabul edeceği, memnun olacağı bir biçimde kontrol edebilir ve ayarlayabilir. Özellikle hani dürtüsellik bu ergenlik döneminde çok oluyor ya, bu da çok önemli oluyor özellikle. Burada özellikle ergenlik dönemi sonrasında da ahlaki eğitime, ahlaki şeye ama ahlaki eğitimde çok önemli bir kuralı söylemek istiyorum. Anlıyorum. Ahlak kuralını öğreten kişinin söylediği ahlak kuralını kendisinin
2: de yapması lazım.
1: Bu çok önemli bir husus yani. Evet. Kesinlikle. Yani ben kendim yapmıyorum ama diyorum ki yap. Bu sefer işte şuna sebebiyet veriyor. Maalesef bu sözde tesir oluşmuyor maalesef. Tesir olmuyor. Biz özellikle gençlerde bunu fark edebiliyoruz. Yani söylediğimiz şeyi bizim de kendimiz yapacağız ki çocuk da bunu şey yapacak. Peki bir şey daha çok önemli var, onu da söyleyeyim. Kız ve erkek çocukların sosyalizasyonu farklı.
2: Cinsiyet mesela, burada ayrım olur mu diyecektim ben de. Tam da siz de oraya geldiniz hocam.
1: Evet. Şimdi Amerikalı ünlü bir psikoloğun bir tespiti var. Ondan bahsedeyim. Cilligan diyor ki kız ve erkek çocuklar arasındaki ahlaki gelişim farklılıklı. Yani ahlaki gelişim farklıdır. Özellikle erkek çocukları kurallara ve normlara önem veren daha çok adaletçi bir bakış açısına sahipler. Yani bu şekliyle ahlaki gelişimleri daha kolay oluyor. Kız çocukları ise daha çok itina ve sorumluluk odaklı bir perspektife sahipler. Ve insanların yanlış görünen davranışların arkasındaki sebepleri daha fazla bakıyorlar kız çocukları mesela. Siz de bunu gözlemliyorsunuzdur.
2: Kesinlikle.
1: Bu anlamda diyor ki, Cilligan diyor ki, bu farklılık ne anda erkek çocuklarının sosyalizasyonunda özellikle kuralların fonksiyonel olduğu bir meşguliyet ortamında sosyalleşmeleri daha kolay olur diyor erkek çocukların. Kız çocukların ise özellikle yumuşaklığın, göz kulak olma, korumacı anaç uyuma izin verdiği bir ev ortamında sosyalleşmesi daha kolay olur diyor. Hani erkek çocukların eskiden mesela Amerika toplumunda ben bir yazı okumuştum Hande Hanım. Diyor ki ya bir sosyalizasyon problemi Amerikan toplumunun bozulmasının sebeplerinden birini şuna bağlıyor. Anne babadan sonra Amerika'da özellikle 50-60'lı yıllarda şöyle bir şey varmış. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra bir işe girip orada çıraklık öğrenirlermiş. Ya bizde de var ya hani bilirsiniz bizde de aynı durum. Hani çıraklık yani, almak bir yerde. Bu çıraklık
2: şimdiki dönemde pek kalmadı ama eskiden vardı tabii
1: evet,
2: ki.
1: Evet evet. Sosyalize edici olarak çok önemli bir unsur aslında biliyor musunuz? Yani anne baba okul bir yandan çıraklık. Hani bir yerde yetişiyor hani bir şeyler öğreniyor ya o onu ehlileştiriyor yani. Özellikle erkek çocukları için söylüyorum. Hatta bize bir şey daha koyabilirim belki de. Tabii çalışılabilir yani sonrasında belki çalışılması gereken konulardan biridir. Bir de bizim Türk toplumunda askerlik konusu da var yani erkek çocukları için. Bilirsiniz askere gitmiş gelmiş belli bir meslek kazanmış. ha tamam derler. O zaman bu ehliyetlidir ve evlenebilir mesela derler, hatırlarsanız.
2: Evet. Yani evet, askerliğini yapmamış ya, kız vermezler vesaire, böyle cümleler vardır bizde.
1: İşte bunların hepsinde aslında üstü kapalı olarak sosyalizasyon sürecine vurgu vardır. Bir de son olarak şunu söyleyebilirim Hande Hanım. Hani sosyalizasyon belli bir disiplini gerektiriyor. Yani şöyle bir şey yok Hande Hanım. Hani mesela bazen bazı ailelerde şunu görebiliyoruz. Hani çocuklarımızın hakları, kesinlikle haklarını gözetmemiz lazım. Ama burada özellikle pragmatist olarak yaklaşmak lazım çocuk açısından. Yani çocuğun hem kendiyle ilgili kararlara katılmasına, kendiyle ilgili kararları vermesine yardımcı olmak lazım. Ama bir yandan da hak ettiği, ihtiyaç duyduğu, özellikle korumanın ve güvenliğinin de sağlanması lazım.
2: Tabii yani başıboş bırakmadan. Yani sen istediğini yap. Evet evet. Sen lazım. İstediğini yap gibi böyle bir ortama salmak gibi değil de.
1: Evet. Hı-hı. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey var Hande Hanım. Mesela bir domates bilirsiniz. Hemen böyle rastgele toprağa atılıp da hadi bakalım yetiştirmez. Önce toprak
2: emek vermek gerekir.
1: Haklısınız. Ekilir, sulanır, ilaçları verilir. Ondan sonra işte ne bileyim belli şekillerde güneş görmesi gerekir.
2: Sabır gerekir.
1: Sabır gerekir ve o şekliyle o şartlar oluşturulduktan sonra domates ortaya çıkar. Yani çocuk için de aynı durum söz konusu. Psikososyal şartları oluşturulduktan sonra o çocuk zaten doğamızda var. Bu olumlu olarak yetişmeye başlar. Yani biz genel olarak hani bu suçu sürüklenen çocuklarda da gördüğümüz o psikososyal şartlarda çocuk için oluşturulmuş, yani çocuğun içinde bulunduğu psikososyal şartlar yetersiz. Doğal olarak pek çok olumsuzluğun içerisinde olduğunda o olumsuzluklar tesir ediyor. Çünkü insan çok hızlı bir şekilde ondan etkilenebiliyor, etrafındaki şeylerden. Çocuk da dahil olarak. Doğal olarak bu neticede bazı davranış, bazı olumsuzluklar olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda özellikle disiplin etmek çok çok çok önemli. Yani belli bir ayağı tutarak. Çünkü şöyle bir şey var. Sosyalizasyonun temel şeylerinden bir tanesi şu Hande Hanım. Birazcık zorlama gerektiriyor yani. Hani bilirsiniz eğitimde, pedagojide de vardır. Hani hem ödüllendirme vardır hem de cezalandırma vardır. Çünkü niye? Biz istendik bir kalıba sokmak istiyoruz. Yani istendik bir davranış değişikliği oluşturmak istiyoruz. Hani topluma uygun şekilde hareket etsin. Ya bir de şu anda bir de anne babalarda şöyle bir stres de oluyor Hande Hanım. Ya işte ben bana iyi anne baba densin. Hani ben de toplumda genel olarak iyi bir anne baba olarak görülmek isteriz. Hatta okula gittiğimizde çocuklarımızı biraz böyle eleştirdiklerinde öğretmenler, anne babalar biraz sert tepki verirler. Niye? Çünkü aslında çocuğu değil de sen beni eleştirdin gibi algılarlar.
2: Tabii doğru.
1: Anne babalarda böyle bir şey vardır. Doğal olarak bu baskıyla da birazcık çocuklarımızı istenlik davranışa şey yapmak isterken, yani disipline etmeye çalışırken bazen ayarı kaçırabiliyoruz. Bu da çok tehlikeli bir durum. Çünkü bizim çalışmamızda şu var Hande Hanım, görüyorum ben. Disipline etmekle istismar etmek arasında çok ince bir çizgi var. Yani disiplin edeceğim derken, çocuğumu belli bir şekilde sokmak istiyorum, çocuğumu geliştirmek istiyorum derken, anne babalar farkında olmadan maalesef çocuklarına fiziksel, duygusal olarak, özellikle fiziksel ve duygusal olarak maalesef zarar verebiliyorlar. Mesela fiziksel istismarda ben anlatıyorum. Fiziksel istismarda şöyle bir durum var. Özellikle acile gelen yaralanmış çocuklar anne babalar tarafından getirildiklerinde ya da bakıcı tarafından şöyle bir şeyle söylüyorlar. Yani bunu böyle yapmışsın ama çocukta böyle bir zarar oluşmuş. Niye yaptınız? Ya ben çocuğumu disipline etmek için, eğitmek için yaptım. Yani tamam, eğitmek için, onun iyiliği için yaptım. Yani eğitmek için yaptığını düşünüyor ama farkında değil, çocuğuna zarar vermiş oluyor. İşte burada şöyle bir soru karşımıza geliyor Hande Hanım. Peki disipline edici davranışla istismar davranışı arasındaki farkı nasıl anlayacağız, değil mi? Yani genel olarak bu şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Uyuyoruz da. Buradaki temel fark şu. Eğer çocuğun biyo-psikososyal iyilik haline zarar verir hale geliyorsa artık bizim davranışlarımız. Yani çocuk artık çocukta bir fizyolojik yaralanma meydana geliyor. Ya da bakıyoruz duygusal dünyasında ciddi bir tahribat var. Çocuk işte nasıl diyelim, okul başarısında düşüşler var. İşte sosyal olarak arkadaşlarıyla görüşmek istemiyor. Ya da çok aşırı saldırgan hareketlerde bulunuyor. Hatta hep söylenir ya, çocuk suçluluğuyla mesela antisosyal davranışlarla çocuk istismar arasında ilişki vardır. İşte ilişki ta buradan başlıyor Hande Hanım. Yani çocuğun işte herkes çocuğunun belli bir şekilde bir yerlere gelmesini, belli davranışlar sahip olmasını ister. Amenna. Ama burada ayarı kaçırdığında çocuk doğal olarak hırslı, yerinden fazla hırslı, hatta duygusal istismarla alakalı belki daha sonrası bir programda inşallah anlatmak isterim. duygusal istismarla ilgili şöyle bir problem de var. İleriki yaşlardaki psikiyatrik rahatsızlıkların kökeni de oradan başlıyor yani maalesef. Özellikle hem erkek çocuğu için hem kız çocuğu için. O anlamda özellikle sosyalizasyon çok önemli bir husus çocuğun gelişimi için. Biyopsikososyal anlamda bir yeterliğe kavuşması için, toplumda var olabilmesi için, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, bir birey olabilmesi için, toplumda roller üstlenebilmesi için sosyalize olması çok önemli bir durum. Ama tabii sosyalize ederken de ayarı da kaçırmamak gerekiyor diye söylemiş olayım. Evet.
2: Hocam son birkaç dakikamız. Toparlayabileceğimiz, tabii ki çok uzun uzun gidiyoruz, böyle dinleyicilerimiz de anlasın, çok üzerine eğilmemiz gereken konular, belki böyle bunları tek bir haftada değil haftalara da bölmemiz gerekiyor, ama son olarak böyle nasıl toparlayabiliriz, neler söyleyebiliriz dinleyicilerimize?
1: Burada özellikle sosyalleştiriciler bağlamında belki birkaç dakikada bir şey toparlayabilir
2: tamam.
1: misiniz?
2: Buyurun hocam.
1: Sosyalleştiricilerden kastımız da şu: sosyalizasyonu sağlayan unsurlar, işte bunlar ebeveynle birlikte başlayan, işte okul, aile, akran grubu, akrabalar, medya, hepsi iç içe. Bunun içerisinde din de var tabii ki.
2: Tabii ki.
1: Mikrodan makroya doğru giderken. Peki bunlardan nasıl şey yapmak lazım, faydalanmak lazım? İsterseniz bunlardan bahsedeyim.
2: Bahsedelim hocam.
1: Özellikle sosyalleştirici, az önce de söylemiş olduğum gibi, mümkün olduğunca çocukla güvenli bir bağlanma kurabilecek şekilde, mümkün olduğunca işin temeline yakınlık ve özellikle yumuşaklığı koymak gerekiyor. Yani sertlikle bir şekilde bir şeyler yaptırılabilir ama hani derler ya, çok
2: kalıcı olmaz.
1: Kadar, kalıcı olmaz. Köprü
2: evet.
1: geçene kadar
2: aynen.
1: hani olabilir. Ama bir davranışsal bir şeye dönüşmesi, vicdanileşmesi için çocukta temel unsur şu: yumuşaklık ve nezaketle şey, olumlu şekilde yapmak gerekiyor. Şimdi ailelerde genellikle en çok bizim ailelerde gördüğümüz şey şu: anne babalar bir kere çocuğun dış dünyaya açılan penceresi. Onun için anne baba nasıl görüyorsa dünyayı, çocuk da o şekliyle dünyayı tanımaya başlıyor. Özellikle burada anne baba perde çocuğa bilmesi gerekenleri öğretiyor. İşte yemek nasıl yenir, işte ne bileyim bayramda komşuyla akrabayla nasıl bayramlaşılır, bunları anlatıyor. En temel bilgiler aileden.

0: çocuklarla belki böyle sağlıklı olarak ilgilenme, yani biz de anne babalar olarak, ebeveynler olarak çocuklarımızla ilgilenemiyoruz. Ama belli saatlerde aktif, etkileşimli bir zaman geçirebilirsek, bu özellikle çocukların güvenli bağlanmasına çok önemli katkılar sunuyor. Yani biz bunu özellikle travmatik geçmişi olan iki unsurun arasındaki bağlanmada deney yaparak gözlemleme şansını bulduk. Yine önemli bir sosyalleştirici akran grupları. Yani akran grupları şu anlamda çok önemli. Çocuk eğer yanlış bir ortamdaysa, olumsuz arkadaş grupları içerisindeyse, maalesef o olumsuzlukları öğrenme ihtimali çok hızlı bir şekilde artabiliyor. Özellikle burada bazen akran grupları, Hande Hanım siz de tecrübe görüyorsunuzdur. Bazen anne babanın önüne geçebiliyor yani akran gruplarının şeyi. Çocuklar özellikle burada akran grupları içerisinde nasıl roller alacaklarını, sorumlulukları alacaklarını öğreniyorlar. Bu anlamda çok işlevsel bir yanı var. Ama diğer yandan da maalesef olumsuz şeyleri de kapma ihtimallerini arttırabiliyor. Özellikle kimlik gelişiminde burası çok önemli oluyor. Diğeri de okul. Okulda, özellikle okulda da çocuklar anne babada birazcık daha informal bir otoriteyi görüyorlar. Ama okulda daha çok formal bir otoriteyle karşı karşıya kalıyorlar. Sorumluluklar, görevler alıyorlar. İşte projeler yapıyorlar. Çocuklar, bizim yaptığımız çalışmalarda şu çıktı. Okuldaki etkinliklere ne kadar çok katılırlarsa Hande Hanım, o kadar akademik olarak geliştiği gibi sosyalizasyon şeyleri de çok artıyor Hande Hanım. Yani okuldaki etkinliklere ne kadar katılırsa çocuklar, oradaki şeylere tabii ki akran zorbalığıyla yani bu akran zorbalığı işini umarım en kısa zamanda çözecek çalışmalar ve etkinlikler de artar. Yine önemli bir şey de yine din. Din kuralları, özellikle dinin çok önemli şekilde çocukların sosyalizasyonunda önemli katkıları var. İşte isim konmasından, sünnet merasimlerine kadar, belki de şeylere kadar. Din, pek çok konuyu biz burada dini şeylerden öğreniyoruz. Özellikle ahlak kuralları, temel ahlaki bilgileri buradan öğreniyoruz. Yine medya ve kitle iletişim araçları da bu anlamda çok önemli. Özellikle sosyal medya ve TV programlarına geçirdikleri zamanın fazlalığı bazen çocukları olumsuz yönde çok fazla etkileyebiliyor. Hı hı. Geçen programda söylemiştim hatırlarsanız, %80 üzerinde şiddet içerikli içerikler var. Yani içerikli şeyler var. Görüntüler, görseller oluyor. Doğal olarak çocuk burada hem onları öğrendiği gibi hem de korku düzeyleri artıyor. Kaygı düzeyleri de artabiliyor. Ama medyanın genel olarak şu şeyi var, özellikle kullandığı şeylerle, hani ne doğrudur, ne önemlidir, bizden ne bekleniyor gibi maddi olmayan kültürü öğreten bazen güçlü bir öğe haline de gelebiliyor.
1: Peki hocam. sarkacağız şimdi, habere bağlanmamız gerekiyor birazdan. Çok teşekkür ediyorum, böldüm sizi ama inşallah daha geniş bir şekilde konuşmaya da devam ederiz önümüzdeki haftalarda. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi dersler diliyorum. Sivas'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Profesör Doktor Miraç Burak Gönültaş bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Bugün sosyalizasyondan bahsettik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Yusuf vardı. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Kır Çiçeği 1. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.

0: Kız Hacer, neredesiniz? Öldünüz mü yahu?
1: Buradayım baba, geliyorum. Efendim baba.
0: Oh, yandım hararetten kızım. Bir yudum su verin de içeyim.
1: Hemen getiriyorum.
0: Annen nerede ha? Nereye gitti?
1: İşte suyum baba, al. Annem herhalde sütçü kadına gitti. Borcunu ödeyecekti bugün. Gördün mü? Annem geldi herhalde.
2: Mektubunuz var.
1: Teşekkür ederim. Halamdan gelmiş gene. Yine beni çağırıyor herhalde. Rıza abi, hala cevap yazmadınız. Burada Hacer'e çok güzel bir iş bulduk. Genç kız. Hem çalışır para kazanır, hem de kültürü artar. Eğer bir haftaya kadar müracaat etmezsek bir daha giremez. Acele cevabınızı bekliyoruz. Ne var yani, düğünüm olana kadar ben de bir meslek edinsem? Hem 3-5 kuruş biriktiririm. Halamın çevresi olmasa çağırır mı?

0: Anne, halamdan yine mektup geldi. Son haftaymış bu.
1: Kızım, nedir atıp duruyorsun? Tamam, halanın niyeti iyi ama babanın halini de görüyorsun. Hem artık sözlüsün sen. Kafana olacak işlere yor.
0: Ama anne, ben çocuk değilim ki. Babam da gittikçe iyileşiyor. Hem sözlü olmakla onların emrine girmedim ya.
1: Hadi hadi, dırdırı etmeyi bırak. Baban ne derse o olur.
0: O zaman ben de babamla konuşurum. Baba, sana bir şey diyeceğim.
2: Ne oldu kızım?
0: Bak baba, bugün halamdan gene mektup geldi. Beni çağırıyor. Ne olur izin ver. Birkaç ay çalışıp döneyim. Düğünüm için para biriktirmiş olurum. Böylece senin yükün de azalır.
2: Bak kızım, iyi niyetlisin. Bana yardım etmek için çırpınıyorsun. Fakat henüz gençsin, hayatı bilmiyorsun. İstanbul büyük şehir. Gel benim sözümü dinle, vazgeç bu sevdadan.
0: Peki baba.
2: Ben de halana bir mektup yazayım, gelemeyeceğini bildireyim.
0: Sen bilirsin baba.
1: Sabah erkenden de gider, postaya verirsin. Böylece bu konu kapanmış olur.
0: Peki anne.

0: Mektubu postaya vermeden önce neden gidip Erol'la konuşmuyorum? Belki o babamı ikna edebilir. İşte orada. Erol!
1: Hacer, sen ha? Bu ne sürpriz? İçeri gir. Geç. Geç otur şöyle. Henüz patron gelmediği için rahat rahat oturabilirsin.
0: Fazla vaktim yok. Senden bir istekte bulunmaya gelmiştim. Beni kırmazsın değil mi?
1: Yeter ki sen iste Hacer. Senin için yapamayacağım yoktur.
0: Halamın beni İstanbul'a çağırdığını biliyorsun. Diyorum ki eğer İstanbul'a gitmem için babamı ikna edersen ben de senin her dediğini yaparım. Hem para da biriktirir, ele güne karşı daha güzel bir düğün yaparız.
1: Bu işe bizden çok büyüklerimiz karışır. Hem düğünümüz de yaklaştı.
0: Yalvarırım Erol. Şunun şurasında birkaç ay çalışıp dikiş nakış kursunu da bitirdim mi geri döneceğim. Hem o zaman evde terzilik yapar geçimimizi...
1: Hayır Hacer, buna kesinlikle izin veremem. Ben evleneceğim kızın gözümün önünde olmasını isterim.
0: Erol, bu isteğimi kırma benim. Ne olur. Babam senin sözünü dinler.
1: Hayır Hacer, içim razı olmuyor, tamam mı? Evlenim öyle gider İstanbul'a. Ben götürürüm seni.
0: Eğer bu isteğimi kabul etmezsen ben de varmam sana bilmiş ol.
1: Nasıl yani? Varmaz mısın? Nasıl böyle cahilce sözler edersin Hacer?
0: Ne dediğimi biliyorum. Varmam sana bilmiş ol.
1: Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum Hacer. Neredeyse usta gelecek. Lütfen cahil cahil düşünme.
0: Peki Erol, ben gidiyorum. Deli gönül yırt at bu mektubu çöp ediyor ama faydası olmayacağını biliyorum. Ah baba, ah Erol. Neden beni anlamak istemiyorsunuz? Neden? Neden?

0: Sütçü! Sütçü geldi! Sütçü! Sütçü kadın mı geldi Hacer?
1: Evet anne.
0: İyi iyi beklesin. Süt kabını getiriyorum.
1: Biraz bekle Duda abla. Annem süt kabını getirecek.
2: Niye böyle üzgün duruyorsun kız? Yoksa İstanbul'a gidemeyecek misin?
1: Yok bir şey Duda abla.
2: Aa, biliyorum derdini biliyorum. Bana sorarsan ölümden gayrı her derdin dermanı vardır. Ama sormazsan bulamazsın ki.
1: Nedir çaresi söyle. Nedir?
2: Aa, hemen hırslanma canım. Hele annene süt vereyim sonra oturur konuşuruz.
1: Bana bak. Eğer benimle gönül eğleyeceksen hiç konuşmayalım. Yok bir bildiğin varsa söyle.
2: Var var. Hele bir sütü vereyim.
3: İşte kabı getirdim Dudu kadın.
2: Ha.
3: Kız Hacer böyle oturup duracağına geçsene içeri. Dağ gibi bulaşık var mutfakta.
2: Dur Güllü bacı. Kızı gönderme içeri. Bırak iki çift laf edeyim. İstanbul'u unutmazsa olmaz.
3: Ne lafın var ki ne diyeceksin?
2: Sen bana bırak. Hadi geç içeri geç.
3: Olur olur.
2: Annen de gittiğine göre şimdi rahatça konuşabiliriz. De bakalım. İstanbul'a seni gönderttirirsem bana oradan ne getireceksin?
1: Şakayı bırak da bildiğin bir şey varsa söyle hadi.
2: Peki peki. Bana bak. Baban da annen de aslında can atıyorlar seni göndermeye ama bir şeyden çekiniyorlar Hacer.
1: Neymiş o?
2: Oraya gidince buraları unutursun sanıyorlar. Halbuki benim bildiğim Hacer kesinlikle öyle bir şey yapmaz.
1: Niye unutayım Duda abla? Halam gitti de unuttu mu ki buraları ben de unutayım?
2: Kız işte ben de onu diyorum ya. Diyeceğim şu ki kurs mudur nedir? Gideceğin o yer kapanmadan bir an önce git ha. Elinde bir mesleğin olsun. Yarın kocanla anlaşamazsanız sokağa atarsa seni ortada mı kalacaksın? Ha?
1: Erol'un öyle bir huyu olmaz. O bana deli divane oluyor.
2: Bizim kasabanın karısı Zahide de öyle söylüyordu. Bak şimdi kocası sokağa attı da zavallı sürüm sürüm sürünüyor. Bir kaşık su vereni bile yok.
1: Doğru. İnsanoğlu çiğ süt emmiş derler.
2: Bak benim dediğime geliyorsun. Şimdi beni iyi dinle. İstanbul'a gitmek çok kolay. Ama bu işi usturuplu yapmak lazım kızım.
1: Onu ben de biliyorum ama babam çok üzülür. Yapamam.
2: Kızım o zaman senin gitmeye gönlün yok da cilve yapıyorsun. Baban niye üzülecekmiş? Aa.
1: Bilmem. Üzülür gibime geliyor. Hem ben tek başıma nasıl çıkarım yola? Halamın da haberi yok. Üstelik gelmeyeceğiz diye mektup da gönderdik.
2: Olsun. Sen eğer meslek kapmaya niyetliysen onlar kolay.
1: Nasıl?
2: Basbaya. Halanın adresi yok mu?
1: Var.
2: Buradan bineceksin otobüse ver elini İstanbul. Adresi bulup varacaksın halana. Buraları hiç düşünme. İki gün ağlarlar ama sonra onlar da sevinirler.
1: Bunları düşünmedin mi sanıyorsun? Parasız pulsuz nasıl yola çıkarım? Hadi çıktım diyelim. Ardıma adam salıp buldurur babam.
2: Korktuğun şeye bak. Kızım nereye gittiğini bir kağıda yazıp eve bırakacaksın. O zaman merak etmezler. Yol parasına gelince. Kolundaki bilezikler ne güne duruyor? İki tanesini bozdurursan sana bir ay yeter. Ben de burada annenleri teselli ederim. Halan da oradan iyidir diye iki satır yazı gönderdi mi tamamdır bu iş. Nasıl?
1: Sahi olur mu dersin Duda abla?
2: Kız niye olmasın? Bak senin de aklın yattı bu işe. Hem böylelikle elinde bir mesleğin olacak. Kimseye boyun eğmeyeceksin. Devir değişti artık. Gözünü açık tut.
1: Zaten şimdiye kadar pısırık davrandığım için hiçbir istediğime kavuşamadım.
2: Bana bak kendini ezdirmeyeceksin. Hakkını korumayı bileceksin. Benim de öyle iyi niyetli bir halam olaydı. Şu süt güğümünü ayağımla teptiğim gibi giderdim.
1: Aşk olsun sana Duda abla. Sen bir ömürsün.
2: Hadi hadi. Aklını başına topla da iyi karar ver. Hadi ben gidiyorum.
1: Güle güle Duda abla. Dedikleri doğru mu acaba? Gerçekten iki bileziği bozdurup gitsem mi buradan?
3: Dudu kadın gittin mi? Ne konuştunuz onunla?
1: Hiç işte havadan sudan bahsetti Dudu.
3: Ne yapacaksın işte? Herkes kendince konuşur durur. Neyse al şu parayı da bakkala git. Ekmek kalmamış evde. Gelince de bulaşıkları yıkarsın.
1: Olur anne. İkisini bozdursam yeter demişti Dudu abla. Kim ne bilecek? Kuyumcuda sorarsa lazım oldu derim. Evet. Hazır evden çıkmışken gidip bir an önce şunları bozdurayım.
3: Nerede kaldın kız? Yemek hazırlanacak.
1: Geldim işte anne. Şu elimdekileri bırakayım, geliyorum. Ya annem bilezikleri sorarsa? Ya parayı görürse? Gördü mü başıma gelenleri? Ben şimdi ne yapacağım?
3: Hadi Hacer, baban ölecek açlıktan.
1: Geliyorum anne. İşte tabakları getirdim.
4: Güzel kızım. Dünürlerimiz haber göndermiş. Haftaya nişan yapalım. 10 güne kadar da düğünü yaparız diyorlarmış.
1: Öyle mi?
4: Aha bak, gördün mü? İyi ki İstanbul'a göndermemişiz seni.
3: Cahil işte. Eninin sonunu düşünemedi. Onun kusuruna bakmamak lazım.
4: Söz dinliyor ya hanım. O yeter bize.
1: Haklısın baba. Galiba gidemeyeceğim. Hayır. Kesinlikle yapamam. Yarın sabah Duda ablaya bileziklerin parasını vereyim. O üzerini tamamlayıp bilezikleri geri alsın. Bir ara öderim ona parasını.
4: Ne oldu Hacer? Ne düşünüyorsun öyle?
1: Yok bir şey baba. Nişanı düşünüyordum.
4: Canım benim. Maşallah benim güzel kızıma.
5: Kırçiçeği isimli oyunumuzun 1. bölümünü dinlediniz. 2. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
0: Aklınızda bulunsun.

Merhabalar dostlar. Damla Damla Şiir başlıyor. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Kemal Ediz ve bu programı hazırlayıp sunmaya çalışan ben Müberra Gönen hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizimle şiiri ve duygularınızı paylaşmak isterseniz faks numaramız 0212 454 56 36 454 56 36 ve de mektup yazmak isterseniz Müberra Gönen, TGRT FM, İhlas Holding Merkez Binası 29 Ekim Caddesi, No 23, Yeni Bosna, İstanbul. Yazarsanız çok sevineceğim. Ve hemen güzel bir Cemal Safi şiiriyle başlıyoruz. Zalimden öte diyeceğiz.

Yerden göğe kadar haklısın kat kat. Dene her cevrini zulümden öte. Duysun edebiyat, tanısın lügat. Yazsın ünvanını zalimden öte. Sabit hayalini çek gözlerimden. Çıkart şu resmini, sök gözlerimden. Vefasız aşkını dök gözlerimden. Afet görülmesin Selim'den öte. Ara köhneleri, meyhaneleri, dolaş izbeleri, viraneleri, tanı aşk uğruna divaneleri, derbeder var mıdır halimden öte? Nazarın kadrimi çok ucuz biçti, varla yok arası, belki de hiçti. Ömrüm sokağında git gelle geçti, lütfuna ermedim talimden öte. Söyle ki ötmesin, çekmesin kaygı, deryada damladır ondaki duygu. Yok mudur bülbülde aşığa saygı, ahüzar etmesin dilimden öte. Gün gelir safi de niyazdan bıkar, öfkesi sabrının bendini yıkar. İsyankar sedası ayyuka çıkar, öte dur köyümden, ilimden öte.

Birazdan sizlere mükemmel özlü sözler sunacağım dostlar. Ama isterseniz bu güzel Cemal Safi şiirinden hemen sonra bir Yavuz Bülent Bakiler şiiriyle şiir yolculuğumuza azıcık daha hız verelim. Geçmiş günlerin türküsü diyelim şimdi de.

Bir ince sızı aldı önce yüreğimizi. Sonra değişti bakışlarımız. Ben 18'inde bir delikanlı, o minyatürler gibi bir kız. Bir Kars türküsü söylüyordum içten, yürekten. Yazılmamış şiirler gibi sımsıcak. Uzuyordu bir uçtan bir uca yurdum. Gelip hayali karşımda göz süzüyordu. Delicesine seviyordum. Sedef saplı bir küçük Bursa hançeri. Pırıl pırıl duruyordu bir meşin kında. Kıskanıyordum, yatamıyordum geceleri. Pervane oluyordum etrafında. Ceylan bakışlı gönlümüz emrediyordu. Her şey aşk ile diyorduk. Yan yana dikilmiş fidanlar gibi sessiz, aşk ile büyüyorduk. Bir gün alıp götürdü onu benden, kapkara trenler uzaklara. Göçmen kuşlar gibi yalnız, çaresiz, düştüm tanıdık sokaklara. Nereye gittimse o yok, nereye koştumsa yalnızlık uzaklardan el eder. Hüzzam türküler gibi kahırlı yanık, geçip gidiyordu seneler.

zaman çocuklarımıza, gençlerimize öğütler veririz bilirsiniz. Ama bu öğütler genellikle onları sıkar ve bıktırır. Psikologlar onlara öğüt vermektense davranışlarımızla örnek olmamızın daha etkili olacağını söylüyorlar ki ben de çok katılıyorum bu fikre. Fakat şimdi sizlerle öyle güzel bir öğüt şiiri paylaşmak istiyorum ki böyle bir öğütten hiç kimsenin sıkılacağını, bıkacağını düşünemiyorum. Değerli şair dost Vahit Kaya hocamıza ait. Sen bize bakma çocuğum.

Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Kaynayan kanınla engelleri aş. Şimşekler çaksın bakışlarında. Bu ocağı yak. Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak.

Göklere değsin başın, yıldızların şelalesinde yıka saçlarını. Alıp bulutları avuçlarına, yağmur yağmur dünyayı dolaş, pınarlardan ak. Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Biz savaş çocuklarıydık, yaşamadık çocukluğumuzu. Çok uzundu karartma geceleri. Ağarmazdı tan, sökmezdi şafak. Sen bize bakma çocuğum, ileriye bak. Biz hep önümüze baktık, korumak için çıplak ayaklarımızı, dikenlerden, taşlardan. Yaşamaya vaktimiz olmadı savaşlardan. Sen bize bakma çocuğum, yaşamaya bak.

Değerli şair hocamız Mehmet Ergönül'den bir şiir var şimdi de. O güzelim özlü sözlerden önce, duvar yazılarından önce böyle bir şiir bombardımanı size. Herhalde keyif alıyorsunuzdur. Şiirimizin adı Sevda Oku. Mehmet Ergönül hocama da buradan sonsuz sevgi ve saygılar sunuyorum. İşte geliyor.

İşte kalbim, işte elim. Yalancıktan tutma beni. Pazar pazar dolaştırıp kölem diye satma beni. Çıkılmayan yokuş oldum. Seçilmeyen bir düş oldum. Ürkek, garip bir kuş oldum. Yılan gibi yutma beni. Hem kanadım, hem kolumsun. Hem ağacım, hem dalımsın. Yürünecek tek yolumsun. Uçurumdan itme beni. Dağ gibisin, aşması zor. Arkan sıra koşması zor. Gün vurmazsa pişmesi zor. Ham meyveyim, tatma beni. Ser de verme, sır da verme. Dayanılmaz çor da verme. Çobanımsın, kur da verme. Yoz sürüye katma beni. Sevda oku değdi cana. Benzedim şeyhi sanana. Postum ile geldim sana. Dergahından atma beni.

Duvar yazılarını sever misiniz bilmem. Benim çok ilgimi çeker onlar. Ne zaman duvar yazılarının olduğu bir yerden geçsem uzun süre orada takılır kalırım. Yanımda kim varsa kızdıracak kadar takılırım üstelik. Özellikle de şiirsel olanlarına bayılırım. Hatta bazı ünlü şairlerin o güzelim şiirlerinden alıntı yapılarak ortaya çıkan duvar yazıları da son derece etkili. Şimdi onlardan örnekler paylaşalım sizlerle. Yahya Kemal'den, Aşık Veysel'den böyle gidelim bakalım.

Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi. Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi. Yahya Kemal Beyatlı. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel. Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşumdun sen Fahriye abla. Ahmet Muhip Dranas. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Cahit Sıtkı Tarancı. Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Cahit Sıtkı Tarancı.

Evet, şiirlerden alıntılarla ortaya çıkan bu duvar yazıları bir yana, şimdi de biraz gerçek duvar yazılarına göz atalım diyorum. Hadi bakalım, başlayalım. Şöyle demiş, kim yazmış bilemiyoruz. Tabii duvar yazılarının özelliği altlarında genelde yazarının yazılmamış olması. İnsanlar gelmeleriyle yalnızlıklarını dağıtanları severler, gitmeleriyle kendilerini yalnız bırakanlara aşık olurlar. Her zaman mutluluğun doruğundayken gülünmez. Bazen sırf hayata gıcıklık olsun diye uçurumun kenarındayken bile gülümseyeceksin. Dal rüzgarı affetmiştir ama kırılmıştır bir kere. Değer verdiğin insan sana değer vermiyorsa bırak kendi değeriyle kalsın. Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için bir felaket beklememek gerekir. Dostlar ırmak gibidir. Kiminin suyu az, kiminin çok. Kiminde ellerin ıslanır yalnızca, kiminde ruhun yıkanır boydan boya. Tüm en güzel anı, her şeyden vazgeçtiğiniz zaman, sizi hayata bağlayan biri olduğunu düşündüğünüz andır.

Karamsar olmak hiç de zor değil. Zor olan çılgın bir fırtınadan sonra gökkuşağı gibi gülümseyebilmektir. Yiğit denilen kimse güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen kimsedir. En büyük zaferimiz düşmemek değil, düştüğümüz zaman ayağa kalkmamızdır. Dostlarınla öyle yaşa ki düşman olduğunda hakkında söyleyecek sözleri olmasın. Düşmanlarınla öyle yaşa ki dost olduğunda yüzün kızarmasın. Kucaklamaya kollarının yetmeyeceği bir ağaç bir tohumla başlar. En uzun yolculuklar bir adımla başlar. Gerçek sevgiler ise küçük bir tebessümle başlar. Bir gün sıcaklığı ile ısınabileceğin bir dost bulursan, seni kovsa da yanından ayrılma. Eğer soğukluğu ile sana esiyorsa, sana sarılsa da bırak onu, üşümek istemiyorsan.

Evet, şimdi de değerli Ozan dost Hasan Öztürk'ün çok güzel bir şiiri var sırada. Bu kadar güzel özdeyişlerden sonra şiiri de özledik sanırım dostlar. Manolya diyelim, çok da güzel bestelemiştir ve şarkı olarak şu an çok zevkle dinlenmektedir. Çoğunuza da zaman zaman dinlettim ben bunu. Manolya diyeceğiz. Bir tutam sevginin bedeli nedir? El dokunur yakar, zulüm tenedir. Sinem örselendi bunca senedir. Ferhat sustu, dağlar andı Manolya. Sızılı bir histir aşkın bedeli. Yusuf'u kul etti, Mecnun'u deli. Kerem küle dönüp gitti gideli, utancından sular yandı Manolya. Çiçeklerin en nazlısı Manolya, sevgilerin en gizlisi Manolya. Ben seni el sürmeden gözümle de severim. Sen üzülme, sakın solma, mahzun olma Manolya. Aşk dediğin bin cefayla dolmak mı? Aşk dediğin sevip mutsuz olmak mı? Yaprağına hüzün serip solmak mı? Çağlamaktan sel usandı Manolya. Gün içinde güne keser gözlerin. Göz dönümü bahar eser sözlerin. Bir gönül ki, bir sevda ki, bir derin, söylemeye dil utandı Manolya. Çiçeklerin en tatlısı Manolya, sevgilerin kanatlısı Manolya. Ben seni el sürmeden gözümle de severim. Sen üzülme, sakın solma, mahzun olma Manolya.

Ünlü şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kara Dutum isimli şiirini sanırım hepiniz biliyorsunuz. Peki Kara Sevda şiirini? Hadi şimdi Kara Sevda diyelim dostlar.

Ve nihayet gelip çaktı. Bir dilimi zehir zıkkım, bir dilimi candan tatlı. Masallarla indi yere, sebil oldu cümle hikayelere. Kara kara kazanlarda kaynadı, diyar diyar alkanlara boyandı. Türkülerde ateş alev yandı tutuştu. Gördes kiliminde nakış, minyatür bahçelerinde suret kesildi. Ve nihayet gelip çattı. Elveda belirsiz bedava sevince, uçan kuşa, eşe dosta elveda. Bütün haşmetiyle gelip çattı. Bir dilimi zehir zıkkım, bir dilimi candan tatlı.

İçimizde kendiliğinden var olan yaşama sevincini, yani Bedri Rahmi'nin anlatımıyla belirsiz bedava sevinci yok eden, sevgiliden başka ne varsa gözümüzden, gönlümüzden silen kara sevdayı hiç kimsenin yaşamasını dilemem dostlar. Sevda dediğin insana coşku vermeli, sevinç ötesi sevinç vermeli. Acının, ızdırabın adına sevda demek yanlış olur. Bu tür acılı duyguları taşımak, buna meydan vermek öncelikle kendimize büyük haksızlık bana göre. Bu nedenle herkese üzüntülerden, karalardan arınmış ak sevdalar, sevgiler diliyorum. Akıl ve mantık duygularla birlikte kullanıldığında ortaya herkes için yararlı olabilecek sonuçlar çıkar zira.

Ama her zaman hoş koşullar içinde olamayabiliriz tabii. Biz o sevdayı kara sevda haline getirmek istemesek de içinde bulunduğumuz koşullar onu çok acılı, hüzünlü bir hale sokabilir. Ayrılık gibi. Öyleyse Sabahattin Ali'den tam da bu tür hüzünlü bir şiir paylaşalım. Bir ayrılık, bir hasret şiiri. Hapishane şarkısı.

Ey yar, bu acı demlerde sen koru benim aklımı. Karardım kaldım damlarda, aydınlat benim yolumu. Nefesin esen rüzgarda, saçların savrulan karda, yerde gökte bulutlarda ararım nazlı gülümü. Karanlık göklerde aysın, kurak ovalarda çaysın, bir tek inandığım şeysin, uzattım sana elimi. Düşmanlar gülüp sevinsin, dostlar arkasını dönsün, benim güvendiğim sensin, kırmazsın benim gönlümü. Bir gün şu damlardan çıksam, gelip önüne diz çöksem, ağlayıp içimi döksem, anlatsam sana halimi.

büyük şair Sabahattin Ali'nin şiirindeki güven duygusu sanırım tüm insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey olmalı. Benim güvendiğim sensin, kırmazsın benim gönlümü diyebilmek, bir sevgiliye bu kadar güven duymak ne müthiş bir duygu. Gelip önüne diz çöksem, ağlayıp içimi döksem, anlatsam sana halimi diyebilecek kadar güvenmek. O diz çöküşün, o ağlayışın, o dert döküşün seni o sevgilinin gözünde küçültmeyeceğini bilmek, bundan emin olmak. Ne güzel böyle güvenebilmek. Aslında küçülmek diye yorumladığımız nice davranış ne kadar da insancadır dostlar, öyle değil mi? O davranışları küçültücü bulup sizi küçümseyen, sevginizi küçümseyen bir sevgili, gerçek bir seven olabilir mi? Gerçek seven, en zayıf anınızda da en güçlü haliniz kadar sever sizi. Hatta bu zayıflık kendisine olan ihtiyaçtansa daha da çok sever. Ona hiç çekinmeden şunları söyleyebilirseniz ne mutlu size. Beni sevmekten, beni önemsemekten vazgeçme. Desteğini geri çekme. Yoksa tüm gücümle, emeğimle, ürünümle tutunmaya gayret ettiğim bu dünyadan düşüveririm. Güvensizim, sende buluyorum tüm güvenimi. Senden önce de yaşıyordum ya, senden sonra beni sana emanet ettim. Sakın bırakıp gitme, sakın desteğini çekme. Bocalarım, canım. Zayıf yönünüzü ona gösterirken o hala deli gibi sevmeye devam ediyorsa gerçekten şanslısınız. Kocaman seven bir yürek var karşınızda. Sıra size geldiğinde bunu unutmayın. O zayıf düşüncede dolu dolu sevmek size düşer. Bir Sezen Gül Özden şiiri geliyor şimdi. Sevdim diyelim.

Günlük yarınlık değil, bir aşk masalının ömründe sevdim. Ben seni tadımlık, doyumluk değil, sönmeyen yangının közünde sevdim. Sahte gülüşlerin sesinde değil, üç günlük aşkların tezinde değil, elinde, kolunda, dizinde değil, yüreğinin sevda selinde sevdim. Ben seni doğruya hah deyişinde, mazlumun derdine vah deyişinde, pir sultan misali şah deyişinde, gönlündeki sazın telinde sevdim. Rumeli'ye Erzurum katışında, can evimi cem evi sanışında, teklifsizce girip de kalışında, ben seni bendeki izinde sevdim. Zamansız, mekansız dizelerinde, bin bir tatla yüklü ezgilerinde, sesinde göz kırpan lehçelerinde, ben seni o bülbül dilinde sevdim.

saklı o gül destede, mızrabında uçan nice bestede, senin bilmediğin garip şifrede, ben seni ilahi güftede sevdim.

Gerçek zayıflık, gerçek güçsüzlük nedir aslında? Sevdiğini belli eden, bunu gözünün yaşıyla, yüreğinin çırpınışıyla, içtenlikli sözleriyle dile getiren bir insan zayıf olabilir mi? Güçsüz olabilir mi? Asıl güçsüzler, zayıflar, içlerinde kopan fırtınaları gizlemek için çırpınanlardır bence. Sevgi dolu dolu dile getirilmesi gereken bir duygu. Onu en istekle, en güzel ifade edenler en çok da şairler. Şairler yürekli insanlardır bilirsiniz. Hem acılarını, hem coşkularını, hem de sevgilerini büyük bir cesaretle tüm insanlarla paylaşır onlar. Ve bir Sezen Gülöz'den şiiri daha, canım efendim diyelim. Ruhumla sarıştırdığım, özümle barıştırdığım, çözdükçe karıştırdığım bilmecem, canım efendim. Mısrasında sevda saklı, şarkısında aşk kanatlı, sözlerinde baldan tatlı, eğlencem, canım efendim. Masaldaki anka kuşum, bir yitirip bir buluşum, bir deryada kayboluşum, ak gecem, canım efendim. Bulutlardan ziya diye, duygulardan simya diye, imbiklerden kimya diye süzmecem, canım efendim. Her dizede daha fazla, her bakışta bin bir hazla, her dokunuşta bin nazla sevmecem, canım efendim. Yüreğimdeki kördüğüm, gönül gözüyle gördüğüm, içimdeki düğüm düğüm sır hecem, canım efendim.

Geç otur karşıma şöyle, bana daha açık söyle. Buradayım bundan böyle, git desen de gitmem artık. Öne sürerek peyimi, sundum sevgimi, neyimi. Sana verdim her şeyimi, başkasına yetmem artık. Gözden geçirdim fendimi, seninle kurdum bendimi. Sana adadım kendimi, seni mutsuz etmem artık. Sen kızılım, sen sarımdın, mahcup yürekte arımdın. Sen yarımdın, ben yarımdım, tamamlandım, bitmem artık.

Evet, çok az vaktimiz kaldı. Yine veda zamanı. Ne yapalım? Veda etmeden önce Ahmet Selçuk İlkan'dan bir veda şiiri okuyalım. Bakalım ne demiş? Gözlerin kal diyor. Bu nasıl ayrılık? Bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, gözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir. Kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Bu roman da biter belki birazdan. Ne aşklar yıkıldı gururdan, nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kal diyor, dudakların git.

Damla Damla şiirin yine sonuna geldik dostlar. Olsun, haftaya yine birlikte oluruz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada Kemal Ediz arkadaşımız sesimi sizlere iletti. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Bizlere her zaman TGRT FM İhlas Holding Merkez Binası 29 Ekim Caddesi No 23 Yeni Bosna İstanbul adresinden mektuplarınızla ulaşabilirsiniz. 0212 454 56 36'dan fakslarla ulaşabilirsiniz. Ben daha güzel cümleler sarf edebilmek, size daha kaliteli cümleler sunabilmek için bu hafta gelen mektup ve faksları bir dahaki hafta değerlendirmeyi düşünüyorum. Programın akışını, seyrini bozmamak için. Ve haftaya görüşünceye dek hoş kalın, şiirle kalın, mutlu kalın diyorum. Damla Damla Şiir.

Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

같았습니다. 김직도를 체릭된 빌 아웃기비 도만 마룻 아래우다를 캔 에리즈 디슈마는 카라바른다 심시야 겨제르 슈크슈크 아크바 아크 gözbebekleri mermi mermi bütün ufukları taramakta düşlere resimlere sığmaz masal gibi. Bir asker tanırım ben tarihin destanların içinden tel örgülere alevlere basa basa gelir üniforması paramparça duman duman kurşun yaraları göğsünde parıldayan birer nişan. Rütbesini sorarım kimi er kimi komutan. İçimizde aramızda der başkomutan. Bir asker tanırım ben, bir kişi bir ordu. Der ki Sakarya'da 22 gün 22 gece hattı değil satı tuttuk. Her nefer orada bir vatan savunduk. Her ordunun karşısında bir nefer durduk. Bir asker tanırım ben. Yüreğinde boylu boyunca bir vatan sevgisi yatar. Cephede, sınırda, kışlada, göklerde, denizde, karada yüreği vatan sevgisiyle atar. Onun kin, nefret, zulüm değildir işi. O ölüme vatan, bayrak, hürriyet, ana baba ocağım, atalarımın, şehitlerimin toprağı diye ölümsüz bir aşkla koşar. Bir asker tanırım ben, silahını süngüsünü asırlardır farklı tutar. İşte o tutuştur o, denizleri, Ege'yi, Çanakkale'yi ve vatanın bütün sınırlarını kilitleyen ve Türkiye geçilmez diyen. Bir asker tanırım ben, bu kaçıncı savaşıdır bilinmez. Bu kaçıncı şehit, kaçıncı gazi, bu kaçıncı destandır, kaçıncı destanıdır. Aşkla yazılmış, saysan sayılmaz, tarihlere sığmaz. Dikilir savaş meydanlarının ortasında, bir dağ gibi durur, gözleri alev, gözleri ateş, vatan sevgisi göz bebeklerinde yanar. O yorulmamış, bitmemiş işi daha. Gözleri mermi mermi, bütün bir vatan ufkunu karış karış tarar. Bir asker tanırım ben, bütün destanları yüklenmiş, göğsünde zafer nişanları, tarihin içinden çıkmış gelir. Yıkıntıların, alevlerin içinde bir ulusun şanını, bir ulusun hürriyetini, bağımsızlığını bayrak yapmış, ayağa kaldırmış, bayrağına kanından renk vermiş. Adım adım titretir toprağı, yürür gelir. Yeni çağlara destan destan daha da büyür gelir. Bir asker tanırım ben, tarihin içinden, savaş meydanlarının içinden hürriyeti, barışı, adaleti sırtlamış, dünyaya, insanlığa taşır gelir. Çöllerden, karlı dağlardan, güneşlerden, fırtınalardan bal gibi yürür gelir. Yürüyüşü bir destan, duruşu bir destan, bakışı bir destan, zaferlerini

0: içinden yürür gelir, her adımı bir destan. Bir bayrak dalgalanır elinde, ay yıldızlı, bayrağı ayrı bir destan. Tarihe şan verir destan destan. Bir asker tanırım ben, her neferi bir ordu, her neferi Çanakkale'de kale olmuş da bir alaya karşı durmuş. Her neferi Sakarya'da karış karış bir vatan olmuş da ordulara karşı durmuş. Çelik süngülerle tarihin her sayfasında yenilmez bir ulusun destanını yazmış da tarihlere destan olmuş. Bir asker tanırım ben, göğsünü kalkan yapmış, mermileri bombaları göğsüyle kucaklamış, parmaklarını süngü yapmış da Sakarya'da göğüs göğüse soluksuz durduraksız gece gündüz savaşmış. Bir asker tanırım ben, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri deyince koca tepeden Afyon Ovası'na atlamış. İzmir yollarından sular seller gibi akarak süvarilerin rüzgar kanatlı atlarıyla yarışmış. Tel örgüleri, alevleri, dağları, tepeleri uçarak geçmiş de zulmü, vahşeti, esareti bir daha dönmemek üzere Akdeniz'e kadar kovalamış. Bir asker tanırım ben, yiğitliği savaşlara, tarihlere sığmaz. Alnında ay yıldız parıldar, göğsünde hürriyet yazar. Göz bebeklerinde vatan sevgisi, yüreği vatan, vatan, vatan diye atar. Bir asker tanırım ben, omuzlarında bir vatan taşır. Hürriyet, barış, insanlık taşır dünyaya. Zulmün karşısında, vahşetlerin karşısında çelikten bir neferdir o, her yere yetişen. Dost uluslara insanlık ve güven taşır. Yiğitliği nam salmıştır dünyaya. Bir yanında cesaret, bir yanında merhamet taşır. Bir asker tanırım ben, adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben, taşını, toprağını, hürriyetini çok sever. Zenginliklerle, güzelliklerle dokunmuştur bereketli toprağı. Onun vatanına Türkiye derler. Bir asker tanırım ben, anam, bacım, kardeşim. Göz gez arpacıkta şahindir gözleri. Gece gündüz görür, karış karış tarar ufukları. Sınırlarda nöbetçidir gözleri. Yiğit yüreğinde vatan sevgisi yanar. Göz bebekleri mermidir, yurduna yan bakanı yakar. Bir asker tanırım ben, dağlar, kayalar, denizler, uçurumlar aşılır da o aşılmaz. O vatanın bağrında çelikten bir kaledir. Nice ordular yüklenir de o yine yıkılmaz. Bir asker tanırım ben. Dağlarda dağ olur, denizlerde deniz, ormanlarda orman olur, göklerde kartal. Çeliktendir kanatları. En dar zamanlarda bakarsınız, her zaman her yere yetişivermiştir. Bir asker tanırım ben. Bulutlarla, yağmurlarla, yıldırımlarla, şimşeklerle, çelikten kanatlarla, bazen göklerden iner, bazen de sessiz dalgalarla. Bir bakarsınız, sahillere apansız vuruverir. Bir asker tanırım ben, bazen çöllerden, bazen karlı dağlardan, ateşlerden, fırtınalardan yürür gelir. Dağa taşa, bayrağa kanıyla önce vatan yazmıştır. O insanlık erdemlerinin, insanlık tarihinin, barışın, vatan aşkının en yiğit savaşçısıdır. Çöllerde ateşlerle, dağlarda fırtınalarla yoğrulmuştur. Düşmana korku verir, dosta huzur ve güven. Bir asker tanırım ben. Zamanlar içinden, savaşlar içinden çıkar gelir. Hala barut kokar. Toprakla, çamurla, suyla, ateşle, çelikle yoğrulmuştur. O zulmü, ateşi, ihaneti görmüş. Mayın tarlalarını, hain tuzakları, sinsi pusuları aşarak gelmiştir. O asırlardır zulme karşı durmuştur. O en vahşi ordulara karşı koymuştur. Alnı tertemizdir. Zulm, vahşet bilmez. Bir asker tanırım ben. Sular gibi duru, saf ve temiz. Ama çelikten daha serttir. Yokluklar, felaketler içinden çıkıp gelmiştir. Ama boyun bükmek bilmez. O inanmış temiz yüzünde bir milletin soyluluğunu, dayanıklılığını, tarihini görürsünüz. Büyük bir milletin yenilmez ruhunu görürsünüz. Bir asker tanırım ben. Sular gibi durgun, sabırlı. Yeri gelince yanardağlar gibi gürleyen. Üniforması yiğitliğin, şan ve şerefin sembolü. İnsanlığın, barışın dostudur. Nerede bir kıyım zulüm varsa, yetişmek için çelik kanatları yeter. Savaş meydanlarında kasırgalarla, boralarla eser. Zulmün tepesine yıldırımlarla iner. Bir asker tanırım ben. Aşılmaz dağları, yalçın kayaları, göklerde bulutları, denizlerde en coşkun dalgaları, denizleri, havayı, karayı, alevleri, uçurumları kendine yol eylemiştir. Gözleri alev alev bir şahindir. Kolları çelikten bir kartal kanadı. En hayın, en sinsi pusulara, yakan, yıkan, kıyan zulümlere yıldırım olur iner. Bir asker tanırım ben. Adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben. Güneşlerde kavrulmuş, soğukta tunçlaşmış, rüzgarlarda yanmış, çelikleşmiş, dağlarda duman, sis olmuş. Sonsuz bir güven, uçsuz bucaksız bir sevgi olmuş. Yüreği çelik, bileği çeliktir. Ulusu ne zaman darda kalsa, analar bebeler ne zaman ağlamışsa, babalar oğullar düşman karşısında ne zaman zulmün ortasında kalmışsa, Allah'ın izniyle o hep yetişmiştir. Bir asker tanırım ben, odur tarihe hep şan veren, odur destanlarla dolu bir tarihin içinden, ölümlerin alevlerin arasından geçip de dimdik ve yiğitçe dikiliveren, odur bir ulusun göz bebeği, yiğit evladı. Dağlara taşlara sorarsınız, ona Mehmetçik derler. Nerede yıldızlı bir bayrak görürseniz dikkatle bakınız, o hep vatanın nöbetindedir. Ona Türk askeri Mehmetçik, onun cennet vatanına da Türkiye derler.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
8: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
8: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
9: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
3: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
10: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
11: Seyyid Emir Külal Hazretleri. 1. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden, insanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 14.'südür. Hazreti Hüseyin'in soyundan olup seyyittir. Evliyanın meşhurlarından olan Muhammed Baba Semmasi'nin talebesi ve Behaeddin Buhari Nakşibend Hazretlerinin hocasıdır. Çömlekçilik yaptığı için Külal ismiyle meşhur olmuştur. Bazı rivayetlerden 680 miladi 1281 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. 772 miladi 1370 senesinde Suhari'de vefat etti. Kabri oradadır. Büyük bir alim ve mürşid-i kamil olup her anını İslamiyete uygun olarak geçirirdi. Pek çok kimse onun sohbetinde ve derslerinde kemale ulaşmıştır. Annesi şöyle anlatmıştır. Emir Külale hamileyken şüpheli bir lokma yesem karın ağrısına tutulurdum. O lokmayı midemden geri çıkarmadıkça karın ağrısından kurtulamazdım. Bu hal 3 defa başıma gelince çok temiz ve hayırlı bir çocuğa hamile olduğumu anladım. Bunun üzerine yediğim lokmaların helalden olmasına çok dikkat edip ihtiyatlı davrandım. Yine gençlik yıllarında bir gün er meydanında güreş tutmakta ve büyük bir kalabalıkta onu seyretmekteydi. Zamanın büyük alimi ve mürşidi kamili olan Muhammed Baba Semmasi Hazretleri o güreşirken tam oradan geçmekteydi. Orada durup uzun müddet ayakta onu seyretti. Yanında bulunan talebeleri onu seyretmesine şaşıp kendi kendilerine "Acaba bu işle meşgul olanları seyretmesinin sebebi nedir?" diye düşündüler. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri yanında bulunan talebelerinin kalplerinden geçeni anlayıp buyurdu ki: "Bu meydanda öyle bir mert vardır ki pek çok kimse onun sohbetinin bereketiyle evliyalık konaklarının üstün mertebelerine kavuşacaktır. onu bulunduğumuz yola bağlamak istiyorum. Onlar böyle konuşurken, Emir Külal'in gözleri Muhammed Baba Semmasi Hazretlerine takıldı. Onu görür görmez, birdenbire kalbi ona tutulup değişiverdi. Hemen koşup yanına yaklaştı. Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin ellerine kapandı. O güne kadar yaptığı bütün hata ve günahlarına tövbe etti ve Muhammed Baba Semmasi Hazretlerine sadık bir talebe oldu. Bundan sonra hayatında yeni ve bambaşka bir safha başlamıştı. Hocasının sohbetinden ve hizmetinden hiç ayrılmadı. 20 sene sohbetine ve derslerine devam etti. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri Suhari'den 5 fersah 30 kilometre kadar uzakta bulunan ve hocasının ikamet etmekte olduğu Semmas'a gider gelirdi. Hocasına olan bağlılığı, temizliği, gayreti, ilme olan arzu ve isteği onu kısa zamanda olgunlaştırdı. Hocasının derslerinde ve sohbetlerinde kemale ulaştı. İnsanlara doğru yolu gösteren kıymetli bir rehber oldu. Hocası Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin vefatından sonra onun yerine geçip irşat vazifesi yaptı. İnsanların İslam ahlakıyla ahlaklanmasını, kalbin ve ruhun kötü huylardan kurtulmasını, Allah rızası için güzel iş ve ibadet yapmayı sağlayan ve bu iş için lazım olan bilgileri öğreten tasavvuf ilminde çok talebe yetiştirdi. Seyyid Emir Külal Hazretleri, kalplere şifa kaynağı olan sohbetlerinde buyurdu ki, âlim o kimselere denir ki, onlar Allahü Teala'yı onun sıfatlarının sırlarıyla kendine ihsan edildiği kadar bilendir. Peygamberimiz, mert olan kimsenin olduğu gibi gözüken kimse olduğunu bildirmiştir. Büyüklerden birine arif kimdir diye soruldu. Alimler o kimselerdir ki ilimleri amellerinden çoktur. Arifler ise o kimselerdir ki amelleri çoktur. İlimlerini aşmıştır. Bütün ilimlerden maksat Allahü Teala'yı tanımaktır. Bu da ilmiyle amel etmekle olur. Alim ilmiyle amel edip ilmini Allahü Teala'yı tanımaya sarf eder. Allahü Teala'yı tanımanın alameti zahiren ve batinen Allahü Teala'dan korkmaktır. Her işin başı Allah korkusudur. Allahü Teala mealen buyurdu ki, Allah'tan ancak alim olan kulları korkar. Fatır Suresi 28. Allahü Teala'dan korkan cennete kavuşur. Cennet Allahü Teala'dan korkup salih amel işleyenler içindir. Korkup çekinen kurtulmuştur. Her kim ki korkup temkinli davranırsa her maksadına ulaşmıştır. Bütün kitapları okuyup ezberlemiş olsan fakat ilminle amel etmezsen ilmin sana mahcubiyetten başka bir şey kazandırmaz. Faydalı ilim odur ki insanı Allahü Teala'ya bağlayıp her şeyi bıraktıran ve nefsin heva ve hevesinden uzak tutandır. Abdülhalik Gonçduvani Hazretleri şöyle vasiyet etmiştir. Cahil tarikatçılardan uzak durunuz. Onlar din düşmanı ve Müslümanların yollarını kesicidirler. Bunun için salih kimselerle görüşüp yol kesicilerden uzak durmak lazımdır. Resulullah Efendimiz önce arkadaş sonra yol buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine hakiki kulluk nasıl olur denilince, her şeye Allahü Teala'nın malik olduğunu bilip ona kulluk etmek ve ona yönelmekle olur. Allahü Teala mealen buyurdu ki, o halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir. Öldükten sonra hep ona döndürülüp götürüleceksiniz. Yasin suresi 83 buyurdu. Fudayl bin İyad hazretleri, kulluğun tadını tatmayan kimsenin yaşadığı hayat, hayat değildir buyurdu. Kulluk, nefsin isteklerini, arzularını bırakıp Allahü Teala'ya teslim olmaktır. Büyüklerden biri de, kulluk iki şey ile olur. Biri kadere rıza göstermek, biri de Allahü Teala'nın razı olduğu amelleri işlemektir buyurdu. Ebu Bekr el-Verrak hazretleri buyurdu ki, kulluğun alameti Allahü Teala'nın emirlerini sadakat ile yapmak, mahlukata yumuşaklık göstermek ve nefsin azgınlıklarına uymayıp sabretmektir. Peygamber Efendimiz, namaz gözümün nurudur ve ezan ve gözümün nuru olan namaz ile bizi ferahlandır ya Bilal buyurdu. Her şeyin bir saffeti vardır. Namazın saffeti de ilk tekbirdir. Büyüklerden bir zat güçsüz, takatsiz düşmüştü. Olduğu yerden kalkamazdı. Fakat namaz vakti gelince kendisine bir güç verilir, namaza kalkar, namaz kılardı. Namaz kılarken ayakta sanki cansız bir direk gibi dururdu. Namazı kıldıktan sonra yine eski haline döner, takatsiz kalıp olduğu yerden kıpırdayamazdı. Namaza durduğunuz zaman hiçbir şey sizi meşgul etmesin. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Namaz kılan kimse ne zaman tam bir münacat ile namaz kılmış olur diye sorulunca, her şeyi kalbinden çıkarıp tamamen Rabbine yöneldiği zaman buyurdu. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet et. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Buyuruldu ki, namaz Allahü Teala'ya kavuşturur. Namaz Allahü Teala'dan kuluna hediyedir. Emir Külal Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Emir Külal Hazretleri bir imaret yaptırmaktaydı. Bu binanın inşası için pek çok kimse toplanmış çalışıyordu. Bir gün Emir Külal aniden evine gitti. O gidince orada çalışanlar dediler ki, Emir Külal gerçekten evliya ise bizim her birimize birer sıcak ekmek getirir. Bir müddet sonra Emir Külal Hazretleri geldi. Yanında hiçbir şey yoktu. Yerine oturunca binanın inşasında çalışanlardan bazıları birbirine, eğer evliya olsaydı bizim arzu ettiğimiz şeyi getirirdi diyerek aralarında konuşmaya başladılar. Daha sonra onlar böyle konuşurlarken Emir Külal Hazretleri hemen ayağa kalkıp, ey tahammülsüzler, işte istediğiniz diyerek elini koltuğunun altına sokup her birine sıcak bir ekmek çıkarıp verdi. Onlar da söyledikleri sözlerden dolayı pişman olup tövbe ettiler. Bundan sonra Emir Külal Hazretleri onlara buyurdu ki, ey dostlarım, biz arzu ederiz ki siz bizden ahireti, ahirette kurtulmayı talep ediniz. Nefsinizin isteklerini terk ediniz ki ahirette utanıp mahcup olmayasınız. Eğer şükrederseniz, Allahü Teala size her istediğinizi ihsan eder. Bu dünyada ne yaparsak, ahirette onun karşılığını bulacağız. Ey dostlar! Dikkat ediniz ve uyanık olunuz. Bir kimse heva ve hevesinden vazgeçmedikçe, tuzağına av düşmeyen ve eli boş kalan avcı gibidir. Eğer insan Allahü Teala'yı unutur, gaflete dalarsa belaya ve musibete düşer. Yazıklar olsun ki ömür bitmek üzere olduğu halde insan dünyalık olan şeylere dalmış, nefsinin esiri olmuş ve ahiret yolculuğunu unutmuş, ihmal etmiştir. Emir Külal Hazretleri talebelerine şöyle vasiyet etti: Ey kıymetli talebelerim, ilim öğrenmekten ve Muhammed aleyhisselamın yoluna tabi olmaktan asla ayrılmayınız. Bu mümin için bütün saadetlerin ve nimetlerin vasıtasıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Müslüman erkeğin ve kadının kendine lazım olan din bilgilerini öğrenmesi farzdır. Bunlar sırasıyla şu bilgilerdir: 1. İman ve itikat bilgileri. 2. Namazla ilgili bilgiler. 3. Oruçla ilgili bilgiler. 4. Zengin ise zekat ile ilgili bilgiler. 5. Şartları mevcut ise hac ile ilgili bilgiler. 6. Ana baba hakkını öğrenmek. Allahü Teala'nın kendisinden razı olmasını isteyen annesinin ve babasının rızasını kazanır. Resulullah Efendimiz Allahü Teala'nın rızası ana babanın rızasını kazanmakla elde edilir buyurdu. Bu bakımdan anne babanın hakkını gözetmek mühimdir. 7. Sıla-i rahim, akrabayı ziyaret. 8. Komşu hakkını gözetmek. 9. Lazım olan alışveriş bilgilerini öğrenmek. 10. Helali ve haramları öğrenmek lazımdır. Çünkü insanların çoğu bilmediğinden ve bildiğiyle amel etmediğinden helak olmuştur. İyi biliniz ki dünyayı ve dünyaya düşkün olanları sevmek sizin Allahü Teala'nın razı olduğu yolda yürümenize mani olan büyük bir engeldir. Daima Allahü Teala'yı hatırlayıp onu zikrediniz ki dininizi dünyaya değişmemiş olasınız. Her halde Allahü Teala'dan korkunuz. Hiçbir ibadet Allahü Teala'nın korkusundan daha tesirli değildir. Allahü Teala'dan korkan kimseden korkmayınız. Allahü Teala'dan korkmayan kimseden ise korkunuz. Ey dostlarım, daima Allahü Teala'yı zikrediniz. Allahü Teala'dan başka her şeyi bırakınız. La ilahe illallah kelime-i tevhidini söylerken la derken nefyediniz. Allahü Teala'dan başka hiçbir mabut olmadığını biliniz. İllallah derken Allahü Teala'nın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu biliniz. Biliniz ki elbiseyi temiz su temizler. Dili Allahü Teala'ya zikretmek temizler. Bedeninizi namaz kılmak, malınızı zekat vermek temizler. Yolunuzu insanların sizden hoşnut, memnun olması temizler. İhlas sahibi oluncaya kadar, ihlası kurtuluşa erinceye kadar da kurtuluşu arayınız. Biliniz ki kalbin dilin ve bedenin temiz olması, helal lokma yemeye bağlıdır. Helal lokma yiyen insanın midesi, içinde temiz su toplanan havuz gibidir. Bu havuzdan etrafa temiz su dağılır ve bu su ile çiçekler yetişir, ağaçlar meyve verir, ondan istifade edilir. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse, Allahü Teala onun kalbini nur ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir. Tövbe ediniz. Tövbekâr ve edepli olmak lazımdır. Tövbe ediniz ki tövbe bütün taatlerin başıdır. Tövbe sadece dil ile olmaz. Tövbe işlenen günahlara kalpten pişman olmak ve bir daha günahı işlememektir. Allahü Teala'dan daima korkunuz. Kendi günahlarınıza bakıp tövbe ediniz. Başkaları sizden hoşnut olsun. Günahlarınıza pişman olup o kadar ağlayıp tövbe ediniz ki gerçekten size tövbekâr densin. Dünyadayken günahlara pişman olup kulluk vazifesini yaparak ahireti kazanmak lazımdır. İşte bütün işin aslı budur. Sevgi ve muhabbet Allahü Teala'nın rızasını aramak ve kötü işleri terk etmek, ahde vefa göstermek, emanete ihanet etmemek, kendi kusurlarını görüp amelleriyle övünmemek, amellerini görmemek, daima Allahü Teala'yı zikretmekle meşgul olmaktır. Hiçbir işe Allahü Teala'nın ismini söylemeden besmelesiz başlamayınız ki ahirette yaptığınız o işten dolayı utanmayasınız. Bu bakımdan bir şeye başlarken önce besmele çekiniz, sonra işe başlayınız. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ediniz. Nerede olursanız olun, ilim öğrenmekten ve amel etmekten uzak kalmayınız. Her ne olursa olsun, karşınıza her ne güçlük çıkarsa çıksın, ilmi ve ameli asla terk etmeyiniz. Emre maruf ve nehy-i münker, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmak vazifesini yerine getiriniz. Dinin yasak ettiği şeylerden, dine uygun olmayan işlerden ve bid'atlerden sakınınız. Ayet-i kerimede mealen buyuruldu ki, ey iman edenler! Kendinizi ve evlerinizde ve emrinizde olanları ateşten, cehennemden koruyunuz ki, onun yakacağı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. Ahirette bunlardan olmamak için çok korkup sakınınız. Rivayet edilir ki, Fudayl bin İyad Hazretleri şöyle anlatmıştır. Havanın çok sert ve soğuk olduğu bir gün, Şeyh Abdülallam'ı gördüm. Üzerinde ince bir elbise vardı. Soğuk olmasına rağmen, alnından buram buram ter damlıyordu. Dedim ki, bu soğukta böyle terlemenizin sebebi nedir? Dedi ki, bir gün burada bir günah işleniyordu. Ben buna mani olmak istedim, fakat mani olamadım. Bunun ızdırabından dolayı ve kıyamet günü bunun günahından nasıl kurtulurum diye düşünmekten böyle terliyorum. İşlerinizi dinimizin emirlerine uygun olarak yapınız. Bir iş yapacağınız zaman bakınız. Dinin emirlerine uygun ise onu kabul edip yapınız. Uymuyorsa o işten vazgeçiniz. Bütün işlerin başı dinin emirlerine yapışmaktır ve Allahü Teala'nın koyduğu hudutları aşmamaktır. Akıllı kimse kendi halini düşünür. İnsanlar ile kendi arasındaki hududa, hakka riayet eder. Bunu gözetmeyenler için verilecek cezayı bildiren nice ayeti kerimeler nazil olmuştur. Her zaman ve her yerde bakarken, konuşurken, konuşurken, dinlerken, gelirken, yerken ve içerken Allahü Teala'ya karşı ve insanlara karşı uyulması gereken bir hudut vardır. Fırsatı ganimet biliniz. Yaptığınız işleri kurtuluşunuza vesile olacak şekilde yapınız. Helal rızık kazanmak için çalışınız. Kâfi miktarda kazanıp israf ve cimrilik etmeyiniz. Nafakanız da dinimizin emrine uygun olarak ortalama davranınız. Hazreti Resulullah, işlerin hayırlısı, vasat, ortalama olanıdır buyurdu. Helalinden ve kendi kazancınızdan yiyiniz. Oruç ile ilgili hususa gelince, oruç senede bir aydır. Şu şartla ki, imsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar orucu bozan şeylerden sakınmak, şartlarına uymaktır. Bunlardan başka bir de oruçta uyulması gereken batıni şartlar vardır. Bunlar ise gözü harama bakmaktan korumak, kulağı haram olan şeyleri dinlemekten, eli harama uzatmaktan, ayağı harama gitmekten korumaktır. Orucun hakikati ise şunlardır. Kalbi haset, tamah, nifak, kin ve ucuptan korumak, her zaman bunlardan uzak yaşamak ve bilhassa oruçluyken bu kötü huylardan sakınmak lazımdır. Diğer bir husus da zekatı seve seve vermek ve şartlarına uymaktır. Resulullah Efendimiz, zekatını vermeyenin namazının, orucunun, haccının, cihadının ve hiçbir taatinin kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Cimri olan kimse Allahü Teala'nın rahmetinden, insanların sevgisinden ve cennetten uzak, cehenneme yakındır. Cömert olan kimse ise Allahü Teala'nın rahmetine, kulların sevgisine ve cennete yakın, cehennemden uzaktır. Ey talebelerim, insanların maksada, saadete kavuşmaktan mahrum kalmalarının sebebi, ahiret yolunu bırakıp kötü olan dünyaya sarılmalarıdır. Ahiret saadetini isteyen kimse, doğru itikada sahip olmalı, bid'at ve dalalet olan şeylerden uzak durarak ve yaptığı her işten hesaba çekileceğini bilerek ona göre hareket etmelidir. Ey dostlarım! Gidişatınızdan habersiz olmak kadar kötü bir şey yoktur. Bu hal, gaflet içinde olmanın delilidir. Başkalarının habersiz olduğu şeyler, bu yolun büyüklerine açılmıştır. Onların maksadı, Allahü Teala'nın rızasını aramaktır. Onlar buna kavuşmuşlardır. Allahü Teala her asırda sevip seçtiği kullarından bir büyük zat yaratır. Böylece herkesi belalardan, felaketlerden korur. Cahiller ile görüşmek insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Sima yapıyoruz diyerek hoplayıp zıplayan kimselerin meclislerinden uzak durunuz. Onlarla oturmayınız. Onlarla sohbet kalbi öldürür. Bunun için yolumuzun büyükleri bu işten uzak durmuşlardır. Ruhsatlardan uzak durup azimet ile amel ediniz. Ruhsatlar ile amel etmek zayıf kimselerin işidir. Eğer bundan daha çok nasihat isterseniz, Abdülhalik Gonçtuvani Hazretlerinin nasihat ve yazılarına bakınız. Bu kadar kifayet eder. Akıllı olana bir işaret yetişir. Yahya bin Muaz Hazretlerine, insanların en hayalısı kimdir diye sorulunca, Allahü Teala'ya en yakın olanlardır buyurdu. İnsanlar dört mertebe üzere amel ederler. Havf, Allahü Teala'dan korkmak, reca, Allahü Teala'dan ümid etmek, tazim ve hayadır. Bunların en şereflisi haya mertebesidir. İşlerin en makbulü Allahü Teala'dan haya ederek yapılan iştir. Çünkü haya üzere iş yapanlar her halükarda Allahü Teala'nın kendilerini gördüğünü bilirler ve ona göre amel ederler. Herhangi bir günah işlemezler. Bu hususta Allahü Teala'dan haya ederler. İşte onları isyan etmekten alıkoyan bu hayalarıdır, utanmalarıdır. İnsanlardan haya etmeyen Allahü Teala'dan da haya etmez. Ebu Ali Rotbari Hazretleri, her şeyin bir vaizi, nasihatçısı vardır. Kalbin nasihatçısı da hayadır. Mü'min için en üstün hazine, Allahü Teala'dan haya etmesidir buyurdu. Günahları terk etmenin üç yolu vardır. Birincisi, cehennem korkusu. İkincisi, cennet ümidi. Üçüncüsü de, Allahü Teala'dan haya etmektir. Lokman Hakim oğluna dedi ki, ey oğlum, nefsinin yapmanı istediği herhangi bir işi, insanların karşısına çıkardığında, onlardan utanacak isen, bunu kalbinden çıkar. Allahü Teala kendisinden utanılmaya en layık olandır. Allahü Teala kuluna buyurur ki, ey kulum, benden haya ettiğin, utandığın zaman senin ayıplarını insanlara unuttururum, günahlarını silerim ve kıyamet günü hesap verirken günahlarını bağışlarım. Hazreti Ali buyurdu ki, Allahü Teala'nın fadlına, ihsanına şükretmeyen, yarattıklarına şefkatli olmayan ve günahlarına pişman olup Rabbinden utanmayan dünyada belalardan ve ahirette azaptan nasıl kurtulur? Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ayıp ve kusurlardan kendini korumak isteyen sussun. Enes bin Malik Hazretleri rivayet eder. Resulullah Efendimiz Ebu Zer'e buyurdu ki, ya Ebu Zer, sana iki haslet bildireyim mi? Evet ya Resulallah, dedi. Güzel ahlak sahibi olmak ve sükût etmek, susmaktır. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, insanlar böyle bir ameli işlememiştir. Ebu Ümame Hazretleri rivayet eder. Resulullah Efendimiz'e, kurtuluş neydedir dedim. Dilini tutmaktadır buyurdu. Lokman Hakim oğluna, ey oğlum, söz gümüş ise sükût altındır. Söz söyleyince pişman olursun. Fakat sükût etmekten pişman olmazsın diye nasihat etmiştir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, kalbi imar etmek nimettir. Dili imar etmek, çok konuşmak fitnedir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, müttaki kimse, susan kimsedir buyurdu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kulun dini doğru olmadıkça, imanı doğru olmaz. Kalbi doğru olmayınca, dini doğru olmaz. Dili doğru olmayınca, kalbi doğru olmaz. Zünnûn-i Mısri Hazretlerine, insanların kendini nefsinden en iyi koruyanı kimdir denilince, diline sahip olan, dilini tutandır buyurdu. Afiyet 10 parçadır. Bunun 9'u susmaktadır. Hazreti Ömer buyurdu ki, çok konuşan çok hata eder. Çok hata edenin hayası azalır. Hayası azalanın verası da azalır. Verası az olanın kalbi ölür, körelir. İki şey kalbe kasvet verir, karartır. Çok konuşmak ve çok yemek. Emir Külal Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Nakledilir ki, Seyyid Emir Külal bir defasında talebeleriyle birlikte evliyanın meşhurlarından Hayran Ata'nın kabrini ziyarete gitmek için yola çıkmıştı. Yolun bir kısmını yürümüşlerdi ki, yolun ilerisinden heybetli bir aslan ortaya çıkıp yolda durdu. Aslanı gören talebeler endişelenip huzursuz olmaya başladılar. Emir Külal Hazretleri hiç aldırmadı. Aslanın yanına yaklaşınca yelesinden tutup yoldan çekip çıkardı ve kenara bıraktı. Talebeleri geçtiler. Baktılar ki aslan Emir Külal Hazretlerine yaklaşıp başını yere koyarak saygı gösterir gibi hareketler yaptı. Sonra oradan uzaklaştılar. Bu hali gören talebeleri, "Efendim bu nasıl iştir?" diye sual ettiler. Bunun üzerine buyurdu ki, "Ey dostlarım, şunu biliniz ve dikkat ediniz ki, her kim gerçekten Allahü Teala'dan korkarsa, her şey ondan korkar, zarar vermez. Allah'tan korkmayan kimse, her şeyden korkar. Bir kimse daima Allahü Teala'dan korkar bir halde olursa, Allahü Teala ona korkutucu bir şeyi musallat etmez. Hatta o kul Allahü Teala'dan korktuğu için her şey ondan korkup çekinir." Emir Külal Hazretleri sevenleriyle yapmış oldukları sohbetlerde şöyle nasihat etmiştir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, "İnsanlara İlim öğretmekten daha faziletli bir ibadet bilmiyorum. Ruhunuz kabzolunmadan önce ilme sarılınız. İlmin kabzolunması, ilim sahiplerinin gitmesi, ölmesidir. İlim öğreniniz. Çünkü insan herhangi birinin ne zaman ona, ilme ve kendi yanındakine, öğrendiği bilgilere muhtaç olacağını bilmez." Yine denilmiştir ki, ilim tahsil etmek her Müslümana farzdır. Hadis-i şerifinin manası şudur: her kişinin ilmihalden bilmesi gerekenleri öğrenmesi lazımdır. Hazreti Ali'nin bir tacire ticaretten önce fıkıh öğrenmesini emrettiği rivayet edilmiştir. Bir kişi gelip, "Ya emirel müminin, ben ticaret yapmak istiyorum." deyince Hazreti Ali, "Fıkıh ticaretten öncedir. Çünkü fıkhı öğrenmeden önce ticaret yapan faizden kurtulamaz." buyurmuştur. Bunun gibi her Müslüman üzerine kendisine helal ve haram olan yiyecek, içecek, giyecek, ırzlar, kanlar ve malları öğrenmesi vacip olur. Bunların hepsinin herkes tarafından bilinmesi lazımdır. Müslüman olarak buluğa erinceye kadar veya buluğdan sonra Müslüman olacakları zaman bunları öğrenmeleri farzdır. Dinde fakih olmak ne demektir diye sorulunca, Allahü Teala'nın emrettiği ve yasak ettiği şeyleri bilmektir buyurdu. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde buyurdu ki, ilim tahsil etmek bütün müminlerin üzerine farzdır. İlim Çin'de olsa bile gidip alın. Bir Müslümana amelinin sahih olmasını sağlayacak kadar her ilimden tahsil görmesi farzdır. Mesela vakitleri bilmek ve ona göre ibadet etmek için astronomi, miras taksimi yapabilmek için matematik bilgisine sahip olmak gerekmektedir. İlimsiz amel, amelsiz ilim olmaz. Kul bilmelidir ki, az ilimle birçok ameli yapabilir. İlmin amelle beraber bulunması lazımdır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, "Fıkıh bilmeden ibadet eden, değirmen taşını döndüren merkep gibidir." buyurmuştur. Fıkıh öğrenmeyi gaye edinmeden ibadet etmeyi, Peygamber Efendimiz değirmen taşını döndüren merkebe benzetmiştir. Zira bu işi yapan hayvan durmadan aynı yerde dolanır, hiç ilerleme kaydetmez. fıkıh bilgisi edinmeden yapılan ibadetin kula hiçbir faydası yoktur. Yine Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah

hak yolunda sarfına muvaffak kıldığı kişiyle, Allah'ın kendisine verdiği ilimle hükmeden ve onu başkasına öğreten kişidir. Emir Külal Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Nakledilir ki, bir gece Emir Timur, Şeyh Şemseddin Külal ile birlikte Emir Külal Hazretlerinin ziyaretine gitmişlerdi. Yolda bir adama rastladılar. O da Emir Külal'i ziyarete gidiyordu. Beraberce ikamet ettiği köye vardılar. Fakat Emir Külal'in evini soracak hiçbir kimse bulamadılar. Onlar araştırırken birden karşılarına biri çıkıverdi. Onları eve götürdü. Emir Külal Hazretlerinin evine varınca kendilerine yol göstermek için karşılarına çıkan ve eve götüren kimsenin Emir Külal olduğunu öğrendiler. Onun ellerine sarılıp, "Efendim, affediniz. Dışarıda karşılaştığımızda sizin Emir Külal Hazretleri olduğunuzu anlayamamıştık." dediler. Buyurdu ki, "Bir dervişi ziyaret için yola çıkan kimse yolunu şaşırmaz, hata etmez." Emir Külal Hazretleri sevenleriyle yapmış oldukları sohbetlerde şöyle nasihat etmiştir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, "İhlas sahibi olanlara ne mutlu. Onlar hidayet kandilleridir. Onlarla kapkaranlık olan her fitne aydınlanır." Hazreti Ömer, oğlu Abdullah'a yazdığı bir mektupta şöyle tavsiyede bulunmuştur. "Bil ki, niyeti doğru ve halis olmayanın ameli heba olur. İyilik yapmayan sevaptan mahrum olur. Yumuşak davranmayan mal elde edemez. Güzel ahlak sahibi olmayan arkadaşsız kalır." Resulullah Efendimiz Muaz bin Cebel Hazretlerini Yemen'e vazifeli olarak gönderirken Muaz bin Cebel Hazretleri, "Ya Resulallah, bana tavsiyede, nasihatte bulun." deyince, "Dininde ihlas üzere ol. Amelin az da olsa bu sana yeter." buyurdu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, "Allahü Teala şöyle buyurdu: Kulum bir iyiliği yapmaya yönelince ona yapmadan bir sevap yazılır. Yaparsa 10 sevaptan 700 sevaba kadar sevap yazılır. Bir kötülüğü, günahı işlemeye niyet ederse, işlemedikçe günah yazılmaz. İşlerse bir günah yazılır. Kalbe dönek olduğu için kalp denilmiştir. Kalp, çöl ortasında rüzgarın sürüklediği bir çöp gibidir." Resulullah Efendimiz buyurdu ki, "İki nimet vardır ki, insanlar ondan gafildir. Bunlar boş vakit ve sıhhattir." Resulullah Efendimiz birine nasihat ederken şöyle buyurdu: "Beş şey gelmeden önce 5 şeyi ganimet bil. İhtiyarlık gelmeden gençliği, hastalık gelmeden sıhhati, fakirlik gelmeden zenginliği, meşguliyet gelmeden boş vakti, ölüm gelmeden hayatı ganimet bil. Günahlarından dolayı tövbe etmek her Müslümana farzdır. Günah işleyip de tövbeyi geciktirmek caiz değildir. Müslüman günah olan işlerden uzak durmalı, günaha girerse pişman olup Allahü Teala'dan affını ve mağfiretini dilemelidir. Kulun mutlaka tövbeyi gerektirecek bir hali bulunur. Şöyle ki, Allahü Teala'ya şükretmek, onu anmak ve hatırlamak, ondan korkmak her Müslümana lazımdır. Çünkü Allahü Teala her an nimetlerini ve ihsanını yenilemekte ve tazelemektedir. Allahü Teala 5 vakit namazı farz kıldı. Kullar 5 vakit namazla Allahü Teala'yı andılar ve ona kulluk vazifelerini yerine getirdiler. Allahü Teala

0: kullarının namazlarda kendisini anmalarını, ibadet etmelerini, 5 vakit namazın dışında kendisinden gaflette bulunup unutmalarına kefaret yaptı. Yani gaflet suçunu affetti. Hazreti Ayşe validemiz buyurdu ki, amel defterinde çok istiğfar bulunan kimseye ne mutlu. Ebu Hureyre Hazretleri şöyle buyurdu. Kim 3 defa Estağfirullahellezî la ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbi ileyh derse Allahü Teala onun günahlarını affeder. Akıllı kimseye yakışan tövbeyi kendisine adet edinmesi, işlediği hata ve günahlardan sonra pişman olması ve istiğfar etmesidir. Hazreti Ömer buyurdu ki, tövbe edenlerle beraber oturup kalkınız. Çünkü onlar en ince kalpli kimselerdir. Resulullah Efendimiz, ben her gün 100 kere istiğfar ediyorum buyurmuşlardır. Hazreti Ebu Bekir'in rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, bir kimse günah işler, sonra bu günahını hatırladığı zaman kalkar, abdest alıp 2 rekat namaz kılar, günahını Allahü Teala'dan affetmesini dilerse, Allahü Teala onun günahını affeder. Dua da ibadettir. Hatta en faziletli ibadetlerdendir. Çünkü dua Allahü Teala'nın Rab oluşunu itiraf etmek, Allahü Teala'nın rızasını kazanmakta ve tevazuda ihlaslı ve samimi olmak, her şeyin sahibi ve maliki olan Allahü Teala'ya muhtaç olma manalarını ifade eder. İhlasla ve hudû ile yapılan dua kabul olur. Kalp gafletteyken yapılan dua kabul olmaz. Salihlerden birisi şöyle dedi. Mü'minin duası, onun iyi amelleridir. Bunun manası, salih kimselerin duası kabul olur demektir. Kabul olunan dua, Allahü Teala'ya tam bir dönüş, yalvarıp yakarma ve ihlas ile yapılan duadır. Ayşe validemiz bildirdi. Resulullah geceliğin uyandıkları zaman, Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ya Rabbi, hatalarım için senden af ve mağfiret dilerim. Senden rahmetini dilerim. Allah'ım, ilmimi arttır. Bana hidayetten sonra kalbimi saptırma. Bana yüce katından rahmetini ihsan eyle. Muhakkak ki sen herkese istediğini vericisin, duasını okurdu. Emir Külal Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, insanlar görürken yapmayı beğenmediğin, yapmaktan çekindiğin işi yalnız iken de yapma. İbrahim bin Şemmas Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir adam Abdullah İbni Mübarek Hazretlerinden nasihat istedi. O da Allahü Teala'yı murakabe et buyurdu. Nasihat isteyen kimse bu sözün manasını bir zata sordu. O da sen Allahü Teala'yı görür gibi hareket et diye açıkladı. Ebu'l-Abbas bin Ata Hazretleri, taatin en faziletlisi her an murakabe üzere olmaktır. Allahü Teala'nın her an her şeyi gördüğünü unutmamaktır buyurdu. Ebu Osman el-Mağribi Hazretleri de insan için vazgeçilmez ve en lüzumlu şey murakabe, muhasebe ve ilmiyle amel etmektir buyurdu. Ebu Hafs Hazretleri şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında oturup onlara vaaz ve nasihat ederken, kendi nefsine ve kalbine vaaz et. Onların senin etrafında toplanması seni gururlandırmasın. Çünkü onlar senin dışını görüyor. Allahü Teala ise kalbini ve düşüncelerini de biliyor. Naklolunur ki büyüklerden bir zat talebeleri içinde genç birisini daha çok severdi. Diğer talebeler ise acaba hocamız neden o genci daha çok seviyor diye düşünüyorlardı. Hocaları bir gün bu talebelerine ve o sevdiği küçük talebesine birer tane kuş verip gidiniz. Bu kuşları kimsenin görmediği yerde kesip bana getiriniz diye emretti. Talebelerinden her biri kendisine verilen kuşu alıp ıssız bir yerde keserek hocasına getirdi. Hocalarının çok sevdiği küçük talebe ise kuşu kesmeden geri getirdi. Sebebi sorulunca ben kimsenin görmediği bir yer bulamadım. Çünkü Allahü Teala her an her şeyi görüyor dedi. Bunu işiten arkadaşları onun murakabesi karşısında şaşıp hocalarının neden onu daha çok sevdiğini anladılar. Yusuf aleyhisselama aşık olan Zeliha, onu kendine çağırdığında odada bulunan bir putun yüzünü örttü. Yusuf aleyhisselam, neden onun yüzünü örtüyorsun deyince, Zeliha, bu bizim ilahımızdır, ondan utanıyorum dedi. Bunun üzerine Yusuf aleyhisselam, sen bir taş parçasından utanıyorsun da, ben alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'dan utanmam mı? O her an her şeyi görüyor, biliyor buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine murakabe nedir diye sorulunca şöyle buyurdu. Murakabe, bir şeyden korkup da vuku bulmasını bekleyen kimsenin beklemesi ve uykusunu, istirahatini terk etmesi gibi olmaktır. Alimler, murakabe, Allahü Teala'nın her şeyi gördüğünü, bildiğini bilmektir buyurdular. Muhammed bin Ali Tirmizi Hazretleri buyurdu ki, seni her an Rabbinin gördüğünü unutma, şükrünü sana devamlı nimetler veren, her an muhtaç olduğun Rabbine yap. Sehl bin Abdullah Hazretleri buyurdu ki, insanın kalbini süsleyen ve insan için en faydalı ilim, kendini Allahü Teala'nın her an, nerede olursa olsun, gördüğünü bilmesidir. Zünnun-i Mısri Hazretlerinden şöyle soruldu. Kul ne ile cennete girer? Buyurdu ki, sapmayan doğru bir istikamet, yanılma olmayan bir çalışma, yalnız ve başkalarıyla beraber olduğunda murakabe halinde olmak, Allahü Teala'nın gördüğünü unutmamaktır. Ölüme hazırlanıp beklemek, hesap günü gelip çatmadan nefsi hesaba çekmektir. Zünnun-i Mısri Hazretleri buyurdu ki, kalbini kötülüklerden koruyarak murakabe eden kimsenin Allahü Teala azalarını da kötülüklerden korur. Ebu Hafs el-Haddad, amel edenlerin en eftal ameli murakabe üzere olmalarıdır buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kişinin çocuğunu terbiye etmesi, ona edep öğretmesi, her gün yarım sağ, 1.750 gram hurma gibi sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Said bin Müseyyip Hazretleri buyurdu ki, kalbinde Allah için bir şey olmayan ve Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan kimse edepten uzaktır. Sehl bin Abdullah Hazretleri, kim nefsini edepli olmaya zorlarsa, ihlas ile kulluk etmesi mümkün olur, buyurdu. Büyüklerden biri de, en üstün edep, tövbe ve nefsi günahlardan men etmek, uzak durmaktır buyurdu. Yine bir mübarek zat, üstünlüklere ancak edep ile kavuşulur buyurdu. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, güzel edep Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Yahya bin Muaz Hazretleri, kim tam bir edep ile edeplenirse Allahü Teala'nın sevdiği muhabbet ehli kimselerden olur buyurdu. Ebu Muhammed Hariri Hazretleri şöyle buyurmuştur. 20 sene müddetle ayağımı uzatıp oturmadım. Dedim ki, Rabbime karşı edepli olmak benim için daha evladır. Buyuruldu ki, 3 haslet vardır ki, bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Edep ehliyle beraber bulunmak, güzel edep sahibi olmak ve başkasına eziyet etmemek. İbni Abbas Hazretleri buyurdu ki, bütün edeplerin başı, rahatlıkta da, sıkıntı zamanında da, Allahü Teala'nın emirlerine uyup, yasakladıklarından sakınmaktır. Sehl bin Abdullah Hazretlerine, nefsin edebi nedir diye sorulunca buyurdu ki, nefsinizi 3 şey ile edeplendiriniz. Gafil kimselerle birlikte bulunmayınız. Çünkü onlar dünya işlerine dalarlar, kendilerini unuturlar. Nefsin yasak edilen şeylere dalmasına ve uyumada, yemede ve içmede, mübahlarda aşırı gitmesine engel olunuz. Bir de helal lokma yiyiniz. Ebu Ali Rodbari Hazretleri buyurdu ki, nefis kötülüklere dalmak suretiyle kendini mahveder. Kul, nefsini terbiye etmekle mükelleftir. Nefis, yaratılışı icabı muhalefet edicidir. Kul, nefsinin muhalefetini kırmaya çalışmalı ve kötü isteklerini yapmasına mani olmalıdır. Kul ne zaman nefsine karşı bunu yapmayı ihmal ederse, kendinin helake sürüklenmesinde nefsine yardım etmiş olur. Hazreti Ali radıyallahu anh bu hususta buyurdu ki, kim nefsine kötü isteklerini yapması hususunda yardım ederse, kendinin helak olması için nefsine yardım etmiş olur.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Lord Hadley İslamiyet hakkında şöyle der. İslam'ın sade fakat nur içinde parlayan büyüklüğünü gördükten sonra insan karanlık bir dehlizden çıkıp gün ışığına kavuşan bir adam gibi oluyor.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Celaleddin Loderbrant'ın, İngiliz. Meşhur bir aileden gelen ve baronet ünvanını taşıyan Sir Brant'ın Oxford Üniversitesi'nden mezun olup yayınlarıyla şöhret yapmıştır. Bana niçin Müslüman olduğumu bildirmek fırsatını verdiğiniz için size minnet borçluyum. Ben Hristiyan bir anne ve babanın tesiri altında büyüdüm. Genç yaşımda ilahiyat ile de meşgul oldum. Misyonerlerle tanıştım ve onların yabancı memleketlerdeki faaliyetleriyle yakından ilgilendim. Kalbimden onlara yardım arzusu gelmişti. Resmen bir görev almadan onlarla birlikte seyahate çıktım. Doğrusunu söylemek gerekirse din dersleri aldığım halde Hristiyanlığın insanların günahkar olarak dünyaya geldiği ve bu dünyada muhakkak çile çekmesi icap ettiği nazariyesi bana garip geliyordu. Bu nazariyeye isyan ediyordum. Bu sebeple yavaş yavaş Hristiyanlıktan nefret etmeye başlamıştım. Zira ben kendisinde her şeyi yaratabilmek kudreti bulunan Allah-u Teala'nın yalnız günahkar mahluklar yaratmasını onun kudret ve merhametine yakıştıramıyor. Bunun için Allah-u Teala'yı böyle sıfatlandıran bir dinin hakiki olamayacağını düşünüyordum. Acaba başka dinler bu hususta ne telkin ediyor diye diğer dinleri de tetkik etmeye karar verdim. Kalbimde adil, merhametli, müşfik bir ilaha büyük bir ihtiyaç duyuyor, böyle bir Allah'ı arıyordum. Acaba İsa aleyhisselamın getirdiği hakiki Nasrani dini bu muydu? Yoksa onun telkin ettiği temiz din zamanla bozulmuş muydu? Bunları düşündükçe kalbimdeki şüpheler çoğalıyor. O zaman bugün yürürlükte olan Kitab-ı Mukaddes'i tekrar elime alıyor, karıştırmaya başlıyor ve her defasında içinde birçok eksikler ve anlaşılmaz hususlar bulunduğunu görüyordum. Sonunda bende şu kanaat hasıl oldu ki bu kitap İsa aleyhisselamın yaydığı hakiki dinin kitabı değildir. İnsanlar İncil'e birçok yanlış kaideler koymuşlar ve Allah-u Teala'nın doğru kitabını bozmuşlardır. Ben bu kanaate vardıktan sonra artık misyonerlerle beraber gittiğimiz memleketlerde rastladığımız insanlara elimizdeki İncil'i okuyacak yerde başka telkinlerde bulunuyordum. Onlara Tanrı, Tanrı'nın oğlu ve Ruhul Kudüs gibi üçlü Tanrı'dan bahsetmek yerine insanlarda beden öldüğü zaman ölmez bir ruh bulunduğundan, insanları bir büyük Halık'ın yarattığından, bu büyük Halık'ın insanları günahları sebebiyle hem bu dünyada hem de ahirette cezalandıracağından, ancak çok merhametli olan bu büyük Halık'ın eğer insanlar yaptıklarına pişman olursa onları günahlarını affedeceğinden bahsediyordum. Gün geçtikçe artık tamamen tek Allah'a inanmaya başlamıştım. Hakikate tam varmak için daha derinlere inmek istiyordum. İşte bu zaman İslam dinini tetkik etmeye başladım. Bu din beni o kadar cezbetti ki bütün günümü ona vakfettim. Bulunduğum yer Hindistan'da, şehirlerden uzak, kimsenin ismini bile duymadığı İkra adında bir köydü. Bu köyde yaşayanlar pek fakir, pek sefil tabakadan insanlardı. Onlara sırf Allah-u Teala'nın rızası için tek ve merhametli bir Halık'ın var olduğunu anlatmaya, dünyada takip etmeleri gereken doğru yolu öğretmeye çalışıyordum. Onların birbiriyle kardeş olduklarını, temizliğe çok önem vermek lazım olduğunu da öğretmeye uğraşıyordum. Ne kadar şaşılacak şeydir ki bütün bu öğretmeye çalıştığım hususlar Hristiyanlıkta değil, ancak Müslümanlıkta vardı ve ben bir Hristiyan misyoner gibi değil, tam bir Müslüman din adamı gibi telkinlerde bulunuyordum. Bu ıssız, tenha yerde ve bu cahil halk arasında nasıl uğraştığımı, ne kadar fedakarlık yaptığımı, ne gibi zorluklarla karşılaştığımı size uzun uzadıya ifade edecek değilim. Bütün düşüncem bu zavallı insanları ruhen ve bedenen temizliğe kavuşturmak, onlara büyük bir Halık'ın varlığını öğretmekten ibaretti. Yalnız kaldığım zaman Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını inceliyordum. Onun hakiki hayatı hakkında İngilizce pek az kitap yazılmış ve onu eleştirmek, lekelemek ve bu büyük peygamberi yalancılıkla itham etmek için Hristiyanlar tarafından ne yapılmak lazımsa yapılmış, birçok şey uydurulmuştu. Fakat ben şimdi bu düşmanca yazılı kitapların tesirleri altında kalmadan İslamiyet'i tam bir insafla inceliyordum. Bu tetkiklerim sürdükçe İslamiyet'in tek Allah'ı ve hakikati en doğru olarak ortaya çıkaran hak din olduğunu kabul etmek lazım geldiğini iyice anladım.
Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi bir büyük peygamberin insanlığa yaptığı hizmetleri öğrendikçe onun peygamberliğini inkar etmenin imkanı yoktu. O muhakkak Allahu Teala'nın Resulüydü. O ancak Allahu Teala'nın lütfuyla vahşet ve cehalet içinde yaşayan birçok putlara tapan, hurafelere inanan, yarı çıplak bir halde birçok kadınlarla hayvanca bir hayat süren Arapları kısa bir zaman içinde Allahu Teala'ya iman eden, medeni, temiz, dürüst, kadına hak tanıyan, iyi ve yumuşak huylu insanlar haline getirdi. Bir insan Allahu Teala'nın lütfu yardımı olmadan böyle bir şeyi hiçbir zaman başaramaz. İçinde birkaç yüz kişi bulunan bu köyde benim ne kadar zahmet çekerek uğraştığımı ve hala bu zavallı insanları doğru yola sokamadığımı düşündükçe Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin eseri gözümde gittikçe daha büyüyordu. Hayır, ancak Allahu Teala'nın Resulü böyle bir işi başarabilirdi. Onun peygamberliğine can ve gönülden inanmak lazımdı. İslam dininde bulunan daha pek çok güzel hususlardan ayrıca bahsetmeye lüzum görmüyorum. Çünkü Allahu Teala'yı ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ettikten sonra artık bir insan Müslüman olmuş demektir. O günlerde Müslüman bir Hintli beni ziyarete gelmişti. Mian Amiruddin ismindeki bu kibar zat ile İslam dini üzerinde uzun uzadıya sohbetler yaptık. Bu konuşmalar bana son cesareti verdi ve Müslüman olmayı kabul ettim. Ben Müslümanlığın hakiki Allah dini olduğuna, sadeliğine, af ve şefkatine, samimiyetine, Müslümanları birbirine kardeş saydığına ve bir gün bütün dünyayı birbirine bağlayacağına inanıyorum. Artık hayatımın sonuna ulaştım. Bundan sonra ölünceye kadar kendimi İslamiyet'e hizmet etmeye adadım.

borçlarını ödemek için ve ırzını, namusunu korumak için ve ölünce geride kalanlara miras bırakmak için mal kazanmayan kimse hayırsızdır.

0: Segerece efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Yeni haftada buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkese güzel, keyifli ve serin esintili bir hafta diliyoruz.

Biz bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Özellikle ozon tedavisi hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. İlk bölümdeyiz artık, öğrenciler için tatilin ilk haftası. Böyle biraz tatilde yapılacak olanlardan bahsedeceğiz. Hava çok sıcak bu arada, dışarıda olduğunuz saatlere dikkat edin lütfen. Çünkü yeni bir sıcak havanın etkisi altına giriyoruz. Avrupa'yı uzun zamandır etkileyen ejderha sıcakları artık bölgemize geliyor. Özellikle bugünden itibaren Cuma'ya kadar dikkatli olmakta fayda var. Kimi bölgelerde batıdan itibaren bugün o iç ve orta bölgelerde biraz daha haftanın sonuna doğru sarkacak sıcaklar var. Ankara'da çok ciddi bir ısınma yaşayacak. Bu arada yine kıyı bölgelerde, Ege'de, Trakya'da, Türkiye'nin batısında diyelim, İç Anadolu bölgesinin batısında bugünden itibaren hava sıcaklıkları yükselecek. Meteoroloji uzmanlarının bu konuyla ilgili ciddi hatırlatmaları var. Şimdi hala yapabileceğimiz bir şeyler varken, o zaman ne yapalım? Mesela şimdi ah bu klima ne güzel şey diyoruz ya, aslında kullanımını doğru yapmak lazım. Yani yaşadığımız evin, çalıştığımız iş yerinin, kullandığımız arabanın İçindeki sıcaklığın dışarıdakinin neredeyse 10-12 derece uzağında olmaması gerekiyor. Bu hem o araçtan indiğimizde, evden, odadan çıktığımızda, iş yerinde yer değiştirdiğimizde bizim hasta olmamıza yol açar. Hem de karbon gazı salınımı sebebiyle işte insan eliyle yaptığımız o hataların artmasına yol açar. O zaman ne yapalım? Biraz tölere etmeye çalışalım. Klimayı çalıştıralım ama çalıştırdığımız sıcaklık dışarıdakinin, hani o bizim nefes alınamaz dediğimiz sıcaklığın birkaç derece altında olduğunda, şöyle ortam bir kırıldığında, bir ılındığında bize yeterli olsun. Daha fazlasını istemeyelim.

Ne pişirelim akşama? Bu sıcaklarda şöyle güzel bir soğuk çorba iyi olabilir, tercih edebilirsiniz. Yeni hafta başlıyor. Bizim gibi pazara gittiyseniz eğer sebzeniz, meyveniz boldur. Aslında ne pişireceğim diye sormamak için pazara gitmek ya da market alışverişini biraz toplu yapmak lazım. En azından Edene olduğunu bildiğiniz için daha rahat hareket edersiniz. Peki ne yapalım? Efendim bugün 2002 yılından bir hatırlatmada bulunmuş takvim yaprağımız. Türk futbol milli takımı dünya üçüncüsü oldu diyor. Haziran bugün. Bakalım takvim yaprağımız ne diyor? Pirinç çorbası, etli patates, pilav, zerde. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Ama ben bir soğuk çorba rica edeyim lütfen. İçi bol buğdaylı olsun. Hafif böyle dereotlu olsun. Sarımsak istemem. Ama böyle süzme yoğurdu çırparak yapın lütfen. Yani öyle normal yoğurttan yapılınca o kıvam olmuyor. İşte süzme yoğurttan hafif açarak yapın. Buğday güzel helmelenmiş olsun. Hafif buğdayın suyundan da koyun. Güzelce karıştırın. Dereotu üstüne hafif bir zeytinyağı gezdirirseniz tamamdır efendim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun.

için okullar tatil oldu. Havuzlu sitelerde, tatile gidenler için tatil yerlerinde havuz dönemi başladı. Evinizin havuzu varsa ne ala, sizin için de başlamış demektir. Ama dikkat edin lütfen, çünkü havuzlar bize her zaman serinleme vaat etse de sağlık vaat etmiyor. Özellikle çok kişi tarafından kullanılan havuzlarda pek çok hastalık beraberinde gelebiliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Dikkatli olmadığınızda yaşayabileceğiniz hastalıklardan bir de kulak enfeksiyonları. İşte ne bileyim, gittiniz tatile bir hafta, ikinci gün kulak enfeksiyonu olduğunuz havuzdan su kaçtı kulağınıza ya da denizde. Tatil bitti sizin için. O ağrı 2-3 gün geçmeyecek. Geriye kalan son 2 günde zaten gitme psikolojisiyle, yani tatilin bitti eyvah psikolojisiyle geçecek. Dolayısıyla dikkatli olun ki tatiliniz keyifli, güzel geçsin. En çok çocuklar yapıyor bunu. Yüzerken değil ama atlarken özellikle kulağımıza su kaçma riski daha yüksekmiş. Uzmanlar böyle söylüyor. O yüzden mümkün olunca denize, havuza atlayarak değil yavaşça girmekte fayda var. Bunu kime söylüyorum? Bunu yetişkinlere söylüyorum. Bunu herhangi bir çocuğa söylememize imkan yok. Eğer denize atlama fırsatları varsa, böyle bir iskele ve bir kayık, yüksekçe bir yer, hiçbir şey olmasın, koşup atlamak. Yani onlara atlama demenin bir anlamı yok, biliyorum. Havuza, o kaydıraklar özellikle kulağa su kaçması riskini çok taşıyor. Ve yine su yutma riskini taşıyor. Her ne kadar bu havuzlar işte temizleniyor olsa da, özel teknolojilerde kimyasallar kullanılsa da, netice itibariyle bunların bir kimyasal olduğunu unutmamak lazım.

bazen dünyaya geliş amacımızı sorguluyoruz. Acaba daha önemli görevlerim var da ben mi bir şeyleri kaçırdım diye. Bilmiyorum. Özellikle çocuğu olanlar biraz daha o çocuğu nasıl yetiştirdiği konusunda dikkatli olmalılar. Bunun üzerine konuşalım bakalım. Kısa bir ara diyelim. Sağlık konuşmak üzere yeniden buluşacağız. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Doktor Ahmet Yasin Tekin, Türkiye Health Science'den GetAt hekimi bizimle birlikte. Bugün hem ozon tedavisini hem hacamat tedavisini konuşacağız ama bütün bunları konuşmadan önce GetAt nedir, nasıl bir başlığı var, altını nasıl doldurmalıyız, bunu konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Radyo seven bir doktor.
1: Evet.
0: Ne güzel. Radyo dinlemeyi, radyoculuğu seven bir doktor. Ahmet Bey, belki bunu da konuşuruz. Ama gençler özellikle ders çalışırken seviyorlar radyoyu,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ya benim de sizin programımızda eskiden üniversiteye çalıştığım seneyi çok dinlemişliğim vardır.
0: Bu da buradan kayıtlara geçsin yani. Evet. Doktorumuz bizim programımızı dinleyerek son derece başarılı bir eğitim öğretim dönemi bitirip tamamlayıp doktor olmuş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Ahmet Bey, Ahmet mi Yasin mi, hangisini kullanıyorsunuz?
1: Nasıl isterseniz.
0: Peki Ahmet Bey. Biz bugün GetAt konuşacağız ama GetAt'ın altındaki iki başlığı, ozonu ve hacamatı konuşacağız. Ben tabii ki önce GetAt hekimliği nedir, nasıl bir uzmanlıktır? İşte biz iç hastalıkları diyoruz. Onun altındaki branşları biliyoruz ama GetAt dediğimizde tam olarak onu nereye konumlandırmalıyız?
1: Efendim şöyle, dediğiniz gibi GetAt son zamanlarda özellikle daha çok duyduğumuz bir kavram. Ama hiç bunun evveliyatından çok bahsedilmiyor. GetAt aslında çok eskilere dayanan uygulamaların, toplumlara mal olmuş geleneksel uygulamaların ve günümüz güncel tıp yaklaşımlarının da belli bir kısmını içine alan bütünleştirici bir tedavi yöntemi diye özetleyebiliriz. Aslında adından belli, geleneksel ve tamamlayıcı. Şimdi tarihçesinden biraz bahsedecek olursak, özellikle 1978'de Almaty imzalandığı dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri bu geleneksel tıbbi uygulamaları kendi sistemlerine entegre etmeleri konusunda bir tavsiyesi vardı.
0: Yani aslında bizim pozitif tıp dediğimiz, pozitif bilim dediğimiz tıbbın geleneksel tıbbı reddetmediğini, tam tersi onu kendi tıpları, yani kendi tıp uygulamalarını bu pozitif tıbbın içine yerleştirmelerini, evet, istediğini söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Şu anda. Çünkü bir ayrım yok yani
1: kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Hepsi birlikte güzel. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü 2002 yılında, 2014 yılında ve bu sene 2025 yılında strateji planları yayınladı. Bu strateji planları 2002 yılında yine aynı şekilde ülkelere sağlık sistemlerinde özellikle koruyucu hekimlik bazında entegre etmelerini önermekteydi. 2014'te ise biraz daha işin standartlarını oluşturma konularında ülkelere ve bakanlıklara tavsiye niteliğinde bir strateji planı yayınlamışlardı. Şimdi bu sene 2025 yılında yayınlanan strateji planında ise çok büyük bir kavram değişikliğine gittiler. Geleneksel, tamamlayıcı ve bütünleştirici tıp kavramı girdi. Artık Dünya Sağlık Örgütü ülkelere şunu öneriyor. Bunu sağlık sisteminize entegre ettiniz veya ediyorsunuz veya edeceksiniz. Bununla birlikte artık bu işin bilimsel tarafına odaklanın. Daha fazla tıbbi yayın, daha fazla tıbbi literatür ve branşlar arası artık bütünsel bir yaklaşım tavsiye ediliyor.
0: Yani ikisi birbirinden ayrı olmasın, ikisini birlikte uygulayalım diyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir doktora gittiğimizde, biz şimdi biraz daha bizim anlayabileceğimiz kısmına dönelim. Biz bir doktora gittiğimizde, doktor bize bir reçete yazdığında, bu reçete bazen tamamlayıcı tıp kısmından olabilir, bazen bir ilaç yazıp onu diğeriyle birleştirebilir, bazen buna bir uygulama ekleyebilir, bazen bir noktaya yapılacak bir masajı ekleyebilir.
1: Kesinlikle, yani bundan daha güzel bir özetleme olamazdı herhalde. Şimdi özellikle geçmiş yıllarda, şimdi bizim ülkemiz tarafına gelelim, 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı geleneksel tamamlayıcı tıp yönetmeliğiyle aslında bu uygulamalar bizim ülkemizde resmiyet kazandı. Sağlık Bakanlığı dedi ki, bu 15 ana uygulamayı ben geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamına alıyorum. Eğitimlerini ben bakanlık olarak vereceğim. Hekimleri ben ruhsatlandıracağım. Klinikleri ben denetleyeceğim.
0: Nedir bu branşlar?
1: Şimdi 15. 15 ana branşı özetleyecek olursak, hepsini şu an ezbere sayabilirim.
0: Yok, hayır, hani başlıklar itibariyle.
1: Genel olarak akupunktur, ozon tedavisi, kupa tedavisi, osteopati, larva terapi, magot, aynı zamanda magot terapi de diyoruz.
0: Arılarla yapılan tedaviler,
1: apiterapi, akupunktur, ozon tedavisi var yine bunların içerisinde.
0: Bugün konuşacaklarımız.
1: Mezoterapiler var, karyoprakti var, refleksoloji var, müzik terapi var. Biraz karışık
0: saydık. Saydık
1: hepsini, saydım mı bilmiyorum ama.
0: Hepsini saydık zannediyorum. Şimdi bunlar aslında bizim kendi tarihimize baktığımızda da, işte ne bileyim, saraylarda aslında yapılan tedavi, işte suyla tedavi yapmış, sesle tedavi yapmış, arılarla tedavi yapmış, bazen kokuyla tedavi etmiş. Yani aslında insanı iyileşmeye açan bir sürü şey de, iyileşmek için, o esenlik hali için önce bizim duygusal olarak da tedaviyi kabul edebilir hale gelmemiz lazım. Yani düşünün, hastasınız, ağrınız var. Önce bir sakinleşmeye davet ediyor doktor. Biraz sakinleş diyor ki doğru cevap verebilsin, teşhisi koyabilmek için hastadan doğru cevap alabilsin. İşte hepsi bir araya geldiğinde aslında işin en önemli tarafı bu, bütünleştirici tarafı, hastanın bütünlüğünü korumak anlamında da kıymetli.
1: Kesinlikle. Yani biz hastamız geldiğinde sadece bir belirli ağrı semptomuna değil, aslında onun hayat standartlarına, işte beslenmesine, uykusuna, stres durumuna, içinde olduğu haleti ruhiyesine ve şikayetlerinin tamamına, yani bir bütün olarak ele almaya çalışıyoruz. Hı hı. Genel aslında tıbbi yaklaşımlar bu yönde ilerlemeye, yani özellikle evrilmeye, hı hı, başladı. Her branş kendi içerisinde bir bütünsel yaklaşım standardı belirlemeye başladı. Keza multidisipliner olarak branşlar birbirleriyle işte daha fazla iç içe girmeye başladı. Neden? Şimdi branşlaşma beraberinde tabii ki spesifik alanlara da uzmanlaşmayı bir beraberinde getiriyor, ama bu genelden uzaklaşmayı gerektirmiyor. Bu şekilde branşlar, hı hı, birbirleriyle multidisipliner olarak hastaları ele aldığında çok daha güzel sonuçlar, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde edebilmekteyiz.
0: Bir de zannediyorum bu GETAT'ta önemli olan sadece teşhis koymak değil, tedavinin bir parçası hastada hastalığa yol açan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi böyle olduğunda işte tansiyonu yüksek hastanın, tamam, tansiyon yüksek, teşhis koydu doktor. Ama neden yüksek? Acaba bu tansiyonu yükselten ne var başka? Neyi düzelterek belki tansiyonunu da düzeltebiliriz konuşmaya başladık şimdi.
1: Evet.
0: Hastayı bir bütün halinde sadece sonuçları ve kullanacağı ilaçlar üzerinden değil, ona yol açan sebepleri de ortadan kaldırarak kendi esenlik halini bütünlemesi üzerine bir kurgu oluşturuyoruz ki bu gerçekten insan bedenine de en saygın, en saygılı tedavi biçimi bence.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çok
0: güzel. Çünkü bazen kullandığımız ilaçlar başka bir hastalığa da yol açabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi benim sorularım var. Ozon tedavisiyle başlayacağım. Çünkü benim sevdiğim tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Son yıllarda çok popüler oldu. Bazıları çok eleştirdi. Sonra işte Türkiye'de ürünle ilgili, maddeye ulaşmakla ilgili problem yaşandı tedavide kullanılan ozona. Ama bazen de döndük baktık ki, dedik ki sonuçları itibariyle değerlendirdiğimizde, ya hakikaten uygulama öncesi ve sonrası arasında çok ciddi farklar var. Şimdi nedir ozon tedavisi, oradan başlayalım.
1: Evet, şimdi ozon tedavisiyle alakalı hepsinden konuşmadan önce şu bilgiyi vermek isterim. Şimdi burada anlattığımız şeyler tedavinin genel hatlarıyla alakalı bilgilendirmeler. Bir tedavi yönteminin kişiye uygun olup olmadığını mutlaka bir hekim muayenesi ve kişi özelinde bireysel planlamalarla oluşturmaktayız. Bu uyarıyı yaptıktan sonra şimdi tanımlamama geçebilirim.
0: Bu yasal uyarı,
1: evet,
0: diyoruz ya.
1: Evet, bu kamu spotundan sonra. Ozon tedavisi aslında 3 oksijen atomundan oluşan bir bir maddedir ozon gazı. Hı hı. Doğada gaz halinde bulunur. Ozon aslında doğada bulunan en güçlü oksidanlardan biridir.
0: Hı hı.
1: Şimdi bunu söylediğim zaman şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor. Ya oksidan bir şeyi biz niye veriyoruz?
0: Evet, biz yani antioksidan almıyor muyuz?
1: Evet.
0: Değil mi dışarıda?
1: Bazen bununla alakalı bilgi kirliliği olabiliyor. İşte ozon antioksidandır, ozon antioksidan değil. Aslında ozon çok güçlü bir oksidandır. Ancak biz bununla vücutta düşük dozlu bir oksidatif stres oluşturarak antioksidan mekanizmaları, hey kendine gel merhaba.
0: Tetiklemeye çalışıyoruz.
1: Evet, tetiklemeye çalışıyoruz. Aslında ana fikir olarak, hani böyle abiyane tabirle özetleyecek olursak, biz ozonla vücutta bir oksidatif stres oluşturup vücudun kendi bağışıklık mekanizmalarını, hücresel mekanizmalarını, mitokondriyel mekanizmalarını uyararak kendi bağışıklığını güçlendirmesini. Yani aslında GETAT uygulamaların hemen hemen hepsinde ana amaç şudur. Vücudun kendi eczanesine, vücudun kendi gücünü arttırarak veya vücudun kendi tamir mekanizmalarını
0: iyileştirme
1: üzerinedir. Ana amaç budur. Şimdi ozonda nasıl bir mekanizma işliyor? Böyle kısaca özetlemek gerekirse, lütfen, çok terminolojiye de girmeden,
0: evet,
1: anlaşılacak
0: bizim,
1: şekilde.
0: Bizim anlayabileceğimiz gibi olsun lütfen.
1: Şimdi ozonla kan bir araya geldiğinde, burada tabii ozonun insana verilebileceği çok farklı yöntemler var ama burada ana, en sık kullandığımız majör uygulama dediğimiz, hı-hı, majör otoimmünoterapi dediğimiz kan ile yapılan uygulamalardan anlatacağım.
0: Yani dışarıdan bir tabletle alabileceğimiz bir şeyden bahsetmiyoruz. Kan yoluyla
1: tabii,
0: yani
1: ki
0: bir kliniğe giderek, evet, bir hastaneye giderek almamız gereken, evet, bir tedavi. Bunu da altını çizelim. Mutlaka bu tedavilerin bir hastanede bir doktor tarafından yapılması gerekiyor.
1: Şimdi onun özel setleri var. Özel setlerimizde hastanın belirli bir miktar kanını alıyoruz. Sonra belirlediğimiz konsantrasyonda ozon oksijen karışımı biz bu setin içine veriyoruz.
0: Bunlar.
1: Evet, aynı anda oluyor. Hepsi yaklaşık 3-5 dakikalık süreç içerisinde, tamam, oluyor. Biz bu ozon gazını kan ile birleştirdiğimiz zaman orada bir reaksiyon meydana geliyor. Şimdi ozon oksidan olduğu için orada bir oksidatif stres ürünleri, reaktif oksijen türevi dediğimiz ürünler meydana geliyor. Tabii ki bu kandaki antioksidan mekanizma tarafından saniyeler içerisinde yok ediliyor. Şimdi bizim istediğimiz reaksiyon zaten bunun gerçekleşmesi. Hı hı. Sonrasında biz seti ters çevirip kan hastaya geri verirken biz orada aslında lipid oksidasyon türevleri dediğimiz ürünleri kana veriyoruz.
0: Yani aslında orada tüpün içinde ya da işte kanın bulunduğu yerde bir hareket var, bir evet. eylem var ve biz onun sonucunu evet. kana tekrar geri veriyoruz hastaya.
1: Peki. Bunun sonucunda kanda vücutta belirli mekanizmalar tetiklenmiş oluyor. Örnek veriyorum, eritrosit dediğimiz oksijen taşıyan hücrelerimizin oksijen taşıma kapasitesi ve dokuya oksijen bırakma kapasitelerinde artış söz konusu hı-hı. oluyor. Trombosit dediğimiz kan pulcuklarında büyüme faktörü salgılayan hücrelerdir bunlar. Büyüme faktörleri de şu işe yarar. Şimdi büyüme faktörü deyince sadece büyütüyor gibi bir algı olabilir isminden ama.
0: Ya da gençlere uygun da hani ileri yaşa uygun
1: yok,
0: değil gibi.
1: Aslında vücuttaki böyle tam yani böyle abi yani tabirle söyleyecek olursak böyle vücuttaki tamir mekanizmalarını veya nerede bir problem varsa onun giderilmesine yönelik salgılardır bunlar. Mesela trombositler üzerinden büyüme faktörlerinin salgılanmasının uyarılması. Kemik iliğinde kök hücre uyarısının bulunması. Aslında anti-aging etkisi de biraz buradan
0: şimdi
1: yaklaşıyor.
0: Şimdi soracağım aslında.
1: Keza vücutta oksijenizasyon kapasitesinin artışına bağlı mitokondriyal uyarıma bağlı kişilerde bir enerji hissetme. Veya
0: anlık mı bunlar yoksa belli bunlar bir vadeye mi yayılıyor?
1: Şimdi ozonun belli etkileri kısa vadeli etkiler. Belli etkileri uzun vadeli etkiler. Şimdi neye göre kısa, neye göre uzun? Şimdi kısa vadeli etkiler dediğimiz mesela ozon mükemmel bir antimikrobiyaldir. Antimikrobiyal dememin sebebi hem antifungal yani mantarlara karşı hem antiviral hem antibakteriyel etkisi vardır. Kendi ozon gazı olarak. Hı hı. Şimdi vücutta da özellikle biz enfeksiyon süreçlerinde iyileşmeyen şeker hastalarının diyabetik ayak dediğimiz hastalıklarında bunları destekleyici tedavi olarak kullanabilmekteyiz. Bunun haricinde kısa vade etkiler olarak mesela hemen hissediyor muyuz dediğiniz kişi seans sonrasında eğer vücutta ciddi bir toksiklik veya bir inflamatuar süreç dediğimiz hani böyle enfektif bir süreci veya inflamatuar bir süreci yoksa o gün gerçekten kendimi daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimlerde bulunabiliyor ama dediğim gibi bütün yanıtlar kişisel hani herkes de böyle olacak diye bir kaide daim hiçbir zaman diyemeyiz.
0: Ama beklediğimiz tepki anlık bir tepki değil aslında.
1: Değil. Bunu gün içerisinde yayılmış olarak ve bazı uzun vade etkileri örneğin vücutta genel bir metabolik düzenleme yaptığı için mesela bazen kişiler bize işte saç tırnaklarımda güçlenmelerim oldu veya kendimi çok daha dinç hissediyorum şeklinde geri bildirimler verebiliyorlar. Şikayet bazlı işte çok farklı geniş spektrumda uygulayabildiğimiz bir alan olduğu için ozon pek çok branştan hastalar bize ozon tedavisi için başvurabiliyorlar veya hekimler tarafından yönlendirilebiliyorlar.
0: O zaman şöyle adım adım gidelim. Bir kere tek seanslık bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Evet, önerdiğiniz nedir?
1: Şöyle eğer amacımız ağır gribal enfeksiyon geçiren birini hızlı toparlamaksa aslında birkaç seansta istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Orada aslında nasıl bir tedavi planı yapacağımızla hı-hı. alakalı yine bireysel bir durum söz konusu. Bazı hastalarımıza 1-2 seanslık tedaviler önerebildiğimiz oluyor. Bazen 10-12 seanslık tedaviler önerdiğimiz oluyor. O tamamen kişiye göre değişebilen bir süreç.
0: Peki. Basit bir gribal enfeksiyondan tutun da daha ağır hastalıklara kadar tedavinin tamamlayıcısı olarak biz ozonu öneriyoruz. Bunları biraz nokta atışı hastalıklar olarak gidelim. Diyabet dediniz.
1: Diyabetik,
0: faydaları
1: evet, özellikle
0: olduğunu
1: söylediniz. Ayaklarda yani hı-hı. geçmeyen, iyileşmeyen yaralarda hı-hı. torbalama dediğimiz cilt dışından uygulanan bir yöntemle hı-hı. uygulamalar yapabiliyoruz. Keda yine kadın hastalıklarında geçmeyen enfeksiyonlarda, mantar enfeksiyonlarında direkt bölgeye hı-hı. insüflasyon dediğimiz bir yöntemle uygulanarak kadın hastalıkları doğum uzmanlarıyla birlikte yaptığımız vakalarımız oluyor. Hı hı. Onun haricinde genelde en sık uyguladığımız şey aslında kişilerin kendi iyilik hallerini ve bağışıklıklarını korumak, hastalıklardan korunmak amacıyla yaptırdığı için hı hı. Tabii ki spesifik tedavilerde özellikle otoimmün hastalıklarda ozonun ayrı bir kullanımı söz konusu.
0: Otoimmünden kastınız?
1: Otoimmün hastalıklardan
0: romatizmal
1: hastalıklar.
0: Sedef
1: hastalıkları, otoimmün yine bağırsak hastalıkları, hı hı. Haşimoto tiroidi dediğimiz otoimmün tiroid problemi olan hastalarımızda ayrı dozajlamalar kişiye özel yine planlamalarla destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak uyguladığımız vakalarımız var.
0: Peki gelelim işin çok konuşulan, çok merak edilen anti-aging tarafına. Ozon öyle bir lanse edildi ki sanki genç kalmak yetmedi, gençleşmek isteyenler her yıl belli periyotta ozon tedavisi almalıdır. Bu doğru mu?
1: Ya şimdi bu tarz genellemeleri yapmak her zaman biraz tehlikelidir. Çünkü herkeste reaksiyonlar ve beklenen yanıtlar farklı olduğu için ancak bir hastamızı genel anlamda tetkiklerini yapıp muayenesini yaptığımızda herhangi bir buna karşı bir durum söz konusu değilse Bizim belli yaklaşımlarımız var, haklısınız. Örneğin belirli seans ozonu yaptıktan sonra aylık hatırlatma dozu önerdiğimiz hastalarımız oluyor. Veya ben aylık hatırlatmaları istemiyorum, ben seneye bir periyot daha ozon almayı istiyorum şeklinde geri bildirim veren hastalarımız oluyor. Onlarla da öyle gittiklerimiz oluyor. Bazen size uygun değil, size farklı tedavi yöntemleri öneriyoruz dediklerimiz oluyor. Ozonu yapmayı reddettiğimiz hastalarımız oluyor. Örnek veriyorum, gebe hastalarda veya belirli onkolojik hastalıklarda. Aslında onkoloji hastalarının belli gruplarında destek tedavisi olarak onkologlar tarafından da önerilmekte. Belirli gruplarda yapamamaktayız. Kanama bozukluğu olan kişilerde.
0: Onlar zaten çok riskli bir grup.
1: Evet, riskli grupların hepsine yapılabilir şeklinde bir yorumumuz yok. Yapılamayan durumlar muhakkak ki var. Bu her türlü tıbbi uygulama için geçerli. Birazdan konuşacağımız hacamatta da geçerli.
0: Evet, aynen. İşte özellikle kanama deyince işte kontrolde bazı kullandığı ilaçlar
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet, kesinlikle.
0: Onları mutlaka o biraz önce söylediğimiz o GETAT'ın bütünleştirici kısmı aslında biraz da bireyselleştirmek anlamına da geliyor. Çünkü tıpta şu anda konuştuğumuz şey, hatta bazen ilaçların bile sadece hastaya özel hazırlanmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla GETAT aslında çok kişiye özel. Birebir doktorla hastanın en uzun zaman geçirdiği tedavi yöntemi diyebiliriz. Yani doktor teşhisi koyuyor, ilacı yazıyor ve hastayı gönderiyor. Ama GETAT'ta hasta ve doktor uygulama sırasında çok uzun zaman geçiriyor birlikte. Bu hastalığın konuşulmasına, hastanın daha iyi anlaşılmasına, belki rahatladığı için kendini daha iyi ifade etmesine de yardımcı oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Hatta şu an bahsettiğiniz şey benim aklımda hemen şöyle bir bilgi uyandırdı. Şimdi özellikle son yıllarda bu GETAT uygulamalarına yönelik klinik araştırmalar, bilimsel yayınların sayısı ciddi oranda artmış bulunmakta, ama aslında bu uygulamalarla alakalı yapılacak yayınların önündeki en büyük engel de tam olarak bahsettiğiniz şey. Şimdi bir tedavinin bilimsel bir çalışmaya konu olup klinik çalışma haline gelebilmesi için bir standart tedavi şeması olması gerekiyor ve herkese aynı tedavinin uygulanması ve onun sonucuna göre faydalı mı değil mi istatistiksel analizlerinin yapılması gerekiyor. Şimdi GETAT'ın fıtratını aslında bu karşı olduğu için şimdi bizde her hastalığın tedavisi kendisine özgüdür. Örnek veriyorum, akupunkturda. Size yapacağım bir akupunkturla arkadaşlarımıza yapacağım akupunkturların arasında çok ciddi farklar olacaktır. Aynı semptomla, aynı şikayetle gelseniz bile.
0: Bir sürü değiştiren faktör
1: evet,
0: var
1: pek
0: çünkü.
1: Pek çok değiştiren faktör var. Çevresel faktörler var, sizin beslenmeniz var, uyku durumunuz var, stres durumunuz var. Pek çok dediğiniz gibi faktöre bağlı. Ancak buna rağmen belirli standartizasyonlar sağlanarak klinik çalışmalar yapılıyor, faydalı oldukları gösteriliyor. Daha çok büyük çalışmalara ihtiyacımız da var. Umarım önümüzdeki yıllarda ve günlerde daha büyük vaka gruplarıyla da çalışmaları yapma fırsatımız olur.
0: Ve daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
1: Daha genel sonuçlara ulaşabiliriz.
0: Peki şimdi yine ozon tedavisi için ne kadar zaman ayırması gerekir kişinin? Özellikle büyük şehirlerde günlük telaşta, yani sadece bir hafta sonunda mı vakit bulmalı, yoksa iş arasında gelip tedavisini alıp devam edebilir mi gününe?
1: Şöyle majör terapinin seans süresinden yine bahsedeyim.
0: Evet, kanla.
1: Kan üzerine uyguladığımız seansların yaklaşık 20-25 dakikalık bir vaktini alır hastamızın. 20-25 dakika içerisinde seansımız tamamen bitmiş olur. Biz genelde majör ve minörü birlikte yaparız. Hani az önce majörü anlattım. Minör dediğimizde kişinin yine küçük bir miktar kanıyla ozon gazını enjektörde karıştırdıktan sonra intramusküler kas içi aşı gibi. Uygulama yöntemimiz. O da orada da bir steril inflamasyon dediğimiz, orada bir bağışıklığı uyarıcı bir reaksiyon elde etmek amacıyla uyguladığımız bir yöntem.
0: Peki anti-aging tarafını konuşalım.
1: Evet.
0: Yani bizi gençleştirir mi? Nasıl gençleştirir? Gençlik için yani ya da sağlıklı yaşamak için ya da olduğumuz an biraz daha genç görünmek için nasıl bir ozon tedavisi öneriyorsunuz?
1: Şimdi anti-aging'den bahsedeceksek aslında tek başına ozondan bahsedemeyiz. Aslında tek başına hiçbir yöntemden bahsedemeyiz. Öncelikle kişilerin beslenmesini düzenlememiz gerekiyor. Belirli gündelik alışkanlıklarını düzenlememiz gerekiyor. Belki günün içerisindeki belli rutinlerinden vazgeçirmemiz veya ona yeni rutinler kazandırmamız gerekiyor. Ha,

0: Türkiye Hastanesi'nden Getat Hekimi Doktor Ahmet Yasin Tekin bizimle birlikte bu defa hacamat konuşuyoruz. Ozon tedavisinden konuştuk. Bu arada 0212 454 5646 sizi de yayına bekliyoruz. Hacamatla ilgili sorularınızı, ozon tedavisiyle ilgili sorularınızı alabiliriz. Şimdi hacamat deyince aslında yabancısı olmadığımız bir uygulama. Evet. Yani hakikaten geleneksel tedavide aklınıza ne gelir derseniz akupunktur çok bizden değil ya da uzaklaşmışız, onu saymam. Ama hacamatı sayarım, kupayı sayarım geleneksel tedavide. Belki biraz hani böyle o masajla yapılanlar, işte olmalar, kırıklar, çıkıklarda eğer hani burada bir masaj tekniği varsa belki onu, ama ilk aklıma gelen hacamat olur herhalde.
1: Herhalde toplumumuzda da şeyde, en sık uygulanan, sık uygulanan işlem de herhalde Getat çatısı içerisinde ülkemizde hacamattır diye düşünüyorum. Yani kupa tedavisi.
0: Evet.
1: Evet, aslında kupa tedavisi dediğimiz şey, evet, özellikle
0: hacamat ve kupayı ayıran kesim midir?
1: Şöyle, aslında bizim hacamat bizim toplumumuzda verilen adı diyebiliriz. Uluslararası literatürde cupping terapi diye geçer, kupa tedavisi. Yaş ve kuru kupa olarak. Kuru kupa dediğimiz kesik atmadan sadece negatif basınçla vücutta bir kupayla oluşturduğumuz negatif basınç etkisi, ona bağlı oluşan mikrosirkülasyon dediğimiz işte dolaşımın hızlanması, bölgedeki lokal travma sonucu özellikle ağır sendromlarında kullandığımız bir yöntem diyebiliriz. Hacamatta ise yine negatif basınç söz konusu. Ancak bundan sonra temizledikten sonra bölgeyi, antisepsiyi sağladıktan sonra yüzeysel mini kesiler atıp oradaki kanla beraber doku arası sıvı dediğimiz sıvıların negatif basınç yoluyla vücuttan uzaklaştırılması dediğimiz yönteme biz kupa tedavisi
0: ne fayda bekliyoruz diyoruz. Biz bu tedaviden niye kesiyoruz, niye kan atıyoruz ya da niye kimi zaman kuru, kimi zaman da işte kesiyi yaparak, kan akıtarak yapıyoruz?
1: Şöyle, uygulama yöntemi olarak neden kuru veya yaş olarak ayırıyoruz? Orada yine hastamızın şikayetine yönelik, uygulama amacımıza yönelik uygulama. Mesela kuru kupayı daha çok ağır sendromlarında veya işte kas tutulmalarında bu tarz şikayetlerde yapıyoruz diyebilirim. Hem biraz daha hızlı bir tedavi olmuş oluyor. Negatif basıncı oluşturup, hatta bazen o basınçla birlikte orada uyarıyı arttırmak için bir kupa masajı yapıp orada bir kanlanmanın artışı, orada bir lokal mikrotravma oluşturup tamir mekanizmanın uyarımı amaçlı yaptığımız bir uygulama. Ama esas konumuz bizim yaş kupa, yani hacamat. Şimdi hacamat dediğimiz uygulama ya dair en eski yazılı eserler M.Ö. 600'lere kadar antik Mısır'da papirüslere kadar dayanıyor. Bunlar yazılı eserler. Artık ne kadar yazılı uzun süredir yapıldığına dair bilgimiz yok. Ancak özellikle işin içine İslam sonrası İslam tıbbıyla birlikte işin manevi yönünde katıldığı için bizim ülkemizde yapılan uygulamaların çoğu da bu statüdedir. İş tabii ki başka bir boyut almış. Şimdi burada işin biraz fizyolojisinden bahsedecek olursak bizim hacamattaki ana amacımız bir detoks yapmak. Vücuda bir detoks uygulamak. Tabii bunun beraberinde az önce saydığım gibi işte oradaki dolaşımı arttırmak, mikrotravmaya bağlı oradaki inflamatuar süreçleri oluşturup vücudun kendi tamir mekanizmalarını tetiklemek, bir ağrı için işte kapı kontrol mekanizması dediğimiz ağrı sendromlarında aslında omuriliğimizden ağrıyı taşıyan liflerin ağrı liflerini blok etmesiyle ağrı duygusunun azaltılmasını amaçlayan uygulamalarımız da söz konusu. Yani biz burada yine bir taşlı birkaç kuş vurmaya çalışıyoruz aslında. Hacamatta bizim dediğim gibi esas amacımız orada bir vücutta bir detoks etkisi oluşturmak.
0: Yani aslında şey diyorlar ya, belli zamanlarda yapın, vücudunuzdan kirli kan gitsin. Tek amacımız o kirli kanı uzaklaştırmak mı? Bazen hastalık gruplarına göre nereye yapılacağı, ne kadar derinlikte yapılacağı, kaç tane yapılacağı, kaç tekrar yapılacağı ya da işte takvime göre doğru zamanın bulunması gibi detaylar da konuşuluyor.
1: Ya şimdi burada vücuttan kirli kanı uzaklaştırmak belki abi yani tabirle söylenecek bir tabirdir ama tıbbi olarak böyle bir şey söylemek çok söz konusu değil. Ya şöyle, kirli kan vücutta zaten dolaşmaz. Akciğerde sürekli bizim kanımız aslında temizleniyor ama aslında oradaki kirli kan tırnak içerisinde şöyle bir manası var. Bizim hacamattaki amacımız şu. Örnek veriyorum, ben size şu an bir seansı canlandırayım.
0: Lütfen.
1: Hastamız geldi. Noktalarımızı belirledik, şikayetlerine yönelik veya şikayetleri yok.
0: Önce şikayeti dinliyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Sonra noktaları belirliyorsunuz. Çünkü her hastalığa göre farklı yerler
1: tabii ki.
0: Kesiliyor.
1: Yani şöyle, vücutta özellikle bu GETAT uygulamalarında şöyle de bir nokta var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Farklı farklı

0: yöntemlerle aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Mesela hacamat noktalarının hemen hepsi aynı zamanda akupunktur noktasıdır.
1: Hmm.
0: Biz bir şekilde vücudun o bölgedeki özelleşmiş noktalarını uyarmayı da amaçlıyoruz. Hatta yurt dışında akupunktur uygulaması ile kupa uygulamaları, kuru kupayı birleştiren uygulamalar da söz konusu. Önce akupunktur iğnesiyle iğneleyip ardından kupayla negatif basınçla vakumlayarak.
1: Aynı yere
0: tabii,
1: mi
0: yapıyor? Aynı yere bu şekilde uygulamalar da söz konusu. Bizim ülkemizde çok yaygın bir kullanımı yok ama yurt dışında özellikle Çin, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde bu tarz uygulamaları sık görebiliyoruz. Şimdi konuyu çok dağıtmadan hacamat özelinde geri döneyim.
1: Tekrar hastamızı yatırdık.
0: Evet, şimdi hastamız geldi, şikayetlerini söyledi, muayenesini yaptık. Uygun mu değil mi baktık, hacamat için uygun bir hastamız. Hastamız sedyeye uzandı. Noktalarımızı belirledik. Önce tek kullanımlı kupalarla negatif bir basınç oluşturuyoruz. Orada aslında bir staz dediğimiz bir kan toplanmasını tetiklemeye çalışıyoruz. Ardından kupalarımızı açıyoruz. Bu ilk kupalama kısmıydı. Ardından orayı uygun bir şekilde temizliyoruz.
1: Sterilize
0: ediyoruz. Aynen öyle. Ardından tek kullanımlık yine bistürlerimizle çok ince yüzeysel kesikler atıyoruz. Ardından tekrardan ikinci kupalama dediğimiz tekrardan kupayla negatif basıncımızı
1: kesilen
0: oluşturuyoruz.
1: Kesilen yere kupa basıyoruz.
0: Evet, bu sefer kupa kapatıyoruz. Burada ne olmuş oluyor? Bir, bölgedeki kılcal damarlardan tabii ki oraya bir miktar kan süzülmüş oluyor. Beraberinde o bölgedeki işte doku arası sıvı dediğimiz, hücreler arası sıvı dediğimiz bölgeden işte hem lenfatik akımdan hem o hücresel doku arası sıvıdan bir miktar sıvı çekmiş oluyoruz. Aslında biz burada bir nevi vücudu şey mantığıyla süzüyoruz diyebiliriz. Şimdi bizim böbreklerimiz şu şekilde çalışır. Bir damar yumağı vardır. Etrafında da bir onu saracak kapsül vardır. Ve bunun ikisinin arasında bir basınç farkı vardır. Bu basınç farkına bağlı olacak şekilde idrar oradan süzülür. Aslında biz burada, yani bu tabii ki bir AVN tabirle özetlemek için bu benzetmeyi yapıyorum. Biz orada bir negatif basınç alanı oluşturup doku arası sıvıdan ve oradaki kılcal damarlardaki sıvıdan, kandan bir süzüntü elde etmeye çalışıyoruz. Aslında vücuttaki detoks etkisi biraz bu yüzden detoks diyoruz. Veya belki halk arasında kirli kan uzaklaşılıyor tabiri de bu mekanizma üzerinden bu şekilde kirli kan diye ifade ediliyor olabilir. Herhalde özetledik diye düşünüyorum o kısmını.
1: Şimdi burada kupayı bastığınızda ya da kesi atıldığında her zaman kan çıkmaz.
0: Evet, veya kişiye bazen göre kiminden çok kiminden az çıkabilir.
1: Bazen gaz çıkışı olabilir.
0: Evet.
1: Peki bunları yorumlar mısınız bizim için? Ne bekliyoruz biz? Kesi attığımız andan itibaren ne görüyoruz? Ya da ona bakarak bir şey söylemeniz mümkün mü?
0: Ya orada şu şekilde oluyor. Evet, hastalarımız hep soruyor. Hocam nasıl geliyor? Gelene göre bir yorum yapabilir misin şeklinde. Aslında oradaki kanın miktarının fazla veya az gelimi kişinin su içmesine bağlı, spor alışkanlıklarına bağlı, hareketli mi yoksa duran bir yaşama mı sahip, ona bağlı. Veya kişinin kilo durumuna bağlı olarak bazen çok veya az gelebiliyor. Aslında orada çok veya az gelmesine göre şöyle yorumlar tabii ki yapabiliyoruz. Bazen böyle çok az miktarda kan gelen kişilerde şey diyebiliyoruz. Aa evet, siz sanırım çok su içmiyorsunuz. Hani veya işte aslında su içiyorum dediğinde o zaman hareketimiz az. Hani onu etkileyen faktörlerden birinde bir problem var demek şeklinde bir yorumda bulunabiliriz. Ancak İşte bu noktadan fazla geldi, şu noktadan
1: rengi
0: çok geldi.
1: Şöyleydi.
0: İşte rengi böyleydi, rengi aslında kanın rengi oksijenizasyonunu gösterir. Ne kadar kan oksijene doygunsa o kadar parlak ve açık bordo renk alır. Ne kadar oksijenizasyonu düşükse de daha koyu, böyle siyahımsı, kahverengisi.
1: Kirli denmesi ondan,
0: evet,
1: belki.
0: Belki de o yüzdendir. Özellikle mesela viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde, şimdi ozon setinde kanında aktif gördüğümüz için viral enfeksiyon geçirdiğimiz dönemlerde özellikle kanın rengi çok koyulaşır. Böyle koyu kahverengi, siyahımsı böyle bir hare alır. Ama mesela oksijenizasyona doygun bir kansa çok daha parlak bordodur. O kişiler arasında kan rengi farkları biraz da ona bağlı aslında.
1: O zaman buna bakarak bir şey yapmak yerine sonrasında bekleyeceğimiz iyiliğe bakarak,
0: evet,
1: yorum yapmak
0: kesinlikle
1: lazım. Hacamat yapıldı, doğru noktalara yapıldı. Hasta kalktı ayağa. Bir kere tabii hani bunun için hep öyle bir soru da gelmiş, onu da soracağım. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Hacamat yaptırabilir miyim? Çok karşılaştığımız bir soru zaten. Evet. Sosyal medyadan sormuşlar.
0: Şöyle, belirli kan sulandırıcı ilaçların hacamata bir manisi olmayabiliyor ama bazı grup ilaçları kullanan kişilerde uygulamayı yapamıyoruz. Çünkü bu ilaçlar kanama zamanı dediğimiz süreyi uzatıyor ve bu tarz kişilerde hani kesik attığınızda kanamanın çok uzun sürmesi belli problemlere neden olabiliyor. O yüzden yine burada bireysel bazlı hastanın az önce özetlerken orayı unutmuşuz. Çok güzel bir soru olmuş. Teşekkür ederiz sorana. Bize de hatırlatmış oldular.
1: Evet.
0: Kişi geldiğinde şikayetlerini dinlediğimizde tabii ki muayene sırasında biz kullandığı ilaçları da sorguluyoruz. Geçirdiği ameliyatları da sorguluyoruz. Aktif o anki bir enfeksiyon süreci veya bir hastalık sürecinde miyiz? Bunları hep detaylıca konuşuyoruz. Ardından karar veriyoruz. Bu yüzden hani her kan sulandırıcı kullanan yaptıramaz diyemem ama belirli grup ilaçları kullanan kişilerde hacamat uygulamalarını yapamıyoruz. O yüzden mutlaka işlem öncesinde hekiminizle bu konuları konuşmalıyız.
1: Hiç atlamadan bilgi vermek lazım. Yine çok merak edilen bir soru. Özellikle dizlerdeki hareketsizliğe hacamat iyi gelir mi?
0: Burada şöyle, altında yatan organik nedene bağlı. Şimdi orada kıkırdak bozulması mı var ya da kemiksel bir problem mi var veya işte çapraz bağlarda mı bir hasar var? Bu tarz şeylerin önce bir hani ortopedi hekimi tarafından detaylıca bir değerlendirilip altta yatan sebebin tedavi edilmesi lazım. Biz burada tamamlayıcı ve destekleyici olarak diz ağrılarında belirli grup hastalara hacamat uygulaması yapıyoruz. Evet. Ama burada da vaka seçiyoruz dediğim gibi. Hani herkese yapıyor muyuz? Hayır. Ama hasta uygunsa tabii ki dizden de uyguladığımız vakalarımız oluyor. Bazen travma sonrası işte mesela örnek vereceğim. Bir motor kazası geçirdi hastamız, Allah korusun. İşin işte kırıklar oldu vesaireler oldu. Ayağımızda ya da bileğimizde ödemler oldu. İşte bir alçı dönemi atlattık ama ödemimiz, morluklarımız geçmiyor. Bu tarz süreçlerde o bölgedeki dolaşımı hızlandırmak amacıyla ve bölgedeki tamir mekanizmalarını daha çok uyarmak amacıyla o bölge üzerinden değil ama yakın bölge üzerinden uygulama yaptığımız vakalarımız da oluyor.
1: Yakın zamanlı bir kazadan bahsediyoruz. Mesela seneler önce kaza geçirmiş ama.
0: Mesela bu şey dönemi, iyileşme sürecini hızlandırma amaçlı. Ama tabii ki işin kırık vesaire tedavileri bittikten sonra. Anladım. Hani bu her zaman dediğimiz gibi yine bir tamamlayıcı tedavi
1: devamında
0: olarak.
1: Devamında. Evet. Ama mesela 10 yıl önce bir kaza geçirmiş ama dizinde hala bir hareket kaybı var ya da bir şişlik var ya da zaman zaman şişiyor, iniyor. Bu hastada geçerli mi?
0: Bu hasta için geçerli diyemem. Şöyle diyemem. Kişiyi bir öncelikle görmeden gerçekten görmek lazım ve değerlendirmek lazım. Belki de artık belirli dokularda fibrozis dediğimiz artık hani iyileşmesi zor olan yara iyileşmeleri olmuştur. Ona mı bağlı veya gerçekten o bölgede bir kemik kıkırdak bozukluğu mu oldu? Onu bilemediğimiz için fayda görür demek burada çok büyük ve yanlış bir vaat olur. O yüzden önce dediğim gibi her zaman muayene.
1: Evet, kişisel zaten artık bunu öğreneceğiz. Yani söylediğimiz her şey genel bilgiler ve tecrübemiz ışığında anlattığınız vakalara ya da sorduğunuz soruya uygun örtüşen tecrübelerden elde ettiğimiz cevaplar. Mesela fıtıkla ilgili sorular gelmiş. Boyun fıtığında uygulanabilir mi diye soruyor takipçimiz.
0: Şöyle herhalde bizim ülkemizde bu GETAT uygulamaların en sık uygulandığı gruplar baş ağrıları grupları ve fıtıklar olabilir. Hem akupunktur için konuşuyorum hem hacamat için hem yine aynı şekilde ozonun farklı kullanım alanlarından işte intramusküler enjeksiyonlar kısmında da bel boyun ağrılarında yaptığımız gibi çok yaygın yapıyoruz. Şimdi burada vaka seçiyoruz. Nasıl vaka seçiyoruz? Boyun fıtığında evreleri var. Hani sinire sıkışması var mı? İşte ellerde güç kaybı var mı? Veya bacaklarda güç kaybı var mı? Gibi semptomları sorgulayıp muayenelerini yaptıktan sonra uygun olan hasta grubuna kupa tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Akupunktur yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ozon tedavisi yaptığımız oluyor mu? Oluyor. Ancak burada yine kişinin özelinde hangisinin daha fayda sağlayacağını hesap ederek karar veriyoruz.
1: Tabii ya da ki, belki bütünlüyorsunuz
0: evet,
1: birbiriyle.
0: Belki de ihtiyaç durumlarında kombinasyon tedaviler de tabii ki yapılabiliyor ama bunların tabii hepsi yine kişisel bazda özel tedaviler olmuş oluyor. Yani buradan şunu şu şekilde özetleyebilirim soruya cevaben. Boyun fıtığı hastalarında yapılabiliyor mu? Evet. Herkes de mi? Hayır.
1: O zaman önce bu tür bir şikayeti varsa önce gelecek, görüşecek, bir tedavi geçmişini anlatacak sizinle.
0: Yapılmış var görüntülemeler olan, varsa onlara bakılacak.
1: Var olan hastalıkları varsa onu anlatacak ve ondan sonra bir yol haritası kesinlikle ortaya konacak. Hangi tedavi yöntemi daha uygundur diye. Şimdi yine yaşlarda hareket kaybı ile ilgili çok soru geliyor. Bir de demansla ilgili bir soru var. Demansta ozon tedavisi uygulanır mı?
0: Şimdi demans da yine çok multifaktöriyel bir problem, hastalık. Şimdi demansın altında yatan pek çok sebep var. Yine bunların önce bir araştırılıp elimine edilmesi, bir nöroloji hekimi tarafından gerekli tedavi ve protokollerin yapılması ve sonrasında eğer yapabileceğimiz destekleyici ve tamamlayıcı uygulamalar varsa yapılabilmektedir. Ama burada şu yapılır, bu yapılır özelinde bir şey demem mümkün değil. Çünkü kişiye göre o kadar çok değişiyor ki.
1: Faktörler. Peki. Sorumuz varmış. Dinleyicimizi alalım. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. Hayırlı günlerimiz olsun.
1: Hepimize sağ olun.
2: Benim sorum şudur Hülya Hanım. Ben sizi gıyaben tanıyorum da yüzden tanımıyorum. Telefonunuzu da yayın bittikten sonra bu benim numaramdır. Bana numaranızı verirseniz çok memnun olurum. Size bazı soracağım bir şeyler var. Doktorumuza da şunu anlatmak istiyorum. Benim ayaklarımda varis var. gece uyurken şey oluyor, uyuşma oluyor, ellerimde oluyor, ayağımda oluyor, bazen kasılmalar oluyor. Bunlar neden ileri geliyor? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de hacamat,